0: bu toplantıda bu konuları konuşalım. Biz bu bombalamaları yaparken müteakip safhada yapacağımız harekata hazır mı bölge? O kararı verecekler. O kararı Trump tek başına vermiyor. Netanyahu ile birlikte verecekler. Netanyahu salı günü Washington'a gidecek çeşitli sebeplerle, işte cenaze falan gibi. Orada şöyle yapıyorlar. Şimdi artık dijital iz takibi çok kolay. Hiç kimseye güvenmiyorlar. Ne barko var, ne slide var, ne bir elektronik bir gösteri var. Sadece basılı haritaları masaya yatırıyorlar. Çok az bir kişinin katıldığı bir toplantıda, belki savunma bakanları katılıyordur, Netanyahu'nun katil bakanı katılıyordur, 3-4 kişilik bir küçük grupla beraber haritanın üzerinden bombalanan yerleri, hasar tespit raporlarını, yıkı yapılan yerleri ve devrim muhafızları komutanlarının takviye ve ihtiyat kullanma kabiliyetini ölçüyorlar. Şimdi bu durumda Netanyahu ve Trump, katil Netanyahu ile Trump ikisi beraber artık devasa diye nitelendirmişti, hatırlarsınız. Devasa bir saldırı yapacağız diye. O saldırıya İran toprakları hazır mı? İran yönetimi buna hazır mı? Devrim muhafızlarını bir şekilde biz bir kara harekatı, tırnak içinde söylüyorum, yapılırsa direniş gücünü kırdık mı'nın cevabını arıyorlar. Şimdi bu toplantıdan ne sonuç çıkar bilmiyoruz şu anda. Çünkü hasar tespitini tam ölçemiyoruz. Merkez Kuvvetler Komutanı işbirlikçilerden, SİHA'lardan, AVAX'lardan ya da o bölgedeki kullandıkları işte taarruz helikopterlerinden filan toparlamışlardır. Net olarak uydulardan, yani yıkılan yerler, göçen yerler, takviye yolların tekrar inşasının ne kadar zaman aldığı filan kapsamlı bir rapor hazırlıyorlar. Demek ki bu bölgede, şu bölge yoğun bombardımana tabi tutulursa buradan bir taarruz planı var öncelikle. Ha, yapılır yapılmaz onu bilmiyorum. Ben burada yapılır diye söylemiyorum ama bir yeri siz yoğun bir şekilde bombalamaya tabi tutuyorsanız o bir hazırlık atışıdır. O bir yumuşatma harekatıdır. Teknik tabiriyle muharebe sahasının şekillendirilmesi harekatıdır. Evet. Ama tek güzergahtan yapılacak olan bir taarruz başarıyla sonuçlanmaz. Çünkü sizi burada girdiğiniz andan itibaren kuşatmayla devrim muhafızları çevirir.
1: Yani hedefi burada Tahran mı, rejimi değiştirmek mi? Yoksa
0: aynen, burada 3 tane hedef var. 3 evet. tane savaş olacak. 3 tane muharebe diyelim daha önce. Evet. Genel harbin içinde. Bir Hürmüz savaşı olacak. Hürmüz bir muharebe sahası. Bunları silebilir miyiz?
1: Tabii ki. Şuradan sildik.
0: Muharebelerin bir tanesi Hürmüz. Yani Basra Körfezi harekatı. Körfez harekatı olacak. Bunu direkt Körfez diye yazabiliriz. Yazamıyoruz ama şöyle Körfez diyebiliriz. Körfez harekatı. Körfez harekatını Amerika tek başına yapmak istemiyor. Yanına müttefik istiyor. NATO. Bakın NATO'ya söyledi. Bu harekat bizim birlikte yapacağımız harekat dedi. Ve Körfez harekatındaki maksat Hürmüz Boğazı'nı açık tutmak. Dolayısıyla abluka kaldırmayla ilgili bir harekat çeşidi ortaya çıkacak şimdi.
1: Ama yine bir NATO, askeri çatışmadan bir savaştan bahsediyoruz
0: tabii
1: yani.
0: Tabii tabii. Bildiğiniz kara evet. harekatı yani.
1: Kara harekatı.
0: Ve burada NATO bunu aylardır reddediyor. Kurumsal olarak reddediyor. Evet. Ama son 7-8 Temmuz Ankara zirvesinde sonuç bildirgesinin bir maddesini ekletti ona. Dedi ki Hürmüz Boğazı açılmalı. İran'ın nükleer kapasitesi ortadan kaldırılmalı. Yani NATO'nun bildirgesine bunu ekletti Trump. Ekletti ve gitti. Şimdi NATO ne yapacak bilmiyorum. Yani NATO kendi içinde bir toplantı yapacaktır. Buraya katkı
1: ama
0: sağlayacak
1: NATO
0: mı?
1: Ama NATO henüz öyle bir karar almadı.
0: Yok almadılar.
1: Almadı.
0: Ama bu bölgede savaş olacaksa ABD ile beraber mutlaka bir müttefik şartı var. Ben ona NATO diyorum. Peki ya da burada, Avrupa Birliği. Ama Avrupa diyor? Birliği'nin özel bir birliği yok. Tek tek ülkelerle yapılacak olan koalisyon anlaşmalarıyla da bu iş olabilir. Çünkü NATO'nun bu harekatta girmesi demek Türkiye'nin de onayını gerektirir. Türkiye böyle bir savaşta kendi topraklarını kullandırmayacağı gibi içinde bulunduğu müttefiki de böyle bir İran'a karşı Hürmüz harekatına katılmasını istemez.
1: Peki NATO, eder. NATO dışında, hani NATO'nun içinde işte Kanada, işte aslında Amerika'nın politikalarını çok sert eleştiren üye ülkeler var. İşte Danimarka'nın Grönland noktasında işte Amerika ile çok ciddi fikir ayrılıkları var. NATO'nun geneline yani topyekun bir karar yerine acaba Avrupa Birliği'nden bazı ülkeler, NATO içinden bazı evet. ülkelerle birlikte
0: koalisyon diyoruz işte.
1: Bir çeşit farklı bir koalisyon oluşturabilir
0: mi? Afganistan koalisyonu öyledir.
1: Afganistan
0: Irak koalisyonları, Körfez harekatları öyledir. Amerika şöyle bir yol izler. Önce koalisyonlarla bir harp yani savaşır, bir saldırı düzenler. Sonra NATO'ya devreder. En sonunda da Birleşmiş Milletler barış koruma güçlerine devrederler ve çekilirler. Burada tıkandılar. Yani ilk daha safhada tıkandılar. Çünkü müttefik bulamıyorlar. Bu birinci savaş, en temel hedefi Hürmüz Boğazı'nı açmak. Harekatın adı da muhtemelen böyle bir şey. Kilit açmak falan gibi bir şey olabilir.
1: Evet.
0: İkinci savaşın olacağı nokta çok büyük ihtimalle Tahran hedefli olacak. Tahran hedefine tek bir yerden girmek mümkün değil. İki yerden ben öngörüyorum. Onun planlarında yapılmıştır çok büyük ihtimalle. Girecek olan bir yer Hazar Havzası'ndan bir girdi olması gerekiyor. Bir de Süleymaniye'den bir girdi daha olması gerekiyor. Yani burada dikkat ederseniz bu asıl taarruz olacak. Bunların ikisi tali taarruz. Hatta bence Hazar'dan yapılacak olan taarruz biraz aldatma taarruz olacak. Çünkü burada maksat devrim muhafızlarını 3 parçaya, mümkünse 3,5 parçaya bölmek. 3 parçaya böldünüz şu an değil mi? Buradaki Süleymaniye'den çıkılacak olan, yani Irak'tan çıkılacak olan taarruz muhtemelen milis güçlerle olacak. Geçenlerde, dün hatta Trump dedi ki biz Irak'taki milis güçleri silahlandırdık, tamamladık, bitirdik, doktrine ettik, eğittik, donattık dedi. Milis kuvvetler kimler burada?
1: Hep yeterince peki o kadar var mı? Yani nizam bir ordudan bahsetmiyoruz. Milis güçten bahsediyoruz. Yani
0: milis ama onların
1: bir
0: başında
1: ülkeyi işgal edip işte yönetimi değiştirip kara savaşı yürütebilecek.
0: Aynı anda olursa olur.
1: Aynı anda olursa
0: tabii,
1: olur diyorsun.
0: Bu zaten eş zamanlı olacak bir harekat. Hepsi aynı anda olacak. Önce bu, sonra bu, sonra bu değil. Aynı anda 3 kanattan girmeleri gerekiyor. İşte bu 14 günlük bombalama, büyük bir bombalama yapıldı orada. B2'ler kullanıldı biliyorsunuz. Bu kadar yoğun bombalamanın ardından 3 koldan aynen şey gibi düşünün. Kiev'e nasıl girdiler Ruslar? Kuzeyden Belarus'tan girdiler. Güneyden Kırım'dan girdiler. Doğudan da Donbas'tan iki koldan girdiler. Dolayısıyla böyle bir harekatı minis güçlerle burada, şuradaki harekatı tek başına yapacak muhtemelen.
1: Çok o tarafta da Rusya var. Onu isterseniz birazdan daha geniş kapsamlı
0: harekatın hazır mıyız şu anda diye Salı günü çok büyük ihtimalle bunlar bir arada konuşacaklar.
1: Ama yani sadece Netanyahu değil öyle anlaşılan hani diğer müttefikler, işte koalisyon dediğiniz tabii ülkelerle de masaya oturması gerekiyor.
0: Sayalım onları tek tek. İngiltere 1, müttefiklik adayı. Fransa 2, Almanya 3, İtalya kenarda kalacaktır çok büyük ihtimalle. Onun dışında böyle bir koalisyon oluşursa bunların uydu devletleri var. Mesela İngiltere girerse onun yanında belki İskandinav'dan da destek olur.
1: Şimdi
0: bir de bunun körfezi var. Yani körfezden de ittifak not bu Hürmüz'e savaşa, Hürmüz
1: Savaşı'na
0: katılırlar.
1: Detaylı inceleyeceğiz, birazdan konuşacağız ama bir Beyaz Saray, Washington'a gidelim. İrfan Sapmaz bekliyor bizi karşıda. Evet, şu anda İrfan Sapmaz'da Beyaz Saray'da. Evet, önemli bir hafta aslında. Hem Amerika için İrfan Sapmaz, hem işte Orta Doğu için, İran için ne oluyor, ne bekliyor bizi derken işte Netanyahu tekrar Beyaz Saray'da olacak. İşte o Şubat'taki o meşhur görüşme sonrası 28 Şubat'ta bir işte savaş başlamıştı. Şimdi hocalarımızla da konuşuyoruz. İşte yeni, daha büyük kapsamlı belki işgal harekatına hazırlanıyor Amerika müttefikleriyle birlikte. Neler oluyor Beyaz Saray'da bu hafta, biz ne duyacağız?
2: Merhaba Orhan, Kemal Hocam'a, değerli konuklarımıza da merhabalar. İşte Beyaz Saray'dan birazdan çıkacağım ama Beyaz Saray tabii şu anda bomboş. Malum Donald Trump hafta sonları genelde işte golf oynamaya gidiyor. Mar-a-Lago'ya, Florida'ya gitmedi, ancak Virginia'da bulunan, kendi adını taşıyan bir golf kulübüne gitti. Tabii birazdan Beyaz Saray'ın dışında da şimdiden yolları kapatmaya başladıklarını görüyorum. En azından kağıtlarla birlikte, kağıtları direklere asarak işte yarından itibaren, sabah saatinden itibaren ana caddenin, Beyaz Saray tarafındaki caddelerin kapatılmaya başlandığını görüyoruz. Öncelikle Donald Trump Netanyahu ile Salı günü buluşacak. Netanyahu'nun yarın gelmesi bekleniyor. Daha önceki haberlerde bugün için gelmesi bekleniyordu, ancak İsrail'de kendisinin de güvenlik konseyini topladığını biliyoruz ve daha sonra da buraya gelecek. Pazartesi günü ve Salı günü Lindsey Graham'ın cenaze merasimi olacak. Yani şu ana kadar biz Beyaz Saray muhabirlerine, en azından Beyaz Saray'dan gelen Donald Trump'tan Netanyahu'nun tam programı nedir, onu henüz bilmiyoruz. Şöyle bilmiyoruz: Salı günü görüşme olacak. Evet, ancak Lindsey Graham'ın cenaze merasiminden önce mi olacak, sonra mı olacak, o henüz net değil. Lindsey Graham'ın cenaze merasimini de çok kısaca aktarmak istiyorum. Graham Washington DC'de Milli Katedral denilen yerde cenazesi, cenaze merasimi olacak. Oraya Donald Trump katılıyor, işte Netanyahu katılıyor, President geliyor, o katılıyor. Aynı zamanda da birçok üst düzey senatörler ve temsilciler katılacaklar. Tabii en önemlisi, tüm gözler Orhan özellikle de burada Beyaz Saray'daki durum odasında, Kemal Hocam biraz aktardı, durum odasında gerçekleşecek olan toplantıya çevrilmiş vaziyette. Donald Trump'ın Kendisi malum güvenlik konseyini toplayacak. Savaş Bakanı Pete Hegseth, CIA Direktörü John Ratcliffe, aynı zamanda da Hazine Bakanı, Dışişleri Bakanı Marco Rubio gibi önemli isimler, güvenlik konseyindeki çok önemli isimler. Suzy Weiss

0: genel Beyaz Saray'ın genel sekreteri burada olacak. Aynı zamanda da Netanyahu da yine aynı şekilde muadillerini getirecek. Savunma Bakanı başta olmak üzere Mossad direktörü katılır mı bu toplantıya, onu henüz bilmiyoruz. Ancak birkaç hafta önce John Ratcliffe'le, yani CIA direktörüyle görüştüğünü biliyoruz. O çerçevedeki tüm gözler şimdi salı gününe çevrilmiş vaziyette. Ne olacak salı günü? Onlara biraz değinmek istiyorum. Çünkü tüm Amerikan ana akım medyasının da dikkatleri buna çevrilmiş vaziyette. Tabii Trump'ın son iki gündür ABD hava saldırılarını durdurup diplomasiye alışması, Netanyahu'nun ise İran üzerindeki askeri baskını sürmesini istemesi nedeniyle iki liderin ortak bir yol haritası oluşturmaya çalışması bekleniyor. Reuters ve Associated Press'e göre Washington şu an diplomasiyi tamamen dışlamıyor. Ancak askeri seçeneği de masada tutuyor. Tabii ABD'nin temel önceliklerinden biri Hürmüz Boğazı'nın yeniden tam güvenli şekilde açılması. Hep altını çiziyorum. Petrol fiyatları şu anda Amerikan halkının en önemli ana gündem maddesi. Şu anda minimum ben 4 dolardan dün benzinimi doldurdum. İşte normal şartlarda 2 dolar 67 sent 27 Şubat itibariyle 60-65 dolara doldurduğum depomu, normal benzinden bahsediyorum. Sen Amerika'yı biliyorsun Orhan, 87 oktan benzinden bahsediyorum. Bir galon yani 3.75. 4 dolardan doldurdum. Yukarıya çıktığımız zaman 93'e kadar çıktığımız zaman bu 5 dolar 6 dolarları buluyor. Ama bazı eyaletlerde 9-10 dolarları bulduğunu söyleyebilirim. Onun için birinci önceliği Donald Trump'ın hiç şüphesiz Hürmüz Boğazı'nın açılması. Şimdi Axios'un bugün yayınladığı habere göre tabii CENTCOM komutanı Boğaz çevresindeki bazı bombardımanların durdurulmasını tavsiye etti. Bunun nedeni tabii hem diplomatik süreci korumak hem de deniz trafiğinin yeniden normale dönmesini sağlamak. Netanyahu'nun ise İran deniz kabiliyetine peki, karşı daha İrfan, sert önlemler talep etmesi bekleniyor. Evet Orhan.
1: İrfan Sapmaz, hem bize biraz orayı, bulunduğun yeri anlat. Yani ekstra bir güvenlik önlemi alındı mı, nedir? Beyaz Saray çevresinde olan dışında bir durum söz konusu mu? Hem de şunu sormuş olayım. Yani daha önce özellikle bu savaş sürecinde Netanyahu ile Trump arasında zaman zaman gerginliklerin yaşandığı, işte sözlü düelloların, hatta telefon konuşmalarında çok sertleşen bir dilin olduğunu, ortaya çıktığını her iki tarafta itiraf etmişti. Trump da bu noktada bazen Netanyahu aleyhinde açıklamalar yapmıştı. Biz yani benzer bir açıklamayı bekliyor muyuz, ya da benzer bunların yaşanması sonrası Trump'ın yeniden Netanyahu tarafından tırnak içerisinde tuzağa düşürülmesi durumunda yapacağı politikayı kestirebiliyor muyuz? Yani çünkü bu süreç içerisinde özellikle Amerikan siyaseti içerisinde bazı muhalif gruplar da biz işte önce İsrail, neden önce Amerika olmalı şeklinde açıklamalar yapmıştı. Bunun hesabını soracak mı Trump Netanyahu'yla, yoksa bunları bir kenara bırakıp önümüze bakalım mı diyecek?
0: Şimdi birazdan Beyaz Saray'dan çıkacağım. Tabii Beyaz Saray'dan çıkarken kapatmak zorundayım canlı yayını. Güvenlikten, gizli servisin ana kapılarından birinden çıkarken Beyaz Saray'ın etrafındaki güvenlik önlemlerini göstereceğim. Henüz çok önemli güvenlik önlemleri alınmış değil. En azından normal klasik şartlarda Netanyahu veya Donald Trump'ın önem verdiği liderler geldiğinde, bildiğin gibi senin Dorhan, Beyaz Saray'ı çevreleyen 4 ana cadde vardır. Bir evet, kare şeklinde düşünecek olursak bütün yollar ağır makinalarla kapatılır. Polisler, gizli servis, FBI, yani aynı zamanda da Washington DC polisi tamamıyla bölgeye kapatıp ve bölgeye giriş çıkışlar artık tamamıyla sadece Beyaz Saray'a girecek misafirlere, konuklara önceden isimleri verilmiş, işte bizim gibi Beyaz Saray muhabirlerine açık olur. Bu bir. İkincisi, Donald Trump daha önce malum İran'a başlattığı bu saldırıyı Amerika'daki ana akım medyasına yansıdı ve bütün Amerika bunu çok artık iyi biliyor. Donald Trump artık Netanyahu'nun Mossad'ın, ki Mossad işte geçtiğimiz haftalar içerisinde CIA direktörüyle de bir toplantı yapmıştı, ona güvenmediğini biliyoruz. O açıdan da hiç şüphesiz Netanyahu da buna hazırlıklı gelecek. Ancak Donald Trump'ın hem Mossad'a hem de CIA'ya de güvenmediğini biliyoruz. O çerçevede çok daha dikkatli olacağını sanıyorum. Evet. Çünkü ABD'nin 18 ayrı istihbarat serisi içerisinde malum CIA oranın kalbi gibi, Donald Trump'ı da yanıltıcı bilgilerin olduğu, Donald Trump'ın kendi ağzından dinliyoruz biz bunları, olduğunu biliyoruz. O açıdan son derece dikkatli olacak diye düşünüyorum. Ama buradaki genel hava, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki genel hava bu. Kemal Hocam'ın çok üzüleceğini biliyorum ama bir kara operasyonu, topyekün bir Irak'a yönelik bir savaş beklenmiyor şu anda. Çünkü Donald Trump'ın şu anda bu adımı atması neredeyse imkansız. Evet, zaten saldırılar 11-12. Gününe girdi. Son 24 saatte biraz durdu. En son 20 saat önce CENTCOM açıklama yapmıştı. O açıdan da Donald Trump'ın İran'a yönelik şu an içerisinde Netanyahu geldi. Durum odasında Donald Trump'ı ikna etti. İşte Mossad raporları, istihbarat

0: raporları ya da CIA raporları 18 ayrı istihbarat teşkilatından oluşan işte günlük olarak 20-25 sayfalık bir rapor sunuluyor biliyorsunuz Donald Trump'a her gün sabah saat 11'de. Onun için tüm bunlara bakmayarak Donald Trump'ın şu anda İran'a yönelik bir kara operasyonu başlatması kendi ayağına kurşun sıkması anlamına gelir. 3 Kasım seçimlerine çok fazla bir şey kalmadı. Temsilciler Meclisi'nin yapılan kamuoyu yoklamalarında şu an itibariyle zaten kaybetmiş. 223-217 öndeydi. Artı 5 demokratlar öne geçmiş vaziyette. 5 milletvekiliyle birlikte. Senato'da başa baş gidiyorlar şu anda. Yani Donald Trump'ın böylesi bir durumda İran'ı cezalandırmak, Netanyahu istedi diye işte İran'ı cezalandırmak adına böyle ben bir savaşa, bir kara operasyonuna gireceğine tam sıfır ihtimal var. Tabii ki Buyurun Kemal Hocam.
1: İrfan Bey'le anlaşamadığımız konulardan bir tanesi bu.
2: Evet.
1: O zaman şöyle bir soru sorayım İrfan Bey, bölgedesiniz. Şimdi Ekset geçenlerde bir kongrede bir hesap verdi değil mi? Sordular kaç para harcadın sen bu harekatla ilgili dediler. 37.5 milyar dolar harcadın dedi. Kongre üyesi dedi ki ne oldu sonuç dedi. İşte yapacağız devam ediyoruz dedi. Sonra dedi 67 milyar dolar kadar da
0: 88 milyar dolar.
1: 67 gibi hatırlıyorum. 80 daha yüksekmiş bak.
3: 80'li bir rakam evet geçen
1: 88 milyar dolar daha istiyorum dedi. Bunu niye hiç istiyor olabilir?
0: Şimdi Kemal Hocam ben tabii hep altını çiziyorum. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı demek hemen arkamda oturan Oval Ofis'teki herhangi bir Amerikan başkanı demek tamamıyla her istediğini yapabilen bir başkan demek değil. Hiç şüphesiz hep altını çizdiğim bir konu var. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki askeri endüstriyel kompleks Eisenhower'dan 1961'den bu yana Amerikan başkanlarının başının belası oldu. Bunlar işte bunu Eisenhower ilk kez dile getirdi. Sonra Biden dile getirdi. Ve şu anda Donald Trump bunları memnun etmek zorunda. Hep bunun altını çiziyorum. O açıdan da bunların faturalarını ödemek zorunda. Yoksa hayatı tehlikeye girebilir ki şu ana kadar 5'e yakın bir suikast girişimini hatırlıyoruz. O açıdan da Donald Trump bir taraftan İsrail'e, Netanyahu'ya dur derken diğer taraftan da bunların faturalarını ödemek zorunda. Bu sistem öyle bir şekilde kurulmuş ki Kemal Hocam sizin de çok iyi yakından bildiğiniz gibi 50 eyalete yayılmış vaziyette bu fabrikalar. Yani evet. 3 Kasım seçimlerinde Temsilciler Meclisi'ne gelecek 435 milletvekili, 100 sandalye senatonun 3'te 1'i değişecek. Bunların hepsi 50 eyaletten gelen askeri endüstriyel kompleks tarafından fonlanan isimler. Onun için Donald Trump'ın işi çok kolay değil. Onun ama için sürekli kongre, olarak bir taraftan da bunlara faturalar çıkartıyor.
1: Kongre üyeleri bu savaşa neye gidiniz diye kızmıyorlar. Neden sonuç alamadınız diye kızıyorlar. Çünkü şöyle suçladılar. Sizin bir stratejiniz yok. Kaç tane politik hedef ele geçirdiniz diyor. Adam diyor ki sonuç alamıyorsunuz diyor. Yani savaş karşıtlığı gibi okumamak lazım bunu. Doğru. Askeri kompleks elbette ki piyasayı bulduktan sonra bol bol satış yapar. Çift tarafı yapıyor hatta. Çok haklısınız o konuda. Ama sonuçta kongre tartışılan bir sonraki safhanın geciktiği konusunda benim anladığım o. Dolayısıyla büyük bir miktar paraya ihtiyaç var. Körfez harekatının maliyeti 70 milyar dolar, 65-70 milyar dolardı. Irak'ta yapılan 2003'teki 65 milyar dolar, 70 milyar dolar civarı. Dolayısıyla 88 milyar dolar İran için yani epey bir yüksek miktar çünkü artık şekillenmiş durumda İran.
2: Büyük bir bütçe var diyorsunuz. Büyük bir şey hazırlanıyor.
1: İşte bir eksik olanı vardı. Eksik tamamlanmaya çalışılıyor gittikçe bu.
2: Amerika belki de dediğiniz gibi hani müttefiklerini yokluyor bu süreç içerisinde. Tabii. İran'a biraz ölçmeye çalışıyor. İrfan Sapmaz sana.
0: Kemal Hocam şimdi çok haklısınız. Kemal Hocam çok haklısınız ama orada çok sıkıştırdılar. İzledim. Fethi Heyze'yi hem cumhuriyetçiler hem de demokratlar çok sıkıştırdılar. Ama oradaki neden başarılı olamıyorsunuz sorusunun arkasındaki istek bu savaşa devam edin ve İran'ı tamamıyla yok edin anlamında değil. Girdiniz evet Amerikan halkının cebinden şu ana kadar 37,5 trilyon dolar ki rakamlara göre çok daha fazla olduğu iddia ediliyor Amerikan halkı medyasına göre. Artı bir 88 daha istiyorlar. Yani oradan ne elde ettiniz derken gidin daha fazla İran'a girin bir kara operasyon düzenleyen anlamında söylemiyorlar. Çünkü Amerikan toplum biliyorsunuz Senato'daki bu tip sorgulamaları dinlenme diyor burada. Canlı olarak izliyorlar. O açıdan da yani Donald Trump'ın ben şu an itibariyle şayet bu savaşa girerse, biraz onu anlatayım istersen. Bu savaşa girerse Donald Trump ne olacak? Şimdi bir tarafta da işte geçtiğimiz haftaların içerisinde İran'da da çok ciddi şekilde tartışılıyor. İşte Bahreyn'e ve Kuveyt'e, Orhan'la da biz telefonla bununla ilgili çok özel olarak bir konuşma yapmıştık. Bahreyn'e ve Kuveyt'e İran'ın desteğiyle Haçlı Şabi birliklerinin işte 150 bin kişilik, ki ben bunları çok yakından izledim Irak'ta bulunduğum dönemlerde, 150 bin kişiyle girerek bir anlamda işte Kuveyt'in bazı adalarını, bölgesini ya da Kuveyt'i tamamıyla ya da bazı Bahreyn'deki ya da Kuveyt'teki bazı Amerikan askerlerinin bulundukları adaları işgal edebilecekleri yönünde bir tartışma var şu anda. Amerika'da da tartışılıyor bu. Yani Donald Trump şu fotoğrafları görmek istemiyor. Hiçbir Amerikan başkanı görmek istemez. Orada Haçlı Şabi birlikleri tarafından esir alınmış, elleri arkadan bağlanmış, gözlerine bantlar geçirilmiş Amerikan askerlerinin fotoğraflarının buraya yansıması demek Amerika'ya Donald Trump'ın artık tamamıyla bitişinin işaretidir bu. Ki kendisi bir baktığımız zaman işte Beyaz Saray Muhabirleri Derneği'nin yarım kalan yemeğinde, akşam yemeğinde konuşmuştu. Haber ekranlarında çok sık yansıttık onu. Dördüncü defa aday olmayı düşünüyor. Onun için ben dikkat ederseniz hep Donald Trump'ın şahsi siyasi çıkarları üzerine bu değerlendirmeyi yapıyorum Amerika'daki durumunu.
2: Evet. İrfan Sapan.
0: Orhan, ben şimdi birazdan bana müsaade ederseniz, tamam, ben Beyaz Saray dışına tabi bu canlı yayın yaparken çıkamam. Çünkü biraz etrafı dolaştıracağım. Ondan sonra da tekrar gireceğim.
2: İrfan Sapan'a birazdan geri döneceğiz. Kendisi Beyaz Saray'ın bahçesinde şu anda, dışarı çıkacak ve oradaki izlenimlerin canlı olarak bize aktaracak. Biz de buradan sorularımızı yönelteceğiz, soracağız. Netanyahu Amerika'ya gidiyor. Her gidişinde bir şeyler oluyor. Bir Netanyahu'nun bu son açıklamasını bir ekrana getirelim. Onun üzerinden biraz daha konuşmaya devam edelim.
3: Washington, Başkan Trump'ın daveti üzerine Washington'a giderek kendisiyle görüşeceğim. Bundan sonra İsrail'in büyük bir dostu olan Senator Lindsey Graham'i onurlandıran bir törene katılacağım. Şunu söylemeliyim ki devletin kuruluşundan beri İsrail'in en büyük dostlarından biri olmuştur ve ona bu onuru vermemiz son derece yerindedir. Başkan Trump ile şu anda gündemde olan tüm konuları, İran'daki durumuna dahil olmak üzere görüşmek için bir araya geleceğim.
2: Evet, bütün konuları görüşeceğiz diyor Mahmut Övür. Netanyahu Trump'la işte biz, yani siz bölgeyi ve Türkiye'nin komşularını çok yakından tanıyan bir gazetecisiniz. Uzun yıllar bu konularla ilgili de yazılar yazdınız. İşte Irak işgalini gördük. 1. Körfez Savaşı, 2. Körfez Savaşı, karadan işgal, işte Saddam Hüseyin'in gidişini, çöküşünü, bir yakalanışını, öldürülüşünü gördük. İran'da da bu benzer bir noktaya doğru gidiyor mu?
4: Şimdi tabii Orhan Salih, Kemal Hocam anlattı askeri boyutunu, evet, için. Ben tabii şöyle bir şey düşünüyorum. Birkaç açıdan bakmak gerekiyor. Amerika'da da bu çok tartışılıyor. Şimdi birincisi, ben Trump'ın çok fazla bir kara harekatına gireceğini düşünmüyorum. Yani bölgeyi alt üst edebilir. Yani Haçlı Şabi'den tutun, işte Bahreyn'den tutun, işte İran'ın kendi içinde falan, böyle karmaşık bir hale dönüşür mü? Ben ondan çok emin değilim. Oraya kadar gitmez. Ben daha çok İran'ın kapasitesini azaltmaya çalışan bir Trump aklı var. Yani yoksunluk yaratmak, orada belki halkı rahatsız edecek bir noktaya doğru hava hareketiyle götürmeye çalıştığını düşünüyorum. Çünkü şöyle bir ihtiyacı var. Yani Trump'la Netanyahu paradoksu ya da ikilemi arasında şöyle bir şey var. Savaşın bitmesi Trump'ın seçimi kazanmasının önünü açabilir. Ama tam tersi Netanyahu'nun da seçim kazanmasının önünü açabilir. Böyle bir kaotik durum var. Fakat ben bu savaşın artık İsrail'i aştığını düşünüyorum. Yani İsrail'i aşan bir küresel Amerika problemi var. Amerikalılar iki gün önce sanıyorum 24 Temmuz'da Foreign Affairs'ta bir Robert Pepper diye bir uzmanın bir yazısı vardı. Bence çok çarpıcı. Yani İran Savaşı, Körfez Savaşı, Hürmüz Savaşı'nın küresel Amerikan otoritesini nasıl sarstığını anlatıyordu. Yani dronlarla bir ya da işte füzelerle Amerika'yı nasıl sıkıştırdığını, Amerika'nın artık işte 90-2020 arasındaki güvenlik sağlayan küresel güç olma imajının artık yavaş yavaş geriye düştüğünü söylüyordu. Bunu hatta şu örneği de veriyordu. Bu Çin-Tayvan ilişkisini de bununla kıyaslıyordu. Yani artık Çin de Tayvan'a öyle rastgele saldırıya geçemeyecek diyor. Niye? Çünkü bu savaş aynı zamanda ticareti de çok derinden sarstı. Dünya ticaretini. Bu da ne demektir? Yani dünya ticaretini sarsması, Çin'in mesela bu türden bir uzun süreli bir savaşa girmesi Tayvan'da, dronlar üzerinde, yeni teknoloji üzerinden inanılmaz yıpratıcı olabilir diye düşünüyorum. Şimdi ben burada tabii Ağustos sonuna kadar bir süre koymuştum kendime göre. Yani burada da konuşmalarımda söylemiştim. Trump öyle veya böyle Temmuz ortasından sonra Ağustos'un sonuna doğru bu savaşı bitirmeye meyilli olması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü buna ihtiyacı var. Ama dediğim gibi tersten de bakınca İran'da şu gerçeği gördü. İran'daki özellikle radikal muhafazakarlar da şu gerçeği gördü. Biz yaşayabileceğimiz en zor anı

0: yaşıyoruz. Bunun daha ötesi yok.
1: Daha ötesi yok.
0: O zaman Amerika'yı yakaladığımız bu fırsatı Amerika'nın üzerine giderek Amerika'yı sıkıştırabilecek, küresel gücünü sarsabilecek bir noktaya getirdik diye düşünüyorum. Eminim bunu yapıyorum. Çünkü bunu aynısını Amerikalılar, Amerika içerisinde analiz yapanlar da var. Yani Amerika'nın artık güvenlik sağlamayacak küresel güç olmaya başladığını söyleyenler de var. Bu İran'ın içerisindeki radikaller de bunu söylüyor. Fakat bu sonuçta nereye gider?
1: Peki, buradan İsrail de bunu sorgulamıyor. Mesela işte güç kaybeden bir Amerika aynı zamanda orta ve uzun vadede daha güçsüz bir İsrail anlamına da gelmiyor mu? Yani oradaki
0: güç kaybeden Amerika güçlü İsrail.
1: Hayır, daha çünkü hani arkasında sürekli bir işte güvendiği birisi var. Amerika Birleşik Devletleri. Amerika'nın küresel ölçekte dediğiniz gibi güç kaybetmesi İsrail'in aleyhine olmaz mı bu?
0: Aleyhine olur tabii, doğru. Yani zaten şöyle de bir durum var. Şu anda son 1,5 aya bakın. Hatta birkaç aydır İsrail Amerika tartışması çok daha derin. Yani İsrail ile karşı Amerika'da bir ciddi tepki var. Evet. Yani bu savaşa bir biçimde bir kısmı en azından şunu söylüyor. Amerika'yı İran'ın savaşına İsrail soktu üzerinden bakarak söylüyor. Ben biraz böyle düşünmüyorum. Benim görüşüm şuydu. Yani Amerika, Trump Amerikası, yani Venezuela olayı, Gronlat olayı, bütün bunlara baktığımız zaman burada Çin'in kuşak yol projelerinin önünü kesmek, Çin'in yükselişini önlemeye çalışmak için İran'ı bölgeyle entegre etmeye çalışan bir Trump aklı var diye düşünüyordum. Tabii bu şu andaki gördüğümüz fotoğraf biraz buna ters gibi geliyor ama ben halen bunun devam ettiğini düşünüyorum. Evet. Yani Trump Amerikası Çin'in önünü kesmek, bölgede İran'ı da o radikal İran fotoğrafından biraz daha kendi yanına çeken bir İran yapmak. Ama tabii içerideki radikaller de şu gerçeği gördüler. Ya Amerika'yı artık yeni teknoloji silahlarıyla zora sokabiliyoruz. O zaman sonuna kadar gidelim. Sonuna kadar gidince ne çıkacak ortaya? Bambaşka bir fotoğraf çıkabilir. Yani yine bir Amerikalı iş adamının söylediği gibi Hürmüz olayı Amerikan İmparatorluğu'nun sonunu getirebilir. Böyle de bir ikilem yaratabilir diye düşünüyorum. O yüzden hani buradan kara savaşına gitmektense bu İran'ın devlet kapasitesini, halkla devlet ilişkisini zayıflatan bir süreç izleyecek diye düşünüyorum. Ağustos
1: ama o zaman yani evet, Amerika bir şekilde bu savaşı kazanamamış olacak. Yani işte rejim devam edecek vesaire devam edecek. Üç aşamalı bir şey var aslında. Yani Trump'ın önündeki birazdan onun detaylı
2: konuşacağız. Örnek vereyim mi anlaşılsın? Buyurun. Diye eğer vakit varsa. Biliyorsunuz Irak'ı işgal ettiler. Saddam'ı kendi yasalarıyla kendi hakimlerini astırdılar. Değil mi? Kendi halkının
0: işte
2: hatta, değil mi?
0: En başarılı operasyonu da
2: yani, o zaman 1,5 milyonluk bir Irak ordusu vardı. Gerekçe neydi? Gitti iman silahları. Hı. Yalan. Libya'yı işgal ettiler. NATO da katıldı ona. Ve arkasından Muammer Kaddafi'yi kendi halkına linç ettirdiler. Afganistan'ı işgal ettiler. Afganistan'da Osama Bin Laden'i Amerikan ve İngiliz özel kuvvetleri müştereken yaptıkları operasyonlarda etkisiz hale getirdi, öldürdü. Ve Taliban'ı tekrar göreve getirdiler. Şimdi bakın, böyle hep liderler İran'a harekat yaptılar, Ali Hamene'yi öldürdüler. Ve kendi işbirlikçilerinin verdiği bir takım işte şeyler, lokasyonlarla, koordinatlarla. Şimdi Irak işgal edildi, Libya işgal edildi, Afganistan işgal edildi, liderleri öldürüldü. Şimdi İran'da lider öldürüldü sadece. Kalan safa ne olacak? Yani anlıyorum ben tabii, herkesin böyle bir harekat beklentisi yok. Temennimiz o kadar yüksek ki kesinlikle bu İran savaşı bu safhaya geçerse eğer biz de zarar göreceğiz. Bölge de zarar görecek. Hiç kimse istemiyor böyle bir savaş. Ama bölge ülkeleri olarak başta Türkiye böyle bir olasılığa ve senaryoya hazır olmak zorunda. Onu anlatmaya çalışıyorum.
0: Ya bu ben. Tamam, hazır olsunlar Kemal Hocam ama şöyle
2: olacaktır bir
0: gerçek
2: diye bir
0: var.
2: Karar tabii ki kimsede yok şu anda
0: ya
2: ama
0: başka İran
2: senaryo bu.
0: Tamam, ben de tam o senaryonun Amerika'nın işine Amerika'nın işine gelmeyeceğini düşünüyorum. Yani İran meselesi Amerika da şöyle görüyor. İran bir Libya değil, İran bir Irak değil. İçerideki sosyal ilişkiler açısından da İran farklı bir ülke. Ayrıca Rusya ile Çin'le öyle veya böyle ilişkisi olan da bir pozisyon olan bir İran var. Ben İran'ın başlangıçta büyük ihtimalle halk ayaklanması beklediler. O olmayınca, halk dayanışmasını görünce geri adım atmaya başladılar. Şimdi onu yıpratmaya çalışıyorlar.
1: Peki Kurtuluş Dayı, siz ne düşünüyorsunuz? Yani çünkü Amerika bu savaşın ilk başladığı dönemde işte oradaki işte bazı grupları işte silahlandırıp İran içerisinde ya da İran işte Kuzey Irak'taki bazı işte Kürt grupları silahlandırıp bu şekilde bir plan yapıyordu.

0: Şimdi bu planı tekrar mı masaya getiriyor? Öyle bir şey olursa işte 90'ların ortasının sonunda 2000'lerin başındaki o dinamizm hala var mı? Yani hala işte oradaki Kürt gruplar kalkıp İran'a girip mücadele eder mi? Siz de bölgeyi yakından biliyorsunuz.
1: Yani mutabakat metnini konuşuyorduk. Nihai anlaşmaya bugün yarın varılabilir mi diye tartışıyorduk. İbre ters, yine tersine döndü ve savaş gündemde son 10 gündür Amerika-İran savaşı yeniden gündeme geldi ve öne çıktı. Netanyahu ziyaretiyle birlikte okuduğumuzda şunu görüyoruz. Yani Haziran ayında bir mutabakat imzalanırken, görüşmeler yapılırken aslında İsrail devre dışı bırakılmıştı.
0: Evet.
1: Fakat İran sorunu öyle bir noktaya getirdi ki tekrardan İsrail'in oyuna girmesine zemin hazırladı ve Trump onu tekrardan oyuna alıyor. Biliyorsunuz Trump'ın kapısını çalıp duruyordu Netanyahu. Haydi geliyorum, savaşa devam edelim gibisinden. Şu ana kadar erteledi Trump. Ya burada şu sorunu bir defa görelim. Biz bu meseleyi konuşuyoruz, tartışıyoruz. Daha çok Trump, Amerika, uluslararası hukuku hiçe sayan bu savaş cephesinden ama İran'ın da bu süreci iyi yönetemediğini tespit etmemiz gerekiyor. Çünkü bu barış anlaşması zaten çok ciddi anlamda İran'a kazanımlar getiren özellikler taşıyordu.
0: Şimdi bir virgül koyalım mı? Lütfen onu devam edeceğiz ama canlı bir görüntü şu anda ekrana yansıyor. Az önce İrfan Sapmaz Beyaz Saray'ın bahçesindeydi. Hemen dışına çıktı. Dışında şu anda İrfan bizi duyabiliyorsa hemen sözü ona verelim.
2: Duyuyorum Orhan. Evet Orhan, şimdi Beyaz Saray'dan çıktım. Evet. Beyaz Saray'dan çıktım. Ulusal muhafız askerlerini görüyorsunuz. Uzun süredir Donald Trump'ın güvenlik nedenleriyle de ulusal muhafızlar askerlerinden ilk önce 800, daha sonra da 2000 adet ulusal muhafız askerlerini Washington DC'ye yerleştirmişti. Şimdi biz Beyaz Saray'ın karşısındayız. Biraz gezdireceğim sizleri. Tabii Beyaz şu anda Washington DC'nin her yeri National Guard dediği ulusal muhafız askerleri tarafından korunuyor aynı zamanda. Onları biraz aktaracağım. Şimdi şurası Beyaz Saray.
0: Ben orası kapalı mı İrfan? Yani oraya araç trafiği, o kapalı. Beyaz Saray'ın bahçesi mi orası, yoksa kapalı. Oradan geçen bir evet, cadde mi?
2: Hayır, şimdi burayı sen biliyorsun Orhan. Şimdi geçeceğim. Beyaz Saray'ın hemen oradan, normalde şurası karşıda göreceksin, oraya kadar gideceğim. Orası normalde Amerikan vatandaşları geçebiliyorlardı. Tabii geçemiyor. Ben şimdi girdim tabii, Beyaz Saray kartım olduğu için. Buradan gördüğünüz gibi tamamıyla kapatılmış vaziyette. İnsanlar gelip Beyaz Saray etrafında buradan canlı yayınlar, pardon yani fotoğraflar çektirebiliyorlardı. Ama iş gördüğünüz gibi burası tamamıyla gizli servis tarafından kapatılmış vaziyette. Şimdi gördüğünüz gibi ulusal muhafızlar da sürekli olarak burada dolaşıyorlar. Burası tabii çok önemli. Geçtiğimiz biz A Haber olarak da burada canlı yayın yapmıştık. Bir kişi özellikle gelerek burada Beyaz Saray'a yönelik bir saldırıda, bir silahlı bir saldırıda bulunmuştu. Hemen şurada ve burada vuruldu. Etkisiz hale getirildi. Şu anda görüyorsunuz gizli servis zaten sürekli köpeklerle. Bunlar burada şey yapılıyor, güvenlik önlemlerini sağlıyorlar. Gördüğünüz gibi gizli servisin bunlar köpekleri. Evet, ben şimdi biraz gezdireceğim sizi. Tabii köpeklere de yaklaşmayın diye işaretler var her yerde. Burası artık buradan sonrası Beyaz Saray tamamıyla. Ben oradan evet geldim ama normalde artık tartı olmayanlar Beyaz Saray'dan, Beyaz Saray'a hiç kimse giremiyor. Halka izin veriliyordu ama kapatılmış vaziyette artık burası. Şöyle göstereceğim. Yarından itibaren burası Beyaz Saray'ın hemen karşı, yani ana kapının karşısı. İşte görüyorsunuz gizli servis aracı orada sürekli duruyor. Buralar tamamıyla kapatılacak. Polisler K9 köpeğiyle birlikte gördüğünüz gibi burayı sürekli olarak arıyorlar. Şimdi biraz önce arabamı, yani bir saat kadar önce, bir buçuk saat kadar önce arabamı park ederken gizli servis elemanları göstereceğim. Hemen buradaki tabelalara, aynı zamanda da işte ağaçlara yarından itibaren şöyle göreceksiniz. 07-27-2026'dan 07-29'a kadar 27-28-29 yani 3 gün boyunca tamamıyla burası artık parka da kapatılmış. Evet, bugün ben arabamı park ettim. Hemen şurada karşıda, hemen tabii önüne yine...
0: Peki İrfan Sapmaz, bunun yani bu normal bir prosedür mü? Yani her devlet başkanı geldi de böyle bir şey mi uygulanıyor, yoksa olağan dışı tehditler
2: evet,
0: var da mı?
2: Hepsine değil, hepsine değil. Hepsine
0: neden bu şekilde
2: değil,
0: olağanüstü
2: Netanyahu geldi.
0: Netanyahu'nun söz konusu.
2: Evet, oran Netanyahu Amerika Birleşik Devletleri'nde de bir tehdit unsuru çeşitli çevrelere göre. Onun için de özellikle de Netanyahu geldiğinde her defasında biz bu tip... güvenlik önlemlerinin artırıldığına şahit oluruz.
0: Sen şimdi ne tarafa burası yürüyorsun? Tamam. Tam olarak bize anlatabilir misin?
2: Ben anlatacağım. Şimdi arkamda Beyaz Saray arkamda kaldı. Şu anda burası 15. cadde. Şu bina şöyle göstereceğim. New Executive Office Building, yani Beyaz Saray'da çalışanların bulunduğu bina burası. Burası sürekli olarak işte K9 polisleriyle gördüğünüz gibi sürekli buralar taranıyor, korunuyor. Buralar kapatılacak artık. Yarından itibaren artık buralara normalde evet araçlarla giremezsiniz ama normal insanlar belki buradan geçişe izin verilecek. Ama biraz önce de gösterdiğim gibi 3 gün boyunca tamamıyla bu çevre. Şimdi ben 15. caddedeyim. Birazdan şimdi sağa döneceğim. Senin de çok iyi bildiğin Lafayette Parkı'nın bulunduğu çok meşhur bir yerdir. Oraya doğru gideceğim. H Street burası ama buralar tamamıyla kapatılacak. Şimdi ileride şu önümde gördüğünüz cam olan binanın hemen ilerisinde metro var. Köşede hatırlayacaksınız, CIA'ya çalışan bir Afganlı genç ulusal muhafız askerleriyle çatışmaya girmiş ve öldürülmüştü. İleride hemen görüyorsun Orhan, çok ileride.
0: İrfan Sapa, şunu da sormak istiyorum. Netanyahu'nun Amerika ziyareti tabii çok tartışılıyor. İşte New York'a gidecek mi? Onu sorayım öncelikle. Çünkü New York Belediye Başkanı Mamdani'nin daha önce kendisiyle ilgili söylediği çokça söz var. İşte gelirse tutuklanır, tutuklarım şeklinde. O tartışmalar devam ediyor mu Amerika'da?
2: Devam ediyor. Mamdani söylemişti. New York'a gelirse tutuklarım diye, ama Donald Trump da açıklama yapmıştı. Kesinlikle kimse tutuklayamaz diye. Oradan Netanyahu'ya da bir destek çıkmıştı. Şimdi şunu şöyle anlaşılmasın. Ya Donald Trump'ın her Netanyahu'yu öven, onu koruyan açıklamaları, Donald Trump Netanyahu'yu çok seviyor gibi anlaşılmasın. Donald Trump aksine onun üzerine bizim deyimimizle minnet koyuyor. Yani bak, ben seni korudum. Ne diyor Donald Trump? Ben olmasaydım İsrail yok olacaktı. İsrail'in yok olmasının önüne geçtim diyor. Onun için de yine tekrar onu, o gelmeden önce onun üzerine bir minnet koymuş oldu. Ya işte görüyorsun, Mamdani gelirse tutuklayacağım diyor ama ben yine seni korudum diyerek böyle bir açıklamada bulundu. Burası H Street dediğimiz yer, yani Lafayette Parkı'nın olduğu yer. Görüyorsunuz polisler, K9 polisleri ve köpekle birlikte Beyaz Saray'ın etrafındaki caddeler üzerinde. Tabii bugünden itibaren artık gezmeye başlıyorlar ve sürekli olarak da tabii ki herhangi bir bomba, sürekli polis köpeği kokluyor her yere, dikkat ediyorsanız. Şurası da H Street'lerinden giriş yapılan bilen bir yer.
0: O parkın olduğu yer giremez galiba orası, değil mi İrfan
2: Sapmaz? Evet, Lafayette Parkı'na gidiyorum. Evet. Burası da
0: tam
2: burası
0: karşımız
2: da,
0: Beyaz Saray, evet.
2: Evet, ben Beyaz Saray muhabiri olarak buradan giriş yapabilirim. Ama burada çalışanlar giriş yapabilir, ama onun dışında hiç kimsenin buradan giriş yapmasına izin verilmez. Yine sen hatırlayacağın gibi Lafayette Parkı daha önce açık da hatırlayacaksın.
0: Tabii ki.
2: O meşhur çadır, birazdan göreceğiz oraya. Meşhur bir çadır vardı. Üzerinde işte birçok insanların kendi sesini duyurabilmek adına. Duydun mu? Birçok sesini duyurabilme adına. Hello, how you doing?
0: Burada peki, da işte. İrfan Sapmaz, ne zamandır kapalı bu Lafayette Parkı?
2: Yaklaşık bir ay, bir buçuk aydır kapalı oran. Bir buçuk aydır. İçeride bir restorasyon gidiyor. Hatta ben geçen gün Beyaz Saray'dan çıkarken orada bu Lafayette Parkı'nı arkama alıp bir anons çekmek istedim. Gizli servis rica etti, çekim yapmamanı istedi. İçeride bir restorasyon çalışması var. Donald Trump Washington DC'nin hemen hemen her yerinde bu tip restorasyonları devam ettiriyor malum. Şimdi şu karşıda bir kilise göreceksiniz. Onu da hatırlayacaksınız. 6 Ocak 2021 tarihinde kongre baskını olmuştu. O kongre baskını olmadan önce Donald Trump Genelkurmay Başkanı ile birlikte bu kiliseye gelmiş ve oradan açıklamalarda bulunmuştu ve çok büyük bir tartışmanın fitilini ateşlemişti. Sen nasıl yanında bir genelkurmay başkanı siyaset alet edersin diye.
0: Evet.
2: Şimdi göreceksiniz, artık buradan sonra ileriye gidemiyorlar ama bu normal şartlarda Orhan bu

0: gördüğümüz bu güvenlik önlemleri çerçevesinde konuluyor. Daha sonra tehlike atlatılınca geçiyor.
1: Yani benim anladığım kadarıyla bizim hani yani çok daha büyük bir tehdit var yani Beyaz Saray'a da Trump'a yönelik, özellikle son bir sene içerisinde dediğin gibi çevrede çokça silahlı saldırı oldu. Bunların devamı var mı, daha büyük tehditler mi söz konusu, onu bilmiyoruz. Belki istihbaratçı bilgi olduğu için paylaşılmıyordur CIA, FBI tarafından, ama çok ciddi bir tehdit olduğu aşikar. O park çünkü daha önce görev yaptım ben de Washington'da. Açıktı sürekli. O Beyaz Saray'ın o şeylerine, çitlerine kadar gidebiliyordunuz. Ama şu anda
0: kesinlikle.
1: Kapalı olduğu söyleniyor. Peki şunu da sorayım. Görülüyor. Şunu da sorayım. Yani Trump'ın
0: çok özür diliyorum Orhan.
1: Evet.
0: Trump burada şu anda.
1: Evet.
0: Görüyorsunuz. Evet, bu da burada işte Trump'ın
1: fotoğraf çekiliyor.
0: Yani bir maskeyle fotoğraf çekiliyor. Evet, fotoğraf çekiliyorlar. Evet, oradan dinliyorum. Şimdi tehdit derecesi çok yüksek.
1: Evet.
0: Beşinci kez neredeyse suikast girişimi oldu. İki defa iki kişi, birincisi biraz önce Beyaz Saray'ın ana giriş kapısının önünde vurularak etkisiz hale getirildi. İkincisi National Mall, hemen arkada Beyaz Saray'ın arkasında görüyorsunuz. National Mall etrafında yine gizli servis tarafından üzerinde bir silahla ateş ettiği için vuruldu. Hilton Oteli'nde Beyaz Saray Muhabirleri Derneği'nin bulunduğu yerde o içeride bir saldırıdan etkisiz hale getirildi. Daha sonra, daha önce hiç şüphesiz en büyük o meşhur görüntü Pensilvanya'da gerçekleşmişti ve kulağından vurulmuştu. Kafasını döndürmeseydi beynini delip geçecekti. Evet. O açıdan da tehdit derecesi çok yüksek. Donald Trump öncelikle sanıyorum bunun için de kendini korumaya çalışıyor. Tehdit içeriden, tehdit dışarıdan değil. Tehdit ABD istihbarat topluluğu içerisindeki derin yapının uzantılarından, tehdit asker endüstriyel kompleks içerisindeki derin yapılardan, demokratlardan, kendi deyimiyle demokratları sosyalist ve komünist olarak adlandırılıyor. Bildiğimiz gibi. Bak, evet. Görüyor musunuz? Diyor ki Gazze'de genosay soykırım burada başladı diyor. Biz bir teröristiz. Yani bir istizada bulunuyor.
1: Evet.
0: Görüyor musunuz? Evet, Beyaz Saray'ın önünde işte bir Gazze'ye bir destek görüntüleri var. Görüyorsunuz. Çeşitli ülkelerden şu anlar, bunlar da Müslümanlar.
1: Peki İrfan, şunu da sormak istiyorum. Trump'ın işte tam bu ara seçimler sonrası işte iki sene, iki buçuk sene sonra yaklaşık bir yeni bir Amerikan seçimi olacak, başkanlık seçimi olacak. Oradaki dönemde de işte ben aday olmak istiyorum, işte bu noktada çalışmaları var, çalışmalarım var şeklinde açıklamaları var. Nasıl bakıyor Amerikan halkı? Yani destekçileri ve karşıtları Amerikan içerisinde, yani Trump'ın bir üçüncü dönem daha başkanlık yapması nasıl karşılanıyor istemesi?
0: Anayasaya göre tabii ki imkansız, iki dönem ancak Donald Trump başkanlık yapabilir. Donald Trump'ın niyeti şu: Temsilciler Meclisi ve Senato'da çoğunluk kendisinde olduğu için 3 Kasım'da ne olacak onu bilmiyoruz hiç şüphesiz. Kendisinde olduğu için anayasayı değiştiririm ve anayasayı değiştirerek Amerikan Anayasası'na göre 2 dönem başkan seçilebilir ancak. O açıdan da şimdi Donald Trump'ın niyeti tekrar kendi deyimiyle 4. bir tanesinde sahtekarlık oldu diyor.
1: Evet.
0: O açıdan da Donald Trump yeniden 4. defa aday olacağını resmen açıklamış oldu ki giydiği şapkada da 2028 yazıyordu. Ama Amerika'daki genel bakış, evet, Donald Trump'ın Amerikan ekonomisinde artılarını söyleyeyim öncelikle Donald Trump'ın. Bir, Biden döneminde 11 milyon Texas üzerinden kaçak insanlar girmişti. Bakın her yerde ulusal muhafız askerleri Beyaz Saray etrafında, bakın. Şimdi kaçak girmişti, onların hepsini hemen hemen 3 milyonunu sınır dışı etti Donald Trump. Ekonomide başarılı işleri var, başarılı imzaları var. İran konusunda %37'ye düşmüş vaziyette reytingi, çok kötü. En çok kendisini sıkıştıran, onun için ben burada bir %37'ye düşen bir kamuoyu yoklamalarına da dayanarak, Amerika'daki genel havada toplumun düşüncelerine dayanarak bir kara operasyonu için Donald Trump'ın emir verme ihtimalini sıfır olarak görüyorum. Ben kendisini 28'e hele başkanım derken böylesi bir felaketin içine sokacağına hiçbir ihtimal vermiyorum. O açıdan ekonomide yaptığı başarılı işler var. İşte tip dediğimiz bahşişlerdeki vergilerin kaldırılması, ki bu çok önemli bir şeydi Amerika'da. Oradan çok artı puan var. Genel olarak %57'lerde Amerikan, İran'ı dışarıya çıkartıyorum yalnız. İran

0: Gereken kesimler Amerika'da çok ciddi çevreler.
1: İrfan Satmaz, şunu da sorayım son olarak, yani Eylül ayında önemli bir zirve var. New York'ta BM Genel Kurulu toplantıları var. Her sene olduğu gibi işte dünyanın önde gelen isimleri, liderleri, cumhurbaşkanları, hükümet başkanları orada olacak. Türkiye'den de katılım tabii ki olacak. Orada bir beklenti var mı? Trump orada hazır bütün liderlerle bir aradayken, hani bu özellikle İran, Orta Doğu noktasında yeni böyle bir şekillendirme gidebilir mi?
0: Tabii Donald Trump kendisini son derece çok seven bir lider malum. Egosu çok yüksek. O açıdan da Donald Trump Birleşmiş Milletler bir dünyaya mesaj verme alanı olarak seçilecek. Ve Amerika Birleşik Devletleri'nin gücünü her fırsatta, ki bu gücü ben sağladım, tekrar eski Amerika'nın gücünü yerine getirdim, mesajları vermeyi sürdürecektir Birleşmiş Milletler toplantısında. Biz de haber olarak tabii çiftesi 5 gün boyunca orada olacağız. New York'ta olacağız. Birleşmiş Milletler toplantısını çok yakından takip edeceğiz. Ama Donald Trump genel hatlarıyla baktığımız zaman hiç şüphesiz İran konusunda yine Birleşmiş Milletler'de gerekli mesajlar verecek, gerekli destekleri isteyecek. Yani biraz Donald Trump İran konusunu mümkün olduğu kadar her alanda gündeme getirmeye devam edecek. Bunun en önemli yerlerinden birisi hiç şüphesiz Birleşmiş Milletler toplantısı olacak Eylül'deki, evet. New York'ta oran.
1: Peki İrfan Satmaz, oradaki son durumu, son havayı aktardın bize. Hem Beyaz Saray'ın bahçesinde hem dışında neler yaşanıyor onları bize gösterdin, tanıklık ettik. Çok teşekkür ediyoruz. Bize aktardın bilgiler için. Bir destek olur mu bölgeden İran'a yönelik bir kara savaşına? Oradaki dinamik aynı dinamik mi, yoksa değişen çok şey var mı?
2: Evet. Ya bu İrfan Bey'in gösterdiği olağanüstü güvenlik önlemleri altında Netanyahu karşılanıyor. Niye gündem, niye haber? Çünkü Netanyahu tekrar oyuna alındı. Dışlanmıştı, anlaşmadan dışlanmıştı, masadan dışlanmıştı. Bu İran için de çok büyük bir kazançtı. Sadece İran için değil, bölge devletleri için de çok büyük, Körfez ülkeleri için de çok büyük bir kazançtı. Fakat anlaşma, nihai anlaşma yolunda sürecin ilerlememesi Netanyahu'nun tekrardan oyuna geri dönmesini getirdi. Bu İran aleyhinde bir durum. Genel olarak aslında kötü bir gidişatın ipucu, sinyali olarak da değerlendirilebilir ki henüz Beyaz Saray'da nasıl bir görüşme olacak, Trump'ın niyeti nedir, bu anlaşmayla olmadı, savaşla devam edeceğiz mesajı mı İran'a, bunun için hangi çapta ve boyutta bir savaş düşünülüyor. Bunu göreceğiz önümüzdeki günlerde. Kemal Bey'in bahsettiği aslında durumu şöyle özetliyor. Yani birinci savaş döneminde masayla sonuçlandı. Ama masadan da bir barış çıkmayınca, bir nihai anlaşma çıkmayınca şimdi yeniden biz şeye döndük. Yani olacak, müdahale olacak da nasıl olacak? Biliyoruz, senaryolar belli. Çok topyekün bir kara operasyonu gibi gözükmese bile, ama çok ciddi anlamda İran'a yönelik savaş ihtimalleri hala masada. Ya burada şunu demek istiyorum. Yani burada bu masa neden dağıldı? Niye anlaşma, nihai anlaşma, yani müzakereler neden devam etmedi? Burada İran'ın kendi içindeki güç mücadelesinin etkili olduğunu düşünüyorum. Yani bakın, Cumhurbaşkanı'nın, İran Cumhurbaşkanı'nın, İran Dışişleri Bakanı'nın sokakta bu Besiç milisleri tarafından tartaklanmaları, Kalibaf'ın röportajının yarıda kesilmesi, ya bunlar İran içerisindeki güç mücadelesinin yansımaları ve dolayısıyla bu masaya da yansıyor, müzakerelere de yansıyor. Benim görüşüm şuydu, bu anlaşma olursa bu anlaşmayı yapanlar kazanacak İran açısından. Ve bunu istemiyorlardı. İran'da bir güç grubu istemiyor. Bunların da hep şöyle tarif ediliyor. Nedir bu kesimler? Besiçler denilen, bu böyle radikal rejimin radikal taraftarları denilen, ama böyle rejim içindeki çekirdeğin, İran devrim ordusunun içindeki bir çekirdeğin, böyle dışarıda siyasiler üzerinde baskı oluşturmak için piyasaya sürdüğü aslında şeyler, aktörler, kişiler, milisler bunlar. Bu açıdan İran için iyi bir gidişat değil bu. Bu İran'ın askeri kapasitesinin olmadığı, dağıldığı, yenildiği anlamına gelmiyor. Yalnız İran için daha ağır sonuçların

0: doğurabileceği bir süreci araladı. Ve Netanyahu'nun zaten Amerika'da kabul edilmesi bence bunun bir yansıması. Bunun boyutu ne olacak? Bakın, yani şöyle deniliyor. İran aslında sınırlı bir operasyon düşündüğü için, yani Trump sınırlı bir operasyon düşündüğü için bölgede bu bahsettiğimiz aktörler devreye girmedi. Kim girmedi? Türkiye'nin etkisi var, devreye sokmuyor ama son tahlilde Amerika, İsrail, biz bu işi içeriden de destek istiyoruz. Irak gibi olmasa bile değişik formatta da içeriden müdahaleler istiyoruz. Yani belki de bazı kısımları ayıracağız diyebilecekleri bir noktaya gelir mi? Eğer çok isterlerse gelir.
1: Evet.
0: Yani Trump isterse Taliban'ı mı geri duracak? Barzani mi geri duracak? PYD mi geri duracak? Kim geri duracak? Yani Trump derken aslında Amerikan sistem, İsrail sistemi birlikte bir şey istedikleri zaman bunlar geri mi duracaklar? Şimdi Türkiye bunu bir şekilde tampon oldu, önledi. Böyle şeyler olmasın bu süreç. Masayı kuran aktörlerden biri Türkiye. Yani Katar, Türkiye, Pakistan bu masayı aslında kuran, meselenin barışla, diplomasi yoluyla çözülmesini isteyen aktörler. Tamam, istemiyorlar ama İran'daki kargaşa değişik biçimlerde, değişik boyutlarda müdahaleyi gündeme getirebilir. Yani Trump alan nükleer tehditte bulunuyor. Yani olmazsa nükleerle çözeceğim gibisinden. Bunun biçimini, formatını, nasıl olacağını çok fazla şimdiden kestirmek güç ama demek istediğim, Netanyahu'nun tekrar oyuna alınması demek, tekrar savaş çanlarının çalması hiç anlamına geliyor.
2: Şimdi İsmail Öz, yani İran'a yönelik bir kara operasyon ya da topyekün bir savaş, böyle bir daha çok büyük bir Sünni Şii ya da Arap Farsi bir çatışmasını da körüklemez mi? Daha uzun soluklu böyle bir çatışmanın İran'da olası böyle bir harekata karşılık verecektir. İş daha da büyüyecektir. İşte bunu geçtiğimiz işte 80'lerde 80-88 arasında İran-Irak Savaşı'nda görmüştük. Kazanan olmayan bir savaştı. Şimdi de benzer bir tehlike, tehdit var mıdır sosyolojik açıdan?
3: Şimdi şöyle söyleyeyim. Ben açıkçası tabii biraz böyle hani işin analiz tarafında şöyle bir, hatta belki bugün farklı bir konu için bir yazı yazmıştım ama yani şu çerçeveyi düşündüğünüzde biraz belki buraya da uyarlayabileceğimi fark ettim şu anda. Bakın, bu şey hareket hastalığı diye bir hastalık vardır mesela. Buna hatta bu Paul Villero diye bir adam, modern sosyoloji çalışmalarındaki birisinin işte bu dromoloji diye, böyle işte hız bilimi diye tarif ettiği bir alan da var. Dolayısıyla şimdi mesela bu hareket hastalığı ne? Sanki işte Amerika Birleşik Devletleri ve Trump aslında dünyaya böyle bir anlamda, dünya toplumlarına böyle bir hastalık da yaşatıyor diye düşünüyorum. Bu hastalık şu: mesela hızlı giden bir virajlı bir yolda hızlı giden bir aracın işte içinde yolculuk eden insanların baş dönmesi ve işte istifra falan gibi bu tip şeylere maruz kalması sebebiyet, işte o tip şeyler olarak ortaya çıkıyor bu. Peki yani siz bu hareket hastalığından nasıl kurtulabiliyorsunuz? Çünkü yakın nesnelere baktığınızda o zaman hedefiniz daha çok şaşıyor ve bu hareket hastalığı ya da işte o hareket edememe, daha doğrusu başınız dönüyor ya, bir şekilde kalıyorsunuz orada. Bundan kurtulabilmenin tek yolu ufka bakmak, uzağa bakmak, hedefe bakmak. Böyle ancak bu hastalıktan çıkıp normal şeyinize dönebiliyorsunuz. Şimdi sanki dünyada bu siyasi, ben bunu biraz siyasete uyarladım. Yani kendimce buna başka bir böyle bir boyut katarak bu hız denen şeyin siyasette ve bugün işte dünya siyasetinde, uluslararası siyasette, özellikle Trump'ta, yani her gün, her saat sürekli yeni bir açıklama yaparak, sürekli işte yeni bir gündem ortaya koyarak, çünkü toplumlar aslında bu kadar hızlı yaşamayı istemiyor. Toplumlar bu kadar hızı sevmiyor. Yani toplum, dolayısıyla şimdi toplumu yönetenler, yön verenler aynen o arabadaki gibi aşırı hızlı ve virajlı yollarda bu kadar sarsa sarsa giderken toplum bu sefer o hareket hastalığına tutuluyor, tabiri caizse. Ve bu ciddi bir şekilde travmatik bir anksiyete oluşturuyor. Yani

0: siz ufku göremiyorsanız değil mi? Yani bunlar sizin ufkunuzu daraltıyor. Önünüzü göremez hale geliyorsunuz. Şu anda mesela bakın bu Irak, İran'da yaşananlar, Körfez'de yaşananlar, bütün dünya şu anda yaşadığımız en büyük problem nedir? Ufkumuzu görememek değil mi? Yani o hareket hastalığının ürettiği semptomu üretiyor. Yani sosyolojik olarak siyasal sosyolojik hareket hastalığı meydana getiriyor.
1: Evet.
0: Dolayısıyla biz şu anda aslında ufka bakarak hedefimizi daha uzak noktaya tutup daha uzağa görerek kurtulacağımız bir hastalıktan kurtulamıyoruz. Açıkçası. Yani yaşadığımız semptom bu. Bunun biraz böyle bir adını koyarak giriş yapayım. Ben aynen diğer noktada da Kurtuluş Taiz'in bıraktığı yerden biraz devam etmek istiyorum. Ki ben bunu geçen hafta işte bir yorum, bir analizde de yapmaya gayret etmiştim. Açıkçası mesela bakın İran o antlaşmada çok iyi bir performans göstererek iyi bir şey ortaya koydu değil mi? Hepimiz bunu takdir ettik.
2: Yani
0: Amerika'ya karşı
2: yazıldı, İran kazandı diye
0: evet,
2: yazıldı.
0: Hepimizin ortaya koyduğu bir hakikatti bu. Yani bu işten İran çok son derece karlı çıkabildi diye hepimizin yorumları vardı. Peki şu an ne oluyor? İşte burayı bizim çok iyi düşünmemiz lazım. Aslında bu Hürmüz kapanı diyorum ben buna. Bir taraftan da hatta işte bu Trump'tan mülhem kramp dedim yani Hürmüz'ün krampı diye. Hürmüz'e bir kramp girdi doğru yani. Ama şimdi bu kramp, bu Trump ya da neyse belli bir noktada burada bir zafiyete uğramıştı. Çok açık ve net bir şekilde uğramıştı. Ve aslında hiç verilmeyecek tavizler İran'a da vermişti. Fakat geldiğimiz noktada aslında işte bu Hürmüz'deki hakimiyetini elinden çıkarmak istemeyen İran burada ne yaptı? Hani alternatif bir yol açtırmayız la başlayan ve sivil gemilere ateş açmayla devam eden bu süreç öyle bir noktaya getirdi ki şu anda İran gerçekten de ben de onu düşünmeye başladım. Çünkü burada Amerika Birleşik Devletleri'ne karşı hiçbir hava üstünlüğü yok. Sadece füze kapasitesiyle yıpratmaya çalıştığı bir durumdan bahsediyoruz. Elbette ki bu yakın çevre için, Amerika'nın yakın bölgelerdeki üsleri için elbette bir tehdit. Fakat öbür taraftan şu anda tabii ki ben bir kare harekatının olabileceğine ihtimal vermiyorum. Çünkü bu 90 milyonluk bir İran ve konsolide olmuş bir İran toplumunda çok büyük bir yıkıma da sebebiyet verebilir. Ama Amerika şunu yapıyor ve yapmaya devam ediyor. Geliyor aşağıda istediği kadar vurup geri dönüyor. Vurup geri dönüyor. Yani İran'ın yıllarca nefesini doğrultamayacağı bir zarar görebilme kapasitesi üretiyor İran açısından. Ve dolayısıyla şimdi dedim ya o hız sürekli değişen bu kapasite bir taraftan da hani o baş dönmesi bir hareket hastalığı ortaya koyuyor ya. Aslında bana göre şu anda İran toplumu da diğer Körfez ülkelerindeki toplumlar da biz de bu hareket hastalığının bir anlamda mağduruyuz. Biz de önümüzü görmek istiyoruz ve göremiyoruz. Biz evet. de sarsılıyoruz ve dolayısıyla İran bana göre şu anda bunu böyle devam ettirirse hem İslam ülkeleri Müslüman devletler nezdindeki elde ettiği o meşru zeminde yürüyen Amerika'ya ve İsrail'e karşı direniyor. Biz de onun yanında yer alalım. Şimdi İngiltere'ye tehdit savuruyoruz. Öbür taraftan başka ki Suudi Arabistan mesela bu Pakistan'la olan görüşmelerde bu işin içerisinde katıldı ve destek verdi bu sürece yani. Şimdi siz kalkıyorsunuz oraya işte başka bir laf yetiştirmeye çalışıyorsunuz. Sanki İran bu son kertede bir o İran aklı diyoruz ya. Ha şöyle de bir şey var. Bununla bitireyim. Hani efsanevi karakterlerin hiçbir tanesi görünürden bunu yapmaz değil mi? Hep arka taraftadır. Perdenin arkasından konuşur evet. ama onun adına birileri konuşur. Yani İran sanki burada böyle bir efsanevi karakter vasfı gibi perdenin arkasından, yerin altından konuşuyordu ve bu ona çok büyük başka bir karizma da katıyordu. Evet. Fakat şu anda öyle bir noktaya geliyor ki o yerin altındakinin yerin üstüne çıkmasını da zorluyor İran ve bu görünürse eğer bu büyü bozulursa evet. İran açısından ve İran toplumu açısından o kazanılan her şey bambaşka bir tarafa evrilebilir. O psikolojik üstünlük bambaşka bir tarafa doğru gidebilir. Bence İran bu lastiği ne kadar geleceğinin hesabını çok iyi yapması lazım. Bence artık o esnetme payının ötesine geçiyor gibi geliyor evet. bana. Umuyorum. Ya bak benim bugüne kadarki gördüğüm zihin gözümün gösterdikleri noktasında yani bana bile açıkçası bunları yavaş yavaş düşündürtmeye başladı. Umuyorum yanılıyoruzdur. Çünkü sonuçta burada İran hepimiz açısından bir hedef ortaya koyuyor ve İran'ın başarması hepimiz için çok önemli.

0: Yani bizi de hayal kırıklığına uğratacak bir zafiyetin, bir akıl tutulmasının, hani o Trump'ın oluşturduğu o hareket hastalığında bir şekilde o bulantısından, neyse baş dönmesinden bir an evvel kurtulup kendi gerçeğine dönmesi lazım. Yoksa bence elde ettiği bütün evet. stratejik üstünlüğü kaybetme noktasına gidiyor gibi geliyor
1: tamam,
0: bana.
1: Tamam, tamam, her iki taraf açısından.
2: Çok kısa bir şey söyleyeceğim hocanın dediğine. Tam tersten bakmak gerekirse şöyle bakabilir miyiz? Ya şimdi tamam, İran masayı dağıttı. Hatta Kadyrov'un bir lafı vardı. Hürmüz Boğazı'nı kendimize karşı bir silah haline dönüştürmeyelim. Lafını kesildiği yer de burasıydı.
0: Evet. Evet.
2: Fakat şöyle bir şey, demin söylediğim sözü devam ettireceğim. İran şöyle düşünüyor olabilir mi? Şimdi İran'ın bu direnişi bölgede bir etki yarattı mı? Küresel sistem içinde bir etki yarattı. Yani dönün bakın, herkes öyle veya böyle İran kazandı, İran direniyor. Neye karşı direniyor? Dünyayı yönetmeye çalışan küresel bir güce karşı. O gücün Irak'ı işgal etti, kimse sesini çıkarmadı. Libya'yı işgal etti, sesini çıkarmadı. Afganistan'a vurdu, sesini çıkarmadı. Peki İran bunu tersine çevirip bunu bir kırılma noktasına dönüştürme ihtimali yok mudur?
3: Keşke olsa abi, yani bak keşke olsa, bak hep umudumuz bu.
2: Olsa değil belki de.
3: Umudumuz o. Şu anda o biraz zaafa vuruyor gibi geliyor bana. Ondan endişeliyiz yani.
2: Artık kaybedecek bir şeyim kalmadı. Bana gelip 10.000 kilometreden gelip bana saldıran bir güce karşı artık yapacağım tek şey var, direnmek zorunda.
1: Direnmek.
2: Kaybedecekse o kaybetsin noktası İran için bir yeni perspektif olabilir. Bunun başarıldığını düşünün, İran'ın çok ciddi bir etki alanı oluşturabilme ihtimali de yüksek.
3: Şimdi sevgili abi, şöyle çok özür diliyorum. Şimdi burada şöyle bir şey var, tamam mı? Yukarıdan birisi yağdırıp gidiyor. Uzak uzaktan bir tokat yiyoruz, bir yumruk yiyoruz. Nereden geliyor bu? Yani şimdi elimize geçirsek tamam, mahvedeceğiz belli yani. Çok, o kadar dolduk, o kadar öfkeliyiz ki. Ama adamı elimize geçiremiyoruz. Yukarıdan vurup gidiyor.
2: Yani burada zarar veriyor sonuçta. Dronlarla, yani, füzelerle zarar veriyor.
3: Yani ben o kadar büyük bir kapasite göremiyorum. İran'da hava savunma sistemleri çok sıkıntılı. Geliyor bak, şimdi İsrail de bu işin içine katılırsa buradaki uçak kapasitesi çok daha yükseğe gittiğinde İran'ın gelip bütün altyapısını, sağını, solunu vurup evet karasal bir harekat yaparak oraya girseler, İranlılar bunları tutup herhalde lime lime eder yani. O kadar öyle bir noktaya geldi, tamam, onu görüyorum. Ama kardeşim,
1: Amerika'nın hedefinde yani, zaten amacı o zaten. Kaman hocamın dediği.
3: Dolayısıyla yani, bunu evet. çok aşağıya indirdiğinizde evet. o kapasiteyi zayıflattığınızda yıllarca ayağa kalkamayacak bir evet. İran fotoğrafı da uzak bir yerde
4: ben
3: değil yani.
4: Ben de yapabilir miyim İran'la ilgili? İran tabi bakın, demografik olarak İran'da ciddi sorunlar var. Yani var. Hep kanaatimiz şu ya bizim. İran halkı kenetlendi. Tamam, kabul. İran Amerika'nın saldırıları havadan yapıldı şu ana kadar. Bir kara saldırısında ölçeceğiz bunu. Ölçemiyoruz. Ama ben bir ölçek söyleyeyim size.
1: Buyurun.
4: Bakın, 61 milyon seçmen var İran'da. 19 Mayıs 2024'te reisi öldürüldüğünde, ben öldürüldü diye ifade ediyorum onu, helikopter düşmesi sonucu. Hemen arkasından Haziran'da seçimler yapıldı. Ha. 2024. İki tur yapıldı. İlk turda katılım oranı kaçtı biliyor musunuz? İlk tur seçimleri 2024 Haziran'da %39.93. Evet. Yani %40'ı seçime katılmış. O kadar ciddi bir muhalefet var ki, ciddi bir direniş var ki.
3: Umutsuzluk da aynı karşı. Zamanda bu. Siyasete karşı umutsuzluk.
4: Bakın orada ikinci tur yapıldı Temmuz'un başında, 5 Temmuz'da. Bu sefer %44.68'e çıktı. Yani 45 deyin sonra. Pardon, 49.68, %50 değil. O da böyle Hamene'nin falan zorlamaları da yapıldı. Şimdi Pezeşken'in aldığı oy oranı ilk turda 44, Celili'nin 40, Galibaf'ın 14. Yani Galibaf çok büyük bir, hani toplumda karşılığı olan diye, öyle biri değil o.
1: Galibaf 39'un 14'ü yani. Değil mi?
4: Evet, bravo. %40'ın %14'ünü almış. Şimdi bir de Pur Muhammed var, %1 almış. İkinci tur seçimlerde 53 nokta küsurat almış 7. Pezeşkan. Bu ne demektir biliyor musunuz? Bakın %49, yani %50'nin yarısını almış. %25 demektir bu. 61 milyondan. Yani 4 kişiden sadece birinin oyunu alarak Cumhurbaşkanı seçilmiş. Pezeşkan. Şimdi nerede bu konsolidasyon? Ya böyle bir harpte elbette ki muhalefet şu bir araya gelir ama şimdi bir fırsat olursa eğer, bir fırsat doğarsa ki olmasın tabii ki. Toprak bütünlüğü, egemenlik hakkı hepsi saklı. Türkiye başta olmak üzere herkes onu destekliyor, İsrail hariç. Şimdi dolayısıyla böyle bir senaryo olursa yüzde

0: işte toplamın 25'ini almış bir Pezeşkian Cumhurbaşkanı. Yaşayıp yaşamadığı belli olmayan bir Müştaba Hamenei hala aktörmüş gibi piyasada duruyor. Öbür taraftan Galibov %40'ın %14'ünü bile zorla almış bir kişilik, kimlik. Geriye kim kalıyor? Arakçı mı kalıyor? Peki, yani toplum şiddetli bir aslında şu anda travmatik bir durum içerisinde. İran
1: Kemal Hocam
0: yani.
1: Burada mesela size
0: eğer
1: bir,
0: ki, bakın,
1: şöyle bir katla vereyim. Siz bittikten sonra.
0: Cümlemi bitireyim. Tamam. Şurada eğer ki en kötü senaryo, benim hep senaryolarım en kötüye göredir. Çünkü savaşlar en kötüye göre yapılır.
1: Tabii.
0: İyimser savaş olmaz. O yüzden bazıları beni şey eleştiriyor. Ya işte hep savaş. Kardeşim, ortada matematik var. Savaş gerçeği var. Tek tek adamların koyduğu birlikler var orada. Ne yapacak onlar? Çiçek toplamaya mı gidiyorlar? Yani İran karpuzu toplamaya mı gidiyorlar?
1: Dolayısıyla İran'da bunlar, kavun çok iyiymiş hocam.
0: Belki kavun, de kavun toplamaya.
1: Kavun toplamaya. Kurutulmuş kavun da mesela meşhurdur yani.
0: Şunu söylemeye çalışıyorum. İran halkı, etnik çeşitlilik, İran çeşitliliği ve bir takım farklı rejime karşı olan ideolojik tavırlar sebebiyle çok kırılgan. Amerikalı sosyologlar bunu çok iyi biliyor. Antropologlar orada yıllarca çalıştılar Mossad'la beraber. Bu kırılganlığı istismar edecek zaman kolluyorlar şu an. Dikkatli olunması gerektiğini ben o yüzden söylüyorum.
1: Sevgili hocam,
0: o yüzden bakın, çok konsolide olmuş bir İran halkından bahsetmek şu tabloyu bana...
1: Şimdi size şöyle bir katkı verebilirim hocam. Diyor. Ben bu zeminde yani naçizane. Şimdi bakın, İran'da bir bayrak... Şimdi mesela burada çok kritik bir durum var değil mi? Yani İran şu anda bir varlık yokluk mücadelesi veriyor kendi zahmetinde. Ama ona hazırlık, evet, psikolojik algı ve toplumu varlıklı bileme şu anda bunun üzerinde yürüdüğü için bir bayrak altında birleşme çağrısıyla bunlar bu noktaya geldi. Yani bir bayrak altında birleşme de biliyorsunuz uluslararası ilişkilerde de çok temel bir yaklaşımdır bu. Yani çok kritik zamanlarda olur ve bu ilelebet bir şey değildir. Yani kriz kalktıktan sonra bayrağın altından insanlar tekrar o şemsiyenin altından tekrar tabii çıkmaya da başlarlar. Burada aslında İran'ın belli bir dönemden beri yani İran rejiminin, rejim yapısının toplumu konsolide etme anlamında şemsiyesinin genişliğinin zayıfladığını ve İran toplumu açısından da bir anlamda artık yani bizi koruyor, kuşatıyor, bize bakıyor, besliyor. Çünkü bir ekonomik sıkıntılar var, bir sürü şey var. Burada şöyle bir risk de ortaya doğuyor. Yani eğer hani bu genel bir ilke zaten, makul zeminde karşılanan bir fikir, mesela toplumun genelde makul olan bir düşüncenin merkezi çöktüğünde onun kanatları radikalleşiyor hocam.
0: Ama benim bu söylediğim
1: radikal mantık üretiyor.
0: İki ay öncesine kadar evet, böyle değildi tablo hocam.
1: Evet.
0: Yani, İki ay öncesine evet kadar İran'la ilgili yaptığım analizlerde gerçekten bir birleşme var. Ama ne zaman ki bir takım muhalif gruplar idam edilmeye, sokak gösterilerinde öldürülmeye ve hapse tıkılmaya başladığı andan itibaren bu işler tersine döndü. Ve şu anda İran ordusunu şöyle kısa bir analiz edeyim isterseniz. İran'da bir ordu var mı? Hayır, bir ordu yok. İran'da iki ordu var. Ordunun biri devrimi koruyor. Yani rejimi koruyor. Dolayısıyla devrim muhafızları Amerika için, AB için ve bazı ülkeler için terör örgütü statüsünde. Dolayısıyla onların yurt dışı dolaşım hakkı, mal edinme hakkı, finansal akışkanlık evet, hiçbir hakkı yok. Şimdi dolayısıyla devrim muhafızları, bir de milli ordu var. Devrim muhafızlarının içerisinde de çok farklı yapılar var. Kudüs gücü var mesela. Yurt dışı operasyonlardan sorumlu. O şimdi aktif hale geldi. Yemen'i, Husileri karıştırıyor. Hizbullah'ı karıştırıyor. Haçlı Şabi'yi karıştırıyor. Korkarım ki Suriye'de de bir takım örtülü faaliyetleri var. Dolayısıyla burada sıkıntılı bir durum var. Besiç dediği grup da aslında o paramiliter dedikleri grup. O Besiç grubu 60 bin silahlı, 2,5 milyon sempatizanı var. Yani kayıtlı olanı var. Şimdi karmaşık bir ordu yapısı var. Hepsinin tepesinde devrim muhafızları genel komutanı var. Şu andaki bütün siyaseti ve askeri strateji yöneten o adam.
2: Şimdi hocam seçimler var, Amerika'da var, işte İran'daki şeyden bahsettiniz, bir de yani İsrail'de de seçim var. Netanyahu'nun aslında belki kaderini belirleyecek. Buyurun isterseniz birlikte bir bakalım. İran ve Trump tarafına tekrar geleceğiz ama az konuşuldu. İsrail'deki seçimler ne bekliyor? Netanyahu gidecek mi, kalacak mı? Orada da çok ciddi bir şu anda bir mücadele var. Yapılan bir son anket var İsrail'de. 27 Ekim'de bir seçim yapılacak. Siyasi bloklara göre, burada parti ayrımı var. Birazdan detaylı geleceğiz ama Baktığımız vakit Netanyahu'ya destek veren ve Netanyahu'nun partisi Likud'un da içerisinde olduğu parti 49 sandalye alıyor anketlere göre. Muhalefet bloğu ise 61 sandalyede şu anda son anketlere göre. 10 sandalye Arap partileri.
0: Araplar, evet.
2: Büyük ihtimal kaderini, seçimin sonucunu belirleyecek partiler olarak ön plana çıkıyor. Yani bu tabloya göre Netanyahu gidici gibi görünüyor. Tabii son dakika ne olur ne olmaz. Yani blok içerisinde ayrılıklar olur mu? Siz nasıl değerlendirirsiniz İsrail'de yapılacak seçimleri ve Netanyahu giderse ne olur?
0: Şimdi burada şöyle bir ayrım yapalım. Bir kere bu Arap partileri.
2: Buyurun isterseniz hocam.
0: Hayfa grubu bunlar.
2: Evet.
0: Bunların çoğunluğu orada yaşıyorlar, Hayfa grubu. Yani orada liman kentinde 2 milyon kadar nüfusları var. Dolayısıyla 1.2 kadar bir seçmen grubu var. Arap partileri gerçekten kilit parti olmaya aday. Bu seçimlerdeki tavrını henüz bilmiyoruz. Net bir deklarasyonları yok. Bir birliktelikleri yok. Bir bu seçimler konusunda ortaya koydukları bir şey yok. Çünkü hepsi İsrail vatandaşı ve hepsi İsrail ordusunda mecbur askerlik yapmak zorunda. Bu bir. Yani oradan böyle bir etnik tavır beklemek bana göre çok doğru gözükmüyor şu anda.
2: İkinci, yani İsrail politikalarını benimsemiş.
0: Yani söylediğim gibi yani evet. İsrail vatandaşları bunlar.
2: Orduya askere gidiyorlar.
0: Mecbur askerlik var çünkü orada. O şartla vatandaşlık veriyorlar biliyorsunuz. O yüzden çok entegre olmuşlar oradaki İsrail vatandaşlarıyla beraber. Ha, Yahudi demiyorum bunlara ama burada İsrail vatandaşlığı kavramı üzerinden okunan bir yapı var. Sadece Arap partileri, onun içerisinde Hindular da var, Pasifik'ten Afrikalılar var mesela epey bir. Onların hepsini tek parti, yani Arap partileri içerisinde toparlamak pek mümkün değil. İkincisi, şimdi Netanyahu bloğu kan kaybetti gözüküyor bu ankete göre. Ama Netanyahu'nun işi bitmedi daha. Netanyahu bir Siyonist lider. Ve dünyaca ünlü bir takım finans merkezleri, silah üretim merkezleri, dünyaca ünlü bir takım ticari kuruluşlar, hatta yapay zeka üretim tesisleri ve kuruluşları bu Siyonist kadroların elinde. O yüzden onlar isterse Netanyahu'yu birinci partide yaparlar, Netanyahu'yu birinci liderle yaparlar, sonuncu liderle yaparlar. O yüzden Siyonist finans örgütleri Netanyahu'ya şu anda desteğini kesmiş durumda değil. Onu söyleyelim.
2: Evet.
0: Bu çok önemli bir ayrıntı. Şimdi Netanyahu'nun işi bitmedi dedik. Netanyahu bir görevli, bir katil, soykırımcı. Bu görevi ona Siyonist lobiler verdi. Uluslararası Siyonist lobiler, şirketler verdi. Ve işi bitmedi dediğim şey şu. Bir bölgede hedef var, politik hedef var, onun stratejileri var. 7 tane taktik adım var. Şu ana kadar yaptıkları stratejilerden, uyguladıkları stratejilerden 2 tanesini gerçekleştirdiler. Bir tanesi Arapları parçalamak stratejisi, onu gerçekleştirdiler. Gerçekten parça parça yaptılar her tarafı. İkincisi İran'ın ortadan kaldırılması. Nihai hedef. Son hedef de arzu mevut dedikleri hedef. Bunlara doğru giden İsrail'in kuruluşundan bugüne kadarki tarihinde en çok adım atan Netanyahu. En somut adım atan da o. En fazla ilerleyen de onlara göre. Kıyım yaptı, soykırım yaptı. Gazze'yi parçaladı. Filistin'i neredeyse yok etmek üzere. İran'a defalarca Amerika'yı da arkasına aldı, saldırdı. Suriye'ye saldırdı. Suriye'nin güneyini işgal etti. Golan'ı genişletti. Yani gittikçe o nehirden nehire hikayesini en çok ilerleten Netanyahu. Siyonistler bundan vazgeçmez gibi gözüküyor.
2: Ama yani İsrail içerisinde özellikle işte 7 Ekim'den sonra işte Netanyahu'nun işte Gazze soykırımıyla başlayıp daha da işi genişletmesi, İsrail içerisinde, seçmen içerisinde bazı noktalarda işte İsrail'in geleceğini tehlikeye atıyor söylemlerinde oldukça üst
0: o söylem kime ait?
2: Çıkardı.
0: O söylem solculara ait.
2: Evet.
0: Solcu kesime ait. Bir de onların Ortodoks Yahudileri var. Onlar da mesafeli 1.5 milyon kadar nüfusları var. Askerlik falan yapmıyorlar. Sol fraksiyon Netanyahu'nun şu anda davalara konu olmasının sebebidir.
2: Evet.
0: Anayasa Mahkemesi ile ilgili hatırlarsınız. Bazı kararlar verdi Anayasa Mahkemesi. O da solcu bir takım muhaliflerin bastırması da oldu. Mesela bir tane örnek verelim. Batı Şeria'da Filistin halkına ait bazı toprakları ve evleri o işgalciler tarafından illegal, yasa dışı işgal edildiğine dair hükmü Anayasa Mahkemesi verdi. Kendi Anayasa Mahkemeleri verdi. Onun için dedi ki Netanyahu, Anayasa Mahkemesi'nin bazı yetkilerini kısıtlayacağım. İşte bu tür yetkiler. Ve onun için solcular sokağa döküldü. Bakın bu konuda Netanyahu geri adım atabilir. Hiçbir sorun da yaşamaz. O yüzden bu sol fraksiyonun, işte içinde başka fraksiyonlar da var, muhalefet bloğu ya da o işte Ortodoks Yahudiler dediğimiz bloklar komple

0: bir şekilde taleplerini yerine getirsinler. Ama Yahudilik inancının ya da Siyonist diyelim daha çok doğru olur. Siyonist ideolojinin yayılma, genişleme, güçlenme, Arap dünyasını parçalama ve küresel güç olma hayallerinden vazgeçmezler. O yüzden şu grupla, muhalefet grubuyla Netanyahu bloğu arasında çok ciddi bir fark yok. Çok ciddi bir fark yok. Bakın göreceksiniz gene ucu ucuna yine koalisyonlar kurulacak. Mesela en son benim baktığım seçimlerde koalisyon parti miktarı 17 idi. Müthiş bir rakam. Ya 17 partiyi bir araya getirip siz bir koalisyon hükümeti kuramazsınız. Ve bu partilerin hepsinde ikişer üçer milletvekili var. Mesela Smotrich denen adam var. Bakan. Ben Giver denen bir adam var. Bunlar ultra neredeyse yani mega radikal gruplar. İkili üçlü gruplar. Sadece Smotrich'in 3-4 tane vekiliyle hükümeti düşürme kapasitesi var.
1: Evet.
0: Çok hassas dengeler var. Onun için bir de şunu söyleyeyim son olarak. Bu siyasal tablo içerisinde İsrail'in anahtar kurumları var. Anahtar kurumlarından bir tanesi İsrail ordusu, katil ordusu. İsrail katil ordusunun tavrı da çok önemli. İkincisi dediğim gibi Siyonist finans grupları. Üçüncüsü bunların radikal inanç, işte Yahudilikle ilgili radikal grupları var. Onlar üçüncü anahtar gruplar. Dördüncüsü Yahudi halkı, oradaki İsrail vatandaşları hep şu korku içerisinde. Bir gün gelip Araplar bizi burada yok edecek. Bu hikaye üzerinden oradaki İsrail halkının eğer Netanyahu katil lider gibi sizi ben Arap camiasında daha da büyük ve güçlü hale getireceğim dediğinizde şunların yarısı Netanyahu grubuna geçecektir diye değerlendiriyorum.
1: Burada muhalefet bloğun başında eski bir asker var aslında, Eisenkot.
0: Eisenkot evet.
1: Evet, Yaşar Doğru Yol Partisi ile.
0: O şeydi işte adamıydı yani Netanyahu'nun kabinesinde hatta savaş kabinesinde üyeydi. Eski genelkurmay başkanı. Hatırlarsınız evet. Yani savaşa bununla beraber başladılar.
1: Evet. Şimdi Netanyahu'ya muhalif tabii ki hani biz yani onun yaptığı propagandada işte Gazze'ye şu filan vesaire aynı çizgide duruyorlar neredeyse.
0: Filistin devleti konusundaki politikaları aynı. Değişmez. Evet. Yani biz muhalefeti bizim ülkemizdeki muhalefet gibi düşünmeyelim.
1: Ama işte İsrail'li vatandaşlarını tehlike attığını söylüyor Netanyahu'nun. Likud Netanyahu'nun partisi şu anda yani anketlere göre 20 evet. sandalye alıyor. Together birlikte 17, Demokratlar 11. Evimiz İsrail diye bir parti var aslında. O da çok dönemin partisiydi. 10, Şas 8 ve devam ediyor. Dediğiniz gibi öyle 3-2-1 diye birlere kadar devam eden onlarca partiden oluşan bir sistemden
0: hocam,
1: bahsediyoruz.
0: Hocam seçimlerde Netanyahu gitse bile onun yerine gelecek olan İsrail ordusunun ilerlemesini ve genişlemesiyle ilgili bir takım harekatlarını durdurmayacağını tahmin ediyorum. Ama burada Netanyahu çok daha ön planda olduğu için şu anda bu görevin Netanyahu'yla, az önce anlattığım görevin Netanyahu'yla devamı konusunda İsrail vatandaşları teveccüh gösterebilirler. Peki. Dolayısıyla durum değişmez.
1: Şimdi konuşmaya devam edeceğiz ama Mahmut Öğür size sormak istiyorum. İsrail'de olası bir hükümet değişikliği bölgedeki dengeleri değiştirir mi? En azından hani bir Lübnan'a bir düşünelim, işte Suriye'ye bir saldırmayalım. Netanyahu'nun politikalarından biraz farklı bir politika görür müyüz değişirse Netanyahu giderse?
2: Şöyle bir şey söyleyeyim. Çok genele baktığınız zaman solcusu, sağcısı, merkezcisi çok da fazla fark etmiyor. Ama son Gazze sürecinden sonra özellikle merkezde bir bloklaşma oluştu. Yani o genelkurmay başkanı Scott, onun etrafında bir yoğunlaşma oluştu. Yani bu şu demektir. Yani artık Netanyahu dönemine bir son verilmesi gerektiği gibi bir İsrail seçmeninde bir hava oluştu diye düşünüyorum. Bütün yorumlara falan baktığınız zaman da bir yorgunluk var, bir bıkkınlık var. Artık bu siyasetin değişmesi gerektiğine dair en azından havayı değiştirir diye düşünüyorum. Bir, iki, ben Amerika'daki Trump iktidarının da artık Netanyahu'dan vazgeçtiğini düşünüyorum. Zaten ciddi bir gerilim ve tartışma var. Bakmayın şimdi gidiyor doğru ama ciddi bir tartışma var. Orada magazinlerinde ciddi bir tepkisi var. Onun da seçime yansıyacağını düşünüyorum. Yani, ben havayı değiştirir diye düşünüyorum.
1: Yani Amerika peki tercihini burada Trump'tan yana işte ne bileyim işte Trump gidiyor bu hafta. 3 hafta sonra işte muhalefetteki Eisenkot'ta giderse işte Trump oradan sıcak bir mesaj verirse.
2: Ben Trump'ın bu tarafa daha yakın duracağını düşünüyorum.
1: Düşünüyorsun.
2: Çünkü İsrail meselesi artık Amerika'da ciddi bir tartışma meselesi. hem akademik düzeyde

0: hem siyasi alanda ciddi bir tartışmaya dönüşmüş durumda. Yani belki de son 20-25 yılın en yoğun tartışması şimdi yaşanıyor. Yani tabii ki eskiden de vardı, İsrail lobisi üzerinden tartışmalar vardı ama ilk kez İsrail, Amerikan çıkarlarıyla örtüşmeyen işler yapıyor tartışması yüksek sesle söylenmeye başladı Amerika'da. O yüzden ben Trump'ın veya Amerika'nın yeni merkezde bloklaşan yapıyı destekleyeceği gibi bir düşünce var. Bu da ne demektir? Ben hani baştan beri de söylediğim gibi Orta Doğu'da daha stabil bir Trump Amerikası, stabil bir Orta Doğu istiyor. Yani Suriye meselesinde, Irak meselesinde, yani daha ticaretin yoğunlaştığı, Çin'in önünü kesilebileceği bir Orta Doğu. Tabii İran meselesi nereye savrulur? Biraz önce İran içine yönelik hocam açıklamalar yaptı. Ben onun geride kaldığını düşünüyorum. Yani o seçim döneminde doğrudur. İç meselede böyle bir %40'lık bir katılım var, doğru. Ama şöyle düşünelim, yani ya bu küresel güçler, hem Avrupa eksenini söylüyorum hem Amerika eksenini söylüyorum, bu bölgeyi rahat bırakmıyorlar zaten. Yani bu bölgeyi rahat bırakmıyor. Sadece biz kendi içimize bakın. Her 10 yılda bir darbe yapan bir Amerika vardı. Bizde siyasetin normalleşmesi mümkün mü? Aynı şey İran için de geçerli. Aynı şey bölge için de geçerli. Ben Amerika'nın buradan yavaş yavaş yani bu akıldan, eski Amerikan aklından çekildiğini düşünüyorum. Bu İsrail için de geçerli, İran için de geçerli ama ne kadar uygulamaya geçirirler onu göreceğiz önümüzdeki süreçte.
1: Netanyahu ile ilgili bir şey söyleyeyim hocam. Biliyorsunuz kendi ülkesinde yargılanıyor şu anda. Yolsuzluk davası var. Trump rica etmişti kaldırın diye. Cumhurbaşkanı'nda biliyorsunuz.
2: Evet.
1: Bir de Uluslararası Ceza Mahkemesi ceza verdi. Evet. Yakalama kararı çıkarttı. Tabii Adalet Divanı da İsrail'i mahkum etti soykırım suçundan. Yani Netanyahu boşa çıktığı andan itibaren hem Uluslararası Ceza Mahkemesi hem kendi davaları bir anda hayata geçmek durumunda kalacak.
0: Ya ben zaten
1: bu anlamda
0: konuda,
1: çok büyük risk olur.
0: Ben o konuda birinci masa döneminde, masa kurulduğu zaman şunu düşünüyordum. Yani işin doğrusu aslında Amerika'nın bir günah keçisine bu bölgedeki alt üst oluşta Netanyahu ilan edecekler diye düşünüyordum. Yani oraya gelir mi göreceğiz. Ben geleceğini düşünüyorum. Yani evet. Netanyahu'yu artık buradan, Netanyahu aklının devreden çıkması gerekiyor.
3: Peki kurtuluştayız. Yani evet. İsrail'e bu kadar, yani özellikle işte Amerikalılar açısından ya da orada yaşayan Yahudiler açısından itibar kaybettiren bir Netanyahu, işte Amerika'nın da desteğiyle İsrail'de böyle bir yönetim ya da ambalaj değişikliğine gitmek ister mi?
4: Evet. Şimdi Netanyahu İsrail tarihinin üçte birlik kısmında hep iktidarda olan bir isim. Yani önemli bir isim. Evet. 96-99, 2009-2021, evet. 2022 günümüze kadar. Şimdi 20 yıldır İsrail'i yönetmediğinde de önemli görevlerde bulunuyor. Şimdi bu Netanyahu muhalifleri, İsrail'de siyaset şunun için kurulmuş. Netanyahu'yu iktidarda tutmak için kurulmuş. Yani Netanyahu'yu iktidarda tutmak için daha deliği, daha manyağı sürekli muhalefet başı yapmışlar. Ki millet ona bakıp Netanyahu'yu şey yapıyor. Oysa tarihin gördüğü en büyük soykırımı gerçekleştiren radikallikteki bir kafadan bahsediyoruz Netanyahu için. Ama Netanyahu için de yolun sonuna gelindi. Ya bu ister burada seçimlerde tekrar kazansın kazanmasın, isterse bu savaşta İran'la tekrar savaş sürsün ya da sürmesin, Netanyahu için bütün bu çabaları zaten kendi ömrünü uzatma amacı taşıdığını görüyoruz. Bugün, yarın, bu yıl, en fazla sonraki yıl. Kemal Bey'in bahsettiği gibi uluslararası alanda da net mahkum edilmiş bir kişi. İçeride de yargılanan ve davalarını da sürekli savaş harbe gidiyoruz deyip davalarını uzatan, yargılamayı engelleyen bir isim. Ama yani bu sadece İsrail için değil, dünyadaki bütün ülkeler için bence geçerli. Bu kadar uzun, yoğun, yıpratıcı bir savaş süreci Netanyahu gibi birinin iktidara tekrar gelmesini rasyonel görmüyorum ben. Şöyle, zaten bu İsrail'de siyaseti nasıl dizayn etmişlerse, siyaset köşe başlarını hangi partilere, hangi isimlere emanet etmişlerse şunu görüyoruz hep. Birbirinden de farksız isimler. Ama Netanyahu döneminde çok büyük bir net soykırım suç işlemiş durumda. Netanyahu da ömrünü uzatmak için Lübnan'la savaş çıkarmaya çalışıyor, İran'la savaş çıkarmaya çalışıyor. Yeni hedefler kendisine belirlemeye çalışıyor. Bu açıdan gidişatı bugün, yarın, sonraki gün, ya bu seçimlerde de ben çok kazanabileceğini sanmıyorum ama yani yerine gelecek isimler de ondan farklı değil ama onun siyasi ömrünü bitirecek bir süreç olacak.
1: Öyle katılıyorum. Yani şey olarak, seçim olarak normal koşullarda Netanyahu'yu bitirmek çok kolay değil.
4: Evet.
1: Bitmez çünkü. Ancak ve ancak Netanyahu'yu harp meydanında öldürmeniz lazım. Netanyahu bir savaş esnasında öldürülecek ya da tutuklanacak, hapse tıkılacak. Yani siz böyle, İsrail demokratik bir ülke değil. Karıştırmayın. O bizim entel dantel takımının uydurduğu gibi.
3: Evet.
1: Ne bileyim, İsrail demokrasisi, İsrail cumhuriyet, bilmem, böyle bir şey yok. İsrail tam bir radikal devlettir ve terör devletidir ve halkını da çok düşünmez.
4: Resmi diplomatik yazışmalarda ismi de Yahudi devleti olarak geçer.
1: Tabii.
4: Yani bir din devletinden bahsediyoruz burada aynı zamanda.
1: Theodor Herzl'in kitabındaki ismidir Yahudi devleti. Dolayısıyla bakın, burada İsrail vatandaşlarını da normal vatandaş gibi düşünmeyiniz.
3: Seçmenler açısından.
1: Kesinlikle. Evet. O yüzden rüzgarı yukarısı ayarlar. Nereye eserse seçmen oraya doğru eğilir. Bizdeki gibi şey, farklı değil.
2: Buraya bir şey ekleyebilir miyim? Şimdi buyur. Şöyle bir şey var. Burada tabii ki elbette ki İsrail teopolitik hedefleri olan teokratik mantıkta bir devlet elbette. Yani bize göre ne kadar radikal hareketler ürettiği, Siyonist kafayla da bunu ürettiği. Yani Hristiyan Siyonistlerle birlikte ittifak yaparak, bu evangelik olayları kastediyorum. Onlarla ittifak yaparak bugün nasıl bir terör ürettikleri, nasıl bir şiddet ürettikleri, bu yani bugün DAEŞ'e laf söyleyenlerin aslında onun ters tarafından baktığınızda aynı şeyi üreten öbür tarafı, yani hiç de fark etmiyor. Burada bu şu anda 61 olarak görünen bu bloğun, işte belki ona Arap partileri de dahil, bugün şöyle bir yani Araplar tabii bu boyutuyla dahil değil ama en azından diğer tarafa destek verirler diye düşünüyorum.
1: Ankete
2: çünkü,
1: göre diyorsunuz değil
2: çünkü,
1: mi?
2: Çünkü
1: anket çünkü.
2: Evet, çünkü şey yani Netanyahu'ya karşı olduğu için ve şiddeti azaltacağından dolayı Arap partiler her zaman şiddeti azaltan tarafta yer alacaklardır muhakkak. Ama şöyle bir tehlike var. Bugün hem Yahudi diaspora açısından hem İsrail'deki Yahudilerin, İsrail'deki gazeteleri de takip ediyorum. Oralardaki anketler falan, oralarda da yayınlanıyor bunlar. Diyorlar ki şu anda dünya, yani İsrail devleti tarihinde, bize göre tabii devlet değil de, yani çünkü sınırları bile olmayan bir yere devlet nasıl diyeceğiz? Yani nevzuhur bir yapı. Dolayısıyla da bugün 1948-49'dan bu tarafa ilk defa, belki Holokost'tan bu tarafa ilk defa Yahudi karşıtlığı dünyada zirve yapmış vaziyette. Buna yani en büyük müttefiki olan Amerika Birleşik Devletleri de dahil.
4: Dahil.
2: Amerika'da demokratlar içerisinde Yahudilere, bu Siyonist Yahudilere, İsrail devletine karşıtlık %60-65'ler civarında. Cumhuriyetçiler içerisinde bile bu %50'ler civarında.
0: Mangacılarda %65.
2: Evet, ve bırakın onu, Amerika'daki Yahudiler arasında bile %37 civarlarında. Evet. İsrail karşıtlığı. Bu onları çok korkutuyor. Yani şu anda bu görece, elbette ki hepsinde bir arz-ı mevut hayali var. Çünkü o Talmud'dan, işte dini metinlerden, o apokaliptik diye tarif edilen dini metinlerden, şuradan buradan zaten eskatolojik diye tarif edilen bazı o kıyamet metinleri buralardan referanslarını alıyor zaten. Hani onlar değişmiyor.
1: Ama hocam,
2: ama
1: şöyle bir
2: buradaki en büyük korku işte bu, ya İsrail'e ve Siyonizme karşı dünyadaki çığ gibi büyüyen bu karşıtlık onları ürkütüyor.
1: Tarihinde
2: ve
1: mi?
2: Şiddet artık dursun diyorlar. Evet. Sebep bu aslında.
1: En hocam. Yani, mesela 48, evet. 47-48 savaşını düşünün.
2: Evet.
1: 750 bin insan o Nakba'da zorla göç ettiriyor.
2: Tabii ki. Geçin, ve yerlerine 48, kondular ondan sonra
1: 48'de
2: yani.
1: 48'de o Irginler falan kurulduğunda 20'li yıllar.
2: Bir de yerlerini bize sattı gittiler kuruldu diye yalan uydurdular yani.
1: Onlar çok daha az vahim miydi? Mesela 48'den sonra 67 savaşında.
2: Tabii ki.
1: Değil mi? Yüz binlerce tabii Filistinli ki öldürüldü. O 2006 işgallerinde Lübnan'da,
2: tabii,
1: işte Filistin'de bir sürü insan öldürüldü. Aralarda bir sürü böyle şeyler oldu biliyorsunuz, olaylar oldu.
2: Tabii tabii.
1: Yüz binlerce insan öldürüldü.
2: Sürekli.
1: O zaman yok
2: yavaş
1: muydu
2: yavaş
1: Amerika'da böyle
2: yavaş
1: nefret?
2: Yavaş.
1: Şimdi ben, çok haklısınız, o özellikle bir takım işte üniversitelerin, sivil toplum örgütlerinin Amerika'da özellikle Avrupa'da biraz böyle değil mi Gazze olayından dolayı öne çıkmalarından kaynaklı bir algı oluştu gerçekten.

0: Çok büyük konusunda. Bir tepki var.
1: Özellikle evet. Netanyahu ama 48'den beri böyle.
0: Trump da buna
1: zaten.
0: Dahil aslında hocam.
1: Muhakkak ama 48'den evet. beri böyle olan bir nefret şu anda çok yeni değil. Çok yeni bir şey değil.
0: Yükselmiş bu hali de olabilir, çok yeni hocam.
1: Yükselmiş olabilir evet. ama şu bize şöyle yanıltmasın. Mesela az önce şey alabilir miyiz? Oy oranlarını.
2: Anketi bir tekrar
1: bak,
2: verelim.
1: Orada mesela atıyorum şimdi ilk parti kimindi? X partisi. 23'tü galiba.
2: 23.
1: Likud kaçtı? 20. Likud'suz koalisyon kurabilir misiniz? Gene Netanyahu devrede. Gene politik
0: eyvallah.
1: Aktör. Heh. Ki bu anket ya. Anket. Gerçekten doğru değil yani sonucu. Bak Yaşar mesela doğru ya. 23. 20 ya. Likud. İkinci parti. Ana muhalefet partisi. Şunu almak zorundasınız. Birlikte partisi. Demokratlar. Şunu ayırıyorum. Evimiz İsrail. Bu en radikallerden bir tanesi. Radikal Yahudi partisi bu.
2: 30 Şas, yapıyor zaten şu an.
1: Tabii Otsma, UTC, Dini, Hadaş, Uval. Bakın Ziyonist. Valla bunlar da vekil alacaklar. Ankete göre almadılar gibi gözüküyor ama bunların hepsi alacaklar. Bakın şuraya geldiğinizde Netanyahu'yu katil lideri nereye oturtacaksınız burada? Tam göbeğine.
3: Ama
1: yani
3: orada
1: koalisyonun bir partisi olacak.
3: 61'e 49 gibi bir rakam var. Yani sonuçta muhalefet bloku
0: sandalye
3: merkezde
0: üzerinde.
3: Toplanıyor.
0: Evet. Sandalye sayısı. Ha? O sandalye sayısı da tabii evet. ki o anketlere
2: yani
0: göre oluşan
2: biraz
0: bir tablo.
2: Netanyahu'ya yani. Destek verenler ve karşı olanlar diye anket.
1: Yani evet. sonuçta Netanyahu'yu devre dışı bırakmak demokratik ortamda
0: çok
1: seçimlerle
0: kolay,
1: mümkün
0: elbette ki,
1: değil.
0: Çok kolay.
1: Kaybetse bile tabii seçim. Ki, yani. Tehlike o yüzden büyük. O yüzden diyorum harp meydanında bu adamın mutlaka ve mutlaka sorunun gelmesi evet. gerekiyor. Hani Sayın Erbakan hocamız demiş ya Yahudi, İsrail devlet başkanlarına alnına silah dayamadıktan sonra hiçbir şey yaptıramazsınız. Güç varsa elinizde yaptırırsınız. Yoksa demokrasilerde bizde öyle yani bizdeki gibi değerlendirdiğiniz zaman sonuçlara baktığınızda gidiyor gözüküyor adam. Ama bu tablo bile
0: evet.
1: bu tablo bile Netanyahu'yu İsrail'in politika yapım süreçlerinden dışlamıyor. Dışarı atmıyor. Hatta bakın ta kuruluşundan bugüne kadar devlet başkanları, başbakanlar, ne bileyim genelkurmay başkanları gibi bir sürü İsrailli katil general emekli oluyor, şu oluyor, bu oluyor, bir okuyorsunuz bir komisyondan çıkıyor. Nagel mesela eski bir tüm general Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanlığı yapmış. Nagel diye bir komisyon kurdu. Türkiye karşıtlığı bir rapor hazırladı adam. Fi tarihinde aktif görevdeyken. O yüzden bu aktörler emekli diye bir şey yok. Bunların emekliliği diye bir şey yok. Sürekli aktif görevdeler ve tek hedefleri var. O Siyonist katil devletini güçlendirmek.
2: Ariel Sharon işte kaç sene işte yaşatılmaya çalışıldı değil mi? Yani
1: tabii şeyde değil mi? Evet. Makineye bağlı bir şekilde evet. falan. Ya demek ki buradan bir demokratik seçimler yoluyla bu Netanyahu katilinden kurtulmamızın ben çok mümkün olduğunu düşünmüyorum. Ve belki de onun yerine gelecek olan daha da beter olacak.
2: Evet.
3: Şimdi, yani hocam diyor ki suikast yapalım Netanyahu'ya.
1: Hocam başka yolu yok yani. Beraber İsrail... ben hazırım yani. Yani
2: bütün dünyanın hazır da. Hedefinde bir Netanyahu
3: bir
2: var çünkü.
3: Var. Şimdi bakın evet. dünyada hocam söyledi. Hakikaten 7 Ekim sonrası İsrail artık bir nefret objesine dönüştü. O kadar uzun süre ben emperyalizmin aparatı diye düşünürüm. Bu
0: devlet kesinlikle.
3: Öyle durduk yerde Siyonistler şunu yapıyor bunu yapıyor hikayesiyle.
0: Lord Curzon diyordu zaten oraya bizim karakol
3: orası
0: diyordu
3: bir
0: işte. Karakol
3: kalesi. Şimdi emperyalizmin değişimiyle buranın değişeceğini düşünüyorum. Emperyalizmin bölgeye bakışındaki değişim İsrail'in pozisyonunu da değiştirecek diye düşünüyorum. Öteki türlü bakın Amerika'da 2004-2005'te hocam bilir. Mörşaymir kitap yazdı İsrail lobisi diye bilirsin sen de.
1: Evet evet.
3: Adamı topa tuttular ya. Şimdi
0: bir sürü ülke bir sürü ülke Filistin'i tanıdı yani. Mesela bu hareketler yani şimdi, bu son bir yılda çok büyük mesafe alındı
3: artık
0: burada.
3: Artık soykırımcı bir İsrail algısı var. Evet. Avrupa'nın evet. üzerinde
2: bu
3: de
2: oturmuş
3: büyük.
2: Durumda. Bu kamuoyunun tabii. nezdinde evet. de oturmuş. Tabii. Ya, dünya evet. genelinde
3: Amerika'nın
2: de oturmuş.
3: Üzerinde de büyük. Bu yükü evet. o Siyonist etki nedeniyle, Siyonist lobi etkisi nedeniyle çok da öldürmeden bitirmek isteyecekler. Evet. Yani böyle yok etmeden bitirmek isteyecekler. Aha,
0: şimdi ben burada da Mahmut mesela Mahmut abinin şeyine tezine katılıyorum yani mesela burada aslında bu bütün bu algıyı temizlemek için en iyi günah keçisi, en iyi aparat Netanyahu. Netanyahu'yu vererek bu algıyı temizlemeye çalışabilirler ha,
3: Amerika'da
0: yani.
3: Amerika'da üzerinden yükü evet. atacak ya. Yani.
4: Şöyle bir not ekleyeyim.
2: Netanyahu bloğuna tamam, bir nokta koyacağım.
4: Yani İsrail, yani İsrail devleti, Holokost, 2. Dünya Savaşı sonrası İsrail devletinin kuruluşunu meşrulaştırılan bir olaydı, evet, hadiseydi. Evet. Şimdi Bu Holokost

0: Kurusu'nun aynısını
1: bunlar yaptı.
0: Bu İsrail katil evet. Netanyahu öncülüğünde gerçekleştirdiler ve İsrail'in şu an varlığının meşruiyeti sorgulanıyor. Evet. Bu dışarıdan yapılmıyor. Bu İsrail içerisinden de en büyük endişe kaynağı akademisyenler bunu konuşuyorlar. Evet. Yani bu devletin bekası şu an konuşuluyor İsrail'de.
2: Evet. Şimdi seçimleri herhalde daha çok konuşacağız ama İsrail'deki de Amerika'daki de ama yine sıcak konuya geri dönmek istiyorum Kemal Hocam. Amerika'nın Orta Doğu'daki askeri varlıklarına bakacağız. Çünkü bir değişim var. Yani önceden Ben Gurion'da çok fazla hava yani ikmal için kullanılan tanker uçaklar vardı. Bunların şu anda İsrail'in çok daha farklı havalimanlarına yönlendirildiğini ne dair fotoğraflar var. Öncesinde ABD'nin mühimmat durumuna ilişkin bir tablo var. Evet. Savaş öncesi tahmini envanter ve kullanılan tahmini envanter olarak mavi ve kırmızı tabloda. Baktığımız vakit Tomahawk'lar 3100 olarak tahmini bir envanter çıkıyor. Bunlardan 1000 tanesini kullanmışlar. Yani 3'te 1'ine yakınını tüketmiş Amerika.
1: Bölgeye ait mühimmat mı bu?
2: Efendim?
1: Bu bölgeye ait mi yoksa
2: Amerika'nın? ABD'nin mühimmatı.
1: Elindeki mühimmat.
2: Evet, elindeki mühimmatı. Justin'lardan 4400 varmış envanterde. 1100'ü kullanmış. PRSM'ler füzeler mi oluyor hocam?
3: Bunlar hassas güdümlü füze demektir. Standart misail diye geçiyor.
2: Bunlardan da 90 var. Resist. Neredeyse yarısına fazla.
3: Tabii siz okuyun ben
2: kullanmış.
3: Anlatacağım.
2: SM3'ler 410 tane varmış Amerika'nın elinde. Bunlar da yine tahmini 130 ile 250 arası kullanılmış. SM6 1160 adet varmış. Bunlardan 190 ile 370 arası kullanıldığı tahmin ediliyor. Tahatlar çok konuşuldu yine bu süreç içerisinde. 360 tane tahat savunma sistemi olduğu ya da füzesi olduğu tahmin ediliyor. 190 ile 290 arası çok yüksek bir rakam.
3: Evet.
2: Patriot'larda 2330 Patriot olduğu tahmin ediliyor. Bunlardan 1060, 1430 neredeyse 3'te 1, 3'te işte 4'te 2 bazı noktalarda bir envanterin tükendiğini görüyoruz.
3: Doğru. Şimdi bu tablo ABD'nin stratejik mühimmat tablosudur.
2: Evet.
3: Tomahawk dediğimiz şey hem deniz altından hem deniz üstü gemilerden hem havadan atılabilen çok nadir bir füzedir. Balistik füzedir. Ve yapılan bütün bombalama faaliyetlerinde Tomahawk kullanılmıştır. Yani 3100 stokta 1000 adet kullanılmış. Yani kullanılma, bu raporu biliyorsunuz çok önemli bir think tank kuruluşu hazırladı. Ve bunun fiyatı 2.6 milyon dolar.
2: Tanesi.
3: Tomahawk'un. Ve üretimi de 46 ay sürüyor.
4: Körfez Savaşı'nda çok duymuştuk.
3: Çok duyuyorlar. Onun daha değişik versiyonları var.
2: Bir saniye, 46 ay sürüyor.
3: 46 ay. Yani size sipariş verdim ben. İşte Lockheed Martin'e veya da hangi şirket üretiyorsa 46. aydan itibaren üretmeye başlıyor. İşte teslim etmeye başlıyor.
2: Geçin
3: şuna normal seyir füzesi. Bakın 4400, 1100, 4'te 1'i gitmiş. 3'te 1'i gitmiş. Bunlar hassas güdümlü füzeler. Çok az bunlar. Çünkü nokta atışı yapıyorsunuz. Bildiğiniz böyle metrik altı yani şu masanın boyutları kadar bir şeyden geçirebiliyorsunuz. Uzak mesafeden atılıyor. Uzun mesafeli bir füze. Çok az var ellerinde. Nadir kullanılır bunlar. Maksimum olsa 70 adet.
2: 70.
3: Yani stratejik envanter seviyesi çok düşmüş. Şimdi SM-3 bu da 1200 kilometre menzili. Yani uzayda vuruyoruz. Balistik füzeyi. Dolayısıyla tanesi bunun 26.7 milyon dolar. En pahalı füze bu.
2: SM-3.
3: Tabii SM-3. Bizi attılar yani İran'dan.
2: Evet, evet,
3: onunla
2: evet.
3: Vurdular biliyorsunuz. SM-6 daha düşük. Yani o da işte 2.6 2.7 milyon dolar civarı. Patriot yine uzayda imha ediyor biliyorsunuz şeyleri, balistik füzeleri. Patriot'in 70 kilometre menzili var. Şimdi bütün bunların hepsine baktığımız zaman SM-3, SM-6 Tahat ve Patriot hava savunma silahları ne kadar fazla harcamışlar görüyor musunuz? İran o kadar çok füze, balistik ve seyir artı kamikaze drone yollamış ki adamlar en kritik bakın hava savunma füzelerini neredeyse 3'te 1'ini 3'te 2'sini hatta harcamışlar.
2: 3'te 1, 3'te 2'sine yakın bir kısmı
3: harcamışlar yani.
2: Harcamışlar.
3: Bu ne demektir? Nereden harcanıyor bunlar? Ürdün'den. Hı hı. Körfez ülkelerinden, İsrail'den ve Irak'tan. Yani Amerika'dan atılmıyor bunlar.
2: Tabii.
3: Bölgede konuşlu sistemler bunlar. Şunlar da saldırı füzeleri. PRSM dahil. JASSM'ler.
2: Gemilerden de atılıyor değil mi? Tomahawk'lar.
3: Tabii her türlü platformdan atılabiliyor. Bunların hepsine bakın. neredeyse PRSM hariç 1/3 gitmiş durumda. Şimdi beklemenin ne kadar gerekli olduğunu anlayabiliyor musunuz? Evet. Yani mesela şimdi bu görüşmeler, bu savaş devam ederken ne dediler? Umman'da. Hadi gittiler Umman'a, bir şey çıkmadı. Ya işte İran inanmadı. O zaman dediler Pakistan, ben gireyim devreye. İslamabad'a gittiler. Görüştüler. İran gene inanmadı. O zaman dediler gelin Cenevre'ye gidelim. Cenevre'ye gittiler. İran gene inanmadı hiçbir şeye. En son dedi ki Trump, getirin ya imza atalım. 14 madde çıktı. İşte Mahmut Bey'in de söylediği gibi müthiş bir zafer İran açısından. İmzaladılar karşılıklı. İran bu sefer başladı inanmaya. Ama bu sefer devrim muhafızlarının içerisindeki o muhafazakar grup gene ihtiyatlı durdu. Karşılıklı dijital imzalar atıldı Pezeşkan ve Trump tarafından. Pezeşkan aldı levhayı, getirdi. İran gazete televizyonlarında gösterdi imzayı. Dedi ki attık imzayı. 14 madde. İlk 5 maddesi, ya daha doğrusu 1, 4, 5, 10 ve 11. maddeler görüşüldü Cenevre'de. Büyük bir zafer. Trump o kadar uzun bir zaman kazandı ki sırf bu imzalar, görüşmeler, diplomatik çabalar, Vance gitti, o gitti, bu gitti. Şimdi ne oldu? Hepsi çöpe gitti. Tekrar 14 gündür bir bombalama faaliyeti gerçekleşti. Peki, yani bu bayağı şunları tamamlamaya çalıştılar.
2: Ne kadar sürede tamamlayacak ya da tamamladı mı bu açığı?
3: Şöyle stoklardan kullandılar gene ama evet. Siparişler verildi ve Trump şirketlere şöyle bir talimat verdi. 46 ay değil, bunları bir yıl içerisinde teslim edecek şekilde çalışmalara başlatın dedi. Para ise para. İki, bazı firmalara, özellikle otomobil firmalara, işte bilmem beyaz eşya vesaire, tam bilemiyorum gerçek sektörünü ama füze üretimi için esnektir, elastikettir onlar. Elastiket sahibi olan o tür fabrikalara da talimat verildi. Dediler ki artık füze üretiniz.
2: Evet.
3: Ve bu iki faaliyet çabuklaştırdı. Muhtemelen şu 14 gün bunlardan attılar. Fakat daha kısa süre içerisinde geldi. Mesela PRSM 64 aydır teslimat süresi. Yani ortalama baktığınız zaman 2 ila 4 yıl, 4 ila 6 yıl arası bir zaman alıyor standart koşullarda.
2: Yani İran gibi bir ülkeye bu kadar kullandıysa, daha geniş çaplı mesela işte Çin'le bir savaşa girmesi durumunda Amerika çok fazla zorlanacak
3: zaten
2: o zaman.
3: Zaten onu sordular ya. Evet. Ya kardeşim İran'a siz kara harekatı bile yapmadınız. Sadece havadan bombalama yaptınız bu kadar. O yüzden kızıyorlar Hexet'e işte. Senin stratejin yok. Bu kadar mühimmat, 37.5 milyar dolarlık mühimmatı attın. O kadar uçak gemisi yolladık. Uçaklar havalandı. Maliyet bunların hepsi. E şimdi sen netice yok. Hiç netice almadın. O da diyor ki alacağım ama 88 milyar dolar daha verin. İşte o para nereye gidecek bir kısmı? Şu mühimmatı üreten firmalara aktarılacak.
2: Evet. Hızlıca buna bakalım. İsrail'de bulunan ABD yakıt tankerleri Ben Gurion, Ovda, Eliat, işte güneyde bunların çeşitli noktalara dağıldığını görüyoruz. İşte Ben Gurion burada 15 adet tanker, 5 adet burada var, 7 adet buradan uydu fotoğraflarına, 27 adet tanker şu anda Ben Gurion'dan. Daha önceki dönemde daha çok olduğu söyleniyor. Bu acaba hani Ürdün'de nokta atışı yapmaya başlaması, işte bazı noktalarda işte uçakları ya da radarları hedef almasından sonra mı Amerika bölgede yeni bir konuşlandırma stratejisi geliştirdi? İşte Ovda'ya taşıdığı görünüyor büyük bir kısmını. 13 adet tanker, 4 adet de tanımlanamayan araç var. Evet. Eliat'ta da yaklaşık 20 adet tanker var. 2 adet de USN PA-8A MPA var. Yani İsrail'in genelini yaymış durumda.
3: Amerika 3 defa değiştirdi.
2: Evet.
3: Birinci konuş, esas konuş. Yani Kuveyt'teki, Katar'daki, Bahreyn ve Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki, Irak'taki, Ürdün'deki ve İsrail'deki artı Suudi Arabistan'daki Amerikan üsleri. Bu birinci konuş. Ve buralara takviye yaptı sadece. Savaş başladıktan sonra ikinci konuşa geçti. Yani seferi yerlere geçtiler. O da Körfez bölgesindeki bütün Amerikan üs bölgeleri boşaltıldı. Bahreyn ağırlıklı olmak üzere. Hepsini Abraham Lincoln'a götürdüler. Gerald Port'a götürdüler. Yandı o. Yatakhane miydi?
5: Yandı dediler de.
3: Yandı 30 saat söndüremedi. Ona aslında yatakhane bir şey düşünüyorlar. Daha kapsamlı ve şey o. Yetenekli. Lincoln'la götürdüler ve ikinci konuşta bu oldu. Artı bir de üçüncü konuşlanma gerçekleşti. Körfez bölgesi bombalanmaya başlayınca Amerika Birleşik Devletleri Abraham Lincoln'a gönderdiklerinin yanı sıra kalanları da Ürdün ve Irak'a götürdü.
2: Dağıttı.
3: O yüzden Ürdün ve Irak vuruldu son harekatta. Hatırlıyor musunuz?
2: Evet.
3: İran sürekli Ürdün'deki Muvaffak'tı galiba. O Muvaffak üst bölgesini vurdu.

0: işte dediğiniz gibi İran'ın altyapısını ortadan kaldırma. Riskleri tabii ki var. Ağır sivil kayıplar, savaş suçu riski. Yine de az önce konuştuğumuz füze stoklarının tükenmesi ve tabii Rusya ve Çin'in arkadan sürekli İran'a destek vermeye başlaması ve savaşı tıpkı nasıl Ukrayna-Rusya savaşında Ukrayna'ya Avrupa ve Amerika destek veriyorsa bu savaşın uzaması durumunda Çin'e belki Rusya ve İran'a Rusya ve Çin'in destek vermeye başlaması. Ekonomik baskıyı arttırma durumu söz konusu. Burada da yaptırımları sıkılaştırmak, petrol ihracatını Boğaz'da engellemek gibi adımlar var. Bir de zafer ilan edip çekilmek var. Yani ateşkes ve müzakerelerde sağdan çekilip ama neticesinde Hürmüz'ü kontrol edememek var. Rejimi devirememek var. Yani şu anda 3 yol var Trump'ın önünde. Siz nasıl değerlendirirsiniz? Hangisini seçer?
1: Yani bu tabloya göre, sahadaki işte konuşlanmalara göre, yığınaklara göre ve ara veriliş konseptine göre, yani taktik aralara göre baktığımız zaman benim kanaatime göre bir sonraki safa gerçekleşecek gibi gözüküyor. Yani birinci safhadaki o işte askeri tırmandırmadan ziyade kesin sonuçta bir muharebe ve harekat beklentim bende var. Fakat bu tek bir faaliyet değil. Eş zamanlı yapılacak başkaca faaliyetler var. İşte ona eşlik edecek olan ekonomik yaptırımlar var bir taraftan. Bir taraftan da zorlayıcı diplomatik yöntemler var. Müttefik sayısını arttırmalar var. İttifaklaşma var içeride. Ve içerideki o muhalif grupları silahlandırmaya devam etmek konusu var. Bir de bloklaşma var. Bloklaşma en kritiklerden bir tanesi İsrail, Hindistan, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ve Yunanistan. Hatta ona son zamanlarda Suudi Arabistan'da sıcak bakmaya başladı. Çok tehlikeli çünkü nükleer anlaşma yapıldı. Silah anlaşması yapıldı Amerika ile. Abraham anlaşmaları konusunda İsrail geçenlerde bir deklarasyon yayınladı. Suudi Arabistan'da o anlaşmaya gireceğine dair iyimser olduğunu söyledi. Şimdi dolayısıyla orada bir blok oluşuyor. Bir blok daha karşıda oluşursa eğer İran'la beraber Çin, Rusya, Kuzey Kore gibi ülkeler bir araya gelirse alın size bölgesel savaş, küresel savaşa dönüşür. Ha, bu tırmanma bu noktaya gelmeden ve bunun bir üstü nükleer tırmanma olur. O çok çok düşük ihtimal ama askeri tırmanma faaliyetiyle ilgili yapılacak olan bir harekatta belki de işte basit sebepler söyleyecekler. Oradaki zenginleşmiş uranyum alacağız, Hürmüz'ü açacağız. İki tane hedefle kısa ve mahdut hedefli taarruzlar yapıp işi bitirecekler. Eğer ki İran makamlarıyla ki zor, Amerikan makamları arka kapıda gizlice bir anlaşma yapıp sorunu çözüp her iki tarafa da bir zafer bayrağı teslim etmezlerse iş gittikçe tırmanır.
0: Peki göreceğiz. Bu önümüzdeki hafta daha da yoğunlaşacak gibi tartışmalar. Bunları konuşurken Mahmut Övür işte bugün işte figüran tartışması ortaya çıktı. İşte CHP'nin işte figüran kullandığına dair akşam saatlerinde de bununla ilgili soruşturma başlatıldı söyleniyor. İki parti arasında da böyle farklı noktalarda tartışmalar daha çok olacak gibi. Siz nasıl değerlendirirsiniz? Ondan başlayalım figüran polemiğiyle.
2: Ya şimdi hakikaten komik bir durum. Yani rezil bir durum. İzledim. Baştan sona da baktım. Şimdi bir gün gazetesi haber yapıyor. Evet. En sonunda bir yöneticisi şöyle bir şey söylüyor. Gürsel Tekin'e cevap veriyor. Diyor ki haberimizi çürütemedin, başka cevaplar veriyorsun. Ya bu nasıl bir akıl, nasıl bir mantık? İnanamıyorsun. Yani ortada şöyle bir şey var. 50-60 kişi, 70 kişilik bir figüran olayı örgütlenmiş. Kim örgütlenmişse henüz bilinmiyor. Soruşturma onun için başladı. Salona bakıyorsun. Salonda en az 2000 kişi var. Şimdi 60-70 kişiye bir partinin ihtiyaç duymasına ihtimal var mıdır? Yani İstanbul İl Teşkilatı'nın 60-70 kişi mümkün değil. Şöyle bir şey dikkatimi çekti. Mesela dün akşam televizyonlara baktım. Halk TV, Sözcü Gazetesi, diğer televizyonlar tartışıldı ama 4-5 saat bu konuyu konuştular. Ve ne dediler biliyor musun? İşte bakın insanlar gelmiyor, toplanmıyorlar, ilgi görmüyor. Yani demek ki onun için yapılmış bu olay. Yani bir bakınca hani arka planında kim yaptı, kim yapmadı bilmiyorsun ama bu konuşmayı yapmaları için bir argüman sunulmuştu. Yani böyle bir şeyi argüman olarak sunmak siyasetin kalitesinin nereye geldiğini gösteriyor. Şimdi 70 kişilik bir figüran olayına başvurmuş kim? CHP'nin yeni yönetimi, Kemal Kılıçdaroğlu yönetimi. İşte görüyor musunuz? Halktan karşılık bulamıyorlar. Bunun için bunu yaptılar gibi bir argüman üzerinden siyasi tartışma başlattılar. Şimdi bu aslında ne CHP'nin tarihsel şeyine yakışıyor, pozisyonuna yakışıyor, ne de adı yeni olan partinin

0: Güya bir rüzgar yakaladı, itmesine yakışıyor. Bu tartışmadan çıkmaları gerekiyor. Yani çok komik bir tartışma. O yüzden hani burada söylenecek fazla da bir şey yok işin doğrusu. Çünkü şunu tartışmıyoruz. Bu yeni parti ne söylüyor? Farklı ne söylüyor? Nereye doğru gidecek? Ne öneriyor Türkiye toplumuna? Nasıl bir perspektif sunuyor? Bunları tartışmıyoruz. Bir, iki, arkalarında öyle bir büyüklük var ki İstanbul İBB dosyasından tutun, işte Uşak'a kadar, Antalya'ya kadar, nereye bakarsanız bakın, bütün belediyelerdeki yolsuzluk dosyalarının üstünü örtmek için de bu tür gerekçeler uydurdular diye düşünüyorum.
1: Tam da onu soracağım. Şimdi işte bu tartışmalar, işte Ahbap en son, işte öncesinde işte belediyelerde işte yolsuzluk derken birden işte onlar geri plana atıldı, durdu. İşte yeni parti, işte yeni bir parti olarak lanse edildi ama işte üyeleri, işte politikası ve işte bazı şeyleri işte kökten reddetmesi, iyi ya da kötü ne olur yaparsa, ne yaparsa yapsın iktidar reddedelim mantığı devam ediyor burada. Bu süreç içerisinde yani başka bir politika üretmesi mümkün mü yeni partinin, onu sorayım. Bir de yine bu yeni partinin işte parti meclisine giremeyen bazı isimler vardı. İşte bunların bazı yolsuzluklarda ismi geçtiği için biz parti meclisine işte alınmadığı yönde iddialar var. O şekilde bir intiba verilmeye çalışılıyor. Bunu nasıl değerlendirirsiniz? Yani yolsuzluk olsaydı yani neden yeni partiye üye oldular o zaman?
0: Şöyle bir problem de karşı karşıya. CHP içerisinde bir tartışma yaşanıyor değil mi? Evet. Şimdi iki senedir Türkiye'nin her kesiminden, aydınından akademisyenine kadar bir mesele tartışıyor. Neydi o? CHP'nin 38. kurultayına şaibe karışması. Ve bu ağırlıkla da işte 47'yi aşkın delegenin verdiği ifade var. Ne deniyor? Paraların döndüğü bir kurultaydan bahsediyoruz. Onu CHP'lerin söylediği, sonunda mahkemede bir karar verdi. Şimdi enteresan bir şeyle karşılaştık. Yani 19 Mart operasyonuyla dediğimiz İmamoğlu'nun tutuklanması ve öncesine bakın. 2020'den beri yazıyorum. Bir yolsuzluk sistemi oluşturulmuş. Kendileri ifadelerinde var. İtirafçılar var. 76 itirafçının söylediği sözler var. Kim bunlar? İmamoğlu ekibinin en önemli adamları.

0: Günaydın değerli izleyenler. A Haber ve A Haber Radyo ortak yayınında Ajans Yeni Güne hoş geldiniz. Saatler 5 olmak üzere gelişmelerle karşınızdayız. Bültenimize gecenin en sıcak haberiyle başlayacağız. Adıyaman'da ormanlık alanda çıkan yangın ekiplerin yoğun müdahalesi sonrası söndürüldü. Adıyaman Kahta Karayolu Ali Dağ ormanlık alanında yangın çıktı. Elektrik tellerinden kaynaklandığı tahmin edilen yangın rüzgarın etkisiyle hızla büyüdü. Yangına çok sayıda itfaiye ekibi, su tankeri, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Rüzgarın etkisiyle hızla yayılan alevleri kontrol altına alabilmek için ekipler yoğun çaba sarf etti. Saatler sonra alevlerin enerjisi düşürülüp yangın kontrol altına alındı. İsrail'in eli kanlı lideri Netanyahu ve Amerikan Başkanı Trump yarın Beyaz Saray'da görüşecek. Netanyahu, Başkan Donald Trump'la görüşmesinde İran meselesinin ele alınacağını açıkladı. Tarafların İran konusunda stratejisi ne olacak? ABD ana akım medyası neler yazıyor? A Haber muhabiri İrfan Sapmaz notlarıyla karşımızda.
1: ABD ve İsrail kaynaklarına göre Trump'la Netanyahu'nun Beyaz Saray'da yalnızca ikili görüşme yapması değil, ulusal güvenlik ekibiyle birlikte durum odasında kapsamlı bir strateji toplantısı gerçekleştirmesi bekleniyor. Beyaz Saray henüz resmi gündemi açıklamasa da Reuters, Associated Press, Axios ve Washington'daki diplomatik kaynakların aktardığı beklentiler doğrultusunda masadaki başlıklar büyük ölçüde netleşmiş durumda. Görüşmede öne çıkması beklenen konulara gelince bir İran'a karşı ortak strateji. En önemli gündem maddesi bu olacak. Trump'ın son iki gündür ABD hava saldırılarını durdurup diplomasiye alan açması, Netanyahu'nun ise İran üzerindeki askeri baskının sürülmesini istemesi nedeniyle iki liderin ortak bir yol haritası oluşturmaya çalışması bekleniyor. Reuters ve Associated Press'ine göre Washington şu an diplomasiyi tamamen dışlamıyor ancak askeri seçeneği de masada tutuyor. Hürmüz Boğazı, ABD'nin temel önceliklerinden biri Hürmüz Boğazı'nın yeniden tam güvenli şekilde açılması. Axios'un yayınladığı habere göre CENTCOM komutanı Boğaz çevresindeki bazı bombardımanların durdurulmasını tavsiye etti. Bunun nedeni hem diplomatik süreci korumak hem de deniz trafiğinin yeniden normale dönmesini sağlamak. Netanyahu'nun ise İran'ın deniz kabiliyetine karşı daha sert önlemler talep etmesi bekleniyor. 3. İran'ın nükleer programı. İsrail'in yeni istihbarat değerlendirmelerini Trump'a sunması bekleniyor. ABD medyasında Netanyahu'nun İran'ın uranyum zenginleştirme kapasitesi, füze üretimi ve yeraltı tesislerine ilişkin güncel bilgileri paylaşacağı yönünde haberler yer alıyor. Amaç İran'ın yeniden askeri kapasite kazanmasını önleyecek ortak adımlar üzerinde uzlaşmak. 4 yeni askeri seçenekler. Masada şu başlıkların bulunması bekleniyor. İran'ın füze üslerine yönelik olası yeni operasyonlar, devrim muhafızlarının komuta yapısına yönelik baskının artırılması, İran destekli bölgesel gruplara karşı ortak planlar, ABD kuvvetlerinin bölgedeki konuşlanmasının gözden geçirilmesi, 5 bölgesel diplomasi. Trump'ın yalnızca askeri değil diplomatik tabloyu da değerlendirmesi bekleniyor. Umman'ın arabuluculuğundaki temaslar, Körfez ülkelerinin tutumu ve savaşın enerji piyasalarının etkisi de gündemde olacak. Reuters'a göre Trump yönetimi İran'la anlamlı müzakereler için biraz alan bırakma stratejisini sürdürüyor. ABD ana akım medyasının değerlendirmelerine gelince Washington'daki yorumculara göre bu toplantının temel amacı savaşın 3. aşamasının nasıl yönetileceğine karar vermek. Reuters ve Associated Press, Trump'ın son günlerde diplomasiye daha fazla fırsat tanıdığını, buna karşılık Netanyahu'nun İran üzerindeki baskının gevşetilmemesi gerektiğini savunduğunu aktarıyor. Axios'a Beyaz Saray içindeki tartışmalarda askeri baskının hangi noktada durdurulacağı ve hangi şartlarda yeniden başlayabileceği konusunun öne çıktığını bildiriyor. Bu görüşmede en kritik kararın İran'a karşı kontrollü baskı mı yoksa yeniden kapsamlı askeri tırmanma mı sorusuna verilecek yanıt olabilir. Trump'ın önceliği İran'ın nükleer ve askeri kapasitesini sınırlarken ABD'nin uzun süreli ve maliyetli bir savaşa sürüklenmesini önlemek. Netanyahu'nun önceliği ise İran'ın askeri altyapısının yeniden toparlanmasına fırsat vermeyecek ölçüde baskının devam etmesini sağlamak. Bu nedenle 28 Temmuz'daki görüşme sadece iki lider arasındaki bir temas değil, önümüzdeki haftalarda ABD'nin İran politikasının yönünü belirleyebilecek stratejik bir karar toplantısı olarak görülüyor.
0: ABD merkezli Wall Street Journal gazetesi ABD ve İran arasındaki çatışmaların tekrar başlaması durumunda vurulabilecek noktaları yazdı. Detaylara bakalım.
2: Washington'ın İran'daki hedef haritası genişliyor. ABD basını yeni bir saldırı dalgası başlarsa özellikle nükleer tesislerin hedef alınacağını yazdı. ABD merkezli Wall Street Journal gazetesi bazı gizli istihbarat raporlarını yayımladı. Haberde ABD Başkanı Trump'ın muhtemel bir hava harekatında hedef alabileceği kritik noktalara yer verildi. Tahran'ın nükleer programının kalbi sayılan Fordo, Natanz, İsfahan ve Tenekan 2 gibi stratejik merkezlerin yeniden operasyon menziline girdiği aktarıldı. Yerin 90 metre altında bulunan Fordo tesisinin çevresindeki destek binalarının da potansiyel hedefler arasında yer aldığı belirtildi. İsfahan Nükleer Teknoloji Merkezi ile Natanz Uranyum Zenginleştirme Tesisinde enkaz kaldırma ve ekipman kurtarma çalışmalarının devam ettiği ifade edildi. Uzmanlara göre Tahran'ın nükleer altyapısını yeniden ayağa kaldırma ihtimalini ortadan kaldırmak isteyen ABD ve İsrail bu stratejik noktalar üzerindeki baskısını sürdürebilir.
0: İsrail işgali altındaki Batı Şeria bir kez daha İsrail'in hedefi oldu. İşgal güçleri şiddeti görüntülemek isteyen basın mensuplarına saldırdı. Bir cami ise kundaklandı. Öte yandan Netanyahu hükümeti Batı Şeria'da yeni ilhak planını duyurdu.
3: Filistinlilerin köylerini bastılar. İşgali görüntüleyen gazetecilere gaz bombalarıyla saldırdılar. İşgal altındaki Batı Şeria, İsrail'in baskısı altında. Yahudi bir grupla Filistinliler arasındaki gerilim saldırıların şiddetini artırdı. İsrail askerleri günlerdir bölgeyi ablukaya aldı. Özellikle Nablus ve Cenin kentleri hedefte. Evlere baskın yapıldı. Ramallah, Nablus, El Halil ve Doğu Kudüs çevresindeki çok sayıda kontrol noktası kapatıldı. Filistinlilerin ulaşımı aksadı. Trafikte yoğunluk oluştu. Tepki gösteren Filistinliler ise şiddete maruz kaldı. Basın mensupları saldırıları görüntülemek için bölgedeydi. İsrail askerleri onları da hedef aldı. Gazetecilerin üzerine gaz bombaları atıldı. Plastik mermilerle ateş açıldı.
4: İsrail askerleri yerleşimcileri korumak için geldiği ardından bize karşı göz yaşartıcı gaz kullanmaya başladılar. Filistinli gazeteciler dahil olmak üzere birçok boğulma vakasına baktık.
3: İbadethaneler de saldırıya uğradı. Yahudi işgalciler Nablus kentine bağlı Kusra beldesine baskın düzenledi. Yapımı süren Rahmet Camisi kundaklanarak ateşe verildi. Camide büyük hasar oluştu. Öte yandan İsrail, işgal ettiği Batı Şeria'daki yasa dışı yerleşimlerini genişletmeye hazırlanıyor. İslam düşmanı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich yeni yerleşim planını açıkladı. Nablus'un güneyindeki 763 yeni konut inşa planını duyurdu. Yeni konutların Filistin toprakları üzerine inşa edileceği belirtildi. Böylelikle bölgeye binlerce İsrail'in gelmesinin hedeflendiği ifade edildi. Netanyahu hükümetinin saldırgan politikası İsrail'i de karıştırdı. Binlerce kişi Tel Aviv'de toplandı, Batı Şeria'daki şiddet ve işgal protesto edildi.
0: 'İrlanda'nın başkenti Dublin'de bir Türk mescidi İslam düşmanlarının hedefi oldu. Bir grup cuma namazı vaktinde mescide girmeye kalktı. İzin vermeyen güvenlik görevlileri saldırıya uğradı.
3: İçeri girmek istediler, izin çıkmayınca şiddete başvurdular. İrlandalı Müslümanlar cuma namazında saldırıya uğradı. Görüntüler İrlanda'dan. Başkent Dublin, İslam düşmanlarının saldırısına sahne oldu. Hedeflerinde bir Türk mescidi ve cemaati vardı. Cuma namazı vaktinde geldiler, içeri girmeye kalktılar. Mescit görevlilerinin müdahalesi üzerine arbede yaşandı. Kapıdaki görevli yumruklanarak darbedildi. Saldırganlar olay anlarını cep telefonuyla kaydederek sosyal medya hesaplarından paylaştı. Mescit görevlisi saldırganın yumruğuna rağmen sükunetini bozmadı, karşılık vermedi. Türkiye'nin Dublin Büyükelçiliği olayın ardından İrlanda polisiyle temasa geçti. Failler hakkında adli işlem başlatılması ve olayın nefret suçu kapsamında incelenmesi talep edildi.

0: A Milli Kadın Voleybol Takımı tarihi bir başarıya daha imza attı. Filenin Sultanları Çin'de oynanan Milletler Ligi finalinde Brezilya'yı 3-1 mağlup etti ve şampiyon oldu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan da Filenin Sultanlarını tebrik etti.
1: Milletler Ligi'nde şampiyon Türkiye.
2: Maç sayısını kullanıyoruz. Saliha, Berkman, Maklis bırakıyor. Orta hücumu karşıladık. Bitiyor mu? Bitiyor! Şampiyon Sultanlar!
1: A Milli Kadın Voleybol Takımı Çin'de oynanan Milletler Ligi finalinde Brezilya ile karşılaştı. İlk seti kaybeden Ay Yıldızlılar ikinci setle birlikte ritmini buldu ve rakibini 3-1 yenerek kupanın sahibi oldu. 33 sayıyla yıldızlaşan Melisa Vargas finalin en değerli oyuncusu seçildi. 2023 yılında Avrupa ve Milletler Ligi şampiyonlukları yaşayan Filenin Sultanları, Brezilya karşısında alınan zaferle 3. kez büyük uluslararası organizasyonlarda altın madalya kazandı.
2: İşte o büyük sevinç ekrana böyle yansıyor.
1: Tarihi zaferin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından Milletler Ligi finalinde rakibi Brezilya'yı mağlup edip şampiyonluğa ulaşarak tüm Türkiye'yi gururlandıran büyük bir başarıya imza atan A Milli Kadın Voleybol takımımızı yürekten tebrik ediyorum cümleleriyle millilerin başarısını kutladı.
0: Terörsüz Türkiye için bu hafta kritik olacak. Sürecin önemli köşe taşlarından çerçeve yasanın meclise sunulması bekleniyor.
3: Bütün partilerin katılımıyla ve mümkün olan en geniş ittifakla ortaya çıkması sağlanabilsin.
4: Görüşme üstüne görüşmeler yapıldı. Hatta aynı hafta ikinci kez temas trafiği sağlandı. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un son günlerde MHP, DEM Parti, CHP ve Yeni Yol grubuyla yaptığı temaslarda teklifin genel çerçevesine ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu.
3: Bu yasa bir kritik eşik tanımlayacaktır. Yani örgütün silahlarını bıraktığı ve münfesi hale geldiğinin tespit ve teyidiyle ilgili bir mekanizma bu yasanın içinde mutlaka olmalıdır.
4: Son olarak DEM Parti ve AK Parti arasında da görüşmeler yapıldı ve Terörsüz Türkiye sürecinin hukuki altyapısını oluşturacak çerçeve yasa teklifinde sona gelindi. Teklifin gelecek hafta meclis başkanlığına sunulması planlanırken, yürütülen temaslarda düzenlemenin meclis tatile girmeden çıkarılması yönünde önemli ölçüde mutabakat sağlandı. Hedef teklifin en geç Ağustos ortasına kadar yasalaştırılması.
3: Bu yaz aylarında örgüt mensuplarının silah bırakarak ülkeye gelmesini sağlamak ya da örgüt mensuplarının artık bir şekilde örgütsel faaliyetlerini sonlandırmasını sağlamak için bu yasanın yol açıcı, kapsayıcı bir şekilde gündeme getirilmesi gerekli olduğu kanaatindeyiz.
4: Teklif yasalaşacak ancak uygulama silah bırakmanın teyidi şartına bağlı olacak. Yasa örgütün silah bırakmasının doğrulanmasına bağlı olarak yürürlüğe girecek. Özel bir teyit ve izleme mekanizması kurulacak. Kurul, Milli İstihbarat Teşkilatı ile Türk Silahlı Kuvvetleri'nin sahadan gelecek raporlarını değerlendirerek silah bırakma sürecinin tamamlanıp tamamlanmadığını takip edecek. Bir yandan yasa teklifiyle ilgili adımlar atılırken diğer yandan temas trafiği de sürecek. Gelecek hafta DEM Parti eş genel başkanları pazartesi itibariyle siyasi partileri ziyaret edecek.
0: Meclis mesaisine yoğun gündemle devam edecek. Öğrenci affı ve çocuk suçlulara ilişkin düzenleme ele alınacak. Öğrenci affı teklifiyle ön lisans, lisans ve lisans üstü öğrencilere okula dönüş yolu açılacak.
4: Meclise yeni haftanın gündemini öğrenci affı ve çocuk suçlulara ilişkin teklifler oluşturacak. Tatile giremeyen meclis yoğun mesaisini bu hafta da sürdürecek. Salı günü çalışmalarına devam edecek olan genel kurulda ilk ele alınacak yasa teklifi öğrenci affına ilişkin olacak.
5: Kamuoyunun en çok beklediği konu yüksek öğretime dönüşle alakalı bir öğrenci affı getiriyoruz madde 16'da.
4: Teklifle ön lisans, lisans ve lisansüstü öğrencilere eğitimlerine devam etme hakkı tanınacak. Teorik derslerde başarılı olmuş ancak aday hekimliğe geçiş yapamamış öğrencilerin de okula dönüşleri mümkün olabilecek. Vakıf üniversitelerindeki tam burslu öğrenci oranlarını artırmaya yönelik düzenlemelerde teklifte yer alıyor. tecrübeli akademisyenlerin bilim dünyasına katkılarının devam edebilmesi amacıyla da emeklilik yaş haddinin 67'den 72'ye çıkarılması öngörülüyor.
5: Öğrencilerin aftan yararlanması için 4 ay içerisinde ilişkileri kesilen üniversitelere başvurabilecekler.
4: Öğrenci affına ilişkin teklifin yasalaşması halinde gündeme gelecek bir diğer düzenleme ise çocuk suçlularla ilgili olacak. Teklifle 18 yaş altındaki tüm suçlularda cezaların üst sınırı artacak. 15-18 yaş grubundaki suçlularda üst sınır, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını gerektiren suçlarda 27 yıla, müebbet hapis gerektiren suçlarda 18 yıla çıkacak. Failler için artık suça sürüklenen çocuk yerine adli süreçteki çocuk tanımı uygulanacak.
6: 15-18 yaş grubu çocuklar bakımından hakimin takdirine bağlı olarak herhangi bir ceza indirimi uygulanmamasına yönelik bir düzenleme öngörülmektedir. Müebbet hapis veya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası almasına yönelik bir düzenleme hayata geçirilmiş durumda.
0: Özgür Özel yeni partiyi resmen kurdu ve A takımını da belirledi. Ancak en çok konuşulan listeye girenler değil, dışarıda kalanlar oldu. Özgür Özel, rüşvet iddialarıyla anılan ve adları çeşitli soruşturma dosyalarında geçen bazı isimlere parti meclisinde yer vermedi. Kulislerde konuşulan iddiaya göre Özgür Özel, İmamoğlu'na yakın bu isimlerden partinin vitrininde yer almamalarını ve geri planda kalmalarını istedi.
7: Arkadaşlarımızın boğazından haram bir kör kuruş geçmiş mi?
8: CHP'deyken her fırsatta partisini böyle savunmuştu ama kurduğu yeni partide adı rüşvet dosyasına girenlerin üstünü çizdi, parti meclisinde o isimlere yer vermedi. CHP'den koparak yeni partiyi resmen kuran Özgür Özel'in A takımı belli oldu. Ensar Aytekin, Özgür Ceylan, Yaşar Tüzün, Gizem Özcan, Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Utku Çakır Özer ve Aylin Yaman genel başkan yardımcıları olurken Zeynel Emre parti sözcüsü, Yunus Emre ise genel sekreter oldu.
9: Partinin kirlilikten arınması lazım. Nokta. Bu parti kirliliği kabul etmez.
8: Şüpheli isimlerin CHP'den arındırılması gerektiğini vurgulayan Kemal Kılıçdaroğlu'nu ben arkadaşlarımı satmam diyerek eleştiren Özel'in parti meclisinde adı şaibeye karışanlara yer vermemesi dikkat çekti.
7: Bizde rüşvet yok, irtikap yok, yalan yok, zimmet yok.
8: O isimlerden biri de Özel'in bugüne kadar her fırsatta destek verdiği Veli Ağbaba'ydı. Ağbaba, Muhittin Böcek başta olmak üzere belediye başkan adaylığı karşılığı partililerden rüşvet talep edilmesi, belediyelere torpilli atamalar, adrese teslim ihalelerin organizasyonu ve delege borsası kurmak gibi sayısız suçlamalar yüzünden mutlak butlan kararı sonrası Kılıçdaroğlu yönetimi tarafından tedbirli olarak disipline sevk edilmişti.
10: Arkadaşlar izin.
8: Aziz İhsan Aktaş iddianamesinde rüşvet iddialarıyla anılan Burhanettin Bulut'la Özgür Karabat da parti meclisine alınmadı. İddianamede Bulut'a 1 milyon dolar, Karabat'a ise 5 milyon lira rüşvet verildiği öne sürülmüştü. İBB iddianamesinde adı geçen ve İmamoğlu'nun kasası olarak bilinen milletvekili Turan Taşkın Özer de arkada tutulan bir diğer isim oldu. Kulislerde dile getirilen iddia oldukça çarpıcı. İddiaya göre Özgür Özel, İmamoğlu'na yakın bu isimlerden partinin vitrinde yer almamalarını ve bir süre geri planda kalmalarını istedi.
7: Yolumuz açık olsun, hayırlı uğurlu olsun.
8: Partide bir başka tartışma başlığı da değişim söylemi oldu. Çünkü kurucular kurulunda yer alan bazı isimler 4 ve 5 dönemdir milletvekilliği görevini sürdürüyor. Bu durum yeni parti eski kadrolarla mı yola çıktı sorusunu da beraberinde getirdi.
0: Cumhuriyet Halk Partisi'nin grup yönetimi belli oldu. CHP'nin yeni grup başkanı Tekirdağ Milletvekili Faik Öztrak oldu. İzmir milletvekilleri Sevda Erdan Kılıç ve Rahmi Aşın Türeli ise CHP grup başkan vekili olarak seçildi.
11: Cumhuriyet Halk Partisi'nin yeni dönemde grup başkanı ve grup başkan vekilleri belli oldu. Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye Büyük Millet Meclisi grubunun kapalı toplantısı Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında düzenlendi. Parti genel merkezindeki toplantıda grup başkanlığı ve grup başkan vekillerinin belirlenmesi için sandık kuruldu. Toplantıya 39 milletvekili katılırken 5 milletvekili ise yer almadı. Toplantıda ilk grup başkanlığı için oylama yapıldı. CHP grup başkanlığı için Tekirdağ milletvekili Faik Öztrak ve Elazığ milletvekili Gürsel Erol aday olarak yarıştı. Oylamanın ilk turunda adaylar seçilmek için salt çoğunluğu sağlayamazken daha sonra Erol'un adaylıktan çekildiği öğrenildi. Yapılan üçüncü tur oylamada Öztrak CHP grup başkanlığına seçildi. CHP kapalı TBMM grup toplantısında grup başkanlığı oylamasının ardından iki grup başkan vekilliği içinde oylamaya gidildi. Seçime Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı, İzmir Milletvekili Rahmi Aşın Türeli, Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, Kars Milletvekili İnan Akgün Alp, Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap ve İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç katıldı.
10: Sayın Başkan, değerli milletvekilleri.
11: Yapılan oylama sonucunda İzmir milletvekilleri Sevda Erdan Kılıç ve Rahmi Aşın Türeli CHP Grup Başkan Vekili olarak seçildi.
0: CHP Düzce İl Başkanlığı'na atanan Kenan Akın parti binasına kapıları kırarak girdi. Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu pankartlarını indiren Akın o anları da kayda aldı.
12: Kapıları kırdı, bayrak ve posterleri indirdi. CHP Düzce İl binasında görev değişimi gergin geçti. Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeniden genel başkan olmasıyla birlikte parti il başkanları bir bir görevlerinden alındı. Yerlerine yeni isimler atandı. Düzce'de Özcan Dağıstanlı'nın partiden ihraç edilmesinin ardından il başkanlığına atanan Kenan Akın, mesaisinin ilk gününde kapıların açılmaması üzerine kırarak binaya girdi. Akın, il binasının dış cephesinde bulunan Özgür Özel ve tutuklu eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yer aldığı pankartları indirdi. Yerlerine Türk bayrakları astırdı. Akın'ın parti binasına gelişi sırasında kayyum atandığını öne sürerek duruma tepki gösteren bir grup partili ile Akın'a destek verenler arasında kısa süreli gerginlik de yaşandı. Emniyet ekiplerinin müdahalesiyle gerginlik büyümeden kontrol altına alındı. Göreve başlayan Kenan Akın'ın parti binasının kapı kilitlerini değiştirdiği öğrenildi. Akın'ın yeni haftayla birlikte il yönetimini oluşturma ve ilçe teşkilatlarında yeniden yapılanma çalışmalarına başlayacağı belirtildi.
0: Asrın felaketinde kamu kurumlarını itibarsızlaştırma yarışına girip hiçbir şeyi sorgulamadan Ahbap Korosu'na katılanlar bugün pişmanız deyip nedamet getiriyorlar, izliyoruz. Ancak gerçekler artık gün gün belgeleriyle ortaya çıkıyor. Ahbaplar suç örgütü dosyasında gizli bir yönetim ağı ortaya çıktı. Toplanan yardımların nasıl hiç edildiği tek tek deşifre edildi. İşte sözüm ona Yardım Derneği'nin adım adım suç örgütüne dönüşmesinin detayları.
13: Bana fazla güvenmeyin, ben her an satarım hepinizi yani.
14: Sözde Yardım Derneği gizli bir suç örgütü çıktı. 10 milyarlık kirli gölge yönetim ağı belgelendi.
15: Ahbap olayı budur. Hayallerimi yaşıyorum ben ya. Hayallerimi yaşıyorum. Eğleniyorum. Hakikaten eğleniyorum.
14: Asrın felaketinde yaklaşık 7 milyar lira para toplayan ve Türkiye'nin en güvenilir kurumu imajı çizilen Ahbap Derneği'nin suça iştirak eden yönetim ağı 2021 yılından itibaren bizzat Haluk Levent tarafından adım adım kuruldu. Sözde bir yardım ağıydı ama sonrasında gerçek ortaya çıkacak o kirli tezgah gün yüzüne çıktığında ortaya dökülen rakamlarsa dudak uçuklatacaktı. O ağın içinde gözaltına alınan 28 kişi tutuklandı. Derneğin kadrosu suç makinesi gibiydi. Gölge yöneticilerin suç kayıtları saymakla bitmedi.
16: Ahbap var. Amacın ne ya? Ne yapacaksın abi?
17: Hakkari'li iş adamından 10 milyon dolar. İşte şu ihaleyi alandan 5 milyon dolar. Karayollarını yapandan 7 milyon dolar. Ha, nasıl topluyorum abi? Ben böyle topluyorum.
14: Ahbap'ın eski genel sekreterliğini yapan Zafer Yayın, resmi belgede sahtecilik, dolandırıcılık, kasten yaralama gibi 9 farklı suç kaydı bulunuyordu. Eski Mali ve İdari İşler Müdürü Emrah Gödeliner'in 7, Alper Çelik'in Sayışan dans oyunlarıyla hırsızlık ve dolandırıcılık suçlarından dosyaları bulunuyordu. Masak raporlarındaki verilere ve hesap dökümlerine göre bu isimlerin banka hesaplarında toplam para trafiği giriş ve çıkış hacmi 10 milyar 62 milyon 696 bin 410 lira oldu. İddia o ki Haluk Levent dosyaları kabarık bu isimlerin yerine daha sonrasında temiz vitrin oyunu kurdu. Adli sicili temiz olan Gonca Akpınar, Yusuf Can Ertit ve Tuğba Serbest gibi isimleri yönetim kuruluna yerleştirerek derneğe kurumsal ve temiz bir süs verildi.
18: Hayırsever bize parayı yollamadı. Haluk Levent gitti onunla yemek yedi. Öylesine yedi desin. Vallahi billahi buradan istifa edip şerefsizliğimi ilan edeceğim.
14: Haluk Levent'in mesajlarında kasa dediği asistanı Yeliz Kaya tüm paranın toplandığı ve dağıtıldığı merkez oldu. Bağışlar Kaya adına düzenlenen çeklerle dernek dışına çıkarıldı. Depremzede paraları bu oyunla kumar ve borsada hiç edildi.
13: Güvenmeyin, ben her an satarım hepinizi yani.
0: İçişleri Bakanlığı suç örgütlerinin en sık başvurduğu yöntemlerden biri olan motosikletli suikast timlerine darbe indirdi. Bakan Mustafa Çiftçi sadece tetiği çekeni değil arkasındaki suç zincirinin tüm halkalarını hedef alıyoruz dedi.
19: Bizim hedefimiz bu sene bu suç örgütlerini eylem yapamaz, iş yapamaz hale getirmek. Bu konuda kesin kararlıyız.
12: Suç örgütlerinin kalabalık caddelerde kimliklerini gizlemek ve olay yerinden hızla kaçmak için kullandığı motosikletli saldırı yöntemi güvenlik güçlerinin radarına takıldı. İçişleri Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen operasyonlar meyvelerini verdi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi çarpıcı verileri paylaştı. Geçen yılın 1 Ocak-16 Temmuz döneminde motosikletli ve ateşli silahlı 165 olay meydana gelmişken bu yıl aynı dönemde bu sayı 46'ya kadar geriledi. Bakan Çiftçi mücadelenin sadece sokaktaki tetikçiyle sınırlı kalmadığının altını çizdi. Suç zincirinin bütün halkalarını koparıyoruz diyen bakan, talimatı veren azmettiriciden silahı ve aracı temin edene hatta kaçış ve barınma imkanı sağlayan yataklıklara kadar herkesin hedeflendiğini vurguladı. Güvenlik birimleri, istihbarat ve önleyici tedbirleri bir arada yürüterek çetelerin hareket alanını daraltmaya devam ediyor.
0: Sekiz yaşındaki minik evin başıboş köpeklerin saldırısına uğradı. Canını zor kurtaran minik kızın vücuduna tam 150 dikiş atıldı. Onu azgın köpeklerden kurtaran kişi kahraman bir sürücüydü.
20: Kaçma çıktığında korkudan bayıldım. Sonra uyandığımda yerdeydim. Galiba kafamı ısırmıştı.
14: 8 yaşındaki minik evin başıboş köpeklerin saldırısına uğradığı talihsiz kıza tam 150 dikiş atıldı.
20: Önümü göremeyecek hale geldim.
14: Dehşet Şanlıurfa'da yaşandı. 8 yaşındaki evin bayoğu evine dönerken 8 başıboş köpeğin hedefi oldu. Küçük kız saldırıdan ağır yaralarla canını kurtarabildi.
20: Ben çok korktum. Gece uyuyamaz hale geldim.
14: Tam o anda tesadüfen oradaydı. Aracının lastiği patlayan Ahmet Aydın köpeklerin saldırısını duyunca hiç düşünmeden koştu. Küçük evini köpeklerin arasından kurtarıp hastaneye yetiştirdi.
21: Baktım köpek havlaması, kızın sesi geldi. Arabayı stop ettik, hemen kıza koştum. Yani yarasını görünce direkt hastaneye yetiştim.
22: O yolda geçen adam çocuğa denk gelmeseydi öldürürlerdi.
14: Yüzünden ve vücudundan yaralanan minik kız için doktorlar seferber oldu. Vücuduna 150 dikiş atıldı. Tamam. Talihsiz kızın tedavisi sürerken aile önlem alınmasını istiyor.
20: Başka kimseyi ısırmalarını istemiyorum.
22: Her taraf sahipsiz köpek dolu. Bu sokak köpeklerinin toplanmasını istiyoruz.
0: İstanbul Kağıthane'de 3 çocuk annesi Bedriye Karaçay günlerdir kayıp olarak aranıyordu. Genç kadından acı haber geldi. Boşanmak istediği için eşi tarafından öldürülen Bedriye Karaçay'ın Sarıyer'deki ormanlık alana gömüldüğü öğrenildi.
23: Neredesin? Çık gel kızım. Yaşadığını bileyim bana yeter.
11: Bakmadıkları yer, çalmadıkları kapı kalmamıştı. Kayıp bildikleri yavrularının acı haberini günler sonra gelen itirafla aldılar. Bedriye Karaçay eşi tarafından öldürülmüş, ormana gömülmüştü.
1: Kızım gitmiş. Daha ben ne yapabilirim? Bak bana 3 tane miras bıraktı. 3 de birbirinden altın gibi miras.
11: 27 yaşındaydı Bedriye Karaçay. 3 çocuk annesiydi. Uyuşturucu kullanan eşinden çocuklarını korumak için boşanma kararı aldı.
19: Sürekli çığlık atıyordu, sürekli şiddet vardı eşine karşı. Madde bağımlısıydı zaten.
1: Ne istedi benim kızımla? Açlığına dayanıyordu, tokluğuna dayanıyordu.
11: 21 Temmuz'da eşi Volkan Karaçay'a ayrılmak istediğini söyledi Bedriye. Gözü dönen adam genç kadını boğarak öldürdü.
1: İnşallah müebbet yer. İnşallah içeride ölür. Cenazesi çıkar inşallah içeriden. Ona yataklık eder. Yardım edenler de içeride ölür.
11: Katil koca cansız bedenini battaniyeye sardı. Yalnız değildi. Abisinden yardım aldı.
2: Kağıthane Telsizler Mahallesi'nde bulunan yukarıdaki evinden aşağıda işte bu yoldan ilerledi ve Güzeldere Caddesi'ndeki bu yola kadar geldi. Bundan sonra ise kendisi taksiye bindi.
11: Sarıyer Ayazağa'da taksiden indiler. Cesedi ormanlık alana gömdüler. Hiçbir şey olmamış gibi polise kayıp ihbarında bulundu. HTS ve kamera kayıtları cinayet şüphesini arttırdı.
19: 2 gün yanımızda bizde arıyor, 3. gün kayıp oluyor, gidiyor buradan.
11: Gözaltına alınan katil zanlısı cinayeti itiraf etti. Abisiyle birlikte emniyetteki işlemleri sürüyor. Bedriye Karaçay ise gözyaşları içinde toprağa verildi.
1: Ben Kağıthane Belediyesi'nde çöp kamyon şoförüyüm. Bir şoförlük daha yapacağım onlar için.
0: Antalya'nın Manavgat ilçesinde katliam gibi kaza yaşandı. İki aileyi taşıyan minivan virajı alamayarak 165 metrelik uçuruma yuvarlandı. Biri çocuk, dördü aynı aileden toplam 5 kişi hayatını kaybetti. Biri hamile, 2 kişi ise yaralandı. Kazanın nedeni araştırılıyor.
12: 7 kişinin bulunduğu minivan 165 metrelik

0: uçuruma yuvarlandı. 5 kişi hayatını kaybetti. Katliam gibi kazanın adresi Antalya'nın Manavgat ilçesi. Kaza Konya-Antalya karayolunun 36. kilometresinde meydana geldi. İki aileyi taşıyan minivan Beydin bölgesinde virajı alamayarak 165 metrelik uçuruma yuvarlandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Uçuruma inen ekipler Aslan ailesinden 4 kişiyle Uğurlu ailesinden 4 yaşındaki çocuğun hayatını kaybettiğini belirledi. Minivanın hurdaya döndüğü kazada yaralanan hamile anne Serik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Baba Abdurrahman Uğurlu ise helikopterle Antalya Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Bilincinin açık olduğu belirtilen annenin tedavisi sürüyor. Ekipler hayatını kaybedenleri kurulan halat sistemiyle uçurumdan karayoluna taşıdı. Ekiplerin zorlu çalışması drone'la da görüntülendi. Kaza yerinde inceleme yapan Antalya Valisi Hulusi Şahin, kazanın nedeninin henüz netleşmediğini açıkladı. Aşırı hız, dikkatsizlik ve hatalı sollama ihtimalleri araştırılıyor.
1: İstanbul Kartal'da otomobille motosiklet çarpıştı. Kaza anı motosiklet sürücüsünün kask kamerasına bakın nasıl yansıdı.
0: Motosikletle otomobil kafa kafaya çarpıştı. Görüntüler İstanbul Kartal'dan. Akşam saatleriydi. Ani dönüş yapmaya çalışan otomobil karşı yönden gelen motosikletliyle çarpıştı. Çarpmanın şiddetiyle motosiklet sürücüsü metrelerce savruldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan yaralı hastaneye kaldırıldı. Sürücünün bacağında kırıklar oluştu.
1: Sırada yurttan derlediğimiz kısa bir haber turu var.
0: Bilecik'in Bozüyük ilçesinde kırmızı ışık ihlali zincirleme kazaya neden oldu. Diş hastanesi kavşağında 4 otomobilin karıştığı kazada 3 kişi hafif yaralandı. Yaralılar ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Batman'ın Gercüş ilçesinde de metruk evin yıkımı sırasında iş makinesi devrildi. Zeminin çökmesi ve molozların kaymasıyla yan yatan paletli ekskavatör taş duvarların üzerine düştü. Kazada ölen ya da yaralanan olmadı. Erzurum'da ise nefes kesen bir kurtarma operasyonu yaşandı. Verçenik Dağı'na tırmanan 7 kişilik dağcı grubundan bir kadın sporcu iniş sırasında kar üzerinde kayarak düştü ve yaralandı. AFAD, JAK ve UNKE ekiplerinin saatler süren koordineli çalışmasıyla yaralı dağcı helikopterle hastaneye ulaştırıldı. Balıkesir'in Erdek ilçesinde denizde boğulma tehlikesi geçiren ve yardım isteyen kişi için tatilciler seferber oldu. Kişi can kurtaranların kıyıdaki ilk müdahalesinin ardından sağlık ekiplerine teslim edilerek hastaneye kaldırıldı. Gümüşhane'deki Santa harabeleri, sisler arasındaki tarihi yapıları ve eşsiz doğasıyla ziyaretçilerini adeta büyülüyor. 7 mahalleden oluşan tarihi yerleşimdeki taş evler, kiliseler, okullar ve çeşmeler geçmişin izlerini günümüze taşıyor.

0: Şırnak Beytüşebap'taki bir yaylada fenalaşan 70 yaşındaki kadın için nefes kesen bir seferberlik başlatıldı. Ulaşımın olmadığı dik ve zorlu bölgeye jandarmaya ait askeri helikopter havalandı. Bölgeden alınan yaşlı kadın hastaneye yetiştirildi. İşte Mehmetçiğin zamana karşı yarıştığı kurtarma operasyonu.
1: Askeri helikopter yaylada rahatsızlanan yaşlı kadın için havalandı.

0: Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesi Bölüce köyü mevkiindeki yaylada 70 yaşındaki kadın bir anda fenalaştı. Kadının baygın halde mahsur kaldığı ihbarı üzerine ekipler harekete geçti. Ancak arazi şartları nedeniyle karadan ulaşım sağlanamayınca devreye İn Jandarma Komutanlığı ekipleri girdi. Kısa sürede bölgeye ulaşan Mehmetçik, yaşlı kadını sedye ile helikoptere alarak 23. Piyade Tümen Komutanlığı'ndaki helikopter pistinde bekletilen ambulansa nakletti. Hasta, sağlık ekiplerince Şırnak Devlet Hastanesi Şehit Aydoğan Aydın Ek Hizmet Binası'na ulaştırıldı.
1: Ankara'da etkili olan sağanak yağış, sel ve su baskınlarına sebep oldu. Birçok noktada yollar çöktü, ulaşım aksadı, hayat durma noktasına geldi.
2: Meteoroloji günler öncesinden uyardı. Alınmayan tedbirler başkentte büyük hasarlara yol açtı. Yollar çöktü, araçlar sular altında kaldı. Ulaşımda aksamalar yaşandı. Başkentte hayat adeta durma noktasına geldi.
3: Ankara'da etkili olan sağanak yağış ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Özellikle yağışın zararı gün ağarınca ortaya çıktı. Ankara'nın Yeni Mahalle ilçesine bağlı Pamuklar Mahallesi'nde de görmüş olduğunuz gibi yaklaşık 10 metre çapında bir obruk oluştu.
4: Ya şimdi ortalama burası 10 yıldır böyle. 10 yıldır geliyor belediye. Belediye burayı bir toprak taş dolduruyor. Her yağışta bunun altından göçüyor. En sonki yağışta burası ciddi anlamda göç aldı. Hatta geceleyin de biz haber verdik burada. Allah'tan arabalara vesairelere bir şey olmadı burada. Büyük bir kazada atlatıldı.
2: Yağışlar Karapürçek'te de bir duvarı yıktı. 1,5 tonluk beton bariyerler adeta kağıt gibi savruldu. Ağaç kökleri kayan toprakla gün yüzüne çıktı. Mamak Dereboyu Caddesi'nde de sel çöp konteynerlarını sürükledi, araçlara büyük zararlar verdi.
5: Gitti motorlar.
3: Mamak Dereboyu Caddesi'ndeki sel suları o kadar şiddetliydi ki araçların egzoz sistemini bile söküp attı.
1: Yargıtay milyonlarca tatilciyi ilgilendiren emsal bir kararı açıkladı. Yaz sezonunda halka açık plajlarda denize girenleri engelleyenlere karşı son noktayı koydu. Vatandaşı plaja almayan işletme görevlilerine verilen hapis cezası onandı.
2: Hiçbir işletme vatandaşın denize ulaşmasını engelleyemeyecek. Plaj tartışmasına Yargıtay son noktayı koydu.
6: Yaz sezonunda milyonlarca tatilciyi ilgilendiren emsal bir karar. Yargıtay vatandaşın kamuya açık plajlarda denize girmesini engelleyenlere karşı son noktayı koydu.
2: Olay 2012 yılında İzmir'in Çeşme ilçesi Altınkum plajında yaşanmış. İki çocuğuyla halk plajına gelen ve havlusunu serip denize girmek isteyen doktor, özel işletmenin görevlisi tarafından sahilden çıkarılmaya çalışılmıştı. Burası özel işletme, burada duramazsınız cevabını alan aile, eşyanızı denize atarız sözleriyle de tehdit edilmişti. Bunun üzerine doktor jandarmaya giderek şikayetçi oldu.
6: Açılan dava sonucunda işletme görevlisiyle işletme yetkilisine verilen 1 yıl 8 ay hapis cezası Yargıtay tarafından onanarak kesinleşti. Yargıtay kararında çok net bir mesaj verdi. Kıyılar herkesindir.
2: Mahkeme işletme çalışanını kişiye hürriyetinden yoksun bırakma, talimat veren yetkiliyi ise azmettirme suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırdı. Kararda anayasa ve kıyı kanununa atıf yapılarak kıyıların herkesin eşit ve serbest şekilde yararlanabileceği kamu alanları olduğu vurgulandı. Yargıtay özel işletmelerin şezlong ve şemsiye hizmeti sunabileceğini ancak ücret ödemeyen vatandaşın havlusunu serip denize girmesini engelleyemeyeceği kararını aldı. Engelleme halinde ise şikayet olmasa bile savcılığın re'sen soruşturma başlatabileceği belirtildi.
1: Yargıtay eşine şiddet uygulayan ve tehdit eden kocayla TikTok fenomeni olma hevesi nedeniyle ev işlerini ve bebeğini aksattığı değerlendirilen kadını eşit kusurlu kabul etti. Kadın lehine hükmedilen tazminatı ise bozdu.
7: Yani eşlerin görevi eviyle çocuklarıyla ilgilenmesi öncelikle. Eşe haklı buluyorum yani, kocaya haklı buluyorum.
0: TikTok fenomeni olma hayali boşanma sebebi sayıldı.
8: Koca haklı oluyor yani, çünkü orada ailesini şey yapıyor yani, önemsemiyor, umursamıyor. Başka şeylerle ilgileniyor.
0: Eşlerin karşılıklı açtığı boşanma davasında emsal nitelikte bir karar verildi. Taraflar dava süresince birbirlerini ağır şekilde suçladı.
9: Sosyal medyada fenomen olmaya çalışan o kadın maalesef ki çocuğun velayetinden oldu.
10: Çok doğru bir şey yapmış.
9: Öyle mi?
10: Tabii. İnsanlar şu anda evlilik hayatı hep Instagram, işte TikTok, Facebook, bu şeyler insanların huzurunu ve güvencesini bozuyor yani.
0: Kadın eşinin kendisini aldattığını, ailesiyle yaşamaya zorladığını, hamileyken şiddet gördüğünü ve tehdit edildiğini iddia etti. Koca ise eşinin TikTok fenomeni olmak istediğini, bu nedenle ev işlerini yapmadığını savundu. Ayrıca doğumdan sonra bebeğini terk ettiğini ve çocukla ilgilenmediğini öne sürdü.
7: İki eşin de belirli noktalarda ihlal ettiği özen yükümlülükleri söz konusu ve buradaki kusurun ağırlığını da eşit olarak gördüğü için tazminata hükmedilmemiş oluyor. Tabii kadın tarafın burada sosyal medyayla aşırı ilgileniyor olması da kendi özen yükümlülüğüne aykırılığın sebebi olmuş oluyor.
0: İlk derece mahkemesi kocayı ağır kusurlu, kadını ise ev işlerini aksatması ve bebeğiyle ilgilenmemesi nedeniyle az kusurlu buldu. Mahkeme heyeti kadına 60 bin lira tazminat ve yoksulluk nafakası verilmesine karar verdi. Bölge Adliye Mahkemesi ise tazminatı 40 bin liraya düşürerek kararı büyük ölçüde onadı. Dosyayı inceleyen Yargıtay 2. Hukuk Dairesi kusur değerlendirmesini hatalı buldu. Yargıtay kocanın tehdit ve hakaret, kadınınsa ev işlerini ihmal etmesi ve bebeğini terk etmesi nedeniyle tarafların eşit kusurlu olduğuna hükmetti.
7: Eşlerden birinin tazminat alabilmesi için ya hiç kusurlu olmaması lazım ya da daha az kusurlu olması gerekiyor diğer eşe göre. Neticeten de babaya çocuğun verilmesi, tazminatın kaldırılması ve boşanmalarına karar veriyor.
0: Yargıtay tazminat için bir tarafın diğerinden daha az kusurlu olması gerektiğini hatırlattı. Taraflar eşit kusurlu sayıldığı için kadın lehine verilen tazminat kararı bozuldu. Boşanma kararı ve çocuğun velayetinin babada kalmasına ilişkin hükümlerse onandı.
1: Sıra dışı ama duyunca da pek şaşırtmayan bir haber var sırada. Plajda çocukların oynarken büyük keyif aldığı kum aslında büyük bir tehlike barındırıyor. Adı parazit enfeksiyonu. Bakın nasıl bulaşıyor ve tehlikenin kaynağı ne?
11: Keyifli mi böyle uzanmasını?
12: Evet, çok keyifli.
11: Şimdi ağzın bile kum oldu.
12: Bir şey olmaz.
11: Kum sana çok mu temiz geliyor?
12: Evet.
13: Öyle gözüküyor ama parazitlerse siz fark etmeden vücudunuza yapışıyor. Kum oyunlarında tehlike sandığınızdan çok daha büyük olabilir.
14: Kumdan kare, çamur gibi bir şeyler yapıyor.
11: Kuma gömüyor musun?
14: Evet, az önce gömdüm.
11: Her yerin kum oldu. Burnunda bile var. Deniz kenarında yapılacak en keyifli aktivitelerden biri de elbette kumla oynamak. Hem çocuklar için hem yetişkinler için oldukça masum gözükse de sanılanın aksine kumda birçok bakteri ve parazit var.
13: Öyle ki bir örneği de yakın zamanda Güney Kaliforniya'da yaşandı. Can kurtaran olarak çalışan 19 yaşındaki bir genç boynundaki yaralar sebebiyle hastaneye gitti. Başta yalnızca bir döküntü gibi gözükse de gerçek başka çıktı. Yapılan tetkiklerin ardından o yaraların sebebi parazit enfeksiyonu çıktı.
12: Kale yapıyorum. Bazen de normal oynuyorum.
11: Öyle kum iyi mi geliyor acaba?
12: Evet, iyi geliyor.
15: Sıcak bölgelerde, kumsalda, uzun süre temas edilen bölgelerde bu parazitler derinizde ilerleyerek orada yaşamaya devam ediyorlar.
16: Kediler var mesela, bayağı gördük bugün, denk geldik onlara.
15: Özellikle kedi ve köpekler aşısızsa, enfekte ise bağırsaklarındaki bu parazitler yumurtalara beraber kumsala karışıyor, toprağa karışıyor. Burada nemin, sıcağın etkisiyle beraber bunlar larvaya dönüşüyor ve yaşayacakları bir diğer konak arıyorlar.
11: Serin sudan çıkıp kumların üstünde havlusuz güneşlenenler de var. Bunun beraberinde kendini eğlence için kuma gömenler de. Ancak eve döndüğünüzde vücudunuzda kızarıklık

0: Çıkabilir.
1: Çok kaşınıyoruz. Geçen sefer de geldik, eve gittiğimizde arkadaşımızın sırtı su topladı.
2: Biz kedi köpek içeri almıyoruz. Bizim özel plaj olduğu için. Kum pislenmese enfeksiyon olabiliyor. İnsanlar şikayetçi olabiliyor. Biz de onlara dikkat etmeye çalışıyoruz.
3: Mutfakta kullanılan kesme tahtalarının hijyeni için aileler artık çok daha dikkatli davranıyor. Ki biz de bu konuda uyarı haberleri yapmıştık. Ancak bu kez tehlike bir kasaptan geldi. Kasaptan kıyma alan bir kadın yemek hazırlığı sırasında kıymanın içinde neredeyse kıyma kadar küçük kırmızı parçalar olduğunu fark etti.
4: Hiç bakmadım bugüne kadar, yalan söylemeyeyim, sıfır.
5: Ben fark ederim, gözlerim cin gibi.
6: Kasaptan kıyma aldı, içinden kıyma kadar kesme tahtasının plastiği de çıktı. Sofraya değil, çöpe gitti.
7: İddiaya göre bir aile akşam yemeğinde kullanmak üzere kasaptan kıyma aldı. Anne kıymayı yemeğe hazırlarken içerisinde farklı parçacıklar olduğunu fark etti. İddiaya göre o parçacıklar kesme tahtasından kıymaya geçmiş olan plastik parçalarıydı.
8: En yaygın kullanılan son dönemde plastik kesme tahtaları dediğimiz yüksek yoğunluklu polietilen malzemesinden yapılan rengarenk kesme doğrama tahtaları. Olumsuz tarafı genellikle bunlar sık değiştirilmiyor ve uzun süre kullanımda her bıçak darbesinde minik minik parçalar kopabileceği için orada çizikler, yarıklar, oluklar meydana gelebiliyor.
9: Fazla derinlikler olduğu zaman bunları ister istemez kırılır. Bu da direkt kıymaya karışmış olabilir.
10: Dikkatli bakmakta fayda var. Özellikle plastik, bazen onlar tehlikeli olabiliyor.
8: Çelik, bambu, plastik, ahşap ve beraberinde mermer kesme doğrama tahtaları. Hepsinin kendilerine göre artıları ve eksileri olabiliyor.
7: Cam, plastik veya metal kesme tahtası evde de kullanılsa, kasapta da kullanılsa her türlü kullanım şekline dikkat edilmesi gerekiyor. Özellikle söz konusu plastik kesme tahtaları olduğunda kullanıma bağlı olarak değişikliğin fazla olması gerekiyor.
11: Bunun özel makineler var. Bu tıraşlanıp temizlenip tekrar kullanıma sunulabiliyor. Malzemenin kalitesiyle, bıçağın kalitesiyle, ustalıkla, her şeyle ilişkilendirilebilir.
12: Yani sağlığımız kötü söz konusu. Hijyen bence şart.
3: Ankara Kalesi'nde 45 yıldır antikalıları kök boyalı iplerle restore eden 61 yaşındaki Ali Ayanoğlu, 18. yüzyıla ait nadir eserlere hayat vererek asırlık kültürel mirası geleceğe taşıyor.
13: Ali Ayanoğlu, 61 yaşında. Ankara Kalesi'ndeki dükkanında 45 yıldır zamana direnen el dokuması halı ve kilimlere hayat veren bir zanaatkar.
14: Halı çok şey anlatır. Selçuklu zamanından beri halı devam etmiştir Türk kültüründe. Yani Selçuklulardan önce de varmıştı Türklerde. İnsanlar kilime bir kalenin surlarından nereden girilecek, nasıl olacak onu resimlemiş.
13: 16 yaşında çırak olarak adım attığı mesleğinde yarım asrı geride bırakmaya hazırlanan Ayanoğlu, 18. ve 19. yüzyıldan kalma antika halıları geleneksel yöntemlerle restore ederek kültürel mirasın korunmasında büyük bir rol oynuyor.
14: Halı tamiri yaparken önce yün kalitesine bakarız. O halının yünüyle dokuyacağımız yünü aynı kalitede bulmamız lazım. Renklerini aynı renklerde bulmamız lazım.
13: Ayanoğlu restorasyon sürecinde aslına sadık kalmaya büyük önem veriyor. Tarihi halıları onarırken günümüz iplerini kullanmak yerine eski kilimlerden tek tek söktüğü orijinal kök boyalı ipleri tercih ediyor.
14: Bir tane kilime biz hiç unutmuyorum 3 ay falan çalışmıştım. Yani o zor bir süreç çünkü yavaş yavaş usta oluyorsun, ondan sonra kilimden sonra da halıya biz başlarız. Halıya da usta olduktan sonra bir antika bir halı yapmıştım, hiç unutmuyorum. Kömürcü kulağı halısı deriz biz. Bir Alman müşterimizindi ve yaklaşık 4 ay falan çalışmıştım yani o halıya. Çok güzel bir halıydı. koleksiyoner bir müşterimizin halısıydı. Hiç unutmam yani, en uzun zaman ona çalışmıştık.
13: Asırlık motiflerin yok olmaması için mücadele eden Ayanoğlu'nun en büyük mutluluğu

0: Doldu taştı. Kavurucu sıcaktan kaçanlar bu kez serinliği derenin içinde aradı. Antalya'nın Konyaaltı ilçesindeki Hacı Sekiniler Mesire Alanı yaz sıcaklarında vatandaşların gözde durağı haline geldi.
1: Antalya'nın o bunaltıcı sıcağından çıkıp buraya gelmek ekstra bir huzur veriyor insana. Ailemle beraber geldim, eşim dostum tavsiyesiyle.
2: Daha önce gelmiş miydiniz buraya?
1: Gelmedik buraya. Gelmedik diye aslında üzülüyoruz, keşke daha önce gelebilseydik. İnanılmaz bir doğası var, inanılmaz bir atmosferi var.
0: Kar sularıyla beslenen buz gibi derenin içine kurulan masalarda ayaklarını suya uzatan ziyaretçiler hem sıcaktan uzaklaşıyor hem de kahvaltı ve piknik keyfi yaşıyor.
3: Çok güzel, beğenerek geldik. Benim ilk defa geliyorum ben buraya ama çok beğendim, güzel. Serinlemek en çok şu an arzu ettiğimiz şey. Evet. Çünkü Antalya çok sıcak. Evet. Durulacak gibi değil.
0: Doğanın ortasında şırıl şırıl akan dere ve şelale sesi eşliğinde kimi ailesiyle vakit geçiriyor, kimi ise günlük koşuşturmacaya kısa bir mola veriyor.
4: Burası çok güzel, çok güzel. Lezzetli kahvaltı, evet. Çok nehir soğuk, çok güzel manzara.
5: Antalya malumunuz yaz aylarında, özellikle Temmuz-Ağustos aylarında nemin de etkisiyle çok yüksek sıcaklıklara ulaşıyor. Antalya'nın etrafında, köylerinde böyle güzel yerler var. Burası da onlardan birisi. Şehir merkezine yaklaşık 20-25 kilometre uzaklıkta serinleyebileceğimiz güzel bir mekan.
6: Erzurum Cağ Kebabı'nın sofraya uzanan lezzet yolculuğuyla bülteni noktalayacağız.

0: Erzurum denince akla gelen tabii ki cağ kebaptır. Bir bebeğin nasıl bir mamaya, bir anne sütüne ihtiyacı varsa her Erzurumlunun cağa ihtiyacı vardır.
1: Yurdumuzun dört bir yanında her şehrin kendine özgü bir lezzeti bulunuyor. Dadaşlar diyarı Erzurum'da da yöresel lezzet denince de ilk akıllara tabii ki cağ kebap geliyor. Peki cağ kebap lezzetinin sırrı ne? Nasıl yapılıyor? Biz de soluğu cağ kebap ustalarının yanında aldık. Erzurum'un meşhur lezzeti cağ kebabının pişirilmesi kadar tabii hazırlanması da ayrı bir ustalık istiyor. Görmüş olduğunuz gibi yaklaşık 1-1,5 metrelik şişlere özenle dizilen etler ardından ocaktaki yerini alıyor. Peki bu lezzetin sırrı, ince ayrıntısı ne? Tabii ki Nizam ustamızla birlikte hem cağın şişe dizilmesini anlatacağız hem de nasıl hazırlanıyor yine Nizam ustamız bize anlatacak. Nizam ustam, yine bir şaheser ortaya çıkmış.
2: Evet, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Cağ kebabı nasıl hazırlanıyor? Hangi hayvanın eti seçiliyor? Ya da hangi etler, hangi bölgedeki etler ya da salamurası nasıl yapılıyor?
2: Kuzu eti ve keçi eti dinen de olur. Keçi etini yemeyi bilen yer, öyle söyleyeyim. Biz genelde kuzu eti kullanıyoruz. Bir yaşlık yöresel kuzu olursa daha iyi olur. Hani Erzurum'un yaylalarında yetişmiş kuzu olursa tercihimiz o. Bir yaşlık oldu mu yağını almış olması önemli. Çünkü kebap dediğin zaman yağsız kebap olmaz. Cağ kebap da böyle bir ürün. Yağ olmazsa olmazı. Odun ateşinde pişiriyoruz zaten. İçerisinde tuz, soğan, karabiber var. Başka bir şeysi yok.
1: Yani etleri salamura ederken tuz, soğan, karabiber.
2: Evet, başka bir şey yok. Gerisi el lezzeti, usta emeği, öyle söyleyelim.
1: Dizmesi ayrı bir ustalık istiyor dedi Nizam ustamız. Ve şu an itibariyle de salamura edilmiş etler de sırasıyla şişteki yerini alıyor artık.

0: yani buranın kuzusu olacak bir. Çünkü soğuk havada yaylada yetişmiş kuzunun eti zaten lezzetli oluyor. Yani haşlama bile yapsan yine lezzetli oluyor, öyle söyleyeyim. Bir de bunu bir cağ kebabı olarak bütünleştirdiğin zaman, odun ateşinde pişirdiğin zaman yemeye doyamazsın.
1: Cağ ne kadar güzel dizilirse hem pişirmesi o kadar kolay olur, hem de cağlar daha düzenli bir şekilde kesilebilir. Ustalarımız da yine bu şekilde bir cağ yukarıda ocakta pişerken diğer cağlar da öncesinde hazırlanıyor ve dinlenmeye bırakılıyor.
2: Erzurum'da daş severim kardeş, mum gibi erirem gün yavaş yavaş.
1: Evet, biraz önce Nizam Usta aslında cağ kebabının şişe nasıl dizildiğini bize ayrıntılı bir şekilde gösterdi. Şişe dizilen cağlar da artık ocaktaki yerini aldı ve odun ateşinde kısık bir şekilde yavaş yavaş pişmeye devam ediyor. Tabii pişerken de kesilmesi de ayrı bir ustalık istiyor diyebiliriz. Şimdi ise ocak başında da ustamız bize cağ kebabı nasıl pişirilir, nasıl kesilir tarifini verecek.
3: Evet, tekrardan hoş geldiniz. Az önce şişe dizilişini göstermiştik. Şimdi de odun ateşinde pişiriyoruz. Yavaş yavaş ve şimdi size kesimini göstereceğim.
1: Kesimi de ayrı bir ustalık istiyor herhalde.
3: Tabii ki kalın olursa insan yiyemez, çiğ olursa şey yapamaz. Bu çok önemli yani, bu hepsinden önemlidir kesim. Şöyle
1: dikkatli bir şekilde kes.
3: Aynen, dökmeden.
1: Peki ustam, günde kaç tane cağ kesiyorsun?
3: Hocam günde ortalama yani şu an 5-6 ustayız. 4000-5000 cağ satıyoruz. Usta başına 1000 tane cağ falan düşüyor.
1: Yavaş yavaş cağ geçirildikten sonra kesiyoruz.
3: Önce cağ geçiriyoruz, sonra şu şekilde.
2: Tatlı bir bela sevdası koydu beline hala.
3: Önce bıçağı koyun. Bıçağı koyun. Cağı bıçağın üstünden etle gelecek şekilde geçirin. Aynen o şekilde. Aynen. Çok basit.
2: Peki. Düşmüşem yola, ben onu sevirem, isterim kardeş.
1: Bir diğer tarafta da başka bir ustamız var. O da yine ızgara üzerinde cağ kebapların tamamen pişmesini sağlıyor. Kimileri tercihe göre tam pişmiş, kimileri ise yarım pişmiş tatari dediğimiz şekilde yemeye devam ediyor. Peki ustam, cağ kebabı neyle servis edilir? Yanında ne yenir?
3: Hocam cağ kebabının yanında soğan söğüş, domates söğüş. Yani eskilerden öyle yerlerde ama şu anda normal çoban salatası, normal soğan, yoğurt, ezme.
1: Bir müşteri toplamda 21 cağ yemiş ve tabii bunu sormadan olmaz dedik. Afiyet olsun.
4: Sağ ol, teşekkür ederim.
1: Cağ kebabının müdavimisiniz herhalde.
4: Yani şöyle diyeyim sana, ben eti yemediğim günü karnım doymaz. Cağ kebabına da doymadan kalkmam. Ortalama 20, 25, 28 cağ yediğim olur. He.
1: Rekorunuz 28 cağ mı?
4: Daha fazlasını yemişim ben. 2 kilo 250 gram kebap yemişim. O zaman 74 kilolar da şimdi fazlayız. Şimdi biraz fazla dikkat edirim yani. Belki gülerler ama dikkat ediş şeklim bu.
5: Erzurum'un güzellikleri bir başka olarak cağ kebabını tattık. Bu anlamda bir numara diyebilirim yani. Biz çok keyif aldık.

İyi sabahlar sevgili izleyenler. Tarihler 27 Temmuz Pazartesi'yi gösteriyor. Yeni bir haftaya başladık. Yaklaşık 3 saat boyunca A Haber ve A Haber Radyo ortak yayınıyla yurttan ve dünyadan en sıcak başlıkları, aynı zamanda dünden bugüne yansıyan haberleri sizlere aktaracağız. Hoş geldiniz ekranlarınızın ve radyolarınızın başına. Efendim, ne yazık ki bir orman yangını haberiyle başlayacağız bültenimize. Adıyaman'da ormanlık alanda yangın çıktı. Alevler ekiplerin yoğun müdahalesi sonrası söndürüldü. Adıyaman Kahta Karayolu Ali Dağ ormanlık alanında yangın çıktı. Elektrik tellerinden kaynaklandığı tahmin edilen yangın rüzgarın da etkisiyle hızla büyüdü. Yangın

0: bölgesine çok sayıda itfaiye ekibi, su tankeri, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Alevleri kontrol altına alabilmek için ekipler yoğun çaba sarf etti. Saatler sonra alevlerin enerjisi düşürülüp yangın kontrol altına alındı. Efendim, Osmaniye'de de kontrolden çıkan otomobil kanala düştü. Ekranlarınıza da geliyor görüntüler. Ne yazık ki 4 kişi de yaralandı bu kazada. Kaza Düzeçi ilçesi Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı üzerinde meydana geldi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil bulvar üzerindeki köprüden kanala düştü. Olay yerine hemen itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Ekiplerin çalışmasıyla araçtan çıkarılan yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Efendim, Batman'da mezarlık ziyaretine giden 5 kişi silahlı saldırıya uğradı. AK Parti Batman Merkez İlçe Yönetim Kurulu üyesi Mehmet Direk, oğlu ve yeğeni hayatını kaybetti. 2 kişi de yaralandı. Saldırıya ilişkin geniş çaplı soruşturma başlatıldı.
1: Mezarlık ziyareti kana bulandı. Aynı aileden 3 kişi yaşamını yitirdi. AK Parti Batman Merkez İlçe Yönetim Kurulu üyesi Mehmet Direk, 4 yakınıyla kabir ziyareti için Asri Mezarlığı'na gitti. Bu sırada kimliği belirsiz kişilerce silahlı saldırıya uğradılar. Kurşunların hedefi olan Mehmet Direk, oğlu Ercan ve yeğeni Bekir Direk olay yerinde hayatını kaybetti. Saldırıda yaralanan 2 kişi ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edilirken mezarlık ve çevresi güvenlik çemberine alındı. İki şüphelinin gözaltına alındığı olayla ilgili Batman Valiliği açıklama yaptı. İlk değerlendirmelere göre hadisenin 16 Mayıs 2026 tarihinde kız meselesinden kaynaklandığı düşünülen ve bir kişinin hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan olaya bağlı husumetin devamı niteliğinde gerçekleştiği anlaşılmıştır ifadeleri kullanıldı. Silahlı saldırıya ilişkin geniş çaplı soruşturma başlatıldı.
0: Efendim, yeni haftada pazartesi gününde yazılı basının öne çıkan başlıklarına bakalım hemen ilk sayfalarda. Özellikle manşetinde neler yazıyor? 27 Temmuz 2026 pazartesi gününde öne çıkan başlıkları paylaşacağız gazetelerin. Sonrasında ara ara ayrıntıları aktaracağız sizlere. Sabah gazetesiyle başlayalım. Sabahın sür manşetini ekranlarınıza taşıyoruz şimdi. Milletin Sultanları başlığını atmış. 3-1 yine görüyoruz. Çin'de altın madalya. Madalya bizim olduğu gurur dolu bir haber. Amili kadın voleybol takımımız bir kez daha göğsümüzü kabarttı. Filenin sultanları nefes kesen finalde Brezilya'yı 3-1 devirip Milletler Ligi'nde ikinci şampiyonluğunu kazanmış oldu. İstiklal Marşı'nı Çin'de dinleten Ay Yıldızlılar gözünü Türkiye'nin de ev sahipliği yapacağı Avrupa Şampiyonası'na dikmiş oldu. Başkan Erdoğan da kutladı. Ülkemizi gururlandırdı. Kazandırdınız dedi efendim. Filenin sultanlarını biz de bir kez daha tebrik ediyoruz bu gururu bizlere yaşattıkları için. Sabahın hemen manşetiyle devam edelim. Siyonist vahşet Batı Şeria'yı kuşattı. Ne yazık ki işgalci İsrail ordusu Gazze'nin ardından Batı Şeria'da da katliamlarına devam ediyor. Soykırımcı İsrail Gazze'deki barbarlığını Batı Şeria'ya taşımış durumda. Siyonist ordunun desteklediği terörist Yahudiler köyleri basın camileri ve evleri ateşe veriyor. Bölgeyi kuşatan işgalci askerler kadın ve yaşlıları keyfi sebepsiz yere tutukluyor efendim. Paylaşacağız yine ayrıntıları. Ne yazık ki oradan gelen görüntüler de oldukça can sıkıcı. Devam edelim takvime. Takviminde yine sür manşetinde helal olsun size filenin sultanları ikinci kez Milletler Ligi şampiyonu başlığını görüyoruz. Hemen bakalım bir de manşetine. Altın Çocuklar manşetini görüyoruz. Burada tek tek isimler sıralanmış. 19 madalya kazandılar. Bilimde Türkiye'nin gururu oldular. İşte tek tek o isimleri Takvim Gazetesi manşetine taşımış. Peki kim bunlar? Türkiye'nin parlak beyinleri uluslararası arenada tarih yazdı. TÜBİTAK Bilim Olimpiyatları programı kapsamında yarışan öğrenciler matematik, kimya, fizik ve biyolojide

0: 19 madalya kazanarak dünyaya adeta zeka dersi verdi diyor takvimin manşetinde. İki gururlandığımız haber yine takvimde hem sürmanşetinde hem de manşetinde karşımıza çıkıyor. Biz de bir kez daha tebrik etmiş olalım. Yeni asırla devam edeceğiz efendim. Havuz vurgunu manşetini görüyoruz. Hemen bakalım. Buca Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında Başkan Görkem Duman'ın tutuklanmasının ardından bu kez de aynı belediyede havuz skandalı patlak verdi. Dönemin CHP lideri Özel ve Başkan Duman'ın açtığı tesisin sorumlusu Tuğba Tombuloğlu ve Fevzi Sarp Özkan kurs ücretlerini zimmetine geçirdiği ortaya çıkmış. Belediyeyi 1,5 milyon lira zarara uğratan iki görevli hakkında da soruşturma başlatılmış efendim. Tesis müdürü de tutuklanmış. Paraları da elden aldıkları aynı zamanda öğrenilmiş. Bir havuz vurgunu başlığındaki haberin detayları böyleydi. Türkiye Gazetesi'yle devam edeceğiz şimdi. Türkiye'nin manşetinde ilk kriter yapay zeka. Hemen bakalım ayrıntılarına. Şirketler işe alımda diploma kadar yapay zekayı kullanma becerisine de bakıyor artık. Proje üreten, kendini geliştiren ve yapay zekayı etkili kullanan gençler birkaç adım öne çıkıyor diyor artık. Yeni bir kriter var efendim. Yapay zekayı ne kadar iyi kullanıyor, promptları ne kadar iyi uyguluyor. Bunların hepsi artık işe alımlarda ayrıca bir başlık olarak değerlendirecek. Türkiye'de özellikle tam da YKS tercihlerinin yapıldığı bu dönemde belki de buna göre bir bölüm seçmenin de ne kadar önemli olduğunu hatırlatan bir manşeti almış ilk sayfasına. Devam edelim şimdi Türk'üne bakalım. Türk'ünün manşetinde denizlerin efendisi Türkiye, donanmamız Doğu Akdeniz ve Karadeniz'de stratejik güç oldu diyor. Ayrıntıları paylaşalım hemen. 2026 Uluslararası Askeri Güç Raporu Türk Deniz Kuvvetleri'nin küresel ölçekteki başarısını tüm dünyaya ilan etti. TCG Anadolu Milli Fırkateynler ve insansız deniz araçlarıyla donanmasını güçlendiren Türkiye, Avrupa askeri devlerini geride bıraktı diyor Türk'ün manşeti. Akşamla devam edelim hemen. Akşamın manşetinde kalpsiz hırsızlar başlığını görüyoruz. Diyarbakır'da ani kalp durmalarında erken müdahale için kamuya açık alanda konulan elektroşok cihazı çalınmış sevgili izleyenler. Yetkililer şaşkın, vatandaşsa tepkiliymiş. Bakacağız hemen, 5 dakika zaman kazandırıyor bu elektroşoklar. Ayrıntıları birazdan paylaşalım. Hakikaten kalpsiz hırsızlar. Hürriyet'e bakalım hemen. Hürriyet oldukça geniş bir manşete taşımış. Millilerimize dünyanın en büyüğü Türkiye yazıyor. Paylaşalım hemen. Yine Milletler Ligi final maçında zorlu rakip Brezilya'yı geriden gelerek 3-1 yendi A Milli Kadın Voleybol takımımız ve şampiyonluğa ulaştı. Altın madalyayı hak kazandı. 86 milyona da büyük bir gurur yaşattı yazıyor Hürriyet'in manşetinde. Ve nesillerin şampiyonu manşetini taşımış Milliyet'te. Yine millilerimizi görüyoruz efendim burada. En değerli oyuncu yine Vargas burada özellikle fotoğrafı kayda geçiyor. Kupayla eve dönüyoruz. Başkan Erdoğan da tebrik etti. 650 milyon TL'de destek kazandılar. Sırada da filenin efeleri var diyor. Dileriz ki aynı başarıyı onlardan da görürüz. Bir kez daha tebrik etmiş olalım biz de. Devam edelim efendim şimdi gündemin diğer öne çıkan başlıklarıyla. Yine konuşacağımız başlıklar önemli. Özellikle Ahbap soruşturmasını yakından takip ediyoruz biliyorsunuz. Asrın felaketinde kamu kurumlarını itibarsızlaştırma yarışına girip hiçbir şeyi sorgulamadan Ahbap korosuna katılanlar bugün pişmanız deyip nadamet getiriyorlar. İzliyoruz. Ancak gerçekler artık gün gün belgeleriyle ortaya çıkıyor. Ahbaplar suç örgütü dosyasında gizli bir yönetim ağı da ortaya çıktı. Toplanan yardımların nasıl hiç edildiği tek tek deşifre edildi. İşte sözü Ona Yardım Derneği'nin adım adım suç örgütüne dönüşmesinin detayları.
1: Bana fazla güvenmeyin, ben her an satarım hepinizi yani.
2: Sözde Yardım Derneği gizli bir suç örgütü çıktı. 10 milyarlık kirli gölge yönetim ağı belgelendi.
3: Ahbap olayı budur. Hayallerimi yaşıyorum ben ya. Hayallerimi yaşıyorum. Eğleniyorum. Hakikaten eğleniyorum.
2: Asrın felaketinde yaklaşık 7 milyar lira para toplayan ve Türkiye'nin en güvenilir kurumu imajı çizilen Ahbap Derneği'nin suça iştirak eden yönetim ağı 2021 yılından itibaren bizzat Haluk Levent tarafından adım adım kuruldu. Sözde bir yardım ağıydı ama sonrasında gerçek ortaya çıkacak o kirli tezgah gün yüzüne çıktığında ortaya dökülen rakamlarsa dudak uçuklatacaktı. O ağın içinde gözaltına alınan 28 kişi tutuklandı. Derneğin kadrosu suç makinesi gibiydi. Gölge yöneticilerin suç kayıtları saymakla bitmedi.
4: Ahbap var. Amacın ne ya? Ne yapacaksın abi?
5: Hakkari'li iş adamından 10 milyon dolar. İşte şu ihaleyi alandan 5 milyon dolar. Karayollarını yapandan 7 milyon dolar. Ha nasıl topluyorum abi? Ben böyle topluyorum.
2: Ahbap'ın eski genel sekreterliğini yapan Zafer Yayın, resmi belgede sahtecilik, dolandırıcılık, kasten yaralama gibi 9 farklı suç kaydı bulunuyordu. Eski mali ve idari işler müdürü Emrah Gödeliner'in 7, Alper Çelik'in ise şans oyunlarıyla hırsızlık ve dolandırıcılık suçlarından dosyaları bulunuyordu. Masak raporlarındaki verilere ve hesap dökümlerine göre bu isimlerin banka hesaplarında toplam para trafiği giriş ve çıkış hacmi 10 milyar 62 milyon 696 bin 410 lira oldu. İddia o ki Haluk Levent dosyaları kabarık bu isimlerin yerine daha sonrasında temiz vitrin oyunu kurdu. Adli sicili temiz olan Gonca Akpınar, Yusuf Can Ertit ve Tuğba Serbest gibi isimleri yönetim kuruluna yerleştirerek derneğe kurumsal ve temiz bir süs verildi.
6: Hayırsever bize parayı yollamadı. Haluk Levent gitti onunla yemek yedi. Öylesine yedi desin. Vallahi billahi buradan istifa edip şerefsizliğimi ilan edeceğim.
2: Haluk Levent'in mesajlarında kasa dediği asistanı Yeliska'ya tüm paranın toplandığı ve dağıtıldığı merkez oldu. Bağışlar Kaya adına düzenlenen çeklerle dernek dışına çıkarıldı. Depremzede paraları bu oyunla kumar ve borsada hiç edildi.
1: Güvenmeyin, ben her an satarım hepinizi yani.
0: Efendim, İstanbul'da 34 yaşındaki Aykut Akhoroz yaşadığı evde ölü bulundu. Akhoroz'un 2008 yılında işlenen bir cinayetin sanığı olduğu da belirlendi. Sır ölüm çözülmeyi bekliyor.
7: Sır ölümdeki detay dikkat çekti. 2008'deki cinayet davasının sanığı evinde ölü bulundu. Olay 15 Temmuz günü İstanbul Beyoğlu'nda yaşandı. 34 yaşındaki Aykut Akhoroz evinde yalnız yaşıyordu. Akhoroz'dan bir süredir haber alamayan babası evden gelen yoğun koku üzerine polis ekiplerine ihbarda bulundu. Yapılan kontrollerde 34 yaşındaki adam koltukta hareketsiz halde bulundu. Yapılan incelemede Aykut Akhoroz'un vücudunda kesici delici alet izine rastlanmazken evde uyuşturucu maddede bulunmadı. 7 suç kaydı olduğu öğrenilen Akhoroz'un cansız bedeni adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Akhoroz'un 2008 yılında 18 yaşındaki Emir Karaman'ın öldürülmesine ilişkin davada yargılanan sanıklardan biri olduğu ortaya çıktı. Ayrıca kasten öldürme suçuna yardım suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezası aldığı öğrenildi. Şüpheli ölüm olarak değerlendirilen olayın kesin nedeni adli tıp incelemesiyle netleşecek.
0: İstanbul Kağıthane'de bir kişi eski nişanlısıyla birlikte olan çocukluk arkadaşına kurşun yağdırdı. Yaralı hastaneye kaldırılırken saldırgansa kısa sürede yakalandı.
8: Eski nişanlı tartışması kanlı bitti. Çocukluk arkadaşına kurşun yağdırdı. Yer İstanbul Kağıthane. 23 yaşındaki bir kişi otomobiline binen bir şüphelinin silahlı saldırısına uğradı. Kanlar içerisinde kalan genç ambulansla hastaneye kaldırıldı. O sırada sedyede oğlunu gören anne sinir krizi geçirdi. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler saldırganı kısa sürede yakaladı. Adliyeye sevk edilen sandığı kasten öldürme teşebbüs suçundan tutuklandı. Saldırının şüphelinin eski nişanlısının çocukluk arkadaşıyla ilişki yaşadığını öğrenmesi üzerine gerçekleştiği ortaya çıktı. Yapılan incelemede hem yaralının hem de saldırganın suç kaydı olduğu belirlendi.
0: Efendim, son 24 saatte yurtta yaşananlara bakacağız. Şimdi sırada görüntüleriyle öne çıkan yurttan haber turumuz var.
2: Rize sahil yolunda yamaçtan kopan dev kayalar yola savruldu. Facianın eşiğinden dönülürken sürücüler dev kayaların arasından kontrollü şekilde geçerek yollarına devam etti. Acı haber Adana'dan geldi. Çocuk

0: Bunun terliğini almak için suya giren baba akıntıya kapılarak hayatını kaybetti. Piknik için gittikleri Seyhan Barajı gölünde çocuğunun terliği suya düşünce göle girdi. Bir anda akıntının içinde kayboldu. Can pazarı kamerada. Kastamonu'da kaygan yol zincirleme kazaya dönüştü. Dehşet anları araç içi kameraya saniye saniye yansıdı. Bir kişi öldü, 12 kişi de yaralandı. Şişli'de 6 katlı binanın 3. katındaki dairenin duvarı gürültüyle çöktü. Facianın eşiğinden dönüldü. Gürültünün şiddetiyle mahalleli deprem oluyor sandı. Kendilerini dışarı attı.
1: Şiddetli bir gürültü geldi ve şiddetli gürültüyü biz deprem oldu zannettik. Ama meğersem yan binamızın balkonu çöktü.
0: Muğla'da direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü otomobiliyle rafları yıkıp marketin içine girdi. İçerideki müşteriler ve çalışanlar kendilerini son anda kurtardı. Kazada can kaybı ya da yaralanan olmadı. Yasak olmasına rağmen piknik yapanlar drone'la tek tek tespit edildi. Sultanbeyli'de gece gündüz havadan takip yapıldığı ormana giren 513 kişiye 1 milyon 900 bin lira ceza kesildi. Manavgat'ta kontrolden çıkan araç metrelerce yükseklikten uçuruma çakıldı. 3'ü çocuk 5 kişinin yaşamını yitirdiği kazada yaralı 2 kişi ekiplerin zorlu çalışmasıyla kurtarıldı. Helikopterle hastaneye kaldırılan yaralıların tedavisi sürüyor. Düğün eğlencesinde meşaleyi ağzına aldı, oynamaya başladı. Birkaç saniye sonra meşale aniden patladı. Patlamanın etkisiyle yüzünden yaralanan genç korku dolu anlar yaşattı.
2: NATO Liderler Zirvesi ve 15 Temmuz programlarının ardından mesaisine geçen hafta İstanbul'da devam eden Başkan Erdoğan'ı yeni haftada Ankara'da yoğun bir görüşme trafiği bekliyor. Parti kurullarının toplantılarına başkanlık edecek, kabineyi de toplayacak. Haftanın öne çıkan bir diğer başlığı ise Beştepe'deki diplomasi trafiği olacak. Başkan Erdoğan, Lübnan Cumhurbaşkanı ile Irak Başbakanı'nı külliyede ağırlayacak.
3: Örgütün tasfiye sürecini hızlandıracak bir yasal çerçeve üzerinde çalışıyoruz.
0: Terörsüz Türkiye hem Merkez Yürütme Kurulu'nun hem de kabinenin en sıcak başlığı olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni haftaya hızlı başlayacak iki kritik toplantıda bölgedeki gelişmelerde başlıklar arasında yer alacak.
3: Milletimizin artık bu sorundan kalıcı biçimde kurtulmak istediği ortada.
0: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın haftanın ilk gününde AK Parti Genel Merkezi'nde Merkez Yürütme Kurulu'yla Merkez Karar ve Yönetim Kurulu toplantılarına başkanlık etmesi bekleniyor. Toplantılarda partinin yol haritası, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki yasama çalışmaları, terörle mücadele süreci, bölgesel son gelişmeler ele alınacak. Ayrıca AK Parti'nin kuruluşunun 25. yılına ilişkin yapılacak olan büyük kapsamlı etkinlik ve buluşmaya dair son rötuşlar yapılacak.
3: Her defasında önümüze çekilen setleri tek tek devirerek, karşımıza çıkarılan bariyerleri tek tek yıkarak bugünlere geldi.
0: Salı günü ise Türkiye Yüzyılı, İletişim Yüzyılı temalı 2. İletişim Şurası'na katılması beklenen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daha sonra Irak Başbakanı Ali El-Zaidi'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etmesi bekleniyor. Görüşmede Türkiye ile Irak hükümeti arasındaki ilişkiler, enerji, ticaret ve güvenlik gibi konuların ele alınması planlanıyor. Bir kritik toplantıda çarşamba günü yapılacak. Erdoğan 2 haftalık aranın ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabineyi toplayacak. Toplantıda küresel ve bölgesel konular başta olmak üzere terörsüz Türkiye, bölgede süren savaşlar ve gerilim, İran-ABD gerginliği, Hürmüz Boğazı krizi, ekonomi, orta vadeli program gibi başlıklar

0: değerlendirilmesi bekleniyor.
1: Hürmüz Boğazı'nın mayınlardan temizlenmesi için gerekli katkıyı vermeye hazırız.
0: Erdoğan'ın 30 Temmuz tarihinde ise Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Lübnan Cumhurbaşkanı Yosef Aoun'la bir araya gelmesi bekleniyor. Görüşmede Lübnan'daki son durum, İsrail'in saldırıları ve işgal adımları, Lübnan'ın güvenlik kaygıları gibi birçok konu başlığının masada olması planlanıyor. Ayrıca Türkiye-Lübnan ilişkileri, Doğu Akdeniz'deki son durum gibi başlıkların da değerlendirilmesi öngörülüyor.
2: Ankara S-400'lerin 3. bir ülkeye satışı için Körfez ülkeleriyle temaslarını sürdürüyor. Sürecin tamamlanması halinde Amerika Birleşik Devletleri ile savunma ilişkilerindeki S-400 krizinin aşılması, katsa yaptırımlarının kaldırılması ve F-35 programının yeniden hareketlenmesi bekleniyor.
3: Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgilere göre Türkiye'nin elinde bulunan S-400 hava savunma sisteminin 3. bir ülkeye satışı için görüşmeler devam ediyor. Körfez ülkeleriyle yapılan görüşmelerde şu ana kadar alınmış bir karar bulunmazken Ankara durumu S-400'ün hangi ülkeye satıldığından çok Türkiye için yeni bir fırsat penceresinin açılması olarak değerlendiriyor.
4: İran'la ABD-İsrail arasındaki çatışmalar net bir şekilde gösterdi ki Körfez ülkelerinin ciddi bir hava savunma sistemi ihtiyacı var. ABD ise bunu karşılayamıyor. Bu nedenle ihtiyaçlarını başka ülkelerden karşılamaya çalışıyorlar. Türk firmalarının ürettikleri savunma ürünlerini, özellikle de hava savunma sistemlerini istiyorlar. Türkiye de bunları vermeye çalışıyor.
3: S-400'lerin Körfez ülkelerine satışına ABD ve Rusya'nın da olumsuz tutum sergilemediğini belirten diplomatik çevreler, Rusya'nın bölge ülkeleriyle ilişkilerini yeniden kurmaya ihtiyacı var açıklamasında bulundu. Katsa'nın kaldırılmasının çok zor bir şey olmadığını da belirten kaynaklar, S-400 konusunun çözülmesi halinde F-35 tedarikinin de hızlanacağını düşünüyor.
4: Asıl problem F-35'e katsa değil, Mali Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasası dediğimiz yasa. Çıkardıkları bir savunma sanayi yetkilendirme yasası var. Yasaklama öngören ilgili maddenin kaldırılması lazım. Katsa'nın kaldırılması kolay. O zaman F-35'lerle ilgili ümit biraz daha artacak.
3: F-35'leri alma olasılığının yükseldiğini belirten kaynaklar, bazı parçaların tekrar Türkiye'de üretilebileceği değerlendirmesini yaptı. Amerika Birleşik Devletleri'nde Türkiye'nin 6 adet F-35'i bulunduğu, bunların bakımlarının yapılması gerektiğinin de altı çizildi. Edinilen bilgilere göre söz konusu uçakları kullanacak pilotlar da yeni bir eğitim alacak.
2: Devam edelim şimdi dünya gündemiyle. Amerika Birleşik Devletleri İran'a yönelik deniz ablukasına ilişkin son gelişmeleri kamuoyuyla paylaştı. Yapılan açıklamaya göre bölgedeki 12 ticari geminin rotası değiştirildi. Ablukaya uymayan 2 ticari geminin hareket kabiliyeti engellenirken 2 ayrı ticari gemiye de denetim amacıyla asker indirildi.
3: İki geminin rotası değiştirildi. İki geminin hareket kabiliyeti durduruldu. İki gemiye de çıkarma yapıldı. ABD, Hürmüz'de ticari gemileri kontrol altında tutuyor. Açıklama ABD Merkez Komutanlığı CENTCOM'dan geldi. 12 ticari geminin rotasının güvenlik sebebiyle değiştirildiği belirtildi. Uyarılara uymayan 2 ticari geminin hareket kabiliyeti etkisiz hale getirilirken, denetim kapsamında 2 farklı ticari gemiye de ABD askerleri tarafından operasyon düzenlendi. Gemilerin İran istikametinde seyrinin engellendiği açıklandı. Çıkarma yapılan 2 tankerde olumsuzluk tespit edilmemesi üzerine serbest bırakıldıklarının da altı çizildi. Öte yandan New York Times, Başkan Donald Trump'ın operasyonların genişletilmesini askıya aldığını yazdı. Gerekçe olarak azalan füze stoku, enerji piyasalarında yeni kriz endişesi ve bölgesel riskler gösterildi. Haberde hava savunma mühimmatlarının hızla eridiğine dikkat çekildi. Patriot stokunun tehlikeli seviyede olduğu öne sürüldü. Haberin devamında saldırı yapabilecek kapasitenin bulunduğu fakat söz konusu savunma olunca yetersiz kalınabileceği vurgulandı.
2: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın diplomasi trafiği de devam ediyor. Bakan Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman El Sani ile Pakistan Savunma Kuvvetleri Komutanı Mareşal Asım Münir ile ayrı ayrı telefon görüşmeleri gerçekleştirdi. Diplomatik temasların gündeminde İran'la Amerika Birleşik

0: devletleri arasında devam eden müzakere süreci ve bölgedeki son gelişmeler vardı. Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Fidan her iki muhatabıyla bölgesel güvenlik başlıklarını ve güncel gelişmeleri kapsamlı biçimde değerlendirdi. Görüşmelerde İran-Amerika Birleşik Devletleri müzakerelerinin seyri, sürecin bölgesel etkileri ve önümüzdeki döneme ilişkin beklentiler ele alındı. Birleşmiş Milletler yeni genel sekreterini seçmeye hazırlanıyor sevgili izleyenler. Bu hafta Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi 6 aday ismi görüşmek üzere toplanacak. Peki kimler aday? Gelin bakalım.
1: Birleşmiş Milletler'de genel sekreter görev değişimi olacak. Antonio Guterres yıl sonunda görevini devredecek. Peki muhtemel adaylar kimler? Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi 6 aday ismi görüşmek üzere bu hafta toplanacak. O isimlerden biri Arjantinli Uluslararası Atom Enerjisi Başkanı Rafael Grossi. İran'ın uranyum zenginleştirme çalışmalarının denetlenmesinde adını sık sık duyduğumuz Grossi, Amerika ve Karayipler bölgesinden aday. Bir diğer isim 2022 yılına kadar BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri olarak görev yapan Michel Bachelet. Geçmiş görevi nedeniyle insan hakları konusunda tecrübeli bir isim olarak biliniyor. Eski Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall ise Afrika kıtasının adayı olarak öne çıkıyor. Costa Rikalı BM Ticaret ve Kalkınma Konferansı Genel Sekreteri Rebecca Greenspan da Güney Amerika grubunun güçlü isimlerinden. Guaya'nın BM daimi temsilcisi Caroline Rodriguez Birket ve 2018-2019 yıllarında BM Genel Kurulu Başkanlığı yapan Maria Fernanda Espinosa da diğer aday isimler. Resmi olmayan yerleşik rotasyon geleneğine göre bu dönemde BM Genel Sekreterinin Latin Amerika ve Karayipler grubundan çıkması bekleniyor. 15 üyeli konseyde yapılacak kapalı oturumlarda en az 9 evet oyu alan ve daimi üyelerin vetosuna takılmayan aday BM Genel Kurulu'nun onayına sunulacak. Burada çoğunluğu alan isim yeni genel sekreter olacak.
0: Tekrar yurda dönelim şimdi efendim. Yurdun çeşitli bölgelerinden günlerdir sağanakla mücadele haberlerini ekranlarınıza getiriyoruz. Ve şiddetli yağış bu kez de Kastamonu ve Osmaniye'de hayatı felç etti. Bir anda bastırdı yağmur ve sonrasında sele dönüştü. Ev ve iş yerleri suya gömüldü. Kurtarma ekipleri canla başla çalıştı.
2: Şiddetli yağışlar yurdun farklı noktalarında hayatı felç etti. Kastamonu'da sel ev ve iş yerlerini bastı. Mahsur kalanlar kepçe yardımıyla kurtarıldı. Osmaniye'de selle mücadele kapsamı sırasında iş makinesi sulara kapılarak dereye devrildi. Vincin sürücüsü ölümden döndü. Kastamonu'daki sağanak yağış sele döndü. Kısa sürede 150'den fazla bina sular altında kaldı. Caddeler göl oldu. Ev ve iş yerlerini su bastı. Yollarda önüne kattığını sürükleyen sel araçları da esir aldı. Bazı otomobiller su içinde kaldı. Büyük hasar gördü. Sel felaketinin etkili olduğu bir başka nokta ise Osmaniye'nin Toprakkale ilçesiydi. Sabah saatlerinden itibaren etkisini artıran sağanak cadde ve sokakları suyla kapladı.
3: Bakın her taraf su, yan taraf, öbür taraf her taraf su.
2: Ulaşım kilitlendi, çok sayıda ev ve iş yerini su bastı. Selin bilançosu gün ağarınca ortaya çıktı.
3: Su dükkana girdi. Beberin gibi birkaç dükkanlara daha girdi.
2: Sel faciasına karşı yürütülen çalışmalar sırasında korku dolu anlar da yaşandı.
4: Anınca bu dük duruyordu.
2: Karaçay Deresi kenarında çalışan iş makinesi suya devrildi. Operatör canını son anda kurtardı. Selden etkilenen iki şehirde de ekiplerin çalışması sürüyor.
0: Ve başkente bakacağız şimdi. Ankara'da etkili olan sağanak yağış, sel ve su baskınlarına sebep oldu biliyorsunuz. Canlı olarak ekranlarınıza taşıdık o gün yine. Birçok noktada yollar çöktü. Ulaşımda aksamalar yaşandı. Yine köprü altlarında su birikintileri oluştu. Hayat adeta durma noktasına geldi.

0: Şimdi bir bilançoya ve son duruma bakalım.
1: Meteoroloji günler öncesinden uyardı. Alınmayan tedbirler başkentte büyük hasarlara yol açtı. Yollar çöktü, araçlar sular altında kaldı. Ulaşımda aksamalar yaşandı. Başkentte hayat adeta durma noktasına geldi.
2: Ankara'da etkili olan sağanak yağış ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Özellikle yağışın zararı gün ağarınca ortaya çıktı. Ankara'nın Yeni Mahalle ilçesine bağlı Pamuklar Mahallesi'nde de görmüş olduğunuz gibi yaklaşık 10 metre çapında bir obruk oluştu.
3: Ya şimdi ortalama burası 10 yıldır böyle. 10 yıldır geliyor belediye. Belediye burayı bir toprak taş dolduruyor. Her yağışta bunun altından göçüyor. En sonki yağışta burası ciddi anlamda göç aldı. Hatta geceleyin de biz haber verdik burada. Allah'tan arabalara vesairelere bir şey olmadı burada. Büyük bir kazada atlatıldı.
1: Yağışlar Karapürçek'te de bir duvarı yıktı. 1,5 tonluk beton bariyerler adeta kağıt gibi savruldu. Ağaç kökleri kayan toprakla gün yüzüne çıktı. Mamak Dereboyu Caddesi'nde de sel çöp konteynerlarını sürükledi, araçlara büyük zararlar verdi.
4: Gitti motorlar.
2: Mamak Dereboyu Caddesi'ndeki sel suları o kadar şiddetliydi ki araçların egzoz sistemini bile söküp attı.
0: Malatya'dan yangın haberi paylaşacağız şimdi. Malatya'daki Hurdacılar sitesinde gece saatlerinde yangın çıktı. Gökyüzüne yükselen alevler çevrede paniğe yol açtı. Söndürme çalışmaları sabahın ilk ışıklarına kadar sürdü. Geriye ise büyük çapta maddi hasar kaldı.
5: Gökyüzüne yükselen alevler korku dolu saatler yaşattı. Malatya'nın Yeşilyurt ilçesindeki Hurdacılar sitesinde saat 3 sıralarında yangın çıktı. Plastik, kağıt ve diğer yanıcı malzemelerin tutuşmasıyla yangın kısa sürede büyüdü. Yoğun duman ve alevler şehrin birçok noktasından görüldü. Bölgede işçilerin konakladığı bir konteyner yatakhane tedbir amacıyla boşaltıldı. İtfaiye ekiplerinin söndürme çalışmalarına Emniyet Müdürlüğü'nün tomalarıyla destek verildi. Geniş bir alana yayılan alevlerin seyri drone'la da takip edildi. Söndürme çalışmaları sabahın ilk ışıklarına kadar sürdü. Geriye büyük çaplı maddi hasar kaldı. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.
0: Sevgili izleyenler, İstanbul Şişli'de metro istasyonunda korku dolu anlar yaşandı. Ekranlarınıza da geliyor bir taraftan. Görme engelli bir kişi tren perona yaklaşırken dengesini kaybetti. Bir anda ve raylara düştü. Ekiplerin çalışmasıyla genç adam bulunduğu yerden çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.
1: Dengesini kaybedip düştü, yürekleri ağza getirdi. İstanbul Şişli'de görme engelli bir genç istasyonda metro bekliyordu. Tren perona yaklaştığı sırada dengesini kaybedince raylara düştü. İhbar üzerine istasyona sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Raylarla metro arasındaki boşluğa sıkışan genç, ekiplerin dikkatli çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarıldı. Ayağı yaralanan gencin tedbir amacıyla hastaneye kaldırıldığı ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olay nedeniyle kısa süreliğine duran metro seferleri ise çalışmaların tamamlanmasının ardından yeniden normale döndü.
0: Efendim şimdi bir veri paylaşacağız sizinle. İki tekerlekli taşıtlar İstanbul'da hızla arttı. Kaza ve ölüm oranları alarm verici boyutlara ulaşmış durumda. Güncel veriler yollardaki her 5 araçtan birinin motosiklet olduğunu ortaya koyarken acı bilanço gün geçtikçe ağırlaşıyor ne yazık ki. Çünkü Türkiye'de her gün ortalama 5 kişi motosiklet kazalarında hayatını kaybediyor.

0: iki tekerlekli taşıtların karıştığı kazalar ve can kayıpları korkutucu boyutlara ulaştı.
1: İstanbul'da her geçen gün motosiklet sürücüsü sayısı ve motosiklet rakamları artmaya başladı. Peki ölümcül kazalar neden motorlarla yaşanıyor? Buna hangi önlemler alınabilir?
2: Kaldırımlardan, herkese korna çalmalarından illallah dedi kardeşim. Her yerde herkese korna çalıyorlar. Hele şu motokuryeler var ya, bıktırdılar, illallah dedirilen insanlar.
3: Dün ufak bir kaza görüyorum kolunda mı?
4: Evet abi.
3: Benim motor kazası mı?
4: Evet, motor kazası. Benim lastik bitikti abi. Ben olduğum yerde ufak bir kaza yaptım. Trafik kurallarına uymaları lazım abi motorcuların. Yani buna kendim de dahil. Arabaların sağından geçerken dikkat etmeleri lazım. Kaldırımda gitmemeleri lazım.
5: Hani en yaramızın içinde en önemli olan da motosiklet sürücüleri ve onların başına gelenler. Motosiklette kullananların kaliteli teçhizat kullanmamaları sebebiyle birçok kazada ölümle maalesef sonuçlanıyor. Motosikletlerin çalıştığı, kuryelik yaptığı gıda firmaları ve kargo firmalarının zamanla, randevuyla iş yapmaları motosiklet kullanıcılarının hızlı ve seri, aceleci olmalarını gerektiriyor. Bu da maalesef kazalarla sonuçlanıyor ve kazaların birçoğu da ölümle sonuçlanıyor.
6: Kuryelik yapıyoruz. Yani insanlar diyor ki hızlı gelsin paketim. Aralara da giriyoruz. Kimi istiyor sıcak gelsin, kimi diyor ben hamileyim yemeğim gelsin. Durup dururken adam çıkıyor kapıya, yemeğim soğuk geldi, paketi yüzümüze attığı da var. Biz bunlara karşı hani hızlı gitmemiz gerekiyor. Bu yüzden bir şekilde paketi yetiştirmeye çalışıyoruz.
7: Bir gün bir motorcu beni sağdan sıkıştırdı. Ben de dedim hani bana çarpmasın diye biraz sola kayayım dedim. Sola kaymamdan soldaki başka bir motorcu bana az daha vuruyordu. Yani böyle beni kilitlediler. Az daha ben birine kaçayım derken öbürüne vuruyordum.
8: Ya daha dikkatli olmalarını isteriz. Biz de dikkatliyiz ama onların da dikkatli olmalarını isteriz. Çünkü onların da hakları var. Yani arabanın arkasından gitmesi gereken yerde yanımdan geçiyor. Yani anlık şeyler de olabiliyor yani.
0: Uzmanlar gidişatın vahim bir tabloya dönüşmemesi için hem sürücü farkındalığının arttırılması hem de denetimlerin acilen sıkılaştırılması gerektiğine dikkat çekiyor.
5: Her ne kadar resmi kayıtlarda, basında, medyada 3-5 kişi rahmetli oluyor, motor kazasında hayatını kaybediyor denilse de maalesef bu rakam bizim duyumlarımızda ve gerçek hayatımızda gördüklerimizle iki katına çıkıyor. Bundan dolayı motosiklet sürücülerinin daha teçhizatlı, daha güvenli olmaları açısından gerekli bir düzenleme çıkarılması gerekiyor.
9: Efendim, Arnavutköy'de cinayet gibi bir kaza yaşandı. Karavay çifti yeğenleriyle birlikte yürüyüşe çıkmıştı. O sırada arkadan gelen minibüs 3 kişiye çarptı. Sürücünün kaçmaya çalışırken ezdiği kadın hayatını kaybetti. Korkunç kaza güvenlik kamerasına bakın nasıl yansıdı.
0: Çarpmakla kalmadı. Düşen kadını ezip kaçtı. Cinayet gibi kaza Arnavutköy'de yaşandı. Güler Karavay eşi ve yeğeniyle yürüyüşe çıkmıştı. Arkadan gelen minibüs yol kenarında yürüyen 3 kişiye çarptı. Sürücü durmak yerine olay yerinden kaçmaya çalışırken Karavay'ın üzerinden geçti. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Ağır yaralanan kadın hayatını kaybetti. Eşi ağır, çiftin yeğenleri ise hafif yaralandı. Olayın ardından gözaltına alınan sürücü adliyeye sevk edildi.
9: İstanbul Havalimanı'nda polislerin dikkati uyuşturucu kuryesini ele verdi sevgili izleyenler. İran'dan gelen yolcunun yürümekte zorlandığını fark eden ekipler onu hastaneye götürdü. Midesine gizlenmiş 26 kapsül metamfetamin ele geçirildi.
0: Yürümekte zorlanan yolcu polisi alarma geçirdi. Gerçek hastanede ortaya çıktı. Midesinde kapsül halinde gizlenmiş 380 gram metamfetamin bulundu. İstanbul Emniyeti Narkotik Şube ekipleri İstanbul Havaalanı'nda zehir tacirlerine geçit vermiyor. Polis İran'dan Türkiye'ye giriş yapan bir yolcunun yürümekte zorlandığını fark etti.

0: Üzerine durdurulan yolcunun hastanede yapılan kontrollerde midesine gizlenmiş 26 kapsül bulundu. 380 gram metamfetamini ülkeye sokmaya çalışan şüpheli emniyetteki işlemleri sonrası çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
1: İstanbul Avcılar'da iki kişi demir korkulukları çalarken güvenlik kamerasına yakalandı. Bakın ekranlarınıza da o anlar yansıyor. Bir yandan polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda şüpheliler gözaltına alınırken adreste yapılan aramadaysa yasaklı madde yapımında kullanan kimyasal sıvılar ele geçirildi.
2: Gözcülük yaparken diğeri korkulukları söktü. İki şüpheli polis operasyonuyla yakalandı. İstanbul Avcılar'da iki kişi bir evin bahçe duvarındaki korkulukları çaldı. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından polis ekipleri şüphelilerin izini sürdü. Kimlikleri kısa sürede tespit edilen kişilerin bulunduğu adrese düzenlenen operasyonda yasaklı madde yapımında kullanılan kimyasal sıvılar ele geçirildi. Yakalanan iki kişi açıktan hırsızlık ve uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.
3: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Efendim sanal alışverişte yeni dönem başlıyor. İnternet alışverişlerinde yeni dönem 1 Ağustos tarihinden itibaren başlayacak. Tüketiciler yapay zeka ile oluşturulan aldatıcı reklamlara karşı korunacak. Yeni düzenlemeyle de indirimli satış reklamları da mercek altına alınacak. Satıcıların cevap verme hakkı ise 48 saate düşürülecek. Daha fazla ayrıntıya haberimizde bakalım.
4: İnternet alışverişlerinde yeni dönem. Satış reklamları mercek altına alınacak, indirimli fiyatlar geçmiş fiyatlarla kıyaslanacak.
5: Tüketiciyi yanıltan indirim kampanyalarına karşı yeni kurallar getirildi.
4: Yeni düzenleme 1 Ağustos itibarıyla başlıyor.
6: Bir ürün beğendiniz, sonra onun indirimde olduğunu fark ettiniz. Ancak aslında o indirimli fiyatı olmayabiliyor. Birkaç gün öncesinde fiyatı yükseltiliyor, sonra indirim başlığı altında eski fiyatına geri düşürülüyor.
4: İşte tam da bu yüzden geçmiş fiyatlarla kıyaslama yapılacak. İndirime esas alınacak fiyat indirimin başlangıç tarihinden önceki son 10 gün içinde uygulanan en düşük fiyat olacak.
5: İndirim oranı hesaplanırken indirimin başladığı tarihten önceki 10 gün içinde uygulanan en düşük fiyat esas alınacak. Böylece önce fiyatı arttırıp daha sonra sahte indirim yapılmasının önüne geçilmesi hedefleniyor.
4: Bir diğer başlıksa yapay zeka reklamları. Artık tüketiciyi yanıltabilecek gerçek dışı görsel ve videolarda denetlenecek. İnternet sitelerine reklam verebilen yasa dışı şans oyunları da yasak kapsamına alındı.
5: Gerçek olmayan görüntüler, sesler veya vaatlerle tüketicinin yanıltılması hukuka aykırı kabul edilecek.
6: Ticaret Bakanlığı yorumlara da müdahale etti. Yeni düzenlemeye göre 72 saat olarak belirlenmiş olan tüketici yorumlarına karşı satıcının cevap verme hakkı 48 saate düşürüldü.
5: O ürün veya hizmeti satın alan tüketicilere ait olduğunu doğrulamak zorunda olacak. Yorumların seçilmesi, sıralanması veya manipüle edilmesiyle tüketicinin yanıltılmasına da izin verilmeyecek.
3: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız, Halkbank.
1: Sevgili izleyenler, Türkiye uzaydaki kapsama alanını genişletiyor. Uydu filosuna dev bir üye daha ekleniyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu Katar'la yaptığı tarihi ortaklığı açıkladı. Katar finansmanıyla hayata geçirilecek yeni nesil TürkSat Biruni uydusu Türkiye'nin uzaydaki haberleşme kapasitesini katlayacak.
7: Türkiye, uzay vatan ve küresel uydu pazarında tarihi bir hamleye daha imza attı.
3: TürkSat Katar merkezli sayısat firmasıyla dev bir stratejik ortaklık kurdu. Bu işbirliğinin ilk meyvesi ise yeni nesil haberleşme uydusu TürkSat Biruni olacak. Adını başkan

0: Recep Tayyip Erdoğan'ın verdiği TürkSat Biruni uydusu 50 derece doğu yörüngesinde görev yapacak. Projenin en dikkat çeken yönü ise finansmanı. Yeni nesil uydu tamamen Katar finansmanıyla hayata geçirilecek. Böylece Türkiye bütçesine yük getirmeden filosunu büyütmüş olacak. Peki yeni uydu ne getirecek? Yüksek veri kapasiteli K-band teknolojisiyle donatılacak olan TürkSat Biruni, havacılık ve denizcilik sektörlerine kesintisiz iletişim sağlayacak. Kamu kurumlarının güvenli haberleşme altyapısı da tahkim edilecek. Gelişmeyi yazılı bir açıklamayla duyuran Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, bu projeyle küresel uydu pazarındaki rekabet gücünün artacağını vurguladı. Katar'la kurduğumuz ortaklık sayesinde Orta Doğu, Kuzey Afrika, Avrupa, Orta Asya ve Sahra Altı Afrika'da çok daha güçlü bir hizmet ağı oluşturacağız. TürkSat'ın teknik altyapısını Esayisat'ın bölgesel gücüyle birleştirerek küresel ölçekte yeni fırsatlar elde edeceğiz. 50 derece doğu yörüngesindeki frekans ve yörünge haklarımız korunmaya devam edecek. Bu proje kapsamında herhangi bir hak devri söz konusu olmayacak. TürkSat'ın kullanımına sunulacak 50 gigabit saniyeye kadar ilave kapasiteyle ülkemizin uydu haberleşme altyapısını daha da güçlendireceğiz dedi.
1: Yaz aylarında artan sıcaklıklar sebebiyle birçok kişi egzersizi bırakmış durumda. Fiziksel tıp ve rehabilitasyon uzmanı Profesör Doktor Mehmet Arman egzersizin önemini anlatıp doğru zamanda yöntemlere dikkat çekti.
0: Yaz aylarıyla birlikte birçok kişi egzersizi bıraktı.
2: Sıcağın vermiş olduğu rahatsızlık, huzursuzluk ya da aşırı terleme gibi nedenlerle egzersizin bırakılması doğru değil. Doğru planlamayla egzersize ve hareketlere devam etmek gerekiyor.
0: Fiziksel tıp ve rehabilitasyon uzmanı Profesör Doktor Mehmet Ağırman, sağlıklı kalmak için egzersizin önemine vurgu yaptı. Yaz mevsiminde neler yapılabileceğinin altını çizdi.
2: Yaz aylarında yapılacak en ideal egzersizler öncelikle en güvenli ve en ideal olan yürüyüşlerdir. Haftanın 5 günü yaklaşık 20 ya da 30 dakikalık periyotlarla hafif ve orta tempoda yapılacak egzersizler oldukça faydalı olacaktır. Yürüyüşle beraber bisiklet egzersizleri, su içi egzersizler ve bunlara eklenebilecek olan esneme ve kas güçlendirme egzersizlerini de tavsiye ediyoruz. Haftada yapılacak 150 dakikalık egzersizler hem kognitif fonksiyonları yani bilişsel dediğimiz duygu ve düşüncelerin iyileşmesine katkı sağlayacak hem de bedenimizin ihtiyacı olan kalp damar sağlığı, akciğer sağlığı, diyabet dediğimiz şeker hastalığı gibi hastalıkların riskini azaltmış olacak.
0: Profesör Doktor Mehmet Ağırman egzersiz için doğru zaman çizelgesini de anlattı.
2: Özellikle sabah 8 ila 10 arasında ya da öğleden sonra saat 16-18 arasında yapabiliriz. Kalp hastalığı olanlar ve yaşlı hastaların sabah erken saatlerinde egzersizleri yapmamasını tavsiye ediyoruz.
1: Isparta'ya gideceğiz şimdi. Isparta'nın Sütçüler ilçesinde düzenlenen Yörük Şöleni renkli görüntülere sahne oldu. Kıl çadırların kurulduğu Zengi Yaylası'nda develerle temsili Yörük göçü yapıldı. Binlerce kişi yüzyıllardır kuşatılan, yaşatılan gelenekleri yakından tanıma fırsatı buldu.
0: Hem yörükler hem de vatandaş yaylaya akın etti. Gelenek ve görenekler Şölen'de yeniden hayat buldu. Renkli görüntülerin adresi Isparta.
3: Yaylada kıl çadırlar kuruldu, develer getirildi Isparta'nın Sütçüler ilçesinde. Hem Dut Pekmezi Festivali hem de Yörük Şenliği coşkusu bir arada yaşanıyor.
0: Bu yıl 33.sü düzenlenen Dut Pekmezi Festivali, Yörük Şöleni ile aynı anda gerçekleştirildi. 2000 rakımlı Zengi Yaylası'nda kıl çadırlar kuruldu. Kültürel eşyalar sergilendi.
3: Yörük şenliklerinin olmazsa olmazı Yörük göçleri Zengi Yaylası'nda. Şimdi de temsili olarak Yörük göçü düzenleniyor develerin katılımıyla.
0: Çevre illerden de katılımın olduğu Şölen'de türküler söylendi, vatandaş doyasıya eğlendi.
4: Müthiş bir kalabalığımız var. Biz açıkçası bu kadar ilgi beklemiyorduk. Ama sağ olsun yörüklerimiz örf, adet, gelenek ve göreneklerini yaşatmak için güçlü anlamda bize destek verdiler. Müthiş bir kalabalığımız var.
3: Türk büyüklüğün yaşam şekli olan

Şimdi sizleri tarihi bir yolculuğa çıkaracağız. Rotamız Karabük'ün Safranbolu ilçesi. Sıra sıra dizilmiş evleri, hanları, hamamları ve çeşmeleriyle kendine hayran bırakan bu şehir ziyaretçilerine görsel bir şölen sunuyor. Özellikle Safranbolu evleri görüntüsüyle büyülüyor.

0: ahşap evleri, cami, türbe ve konaklarıyla Safranbolu Evleri Görsel Şölen sunuyor. Burası UNESCO tarafından Dünya Mirası listesine alınan Karabük'ün Safranbolu ilçesi. İlçe barındırdığı Safranbolu evleriyle ziyaretçilerini adeta büyülüyor.
1: Safranbolu evleri sadece asırlara meydan okuyan duruşlarıyla değil elbette ki. Bunun yanında üstün sanat zevkini yansıtan mimarileri, tüm yapıya yayılmış incelikli ahşap işçiliğiyle de hayranlık uyandırıyor.
0: Ekibimiz sıra sıra dizilmiş tarih kokan şehrin simgesi olan Safranbolu evlerini sizler için görüntüledi. Safranbolu evlerinin neredeyse hepsinde iki girişli kapı bulunuyor.
2: Çift giriş var ki bu Safranbolu evlerinin ve büyük evlerde karşılaştığımız özelliklerden birisidir. Bir girişi görüyorsunuz. Bu doğrudan birinci kata açılan bir kapıdır. Diğer giriş, bakın merdivenlerin altında kalan giriş, o doğrudan hayat dediğimiz işte ahırın taşlığın olduğu bölüme açılan bölümdür.
0: Kapılarda bulunan tokmaklar ve aynalar adeta nakış nakış işlenmiş. İşte bu da Safranbolu evlerini farklı kılan özelliklerinden biri.

0: Safranbolu evlerinin genellikle iki kapısı oluyor. Birisi bahçeye giriş kapısı, diğerleri evin giriş kapısı. Şu an biz bahçeye giriş kapısı önündeyiz. Gördüğünüz gibi çift kanatlı bir kapı ve kapının üzerinde madenden yapılma ve çeşitli işlevleri olan bazı aksamlar var.
1: 18. 19. ve 20. yüzyıllarda yapılmış olan Safranbolu evleri o günkü özelliklerini korumaya devam ediyor. Kapıların girişlerindeki o tokmaklar, aynalıklar, özellikle kapı çaldığında içerideki kişinin daha rahat duyması için geniş olarak tasarlanmış.
0: Tokmak dediğimiz nesne günümüzde zil yerine kullanılan bir nesne. Bir diğeri halka. Bu gördüğünüz halkadır. Ve asıl yapılış amacı kapıyı çekerken, iterken tutmak için yapılmıştır. Onun dışında kilitleri görüyorsunuz. Arkadan sürgüyü görüyorsunuz.
2: Bir sanat eseri olan Safranbolu evlerindeki çıkmalar, evin dış görünümünü tek düzelikten çıkarıp şık bir görünüme sokuyor.
1: Safranbolu evlerinin en önemli özelliklerinden birisi ise o dönemin mimarisine göre sıra sıra dizilmiş evlerin hiçbirinin manzarasını bozmaması. Evlerin camından herkes aynı noktaya baktığında alt caddeyi, alt sokakları görebiliyor. Ancak kimse birbirinin evinin içerisini görmüyor.
0: Safranbolu'da hiçbir ev bir diğer evin cephesini, manzarasını kesmez. Ama aynı zamanda da kendisi de bir başka bahçeye, pencereye, boşluk bir alana açılır. Bu çok iyi gözetilmiş.
2: Pencereler dar ve uzun biçimde tasarlanmış. Ahşap kanatlı pencereler de evlere farklı bir hava katıyor.
0: Safranbolu evlerinin dış özelliklerini belirleyen en önemli unsur bir kere eyvan. Şöyle bakacak olursak

0: Şu gördüğünüz dışa doğru çıkıntı yapan kurgu.
1: Şuradan değil mi hocam?
0: Evet. Eyvandır. Bulunduğumuz yapı iki eyvanlı, dış sofalı yapı grubunda. Gördüğümüz bu dışa çıkıntı yapan eyvanlardan birisi. Bizim şu an kullandığımız pencerelerdeki gibi işte böyle sağdan sola açılır değil veya kelebek gibi üstten değil. Bu iki parça alttan yukarıya doğru kaldırıyorsunuz ve kademeler vardır yanlarda. İstediğiniz seviyede durdurma şansınız var.
2: Ahşap evlerin içinde süslemelere de rastlamak mümkün.
1: Hocam odalardan birine geliyoruz şimdi. Safranbolu evlerinin bir odasındayız. Odaların özellikleri var.
0: Evet, tabii ki. Odalar dediğim gibi bir ailenin tüm ihtiyacını karşılayacak şekilde düzenleniyor. İçlerinde yüklükler var, yani yataklar var ki akşam olunca onlar yerlere serilip yatılıyor. Ve aynı zamanda da yüklüklerin altında bir tahta kaldırdığınızda banyoda odanın içinde. Dolayısıyla odadan çıkmadan tüm ihtiyaçlarınızı karşılayabiliyorsunuz yemek dışında.
2: Bir diğer ayrıntı ise odalarda bir veya iki adet bölmelerin bulunması.
0: İşte banyonun, tuvaletin, lavaboların olduğu yerler ki restorasyon sırasında bunlar tabii kullanılabilir hale getirildi. Ama odalarınki özgün, odaların içinde o eski yüklükleri ve dolapları görebiliriz.
2: Safranbolu evlerinin bir diğer özelliği ise evlerin bahçelerinde ve sokaklarında çeşmelerin bulunması.
1: Safranbolu evlerinin ve sokaklarının en büyük özellikleri arasında özellikle taşlar, ortaya sıralanmış iki dizimli taşlar. Bu taşlar yaşanabilecek yağışlarda suyun akış yönünün onun önüne doğru gitmesi için. Taşlar ise özellikle sıcak havalarda nemin oluşmaması için planlanmış durumda. Safranbolu, UNESCO'nun Dünya Miras Listesi'nde yer alan önemli noktalardan bir tanesi. Safranbolu'da bulunan 2000 adet Safranbolu evinin 1463'ü koruma altında ve restorasyon çalışmaları da devam ediyor.
2: Ve şimdi her karışını hayranlıkla kayıt altına aldığımız Safranbolu'ya veda etme zamanı.

0: sabahlar, tekrar hoş geldiniz. A Haber ekranlarına, Sabah Ajansı'nda gelişmeleri aktarmaya devam ediyoruz. Yeni saatte A Haber ve A Haber Radyo ortak yayınında olduğumuzu bir kez daha hatırlatarak efendim. Bedriye Karaçay'ın haberini geçtiğimiz günlerde sizinle paylaşmıştık. 5 gündür kayıp olarak aranıyordu 3 çocuk annesi Bedriye Karaçay. Ne yazık ki dün acı haber geldi kendisinden. Annenin cansız bedeni ormanlık alanda bulundu sevgili izleyenler. Talihsiz kadın boşanmak istediği için kan donduran bir cinayete kurban gitmişti. Cinayeti itiraf eden eşi ve abisinin sorgusu devam ediyor.
1: Neredesin? Çık gel kızım. Yaşadığını bileyim bana yeter. Damadım bugün benim 4'e kadar yanımdaydı. 4'ten sonra kayboldu.
2: 3 çocuk annesi kadın günlerdir kayıp olarak aranıyordu. Onu en son görense eşiydi. Şüphe oklarının yöneldiği cani koca korkunç cinayeti itiraf etti. Talihsiz kadının cesedi ormanlık alanda bulundu. İstanbul Kağıthane'de yaşayan 27 yaşındaki Bedriye Karaçay iddiaya göre eşi Volkan Karaçay'la tartıştıktan sonra 21 Temmuz akşamı sırra kadem bastı. Üstelik polise kayıp ihbarında bulunan da yine eşiydi. 3 çocuk annesi kadın her yerde aranırken perişan olan ailesi de damatlarından şüpheleniyordu.
1: Damadım bugün benim 4'e kadar yanımdaydı. 4'ten sonra kayboldu ve şu anda ona da ulaşamıyoruz. Ne yapacağımızı bilmiyoruz.
3: Kızımı bulmam lazım. Bana kızım lazım. Çünkü o benim tek prensesim, tek kızım.
2: Polis adım adım iz sürdü. İncelenen HTS kayıtları sonrası cani eş gözaltına

0: alındı ve sorguda cinayeti itiraf etti.
1: Tartışmışlar evde. Kızım kaçmış ve peşine koşmuş, yakalayamamış. Bir taksiye bindiğini söylüyor.
0: Eşinin ifadesine göre genç kadın boşanmak istiyordu, tartışma da bu yüzden çıkmıştı. Cani koca karısını evinin salonunda boğarak öldürüp bir battaniyeye sarmış, abini de yardıma çağırarak cesedi taksiyle Sarıyer Ayazağ Yeşiltepe mevkiindeki ormanlık alana getirmişti. Ormanlık alanda bir çukurda bulunan ceset adli tıp kurumuna kaldırılırken itirafta bulunan cani koca ve abinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
2: Efendim, ekranlarınıza yansıyor. Sakin adımlarla dükkanın önüne geliyor, esnafla konuşuyor, hatta telefondaki kişiye de el sallıyor. Ancak saniyeler sonra belinden çıkardığı tabancayla dehşet saçıyor o kişi. 29 yaşındaki Yusuf Erdem'in hayatını kaybettiği o korkunç saldırıyı güvenlik kamerası işte böyle kaydetti.
0: Sakince dükkanın önüne geldi, esnafla konuştu, hatta cep telefonundaki kişiye el salladı, saniyeler sonra tabancasını çıkarıp ateş açtı. Adana'da dün yaşanan korkunç cinayetin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. 29 yaşındaki Yusuf Erdem iş yerinde telefonla görüştüğü sırada dışarıdaki kişiye telefon ekranını gösterdi. O cani soğukkanlılıkla telefondaki kişiye el salladı, ardından hiç tereddüt etmeden tabancasını çekip kurşun yağdırdı. Saldırıda Yusuf Erdem ve yanındaki çalışan yaralandı. Sağlık ekiplerinin hastaneye kaldırdığı Erdem tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Polis ekipleri güvenlik kameralarını inceleyerek olay yerinden kaçan saldırganın kimliğini belirledi. Şimdi her yerde aranıyor.
2: İçişleri Bakanlığı suç örgütlerinin en sık başvurduğu yöntemlerden biri olan motosikletli suikast timlerine darbe indirdi. Bakan Mustafa Çiftçi, sadece tetiği çekeni değil arkasındaki suç zincirinin tüm halkalarını hedef alıyoruz dedi.
3: Bizim hedefimiz bu sene bu suç örgütlerini eylem yapamaz, iş yapamaz hale getirmek. Bu konuda kesin kararlıyız.
4: Suç örgütlerinin kalabalık caddelerde kimliklerini gizlemek ve olay yerinden hızla kaçmak için kullandığı motosikletli saldırı yöntemi güvenlik güçlerinin radarına takıldı. İçişleri Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen operasyonlar meyvelerini verdi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi çarpıcı verileri paylaştı. Geçen yılın 1 Ocak 16 Temmuz döneminde motosikletli ve ateşli silahlı 165 olay meydana gelmişken bu yıl aynı dönemde bu sayı 46'ya kadar geriledi. Bakan Çiftçi mücadelenin sadece sokaktaki tetikçiyle sınırlı kalmadığının altını çizdi. Suç zincirinin bütün halkalarını koparıyoruz diyen bakan, talimatı veren azmettiriciden silahı ve aracı temin edene hatta kaçış ve barınma imkanı sağlayan yataklıklara kadar herkesin hedeflendiğini vurguladı. Güvenlik birimleri, istihbarat ve önleyici tedbirleri bir arada yürüterek çetelerin hareket alanını daraltmaya devam ediyor.
2: Efendim, gurur dolu bir haberle devam edeceğiz. Şimdi A Milli Kadın Voleybol takımımız tarihi bir başarıya daha imza attı. Filenin Sultanları Çin'de oynanan Milletler Ligi finalinde Brezilya'yı 3-1 mağlup etti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan da Filenin Sultanları'nı tebrik etti.
5: Milletler Ligi'nde şampiyon Türkiye.
6: Maç sayısını kullanıyoruz. Saliha Berkman, Matris bırakıyor, orta hücumu karşıladık, bitiyor mu? Bitiyor! Şampiyon Sultanlar!
5: A Milli Kadın Voleybol takımı Çin'de oynanan Milletler Ligi finalinde Brezilya ile karşılaştı. İlk seti kaybeden Ay Yıldızlılar ikinci setle birlikte ritmini buldu ve rakibini 3-1 yenerek kupanın sahibi oldu. 33 sayıyla yıldızlaşan Melisa Vargas finalin en değerli oyuncusu seçildi. 2023 yılında

0: Avrupa ve Milletler Ligi şampiyonlukları yaşayan Filenin Sultanları, Brezilya karşısında alınan zaferle 3. kez büyük uluslararası organizasyonlarda altın madalya kazandı.
1: İşte o büyük sevinç ekrana böyle yansıyor.
0: Tarihi zaferin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından Milletler Ligi finalinde rakibi Brezilya'yı mağlup edip şampiyonluğa ulaşarak tüm Türkiye'yi gururlandıran büyük bir başarıya imza atan A Milli Kadın Voleybol takımımızı yürekten tebrik ediyorum cümleleriyle millilerin başarısını kutladı.
2: Efendim, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan da 2026 Milletler Ligi finalinde Brezilya'yı 3-1 yenerek şampiyon olan A Milli Kadın Voleybol takımını tebrik etti. Ekranlarınıza getiriyoruz. Tebrikler Filenin Sultanları. 2026 Milletler Ligi şampiyonu olarak yeniden tarih yazan A Milli Kadın Voleybol takımımızı yürekten tebrik ediyorum. Nice başarılara notuyla da paylaşımda bulundu Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan. X hesabı üzerinden yaptığı paylaşımı da ekranlarınıza getirdik sevgili izleyenler. Ve Milletler Ligi şampiyonu Filenin Sultanlarını yürekten kutluyor, gururla selamlıyoruz. Türk yıldızlarının mesajı bu da sosyal medya hesabından. Milletler Ligi'nde şampiyon olan A Milli Kadın Voleybol takımını kutladı. Türk yıldızlarından Filenin Sultanlarına da tebrik geldi. Ve şampiyonluk kutlaması mesajı işte böyle paylaşıldı. Türk yıldızları tarafından Filenin Sultanlarını yürekten kutluyor, gururla selamlıyoruz mesajıyla Türk yıldızları sosyal medya hesabından Milletler Ligi'nde şampiyon olan A Milli Kadın Voleybol takımımızı tebrik etti. Biz de bir kez daha Filenin Sultanlarını tebrik ediyoruz bizlere bu anlamlı gururu yaşattıkları için.
3: Türk yıldızları olarak A Milli Kadın Voleybol takımımızı gururla selam.
2: Efendim, saatlerimizi artık 7'yi 8 geçiyor. Şöyle baktığımızda Sabah gazetesine bakalım, yazılı basınla devam edelim dilerseniz. Sabahın sürmanşetinde de yine Filenin Sultanlarını görüyoruz. Milletin Sultanları başlığını atmış. Çin'de altın madalya bizim oldu. Ülkemizi gururlandırdı dedi Başkan Recep Tayyip Erdoğan da. Çin'de İstiklal Marşımızı dinlettiler. Ve ay yıldızlar gözüne şimdi Türkiye'nin de ev sahipliği yapacağı Avrupa Şampiyonası'na dikmiş durumda. Bir kez daha tebrik edelim. Nice başarılara notuyla da devam edelim efendim. Hemen manşetindeki haberle devam edelim sabahın. Siyonist vahşet Batı Şeria'yı kuşattı. Soykırımcı İsrail Gazze'de barbarlığını Batı Şeria'ya taşımış durumda. Siyonist ordunun desteklediği terörist Yahudiler köyleri basıp camileri ve evleri ateşe veriyor. Bölgeyi kuşatan işgalci askerler kadın ve yaşlıları keyfi tutukluyor sevgili izleyenler. Ara ara zaten bu haberleri sizinle paylaşıyoruz. Meskun mahal çatışmaları, yine oradaki bulunan yerleşimcileri, evlerinden atanlar, altyapılarını yok edenler, işgalci ordunun aynı zamanda Yahudilerin de bu tarz hareketlerini görüyorduk. Ancak son günlerde bu daha da artmış durumda. Silahlı Yahudiler camileri yakmaya başladılar. Yanı sıra oradaki evleri, köyleri yakmaya başladılar. Filistinlileri katlediyor, evleri ateşe veriyorlar. Siyonist grup dün baskın yaptıkları Kur ve Kusray köylerindeki iki camiyi de yaktılar. Dünyaya harekete geç çağrısı var. Bölgeyi kuşatan İsrail askerleri kadın, çocuk, yaşlı, engelli demeden Filistinlileri darp edip tutukluyor. Filistin Devlet Başkanı Abbas saldırının durdurulması için uluslararası topluma çağrı yaptı. Katil Netanyahu ise bölgeye ilave asker sevk edilmesi talimatını verdiğini duyurdu efendim. Sabah gazetesinin manşetindeki haberde böyleydi, paylaştık sizinle. Devam edelim şimdi. 8 yaşındaki minik evin başıboş köpeklerin saldırısına uğradı sevgili izleyenler. Canını zor kurtaran minik kızın vücuduna tam 150 dikiş atıldı. Onu azgın köpeklerden kurtaran bir kişi kahraman bir sürücüydü.
4: Kaçma çıktığında korkudan bayıldım. Sonra uyandığımda yerdeydim. Galiba kafamı ısırmıştı.
5: 8 yaşındaki minik evin başıboş köpeklerin saldırısına uğradığı talihsiz

0: kıza tam 150 dikiş atıldı.
1: Önümü göremeyecek hale geldim.
0: Dehşet Şanlıurfa'da yaşandı. 8 yaşındaki Evin Bayo evine dönerken 8 başıboş köpeğin hedefi oldu. Küçük kız saldırıdan ağır yaralarla canını kurtarabildi.
1: Ben çok korktum. Gece uyuyamaz hale geldim.
0: Tam o anda tesadüfen oradaydı. Aracının lastiği patlayan Ahmet Aydın köpeklerin saldırısını duyunca hiç düşünmeden koştu. Küçük evini köpeklerin arasından kurtarıp hastaneye yetiştirdi.
2: Baktım köpek havlaması, kızın sesi geldi. Arabayı stop ettik, hemen kıza koştum. Yani yarasını görünce direkt hastaneye yetiştim.
3: O yolda geçen adam çocuğa denk gelmeseydi öldürürlerdi.
0: Yüzünden ve vücudundan yaralanan minik kız için doktorlar seferber oldu. Vücuduna 150 dikiş atıldı.
3: Tamam.
0: Talihsiz kızın tedavisi sürerken aile önlem alınmasını istiyor.
1: Başka kimseyi ısırmalarını istemiyorum.
3: Her taraf sahipsiz köpek dolu. Bu sokak köpeklerinin toplu olmasını istiyoruz.
4: Efendim, meteorolojinin uyarılarının ardından şiddetli sağanak Türkiye'nin birçok noktasında hayatı olumsuz etkiledi. Kastamonu, Cide'de taşan çay nedeniyle 150'den fazla ev ve iş yerini su bastı. Yozgat'ta dolu tarım arazilerini vurdu. Kocaeli'de alt geçitler su altında kaldı. Şimdi o görüntülere bakacağız.
5: Devrekani çayı taştı, ilçe merkezi su altında kaldı. Kastamonu'nun Cide ilçesinde sağanak nedeniyle taşkın meydana geldi. 150'den fazla ev ve iş yerini su bastı, mahsur kalanlar tahliye edildi. Vatandaşlar misafirhanelere yerleştirildi. Selde çok sayıda araç da sürüklendi. Bazı otomobillerin suya gömüldüğü görüldü. Kentte kriz masası kuruldu. Su tahliye ve hasar tespit çalışmaları devam ediyor. Yozgat'ta da ani bastıran sağanak ve dolu tarım arazilerinde büyük hasara yol açtı. Hasat dönemindeki ekinler zarar gördü. Çiftçiler ise bölgenin afet bölgesi ilan edilmesini talep etti.
6: 15 dakika yakın dolu yağdı köyümüze. Ekinlerimiz falan böyle zarar verdi. Nohutlarımıza, mercimeklerimiz tarlalarda destek halinde kaldı.
7: Domates, fasulye, salatalık, buna benzer işte yiyeceklerimiz hepsi de zarar gördü.
5: Kocaeli'nin İzmit ilçesinde de sağanak alt geçitleri kısa sürede suyla doldurdu. Su birikintileri nedeniyle araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Bazı sürücüler alternatif güzergahları kullanmak zorunda kaldı.
4: Evet sevgili izleyenler, ekranlarınıza getirdik yurttan sağanak manzaraları, böyleydi. Peki yeni haftada bizi nasıl bir hava bekliyor? Yağışlar devam edecek mi yoksa kavurucu sıcaklar geri dönecek mi? Cevabını da değerli yayın konuğumuz meteoroloji uzmanı Adil Tek'ten alacağız. Günaydın hocam, hoş geldiniz.
8: Günaydın Merve Hanım, teşekkür ederim.
4: Nasılsınız?
8: Sağ olun. Hafta sonuki yağışı atlattık o çok kuvvetli yağışların ardından.
4: Hocam siz de canlı yayında yağışa yakalandınız.
8: Evet, yani o normal olası şeyler. Evet. Kuvvetli yağışta İstanbul'da da kuvvetli etkisini gösterdi. İstanbul'da yani büyük bir sıkıntı çok yaşanmadı ama yağış kuvvetliydi. Sizin haberinizde olduğu gibi Batı Karadeniz biraz sıkıntılar yaşadı ki.
4: Geçen hafta uyarıda bulunmuştuk,
8: evet,
4: bu arada
8: size. Geçen hafta
4: size
8: Batı Karadeniz konusunu çok uyarmıştık. 220 kilogram Kastamonu'da düşen yağış var. İnebolu'da da 148-149 kilogramlık bir yağış var. En yüksek yağışlar. Bunlar Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün ölçümleri. Tabii o ölçümlerin olmadığı noktalarda, bazı noktalarda çok daha yüksek yağışlar oldu. Bu hava gitti ama. O cumartesi günü özellikle o yağışı bıraktı. Cuma gecesinden başlayarak batıdan girdi ve pazar günü, yani dünden itibaren yurdun doğusundan biraz terk etti.
4: Aslında haritamıza da biraz,
8: evet,
4: görebiliyoruz.
8: Sıcaklık haritamız. Aslında bu sıcaklık haritamız bugün çarşamba günü sıcaklık haritası. Yani gittikçe ısınan bir hava var. Özellikle Avrupa'yı belirtmek istiyorum. Ki Fransa'da geçtiğimiz haftalarda o yaşanan çok yüksek sıcak hava dalgaları yeni bir sıcak hava dalgasına daha Fransa etkilenecek sıcak hava dalgasından ki Almanya'ya kadar uzanıyor. Bizim diğer bölgelerimiz, örneğin Ege'de ve Güneydoğu Anadolu'da düşen sıcaklıklar tekrar önümüzdeki hafta yükselmeye başlıyor. Ama gördüğümüz gibi kırmızı alanlar özellikle Akdeniz kuşağı ve Avrupa'nın batısında bu fazlalaşmaya başladı.
4: Evet, yine İtalya'da çok
8: İtalya'da dahil olmak üzere Fransa'da gene bir

0: alarm seviyesi olacak Avrupa'da da. Bu uzun soluklu yine bu sıcak hava dalgası Avrupa'da. Yani yaklaşık bir hafta kadar sürüyor. Biz yine o sıcak hava dalgasının doğusunda kalıyoruz. Hı hı. Yani biz yine bu hafta serin bir hafta. Sıcaklıklar ortalamalar ve 6 civarı, 6 değerlerde. Sadece işte o Ege'nin güneyi, Akdeniz'deki bazı illerimiz oralarda sıcaklık değerleri evet yükseliyor. Oralar zaten her zaman olan sıcaklık
1: değerleri. Yani şöyle değerleri. Haritamıza baktığımızda kırmızıların daha az olduğunu görüyoruz.
0: Evet,
1: daha
0: yani,
1: serin.
0: Önce yani geçtiğimiz o bu çarşamba geçtiğimiz hafta çarşamba günü önce gelen bir sıcak hava dalgası vardı. Ardından bir kuzeyden serin hava geldi. Fırtına yaptı. İstanbul'da ortalığı ayağa kaldırdı özellikle güney ilçeleri ve o hava artık yakında yok. Yaklaşık yani bir hafta boyunca o çok havada çok aksiyon yok diyelim bizim bölgemiz açısından onu söyleyebiliriz. Yani çok bir hareketlilik yok. Normal standartlarda gidiyoruz. Doğu Karadeniz'de bu hafta biraz yağışları görüyor olacağız. Kuzey kesim Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'da evet orada yağışları bu hafta biraz görüyor olacağız. Doğu Karadeniz'in bu mevsim zamanı. Bu mevsim aslında o zamanlaması sebebi de özellikle fındık zamanı Doğu Karadeniz'de. Fındığın bu yağmurlara ihtiyacı var içini doldurması için birazcık o geçtiğimiz zamanlarda dönemlerde de yıllarda da Doğu Karadeniz'de işte Temmuz'un sonra Ağustos'un başında yağışlar çok
1: yani olağan bir durum aslında durum. Değil mi? Olağan
0: mevsim normallerinde bir tablo şeklinde gidiyoruz. Evet. Uzun vadede yaz gene uzun sürecek diyoruz. Onu söylüyoruz. Yaz uzun sürecek derken Eylül-Ekim'e kadar sarkacak. Eylül-Ekim'in normal değerlerinin biraz daha üzerinde seyredecek. Yani biraz daha ılıman. Bunalmadan bir yaz uzun bir yaz yaşayacağız.
1: Evet.
0: O sevindirici güzel taraf ve çok da aşırı sıcaklarla boğuşmayacağız onu söyleyelim.
1: Evet.
0: Hemen bölgelerimize
1: şimdi
0: geçelim.
1: Bölge bölge bakalım hocam. Hemen Marmara'yla başlayalım.
0: Evet. Trakya'da hafif bir yağış var. Çok kuvvetli değil, çok zayıf. Daha çok Bulgaristan, Yunanistan sınırına yakın bölgede Edirne'de bir zayıf yağış görüyoruz. Diğer illerimize yağışlar yok. Artık sıcaklıklar da o düşen sıcaklıklar yavaş yavaş yükselmeye başladı gözüküyor. Bugün için İstanbul'da 29-30 derece ama 32-33 derecelere
1: bakalım
0: kadar
1: hemen,
0: çıkar.
1: Bakalım hemen İstanbul özelinde.
0: Evet, İstanbul için yakında yağış yok. Yarın da biraz yarın birkaç derece ısınıyor ama sonraki günlerde tekrar 28-29 derecelerde. İstanbul'da tam bir yaz havası, bunaltmayan bir yaz havası. Gece sıcaklıkları çok artmıyor. Hafif 20 derecelerin üzerinde ama tabii İstanbul'da bazen güneşin aldığı yerlerde biraz binalar ısınıyor. Binalar ısınmaya başlayınca içeriye kusuyor. Gece bir parça rahatsız edici oluyor ama genel olarak birazcık ayın 28'ine doğru Poyraz'dan esen rüzgarlar biraz kuvvetlenecek. İstanbul'ları daha da rahatlatacak gözüküyor. İstanbul genelinde tablo böyle.
1: Vapurları etkiler mi peki hocam?
0: O rüzgarlar biraz daha çarşamba perşembe günü deniz ulaşımında biraz sıkıntılar yapabilir. Yine yaklaşık onun büyüklüğü kuvveti hakkında daha çok daha net bilgiler söyleriz.
1: Ege'ye bakalım.
0: Ege'de ısınmaya başladı. Aydın her zaman olduğu gibi 39 derece.
1: Yine Aydın 40'ın düşmüş. Altında görünce biraz daha en azından düşmüş
0: evet,
1: dedik.
0: Aydın 39 yani Ege'nin en sıcak ili zaten. Evet. Aydın her zaman öyle oluyor. Diğer illerde de sıcaklıklar artık mevsim değerlerinde. Gece sıcaklıkları iç kesimlerde düşük rahatlatıyor. Uşak Afyon biraz daha karasal etkiler var. Hemen İzmir detayına bakalım.
1: Yüzden, evet.
0: İzmir detayında da çok değişik bir şey yok. Yakın planda da yağış yok. 36-37 derecelerde seyrediyor. Yani İzmir 40 demiyor. 40 derecenin üzerine çıkmıyor onu söyleyelim.
1: Evet. Bulut ama, da yok. Tamamen evet, güneş
0: hava,
1: görüyoruz.
0: Güneşli bir hava.
1: Ege bölgesi böyleydi. Hemen Akdeniz'e devam edelim.
0: Evet, yani o düşen sıcaklıklar birden artıyor. Antalya 40 derecede normalde çıkar. Kuzeyli bir akış var. Güneyden 37 olduğum nem değerleri çok yukarıda değil Antalya'da. Diğer illerde de zaten Adana 37 derece, Kahramanmaraş 38 derece. Yakın plan için yağış yok. Antalya detayına biraz daha bakalım. Antalya'da da önümüzdeki günlerde kuzeyli akışlar 40 derecelere çıkartıyor. Antalyalılar 40-41'i göreceksiniz ama nemden yapış yapış olmayacaksınız. Sıcaktan biraz daha fazla yanmış olacaksınız. Öyle söyleyeyim. Daha doğrusu Antalyalılar değil mi? Antalya artık nüfusun üzerinde kapasitede yani turistik ağırlıklı Antalya'da bulunanlar diyelim en azından.
1: Hocam sizin bir yine Akdeniz bölgesi için de bir uyarınız vardı. Isınan deniz suyuyla birlikte Ekim ayları özellikle sonbaharın ilk aylarında şiddetli yağışlara sahne olabilir demiştiniz. O uyarıyı da tekrar hatırlatalım dilerseniz.
0: Şöyle ki özellikle Akdeniz'in doğusu 31 derecelere kadar deniz suyu Antalya'da da yine 30-31 derecelerde bu çok yüksek bir deniz suyu sıcaklıkları ki önümüzdeki günlerde biraz daha artabilir 32 derecelere kadar da çıkabilir. Kritik eşiğe gelmiş durumda. Sonbaharda birazcık hava, serin bir hava geldiğinde Akdeniz'in o sıcak suyuyla buluştuğu zaman özellikle Antalya'nın batısı hatta genel diyebiliriz Akdeniz'in buralarda çok kuvvetli yağışlar oluşuyor.
1: Seralar için
0: evet,
1: oldukça
0: yani,
1: önemli.
0: Özellikle Ekim-Kasım ayları çok büyük riskler var Antalya.
1: Şimdiden önlem alınmasında fayda
0: evet, yani,
1: var.
0: Tedbirler ne yapılacaksa yani o 2-3 ay içinde yapılabilecek planlamaları. Yani böyle bir risk var. ne olacağını düşünmek gerekiyor. Kesinlikle. Onlar ne yapılabilir? O zaman aklınıza gelmeye başlayacak ne yapabileceklerimiz konusu.
1: Evet. İç Anadolu

0: Anadolu'yla devam bakalım. Edelim hocam hemen. İç Anadolu'daki son durum bu hava.
1: Evet, başkentte 26 derece. Yani genel olarak sıcaklıklar çok değişkenlik göstermiyor İç Anadolu'nun genelinde.
0: Yakın en yüksek bir Eskişehir 31 görüyoruz
1: evet,
0: orada.
1: Yani biraz daha bu iç kesimlerde yani gündüz ısınması oluyor Eskişehir'de ama biraz daha doğusuna doğru gittikçe, güneyine doğru indikçe sıcaklıklar çok yüksek değil. Yaz sıcaklıklarının biraz daha ortalama ve altı değerlerde aslında. Başkent içinde işte yarın birazcık ısınma var. Yarınki günlerden sonra sıcaklıklar yine 27-28 derecelerde. Sürdürülebilir bir yaz diyeyim, öyle söyleyeyim. Evet,
0: en yani azından bunaltmayacak.
1: Bunaltmayan bir
0: önceki
1: yaz.
0: Önceki yıllarda hakikaten çok geçen kavurucu sene,
1: geçen
0: ve
1: seneye
0: kuraktı.
1: Göre bu sene bizim ülkemiz yani sıcaklıklar, yağış, yani meteorolojik karakterli afetler biraz çoğaldı ama
0: evet.
1: Sıcaklıklar açısından öyle çok aşırı sıcak hava dalgalarına çok fazla maruz kalmadık.
0: Barajlardaki doluluk oranı da önceki yıllara göre daha iyi.
1: Evet,
0: o da
1: yani
0: önemli.
1: İstanbul
0: yağış
1: barajları
0: için.
1: %56'lar dünkü yağışlarla beraber büyük bir olasılıkla %58'lere kadar çıktı. Uzun vadede yağışlar yine olacak gözüküyor. Yani yakın plan için risk yok ama suyumuz az. Bunu aklımızdan hiçbir zaman çıkartmayalım. Su tasarrufu ile ilgili. Yani musluğu açıp da şar şar şar elimizi yıkayalım. Biraz az suyla yıkayalım. Yani görüyorum bazen açıyor musluğu, salıyor ellerini, şey yapıyor.
0: Diş fırçalanıyor aynı zamanda.
1: Ya bir de yok,
0: hani
1: akar, bir parça akar, ince akar, şey akar, böyle şar şar şar akıttırdığınız zaman yani haddinden fazla, elinizi haddinden fazla gereksiz kullanmamak. Evet. Buna alışmamız lazım aslında.
0: Bu uyarıyı yapmak kıymetli kesinlikle. Karadeniz'e bakalım.
1: Karadeniz, Doğu Karadeniz'de doğusunda yağışlar var. Bugün çok kuvvetli yağışlar değil ama kısa süreli sağanak geçişleri olabilir. Genel olarak Doğu Karadeniz zaten 26-27 derecelerde devam ediyor. Batı Karadeniz'de seller vardı, yağışlar vardı. Arkasından bir toparlanma süreci.
0: Ama bu hafta iyi görüyoruz hocam
1: yağış
0: şu anda.
1: Yok, evet.
0: Denize girilebilir anladığımız kadarıyla.
1: Denizde kuzeyli rüzgarlar özellikle. Ben hafta sonu pazar günü Şile'deydim. Çok yüksek dalga vardı. Denize girmek yasaktı. Doğru karardı.
0: Boğulma vakaları da vardı bu arada.
1: Bu özellikle Karadeniz'de yüksek rüzgar olduğu zaman denize girmek dalgayı arttırıyor ve çeken akıntıyı oluşturuyor. O da büyük riskleri beraberinde getiriyor. Ama bu rüzgarlar bu hafta biraz daha yani perşembeye kadar iyi, perşembeden sonra yine kuvvetli rüzgarları göreceğiz. Hemen Trabzon detayına bakalım.
0: Bakalım hocam.
1: Trabzon'da da bugün yağmur, yarın biraz ara veriyor, ondan sonra günler tekrar yağışlar yağmur. Ama bu yağışlar böyle hani şar şar çok kuvvetli yağışlar, kısa süreli geçişler, o konvektif kısa süreli yağışlar şeklinde. Zaman zaman arada güneş de açacak ama yağışı da Doğu Karadeniz ve
0: Trabzon'da. Bunlar fındığın ihtiyacı olan yağışlar
1: evet,
0: yani.
1: Evet.
0: Tamam, şimdi Trabzon'a da baktı, Karadeniz'e, Güneydoğu Anadolu bölgesiyle devam
1: sıcak.
0: Edelim hocam.
1: Sıcağı doğru.
0: Kızaran bölgelerimizden biriydi.
1: Evet, yani geçtiğimiz haftalarda 40 derecelerin üzerine çıkmıştı. Bu hafta 38-39 derece. 40'ı şu anda çok aşmıyor ama önümüzdeki günlerde aşma olasılığı. Hemen Şanlıurfa'dan bakalım. Artmaya başlıyor. Çünkü bunu etkileyen sistem farklı.
0: 44'ü görüyor hocam Cuma günü.
1: Evet, yani şöyle ki bunu etkileyen Basra'dan sokulan eskilerin Basra alçak basıncı diye adlandırdı ama literatürde öyle geçmiyor. Ters muhtemelen oluğu diye adlandırıyoruz biz onu. O yapı bu bölgeleri ısıtıyor her zaman. Her sene aynı şey.
0: Uyarılarınız var mı peki bu kadar? Çünkü gece sıcaklığı da çok yüksek baktığımızda.
1: Güneydoğu Anadolu şöyle söyleyeyim, bu sıcaklık değerlerine herkes o yaşamsal olarak alışkın yani bu değerlere alışkın ama tabii 44 dereceler yüksek değerler. Öğle saatleri güneş altında çok yani 10-11 arası çok riskli saatler.
0: Evet.
1: Gece sıcaklığı da 30 derecelere kadar çıkıyor. O da oldukça sıcak ama şu var biraz daha kuru, nem fazla olmadığı için biraz sıcaktan
0: daha sürdürülebilir oluyor. Evet. Şanlıurfa özelinde de Güneydoğu Anadolu bölgesine baktık. Son olarak Doğu Anadolu bölgesine de bakalım hocam.
1: Genel olarak her tarafı ısınmış vaziyette. Gece sıcaklıkları da yükselmiş vaziyette. Güney olan illerde sıcaklıklar biraz daha yüksek. Kuzeyde biraz daha sıcaklıklar düşük durumda. Hemen Erzurum detayına da bakalım. Erzurum'da da yakın planda yarın biraz artıyor sıcaklıklar ama önümüzdeki günlerde 29'unda yani perşembe günü biraz hafif yağmur var. Diğer günler parçalı bulutlu, oldukça sıcak bir Erzurum için dönem diyelim.
0: Evet. Çok sağ olun hocam. Evet. Özel bir uyarınız var mı yine bu hafta için?
1: Şöyle ki aslında yani genel bir şey söylemek istiyorum. Bizim özellikle güney bölgelerimizde artan sıcaklık nem değerleri var. Bu bölgelerde artık gittikçe ısınıyoruz ve bundan sonraki yıllarda buralarda sıcaklıklar daha da artacak ve nem sıkıntı yaratacak. Islak termometre sıcaklığı dediğimiz sıcaklık var. Onun 20 derecenin üzerine çıkmaya başladığı durumlarda sağlıkla ilgili problemler başlıyor. O ıslak termometre sıcaklığının en yüksek olduğu değer 31 derece ölçülmüş. Bu bizde değil yalnız Birleşik Arap Emirlikleri'nde ve o sınırlar ölümcül sınırlar. Oraya doğru gidiyoruz. Bu bununla ilgili bir takım stratejik planlamalar, daha uzun biraz geniş zaman diliminde de bunları da bir gün konuşuruz.
0: Evet, çok sağ olun hocam.

0: Teşekkür ederiz kıymetli paylaşımlarınız için. Bu hafta havanın notlarını da aldık. Yine yaklaştıkça günler detaylandırmaya da devam edeceğiz. Şimdi siz de az evvel boğulma vakalarından da bahsettiniz. Yani dalgaların daha doğrusu çok şiddetli, yoğun olduğundan bahsettiniz. Şile bölgesinde özellikle. Evet. Yurdun dört bir tarafından da işte sıcaktan bunalanlar denizlere, kanallara, işte göllere, bazen barajlara giriyorlar ve ardından da boğulma vakaları oluyor. Şimdi ona dair de görüntüler var. Ekrana getirelim. Sonrasında biz de vedalaşalım hocam. Çok sağ olun.
1: Sağ olun, teşekkür ederim.
2: Serinlemek için suya giren 3 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Mersin Tarsus'ta denize giren 5 kişiden 4'ü dalgaların arasında gözden kayboldu. Bölgeye sevk edilen ekiplerin çalışmasıyla 3 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Kaybolan bir çocuğu arama çalışmaları devam ediyor. Bir diğer acı haberse Adıyaman'ın Kahta ilçesinden geldi. Tarihi Cendere Köprüsü'ne pikniğe giden 26 yaşındaki Halil Doğan serinlemek için girdiği suda boğuldu. Polis dalgıç ekiplerinin çalışmasıyla genç adamın cansız bedeni sudan çıkarıldı. Ardından da Kahta Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Elazığ Sivrice'de bulunan Hazar Gölü'nde ise acı bir bekleyiş var. Ailesiyle birlikte göl kıyısına giden 16 yaşındaki çocuk yüzmek için girdiği suda bir anda gözden kayboldu. Ekipler kayıp çocuğa ulaşabilmek için gölde geniş çaplı arama çalışması yürütüyor.
0: Dünyadan gelişmelerle devam edeceğiz efendim. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri merkezli Wall Street Journal gazetesi Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasındaki çatışmaların tekrar başlaması durumunda vurulabilecek noktaları yazdı. Neler yazmışlar? Gelin bakalım şimdi.
2: Washington'ın İran'daki hedef haritası genişliyor. ABD basını yeni bir saldırı dalgası başlarsa özellikle nükleer tesislerin hedef alınacağını yazdı. ABD merkezli Wall Street Journal gazetesi bazı gizli istihbarat raporlarını yayımladı. Haberde ABD Başkanı Trump'ın muhtemel bir hava harekatında hedef alabileceği kritik noktalara yer verildi. Tahran'ın nükleer programının kalbi sayılan Fordo, Natanz, İsfahan ve Telekan 2 gibi stratejik merkezlerin yeniden operasyon menziline girdiği aktarıldı. Yerin 90 metre altında bulunan Fordo tesisinin çevresindeki destek binalarının da potansiyel hedefler arasında yer aldığı belirtildi. İsfahan Nükleer Teknoloji Merkezi ile Natanz Uranyum Zenginleştirme Tesisinde enkaz kaldırma ve ekipman kurtarma çalışmalarının devam ettiği ifade edildi. Uzmanlara göre Tahran'ın nükleer altyapısını yeniden ayağa kaldırma ihtimalini ortadan kaldırmak isteyen ABD ve İsrail bu stratejik noktalar üzerindeki baskısını sürdürebilir.
0: Soykırımcı İsrail'in başbakanı Benjamin Netanyahu hakkındaki Uluslararası Ceza Mahkemesi kararına rağmen geri adım atmadı. Tutuklama endişesi taşımadığını savundu Netanyahu. Eylül ayında New York'ta düzenlenecek Birleşmiş Milletler Genel Kurulu toplantısı için Amerika Birleşik Devletleri'ne gideceğini açıkladı. Hatırlarsınız Mamdani'nin de bu konuda çok sert açıklamaları vardı.
2: Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin tutuklama emrine rağmen soykırımcı İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, Eylül ayında düzenlenecek Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na gitmeye hazırlanıyor.
3: Hayır, hiçbir şeyden endişe duymuyorum. Bunu kesinlikle yapmayı planlıyorum. Başbakanlığım boyunca neredeyse her yıl toplantılara katıldım.
2: Fox News'e konuşan Netanyahu'nun gündeminde İran'da vardı. Tahran yönetiminin ya rejim değişikliğiyle ya da nükleer programından vazgeçecek kadar zayıflatılması gerektiğini öne sürdü. İran ve bölgedeki müttefiklerine de açık tehditte bulundu. İsrail'e yönelik herhangi bir saldırının ağır sonuçları olacağı mesajını verdi.
3: Bir anlaşmayla ya da anlaşmasız nükleer programlarına son vermek zorundalar. Yoksa bedelini ağır ödeyecekler.
2: Netanyahu'nun Netanyahu, ABD ile Suudi Arabistan arasında gündemde olan sivil nükleer işbirliğine de değindi. Anlaşma

0: Hamas'ın İsrail'le normalleşme süreciyle bağlantılı olmasına destek verdi. Gazze'deki saldırılar nedeniyle İsrail'in uluslararası alanda yalnızlaştığı yönündeki eleştirileri ise reddetti.
1: Batı Şeria'da Filistinlilerin topraklarını gasp eden işgalciler günlerdir dehşet saçıyor. Cuma günü 4 Filistinliyi kurşuna dizen Siyonistler Nablus'u basıp camileri ve evleri ateşe verdi. Kadın, çocuk, yaşlı demeden de keyfi tutuklamalar yapıyorlar.
2: Karşılarına çıkan herkesi kurşuna dizdiler, katliamla yetinmeyip mahalleleri ateşe verdiler. Dünyanın yerleşimci dediği Siyonist işgalciler günlerdir Batı Şeria'da terör estiriyor. Cuma günü Nablus yakınlarındaki köyde 4 Filistinliyi vurarak öldüren işgalciler hafta sonu da kundakçılığa başladı. Nablus ve Tulkerim kentlerinde iki camiyi hedef alan işgalciler evleri de ateşe verdi. Filistinliler alevler içinde kalan evlerinden kendilerini zor dışarı attı. Ortalık cehenneme döndü. Saldırıların ardından sokaklar karıştı. İşgalciler saldırıları durdurmak için sokağa dökülen Filistinlilere göz yaşartıcı gaz ve ses bombalarıyla saldırdı.
1: Tunus'ta cezaevinde olan Nahda lideri Raşit Ganuşi'den bir haftadır haber alınamıyor. Cezaevinde sıcaklığın 50 dereceyi aştığı koşullarda baygınlık geçirdiği belirtilen 85 yaşındaki siyasetçinin hayatından endişe ediliyor.
0: Tunus'ta tutuklu bulunan 85 yaşındaki Raşit Ganuşi'den bir haftadır haber alınamıyor. Nahda hareketinin lideri kızı Sümeyye Ganuşi babası için endişe ediyor. Sümeyye Ganuşi cezaevi yönetiminin babasının hastaneye sevk edildiğini bildirdiğini ancak ne aileyi ne de avukatlara sağlık durumuna dair herhangi bir resmi bilgi verilmediğini söyledi. Babasının avukat ziyareti sırasında aşırı sıcak ve yorgunluğa bağlı baygınlık geçirdiğini öğrendiklerini belirten Ganuşi, cezaevindeki insani olmayan koşullara dikkat çekti. Cezaevindeki hava sıcaklığının 50 derecenin üzerine çıktığını vurgulayan Sümeyye Ganuşi, 85 yaşındaki babasının Parkinson ve tiroid gibi ciddi kronik rahatsızlıkları bulunmasına rağmen klima yer almayan bir koğuşta tutulduğunu ifade etti. Cezaevindeki Ganuşi'nin durumuna ilişkin resmi açıklama bekleniyor.
1: İç siyaset gündemiyle devam edelim sabah ajansına. Özgür Özel yeni partiyi resmen kurdu ve A takımını da belirledi. Ancak en çok konuşulan listeye girenler değil, dışarıda kalanlar oldu. Özgür Özel rüşvet iddialarıyla anılan ve adları çeşitli soruşturma dosyalarında geçen bazı isimlere parti meclisinde yer vermedi. Kulislerde konuşulan iddiaya göre de Özgür Özel İmamoğlu'na yakın bu isimlerden partinin vitrininde yer almamalarını ve geri planda kalmalarını istedi. Yürüyelim arkadaşlar.
3: Arkadaşlarımızın boğazından haram bir kör kuruş geçmiş mi?
2: CHP'deyken her fırsatta partisini böyle savunmuştu ama kurduğu yeni partide adı rüşvet dosyasına girenlerin üstünü çizdi, parti meclisinde o isimlere yer vermedi. CHP'den koparak yeni partiyi resmen kuran Özgür Özel'in A takımı belli oldu. Ensar Aytekin, Özgür Ceylan, Yaşar Tüzün, Gizem Özcan, Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Utku Çakır Özer ve Aylin Yaman genel başkan yardımcıları olurken Zeynel Emre parti sözcüsü, Yunus Emre ise genel sekreter oldu.
4: Partinin kirlilikten arınması lazım. Nokta. Bu parti kirliliği kabul etmez.
2: Şüpheli isimlerin CHP'den arındırılması gerektiğini vurgulayan Kemal Kılıçdaroğlu'nu ben arkadaşlarımı satmam diyerek eleştiren Özel'in parti meclisinde adı şaibeye karışanlara yer vermemesi dikkat çekti.
3: Bizde rüşvet yok, İrtikap yok, yalan yok, zimmet yok.
2: O isimlerden biri de Özel'in bugüne kadar her fırsatta destek verdiği Veli Ağbaba'ydı. Ağbaba, Muhittin Böcek başta olmak üzere belediye başkan

0: Adaylığı karşılığı partililerden rüşvet talep edilmesi, belediyelere torpilli atamalar, adrese teslim ihalelerin organizasyonu ve delege borsası kurmak gibi sayısız suçlamalar yüzünden mutlak butlan kararı sonrası Kılıçdaroğlu yönetimi tarafından tedbirli olarak disipline sevk edilmişti. Aziz İhsan Aktaş iddianamesinde rüşvet iddialarıyla anılan Burhanettin Bulut'la Özgür Karabat da parti meclisine alınmadı. İddianamede Bulut'a 1 milyon dolar, Karabat ise 5 milyon lira rüşvet verildiği öne sürülmüştü. İBB iddianamesinde adı geçen ve İmamoğlu'nun kasası olarak bilinen milletvekili Turan Taşkın Özer de arkada tutulan bir diğer isim oldu. Kulislerde dile getirilen iddia oldukça çarpıcı. İddiaya göre Özgür Özel, İmamoğlu'na yakın bu isimlerden partinin vitrinde yer almamalarını ve bir süre geri planda kalmalarını istedi.
1: Yolumuz açık olsun, hayırlı uğurlu olsun.
0: Partide bir başka tartışma başlığı da değişim söylemi oldu. Çünkü kurucular kurulunda yer alan bazı isimler 4 ve 5 dönemdir milletvekilliği görevini sürdürüyor. Bu durum yeni parti eski kadrolarla mı yola çıktı sorusunu da beraberinde getirdi.
2: CHP Düzce'de de gergin görev değişimi vardı sevgili izleyenler. CHP Düzce İl Başkanlığı'na atanan Kenan Akın parti binasına kapıları kırarak girdi. Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu pankartlarını indiren Akın o anları kayda aldı.
3: Kapıları kırdı, bayrak ve posterleri indirdi. CHP Düzce İl binasında görev değişimi gergin geçti. Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeniden genel başkan olmasıyla birlikte parti il başkanları bir bir görevlerinden alındı. Yerlerine yeni isimler atandı. Düzce'de Özcan Dağıstanlı'nın partiden ihraç edilmesinin ardından il başkanlığına atanan Kenan Akın, mesaisinin ilk gününde kapıların açılmaması üzerine kırarak binaya girdi. Akın, il binasının dış cephesinde bulunan Özgür Özel ve tutuklu eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yer aldığı pankartları indirdi. Yerlerine Türk bayrakları astırdı. Akın'ın parti binasına gelişi sırasında kayyum atandığını öne sürerek duruma tepki gösteren bir grup partili ile Akın'a destek verenler arasında kısa süreli gerginlik de yaşandı. Emniyet ekiplerinin müdahalesiyle gerginlik büyümeden kontrol altına alındı. Göreve başlayan Kenan Akın'ın parti binasının kapı kilitlerini değiştirdiği öğrenildi. Akın'ın yeni haftayla birlikte il yönetimini oluşturma ve ilçe teşkilatlarında yeniden yapılanma çalışmalarına başlayacağı belirtildi.
2: Efendim, Türkiye'nin nüfus yapısını ve aile kurumunu koruyacak 10 yıllık dev plan devreye giriyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı koordinasyonunda hazırlanan Aile ve Nüfus 10 Yılı Vizyon Belgesi'yle köklü bir değişim süreci başlıyor. Doğurganlık oranını artırmaktan evlilik teşviklerine kadar 5 kritik alanda tarihi adımlar atılacak.
4: Yani ülkemizi ve milletimizi özellikle nüfus konusunda endişe verici bir gelecek bekliyor. Bu bir beka sorunudur.
5: Doğurganlık oranının azalması bir alarm durumu olduğunu adeta ortaya koydu. Bu da mevcut durumla beraber yeni politikalar aslında bizim üretmemizin kaçınılmaz olduğunu gösteriyor.
6: 2025 aile yılıyla başlayan çalışmalar nesillerin geleceğini güvence altına alacak 10 yıllık bütüncül bir yol haritasına dönüştü. Aile ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı koordinasyonunda hazırlanan vizyon belgesi Türkiye'nin geleceğini şekillendirecek. Dev plan tam 5 ana sütun üzerine kuruldu. Aile kurumunun korunması, evliliğin teşviki, doğurganlık hızının artırılması, yaşlı refahı ve kırsalın yerinde kalkınması için düğmeye basıldı. Artık değişimler sadece izlenmeyecek. Azalan doğum oranlarının kök nedenleri tek tek analiz edilecek. Birey, aile ve toplumsal refah üzerindeki sonuçları incelenecek. Türkiye İstatistik Kurumu verileriyle desteklenen dev bir veri üretim ve analiz platformu kurulacak. Kamu kurumları da kendi alanlarında önleyici tedbirleri hızla hayata geçirecek. Süreç akademik olarak da desteklenecek. Üniversitelerde yeni lisansüstü programlar açılacak, aile araştırmalarına özel fon mekanizmaları sağlanacak. Türkiye

0: uluslararası ortak araştırmalarla demografik yapısını bilimsel bir kale gibi koruyacak.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız, Halkbank.
2: Efendim, son dönemde kiralarla birlikte emlakçı komisyonu ve hizmet bedelleri de arttı. Peki emlakçıların bir aylık kira bedeli kadar komisyon talebi yasal mı? Bu konuda yasal bir sınır var mı? Sizin için araştırdık.
3: Oran Ticaret Bakanlığı'nın taşınmaz ticareti hakkındaki yönetmeliğiyle belirlenir. Satışlarda bu oran en fazla %4, kiralamalarda da yine bir kira bedelidir.
4: Türkiye'de hemen hemen her gün yüz binlerce vatandaş ev kiralıyor. Ev kiralarken de hem kira veriyorsunuz, depozito veriyorsunuz, bir de emlak komisyonu ödüyorsunuz. Peki kira bedeli kadar emlak komisyonu olur mu?
3: 6098 sayılı borçlar kanununa göre belirlenir aslında emlak danışmanının hizmet bedeli. Ama burada oran verilmez. Oran Ticaret Bakanlığı'nın taşınmaz ticareti hakkındaki yönetmeliğiyle belirlenir. Satışlarda bu oran en fazla %4, kiralamalarda da yine bir kira bedelidir. Danışman bu hizmeti verdiği zaman bir kira bedeline kadar ücretini danışmanlık hizmet bedeli olarak alabilir.
5: Bu ücret çoğunlukla kiracı tarafından ödense de mevzuata göre aksi kararlaştırılmadıkça taraflar arasında paylaştırılması da mümkün.
3: Burada aslında baktığınız zaman dünyada da bu hemen hemen aynıdır. Yani kiralamalarda hizmet bedeli bir kira oranında alınır. Bunun ev sahibi mi yoksa kiracıdan mı alınacağı da belirtilmemiştir. Temel mevzu aslında iktisadın da temeline dayanan arz talep dengesidir. Yani ev çok olduğu zaman, arzda yüksek olduğu zaman bu kira bedelini hizmet bedeli olarak ev sahipleri öder.
5: Gayrimenkul uzmanı Olcay Selvi uyarıyor. Belirlenen bu yasal tavanın üzerinde ücret talep edilmesi hukuka aykırı.
3: Ama bizdeki modelde bizde kiralık ev bulmak sorun olduğu için burada bunu kiracı ödemek durumunda kalıyor. Bu biraz kiracının üstüne yük oluyor. Bu eğer bizde daha bol bol ev olursa ileride inşallah daha da bu arz konusundaki çalışmalar devam eder. Bunu belki de gelecekte ev sahibinde ödediğini görebiliriz. Dünyada böyle örnekler var. Buradaki en önemli konu şu Erşan Bey. Bir gayrimenkul danışmanı eğer yetki belgeli, devletine vergisini ödeyen, işini doğru yapan bir gayrimenkul danışmanı ise aldığı sözleşmenin karşılığı bu parayı da alma hakkı var. Emlak faaliyetlerinin hizmet bedelleri bana göre normal. Hatta çoğunlukla bu hizmet bedelleri gerçek manasıyla tahsil edilemiyor da diyebiliriz.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Sevgili izleyenler, liselere geçiş sisteminde maratonun en kritik gününe gelindi artık. Yüz binlerce aday için LGS tercih dönemi bugün saat 17'de resmen sona eriyor. Adaylar e-okul sistemi ve Rota Marif platformu üzerinden geçen yılın yüzdelik dilimlerini inceleyerek listelerine son şeklini veriyor.
0: LGS tercih dönemi 27 Temmuz Pazartesi günü saat 17'de resmi olarak sona eriyor. Merkezi sınavla öğrenci kabul edecek nitelikli okullara bu yıl toplam 198.899 öğrenci yerleştirilecek. Anadolu liselerine 60.886, fen liselerine 38.700, sosyal bilimler liselerine 9.210, Anadolu İmam Hatip liselerine 43.706, mesleki ve teknik Anadolu liselerine 46.397 kontenjan ayrıldı. Yerleştirmeler öncelikle puan üstünlüğüne göre yapılacak. Merkezi sınav puanlarının eşit olması durumunda sırasıyla okul başarı puanı üstünlüğü, 8, 7 ve 6. sınıflardaki yıl sonu başarı puanı, 8. sınıfta özürsüz devamsızlık yapılan gün sayısının azlığı, tercih önceliği ve eşitliğin bozulmaması halinde öğrencilerin doğum tarihine göre yaşı küçük olana bakılarak yerleştirme yapılacak. LGS yerleştirme sonuçları ve boş kalan kontenjanlar 5 Ağustos Çarşamba günü ilan edilecek. Bu tarihten itibaren yerleşemeyen veya okul değiştirmek isteyen öğrenciler için nakil süreci başlayacak. Birinci nakil başvuruları 5-7 Ağustos'ta alınarak 10 Ağustos'ta açıklanacak. İkinci nakil başvuruları ise 10-12 Ağustos'ta alınarak 14 Ağustos'ta duyurulacak. İki nakil dönemi sonunda da hiçbir okula yerleşemeyen öğrenciler için il ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonları devreye girecek. Komisyon başvuruları 17-26 Ağustos

0: sağlanacak ve yerleştirmeler 28 Ağustos'ta tamamlanacak.
1: Halkbank'ın katkılarıyla Türkiye, iklim zirvesi öncesi temiz teknoloji projelerine odaklandı. Türkiye'nin ev sahipliğinde 9 ile 20 Kasım'da Antalya'da gerçekleştirilecek etkinlikte ülkelerin iklim değişikliğiyle mücadele ve temiz enerjiye geçiş gibi başlıklarda küresel işbirliğini güçlendirmeye yönelik çalışmaları ele alınacak. Bu kapsamda Küresel Temiz Teknolojiler Girişimcilik Programı Türkiye Hızlandırıcısı 2026 ile yeşil ekonomiye geçiş sürecinde kapsayıcılığı artırmaya yönelik kapsayıcı yeşil geçiş Hızlandırıcısı 2026 çağrılarına başvurular 3 Ağustos'a kadar alınacak.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: A Haber Radyo, haberin radyosu. İstanbul 88.8, Ankara 90, İzmir 95.2. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için turkuazradyolar.com'u ziyaret edin.
4: Haberin radyosu A Haber Radyo.
5: Reklam.
6: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: A Haber Radyo, haberin radyosu.
7: Tek ödemeli krediden kredi taksit ertelemeye ihtiyacına yönelik birçok alternatif Akbank'ta. Sen de hemen mobilden Akbank'lı ol, kredini kullan. Detaylar akbank.com'da.
8: Bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Ayçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın, %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden, Ayçelik.com.tr, Beko.com.tr ve Orizep üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar.
9: 1 gram altını bile kapınıza getiren...
10: Böyle bir dünya var, dünya katılım var.
11: Tup turuncu Teknosa'da. Samsung

0: Yaz uzun, nakit fırsatlarına giden yolsa çok kısa. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın.
1: Zamanı geldi. Yönetim ücreti ödemeden yatırım yapmak istediğim için ben de artık QNB'ye geçiyorum.
2: Piyasada bir ilk olan yeni müşterilere özel QNB Portföy YMK Para Piyasası TL özel fonuyla yatırımlarını %0 yönetim ücreti avantajıyla değerlendirmek isteyenler. Sizi de QNB şubelerimize bekleriz. Detaylı bilgi qnb.com.tr'de. QNB'ye geçiyorum.
3: Haber Radyo, haberin radyosu.
4: Sen de katıl derim, katılın evim.
3: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. Bir reklam.
5: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
3: Bir reklam. A Haber Radyo. 24 saat haber.
6: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: A Haber Radyo, haberin radyosu.
7: Vakıfbank Platinum Plus Metal ve Reserve kartla her anınızı

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Emekli maaşını Yapı Kredi'ye taşı, anında 30 bin liraya varan nakit promosyon kazan. Yapı Kredi Mobil'den, şubelerimizden veya müşteri iletişim merkezini arayarak hemen başvur.

0: alışılmadık alışverişin adresi idefix.com. Şansa kalmaz işimiz,
1: Umran Oto Ekspertiz. Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarında 450 TL'ye varan Yapı Kredi World puan. World Card'ın ile 1 Temmuz 15 Ağustos 2026 tarihleri arasında Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde 4 defa 1400 TL ve üzeri akaryakıt veya otogaz alışverişine 450 TL'ye varan World puan. Detaylar Shell.com.tr ve WorldCard.com.tr'de.
2: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
3: Reklam. A Haber Radyo. Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz trafik gündemini sunar.
4: Karayolları Genel Müdürlüğü'nden edinilen bilgilere göre, Çanakkale-Çan Devlet Yolu'nun 4. ve 10. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmaktadır. Kırıkkale-Yozgat yolunun 68 ve 71. kilometreleri arasında muhtelif yerlerde şerit daraltılarak bordür çalışması yapılması nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmaktadır. Güvenli yolculuklar dileriz.
3: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz trafik gündemini sundu. Bir reklam. Garanti
5: BBVA. Kendi kendine nasıl yatırım yapsam diye konuşuyorsun ama tek değilsin. Biz de yatırım konuşuyoruz. Garanti BBVA YouTube kanalında İrem Sak soruyor, alanında uzman konuşmacılarımız cevaplıyor. Yatırım konuşuyoruz serimizi takip et, yatırıma dair bilmek istediklerini bizimle keşfet. Garanti BBVA.
3: Bir reklam. A Haber Radyo. 24 saat haber.
6: Reklam. ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: A Haber Radyo, haberin radyosu.
7: Bir şey diyeceğim. Alo, duyuyor musun? Pencereyi kapa, pencereyi. Oh be, ne diyordum? Sen de benim gibi sessizliği seviyorsan beni dinlesen, taktır bir Kompen. 30 yıllık kalite Kompen.
2: V-Kart Troy kredi kartları ile gelir vergisi ödemelerinize vade farksız 3 taksit. Vakıf katılımlı olun, avantajlardan yararlanmaya hemen başlayın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
7: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
8: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
9: Tatil budur hissi.
10: Böyle bir dünya var.
11: Dünya katılım mobil şubeyi indirin, dünyanın farkını yaşamaya hemen başlayın. Hepimizin dünyası.
12: Dünya katılım var.
13: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo petrol ofisinde. Sen ne istersen o.
14: Böyle bir dünya var, dünya katılım var.
3: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.

0: kurallarını sunar.
1: Emniyet kemerinizi takın. Araca bindiğiniz anda yapmanız gereken ilk şeydir. Sadece sürücü için değil, araçtaki tüm yolcular için zorunludur. Olası bir sarsıntı veya kazada hayata tutulmanızı sağlar. Şansa kalmaz işiniz,
0: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
2: A Haber Radyo, haberin radyosu. Bursa 88.8, Balıkesir 106.8, Çanakkale 88.8, Edirne 104.3. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için turkuazradyolar.com'u ziyaret edin.
3: Zaman akıp giderken bazı anılar silinir. Bazı gerçekler gölgede kalır. Peki ya unutulmaması gerekenler?

0: gündemin her anını, tarihin her dönüm noktasını, gözden kaçırılmaması gereken her detayı kayda alıyoruz, anlatıyoruz, hatırlatıyoruz. Çünkü bilmek hatırlamaktır. Hatırlamak ders almaktır. Unutmamaksa geleceği doğru şekillendirmektir. Unutmamak için. Hatırlamak için A Haber.
1: İyi sabahlar sevgili izleyenler. Sabah ajansında yeni saat dilimindeyiz. Saatlerimiz 8 olmak üzere, gelişmeleri aktarmaya devam ediyoruz son saatimizde. Batman'dan bir mezarlık katliamı paylaşacağız şimdi sizinle. Batman'da mezarlık ziyaretine giden 5 kişi silahlı saldırıya uğradı. AK Parti Batman Merkez İlçe Yönetim Kurulu üyesi Mehmet Direk, oğlu ve yeğeni hayatını kaybetti. 2 kişi de yaralandı. Saldırıya ilişkin geniş çaplı soruşturma başlatıldı.
2: Mezarlık ziyareti kana bulandı. Aynı aileden 3 kişi yaşamını yitirdi. AK Parti Batman Merkez İlçe Yönetim Kurulu üyesi Mehmet Direk, 4 yakınıyla kabir ziyareti için Asri Mezarlığı'na gitti. Bu sırada kimliği belirsiz kişilerce silahlı saldırıya uğradılar. Kurşunların hedefi olan Mehmet Direk, oğlu Ercan ve yeğeni Bekir Direk olay yerinde hayatını kaybetti. Saldırıda yaralanan 2 kişi ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edilirken mezarlık ve çevresi güvenlik çemberine alındı. 2 şüphelinin gözaltına alındığı olayla ilgili Batman Valiliği açıklama yaptı. İlk değerlendirmelere göre hadisenin 16 Mayıs 2026 tarihinde kız meselesinden kaynaklandığı düşünülen ve bir kişinin hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan olaya bağlı husumetin devamı niteliğinde gerçekleştiği anlaşılmıştır ifadeleri kullanıldı. Silahlı saldırıya ilişkin geniş çaplı soruşturma başlatıldı.
1: Antalya'nın Manavgat ilçesinde katliam gibi bir kaza yaşandı. İki aileyi taşıyan minivan virajı alamayarak 165 metrelik uçuruma yuvarlandı. Biri çocuk, dördü aynı aileden toplam 5 kişi hayatını kaybetti. Biri hamile, 2 kişi ise yaralandı.
3: 7 kişinin bulunduğu minivan 165 metrelik uçuruma yuvarlandı. 5 kişi hayatını kaybetti. Katliam gibi kazanın adresi Antalya'nın Manavgat ilçesi. Kaza Konya-Antalya karayolunun 36. kilometresinde meydana geldi. İki aileyi taşıyan minivan Beydin bölgesinde virajı alamayarak 165 metrelik uçuruma yuvarlandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Uçuruma inen ekipler Aslan ailesinden 4 kişiyle Uğurlu ailesinden 4 yaşındaki çocuğun hayatını kaybettiğini belirledi. Minivanın hurdaya döndüğü kazada yaralanan hamile anne Serik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Baba Abdurrahman Uğurlu ise helikopterle Antalya Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Bilincinin açık olduğu belirtilen annenin tedavisi sürüyor. Ekipler hayatını kaybedenleri kurulan

0: Halat sistemiyle uçurumdan karayoluna taşıdı. Ekiplerin zorlu çalışması drone'la da görüntülendi. Kaza yerinde inceleme yapan Antalya Valisi Hulusi Şahin, kazanın nedeninin henüz netleşmediğini açıkladı. Aşırı hız, dikkatsizlik ve hatalı sollama ihtimalleri araştırılıyor.
1: Hız ve dikkatsizlik yine kazaları da beraberinde getirdi. Gaziantep'te otomobilin yol kenarındakilere çarpması sonucu bir kişi hayatını kaybetti, 5 kişi de yaralandı. Sakarya, Erzurum, Tunceli ve Niğde'de de meydana gelen kazalarda 15 kişi yaralandı.
2: Aşırı hız ve kural ihlali kazaları da beraberinde getirdi. Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil yol üzerindeki evin önünde oturanlara çarptı. Kazada 68 yaşındaki Ayşe Işıklar hayatını kaybetti, ikisi ağır, 4 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralı sürücü tedavisinin ardından gözaltına alındı. Sakarya'nın Pamukova ilçesinde iki otomobil çarpıştı. Kazada sürücülerle araçta bulunan biri bebek, 5 kişi yaralandı. Oradan geçen doktor Muhammed Sarıgül'le hemşire eşi Deniz Derya Sarıgül yaralılara müdahaleye yardım etti.
3: Buradan geçiyordum, bir ambulans vardı sadece. Mecbur durdum, sordum doktor ihtiyacı var mı diye. O şekilde durduk, yardımcı olduk yani. Her insanın yapması gereken bir şey.
2: Ambulansla hastaneye kaldırılan 7 kişi tedavi altına alındı. Erzurum'un Azizye ilçesinde seyir halindeki otomobil elektrikli bisiklete çarptıktan sonra devrildi. Kazada yaralanan 3 kişi tedavi altına alındı. Bir kaza haberi de Tunceli'den geldi. Sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil Barge yolunda kontrolden çıktı. Yaklaşık 200 kilometre uçurumdan yuvarlanan otomobil Munzur çayına düştü. Olay yerine AFAD, sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Ekiplerin çalışmasıyla kurtarılan iki yaralı ambulansla Tunceli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Niğde'de ise kamyonetle traktörün çarpışması sonucu yangın çıktı. İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında kamyonet kullanılamaz hale geldi. Yaralanan 3 kişi hastanede tedavi altına alındı. Bir süre trafiğe kapatılan yol araçların kaldırılmasının ardından yeniden açıldı.
1: Sabah Ajansı'na yazılı basınla devam edeceğiz. Şimdi Takvim Gazetesi'ne bakalım. 27 Temmuz 2026 Pazartesi sürmanşetiyle başlayalım dilerseniz. Yine Filenin Sultanları'nı görüyoruz. Filenin Sultanları ikinci kez Milletler Ligi şampiyonu, helal olsun size yazıyor. Filenin Sultanları Çin'de oynanan Milletler Ligi finalinde Brezilya'yı 3-1 mağlup ederek mutlu sona ulaştı. 2023 yılında Çin'i mağlup ederek ilk şampiyonluğunu elde etmiş. İkinci kez bu mutluluğu yaşadığı Ay Yıldızlı ekibimiz, bir kez daha biz de tebrik edelim. Bizlere bu gururu yaşattıkları için onlara minnettarız. Başkan Erdoğan da bir tebrik telefonu yaptı ve Federasyon Başkanı Üstündağ ve Filenin Sultanları'nı tebrik etti o telefonla birlikte. Şimdi yine gurur veren bir haber var. Takvimin manşeti bu kez Altın Çocuklar başlığıyla karşımıza çıkıyor haber. 19 madalya kazandılar, bilimde Türkiye'nin gururu oldular. Türkiye'nin parlak beyinleri uluslararası arenada tarih yazdı. TÜBİTAK Bilim Olimpiyatları programı kapsamında yarışan öğrenciler matematik, kimya, fizik ve biyolojide 19 madalya kazanarak dünyaya adeta zeka dersi verdi diyor. İşte burada da 19 madalyayı kazanan o öğrencilerimizin fotoğraflarını görüyoruz. Tek tek buradan onları da tebrik etmiş olalım. Biyoloji olimpiyatlarında da 2 altın, 2 gümüş madalya var. Kimya olimpiyatlarında 4 gümüş, fizikte ise 5 gümüş madalya kazanmışlar. Başarı hikayesi yazıyorlar. Bizi gururlandıran tüm öğrencilerimizi tebrik ediyorum diyor yine haberin detaylarında da. Sağ tarafa bakalım hemen. Kripto Haluk, duygu istismarı yoluyla kadınlardan yüksek miktarda borç alan Haluk Levent vurgunu HLK Coin ile gerçekleştirmiş efendim. Kadınlara tuzak var, coin veriyor, borç için yeni bir borç alıyor ve bir döngünün içerisinde hem kripto hem de dolandırıcılık bir arada. Yine detaylandırmış Takvim Gazetesi de bu konuyu. Bakalım hemen altındaki başlık da ilginç efendim. Boyları küçük, aşkları büyük. 21 yıl sonra kavuşup evlendiler.

0: Şimdi kızları Gülsüm'le yeni bir hayata merhaba dediler. Fotoğraflarını da görüyoruz. Bir ailenin fotoğrafı var burada. Hatay'da akondroplazi hastası Nurgül'le Mustafa Sevim çifti yarım kalan aşklarını unutmayarak 21 yıl sonra dünya evine girdi. Sevgilerin peşinde engel tanımayan çift Gülsüm bebekle de mutluluklarını taçlandırmışlar efendim. Hemen bakalım altındaki habere. Katil İsrail camileri yaktı. Geçtiğimiz saatte yine paylaşmıştık bu haberi sizinle. İsrail işgali altındaki Batı Şeria'da İsraililerin terör eylemleri devam ediyor ne yazık ki. Yahudi yerleşimciler Filistinli sivillere saldırırken Nablus ve Tulkerim kentlerinde iki camiyi ateşe verdiler. Teröristler camilerin duvarlarına yine ırkçı sloganlar yazdılar. Yine masumları katlediyorlar. Evlerini, iş yerlerini, camileri hedef alıyorlar, yakıp yıkıyorlar. Keyfi yere de tutuklamalar gerçekleştiriyorlar. Yine o noktada devam ediyor. Filistin'den de dünyaya bir çağrı vardı. Bunların görülmesini ve bir an önce harekete geçilmesini istiyor Filistin'de. Yine biz de buradan onların sesi olmaya devam ediyoruz efendim. Devam edelim ülke gündemiyle. Terörsüz Türkiye'de kritik bir haftadayız. Terörsüz Türkiye için önümüzdeki hafta kritik olacak. Sürecin önemli köşe taşlarından çerçeve yasanın önümüzdeki hafta meclise sunulması bekleniyor çünkü. Bakalım hemen bir son duruma.
1: Bütün partilerin katılımıyla ve mümkün olan en geniş ittifakla ortaya çıkması sağlanabilsin.
2: Görüşme üstüne görüşmeler yapıldı. Hatta aynı hafta ikinci kez temas trafiği sağlandı. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un son günlerde MHP, DEM Parti, CHP ve Yeni Yol grubuyla yaptığı temaslarda teklifin genel çerçevesine ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu.
1: Bu yasa bir kritik eşik tanımlayacaktır. Yani örgütün silahlarını bıraktığı ve münfesi hale geldiğinin tespit ve teyidiyle ilgili bir mekanizma bu yasanın içinde mutlaka olmalıdır.
2: Son olarak DEM Parti ve AK Parti arasında da görüşmeler yapıldı ve terörsüz Türkiye sürecinin hukuki altyapısını oluşturacak çerçeve yasa teklifinde sona gelindi. Teklifin gelecek hafta meclis başkanlığına sunulması planlanırken yürütülen temaslarda düzenlemenin meclis tatile girmeden çıkarılması yönünde önemli ölçüde mutabakat sağlandı. Hedef teklifin en geç Ağustos ortasına kadar yasalaştırılması.
1: Bu yaz aylarında örgüt mensuplarının silah bırakarak ülkeye gelmesini sağlamak ya da örgüt mensuplarının artık bir şekilde örgütsel faaliyetlerini sonlandırdığını sağlamak için bu yasanın yol açıcı, kapsayıcı bir şekilde gündeme getirilmesi gerekli olduğu kanaatindeyiz.
2: Teklif yasalaşacak ancak uygulama silah bırakmanın teyidi şartına bağlı olacak. Yasa örgütün silah bırakmasının doğrulanmasına bağlı olarak yürürlüğe girecek. Özel bir teyit ve izleme mekanizması kurulacak. Kurul, Milli İstihbarat Teşkilatı ile Türk Silahlı Kuvvetleri'nin sahadan gelecek raporlarını değerlendirerek silah bırakma sürecinin tamamlanıp tamamlanmadığını takip edecek. Bir yandan yasa teklifiyle ilgili adımlar atılırken diğer yandan temas trafiği de sürecek. Gelecek hafta DEM Parti eş genel başkanları pazartesi itibariyle siyasi partileri ziyaret edecek.
0: Efendim başkente gideceğiz şimdi. Yeni haftada Ankara'nın gündeminde neler var? Başkan Erdoğan'ın çok yoğun bir mesaisi olacak. Yanı sıra AK Parti'nin 25. yılı coşkusu devam ediyor. Hazırlıklar var. Detayları alacağız daha fazla bilgiyi almak için. A Haber Ankara İstihbarat Şefimiz Arzu Fidan verdi. Bizi bekliyor. Hemen dönelim bulunduğu noktaya. Arzu günaydın. Hoş geldin yayınımıza. Neler olacak bugün Ankara'da? Başkentin mesaisinde neler var?
3: Merve günaydın. Evet aslında NATO Liderler Zirvesi ve 15 Temmuz programlarının ardından yoğun programların ardından aslında Başkan Erdoğan'ın bu hafta Ankara'da bir dizi görüşme trafiği ve bir dizi yoğun programının olduğunu söylemekte fayda var. Özellikle Başkan Erdoğan'ın haftanın ilk gününde mesaisini MYK toplantısıyla yapacağını ifade edelim. Bugün MYK toplantısına başkanlık etmiş olacak ilerleyen saatler içerisinde. Toplantıda elbette partinin yol haritası, meclisteki yasama çalışmaları, terörle mücadele süreci ve bölgesel son gelişmelerin detaylı bir şekilde ele alınacağını ifade edelim. Yine baktığımızda aslında AK Parti'nin kuruluş yıl dönümünün 25. kuruluş yıl dönümüne ilişkin yapılacak çalışmalarla ilgili detaylı bir istişare yapılmış olacak. Büyük bir etkinlik gerçekleştirilecek o tarih itibariyle. Bu kapsamda aslında yıl dönümü etkinliğinde Başkent Millet Bahçesi'nde on binlerce kişi bir araya gelecek ve 25 yıllık yolculukta yapılan hizmetler tek tek anlatılmış olacak.

0: Elbette bu konu bugünkü MYK toplantısında da konuşulacak. Yine AK Parti'nin aslında 25. yılı için genel sekreterlik nezdinde bir başkan yardımcısının görevlendirilmiş olduğunu biliyoruz. Bu başkan yardımcısı da partide diğer başkanlarla toplantılar yaparak 25. yıl etkinlikleri için bir program şekillendirmiş olacak. Kutlamalar tüm kesimlere açık olacak ve elbette kurucular, eski ve yeni kabine üyeleri, milletvekilleri ve beraberinde parti yöneticileri ve AK Parti'de görev almış birçok kişi davet edilmiş olacak. İşte bugünkü toplantıda da AK Parti MYK toplantısında da tüm bu etkinlikle ilişkin detaylı bir görüşme trafiği yapılmış olacak. Elbette yurdun dört bir yanından çok sayıda kişi gelecek demiştik. Vatandaşlar gelecek demiştik. AK Parti'de bir şarkı hazırlığı da sürüyor. Bugünkü toplantıda elbette bu çalışmaya ilişkin de bir bilgi alışverişi yapılmış olacak. Özellikle salı gününe baktığımızda Türkiye Yüzyılı İletişim Yüzyılı temalı 2. İletişim Şurası'na da katılması bekleniyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ve elbette sadece programı bununla sınırlı kalmamış olacak. Erdoğan'ın daha sonra da Irak Başbakanı'nı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etmiş olacağını söyleyelim. Görüşmede elbette Türkiye ile Irak arasındaki ikili ilişkiler, enerji, ticaret ve elbette güvenlik gibi konularında masaya yatırılmış olacağını bu noktadan söylemiş olalım. Elbette dediğimiz gibi Başkan Erdoğan'ın programı sadece bununla sınırlı kalmayacak. Çarşamba gününe baktığımızda da çarşamba günde kabine toplantısına başkanlık etmiş olacak. O toplantıda da elbette bölgesel ve küresel konular başta olmak üzere terörsüz Türkiye, bölgede gerilimi süren savaş ve elbette yine İran, ABD gerginliği, Hürmüz Boğazı krizi, ekonomi ve orta vadeli program gibi çok sayıda başlığın kabine toplantısında da detaylı bir şekilde görüşülmüş olacağına söylemiş olalım. Erdoğan'ın 30 Mayıs tarihine baktığımızda ise burada da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir programı daha olacak. Lübnan Cumhurbaşkanı ile birlikte bir görüşme sağlamış olmasını bekliyoruz. Bu görüşmede de elbette Lübnan'daki son durum görüşülecek. İsrail'in saldırıları ve işgal adımları, Lübnan'ın güvenlik kaygıları gibi çok sayıda başlığın o günkü toplantıda da görüşülmüş olmasını beklediğimizi söyleyelim. Dediğimiz gibi Başkan Erdoğan'ın bu haftaki programı aslında oldukça önemli bir yere sahip. Özellikle parti kurullarının toplantılarına başkanlık etmiş olacak. Çarşamba gününe baktığımızda kabine toplantısına başkanlık edecek ve elbette bir diğer önemli başlıksa Beştepe'deki diplomasi trafiği olacak. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde de önemli bir diplomasi trafiğine katılmış olacak. Lübnan Cumhurbaşkanı ve Irak Başbakanı ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde önemli görüşmeler yapacağını da ifade ederek şimdilik söz tekrar sana bırakalım Merve.
1: Çok teşekkür ediyoruz. A Haber Ankara İstihbarat Şefi Arzu Fidan verdi, aktardı. Ankara'nın gündemi oldukça yoğun efendim. Biz de yine yakından takip edeceğiz tüm hafta boyunca. Dünyadan gelişmelerle devam edelim şimdi. Zira Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasındaki gerginlik devam ediyor. Amerika Birleşik Devletleri İran'a yönelik deniz ablukasına ilişkin son gelişmeleri kamuoyuyla paylaştı. Yapılan açıklamaya göre de bölgedeki 12 ticari geminin rotası değiştirildi. Ablukaya uymayan iki ticari geminin hareket kabiliyeti engellenirken iki ayrı ticari gemiye de denetim amacıyla asker indirildi.
2: İki geminin rotası değiştirildi. İki geminin hareket kabiliyeti durduruldu. İki gemiye de çıkarma yapıldı. ABD, Hürmüz'de ticari gemileri kontrol altında tutuyor. Açıklama ABD Merkez Komutanlığı CENTCOM'dan geldi. 12 ticari geminin rotasının güvenlik sebebiyle değiştirildiği belirtildi. Uyarılara uymayan iki ticari geminin hareket kabiliyeti etkisiz hale getirilirken, denetim kapsamında iki farklı ticari gemiye de ABD askerleri tarafından operasyon düzenlendi. Gemilerin İran istikametinde seyrinin engellendiği açıklandı. Çıkarma yapılan iki tankerde olumsuzluk tespit edilmemesi üzerine serbest bırakıldıklarının da altı çizildi. Öte yandan New York Times, Başkan Donald Trump'ın operasyonların genişletilmesini askıya aldığını yazdı. Gerekçe olarak azalan füze stoku, enerji piyasalarında yeni kriz endişesi ve bölgesel riskler gösterildi. Haberde hava savunma mühimmatlarının hızla eridiğine dikkat çekildi. Patriot stokunun tehlikeli seviyede olduğu öne sürüldü. Haberin devamında saldırı yapabilecek kapasitenin bulunduğu fakat söz konusu savunma olunca yetersiz kalınabileceği vurgulandı.
1: Efendim Moskova'ya gideceğiz şimdi. Ukrayna geçtiğimiz gün Hazar Denizi'nde İran'a ait bir ticaret gemisini vurdu. Tahran yönetimi saldırıya sert tepki gösterdi. Hatta mislemede bulunacaklarının mesajını verdi. Rusya Savunma Bakanlığı ise Ukrayna'nın başkenti Kiev'le

0: Odessa bölgesindeki askeri tesisleri vurduklarını duyurdu. Son gelişmeleri, gelen diğer açıklamalara bakacağız. A Haber muhabiri Akşin Kişiyev Moskova'da bizi bekliyor. Akşin, günaydın, hoş geldin yayına. Nedir son durum, basında neler yazılıyor, ne gibi açıklamalar geldi?
1: Teşekkürler Merve. Evet, İran cumartesi sabahı Hazar Denizi'nde seyreden kendisine ait bir ticaret gemisinin Ukrayna tarafından hedef alındığını açıkladı. İran Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasına göre saldırıda bir denizci hayatını kaybederken bir kişi de yaralandı. Benzeri bir olay daha sonra Karadeniz'de de tekrarlandı ve Ukrayna'nın bu kez Karadeniz'de İran'a ait bir ticaret gemisine vurduğu bildirildi. Tabii ki bu olaylar Rus basınında da çok geniş yankı uyandırdı. Şöyle ki, Rus devlet medyası aslında bu olayların olumlu olaylar olduğunu, zira bu şekilde Ukrayna'nın İran'ı da savaşa kattığını ve 2. Dünya Savaşı'nın, 3. Dünya Savaşı'nın böylece başladığını yazıyor. Tabii ki İran tarafı da Ukrayna'nın Batı ülkelerinin verdiği destekle, askeri teknoloji destekle böyle bir saldırıyı gerçekleştirebildiğini ve dolayısıyla Ukrayna'nın Orta Doğu Savaşı'na katıldığını iddia ediyor. Bu gelişmeler üzerine Rusya ve İran Dışişleri Bakanları da bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, İranlı mevkidaşı Abbas Arakçı ile yaptığı telefon görüşmesinde saldırıda hayatını kaybeden İranlı denizci için taziyelerini iletti. Abbas Arakçı ise Zelenski'yi sert sözlerle hedef alırken saldırının cevapsız kalmayacağını söyledi. Arakçı, saldırının İsrail'in kışkırtmasıyla gerçekleştirildiğini ve bunun Birleşmiş Milletler şartının ihlali olduğunu savunurken, Ukrayna ise Hazar Denizi'nde Rusya'ya ait askeri malzeme taşıyan İran bağlantılı gemilerle bir savaş Rus gemisini vurduğunu doğruladı ve hedef alınan unsurların meşru askerler arasında olduğunu öne sürdü. Son olarak şunu diyelim ki, Rusya lideri Putin de Rus donanmasına ticaret filosunu koruma görevini etkin biçimde sürdürmesi talimatını verdi ve Rus tankerlerine yönelik her türlü ele geçirme girişiminin korsanlık olarak değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.
0: Akşin, teşekkür ederiz. Hakikaten paylaştıkların oldukça çarpıcıydı. Ukrayna'nın da artık İran Savaşı'na dahil olduğunu, hatta basında yazan haberler için 3. Dünya Savaşı'nın hazırlığı gibi yorum yapılması ilginçti hakikaten. Bakalım neler olacak? Gelişmeler oldukça çarpıcı ve dikkat çekici. Akşin'e teşekkür ediyoruz paylaştığı bilgiler için. Devam edelim yine dünya gündemiyle. İrlanda'nın başkenti Dublin'de bir Türk mescidi İslam düşmanlarının hedefi oldu sevgili izleyenler. Bir grup cuma namazı vaktinde mescide girmeye kalktı. İzin vermeyen güvenlik görevlileri saldırıya uğradı.
2: İçeri girmek istediler, izin çıkmayınca şiddete başvurdular. İrlandalı Müslümanlar cuma namazında saldırıya uğradı. Görüntüler İrlanda'dan. Başkent Dublin, İslam düşmanlarının saldırısına sahne oldu. Hedeflerinde bir Türk mescidi ve cemaati vardı. Cuma namazı vaktinde geldiler, içeri girmeye kalktılar. Mescit görevlilerinin müdahalesi üzerine harbede yaşandı. Kapıdaki görevli yumruklanarak darbedildi. Saldırganlar olay anlarını cep telefonuyla kaydederek sosyal medya hesaplarından paylaştı. Mescit görevlisi saldırganın yumruğuna rağmen sükunetini bozmadı, karşılık vermedi. Türkiye'nin Dublin Büyükelçiliği olayın ardından İrlanda polisiyle temasa geçti. Failler hakkında adli işlem başlatılması ve olayın nefret suçu kapsamında incelenmesi talep edildi.
0: Efendim, ekranlarınıza gelen görüntülerde Çin'de kayda geçti. Çin'in kuzeybatısındaki Gansu eyaletinde etkili olan sağanak sel felaketine sebep oldu. Sele kapılan 10 kişi hayatını kaybetti, 23 kişi de yaralandı. Akıntıya kapılan araçlar ve mahsur kalan turistler felaketin boyutunu gözler önüne serdi.
3: Araçlar akıntıya kapıldı, sokaklar adeta göle döndü. Çin'in Gansu eyaletinde etkili olan şiddetli yağışlar sel felaketine neden oldu. Dingxi kenti ve çevresinde su seviyesi dakikalar içinde yükseldi. Cadde ve sokaklar su altında kaldı. Araçlar akıntıya kapılıp sürüklendi, yollar çamur ve balçıkla kaplandı. Selin bilançosu ağırlaştı. 10 kişi hayatını kaybetti.

0: 23 kişi yaralandı. Bölgede kamp yapan bir grup turistin de sele yakalanarak mahsur kaldığı bildirildi. Arama kurtarma ekipleri mahsur kalan turistlere ulaşmak için yoğun mücadele veriyor. Gansu'da bir yandan kurtarma operasyonları sürerken diğer yandan selin geride bıraktığı yıkımı ortadan kaldırmak için temizlik çalışmaları devam ediyor.
1: Yurda döneceğiz şimdi. Ne yazık ki bir boğulma haberi paylaşacağız sizinle. İstanbul Şile'de yasağa rağmen denize giren 3 kişiden hakim ve savcı yardımcısı Yusuf Aslan boğuldu. Diğer 2 kişi kıyıya ulaşmayı başardı. Adalet Bakanı Akın Gürlek hayatını kaybeden Aslan için taziye mesajı paylaştı.
0: İstanbul'da hafta sonu etkili olan yağış ve fırtına sonrası pek çok ilçede önlemler alındı. O ilçelerden biri olan Şile'de denize girmek yasaklandı. Kurala aldırış etmeden denize giren 3 kişiden 26 yaşındaki Yusuf Aslan dalgaların arasında kayboldu. Diğer 2 kişi kıyıya ulaşmayı başardı. Genci bulmak için çalışma başlatan sahil güvenlik ekipleri Yusuf Aslan'ın cansız bedenine ulaştı. Cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılan Yusuf Aslan'ın Kayseri'de hakim ve savcı yardımcısı olarak görev yaptığı öğrenildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek de sosyal medyadan yayımladığı taziye mesajında Aslan'ın ailesine, yakınlarına ve yargı camiasına başsağlığı diledi.
1: Efendim, asrın felaketinde kamu kurumlarını itibarsızlaştırma yarışına girip hiçbir şeyi sorgulamadan Ahbap korosuna katılanlar bugün pişmanız deyip nedamet getiriyorlar. İzliyoruz da, ancak gerçekler artık gün gün belgeleriyle ortaya çıkıyor. Ahbaplar suç örgütü dosyasında gizli bir yönetim ağı da ortaya çıktı. Toplanan yardımların nasıl hiç edildiği tek tek deşifre edildi. İşte sözüm ona Yardım Derneği'nin adım adım suç örgütüne dönüşmesinin ayrıntıları.
2: Bana fazla güvenmeyin, ben her an satarım hepinizi yani.
3: Sözde Yardım Derneği gizli bir suç örgütü çıktı. 10 milyarlık kirli gölge yönetim ağı belgelendi.
4: Ahbap olayı budur. Hayallerimi yaşıyorum ben ya. Hayallerimi yaşıyorum. Eğleniyorum. Hakikaten eğleniyorum.
3: Asrın felaketinde yaklaşık 7 milyar lira para toplayan ve Türkiye'nin en güvenilir kurumu imajı çizilen Ahbap Derneği'nin suça iştirak eden yönetim ağı 2021 yılından itibaren bizzat Haluk Levent tarafından adım adım kuruldu. Sözde bir yardım ağıydı ama sonrasında gerçek ortaya çıkacak o kirli tezgah gün yüzüne çıktığında ortaya dökülen rakamlarsa dudak uçuklatacaktı. O ağın içinde gözaltına alınan 28 kişi tutuklandı. Derneğin kadrosu suç makinesi gibiydi. Gölge yöneticilerin suç kayıtları saymakla bitmedi.
5: Ahbap var. Amacın ne ya? Ne yapacaksın abi?
4: Hakkari'li iş adamından 10 milyon dolar. İşte şu ihaleyi alandan 5 milyon dolar. Karayollarını yapandan 7 milyon dolar. Ha, nasıl topluyorum abi? Ben böyle topluyorum.
3: Ahbap'ın eski genel sekreterliğini yapan Zafer Yayın, resmi belgede sahtecilik, dolandırıcılık, kasten yaralama gibi 9 farklı suç kaydı bulunuyordu. Eski Mali ve İdari İşler Müdürü Emrah Gödeliner'in 7, Alper Çelik'in ise şans oyunlarıyla hırsızlık ve dolandırıcılık suçlarından dosyaları bulunuyordu. Masak raporlarındaki verilere ve hesap dökümlerine göre bu isimlerin banka hesaplarında toplam para trafiği giriş ve çıkış hacmi 10 milyar 62 milyon 696 bin 410 lira oldu. İddia o ki Haluk Levent dosyaları kabarık bu isimlerin yerine daha sonrasında temiz vitrin oyunu kurdu. Adli sicili temiz olan Gonca Akpınar, Yusuf Can Ertit ve Tuğba Serbest gibi isimleri yönetim kuruluna yerleştirerek derneğe kurumsal ve temiz bir süs verildi.
6: Hayırsever bize parayı yollamadı. Haluk Levent gitti onunla yemek yedi. Öylesine yedi desin. Vallahi billahi buradan istifa edip şerefsizliğimi ilan edeceğim.
3: Haluk Levent'in mesajlarında kasa dediği asistanı Yeliska'ya tüm paranın toplandığı ve dağıtıldığı merkez oldu. Bağışlar Kaya adına düzenlenen çeklerle dernek dışına çıkarıldı. Depremzede paraları bu oyunla kumar ve borsada hiç edildi.
2: Güvenmeyin, ben her an satarım hepinizi yani.
1: İç siyasetle devam edelim şimdi. Cumhuriyet Halk Partisi'nin grup yönetimi belli oldu. CHP'nin yeni grup başkanı Tekirdağ Milletvekili Faik Öztrak oldu. İzmir Milletvekilleri Sevda Erdan Kılıç ve Rahmi Aşın Türeli ise CHP

0: Grup Başkan Vekili olarak seçildi.
1: Cumhuriyet Halk Partisi'nin yeni dönemde grup başkanı ve grup başkan vekilleri belli oldu. Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye Büyük Millet Meclisi grubunun kapalı toplantısı Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında düzenlendi. Parti genel merkezindeki toplantıda grup başkanlığı ve grup başkan vekillerinin belirlenmesi için sandık kuruldu. Toplantıya 39 milletvekili katılırken 5 milletvekili ise yer almadı. Toplantıda ilk grup başkanlığı için oylama yapıldı. CHP grup başkanlığı için Tekirdağ milletvekili Faik Öztrak ve Elazığ milletvekili Gürsel Erol aday olarak yarıştı. Oylamanın ilk turunda adaylar seçilmek için salt çoğunluğu sağlayamazken daha sonra Erol'un adaylıktan çekildiği öğrenildi. Yapılan 3. tur oylamada Öztrak CHP grup başkanlığına seçildi. CHP kapalı TBMM grup toplantısında grup başkanlığı oylamasının ardından iki grup başkan vekilliği içinde oylamaya gidildi. Seçime Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı, İzmir Milletvekili Rahmi Aşın Türeli, Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, Kars Milletvekili İnan Akgün Alp, Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap ve İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç katıldı.
2: Sayın Başkan, değerli milletvekilleri.
1: Yapılan oylama sonucunda İzmir milletvekilleri Sevda Erdan Kılıç ve Rahmi Aşın Türeli CHP Grup Başkan Vekili olarak seçildi.
0: Efendim, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı CHP'nin dün gerçekleştirilen üye katılım törenine kast ajansıyla anlaşılarak gerçekte üye olmayan kişilerin götürüldüğüne yönelik iddialar ve bu yönde yapılan yayınlara ilişkin soruşturma başlatıldığını duyurdu. Şimdi bu konuya dair daha fazla ayrıntıyı alacağız biz de. A Haber muhabiri Mustafa Kadir Mercan takip ediyor. Kadir, günaydın, hoş geldin yayına. Nedir şimdi son durum bu konuya dair?
3: Günaydın. Dilerseniz şöyle başlayalım. Konuyla alakalı olarak CHP İl Başkanı Gürsel Tekin bir açıklama yapmıştı. Zaten şikayetçi olacaklarını belirtmişlerdi. Keza dün akşam da İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından bir açıklama yapıldı. Konunun detaylarına bakacak olursak aslında geçtiğimiz günlerde Sarıyer'de yapılan etkinlikle alakalı olarak bazı basın yayın kuruluşlarında bu etkinliğe gelen kişilerin CHP üyesi olmadıklarını, kast ajansından CHP üyesi gibi gösterilip bu etkinliğe getirilerek etkinliğin kalabalık olarak gösterilmesini sağladıkları iddia edilerek bazı yayınlar, bazı yazılar yazılmıştı. Bu kapsamda da hem Kemal Kılıçdaroğlu CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu hem de CHP İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin'den açıklamalar gelmişti. Böyle bir şeyin kesinlikle olmadığını ifade etmişlerdi ve bu kapsamda da suç duyurusunda bulunacaklarını ifade etmişlerdi. Keza bu kapsamda dilekçe verildi İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da konuyla alakalı bir soruşturma başlattı. Soruşturmanın detaylarındaysa haberi yapan kişi ya da kişilerin önümüzdeki günlerde ifadeye çağrılacağı yönünde özellikle bazı araştırmalar yapılacak ve bu araştırmalar sonucunda da bu haberleri yapanlar ifadeye çağrılacak. Konuyla alakalı olarak da İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından da bir açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada Sarıyer'de gerçekleştirilen CHP etkinliğine kast ajansıyla anlaşılarak gerçekte üye olmayan şahısların götürüldüğüne yönelik iddialar ve buna yönelik yapılan yayınlara ilişkin müşteki vekilinin Cumhuriyet Başsavcılığı sunmuş olduğu şikayet dilekçesi akabinde soruşturmaya başlanılmış olup araştırmalar sonuçlandığında şikayet edilen kişilerin ifadelerine başlanacakları denildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından şikayet yapan kişinin de CHP İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin'in bizzat olduğunu söyleyelim. Gelişmeler oldukça, ifadeye çağrılanlar oldukça bizler bu ekranlardan aktarmaya devam edeceğiz diyelim ve sözü şimdilik sizlere bırakalım. Merve Özkan.
0: Teşekkür ediyoruz. Mustafa Kadir Mercan aktardı konuya dair ayrıntıları. Biz de yine yeni bilgiler geldikçe Kadir'in de söylediği gibi sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Efendim, şimdi Yargıtay milyonlarca tatilci ilgilendiren emsal bir kararı açıkladı. Yaz sezonunda halka açık plajlarda denize girenleri engelleyenlere karşı son noktayı koydu. Vatandaşı plaja almayan işletme görevlilerine verilen hapis cezası onandı.

0: İşletme vatandaşın denize ulaşmasını engelleyemeyecek. Plaj tartışmasına Yargıtay son noktayı koydu.
1: Yaz sezonunda milyonlarca tatilciyi ilgilendiren emsal bir karar. Yargıtay vatandaşın kamuya açık plajlarda denize girmesini engelleyenlere karşı son noktayı koydu.
0: Olay 2012 yılında İzmir'in Çeşme ilçesi Altınkum plajında yaşanmış. İki çocuğuyla halk plajına gelen ve havlusunu serip denize girmek isteyen doktor, özel işletmenin görevlisi tarafından sahilden çıkarılmaya çalışılmıştı. Burası özel işletme, burada duramazsınız cevabını alan aile, eşyanızı denize atarız sözleriyle de tehdit edilmişti. Bunun üzerine doktor jandarmaya giderek şikayetçi oldu.
1: Açılan dava sonucunda işletme görevlisiyle işletme yetkilisine verilen 1 yıl 8 ay hapis cezası Yargıtay tarafından onanarak kesinleşti. Yargıtay kararında çok net bir mesaj verdi. Kıyılar herkesindir.
0: Mahkeme işletme çalışanını kişiye hürriyetinden yoksun bırakma, talimat veren yetkiliyi ise azmettirme suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırdı. Kararda anayasa ve kıyı kanununa atıf yapılarak kıyıların herkesin eşit ve serbest şekilde yararlanabileceği kamu alanları olduğu vurgulandı. Yargıtay özel işletmelerin şezlong ve şemsiye hizmeti sunabileceğini, ancak ücret ödemeyen vatandaşın havlusunu serip denize girmesini engelleyemeyeceği kararını aldı. Engelleme halinde ise şikayet olmasa bile savcılığın re'sen soruşturma başlatabileceği belirtildi.
2: Efendim şimdi ekranlarınıza ilginç görüntüler geliyor, görüyorsunuz. Başkent'te bir düğün eğlencesi sırasında ilginç bir olay yaşandı. Eğlencenin dozunu kaçıran bir genç ağzına aldığı meşaleyle pistte dans etmeye başladı. Meşalenin büyük bir gürültüyle patlaması sonucu davetliler arasında kısa süreli panik yaşandı. Genç de yüzünden yaralandı.
0: Ankara'nın Pursakları ilçesinde düzenlenen bir düğün töreninde eğlencenin dozunu kaçıran bir genç büyük bir tehlike atlattı. Düğün pistinde oynayan kalabalığın arasına katılan genç, gelin ve damadın yanına yaklaşarak elinde taşıdığı meşaleyi yaktı. Müziğin ve coşkunun etkisiyle bir süre dans eden genç daha sonra yanan meşaleyi ağzına koydu. Kısa süre içinde meşalenin büyük bir gürültüyle patlaması, davetliler arasında kısa süreli paniğe neden oldu. Ortalığın bir anda savaş alanına döndüğü ve büyük bir şaşkınlığın yaşandığı o talihsiz anlar düğüne katılan davetlilerin cep telefonu kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde gencin meşaleyi ağzına götürdüğü ve hemen ardından yaşanan ani patlamayla birlikte neye uğradığını şaşırdığı anlar net bir şekilde yer aldı. Patlamanın şiddetiyle yüzünden hafif şekilde yaralanan genç, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan gencin yüzünde hafif yanıklar oluştuğu öğrenildi.
2: Şimdi ekranlarınıza gelen görüntülerde İstanbul Kartal'da kayda geçecek sevgili izleyenler. Kentsel dönüşüm kapsamında tahliye edilen 5 katlı binanın balkonlarıyla duvarı çöktü bir anda. Olay saatinde sokakta kimsenin olmaması ise olası bir facianın önüne geçti.
0: Tahliye edilen binanın balkonlarıyla duvarı büyük bir gürültüyle çöktü. Facianın eşiğinden dönüldü.
3: Bugün bura yıkıldı. Bakın çatıyı görüyorsunuz. Çatı zaten gelecek gibi duruyor. Binanın diğer tarafında da çatırlar geliyor.
0: Görüntüler İstanbul Kartal'dan. Gece saatleriydi. Kentsel dönüşüm kapsamında tahliye edilen binanın 3, 4 ve 5. katlarının balkonlarıyla üst katın duvarı kendiliğinden çöktü.
4: Biz evdeydik. Bir anda sesler gelmeye başladı. Evin içindeki eşyaları işte... bazı demir başları söküp aldılar.
3: Ben yan binada oturuyoruz. Yani yüksek bir sese uyandık. Hemen buraya geldik apar topar. Kaza oldu sandık.
0: Çökme esnasında kopan beton parçalarıyla molozlar büyük gürültüye neden oldu. Sesleri duyan çevre binadakiler kendilerini dışarıya attı.
3: Ya hurdacı görüyoruz ya başka bir insan görüyoruz yani. Bu burada tehlike arz ediyor. Sürekli insanlar gelip çıkıyor.
0: Olayda neyse ki can kaybı ve yaralanma yaşanmadı. Ancak park halindeki araçlar zarar gördü. Çökmenin ardından çevrede güvenlik önlemi alındı. Binanın etrafı bariyerlerle kapatıldı. Olayla ilgili

0: deneme başlatıldı.
1: Antalya'nın Manavgat ilçesinde yaşayan Ahmet Sarı kavurucu sıcaklara ilginç bir çözüm buldu. Sarı kliması olmayan otomobilinin tavanına otobüs tipi klima taktırdı.
0: Sıcaktan bunaldı, otomobiline otobüs kliması taktırdı. Antalya Manavgat'ta yaşayan Ahmet Sarı yaz aylarında otomobil kullanırken sıcaktan bunalınca farklı bir yönteme başvurdu. Aracın tavanına monte edilen yüksek kapasiteli otobüs tipi klimayla otomobilin içini adeta dört tekerlekli bir serinleme odasına dönüştürdü.
2: 1989 model. O dönemlerde bu araçlarda klima yoktu. Kalorifer sistemiyle çalışıyordu. Manavgat'ta sıcaklar 55-60 dereceye yükselmiş durumda. Tavandan vuran sıcaklıklar beynimizi kaynatıyor.
0: Sarı'ya göre klimasız araç kullanmak sürücünün dikkatini azaltıp kaza riskini artırabiliyor.
2: Lambalarda durduğumuz zaman bunalım geçirip kriz geçiriyoruz. Bayılan bayılana, kaza yapana en sonunda böyle bir düzen düşündük ve aracımıza klimayı taktırdık. Aracın içerisi buz gibi, bu stresten, bu sıkıntılardan kurtulduk.
3: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız,
1: Halkbank. Araç sahiplerini yakından ilgilendiren MTV ödemeleri için son haftaya girildi. 31 Temmuz'a kadar ödeme yapmayanlar gecikme faiziyle karşı karşıya kalacak. Peki MTV'den kimler muaf? Elektrikli araç sahipleri ne kadar vergi ödeyecek? İşte ayrıntılar.
4: Milyonlarca araç sahibini yakından ilgilendiren kritik tarih yaklaşıyor. 2026 yılı motorlu taşıtlar vergisi yani MTV'nin ikinci taksit ödemeleri için son gün 31 Temmuz Cuma. Motorlu taşıtlar vergisi yılda iki kez ödeniyor. Ocak ve Temmuz ayları olmak üzere iki eşit taksite bölünüyor. Ödemeler vergi daireleri, PTT, banka şubeleri ve mobil bankacılık uygulamaları üzerinden yapılabiliyor. MTV'den muaf olanlar da var. %90 ve üzeri engellilik oranı bulunan vatandaşların araçları, özel tertibatlı taşıtlar, belediyeler ve Kızılay adına kayıtlı araçlar bu vergiden muaf tutuluyor. Peki elektrikli araçlarda MTV indirimi bulunuyor mu? Çevre dostu bu araçlar için çok ciddi bir vergi avantajı var. Elektrikli araçlarda MTV tam 1/4 oranında yani %25 olarak uygulanıyor. Örneğin motor gücü 110 kW olan 2023 model bir elektrikli aracın normal MTV'si 20 bin liraysa sahibi sadece 5 bin lira ödüyor. Normal araçlardaysa rakamlar motor hacmine ve yaşa göre değişiyor. 1-3 yaş arası 1300 motor bir aracın yıllık toplam vergisi 6902 lirayken motor hacmi 1301 ile 1600 arasında olan araçlarda bu tutar 12028 liraya kadar çıkıyor. Ödemesini 31 Temmuz'a kadar yapmayanlar için gecikme faizi uygulanacak.
3: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız,
1: Halkbank. Efendim, mutfakta kullanılan kesme tahtalarının hijyeni için aileler artık çok daha dikkatli davranıyor ki biz de bu konuda uyarı haberleri yapmıştık. Ancak bu kez tehlike bir kasaptan geldi. Kasaptan kıyma alan bir kadın yemek hazırlığı sırasında kıymanın içinde neredeyse kıyma kadar küçük kırmızı parçalar olduğunu fark etti.
5: Hiç bakmadım bugüne kadar, yalan söylemeyeyim, sıfır.
6: Ben fark ederim, gözlerim cin gibi.
4: Kasaptan kıyma aldı, içinden kıyma kadar kesme tahtasının plastiği de çıktı. Sofraya değil, çöpe gitti.
7: İddiaya göre bir aile akşam yemeğinde kullanmak üzere kasaptan kıyma aldı. Anne kıymayı yemeğe hazırlarken içerisinde farklı parçacıklar olduğunu fark etti. İddiaya göre o parçacıklar kesme tahtasından kıymaya geçmiş olan plastik parçalarıydı.
8: En yaygın kullanılan son dönemde plastik kesme tahtaları dediğimiz

0: yüksek yoğunluklu polietilen malzemesinden yapılan rengarenk kesme doğrama tahtaları. Olumsuz tarafı, genellikle bunlar sık değiştirilmiyor ve uzun süre kullanımda her bıçak darbesinde minik minik parçalar kopabileceği için orada çizikler, yarıklar, oluklar meydana gelebiliyor.
1: Fazla derinlikler olduğu zaman bunları ister istemez kırılır. Bu da direkt kıymaya karışmış olabilir.
2: Dikkatli bakmakta fayda var. Özellikle plastik, bazen onlar tehlikeli olabiliyor.
0: Çelik, bambu, plastik, ahşap ve beraberinde mermer kesme doğrama tahtaları. Hepsinin kendilerine göre artıları ve eksileri olabiliyor.
3: Cam, plastik veya metal kesme tahtası evde de kullanılsa, kasapta da kullanılsa her türlü kullanım şekline dikkat edilmesi gerekiyor. Özellikle söz konusu plastik kesme tahtaları olduğunda kullanıma bağlı olarak değişikliğin fazla olması gerekiyor.
4: Bunun özel makineler var. Bu tıraşlanıp, temizlenip tekrar kullanıma sunulabiliyor. Malzemenin kalitesiyle, bıçağın kalitesiyle, ustalıkla, her şeyle ilişkilendirilebilir.
5: Yani sağlığımız kötü söz konusu. Hijyen bence şart.
6: Efendim, kesme çiçek üretiminde Türkiye'de önde gelen üretim yerlerinden biri olan Tokat Erbaa'ya götüreceğiz şimdi sizi. A Haber muhabiri Murat Onur bizi bekliyor şimdi ayrıntıları aktarmak için. Çok da güzel bir manzarası var çiçekler eşliğinde. Günaydın Murat Onur, içimiz açıldı seni görünce. Hemen ayrıntıları dinleyelim.
7: Merve, günaydın. Bizler de sizlere Tokat'ın Erbaa ilçesinden iyi yayınlar dilerim. Aslında tam ben söyleyecektim, sen söyledin. Sabah bu saatte bizlerin içi açıldı. Seralara geldik. Efendim, Türkiye'nin önemli üretim noktası Tokat'ın Erbaa ilçesi kesme çiçekte. Bakar mısınız şu güzelliğe? Gerçekten buraya geldiğimiz anda yaklaşık 600 dekar araziden fazla bir araziyi gözlemledik. Tamamıyla seralar yapılmış, devletimiz tarafından büyük teşvikler verilmiş ve burada Türkiye'nin, hatta Türkiye'de üretilip yurt dışına gönderilen o kesme çiçeklerin hasatı yapılıyor. Bakın şimdi abimiz elimizde o demetlerle birlikte bu tarafa doğru da geliyor. Tabii bir taraftan da tarım işçileri o çiçeklerin hasatlarını gerçekleştiriyor. Şimdi yanımızda çok kıymetli yayın konuğumuz var. Ömer Bey, kendisi Ömer Demir, kendisi üretimin başında olan bir isim. Başkanım, nedir bu kesme çiçekler? Ne kadar bir kesme çiçek çeşidi var?
8: Erbaa'da birçok kesme çiçek çeşidi var tabii ki. Sizlere de bu arada hoş geldiniz diyoruz. Sabahın bu saatlerinde geldiniz, kalktınız. Bölgemizin tanıtımına faydanız oldu. O konuda çok teşekkür ederiz. Daha önceden de birkaç kere sizlerle yayın yapmıştık. Eskiden seracılık Akdeniz ülkelerindeydi. Adana, Mersin, Antalya gibi. Şimdi devletin büyük bir teşvikleriyle, primleriyle, Tarım Bakanlığı'nın desteğiyle bu Orta Anadolu'ya kaymış oldu. Orta Anadolu'da da birçok yerde mesela Tokat'ın Erbaa ilçesinde de kesme çiçek üretimi yapılıyor. Bu sebzedir, birçok sera mevcut burada da.
7: Peki başkanım, burada kaç çeşit çiçek var? Kaç çeşit çiçeğin üretimi yapılıyor?
8: Burada 15-20'ye yakın bir çeşidimiz mevcut. Bu giderek de artacaktır tabii. Bölgenin durumuna göre, pazar payına göre sürekli yeni yeni ürünler ekmeye devam ediyoruz.
7: Neler var? Hangi çiçekler? Mesela güller var mı?
8: Erbaa'da gül var, çok güzel. Celvera'dır, en başta Cipso'dur, Gleor'dur. Buna benzer birçok çeşidimiz mevcut.
7: Şimdi başkanım, ben şunu merak ediyorum. Burada tabii hasatlar gerçekleştiriliyor ama burada toplanan çiçekler belli noktalara gönderiliyor. Oradan da yurt dışına sevkiyat yapılıyor.
8: Şimdi bu ihracatı da mevcut, iç piyasası da mevcut. Flora Çiçek Üretim ve Pazarlama Kooperatifi tarafından 18 tane bölgede satış mezatımız var. Oralarda haftanın 3 günü satış devam ediyor mezatlar aracılığıyla.
7: Şimdi şöyle ben Ali İbrahim, şöyle bir gösterelim mi şu çiçeklerin? Efendim, sabah sabah kucağımıza aldık. Gerçekten kokusu da güzel, görüntüsü de muhteşem. O kadar farklı çiçekler, o kadar farklı seralarda toplanıyorlar ki hangisine gidelim diye düşündük ama biz en renkli olanını seçtik. Burası Celvera üretimi yapılan bir sera. İşte benim kucağımdakiler ve hasat edilenler de şu anda o Celvera dediğimiz çiçekler. Genellikle bunlar Türkiye'de çelenk yapımında kullanılıyor. Öyle değil mi başkanım?
8: Evet, doğrudur. Celbera genelde çelenk yapımında kullanılır. En çok pazarı olan da bir üründür. Şimdi

0: Şimdi burada İl Tarım Müdürlüğümüz, İlçe Tarım Müdürlüğümüz ve Kaymakam Bey, Remzi Bey'in aracılığıyla bir 600 dönüm daha devlet destekli.
1: Şimdi onu soracağım başkanım. 600 dönümden fazla bir arazi var ama bir yeni yapılmasını planlanan bir alan daha var değil mi? Bir köprü yapılırsa orada bir 600 dönüm daha arazi açılacak.
0: Tabii ki bir 600 dönüm daha arazi açılacak. Birçok kişi de burada istihdam sağlanacak. Devletin bunda katkısı devam ediyor. Yalnız bölgemiz 2-3 ay önce olan sel felaketi dolayısıyla ırmağın ıslah edilmesi projesi gündeme geldi. Bu da başladı devlet su işleri tarafından. Şimdi burada bir köprü sorunu çıkacak. Buna da gündeme alındılar. Hızlandırılmasında fayda vardır. Sayın valimizden de rica ediyoruz.
1: O da yapıldığı zaman bir 600 dekar daha arazi açılacak.
0: Tabii ki bir 600 dönüm daha arazi açılacak. Erbaa ileriye dönük 50 yıl su sorunu olmayacak bir şehirler arasında. Bunun için tarım burada çok kıymetli. Devletin desteği burada devam ediyor. Yine onaylanmış projelerimiz var. 3000 dönüme yakın. Bunların da hızlandırılmasında fayda vardır. Bu konuda Kaymakam Bey'imiz Remzi Demir çok büyük çaba sarf ediyor.
1: Peki.
0: Bizlerle.
1: Çok teşekkür ediyoruz Sayın Başkanım. Sizlere kolaylıklar diliyorum.
2: Size teşekkür ederim.
1: Evet, çiçek bahçesindeyiz. Gerçekten muhteşem bir görüntüsü var. Sabah sabah bizlerin de içi açıldı. Onlara bereketli bir sezon dileyelim. Onlar çünkü 12 ay boyunca bu hasatı gerçekleştiriyorlar. Kolaylıklar dileyelim ve sözü İstanbul'a sizlere bırakalım, Merve.
3: Murat Onur'a teşekkür ediyoruz. Paylaştığı bilgiler için kolaylıklar dileyelim. Oradaki herkese de selamlarımızı iletelim efendim. Antalya'da sıcak havadan bunalanlar Toros Dağı eteklerindeki Hacı Sekililer piknik ve mesire alanına akın etti. Çam ağaçlarının gölgesinde ve akan derenin içine kurulan masalarda serinleyen ziyaretçiler buz gibi suların içinde kahvaltı ve piknik yapmanın da keyfini çıkardı. O görüntüleri ekranlarınıza taşıyalım ve böylelikle sabah ajansını da noktalayalım. Yeni saatte Cansın Elvacı karşınızda olacak. Mutlu bir gün geçirmeniz dileğiyle. Hoşçakalın.
4: Haberin radyosu A Haber Radyo.
5: Reklam. Bu rüzgarla, bu güneşle aramızda güçlü bir enerji var. Beben Enerji halka arz oluyor. Gelin bu hayale siz de ortak olun. Talep toplama tarihleri 29-30-31 Temmuz.
6: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
7: Dünya Katılım Bankası'nda hayalinizdeki araca uygun kar oranlarıyla ulaştıran taşıt finansmanı var. Hepimizin dünyası
8: Dünya Katılım var.
9: Toyota Professional hafif ticari araçlarda işinize yarayacak 10 numara kampanya. Temmuz ayına özel bireysel ve ticari müşteriler 10 bin lira peşinatla Toyota ProAce ailesine sahip oluyor. Her işin üstesinden geliyor. Detaylı bilgi Toyota Plazalar ve Toyota.com.tr'de.
8: Toyota, böyle bir dünya var. Dünya Katılım var.
10: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
11: Zamanı geldi. Yönetim ücreti ödemeden yatırım yapmak istediğim için ben de artık QNB'ye geçiyorum.
12: Piyasada bir ilk olan yeni müşterilere özel QNB Portföy YMK Para Piyasası TL özel fonuyla yatırımlarını %0 yönetim ücreti avantajıyla değerlendirmek isteyenler. Sizi de QNB şubelerimize bekleriz. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de.
8: QNB'ye geçiyorum.
4: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu A Haber Radyo.
13: Halkbank'ın katkılarıyla.
14: Önce halk, sonra bankayız, Halkbank.
2: Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 1874 sözleşmeli personel istihdamına ilişkin başvurular 27 Temmuz-9 Ağustos döneminde alınacak. Bakanlığın konuya ilişkin ilanı resmi gazetede yayımlandı. Buna göre 800 mühendis, 645 veteriner hekim, 60 büro personeli, 239 destek personeli, 73 koruma ve güvenlik görevlisi, 13 avukat, 7 biyolog, 9 laborant, 5 diğer teknik hizmet personeli, 23 gemi adamı olmak üzere

0: enerji sistemlerine yatırım yapacaksan, o zaman doğru sistemi kurmak ve daha detaylı bilgi almak için bu konunun uzmanı CV Enerji yetkili bayileriyle çalışabilirsin. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
1: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: Bir reklam. Canım arabam, masrafsız düldülüm.
3: Engin Bey, düldülün MTB ödemesi geldi.
2: Ben hiç kendimi MTB ödeyecek gibi hissetmiyorum ya.
3: Bonuslu olsaydınız 3 taksitle öderdiniz. MTB ödemelerinizi Bonus Flash ve Garanti BBVA kanallarından veya Dijital Dipo.tr'den kart bilgilerinizi girerek 3 taksitle yapabilirsiniz. Dijital Dipo.tr'den ödeme yapmadan önce Bonus Flash'tan kampanyaya katılmayı unutmayın. Bonusunuz yoksa hemen mobilden başvurun. Son gün 31 Temmuz. Ayrıntılı bilgi Bonus.com.tr ve Bonus Flash'ta.
2: Bir reklam.
4: A Haber Radyo 24 saat haber.
2: Reklam.
5: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
6: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
7: Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
8: B-Kart Troy kredi kartları ile gelir vergisi ödemelerinize vade farksız 3 taksit. Vakıf katılımlı olun, avantajlardan yararlanmaya hemen başlayın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobi Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
9: Tup turuncu Teknosa'da Ryzen 5 iş.

0: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam.net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için... Kazancım.net,
1: Sigortam.net. Vakıf yatırım olarak 25 yılı aşkın deneyimimiz, ülkemizin dört bir yanına yayılan hizmet ağımız, kolay ve hızlı şekilde işlem yapmanızı sağlayacak dijital altyapımızla borsa işlemlerinizde hizmetinizdeyiz. Web sitemizden kolayca hesap açarak siz de vakıf yatırımlı olun, bu ayrıcalığı siz de yaşayın.
2: Gelecek seninle gelecek. Medipol, Medipol. Gelecek.
3: İstanbul Medipol Üniversitesi. Medipol.
4: Zamanı geldi. Yönetim ücreti ödemeden yatırım yapmak istediğim için ben de artık QNB'ye geçiyorum.
5: Piyasada bir ilk olan yeni müşterilere özel QNB Portföy YMK Para Piyasası TL özel fonuyla yatırımlarını %0 yönetim ücreti avantajıyla değerlendirmek isteyenler. Sizi de QNB şubelerimize bekleriz. Detaylı bilgi qnb.com.tr'de. QNB'ye geçiyorum.
6: A Haber Radyo. Reklam.
7: Sistem dondu, online satışım durdu.
8: Tami de çözülsün.
7: Nasıl?
8: Donmayan akışkan bir sistemin olacak ve işlerin aksamayacak desem ne dersin?
7: Büyüksün.
8: Abartma. Tami dersin. Tami. Tam istediğin gibinin kısaltılmışı. Söyle.
7: Tami.
8: İşlerin su gibi yolunda akıyor. Öyle söyle.
7: Yürü be Tami.
9: Tami uygulamasını indir. Çoklu banka posuyla tüm banka kartlarından hemen ödeme almaya başla. Oh be. Tami. Tam istediğin ödeme şekli.
10: Tami bir garanti BBVA kuruluşudur.
11: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
12: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
13: Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın.
14: Tut turuncu Teknosa'da. Vivo Y11'de 256 GB akıllı telefon alışverişinizde.

0: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
1: Herkes geleceği bekler, bazıları ise ona yön verir. Yeni Omoda 7. İleri teknoloji, çarpıcı tasarım, 1.6 TGDI benzinli motorla güçlü performans. Standartları takip etmeyin, onları değiştirin. Yeni Omoda 7, şimdi Omoda Ceko showroomlarında.
2: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz, trafik gündemini sunar.
3: Karayolları Genel Müdürlüğü'nden edinilen bilgilere göre, Çanakkale-Çan Devlet Yolu'nun 4. ve 10. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmaktadır. Kırıkkale-Yozgat yolunun 68 ve 71. kilometreleri arasında muhtelif yerlerde şerit daraltılarak bordür çalışması yapılması nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmaktadır. Güvenli yolculuklar dileriz.
2: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz, trafik gündemini sundu.
4: Günaydın, iyi haftalar. A Haber ekranlarına hoş geldiniz. Saatleri 9 yaptık. Ajans bugüne başlıyoruz. 4 saat boyunca birlikte olacağız. Türkiye'de ve dünyada neler yaşandı, neler yaşanacak? Ekrana taşıyacağız. Bir gururla başlayacağız. Milletlerin sultanı, millilerimizle, sultanlarımızla başlayacağız. Nesillerin şampiyonu oldu onlar. Her birimizin göğsünü kabarttılar. Tüm Türkiye'yi, 86 milyonu sevinç gözyaşlarına boğdular. Bir kez daha, bir kez daha. Ne kadar tebrik etsek onları azdır. O yüzden bülteni onlarla başlamak istedik. Bu gururu bir kez daha, bu sevinci bir kez daha sizlerle paylaşmak istedik. Her birine kucak dolusu sarılıyoruz, her birini öpüyoruz. Gerçekten daha ne kadar gururlandırabilirler bizi bilmiyoruz. A Milli Kadın Voleybol takımımız tarihi bir başarıyı daha geride bıraktı, imza attı. Filenin Sultanları Çin'deydi. Oynanan Milletler Ligi finalinde Brezilya'yı, çok da güçlü bir rakibi, 3-1 mağlup ettiler. Tabi ardından sadece 86 milyon değil, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da Filenin Sultanlarını tebrik ettiği anları paylaşacağız. Ama önce o sevince dair bir son duruma, yaşananlara birlikte bir bakalım. Şöyle yüzümüz gülerek başlayalım yayına.
1: Milletler Ligi'nde şampiyon Türkiye.
5: Maç sayısını kullanıyoruz. Salih'a Berkman matris bırakıyor. Orta hücumu karşıladık. Bitiyor mu? Bitiyor! Şampiyon Sultanlar!
1: A Milli Kadın Voleybol takımı Çin'de oynanan Milletler Ligi finalinde Brezilya ile karşılaştı. İlk seti kaybeden Ay Yıldızlılar ikinci setle birlikte ritmini buldu ve rakibini 3-1 yenerek kupanın sahibi oldu. 33 sayıyla yıldızlaşan Melisa Vargas finalin en değerli oyuncusu seçildi. 2023 yılında Avrupa ve Milletler Ligi şampiyonlukları yaşayan Filenin Sultanları, Brezilya karşısında alınan zaferle 3. kez büyük uluslararası organizasyonlarda altın madalya kazandı.
5: İşte o büyük sevinç ekrana böyle yansıyor.
1: Tarihi zaferin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından Milletler Ligi finalinde rakibi Brezilya'yı mağlup edip şampiyonluğa ulaşarak tüm Türkiye'yi gururlandıran büyük bir başarıya imza atan A Milli Kadın Voleybol takımımızı yürekten tebrik ediyorum cümleleriyle millilerin başarısını kutladı.
4: Elbette bu bir şampiyonlukta başarı da tesadüf değil. Onlar birlik olmanın ruhunu da yaşadılar, takım olmanın ruhunu da yaşadılar. Ve disiplin, sonrasında azim, çalışma ve bu gururu bize yaşattılar. Bu arada Milletler Ligi final etabında Filenin Sultanları Brezilya'yı 3-1 mağlup etti dedik. 2023'ün ardından bir kez daha şampiyonluğa ulaşmış oldular. Türk halkına bir kez daha büyük bir gurur yaşattılar. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Eşi Emine Erdoğan da ekranlara

0: Geliyor bu paylaşım. 2026 Milletler Ligi finalinde Brezilya'yı 3-1 yenerek şampiyon olan A Milli Kadın Voleybol takımını tebrik etti. Sosyal medya hesabından yaptı bu paylaşımı. Tebrikler Filenin Sultanları, 2026 Milletler Ligi şampiyonu olarak yeniden tarih yazan A Milli Kadın Voleybol takımımızı yürekten tebrik ediyorum. Nice başarılara ifadelerine yer verdi. Bir kez daha tebriklerimizi iletelim. Bu arada Milletler Ligi şampiyonu Filenin Sultanlarını yürekten kutluyor, gururla selamlıyoruz. Bu da Türk Yıldızları mesajı sosyal medya hesabından Milletler Ligi'nde şampiyon olan Milli Kadın Voleybol takımımıza bir kutlamada
1: milletimizin gökyüzündeki milli takımı
0: buradan geldi. Bir kulak verelim.
1: A

0: Cumhuriyetimizin gökyüzündeki milli takımı Türk Yıldızları olarak A milli kadın voleybol takımımızı gururla selamlıyorum.
1: Oh, ne güzel başladık güne. Başarıları daim olsun. Hepimizin kalbi, yüreği onlarla bir seviniyoruz. Şimdi biraz da gündeme dönelim. Böyle başladık, güzel başladık haftaya da. Ankara'ya gidelim. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çalışmaları olacak. Bugün Ankara'da sürdürecek çalışmalarını, bir süredir İstanbul'daydı biliyorsunuz. Öğleden sonra AK Parti'de de genel merkezde olacak Cumhurbaşkanı Erdoğan. Merkez Yürütme Kurulu toplantısı var. Elbette daha fazla detay da var. Mert Acıalioğlu muhabir arkadaşım hazır. Bizi bekliyor. Mert, günaydın. Hoş geldin yayına. Nasıl başlıyor yeni haftaya Cumhurbaşkanı Erdoğan?
2: Günaydın Cansel Bacı. Bir haftalık aranın ardından başkent Ankara'ya geldi Başkan Recep Tayyip Erdoğan. Bugün saatler 15'i gösterdi. AK Parti Genel Merkezi'nde Merkez Yürütme Kurulu toplantısına ev sahipliği yapacak AK Parti. Başkan Erdoğan da bu toplantıya başkanlık edecek. Önemli konu başlıkları var. Öncelikli olarak terörsüz Türkiye süreci diyerek başlayalım. Çünkü meclis çalışmalarında bu hafta oldukça kritik. Yasal düzenlemeler noktasında bir çerçeve oluşturulmuştu. Özellikle koordinatör grup başkanları bilindiği üzere bu hafta bir toplantı gerçekleştirilecek. Ve bu çerçevenin ne noktada olduğu, bu çerçeve içerisinde neler olduğu bugün MYK'da ele alınması ve değerlendirilmesi bekleniyor. Öte yandan tabii ki bu sürece ilişkin yine meclis çalışmalarında atılacak AK Parti kanadının ve Cumhur İttifakı kanadının atacağı adımların da MYK'da değerlendirilmesi ve ele alınması beklenmekte. Bir ortak bildiri gelmişti. Aslında sonucunda bir ortak bildiriyle oluşması noktasında geçtiğimiz hafta Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş konuşmuştu. Bu konuda gayretlerin sürdüğünü belirtmişti ve çağrılarını yinelemişti. Hatta partilerin temsilcileriyle birlikte bir araya gelmişti. Bu hafta aslında yasal düzenlemelerin tamamlanması bekleniyor. İşte bu yasal düzenlemelerin özellikle kısıtlı bir süre içerisinde olması ve bir 12 madde konusu vardı. 12 maddeden oluşması oldukça basit, anlaşılır bir şekilde örgütün silah bırakması ve tasfiyesi gündemde bilindiği üzere. Bu maddelerin bugün MYK'da da son olarak değerlendirilmesi ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları üzerinden de şekillendirilmesi bekleniyor. Bir diğer konu başlığı tabii ki ekonomik gelişmeler. Bilindiği üzere en düşük emekli maaşının 23.552 TL olması noktasında bir çalışma vardı. Bu çalışma da tabii ki mecliste özellikle vatandaşların hesaplarına yatıyor. Özellikle emeklilerin hesaplarına yatmaya başladı. Hı hı. Özellikle vatandaşlara dokunan çalışmalar, vatandaşların mutfağına olumlu etkileyecek çalışmalar noktasında MYK'da önemli talimatların gelmesi beklenmekte. Bu konu başlığı da önemli. Çünkü bilindiği üzere enflasyon verileri açıklandı, faiz oranları paylaşıldı. Bu minvalde Türkiye'nin özellikle enflasyonla mücadele noktasında ne durumda olduğunun da MYK'da geniş bir yer tutması bekleniyor. İç ve dış siyasi meselelerin yanı sıra özellikle AK Parti'nin 25. yılda yaklaşıyor bilindiği üzere. 14 Ağustos 2001'de kurulmuştu ve 14 Ağustos tarihinde başkent Ankara'da görkemli bir programla birlikte AK Parti 25. yılını kutlayacak. Buna ilişkin yapılan son çalışmalar, hazırlıklar da bugün MYK gündeminde yerini alacak. Öte yandan Ağustos ayında tatile girecek olan meclis 1 Ekim tarihine kadar aslında 2 aylık süreçte kapalı olacak. Bu noktada AK Parti'de sahada olması bekleniyor. Özellikle teşkilatların A takımının vatandaşla buluşmaları olacak bu süreçte. Buna ilişkin de Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın değerlendirmeleri önemli olacak. MYK toplantısı sonrası Ömer Çelik bu anlattıklarımızı daha da detaylandırıyor olacak. Yerime sözü yeniden size bırakalım Can Tener Hoca.
1: Ben çok teşekkür ediyorum sana da Şükrü Can Kaya'ya da. Şimdi bir yandan Ankara'da gündem yoğun, bir yandan da CHP

0: ile ilgili bu figüran meselesi tartışma büyüdükçe büyüyor. CHP'nin İstanbul'da düzenlediği üye katılım töreni vardı biliyorsunuz. İlginç bir polemikle gündemde ortaya atılan bir iddiayla etkinlik alanına kast ajansları aracılığıyla figüran getirildiği iddiası ve kalabalığın bu yolla artırılmaya çalışıldığı öne sürülüyor biliyorsunuz bazı medya kuruluşları tarafından. Tartışma yaratan o iddiaya CHP'den yanıt gecikmedi. İl Başkanı Gürsel Tekin yaşananlara komplo dedi.
1: Kurulan tezgah, FETÖ'leri tezgahın sorumluları kimse mutlaka bizim bulmamız lazım. Koskoca devasa bir salonda 70 kişi eksik olsa ne olur, fazla olsa ne olur.
2: Kast ajanslarıyla anlaşıldığı figüranlar etkinlik alanına taşındı. Partiyle resmi bağı olmayan kişilere CHP yelekleri giydirildi. İddiaya göre amaç cumartesi günü gerçekleştirilen CHP'ye katılım törenini kalabalık göstermekti.
3: Bu arkadaşlarımızın ne işi var burada?
2: Özgür Özel'in beraberinde 90 vekille istifası CHP'de deprem etkisi yaptı. Yeni parti için binlerce kişi CHP'den üyeliğini sildi. Kemal Kılıçdaroğlu istifa dalgasını durdurmak için sokağa indi. İstanbul'da düzenlenen toplu üye katılım töreninde rozet taktı. O törene ise kast ajanslarından 950 liraya kiralanan figüranların getirildiği iddiası damga vurdu.
4: Ahlaklı erdemli insanların partisiyiz. Siyaset temiz insanların işidir, temiz insanların.
2: İddialara yanıtsa İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin'den geldi. Söz konusu kişileri kendilerinin getirmediğini söyledi.
1: Şeytanın aklına gelmeyecek bir şey yapmış. Ulaşım talebi olan arkadaşlarımızı tek tek aradı. Tanıyor musunuz? Yok. Ahmet tanıyor musunuz? Yok. Samet bana 77 kişi göndermiştiniz, bunların içinde var mı? Abi tanımıyor. Doğal olarak yapılması gereken bir tek şey var. İki kişi bilir. Bir, bu kirli medya tuzak kuran medya bulabilir. İkincisi, devletimizin savcıları soruşturmayı da yapabilir.
2: Tekin komplo kurulduğu görüşünde.
1: Biz yoğurdu üfleyerek yiyoruz. Nedeni şu, 10 aydır buradayız. 10 ay içerisinde Bermuda üçgeniyle mücadele ediyoruz. Bu soruşturmaları, araştırmaları yaparken çok ilginç şeylerle de karşılaştık. Önce bir araba geliyor, salona girecekler. Salonda genel başkanımız konuşurken negatif bir slogan atacaklar. Sonra aklı selim biri galiba diyor ki aman ha bizi linç ederler burada. Evet, onu açık ve net söylüyorum. Sakın ha sakın aklınızdan geçirmeyin.
2: CHP konuyla ilgili savcılığa suç duyurusunda da bulundu.
0: İlter günaydın. İlter Yeşiltaş muhabir arkadaşım Ankara'da hazır. Bizi bekliyor.
5: Günaydın Cansel Bacı, iyi yayınlar, iyi haftalar.
0: Çok teşekkür ediyorum sana da. Şimdi tetikçilik yapıldığı iddiası, suç duyurusu var. Eğer doğruysa kendime asarım resti var. Önce bu meseleyle bir başlayalım. Nereden çıktığını biliyoruz ama neler konuşuluyor? Bir mesaj da paylaşıldı kamuoyunda. Bir ekran görüntüsü mesajdan alınmış. Ancak iddiaların odağındaki vatandaşlar da tanımayız, etmeyiz, bilmeyiz, biz buraya gönül verdik, geldik diyorlar. Neler konuşuluyor Ankara'da buna dair, son durum ne?
5: Herkes farklı bir şey söylüyor Cansel Hoca açıkçası. Cumhuriyet Halk Partisi dün milletvekilleri Kemal Kılıçdaroğlu'nun başkanlığında toplanmışlardı. Bu konuya dair Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir değerlendirmesi oldu. Süreci takip ettiklerini, konunun yargıya taşındığını ve yargının bu konuyla ilgili son sözü söyleyeceğini ifade etti. Tabii bir yandan da Gürsel Tekin'in de dün yapmış olduğu açıklamalar vardı. Gürsel Tekin kendinden emin, haberi yapanlar kendinden emin. Şimdi burada artık son sözü yargı söyleyecek. Yargının kararını beklemekte fayda var. Zaten savcılık tarafından da başlatılan bir soruşturma var. Bir yandan hukuki boyutu varken siyasi tartışmalarda şüphesiz devam edecektir. Özgür Özel cephesi bu konuya dair henüz bir değerlendirme yapmamakla birlikte Özgür Özel bu akşam bir televizyon programında canlı yayına konuk olacak. Bu konuyu da gündemine alması bekleniyor. Yani Özgür Özel'in yapacağı açıklamalarla birlikte tartışma farklı bir boyutta kazanabilir. Ama dediğimiz gibi tabii ki burada savcılığın ortaya koyacağı gerçekler önemli. Ona dair savcılığın ortaya koyacağı

0: Gerçekler doğrultusunda da siyasi söylemler ve gelişmeler de buna göre şekillenir diye tahmin ediyoruz. Tabii düne tekrar gidelim. Kemal Kılıçdaroğlu 44 milletvekiline mesaj gönderilmişti. Malum yeni partiye 91 milletvekili katıldı. Geriye 44 milletvekili kaldı. Kemal Kılıçdaroğlu da dün Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nde 44 milletvekilinin 39'uyla bir araya geldi. Ve grup başkanlığı ve grup başkan vekilliği seçimi yapıldı. Grup başkanı seçiminde tansiyon biraz yüksekti açıkçası. Gürsel Erol'un açıklamaları var. Faik Öztürk ve Gürsel Erol yarıştı grup başkanlığı seçimi için. Tabii burada ilk turda Gürsel Erol bir oy farkla Faik Öztürk'ün önündeydi. İkinci tur oylamaya geçildi. Bu sefer Faik Öztürk iki oy farkla Gürsel Erol'un önüne geçti. Burada bir gerginlik oldu. Gürsel Erol seçimlere Kemal Kılıçdaroğlu'nun müdahale ettiği imasında bulundu ve sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada da isim vermeden Kemal Kılıçdaroğlu'na serzenişte bulundu. Böyle bir tablo vardı dün Cumhuriyet Halk Partisi'nde ve nihayetinde yapılan seçimde Cumhuriyet Halk Partisi'nin yeni grup başkanı Faik Öztürk, grup başkan vekilleri Rahmi Aşkın Türeli ile Sevda Erdan Kılıç oldu. Ve dün Kemal Kılıçdaroğlu'yla bir araya geldiler ve artık yeni bir yola girildi Kemal Kılıçdaroğlu cephesinde. Grup başkanı ve grup başkan vekillerinin seçilmesiyle birlikte şimdi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yeni grup yönetimi için odalar belirlenecek ve Kemal Kılıçdaroğlu da grup toplantısı gerçekleştirmek istiyor. Grup toplantısı normalde Cumhuriyet Halk Partisi'nin salı günü saat 13.30'da olur. CHP içinden bir parti çıktı, yeni parti. Yeni partinin aynı grup salonunda grup toplantısını gerçekleştirmesi bekleniyor. Başkanlık toplanacak bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde. Başkanlık divanının buna dair bir karar vermesi bekleniyor. Yani Kemal Kılıçdaroğlu grup toplantısı yaparsa bu yasama yılında hangi salonda yapacak ve grup yönetimi için hangi odalar tahsis edilecek, buna dair bir gelişme olması bekleniyor. Bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Özgür Özel cephesi de yine hareketli. Yeni partinin kurulmasıyla birlikte artık Özgür Özel ve arkadaşları da sahaya inecekler ve çalışmalarını yeni parti logosu altında sürdürecekler.
1: Peki İlter, çok teşekkür ediyorum. Yeni bir gelişme olursa yine konuşuyor oluruz. Biz yayındayız. Seslenmen yeter. Teşekkür ediyorum. Şimdi son durum bu. Bir yandan bugün Sabah gazetesinin ilk sayfası gerçekten kıymetli. Çünkü unutmamamız gereken bir konu başlığı var bugün gazetede. O da hem Gazze'de yaşananlar hem Batı Şeria'da yaşananlar. Şöyle bir manşet görüyorsunuz. Siyonist vahşet Batı Şeria'yı kuşattı diye. Şimdi bir yandan bütün dünya gündemini takip ediyoruz. Bir yandan savaşın ortasında yaşananları takip ediyoruz. Tabii bunun ekonomik boyutu, ülkelerin ilişkiler boyutu derken Gazze'de aynı şey yaşanıyor. Yani ölüm, katliam. Hiçbir şey değişmiş değil. Yine bazı bölgeler, isimler paylaşılıyor. Zaten bir avuç yer Gazze. Paylaşılan bölgede bir sokak ötesi, bir sokak gerisi, onu söyleyeyim. Ama bilinen tek bir şey var, sivillerin bulunduğu alanlar olduğu. Yine füze saldırıları artık artmaya başladı, öyle söyleyeyim. Çünkü bir süreliğine durmuştu. Bu gördüğünüz görüntüler çocukların hayatını kaybettiği bedenleri. Son 24 saatte yine en az diye diyebilirsiniz ki Cansın, hep aynı cümleyi kuruyorsun, hep aynı örneği veriyorsun. Sonuna kadar da aynı örneği vereceğim. İnsanların, çocukların en az diye ifade edildiği, hayatlarını kaybettiklerinin sayısının en az diye ifade edildiği bir süreçten, bir dönemden geçiyoruz. Tarihe kazınan bu utanç da bence bütün dünyaya yeter. En az 9 Filistinli katledilmiş durumda. Batı Şeria'da durum oldukça kötü. Biliyorsunuz bir ara moda olmuştu. Bu büyük silahları omuzlarına takıp da işte alışveriş yapıyorlardı Batı Şeria'da. Sokak sokak, bir sokakta Filistinliler var, onların bölgesi, bir sokakta orayı bir şekilde ele geçirmiş yerleşimci denilen Siyonistler var, onlar evlerini gasp etmeye devam ediyor. Buradaki durum da aynı şekilde ilerlerken evler ateşe veriliyor, aynen böyle gördüğünüz gibi köyler basılıyor. Yahudiler tarafından. Kadın ve yaşlılar keyfi tutuklanıyor, keyfi işkencelere uğruyor. Dahasını bilmiyorum, ifade de etmek istemiyorum. Kadın

0: ve çocuklarla ilgili gelen haberler de böyle korkutucu. Bu arada Batı Şeria'da bunlar var mı haberi? Tamam, verelim bunu. Tamam, Meftun haberi de şimdi ekrana yansıtalım arkadaşlar, bu Batı Şeria'da yaşananların haberini.
1: Karşılarına çıkan herkesi kurşuna dizdiler, katliamla yetinmeyip mahalleleri ateşe verdiler. Dünyanın yerleşimci dediği Siyonist işgalciler günlerdir Batı Şeria'da terör estiriyor. Cuma günü Nablus yakınlarındaki köyde 4 Filistinliyi vurarak öldüren işgalciler hafta sonu da kundakçılığa başladı. Nablus ve Tulkerim kentlerinde iki camiyi hedef alan işgalciler evleri de ateşe verdi. Filistinliler alevler içinde kalan evlerinden kendilerini zor dışarı attı. Ortalık cehenneme döndü. Saldırıların ardından sokaklar karıştı. İşgalciler saldırıları durdurmak için sokağa dökülen Filistinlilere göz yaşartıcı gaz ve ses bombalarıyla saldırdı.
0: Soykırımcı İsrail Başbakanı Netanyahu'dan da haber var. Biliyorsunuz belliydi zaten bir Amerika ziyareti olacağı. Hakkındaki Uluslararası Ceza Mahkemesi kararına rağmen yere adım atmadı. Tutuklanma endişesini taşımadığını savundu. Zaten niye taşısın, defalarca da yola çıkmıştı. Eylül ayında New York'ta düzenlenecek Birleşmiş Milletler Genel Kurulu toplantısı için Amerika'ya gideceğini açıkladı.
2: Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin tutuklama emrine rağmen soykırımcı İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, Eylül ayında düzenlenecek Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na gitmeye hazırlanıyor.
3: Hayır, hiçbir şeyden endişe duymuyorum. Bunu kesinlikle yapmayı planlıyorum. Başbakanlığım boyunca neredeyse her yıl toplantılara katıldım.
2: Fox News'e konuşan Netanyahu'nun gündeminde İran'da vardı. Tahran yönetiminin ya rejim değişikliğiyle ya da nükleer programından vazgeçecek kadar zayıflatılması gerektiğini öne sürdü. İran ve bölgedeki müttefiklerine de açık tehditte bulundu. İsrail'e yönelik herhangi bir saldırının ağır sonuçları olacağı mesajını verdi.
3: Bir anlaşma ile ya da anlaşmasız nükleer programlarına son vermek zorundalar. Yoksa bedelini ağır ödeyecekler.
2: Netanyahu, ABD ile Suudi Arabistan arasında gündemde olan sivil nükleer işbirliğine de değindi. Anlaşmanın İsrail'le normalleşme süreciyle bağlantılı olmasına destek verdi. Gazze'deki saldırılar nedeniyle İsrail'in uluslararası alanda yalnızlaştığı yönündeki eleştirileri ise reddetti.
0: Şimdi bir yandan savaş etkisini sürdürmeye devam ediyor. İran medyası Hürmüz Boğazı'nda deniz mayınına çarpan bir petrol tankerinde bir patlama meydana geldiğini bildirdi. Hem bölgedeki durumu öğreneceğiz hem son gelişmeleri. Anadolu Ajansı muhabiri Tolga Akbaba hazır. Günaydın, hoş geldin yayına Tolga Akbaba. Şimdi bir yandan hem Hürmüz'deki son durumu merak ediyoruz hem de tarafların açıklamaları ne yönde? Bölge sıcak, elinde çok fazla bilgi olduğunu düşünüyorum. Hemen sözü sana bırakayım.
4: Evet, Hürmüz Boğazı'ndan gemi trafiği şu an için yine durmuş vaziyette devam ediyor. Bunu İranlı yetkililer de açıklıyor. Hürmüz Boğazı'nda bir değişiklik yok. Gemi geçişlerinde bir değişiklik yok. Gece saatlerinde 6 geminin yine sistemlerini kapatarak güney rotasından, yani ABD'nin belirlediği Umman kıyısından geçmeye çalıştığı ve İran'ın müdahale ettiği belirtildi. Bu müdahale sırasında bir gemide kaza yaşandığı belirtildi. Ancak sizin de bildiğiniz üzere ABD Başkanı Trump'ın eğer İran Hürmüz'den geçen bir gemiye saldırı düzenlerse Tahran veya çevresinde bir köprü veya enerji santraline hedef alacaklarını duyurmuştu. Bu ifadeden sonra bölgeden gemi vurulduğuna dair haber gelmiyor. Ancak gemilerin durdurulduğu veya patlama olduğu, kaza yaşandığı, mayına çarptığı gibi haberler geliyor. Tabii İran gemi geçişlerine müsaade etmiyor. Bu konuda bir değişiklik yok. Ancak Hürmüz Boğazı'nda görüşmeler özellikle Ummanlı devam ediyor. Perşembe günü başladı bu görüşmeler. Ummanlı bir heyet Tahran'a geldi. Özellikle

0: basına yansıdığı kadarıyla bölgenin yani Hürmüz Boğazı'nın bir koalisyon, Arap devletlerinin de kıyıdaş devletlerinin de olduğu bir koalisyonla yönetilmesi, geçitlerin ücretsiz şekilde düzenlenmesi konuşuluyor. İran bu görüşmelerin olumlu geçtiğini, ilerleme kaydedildiğini ifade etti. Henüz tam manasıyla ayrıntılar sızmış değil. Ancak Hürmüz üzerinde bir ilerleme sağlandığı açık. Şu an için bölgede bir gerginlik söz konusu değil. ABD ile İran arasında ismi konulmamış bir ateşkes var. Bu ateşkes Perşembe gece saatlerinde başladı. Hem ABD saldırılarını durdurdu hem de İran karşı saldırılarını durdurdu ki kendilerinin misilleme yaptığını, dolayısıyla ABD saldırmadığı için kendilerinin de saldırmadığını ifade ettiler. Her iki taraf da aslında ateşkese ihtiyaç duyuyor. Nitekim uluslararası basına yansıdığı kadarıyla ABD'nin bölge ülkelerindeki hava savunma sistemlerinin stoğunun eridiği yönünde iddialar var ki bu iddia aslında İran basınında daha önce ifade edilmiş. Özellikle Kuveyt ve Bahreyn'deki Patriot hava sistemlerinin tamamen bittiği belirtilmişti. Nitekim İran'ın füzelerinin isabet oranı veya hasar verme oranında da artış söz konusuydu. Dediğim gibi iki tarafında bir yine bir ateşkese ihtiyacı var. Ayrıca şunu da ifade etmek lazım. ABD'li komutan bu gece saatlerinde lokal atışların çok da faydalı olmadığını ve etkisinin sınırına ulaştığını ifade etmişti. Dediğim gibi önümüzdeki günlerde tekrar bir müzakere masasının kurulacağına dair işaretler var. Şu an için savaş dediğim gibi adı konulmamış bir ateşkes var ve bu şekilde de devam ediyor.
1: Teşekkür ediyorum. Kolay gelsin. Müzakere masasının kurulması elbette tüm dünyayı biraz olsun rahatlatacak da. Şimdi Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın diplomasi trafiği de bir yandan devam ediyor Türkiye adına. Bakan Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile Pakistan Savunma Kuvvetleri Komutanı Mareşal Asım Münir ile ayrı ayrı telefon görüşmeleri gerçekleştirdi. Diplomatik temasların gündeminde İran'la Amerika arasında devam eden müzakere süreci ve bölgedeki son gelişmeler vardı. Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Fidan her iki muhatabıyla bölgesel güvenlik başlıklarını ve güncel gelişmeleri kapsamlı bir şekilde değerlendirdi. Görüşmelerde İran-Amerika müzakerelerinin seyri, sürecin bölgesel etkileri ve önümüzdeki döneme ilişkin beklentiler de ele alındı. Bu görüşmeler kuşkusuz bu süreç boyunca da sürdü ve önemini de korumaya devam ediyor. Şimdi çocuklardan bahsetmişken, Gazze'den bahsetmişken, Avrupa'da bugüne kadar toplamda 100 bine yakın Türk ve Müslüman çocuk ailelerinden koparılarak kimliksizleştirildi. Biz daha önce bunun haberlerini yapmıştık, bağlantılarını yapmıştık bu çocuklar nerede ne oldu diye. Hatta Avrupa Birliği'nin resmi istatistiklerine göre güncel olarak kıta genelinde 5000'den fazla Türk çocuğu da rehin tutuluyor. Resmi kayıtlar bunlar. Peki çocuk koruma politikaları adı altında göçmenlere hedef alan bu asimilasyon sisteminin asıl hedefine arkadaşlarımız bir haber hazırlamışlar. Haberi ekrana taşıyalım.
2: İnsan hakları ya da çocuk refahı. Hepsi söylem olarak kaldı. Avrupa'da çocuk koruma politikaları göçmenleri hedef alan bir asimilasyon çarkına dönüştü. 5000'den fazla Türk çocuğu rehin alındı.
3: Avrupa'da çocuk koruma sistemi yeniden tartışılıyor. Koruyucu ailelere ve çocuk yurtlarına sağlanan yüksek devlet ödenekleri sistemin ekonomik yönünü de gündeme taşıyor.
2: Avrupa dışarıdan parıltılı görüntü verse de sert göçmen politikaları kültürel kuşatmayı gözler önüne seriyor. Öyle ki 1970'li yıllardan beri aktif halde çalışan gençlik daireleri yasal boşlukları suistimal ederek Türk ve Müslüman ailelerin çocuklarına adeta el koyuyor. Maske hep aynı, çocuğun yüksek yararı ve şiddetten korunma gibi bahaneler üretiliyor, operasyonlar düzenleniyor. Ancak bu hamleler çocukları tehlikeden kurtaramıyor. Aksine onları köklerinden kopararak Avrupalılaştırmayı amaçlıyor. Milli, dini ve ahlaki değerlerden uzaklaştırılan çocuklar özüne yabancılaştırılmış oluyor. Çocuklarının ailelerin ellerinden alınması ise oldukça basit. Bir çocuğun öğretmeninin yönlendirmesiyle ben evde baskı görüyorum demesi yetiyor. Eve sosyal hizmet uzmanları gönderilerek çocuğa el koyma süreci başlamış oluyor.
3: Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin aile hakkına saygıyla ilgili kararları ve Avrupa Parlamentosu'na taşınan şikayetler, Avrupa'daki çocuk koruma uygulamaları hukuk açısından da tartışma yaratıyor.
2: İstatistikler ise gerçeği ortaya koydu. Almanya'da geçen yıl 84.230 çocuk devlet koruma

0: cezasını alındı. Hollanda'da yaklaşık 2000 Müslüman çocuk ailelerinden koparıldı. Fransa ve Belçika'da da bu yıl 1000 Türk ve Afrika kökenli çocuk alıkonuldu. Alınan çocuklar Avrupa Parlamentosu, Uluslararası Mülteci Hakları Derneği ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi gibi kurumlarca da doğrulandı.
1: Bir öğretmenin ya da sosyal hizmet görevlisinin hazırladığı rapor bir çocuğun devlet korunması altına alınması sürecini başlatabiliyor. Avrupa'da yaşayan Türk ailelerin en çok konuştuğu ve yakındığı uygulamalardan bir tanesi de bu.
0: Raporlara göre özellikle son yıllarda çocuk koruma uygulamaları arttı. Yüzlerce Türk ve Balkan kökenli Müslüman çocuğun devlet korumasına alındığı iddia ediliyor. Dikkat çeken başka bir konuysa koruyucu aileler ve kurumlar. Çocukların verildiği yerlere çocuk başına aylık 3000 ila 5000 euro destek sağlanıyor. Bu da şüpheleri sistemin üzerine çekiyor.
2: Ahbap Suç Örgütü dosyasında gizli bir yönetim ağı ortaya çıktı. Toplanan yardımların nasıl hiç edildiği tek tek deşifre edildi. Yardım Derneği'nin adım adım suç örgütüne dönüşmesinin detayları gelecek ekrana.
3: Bana fazla güvenmeyin, ben her an satarım hepinizi yani.
4: Sözde Yardım Derneği gizli bir suç örgütü çıktı. 10 milyarlık kirli gölge yönetim ağı belgelendi.
5: Ahbap olayı budur. Hayallerimi yaşıyorum ben ya. Hayallerimi yaşıyorum. Eğleniyorum. Hakikaten eğleniyorum.
4: Asrın felaketinde yaklaşık 7 milyar lira para toplayan ve Türkiye'nin en güvenilir kurumu imajı çizilen Ahbap Derneği'nin suça iştirak eden yönetim ağı 2021 yılından itibaren bizzat Haluk Levent tarafından adım adım kuruldu. Sözde bir yardım ağıydı ama sonrasında gerçek ortaya çıkacak o kirli tezgah gün yüzüne çıktığında ortaya dökülen rakamlarsa dudak uçuklatacaktı. O ağın içinde gözaltına alınan 28 kişi tutuklandı. Derneğin kadrosu suç makinesi gibiydi. Gölge yöneticilerin suç kayıtları saymakla bitmedi.
6: Ahbap var. Amacın ne ya? Ne yapacaksın abi?
5: Hakkari iş adamından 10 milyon dolar. İşte şu ihaleyi alandan 5 milyon dolar. Karayollarını yapandan 7 milyon dolar. Ha nasıl topluyorum abi? Ben böyle topluyorum.
4: Ahbap'ın eski genel sekreterliğini yapan Zafer Yayın, resmi belgede sahtecilik, dolandırıcılık, kasten yaralama gibi 9 farklı suç kaydı bulunuyordu. Eski Mali ve İdari İşler Müdürü Emrah Gödeliner'in 7, Alper Çelik'in sayışı şans oyunlarıyla hırsızlık ve dolandırıcılık suçlarından dosyaları bulunuyordu. Masak raporlarındaki verilere ve hesap dökümlerine göre bu isimlerin banka hesaplarında toplam para trafiği giriş ve çıkış hacmi 10 milyar 62 milyon 696 bin 410 lira oldu. İddia o ki Haluk Levent dosyaları kabarık bu isimlerin yerine daha sonrasında temiz vitrin oyunu kurdu. Adli sicili temiz olan Gonca Akpınar, Yusuf Can Ertit ve Tuğba Serbest gibi isimleri yönetim kuruluna yerleştirerek derneğe kurumsal ve temiz bir süs verildi.
7: Hayırsever bize parayı yollamadı. Haluk Levent gitti onunla yemek yedi. Öylesine yedi desin. Vallahi billahi buradan istifa edip şerefsizliğimi ilan edeceğim.
4: Haluk Levent'in mesajlarında kasa dediği asistanı Yeliska'ya tüm paranın toplandığı ve dağıtıldığı merkez oldu. Bağışlar Kaya adına düzenlenen çeklerle dernek dışına çıkarıldı. Depremzede paraları bu oyunla kumar ve borsada hiç edildi.
3: Güvenmeyin, ben her an satarım hepinizi yani.
2: Belediyelere yönelik operasyonlarda dosyaya giren her yeni detay tartışma yaratıyor. O detaylardan birini taşıyacağız ekrana. Bu kez gündemde milyonluk bir belgesel var. İddia gerçekten çok garip. Rüşvet ve yolsuzluk suçlamalarıyla tutuklanan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'in kendisinin de rol aldığı Leyla Hanım belgeselini kilolu çıktım diyerek yeniden çektirdiği iddia ediliyor. Yapımcının ifadesine göre o sahnelerin 800 bin liralık faturası belediye kasasından çıktı.
4: Milyonlarca liralık belgesel yeniden çekilen sahneler ve tartışma yaratan bir gerekçe. CHP'li İzmit Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında dikkat çeken bir iddia gün yüzüne çıktı. Soruşturma kapsamında tutuklanan ve görevden uzaklaştırılan belediye başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'in belediye tarafından finanse edilen Leyla Hanım belgeselindeki kendi röportajını kilolu çıktım diyerek yeniden çektirdiği iddia edildi.
8: Herkesi çok seviyorum.
4: İddianın sahibi belgeselin idari yapımcısı Koral Altın. Savcılık ifadesinde Altın, yeniden yapılan çekimler ve ekibin tekrar bir araya getirilmesi nedeniyle belediyeden fazladan 800 bin lira ödeme aldığını

0: öne sürdü. Altın'ın ifadesine göre belgesel için ilk etapta yaklaşık 3 milyon 230 bin liralık sözleşme yapıldı. Ancak revizyon süreciyle birlikte maliyet daha da arttı.
1: Bir belgesel çekimi kararı vermiştik. Bir proje çalışmasına başlamıştık.
0: Belgeselin 16 ödül aldığını ancak yayınlanmadığını ifade eden Altın, Başkan Hanım'ın inadından ve benimle arasının kötü olmasından dolayı yayınlanmadı dedi. Tüm bu iddialar İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma dosyasında da yer aldı.
2: Ve Gülistan Doku soruşturması, yeni kritik tutuklamalar var. Muhabir arkadaşımız Yüksel Akalan hazır. Kameraman arkadaşımız Enes Özcan'la birlikte. Yüksel, günaydın, hoş geldin yayına. Nedir son durum?
3: Günaydın Cansın Alvacı. Öncelikle sıcak bir gelişmeyi aktaralım. Dakikalar öncesinde tutuklanan eski vali Tuncay Sönel'in yakın koruması Şükrü Eroğlu şu an itibariyle Erzurum Şehir Hastanesi'ne götürüldü ve birazdan da bulunduğumuz adliyeye getirilecek ve tanık sıfatıyla ifade verecek. Bizler de o anları ekranlara taşımaya çalışacağız eğer yetişirse. Diğer bir hususta geçtiğimiz günlerde ikinci dalga operasyon gerçekleştirilmiş ve 15 şüpheli gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan şüphelilerden 3 kişi tutuklandı ve tutuklananlar arasında ise eski vali Tuncay Sonel'in eşi Handan Sonel de vardı. Tabi Handan Sonel'in gözaltındaki ifadesi ortaya çıktı ve CESAT ekipleri tarafından kendisine 57 kritik soru soruldu. Bu soruların en önemlisi ise yine tanık, hükümlü tanık Turan Ergül'ün söylemiş olduğu, iddia etmiş olduğu Handan Sonel'in kendisine 100 bin lira verdiğini, Gülistan Doku'nun cansız bedenini yok etmesini istediğini ve aynı zamanda oğlu Mustafa Türkay Sonel'in de iki el ateş ederek Gülistan Doku'yu öldürdüğünü söylemişti. Tabii bu soru kendisine yöneltildi ancak hiçbir şekilde kabul etmedi. Turan Ergül'ü tanımadığını, aynı zamanda tehditle ifade verdiğini öne sürdü. Herhangi bir şekilde de kendisine 100 bin lira vermediğini iddia etti. Tabii diğer bir hususta Gülistan Doku'nun kaybolduğu gün Handan Sonel evdeki çalışanlarına acil bir şekilde hemen çıkın talimatı verdi. Aynı zamanda evden 4 koli eşyanın da çıkarıldığı tespit edildi. Bunlar da yine kendisine soruldu. 4 koli eşyada oğlunun kullanmadığı eşyalar olduğunu belirtti. Aynı zamanda evdeki çalışanlara herhangi bir şekilde öyle bir evden çıkın talimatı vermediğini söyledi ancak güvenlik kamerası kayıtlarına bakıldığında 13.22'de yine evdeki çalışanların da evi terk ettiği görülüyor. Diğer bir hususta yine eşinin sim kartla ilgili evde yapmış olduğu telefon görüşmesi soruldu. Eski vali Tuncay Sonel'in evdeyken sim kartla ilgili bir kişiyle konuştuğunu kabul etti ancak kimle konuştuğunu bilmediğini savundu. Tabii en önemli hususlardan birisi de yine Gülistan Doku davasında oğlunun Gülistan Doku'nun kaybolduktan sonra 4 gün boyunca evden çıkmadığı da yine kendisine soruldu. Bu soruyu da oğlunun Mustafa Türkay Sonel'in okulda arkadaşlarıyla tartışma yaşadığını ve bu yüzden de canının sıkkın olduğunu, moralin bozuk olduğunu ve bu yüzden de 4 gün boyunca evden çıkmadı kabul etti. Bunlara cevap verdi. Ardından da tabi adliyedeki işlemlerin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Soruşturma kapsamında tabi bir taraftan Gülistan Doku'nun cansız bedenini arama çalışmaları devam ederken diğer bir yandan da yeni gözaltı dalgasının da başlaması bekleniyor. Alınan ifadeler ve tutuklamaların ardından tabi bir diğer hususta özellikle de Tuncay Sonel'in kendisi aleyhinde yorum yapan kişileri yakalattırıp işkence ettiği belirlendi ve bu hususta da yine Ankara'da iki kişi gözaltına alınmıştı. Onlar da dün gece saatlerinde mahkemeye sevk edildi. Bugün itibariyle de sıcak gelişmeler yaşanması bekleniyor. O konuda diyelim, söz tekrar sizlere bırakalım.
2: Enes, çok teşekkür ediyorum. Kolay gelsin. Başkent'ten bir haber. Bir düğün eğlencesi sırasında ilginç bir olay yaşandı. Eğlencenin dozunu kaçıran bir genç ağzına aldığı meşaleyle pistte dans etmeye başladı. Meşalenin büyük bir gürültüyle patlaması sonucu davetliler arasında panik yaşanırken genç yüzünden yaralandı.
4: Ankara'nın Pursakları ilçesinde düzenlenen bir düğün töreninde eğlencenin dozunu kaçıran bir genç büyük bir tehlike atlattı. Düğün pistinde oynayan kalabalığın arasına katılan genç, gelin ve damadın yanına yaklaşarak elinde taşıdığı meşaleyi yaktı. Müziğin ve coşkunun etkisiyle bir süre dans eden genç daha sonra yanan meşaleyi ağzına koydu. Kısa süre içinde meşalenin büyük bir gürültüyle patlaması, davetliler arasında kısa süreli paniğe neden oldu. Ortalığın bir anda savaş alanına döndüğü ve büyük bir şaşkınlığın yaşandığı o talihsiz anlar düğüne katılan davetlilerin cep telefonu kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

0: Görüntülerde gencin meşaleyi ağzına götürdüğü ve hemen ardından yaşanan ani patlamayla birlikte neye uğradığını şaşırdığı anlar net bir şekilde yer aldı. Patlamanın şiddetiyle yüzünden hafif şekilde yaralanan genç, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan gencin yüzünde hafif yanıklar oluştuğu öğrenildi.
1: İstanbul Şişli'de metro istasyonunda korku dolu anlar yaşandı. Görme engelli bir kişi tren peronuna yaklaşırken dengesini kaybetti, raylara düştü. Ekiplerin çalışmasıyla genç adam bulunduğu yerden çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.
0: Dengesini kaybedip düştü, yürekleri ağza getirdi. İstanbul Şişli'de görme engelli bir genç istasyonda metro bekliyordu. Tren perona yaklaştığı sırada dengesini kaybedince raylara düştü. İhbar üzerine istasyona sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Raylarla metro arasındaki boşluğa sıkışan genç, ekiplerin dikkatli çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarıldı. Ayağı yaralanan gencin tedbir amacıyla hastaneye kaldırıldığı ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olay nedeniyle kısa süreliğine duran metro seferleri ise çalışmaların tamamlanmasının ardından yeniden normale döndü.
1: İstanbul Havalimanı'nda polislerin dikkati uyuşturucu kuryesine ele verdi. İran'dan gelen yolcunun yürümekte zorlandığını fark eden ekipler onu hastaneye götürdü. Midesine gizlenmiş 26 kapsül metanfetamin ele geçirildi.
2: Yürümekte zorlanan yolcu polisi alarma geçirdi. Gerçek hastanede ortaya çıktı. Midesinde kapsül halinde gizlenmiş 380 gram metanfetamin bulundu. İstanbul Emniyeti Narkotik Şube ekipleri İstanbul Havaalanı'nda zehir tacirlerine geçit vermiyor. Polis İran'dan Türkiye'ye giriş yapan bir yolcunun yürümekte zorlandığını fark etti. Şüphe üzerine durdurulan yolcunun hastanede yapılan kontrollerde midesine gizlenmiş 26 kapsül bulundu. 380 gram metanfetamini ülkeye sokmaya çalışan şüpheli emniyetteki işlemleri sonrası çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
1: Şimdi bu sosyal medya ile ilgili birçok korkunç haber paylaşıyoruz. Hep de bu TikTok başta geliyor biliyorsunuz. Yargıtay'dan bir karar var. Bir de emsal niteliği taşıyor bu karar. Şöyle, eşine şiddet uygulayan ve tehdit eden kocayla TikTok fenomeni olma hevesi nedeniyle ev işlerini ve bebeğini ihmal ettiği değerlendirilen kadını eşit kusurlu kabul etti. Detaya bakalım, daha net anlayalım.
3: Yani eşlerin görevi eviyle çocuklarıyla ilgilenmesi öncelikle. Eşi haklı buluyorum, yani kocayı haklı buluyorum.
2: TikTok fenomeni olma hayali boşanma sebebi sayıldı.
4: Koca haklı oluyor yani, çünkü orada ailesini şey yapıyor yani, önemsemiyor, umursamıyor. Başka şeylerle ilgileniyor.
2: Eşlerin karşılıklı açtığı boşanma davasında emsal nitelikte bir karar verildi. Taraflar dava süresince birbirlerini ağır şekilde suçladı.
5: Sosyal medyada fenomen olmaya çalışan o kadın maalesef ki çocuğun velayetinden oldu.
6: Çok doğru bir şey yapmış.
5: Öyle mi?
6: Tabii. İnsanlar şu anda evlilik hayatı hep Instagram, işte TikTok, Facebook, bu şeyler insanların huzurunu ve güvencesini bozuyor yani.
2: Kadın eşinin kendisini aldattığını, ailesiyle yaşamaya zorladığını, hamileyken şiddet gördüğünü ve tehdit edildiğini iddia etti. Koca ise eşinin TikTok fenomeni olmak istediğini, bu nedenle ev işlerini yapmadığını savundu. Ayrıca doğumdan sonra bebeğini terk ettiğini ve çocukla ilgilenmediğini öne sürdü.
3: İki eşin de belirli noktalarda ihlal ettiği özen yükümlülükleri söz konusu ve buradaki kusurun ağırlığını da eşit olarak gördüğü için tazminata hükmedilmemiş oluyor. Tabii kadın tarafın burada

0: Sosyal medyayla aşırı ilgileniyor olması da kendi özen yükümlülüğüne aykırılığın sebebi olmuş oluyor.
1: İlk derece mahkemesi kocayı ağır kusurlu, kadını ise ev işlerini aksatması ve bebeğiyle ilgilenmemesi nedeniyle az kusurlu buldu. Mahkeme heyeti kadına 60 bin lira tazminat ve yoksulluk nafakası verilmesine karar verdi. Bölge Adliye Mahkemesi ise tazminatı 40 bin liraya düşürerek kararı büyük ölçüde onadı. Dosyayı inceleyen Yargıtay 2. Hukuk Dairesi kusur değerlendirmesini hatalı buldu. Yargıtay kocanın tehdit ve hakaret, kadınınsa ev işlerini ihmal etmesi ve bebeğini terk etmesi nedeniyle tarafların eşit kusurlu olduğuna hükmetti.
0: Eşlerden birinin tazminat alabilmesi için ya hiç kusurlu olmaması lazım ya da daha az kusurlu olması gerekiyor diğer eşe göre. Neticeten de babaya çocuğun verilmesi, tazminatın kaldırılması ve boşanmalarına karar veriyor.
1: Yargıtay tazminat için bir tarafın diğerinden daha az kusurlu olması gerektiğini hatırlattı.
2: Şimdi son dakika bilgilerini paylaşayım sizinle. Adalet Bakanı Akın Gürlek sosyal medya hesabından paylaşımlar yaptı. Önemli başlıklarda yeni gelişmeler var. Ahbap soruşturmasıyla başlayacağım ben. Akın Gürlek'in paylaşımında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızca koordine edilen Ahbaplar Suç Örgütü soruşturmasının 4. dalga operasyonunda İstanbul Emniyet Müdürlüğümüz tarafından 13 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştır deniliyor. Yani 13 şüphelinin daha ahbap soruşturmasında gözaltına alındığı bilgisini son dakika bilgisi olarak sizinle paylaşabiliriz. Yine ahbap soruşturma kapsamında konut ve konteyner alımları, şüpheli taşınmaz devirleri, dernek tarafından düzenlenen çeklerle mali ve ticari ilişkiler bütün yönleriyle incelenmektedir ifadesi Akın Gürlek tarafından kullanılmış sosyal medya hesabından yaklaşık 1-2 dakika önce yaptığı paylaşım bu. Yine az önce detaylarına son durumuna baktığımız ve tüm Türkiye'nin yakından takip ettiği yürekleri sızlatan o başlık Gülistan Doku soruşturması. Ona dair de yeni bilgiler paylaşmış bakan. Diyor ki Gülistan Doku soruşturması kapsamında Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığımız koordinasyonunda Erzurum İl Jandarma Komutanlığımız tarafından 15 ilde 19 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon düzenlenmiştir. Soruşturma sürecinde bazı kolluk görevlilerinin delillere müdahale şüphesi doğurması üzerine gerçekleştirilen bu operasyonlarda 21 adreste arama yapılmış, 18 şüpheli gözaltına alınmıştır diyor. Yine maalesef korkutucu boyutlarını görüyoruz Gülistan Doku soruşturmasının. Şurayı bir kez daha sizinle paylaşayım. 15 ilde 19 şüpheliye Gülistan için bir eş zamanlı operasyon düzenliyorlar ve o operasyonda bu soruşturmanın sürecinde yani gencecik bir kızın kaybolduğu düşüncesiyle yapılan o dönemde bazı kolluk görevlilerinin delillere müdahale şüphesi doğurması üzerine gerçekleştirilen o operasyonda 21 adreste arama yapılmış, 18 şüpheli de gözaltına alınmış. Ahbap'ta da 13 şüpheli yakalanmış gözaltında. Bu iki bilgi oldukça sıcak. Tabii detaylara baktıkça uyuşturucu ile mücadele gençlerimizle ilgili çalışmalarında sürdüğüne dair Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan'ın liderliğinde İçişleri Bakanlığı ile omuz omuza yapılan çalışmaların detaylarını paylaşmış Bakan Akın Gürlek. Bu sıcak bilgiyi de son dakika bilgisi olarak sizlerle paylaşalım. Tekrar ekranda gördük. Aileye de sabırlar dileyelim. Gülistan'a da Allah'tan rahmet dileyelim. Şimdi bu sıcak gelişmelerin ardından Meftun Batman mı? Tamam. Batman'dan bir haber. Mezarlık ziyaretine giden 5 kişi silahlı saldırıya uğradı. AK Parti Batman Merkez İlçe Yönetim Kurulu üyesi Mehmet Direk, oğlu ve yeğeni hayatını kaybetti. İki de yaralı var. Saldırıya ilişkin geniş çaplı da bir soruşturma başlatıldı.
1: Mezarlık ziyareti kana bulandı. Aynı aileden 3 kişi yaşamını yitirdi. AK Parti Batman Merkez İlçe Yönetim Kurulu üyesi Mehmet Direk, 4 yakınıyla kabir ziyareti için Asri Mezarlığı'na gitti. Bu sırada kimliği belirsiz kişilerce silahlı saldırıya uğradılar. Kurşunların hedefi olan Mehmet Direk, oğlu Ercan ve yeğeni Bekir Direk olay yerinde hayatını kaybetti. Saldırıda yaralanan 2 kişi ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edilirken mezarlık ve çevresi güvenlik çemberine alındı. İki şüphelinin gözaltına alındığı olayla ilgili Batman Valiliği açıklama yaptı. İlk değerlendirmelere göre hadisenin 16 Mayıs 2026 tarihinde

0: meselesinden kaynaklandığı düşünülen ve bir kişinin hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan olaya bağlı husumetin devamı niteliğinde gerçekleştiği anlaşılmıştır ifadeleri kullanıldı. Silahlı saldırıya ilişkin geniş çaplı soruşturma başlatıldı.
1: Avrupa'nın batısı alevlerle mücadele ediyor. Günlerdir süren orman yangınları yüz binlerce hektarlık alanı küle çevirdi. Sıcak hava ve şiddetli rüzgar ekiplerin işini zorlaştırırken yeni tahliye kararları da peş peşe geliyor.
0: Avrupa alevlere teslim oldu. Yüz binlerce hektar ormanlık alan küle döndü. İspanya, Fransa ve İskoçya, Avrupa'nın birçok noktası günlerdir orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Kontrolden çıkan alevler nedeniyle yaklaşık 270 bin kişi tahliye edildi. İspanya'da ulusal acil durum ilan edildi. Fransa'da ise Bordo çevresindeki yangınlar için ordu devreye girdi. Valencia yakınlarındaki yangında bir kişi hayatını kaybetti. Çok sayıda kişi de dumandan etkilendi.
2: Ülkemizde maalesef bir kez daha yaşadığımız felaketin boyutunu kavramak çok zor. Dün bu yıl şimdiye kadar 130 bin hektarlık alanın yandığını açıklamıştık. Bugün ise bu rakam 150 bin hektarı aşmış durumda.
0: Fransa yangınlarla mücadele için 1500 askeri sahaya indirdi. Helikopterlerin yanı sıra 20 ton su taşıyabilen A400M askeri nakliye uçağı da ilk kez söndürme çalışmalarında kullanıldı. İskoçya'daki Cairngorms Ulusal Parkı'ndaysa günlerdir süren yangın nedeniyle askeri destek talep edildi. Uzmanlar aşırı sıcaklar ve kuraklığın önümüzdeki günlerde de yangın riskini yüksek tutacağı uyarısında bulunuyor.
3: Halkbank'ın katkılarıyla.
4: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, turizm sektöründe faaliyet gösterip belirli koşulları sağlayan her bir sigortalı için yıl sonuna kadar aylık 3500 lira destek sağlayacaklarını bildirdi. Işıkhan, sosyal hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı. Sektörde faaliyet gösteren belirli koşulları sağlayan konaklama tesislerinde çalışan her bir sigortalı için 3500 lira destek sağlayacağız. Bu kapsamda 6 milyar lira kaynağı doğrudan turizm sektörüne ayırdık. Desteğimiz yıl sonuna kadar devam edecek. Hayırlı olmasını diliyorum.
3: Halkbank'ın katkılarıyla.
5: Haberin radyosu A Haber Radyo.
6: Reklam.
7: Bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın. %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden, arçelik.com.tr, beko.com.tr ve Orizep üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar.
8: Tatil Budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
9: Tatil Budur hissi.
10: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
3: Reklam.
5: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
11: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
12: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Yepyeni bir deneyim için hazır mısınız? CV Energy Plus bayilerinde artık güneş enerjisi çözümlerini sadece görmekle kalmayacak, aynı zamanda uzmanlarımızdan birebir bilgi alma fırsatına da sahip olacaksınız. Güneş panellerinden depolama çözümlerine, beyaz eşya entegreli solar akıllı ev sistemlerinden araç şarj istasyonlarına, ısı pompalarından tarımsal sulamaya kadar tüm ihtiyaçlarınız tek bir noktada sizlerle buluşuyor. Yatırımınızı emin ellere teslim edin. CV Energy Plus Bay farkını deneyimlemek, sorularınızı anında yanıt almak için sizi CV Energy Plus Bay'lerimize davet ediyoruz.

0: A Haber Radyo, 24 saat haber. Reklam.
1: Gelecek seninle gelecek. Gelecek.
2: İstanbul Medipol Üniversitesi. Medipol.
3: Böyle bir dünya var.
4: Dünya Katılım Bankası'nda altın birikiminize yüksek kar paylaşımı oranı veren altın katılma hesabı var. Hepimizin dünyası
3: Dünya Katılım var.
5: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
3: Böyle bir dünya var, Dünya Katılım var.
0: Reklam. A Haber Radyo. Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sunar.
6: Hürmüz'deki LNG arz şoku, elektrik fiyatlarında küresel ayrışmayı derinleştirdi. Avrupa Birliği'nde ortalama toptan elektrik fiyatı 2026'nın ilk yarısında yıllık bazda %15 yükseldi. Elektrik fiyatları Japonya'da ikinci çeyrekte %30'dan fazla artarken, Avustralya ve Hindistan'da yılın ilk yarısında sırasıyla %30 ve %7 geriledi.
0: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sundu.
2: Reklam.
7: V-Kart Troy kredi kartları ile gelir vergisi ödemelerinize vade farksız 3 taksit. Vakıf katılımlı olun, avantajlardan yararlanmaya hemen başlayın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobi Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
8: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
0: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. A Haber Radyo. Haberin radyosu. Manisa 95.2, Muğla 93.7, Kütahya 88.4, Afyonkarahisar 88.8. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için turkuazradyolar.com'u ziyaret edin.
9: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
10: LGS tercih dönemi 27 Temmuz Pazartesi günü saat 17'de resmi olarak sona eriyor. Merkezi sınavla öğrenci kabul edecek nitelikli okullara bu yıl toplam 198.899 öğrenci yerleştirilecek. Anadolu liselerine 60.886, fen liselerine 38.700, sosyal bilimler liselerine 9.210, Anadolu İmam Hatip liselerine 43.706, mesleki ve teknik Anadolu liselerine 46.397 kontenjan ayrıldı. Yerleştirmeler öncelikle puan üstünlüğüne göre yapılacak. Merkezi sınav puanlarının eşit olması durumunda sırasıyla okul başarı puanı üstünlüğü, 8, 7 ve 6. sınıflardaki yıl sonu başarı puanı, 8. sınıfta özürsüz devamsızlık yapılan gün sayısının azlığı, tercih önceliği ve eşitliğin bozulmaması halinde öğrencilerin doğum tarihine göre yaşı küçük olana bakılarak yerleştirme yapılacak. LGS yerleştirme sonuçları ve boş kalan kontenjanlar 5 Ağustos Çarşamba günü ilan edilecek. Bu tarihten itibaren yerleşemeyen veya okul değiştirmek isteyen öğrenciler için nakil süreci başlayacak. Birinci nakil başvuruları 5-7 Ağustos'ta alınarak 10 Ağustos'ta açıklanacak. İkinci nakil başvuruları ise 10-12 Ağustos'ta alınarak 14 Ağustos'ta duyurulacak. İki nakil dönemi sonunda da hiçbir okula yerleşemeyen öğrenciler için il ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonları devreye girecek. Komisyon başvuruları 17-26 Ağustos'ta alınacak ve yerleştirmeler 28 Ağustos'ta tamamlanacak.
9: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
10: Milyonlarca araç sahibini yakından ilgilendiren kritik tarih yaklaşıyor. 2026 yılı motorlu taşıtlar vergisi yani MTV'nin ikinci taksit ödemeleri için son gün 31 Temmuz Cuma. Motorlu taşıtlar vergisi yılda iki kez ödeniyor. Ocak ve Temmuz ayları olmak üzere iki eşit taksite bölünüyor. Ödemeler vergi daireleri, PTT, banka şubeleri ve mobil bankacılık uygulamaları üzerinden yapılabiliyor. MTV'den muaf olanlar da var. %90 ve üzeri engellilik oranı bulunan vatandaşların araçları.

0: Özel tertibatlı taşıtlar, belediyeler ve Kızılay adına kayıtlı araçlar bu vergiden muaf tutuluyor. Peki elektrikli araçlarda MTV indirimi bulunuyor mu? Çevre dostu bu araçlar için çok ciddi bir vergi avantajı var. Elektrikli araçlarda MTV tam 1/4 oranında, yani %25 olarak uygulanıyor. Örneğin motor gücü 110 kW olan 2023 model bir elektrikli aracın normal MTV'si 20 bin lira ise sahibi sadece 5 bin lira ödüyor.
1: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.

0: Günaydın. A Haber ekranlarına tekrar hoş geldiniz. Saatleri artık 10 yaptık. Yeni saat dilimine hemen başlayacağız. Günün en sıcak gelişmesiydi. Geride bıraktığımız dakikalarda Adalet Bakanı Akın Gürlek sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı ve yürütülen 3 soruşturmaya ilişkin yeni detayları paylaştı. Muhabir arkadaşımız Kadir Mercan hazır. Kameraman arkadaşımız Aydın Baytar ile birlikte. Kadir günaydın. Hoş geldin yayına. Nedir detaylar?
1: Günaydın, iyi yayınlar dileyelim Cansın Elbacı. Geçtiğimiz dakika itibariyle Akın Gürlek duyurdu. Ahbaplar Suç Örgütü kapsamındaki soruşturmada 4. dalga operasyon bu sabah saatleri itibariyle yapıldı ve operasyon kapsamında 14 şüpheli gözaltına alındı. Bakan Gürlek yapmış olduğu sosyal medya paylaşımında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızca koordine edilen Ahbaplar Suç Örgütü soruşturmasının 4. dalga operasyonunda İstanbul Emniyet Müdürlüğümüz tarafından 13 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştır. Soruşturma kapsamında konut ve konteyner alımları, şüpheli taşınmaz devirleri, dernek tarafından düzenlenen çekler ve mali ticari ilişkiler bütün yönleriyle incelenmektedir dedi Adalet Bakanı Akın Gürlek. Öte yandan Akın Gürlek'in açıklamasının ardından bir açıklama da İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapıldı. Yapılan açıklama da şu şekildeydi. Aslında bu sabah yapılan operasyonu 4 ana başlık olarak değerlendirdi İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı. Konut ve konteyner alımları, Yeliskaya'ya devredilen taşınmazlar, dernek çeklerinin dolaşımı ve Haluk Levent ile bağlantılı olduğu değerlendirilen kişiler gözaltına alındı. Aslında burada gözaltına alınan kişiler arasında en dikkat çekici isimlerden biri de biliyorsunuz ki soruşturma kapsamında Başaran Holding'de Haluk Levent arasında bir alım satım söz konusuydu. Bazı devirler söz konusuydu. Bazı taşınmazları yurt yapacağız diyerek Başaran Holding'den aldığını ifade etmişti Haluk Levent. Bu kapsamda da Başaran Holding sahibi yine Hüseyin Başaran gözaltına alınan isimler arasında. Soruşturmanın detaylarına da bakacak olursak aslında konut ve konteyner alımları dedik. Buradaki konut ve konteyner alımları Haluk Levent'in hem deprem zamanında hem de sonrasında toplanan bağışlarla o konut ve konteynerların alınmadığı, hatta konutların da tamamlanmadığı tespit edildi. Yine Yeliskaya'nın üzerine çok fazla gayrimenkul devredildiği tespit edildi. Savcılık bunun da araştırmasını yaptı ve son olarak dernek çeklerinin dolaşımı, biliyorsunuz ki Haluk Levent kendi kişisel borçları için hem dernek çeklerini kullanıyordu hem de derneği kendine bir nebze olsun derneği kendine garanti olarak görüyordu. Bu kapsamda da yine bunlar da İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından araştırılan noktalar arasındaydı. Gözaltına alınan isimlere bakacak olursak da Ayhan Demir, Necdet Kuy, Murat Yaren, Ayhan Çevik, Deniz Şimşek, Hüseyin Başaran, Recep Demir, Emre Saral, Faruk Koç, Orhan İnan, Sibel Kaya, Muhammed Ali Yılmaz ve Ali Emirhan'ın da aralarında bulunduğu toplamda 14 şüpheli gözaltına alınmıştı. Durumda notlarıma baktığımda yine Ahbap Derneği çalışanları var, inşaat firması çalışanları var, satın alma müdürleri var. Bu kapsamda detaylı bir operasyon yine bu sabah itibariyle yapılmış diyebiliriz. Şunu da söylemekte fayda var. Bulunduğumuz dakika itibariyle gözaltı işlemleri tamamlandı. Gözaltına alınan şüpheliler İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki ifade işlemleri de yarın itibariyle başlaması bekleniyor. Perşembe günü sabah da yüksek ihtimalle oradaki ifade işlemleri tamamlandıktan sonra İstanbul Adalet Sarayı'na sevk işlemleri yapılacak. Gelişmeler oldukça, soruşturmanın detaylarından bizlere yansıyanlar oldukça bizler bu ekranlardan aktarmaya devam edeceğiz diyelim ve sözü şimdilik sizlere bırakalım. Cansın Elbacı.
0: Kadir teşekkür ediyorum. Bu soruşturmalar titizlikle devam ediyor. Bir yandan takip ediyoruz. Bir yandan da Mehmet Karataş benim yanımda. A Haber Özel Haberler Şefi. Mehmet, ben bunları aklımda tutamıyorum.

0: Hayırlı olsun Fatma, tekrar.
1: Teşekkür ederim.
0: Ayağına sağlık, hoş geldin. Ama hoş pek de hoş bir şey anlatmayacak Mehmet. Yayından önce biz de bir konuşurken Mehmet dedim yayında anlat ne olur. İstanbul'da günlerce kayıp olarak aranan bir genç kadın.
1: Evet.
0: Eşi, evli olduğu adam tarafından öldürülmüş, ormana bırakılmış cesedi de. Kayıp olarak da kendi arıyor değil mi?
1: Evet, aslında dün itibariyle bu konu duyuldu ve insanlar çok merak ediyordu. Çünkü 24 yaşındaki Bedriye Karaçay'ın nasıl öldürüldüğü merak ediliyordu. Çünkü sebebi şu Cansayın Bacı, cansız bedeni bir ormanda battaniyeye sarılı bir şekilde bulundu. Ve genç kadına ne olduğuyla ilgili aslında ilk ihbar bir kayıp olarak geliyor. Kayıp dosyası, soruşturması Asayiş Şube Müdürlüğü Kayıp Şahıslar Büro Amirliği tarafından yapılan incelemeler sonucu bir cinayet soruşturmasına dönüşüyor. Gördüğünüz bu fotoğraf işte Sarıyer'deki ormanda, Ayazoğlu ormanında bulunuyor ve kendisinin cansız bedeni bu şekilde bir battaniyeye sarılmış, çarşaf gibi bir şey sarılmış, iple de bağlanmış ve ardından da ormanın içerisine atılmış.
0: Samet, bir daha bir versene onu sana zahmet. O sarılmış, bağlanmış dediğin alt taraftaki baş tarafı,
1: şimdi
0: blurlu
1: şöyle,
0: olan yer ayak
1: aynen,
0: tarafı.
1: Aynen, blurlu olan tarafı ayakları aşağısında. Orada da ne yazık ki günlerce ormanda kaldığı için orada vahşi hayvanlar tarafından zarar görüyor ve sonrasında dediğimiz gibi burada yapılan incelemeler sonucu bu
0: alalım,
1: şekilde bulunuyor.
0: Ve şimdi bu yayında
1: evet,
0: tamam
1: 20,
0: devam edelim.
1: Ayın 21'inde yani geçtiğimiz hafta itibariyle bir kişi gidiyor ve diyor ki yengemin kayıp olmasından şüpheleniyorum. Daha doğrusu abim Volkan Karaçay'ın yengeme bir şey yapmış olmasından şüpheleniyorum.
0: Kendi kardeşi.
1: Öz kardeşi gidiyor, diyor ki abim kardeş yengeme bir şey yapmış olabilir, lütfen bu konuya bakın diyor ve bunun üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri bu şahsı alıyorlar, Volkan Karaçay'ı getiriyorlar ve Volkan Karaçay'ın ifadesi alınırken Cansayın Bacı bazı şüpheli söylemler, şüpheli hareketlerinin olduğunu farkına varıyor ve ardından da Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri yüzlerce saat güvenlik kameralarını incelemeye başlıyor. İşte şu anda ilk kez haber ekranlarında görünen bu görüntüler, şunu bir durdurabilirsek.
0: Bunu mu?
1: Bu, şimdi araç gelecek. Geldiğinde durdurabilirsek iyi olur.
0: Samet, ve döndüğünde aracı
1: saat ayın 22'sinde yani geçtiğimiz günlerde saat 03.45'te kendisi evinde tartışma çıkıyor ve öldürüyor. Bu arada ilk kez ifadesine de paylaşayım. İfadesi de şu. Kendisi diyor ki o gece diyor bir düğün vardı. Düğüne gittik. Ardından diyor yine kağıthanede oturan kayınvalidemin evine gittik. Ve oraya giderken de orada yemek yiyeceğimizi söyledi. Son zamanlarda hiç yemek yapmıyordu. Elinde hep telefon birileriyle konuşuyordu diyor. Mesajlaşıyordu. Ben artık bu durumdan çok rahatsızdım. Ve orada yemek yedikten sonra eve döndük ve gece bu telefona neden telefon hep elinde tuttuğunu, çocuklarla neden ilgilenmediği yönünde diyor bir tartışma çıktı. Sonra diyor ben boğazına sarıldım ve boğuldu diyor. Boğdum ve öldü diyor. Daha sonrasında da korktum, onu battaniyeye sardım ve ormana götürüp attım. Böyle bir ifadesi şu anda var. Bu ifadeyi veriyor. İşte Volkan Karaçay'ın da fotoğrafını görüyorsunuz.
0: Bu aracı
1: şu anda
0: ilerleyici.
1: Gördüğünüz bu güvenlik kameraları, yüzlerce güvenlik kamerası inceleniyor ve ilk görüntü şu. Saat 03.45'te Volkan Karaçay kağıthanede ikamet ettiği AFA plakalı aracından evden çıkış yaptığı görülüyor. Ve daha sonrasında tam 17 dakika sonra, yaklaşık 17 dakika sonra bu görüntünün kayda geçmesiyle artık bu işi, bunun yaptığı ortaya çıkıyor. Yani Volkan Karaçay'ın şu görüntüyü durduralım. İşte saat 04 sularında görülen bu görüntüyle birlikte bu aracın orman içerisine girdiği ve ormandan da yaklaşık 700 metre içeriye girdiği, daha sonrasında da 7 dakika içerisinde çıkış yaptığı görülüyor. Yani battaniyeye sarmış, aracı hemen orman içerisine götürüp oradan cansız bedenini orman içine atmış ve 7 dakika içerisinde oradan ayrılmış ve bir gün sonra kayınvalidesine giderek dün akşam ben kızınla kavga ettim, eşimle tartıştım, yine evi terk etti diyor. Çünkü daha öncesinde de bu tarz kavgalar olmuş.
0: Şiddet
1: evi terk
0: yani.
1: Ettiği görülmüş. Aynen öyle. Daha önce de evi terk etmiş ve Volkan Karaçay kayınvalidesine kızının kayıp olduğunu, yani kendi eşinin kayıp olduğunu söylüyor. Eşi de siz yine kavga etmişsiniz, daha önce de aynısını yaptın diyor. Kızım yine nereye gitti kim bilir diyor. O hatta çok ciddiye de almıyor, bir arkadaşına gitmiştir diye. Adam bir yandan yani eşini battaniye sarıp ormana atıyor, diğer yandan da eşim kayıp diye kayınvalidesine gidip eşim nerede diye onlara soruyor.
0: Kendi gidiyor, kızın annesine söylüyor.
1: Kızın annesine
0: kendi
1: gidiyor.
0: Kendi öz kardeşi, demek ki bunlar belli ki böyle çok evet. Kavga yaşıyorlar. Hı hı. Abim bir şey yapmış olabilir yengeme diye polise ihbarda bulunuyor.
1: Bulunuyor. Polis tabii ki burada kayıp noktası ev olduğu için ilk olarak Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri ne yapıyorlar?

0: Hemen şüpheli bir gözle yaklaşıyorlar. Eşinin ifadesini alırken onun bazı hal hareketlerinden, bazı söylemlerinden şüpheleniyorlar. Ve bunun üzerine geriye dönük olarak yüzlerce saat güvenlik kamerası. Bakın şimdi abi ekranlarında veriyoruz. Her bir görüntü birbirinden farklı. Daha fazlası da var ama o kadar çok vaktimiz yok.
1: Gece sabaha karşı 4 mü bu?
0: Evet, saat 04. Zaten 03.45'te evden çıkış yapıyor. 03.45'te evden çıkış yapıyor. Bir haritayı gösterebilirsek.
1: Çocuklar
0: şu anda... Kayınma.
1: Hayır, o anda.
0: Evet. O sırada
1: kaç
0: çocuklar da yanında.
1: Çocuklar biliyor musunuz?
0: Ya kızının
1: küçük
0: ben
1: herhalde.
0: Çocukların fotoğrafı var ama biz onu doğru bulmadık vermeyeceğiz.
1: Yok zaten vermeyelim ama küçük
0: konuda...
1: çocuklar.
0: Evet. Çocuklar küçük. 10 yıldır evliler bu arada, siz düşünün yani 10 yıllık evli olanın çocuğu ne kadar büyük olabilir? Haritayı da, bir de harita vardı arkadaşlarımız, onu gösterebilirlerse.
1: Geliyor.
0: İşte şu gördüğünüz görüntü aslında olayın çözülmesine sebep oluyor. Olayın gerçekleştiği yer Kağıthane, Telsizler Mahallesi. Ekmekçi sokakta oturuyorlar. Gece saat işte gece yarısı eve döndükten sonra saat 03 sularında kavga başlıyor. Kendisini öldürüyor ve daha sonra da tam 9 kilometre mesafede bulunan Ayaz Ağa Ormanı'na götürüyor. Sarıyer Ayaz Ağa ve bu yolculuk süresi yaklaşık 17 dakika sürüyor. İçeriye girdikten sonra Ayaz Ağa Ormanı içerisinde 600-700 metre ormanın içerisine giriyor ve orada battaniye sardığı eşini, cansız bedenini ormanın içerisine atıyor. Ve ertesi gün ve 7 dakika sonra çıkış yapıyor. Ertesi günde giderek eşinin kayıp olduğunu ve eşinin nerede olduğunu bilmediğini, tartışma sonucu yine evi terk ettiğini söylüyor ve hatta orada eşiyle ilgili olumsuz şeyler de söylüyor. Kayınvalidesine diyor ki yine evi terk etti diyor. İşte burada da yine düğünlerinden zannedersem kalan bir görüntü ama son görüntüsü bu. Bu
1: kaç fotoğraflar. Dedin, 24 mü dedin?
0: Evet, 2002 doğumlu.
1: Eşi kendi de kaç yaşında?
0: 96 doğumlu. 30 yaşında. Yani Volkan Karaçay zanlı 36 yaşında. Diğeri de işte 2002 doğumlu, yani 24 yaşında oluyor. Ve burada benim özellikle dikkatimi çeken şu: önce kendisi öldürüyor, ardından da kayınvalidesine giderek diyor ki benim eşim kayıp, yine evi terk etti, işte ben artık bıktım tarzında cevaplar veriyor ve gerekçesi ise çocuklarla ilgilenmiyordu, çocuklara yemek yapmıyordu. Böyle basit bir bahaneyle kendisini öldürdüğünü ifade ediyor. Zaten ifade etmese ne olur? İşte burası da Asayiş Şube Müdürlüğü'nün orman içerisinde. Ayaz Ağa ormanın içerisine giriyorlar. Hatta işte iki gün önce bu yağmurlu, biliyorsunuz. Ve orada ormanın içinde gezerken orada yine hassas burunlu köpeklerle orman içerisinde yapılan araştırma sonucu ne yazık ki Bedriye Karaçay'ın cansız bedenini orman içinde battaniye sarılmış, iple bağlanmış bir şekilde buluyorlar ve daha sonrasında da zaten yapılan operasyonla hemen zanlıyı işte bu şekilde Gayrettepe'de Asayiş Şube Müdürlüğü'ne kelepçeleyip getirmiş oluyorlar. Çıkarıldığı mahkemece de tutuklandı ama ne yazık ki Bedriye Karaçay hayattan koparılmış oldu.
1: Ne oldu şimdi? Olan yine gencecik bir insana, çocuklara oldu.
0: Evet, maalesef.
1: Ya konuşurken artık kağıdımda yer kalmadı, susayım diyorum ama artık kahretsin yeter. Yani şu haberlerin, ben Mehmet gelecek deyince bazen şey diyorum, konu ne Meftun diyorum. Yani gerçekten evet, evet, çok iyi bir mücadele var bu konuya ilişkin ama nasıl alınacak dünyada bunun önü, ben artık kestiremiyorum. İnsan kaldıramıyor Mehmet bir yerden sonra,
0: evet,
1: ya.
0: Belki de özellikle yani tabii bizim sadece bugüne kadar bu tarz olayların ne yazık ki çoğunu gördük, çoğunu bu yayında anlattık. Yani bu tarz tartışmaların olduğu, evlerin terk edildiği, bu tür durumlarda ne yazık ki böyle bir yerden sonra ipler kopabiliyor. Belki bu konuda kardeşi gidip benim abim öldürdü demese, ya da abim öldürmüş olabilir, başına bir şey getirmiş olabilir demese, belki cansız bedeni çok uzun bir zaman sonra bulunacaktı. Ama bir yandan da şu
1: belki
0: var.
1: Belki de cansız bedeninden geriye bir şey kalmayacaktı, işte hayvanlar
0: maalesef
1: parçalanmış diyorsun.
0: Zaten,
1: üstünde durmak
0: yani
1: istemiyorum,
0: ben gördüm fotoğrafı, evet, ne yazık ki öyle. Ama şunu söyleyelim. Yani bu tarz olaylarda özellikle İstanbul'da biliyorsunuz az önce Adalet Bakanı da konuştu. Yani faili meçhul olaylarla ilgili ciddi anlamda bir mücadele var. En azından bu yaptıklarının yanına kar kalmayacağı. İstanbul Emniyet'in işte 19 yıllık, 22 yıllık cinayetlerin bile Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından çözüldüğünü gördük. Yani hiç kimsenin yanına kalmıyor ama dediğiniz gibi insanlar hayattan koparıldıktan sonra bunlar cezasını çekse belki bir nebze tamam içimiz ferahlıyor ama bu olayların olmaması için belki de önemli adımlar atılması gerekiyor. Ama bu da hayatın içerisinde var. Dediğimiz gibi şu anda bu zanlı 10 yıllık eşini nasıl öldürdüğünü itiraf etmek zorunda kaldı. Ve yüzlerce güvenlik kamerasında da an beyan o güzergahın, yani çok fazla daha detaylandırabiliriz ama insanların ciddi anlamda psikolojisi bozuluyor. Ve burada adım adım güvenlik kameralarından, evden çıkışından ormanın içerisine

0: İşte bak bu görüntüyle şu anda onun cansız bedeni aracın içerisinde. Evet. Bedriye Karaçay'ın cansız bedeni bu aracın içerisinde. Zanlı ormanın içerisine cansız bedenle giriyor ve tek başına eşini ormana attıktan sonra tek başına çıkıyor. Evine gidiyor, çocuklarıyla yatıyor. Sabah da gidip eşim kayıp diye sağa sola soruyor.
1: Çok teşekkür ediyorum. Ayağına sağlık. Ben sağ ol. Aydınlatılmış son durum böyle. Cezasını da çekecek. Sevenlerine sabırlar dileyelim. Son durum böyle. Allah rahmet eylesin. Şimdi gündeme dair bir haber paylaşayım. Meclisteki dengeler biliyorsunuz tamamen değişti. Yeni partinin kurulmasıyla birlikte mecliste grup sayısı artık 7'ye çıktı. Bu nedenle oturma düzeninden tutun da komisyonlara, başkanlık divanındaki sandalye dağılımına kadar her şey yeniden düzenlenecek. Bir detaylara bakalım.
2: Yeni partinin kurulmasıyla meclisteki parti grup sayısı 7'ye çıktı. Meclisteki dengeler değişti. Sil baştan yeni düzen kurulacak. Meclis Başkanlığı hummalı bir çalışma yürütüyor. Oturma düzeninden komisyonlara kadar birçok konuda yeniden düzen kurulması gerekiyor. CHP'nin bugüne kadar kullandığı grup yönetim odalarını yeni parti kullanmaya devam edecek. 44 milletvekili kalan CHP'ye yeni oda bulunacak. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu milletvekili olmadığı için seçilecek grup başkanı, iki de grup başkan vekili için oda ayarlanacak. CHP'ye en az 3 oda verilecek. Genel kurul salonundaki oturma düzeni de 7 partiye göre yeniden belirlenecek. Salon sol taraftan itibaren en çok sandalyeye sahip AK Parti'den başlayarak sağa doğru sıralanıyor. Bugüne kadar AK Parti sıralarının hemen yanında bulunan CHP'nin yerini artık yeni parti kullanacak. CHP'li vekiller için MHP ile İYİ Parti arasında bir yer bulunması gerekiyor. Yeni partinin ve CHP'nin komisyonlardaki ve meclis başkanlık divanındaki temsil oranları değişecek. Yeni partinin meclis başkan vekilliği ile idare amirliği hakkı bulunurken, CHP sadece bir katip üyeyle divanda temsil edilecek. Genel kurulda yasa çıkarmakta zorlaşacak. Salı günü saat 15, çarşamba ve perşembe günleri saat 14'te başlayan genel kurul çalışmalarında gündeme geçilmesi geç saatleri bulacak.
3: CHP grubu arkamda gördüğünüz o büyük salonda yapılıyordu şimdiye kadar. Artık orada Özgür Özel yapacak grup toplantısını. CHP ise bu küçük salonda gerçekleştirecek bundan sonra grup toplantılarını.
2: Yeni partinin grup toplantısı yapacağı gün ve saatinde belirlenmesi gerekiyor. Mevcutta salı günü CHP, MHP ve DEM Parti grup toplantısı yapıyor. Çarşamba günü ise AK Parti ve İYİ Parti grubu toplanıyor. Meclis TV'den canlı yayınlandığı için toplantılar farklı saatlerde gerçekleştiriliyor. Yeni durumda yeni parti grubunun yine salı günü saat 13.30'da yapılacağı belirtiliyor.
1: Şimdi bir diğer önemli başlık da terörsüz Türkiye süreci. Terörsüz Türkiye için önümüzdeki hafta yine kritik haftalardan bir tanesi olacak. Sürecin önemli köşe taşlarından çerçeve yasanın önümüzdeki hafta meclise sunulması bekleniyor çünkü. Detayları bir alalım, Ankara'ya gidelim. Muhabir arkadaşım Damla Kuşkapan hazır. Damla günaydın, hoş geldin yayına. Seni dinliyoruz.
4: Günaydın, iyi yayınlar. Terörsüz Türkiye sürecinde gözler elbette yasal düzenlemede. Kritik haftaya girmiş bulunduk çünkü teklifin bu hafta meclis başkanlığına sunulması bekleniyor. Çerçeve yasanın meclis tatile girmeden çıkarılması bekleniyor. Hedef ise teklifin en geç Ağustos'un ortasına kadar yasalaştırılması. Tabii bu süreçte uzun uzun görüşmeler yapıldı. Hatta aynı hafta ikinci kez temas trafiği sağlandı. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un son günlerde MHP, DEM Parti, CHP, Yeni Yol grubu ile yaptığı temaslarda teklifin genel çerçevesine ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu. Son olarak DEM Parti ve AK Parti arasında da görüşmeler yapıldı ve terörsüz Türkiye sürecinin hukuki altyapısını oluşturacak çerçeve yasa teklifinde sona gelindi diyebiliriz artık. Bu çerçeve yasanın 8 ila 12 maddelik bir teklif şeklinde olacağını belirtelim öncelikle. Düzenlemede Elebaşı Abdullah Öcalan ve örgütün sözde yönetici kadrosuna ilişkin özel bir düzenleme yapılmayacağı, ayrıca ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alanların kapsam dışında tutulacağı da yine belirtiliyor. Düzenlemede neler var? Detaylı olarak bakacak olursak, Türkiye'ye dönmek isteyen örgüt üyeleri örgüt faaliyeti kapsamında herhangi bir suça karışma

0: ise Türk Ceza Kanunu'ndaki etkin pişmanlık hükümleri kapsamında ceza almayabilecek. Suça karışanların dosyaları mahkemeler tarafından teker teker incelenecek bu süreçte. Türkiye'ye gelecek örgüt üyeleri 3 ila 5 yıl adli kontrole tabi tutulacak. Bu kişilerin bu süreçte herhangi bir kamu kurumunda çalışamayacağı ve siyaset yapamayacağı da düzenlemede yer alması gereken beklenen başlıklar arasında. Çerçeve yasa meclis tatile girmeden çıkarılacak. Ancak uygulama için sahadaki durumun MİT ve TSK tarafından tespit edilmesi, ardından da Milli Güvenlik Kurulu'nun PKK feshedilmiştir, silahlar bırakılmıştır yönündeki teyit kararı alması beklenecek. Son olarak ise yasaya ilişkin Cumhurbaşkanlığı kararı da yayımlanacak elbette. Tabii bunun genel af veya şahsa ait bir af niteliğinde olmadığının, geçici bir yasa olacağını da altını çizmiş olalım. Bugünün bir de önemli gündemi ise Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde AK Parti Merkez Yönetme Kurulu toplanmış olacak. Tabii ki MYK toplantısında ilk sırada Terörsüz Türkiye gündemi olmuş olacak ve hazırlanan çerçevenin Başkan Erdoğan'a sunum yapılması ve MYK'da bir kez daha değerlendirilmesi bekleniyor bugün diyelim ve söz sizlere bırakalım.
1: Damla, teşekkür ediyorum. Kolay gelsin sana da, Ankara Büro'daki arkadaşlarıma da. Amerikan merkezli Wall Street Journal gazetesi Amerika ve İran arasındaki çatışmaların tekrar başlaması durumunda vurulabilecek noktaları yaz.
2: Washington'ın İran'daki hedef haritası genişliyor. ABD basını yeni bir saldırı dalgası başlarsa özellikle nükleer tesislerin hedef alınacağını yazdı. ABD merkezli Wall Street Journal gazetesi bazı gizli istihbarat raporlarını yayımladı. Haberde ABD Başkanı Trump'ın muhtemel bir hava harekatında hedef alabileceği kritik noktalara yer verildi. Tahran'ın nükleer programının kalbi sayılan Fordo, Natanz, İsfahan ve Telekan 2 gibi stratejik merkezlerin yeniden operasyon menziline girdiği aktarıldı. Yerin 90 metre altında bulunan Fordo tesisinin çevresindeki destek binalarının da potansiyel hedefler arasında yer aldığı belirtildi. İsfahan Nükleer Teknoloji Merkezi ile Natanz Uranyum Zenginleştirme Tesisinde enkaz kaldırma ve ekipman kurtarma çalışmalarının devam ettiği ifade edildi. Uzmanlara göre Tahran'ın nükleer altyapısını yeniden ayağa kaldırma ihtimalini ortadan kaldırmak isteyen ABD ve İsrail bu stratejik noktalar üzerindeki baskısını sürdürebilir.
1: Avrupa sınırlarındaki Rusya tehdidini derinden hissediyor. Romanya Hava Kuvvetleri'ne ait F-16 savaş uçakları son 3 günde 3 adet Rus İHA'sını düşürdü. Bu yönde haberler paylaşılıyor. Bir bölgede tedirginlik var mı? Son durum ne? Öğrenelim. Muhabir arkadaşımız, A Haber muhabiri Sevda Dükkancı hazır, bizi bekliyor. Hoş geldin yayına. Nedir son durum konuya ilişkin?
3: Hoş bulduk. Evet, tabii ki tam bir domino etkisi diyebiliriz. Aslında hem bir yandan Ukrayna, Romanya, diğer taraftan da elbette ki Amerika ve İran arasındaki tedirginlik de Balkanlarda domino etkisi yarattı diyebiliriz. Sizin de bahsettiğiniz gibi 3 gün içerisinde tam 3 farklı İHA, Rus dronu, kamikaze, bunlar hepsi de İran Shahed kamikaze türü bu dronlar, İHA'lar imha edildi. Fakat durum gittikçe gerginleşiyor. Öyle ki Ukrayna Savaşı'ndan bu yana tam 33 İHA, Rusya İHA'sı hava sahalarını ihlal etti. Ve bununla beraber tabii ki yaralananlar da oldu. Özellikle Tuna boyu galar şekline baktığımızda. Tabii bu aslında daha geniş baktığımızda NATO artık çok kesin bir şekilde devrede operasyonlar. Çünkü doğrudan NATO tarafından desteklendiği ve kontrol edildiği gibi öte yandan Romanya'da konuşlanmış olan İtalyan savaş uçakları da devreye gezdi. Diplomatik krizden de bahsedebiliriz elbette ki. Şöyle ki, Romanya Dışişleri Bakanlığı Rusya Büyükelçisi'ne nota sundu. Olayı protesto etti. Ve gelelim şimdi Balkanların geneline. Karadeniz ve Tuna limanları baskısı var, biliyorsunuz bunlar. Romanya, Bulgaristan ve keza biliyorsunuz Karadeniz'de kurulan üçlü mayından arındırma ve serbest dolaşan bu mayınlar da tehlike teşkil ediyor. NATO'nun kırmızı çizgisi mi acaba test ediliyor sorularını da beraberinde getiriyor.

0: var. Bu Baltık ülkeleri Polonya'ya daha fazla askeri bir yığınaklar yapıldı. Yani her şey böyle biraz teyakkuza diyebiliriz. NATO'nun Doğu Kanadı'da seferber oldu. Bölgesel sıcaklanma ve askeri bir hareketlilik gözlemleniyor. Şunu da hemen belirtmek istiyorum. İran dedik son bir not olarak. İran'sa bu defa Sofya'yı tehdit demeyelim ama Sofya'ya bir protesto mektubu gönderdi. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri İran'da kullanacağı savaş uçaklarına petrol takviyesi yapacak. Savaş tankerlerini de Bulgaristan hava sahasına poligonlarına yerleştirmiş bulunuyor. Bu konuda da tabii ki protestolar var, gerginlik var ve her iki yönden de bu baskıyı bizler hissediyoruz diyebiliriz. Balkanlarda ve Romanya'da bunun keza çok taze bir örneği.
1: Peki, çok teşekkür ediyorum. Kolay gelsin. Şimdi bir yandan gergin ortamda burası. Diğer yandan da Rum kesiminden benzer haberler gelmeye devam ediyor. Ne o derseniz Kıbrıs'taki, Güney Kıbrıs'taki Yunan alayında görevli bir askerin yazdığı bir mektup konuşuluyor Yunan basınında. O mektupta asker diyor ki talimlerde bize Türkiye aleyhine ağır hakaret içeren sloganlar attırılıyor. Bu ifade tartışılıyor. Atina kanadından bir açıklama var mı? Bu konuya dair neler yazılıp çiziliyor? Bunun detaylarını öğreneceğiz. Bu kez muhabir arkadaşım İlhan Tahsin hazır. Hoş geldin yayına. Nedir son durum?
2: Teşekkür ederim Cansın Elvacığım. Bu tabii ki ilk değil, son da olmayacak. Çünkü bu yıllardan beri zaten Yunanistan'da resmi geçit törenlerinde ve eğitimlerde, kışlalarda yaşanan bir olay. Defalarca yazıldı, çizildi. Ancak bu defasında bu kötü haber diyelim buna, Türkiye'ye karşı hakaretler içeren bir haber. Bir Yunanlı askerin Güney Kıbrıs'ta görev yapıyor. Orada biliyorsunuz eldik dedikleri, yani elini kezdirmiş Yunan silahlı kuvvetlerinin bir alayı, bir taburu bulunuyor orada. Dolayısıyla da bu orada talimler var. Senin de belirttiğin gibi hem eğitimler var. Bu eğitimlerde ağza alınmayacak küfürler, hakaretler oluyor. Bir asker buna da tabii ki dayanamıyor. Asker bir şikayet mektubu gönderiyor Yunanistan'ın Atina merkezli sol görüşlü bir gazeteye, Yunanistan'da Atina'daki gazeteye ve artık buna dayanamayacağını, çünkü baskı olduğunu, kendisinin bu tür şeylere girmek istemediğini ve dolayısıyla olay patlıyor bir anda Atina'da. Yunanistan Komünist Partisi Kappa Kappa Epsilon KKE Partisi bu konuyu meclis gündemine taşıyor ve ilgili bakanlığa, yani Delyasa Savunma Bakanlığı'na ve Dışişleri Bakanlığı'na hitaben bir soru önergesi. Bu konu önümüzdeki günlerde mecliste tartışılacak ve ilgili bakanlıkların Komünist Partisi'nin yatırmış olduğu soru önergesine tabii ki cevap vermesi gerekiyor bu konuyla ilgili. Ancak soru önergesinde önemli bir noktaya işaret ediliyor. Bir yandan askerlerin NATO'ya karşı ve müttefik güçlere karşı çıkmaması uyarısı yapılırken, hatta cezalar alınırken ve bazı askerlerin de sivil kıyafetle izinlerinde bu tür etkinliklere, savaşlara karşı etkinliklere katılmasından dolayı cezalandırılan askerlere bu defasında bu tür sloganlara hiç ses çıkartılmıyor. Dolayısıyla şu anda Yunanistan Genelkurmayı, Yunan hükümeti, Güney Kıbrıs bu konudan tamamen suskun. Önümüzdeki günlerde parlamentoda bakalım ilgili bakanlıklar ne cevap verecek. Bizler de bunları takip etmeye devam edeceğiz, haber olarak diyelim. Sözü şimdilik İstanbul'da size bırakalım Cansın.
1: Çok teşekkür ediyorum. Kolay gelsin. Şimdi dönelim yurda. Adana'dan bir haber. Önceki gün yaşanan korkunç cinayetin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıkıyor. 29 yaşındaki Yusuf Erdem'in hayatını kaybettiği korkunç saldırının güvenlik kamerası görüntülerine bakacağız.
3: Sakince dükkanın önüne geldi, esnafla konuştu, hatta cep telefonundaki kişiye el salladı, saniyeler sonra tabancasını çıkarıp ateş açtı. Adana'da dün yaşanan korkunç cinayetin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. 29 yaşındaki Yusuf Erdem iş yerinde telefonla görüştüğü sırada dışarıdaki kişiye telefon ekranını gösterdi. O cani soğukkanlılıkla telefondaki kişiye el salladı, ardından hiç tereddüt etmeden tabancasını çekip kurşun yağdırdı. Saldırıda Yusuf Erdem ve yanındaki çalışan yaralandı. Sağlık ekiplerinin hastaneye

0: Kaldırdığı Erdem tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Polis ekipleri güvenlik kameralarını inceleyerek olay yerinden kaçan saldırganın kimliğini belirledi. Şimdi her yerde aranıyor.
1: Biliyorsunuz İstanbul'da yağışlar hakimdi. Oldukça da şiddetli yağışlar ve fırtına oldu. Yağışlar bitti gibi görünüyor ama öyle mi? Yeni haftada hem İstanbul'da hem yurt genelinde hava durumunun notlarına bakacağız.
2: Haftanın ilk günüyle birlikte artık bu yağışlı sistem etkisini kaybedecek.
3: Yağışlar bitti, havalar yeniden ısınmaya başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü yeni haftaya ilişkin hava tahmin raporunu yayımladı.
2: İç ve güney bölgelerde artık yağış beklentimiz yok. Özellikle güney kıyılarımızda da Akdeniz kıyılarında ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde salı günden itibaren sıcaklıklar yer yer 40 derecenin üzerine çıkacak.
3: Peki 3 büyük şehirde hava nasıl olacak?
2: 3 büyük şehrimizde yağış beklentimiz yok. Ancak İstanbul'da biraz daha bulutlu hava var. Onun dışında Ankara ve İzmir'de hava çoğunlukla az bulutlu açık olacak. Pazartesi günden itibaren sıcaklıklar da artıyor. Çarşamba, perşembe günü kuzeyli rüzgarlarla biraz Ankara'da sıcaklık 1-2 derece yine düşüyor ama çoğunlukla 30 derece civarında seyredecek artık önümüzdeki günlerde. İstanbul yine benzer şekilde sıcaklıklar İstanbul'da da artacak. Biraz daha İstanbul'da parçalı bulutlu bir hava bekliyoruz. Kuzeyden geçen zayıf da olsa sistemlerle birlikte Karadeniz'de yağış olacak ancak Marmara bölgesinde de biraz zaman zaman bulutlanmaya sebep olacak ama sıcaklıklar İstanbul'da da yine 30 derece civarında seyredecek diyebiliriz. İzmir'de yine yağış beklentimiz yok. İzmir'deki sıcaklıklar da 35 derecenin üzerinde. Zaten bu sistemden fazla etkilenmedi. İzmir'de sıcaklık olarak da çok düşmedi. 1-2 derecelik artış olacak. 35 derecenin üzerinde seyretmeye devam edecek diyebiliriz.
1: Şimdi Tarım Bakanlığı taklit ve tahşiş listesini güncelledi. Güncellemeye de devam ediyor. Birçok firma markada paylaşılıyor vatandaşla. İyi de oluyor. En son bal, peynir, yağ ürünlerini konuştuk. Markalarını hatta gördük. Kimi çok güvenilir dediğimiz markalar bile içerisindeydi. Peki nasıl hileler yapılıyor? Ne bu işin tehlikeli boyutu? Muhabir arkadaşım Ahmet Nazif Vural hazır. Hatta konuğu da yanında. Ahmet Nazif günaydın. Hoş geldin yayına. Sizi dinleyelim.
4: Tarım ve Orman Bakanlığı günde belki de en çok kullandığımız süt ve süt ürünleri, bal, yağ gibi ürünlerle alakalı taklit ve tahşiş yapan firmalar ve onların hilelerine dair listesini güncelledi. Ve buradan da elbette bizlerin edineceği çok fazla ders var. Peki ne gibi hileler var ve aynı zamanda buna karşılık neler yapmalıyız? Bu soruyu uzmanına soracağız. Yanımda gıda mühendisi Nurten Sırma hanımefendi var. Efendim yayınımıza hoş geldiniz.
5: Sağ olun, hoş bulduk.
4: Evet Nurten Hanım, yanımızda şu an çokça ürün var. Bunlara baktığımızda biz bunlarla alakalı ne gibi hileler biliyoruz? Sizden öğrenin.
5: Şimdi haftalık mutfak alışverişinde en fazla ne alıyorsunuz? Süt ürünleri. İşte kaşar alıyorsun, tereyağı, yoğurt veya bal alıyorsunuz, zeytinyağı. Şimdi bunlar evin ihtiyacı. Fakat bunları alırken bazı üreticiler, genelinden bahsetmiyorum, maliyeti düşürmek adına 50 tane burada uygunsuzluk yapıyor. Şimdi bakanlık denetim yapıyor, uygunsuzlukları yakalıyor ve burada listeye alıyor. Neler var mesela? Şimdi kaşar peynirinde içerisinde süt yağı olması lazım, %100. Çünkü sütten üretiliyor bu. Kaşar peynirinin içine bitkisel yağ ilave etmiş. Çünkü sütün yağı kıymetli bir şey üretici için. O kıymetli şeyi çalıyor. İçerisine bitkisel yağ ilave ediyor. Onlar için maliyet düşüyor. Ama vatandaş sütün fayda tarafından yeteri kadar faydalanamıyor. Şimdi bir diğeri, elimde tereyağı var. Bu tereyağıyla ilgili Tarım ve Orman Bakanlığı, Türk Gıda Kodeksi yönetmelik ve tebliğler yayınlamış. Yani gıda imalatının sınırları çizilmiştir. Bu sınırın dışına çıkmıyor diyor, çıkmayın diyor. Şimdi bu adamlar ne yapıyorlar? Burada sütün yağının içinde %80 yağlı, %70 yağlı tereyağı. Şimdi bunun içerisindeki yine yağ miktarını, sütün yağını çalıyor kıymetli tarafı. İçerisine bitkisel yağ ilave ediyor. Eğer kıvamı tutmazsa bir formül buluyor. Diyor ki bunun içerisine nişasta ilave ederim. Daha kıvamlı, yoğun. İşte müşteriye de şey diyor. Bakın ne kadar sert, ne kadar yoğun. Bu çok kıymetli, %100 süt yağı. Halbuki içerisinde maliyeti düşürdü. Dolayısıyla şimdi etiketsiz, nerede üretildiği belli olmayan. Şimdi ben bundan zehirlenirsem kime hesap soracağım? Muhatabı belli mi? Firma adı yok. Üretici firmanın adı, üstündeki onay numarası, ki kimi arayıp söyleyeceğiz? Yani normalde ben bundan

0: zehirlenirsem alo 174 gıda ihbar hattını arayacağım. Oradan da diyecekler ki hanımefendi üzerindeki firma adını ve işletme onay numarası, parti numarasını söyleyin. Var mı? Yok. Yani dolayısıyla burada büyük sıkıntı. Balda yapılan uygunsuzlukları gördük. Bal Allah'ın mucizesidir. Dolayısıyla burada hem sağlık faydalarından faydalanmak istiyorsun ama şimdi balda bazen bakanlık öyle ürünler yakalıyor ki arıyla hiç karşılaşmamış ballar var. Dolayısıyla içerisine %100 glikoz fruktoz şurubundan elde edilen biraz bal oraması, yani çok sözün özü biraz şekerli şurup, işte görüntüde bal mı bal, vatandaşın sağlayacak bal aromasıyla. Dolayısıyla burada yapılan hileler, zeytinyağında hile yakalandı. Yine zeytinyağında zeytinyağı bir meyve suyudur aslında. İşte içinde polifenoller var, fenolik bileşikler, kalp sağlığı bakımından eşsiz bir yağ. Şimdi bu faydadan dolayı buna yüksek fiyat vermeye çalışıyor kişiler. Şimdi bunun içerisine yine bunun içinden zeytinyağını çalıyor. İçerisine o dönem ne ucuzsa tohum yağı karışımı, işte kanola yağı, palmiye, kolza yağı, pamuk yağı ne varsa dolduruyor. Görüntüde zeytinyağı. Dolayısıyla şimdi bu hilelere maruz kalmamak adına benim buradan önereceğim lütfen en azından aldığınız ürünün üzerinde üretici firmanın adı olsun, işletme kayıt onay numarası olsun, muhatabınız belli olsun zarar görürseniz. Ben şimdi dışarı çıktığım zaman görüyorum bir araç bagajında ürün satıyorlar. Bir de pazarlama taktiği var. Doğal, hakiki, organik, en hakiki Ahmet emmi yaptı. İyi de kardeşim ben sana nasıl güveneyim? Sözlü vaat bunların hepsi. Dolayısıyla mağdur olmamak adına fiyat faktörünü kullanarak vatandaşı aldattıkları durumlar var. Lütfen gözünüz kulağınız açık olsun. Yöresel, hakiki, organik, en doğal. İşte paketli ürün almayın, bunlar daha sağlıklı ve en başta hile orada çıkıyor. Bundan emin olabilirsiniz. Şimdi burada toz peyniri diye bir ürün satılıyor. Toz peyniri ile ilgili hatırlıyor musunuz? Geçen sene Tarım ve Orman Bakanlığı bir düzenleme yaptı. Dedi ki eritme peynirini eritme peyniri diye satın. Toz peyniri diye bir tanımlama yok. Ne demek toz peyniri? Ya kaşar peyniri vardır ya da eritme peyniri. Şimdi burada kalitesi biraz daha düşük. İkinci nesil bir peynir üretiyor kalanlardan. Ama satış politikası anlamında bir pazarlama cümlesi toz peyniri. Ne demek yani? Dolayısıyla içine eritme tuzu varsa, kalan peynirlerden üretiliyorsa bunu eritme peynir diye yazmak zorunda. Yasayı takip edersek mağdur olmayız. Vatandaş da buna dikkat etsin.
1: Çok teşekkür ediyoruz hocam. Evet, gıda mühendisi Nurten Sırma bizlerleydi. Oldukça önemli notlar verdi. Öyle ki notların arasında peynirlerle alakalı hemen elimizde bulunan kaşar peyniri, bunun yanı sıra piyasada toz peyniri olarak bilinen işte bu peynir cinsleri, tereyağı, bal gibi daha birçok farklı üründe yapılan taklit ve taşiş uygulamalarına dair ve o hilelere nasıl kanmamamız gerektiğine dair çok önemli bilgiler verdi diyelim. Sözü yeniden size bırakalım.
2: Ahbap soruşturmasında sıcak gelişmeler var. Birçok ünlü ismin ifadeye çağrılacağı yönünde. Kadir Mercan telefon attığında. Kadir, nedir detaylar?
3: Johnson Edwards Adalet Bakanı'nın geçtiğimiz hafta yapmış olduğu açıklamasında ucu nereye giderse gitsin, kim olursa olsun sonuna kadar üzerine gidilecektir demişti. Bu kapsamda da sabah saatlerinde yeni dalga bir operasyon yapıldı. 13 kişi gözaltına alınmıştı. Bulunduğumuz dakika itibariyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından da yeni bir açıklama geldi. Yapılan açıklamada İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen Ahbaplar Suç Örgütü soruşturması kapsamında gazeteci Uğur Dündar, sanatçı ve yönetmen Masum Kırmızıgül, şarkıcı ve oyuncu Gülben Ergen, oyuncu Elçin Sangu ve Hayko Çepkin de ifadeye çağrılacak, ifadelerine başvuracak, tanık sıfatıyla ifade vereceklerini altını çizelim. Herhangi bir gözaltı.
2: Sıcak gelişmeler ardı ardına hemen Gülistan Doku soruşturması ile ilgili Yüksel'in bulunduğu bir noktaya gidelim. Yüksel, neler yaşanıyor?
4: Evet Cansın Elvacan, itibariyle dönemin Tunceli valisi Tuncay Sonel, Gökhan Ertok ve Şükrü Eroğlu Erzurum Adliyesi'ne getiriliyor ve birazdan görmüş olduğunuz güvenlik önlemleri altında adliyeye gelecekler ve yine tanık sıfatıyla ifade vereceklerini belirtelim. Tabi sabahın ilk ışıklarıyla birlikte Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından talimat gönderildi. Cezaevinden çıkarılan eski Tunceli valisi Tuncay Sonel, yine Gökhan Ertok yakın koruması ve yine eski polis, polislikten ihraç eski polis Şükrü Eroğlu an itibariyle Erzurum Adliyesi'ne getirildi. Tabi Erzurum Şehir Hastanesi'nde

0: ki sağlık kontrollerinin ardından da geniş güvenlik önlemleri alındığını belirtelim. Şu anda bulunduğumuz Erzurum Adliyesi önünde Çevik Kuvvet Polisleri, Erzurum İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler ve bir taraftan da jandarma ekiplerini görebiliyorsunuz. 3 otobüsle birlikte şu an itibariyle tutuklu Tunceli Valisi, eski Tunceli Valisi Tuncay Sonal ve beraberindekiler Erzurum Adliyesi'ne getirildi. Tabii geçtiğimiz dakikalar içerisinde Adalet Bakanı Akın Güllek'ten de önemli bir açıklama yapılmıştı. 19 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda 18 şüpheli de gözaltına alınmıştı. 3. dalga operasyonu da yine bu sabah saatlerinde gerçekleştirildi. Tabii geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen operasyonlarda gözaltına alınan şüphelilerden eski Tunceli Valisi Tuncay Sonal'in eşi Handan Sonal de tutuklanmıştı ve 3 kişinin de tutuklanmasıyla birlikte şu an itibariyle Gülistan Doku cinayet dosyasında toplam tutuklu sayısı toplam tutuklu sayısı 15'e yükselmişti ve an itibariyle görebiliyorsunuz eski Tunceli Valisi Tuncay Sonal Erzurum Adliyesi'ne getirildi ve savcı karşısına yeniden çıkarılacak, ifadesi alınacak. Tabi yaşanan gelişmelerle birlikte yeni delil ve bulgular da ortaya çıkmıştı. İşte bunların yeniden sorulması için şu an itibariyle haber ekranlarında görüyorsunuz Erzurum Adliyesi'ne getirilen eski Tunceli Valisi Tuncay Sonal, Şükrü Eroğlu ve aynı zamanda Gökhan Ertok an itibariyle Erzurum Adliyesi'ne geniş güvenlik önlemleri altında getirildi. Tabi tanık sıfatıyla bugün yine ifade vereceklerini belirtelim. Özellikle de son günlerde yapılan operasyonlarla birlikte gözaltına alınan isimler vardı. Bu gözaltına alınan isimlerin vermiş olduğu ifadeler doğrultusunda yeni delil ve bulgulara ulaşılmıştı. Yeni bilgilerin ortaya çıkmasının ardından da yine tutuklu zanlıların da bugün itibariyle Erzurum Adliyesi'ne getirildiğini belirtelim. Bizler de onları ekranlara taşıdık tabii. Şu an itibariyle Erzurum Adliyesi önünde geniş güvenlik önlemleri olduğunu da belirtelim. Sabah saatlerinde eski Tunceli Valisi Tuncay Sonal, beraberindeki yakın koruması yine Şükrü Eroğlu ve Gökhan Ertok da sağlık kontrolüne götürüldü. Ardından Erzurum İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından şu an itibariyle de Erzurum Adliyesi'ne getirildi ve savcı karşısına çıkarılacak, tanık olarak yeniden ifadelerine başvuracak. Oldukça önemli gelişmeler, sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Gülistan 9 soruşturmasında şu ana kadar tutuklu sayısı da 15'e ulaşmıştı ve bu sabah itibariyle de 3. dalga operasyonlar gerçekleştirildi. Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde 19 ilde eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirilmiş ve 3. dalga operasyonlarda da toplam 18 kişi gözaltına alınmıştı. Tabii bugün itibariyle yeni gözaltılarında yaşanmasıyla birlikte artık yeni delil ve bulguların da ortaya çıkması ihtimali de bekleniyor ve en önemli dosyanın kilit isimlerinden birisi olan dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonal, yakın koruması Gökhan Ertok ve yine Şükrü Eroğlu da bugün itibariyle Erzurum Adliyesi'ne getirildi. Özellikle de aldığımız bilgiler doğrultusunda şunu paylaşalım. Geçtiğimiz günlerde eski vali Tuncay Sonel'in sosyal medyada kendi aleyhine yorum yapan şahısları evinden aldırarak işkence yaptığı tespit edilmişti. Bazı belgeler, mesajlaşmalar ortaya çıkmıştı. Yine bunların da bugün itibariyle kendisine sorulması bekleniyor. Bizler de Erzurum Adliyesi önündeki gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz diyelim. Sözü tekrar sizlere bırakalım.
1: Yüksel Akalan ve Enes Özcan'ın özel haberini canlı yayında dinlemiş olduk. Emeklerine sağlık. Sadece haber ekranlarında gördüğünüz bu sevkide. Bakalım soruşturma ne yöne evrilecek? Şimdi bir yandan da bir tartışma konusu. Son dönemde kiralarla birlikte emlakçı komisyonu ve hizmet bedelleri de arttı. Peki emlakçıların bir aylık kira bedeli kadar komisyon talebi yasal mı? Bu konuda yasal sınır var mı? İşte yanıt.
2: Oran Ticaret Bakanlığı'nın taşınmaz ticareti hakkındaki yönetmeliğiyle belirlenir. Satışlarda bu oran en fazla %4, kiralamalarda da yine bir kira bedelidir.
3: Türkiye'de hemen hemen her gün yüz binlerce vatandaş ev kiralıyor. Ev kiralarken de hem kira veriyorsunuz, depozito veriyorsunuz, bir de emlak komisyonu ödüyorsunuz. Peki kira bedeli kadar emlak komisyonu olur mu?
2: 6098 sayılı borçlar kanununa göre belirlenir aslında emlak danışmanının hizmet bedeli. Ama burada oran verilmez. Oran Ticaret Bakanlığı'nın taşınmaz ticareti hakkındaki yönetmeliğiyle belirlenir. Satışlarda bu oran en fazla %4, kiralamalarda da yine bir kira bedelidir. Danışman bu hizmeti verdiği zaman bir kira bedeline kadar bunun ücretini danışmanlık hizmet bedeli olarak alabilir.

0: Ücret çoğunlukla kiracı tarafından ödense de mevzuata göre aksi kararlaştırılmadıkça taraflar arasında paylaştırılması da mümkün.
1: Burada aslında baktığınız zaman dünyada da bu hemen hemen aynıdır. Yani kiralamalarda hizmet bedeli bir kira oranında alınır. Bunun ev sahibi mi yoksa kiracıdan mı alınacağı da belirtilmemiştir. Temel mevzu aslında iktisadın da temeline dayanan arz talep dengesidir. Yani ev çok olduğu zaman, arzda yüksek olduğu zaman bu kira bedelini hizmet bedeli olarak ev sahipleri öder.
0: Gayrimenkul uzmanı Olcay Selvi uyarıyor. Belirlenen bu yasal tavanın üzerinde ücret talep edilmesi hukuka aykırı.
1: Ama bizdeki modelde bizde kiralık ev bulmak sorun olduğu için burada bunu kiracı ödemek durumunda kalıyor. Bu biraz kiracının üstüne yük oluyor. Bu eğer bizde daha bol bol ev olursa ileride inşallah daha da bu arz konusundaki çalışmalar devam eder. Bunu belki de gelecekte ev sahibinde ödediğini görebiliriz. Dünyada böyle örnekler var. Buradaki en önemli konu şu Erşan Bey, bir gayrimenkul danışmanı eğer yetki belgeli, devletine vergisini ödeyen, işini doğru yapan bir gayrimenkul danışmanıysa aldığı sözleşmenin karşılığı bu parayı da alma hakkı var. Emlak faaliyetlerinin hizmet bedelleri bana göre normal. Hatta çoğunlukla bu hizmet bedelleri gerçek manasıyla tahsil edilemiyor da diyebiliriz.

0: Ziraat Bankası sunar.
1: Genel izleyici için uygundur.
2: A Haber ekranlarından herkese mutlu günler sayın seyirciler. Eğitim dünyasıyla karşınızdayız bu bölümümüzde. Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu Müdürü Öğretim Görevlisi Yüce Pişkinsüt bizlerle birlikte. Efendim hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk, merhabalar.
2: Tabii son yıllarda, hatta uzunca bir süredir Milli Eğitim Bakanlığı'nın da önemli çalışmaları var mesleki eğitime ilişkin ve Türkiye'de önemli bir yol kat etti bu alanda. Öncelikle Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu'nu tanıyalım. Öne çıkan programları hangileri?
3: Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu 2012 yılında kurulan ve 2013 yılında eğitim öğretim faaliyetlerine başlayan bir vakıf yüksek öğretim kurumudur. Eğitim alanında önemli hizmetler sunmuş olan eğitim gönüllüsü merhum Melvut Adıgüzel tarafından kurulan yüksekokulumuz bugün de kurucumuzun vizyonu, eğitim anlayışı ve vakıf başkanımız Sayın Ebru Adıgüzel Tunaboylu liderliğinde aynı kararlılıkta sürdürmekte. Bugün Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu'na baktığımızda 9 tane birbirleriyle ilişkili sayabileceğimiz programlarımız var. Neler? Aşçılık, bankacılık ve sigortacılık, bilgisayar programcılığı, çocuk gelişimi, işletme yönetimi, mekatronik, optisyenlik, sivil havacılık, kabin hizmetleri, tıbbi veri işleme, teknikerliği olarak sayabiliriz. Programlarımızı belirlerken ve müfredatımızı da oluştururken en önemli önceliğimiz iş dünyasının ve sektörün ihtiyaç duyduğu nitelikli insan kaynağını yetiştirmek. Bu nedenle eğitim verdiğimiz tüm alanlar istihdam potansiyeli yüksek ve sektörün sürekli ihtiyaç duyduğu mesleklerden oluşmakta.
2: Şimdi geleceğe dair öngörüde bulunmak da zor aslında ve tercih yaparken oldukça zor bir süreç eskiye nazaran. Çünkü lise son öğrencisine baktığımızda çok da eskiye gitmeye gerek yok. Yani 10 sene önce, 15 sene öncesine baktığımızda lise sona giden bir öğrenci ben şu mesleği yapacağım dediğinde üniversitede o bölümü seçiyordu. 4 yıl, 5 yıl, belki 6 yıl okuyordu ve sonra o mesleği yapıyordu. Ama artık böyle bir şey kalmadı. Çünkü 5 sene önce, 4 sene önce konuşuyorduk geleceğin mesleği yazılım diye. Doğru. Bu anlamda öğrencilerinize ne tavsiye edersiniz?
3: Sizin de belirttiğiniz gibi esasında birçok meslek dijitalleşmeyle dönüşüme uğruyor. Bundan birkaç yıl önce olmayan yeni iş alanları bugün hayatımızın bir parçası haline geldiler. Önemli olan öğrencinin değişime uyum sağlayabilecek becerilerin kazanması. Bu kaçınılmaz hale gelmiş durumda. İletişim becerileri, problem çözme yeteneği, ekip çalışması, dijital okuryazarlık, yabancı dil ve özellikle de yapay zekayı doğru kullanabilme becerileri artık günümüzdeki hemen hemen bütün mesleklerin gerekliliği haline geldi. Dolayısıyla bu bağlamda da üniversitelerin yalnızca akademik bilgi veren kurumlar olmaktan çıkıp öğrencilerini geleceğin çalışma hayatını hazırlayan merkezler olması konumuna gelmesi gerekiyor. Evet. Bunun için de çeşitli çalışmalar yapılmaya devam ediyor.
2: Şimdi yapay zeka peki öğrenciler doğru kullanabiliyor mu? Yani şimdi kaynak olarak kullanan da var. Aslında yapay zeka da yanlış yapabiliyor. Kontrol etmek lazım, teyit etmek lazım. Yapay zekayı kullanabiliyor olmak da bir beceri gerektiren bir şey. Çünkü ne kadar doğru beslerseniz o kadar doğru bir sonuç alıyorsunuz yapay zeka.
3: Doğru.
2: Öyle değil mi?
3: Doğru. Tabii ki. Yapay zeka baktığımızda arka tarafında bir öğrenme algoritması olan büyük bir yapı. Yani elimizdeki verilerin ışığında çeşitli tahminlemeler yapıyor, süzgeçlerden geçiriyor. Çeşitli öğrenme algoritmalarının sonucunda size bilgiler veriyor. Tabii ki bir oluşum en başta hatalı çalışmalar yapıyor olabilir. Günümüzde de bu gelişmeye ve çok hızlı teknolojik anlamda gelişmeye açık bir konu olduğu için ilerleyen süreçlerde de bu konu daha iyi neticeler verip bizi asiste edebilecek anlamda da yer alacaktır.
2: Peki hocam, şimdi mikro yeterlilik kavramı son dönemde eğitim dünyasında çok fazla konuşuluyor. Nedir mikro yeterlilik?
3: Kısa bir tanım yapalım isterseniz. Mikro yeterlilik esasında öğrencinin belirli bir alanda ihtiyaç duyulan bilgi, beceri veya yetkinliğini kısa süre içerisinde odaklanarak ve uygulamaya yönelik eğitimlerle kazandığı bir belgelendirme sistemi esasında. Şimdi böyle düşündüğümüzde esasında geleneksel diploma programlarının bir alternatifi değil, onları tamamlayan ve öğrencinin kendisini farklı alanlarda da geliştiğini gösteren ek bir yetkinlik belgesi olarak düşünebiliriz. Evet. Bu yaklaşım aslında Yüksek Öğretim Kurulu'nun son dönemlerde meslek yüksekokullarına yönelik ortaya koyduğu yenilikçi vizyonda da büyük ölçüde örtüşen bir kavram. YÖK Başkanımız Sayın Profesör Doktor Erol Özvar'ın sıklıkla vurguladığı gibi yüksek öğretimde artık yalnızca diploma değil, beceri temelli eğitim, mikro yetkinlikler, dijital yetkinlikler, sektörle güçlü işbirlikleri ve istihdam odaklı bir eğitim anlayışı ön plana çıkıyor. Bu bağlamda da meslek yüksekokullarının iş dünyasıyla daha güçlü bağlar kurması, öğrencilerine uygulamalı eğitimlerle desteklemesi ve mezunların değişen çalışma koşullarına uygun bir birey haline getirmesi gerekiyor. Şimdi baktığımızda mikro yeterlilik programlarını başarıyla tamamlayan öğrencilerimiz aynı zamanda da bu kazandıkları yetkinlikleri birer dijital rozetle belgelendirebilecekler. Çok önemli. Uluslararası standartlara uygun olarak hazırlanmış olan bu dijital rozetler öğrencilerimizin sahip oldukları becerileri özellikle güvenilir ve doğrulanabilir bir şekilde sosyal medyada, iş yaşantısında, diğer kaynakların hepsinde sunum yapabilecekler, paylaşabilecekler. Günümüzde baktığımızda artık işverenler hangi okuldan mezun olduğunu diye sormuyorlar. Bizlere, mezunlara diyorlar ki hangi becerilere sahipsin, hangi projelerde görev aldın, ne işler yaptın demeye başlıyorlar. Dolayısıyla tam da bu noktada esasında bu mikro yeterlilik hikayesi kazandıkları yetkinlikleri ve kendilerini geliştirdikleri alanları daha görünür hale getirmelerini sağlıyor. Biz de Ateş Yaradı Güzel Meslek Yüksekokulu olarak eğitim modelimizi bu vizyon doğrultusunda şekillendiriyoruz. Öğrencilerimize sadece bugünün mesleklerini değil, gelecekteki mesleklere de uygun dönüşümler sunmaya çalışıyoruz.
2: Evet, mikro yeterlilik yani aslında kişisel kabiliyetler, hatta sosyal becerilerin de ön planda olduğu bir sürecin içerisindeyiz.
3: Tabii ki.
2: Artık şimdi üniversite sanayi işbirliğini konuştuğumuzda siz de değindiniz. Üniversiteler özellikle meslek eğitimi veren yüksekokullar veya işte meslek liseler veya işte mesleki eğitim merkezlerine baktığımızda sanayinin ve reel sektörün ihtiyaçlarını doğru bir şekilde analiz edebiliyorlar mı ve isteklerini karşılayabiliyorlar mı?
3: Çok doğru bir soru. Esasında bizim meslek yüksekokulu olarak varoluş nedenlerimizden bir tanesi sanayiyle iç içe olup sanayinin isteklerine uygun meslek dönüşümlerini gerçekleştirebilmek dijital anlamda ve bütün bunlara uyumluluk sağlayabilecek öğrencileri mezun olarak çıkartmak. Bunun için de eğitim modeli anlayışımızda görünür olmanın meyliyosu üzerine bir anlayış getirdik. Bunun temelinde de farklı potansiyellere sahip olduğunu düşündüğümüz öğrencileri bir araya getirmekle bahsedebiliriz. Kalabalık sınıflarda öğrencinin kaybolduğu bir sistem yerine öğrencilerin bireysel gelişimlerini takip ettiğimiz, akademisyenlerin birebir iletişim kurabildiği, özellikle uygulama ağırlıklı, sektördeki ihtiyaca yönelik uygulama

0: oluyor öğrenciler. Tabii bu yeterli mi? Yeterli değil. Güçlü sektör işbirlikleri kurmamız gerekiyor meslek yüksekokulları olarak. Bunun sayesinde ne olacak? Staj imkanı, iş başında mesleki eğitim yapabilme, uygulamalı eğitim ve en önemlisi de istihdam olanaklarını daha okurlarken, eğitimlerini alırlarken öğrencilerimize sunabilmemiz gerekiyor. Tabii bunlarla beraber ne yapmamız lazım? TÜBİTAK projeleri ve diğer benzer projelerle öğrencilerimizi araştırmaya, üretmeye, yenilikçi fikirler geliştirmeye, özellikle bu tarafı teşvik etmemiz gerekiyor. Yeterli mi? Değil. Sosyal karne ve sosyal becerilerini gerçekleştirebilecekleri, sosyal sorumluluk, gönüllülük, kültürel faaliyetler, kişisel gelişimlerinin de destekleyecek aksiyonlar planlamamız gerekiyor. Bizde 21. yüzyıl derslerimiz var. Bu dersler sayesinde öğrencilerimiz iletişim, problem çözme, eleştirel düşünme, takım çalışması ve dijital yetkinlikler gibi geleceğin iş modellerine de uyum sağlayabilecek temel beceriler alıyorlar. Mesleki gelişimi sadece eğitim süresi boyunca değerlendirmemek lazım. Eğitim yaşam boyu olması gerektiğini düşündüğümüz için özellikle sürekli eğitim merkezimiz tarafından da çeşitli sertifikasyon programlarıyla hem teknolojik gelişmeleri takip eden hem de öğrencilerimizin mezun olduktan sonraki iş süreçlerine uyumluluğunu arttırabilecek sertifika programları gerçekleştiriyoruz. Kariyer merkezlerimiz sayesinde öğrencilerimizin iş hayatına geçiş süreçlerini destekliyor. Özgeçmiş hazırlama çok önemli bir hale geldi. Mesleki anlamda özgeçmiş hazırlamaya teşvik etmemiz gerekiyor. Mülakat teknikleri çok önemli hale geldi. Sivil Havacılık Kabin Memurluğu programımız var. Bugün bizden mezun olan her öğrencimiz uluslararası standartlarda uçuş yapabilecek durumdalar. Ama neyi geçmeleri gerekiyor? Mülakatı geçmeleri gerekiyor. Bunlar bizim için çok önemli konular. Dolayısıyla biz meslek yüksekokulumuzda eğitim modelimizi bu kurgular üzerine dizayn ettik.
1: Evet. Şu artık çok bir şey ifade etmiyor. Yani öğrenci çok iyi bir üniversitede olsa üniversiteyi kazanıyor, üniversiteye gidiyor. Çok yüksek puanlar alıyor sınavlardan ve mezun oluyor ama diploması, sadece bir diploması var elinde. Kuru bir diploma.
0: Evet, ne yazık ki.
1: Bu herhangi bir şey ifade etmiyor artık reel sektörün gözünde, sanayinin gözünde. Bahsettiğiniz gibi sosyal beceriler, sosyal faaliyetler artık eskisine göre daha çok ön planda. Şimdi eğitim modelinizi de soracaktım bu anlamda ama siz zaten detaylı bir şekilde bahsettiniz. Öğrencilerin ve ailelerin en çok merak ettiği bir diğer konu da burs imkanları.
0: Harika.
1: Bunu da konuşalım.
0: Harika. Şimdi öğrencilerimizin eğitim hayatını desteklemek amacıyla oldukça kapsamlı burs olanakları sunuyoruz. Biliyorsunuz öncelikli olarak zaten ÖSYM'nin yerleştirme bursları bizde de geçerli. Bunun yanı sıra akademik başarısını yüksek not ortalamasıyla devam eden öğrencilerimiz için hazırlamış olduğumuz başarı burslarımız var. Birçok alanda desteklediğimiz kısımlar. Sadece bunlar mı? Hayır. Ayrıca tercih ve yatay geçiş indirimi gibi öğrencilerimizin eğitimlerini daha avantajlı koşullarda sürdürülebilmelerini sağlayan burs oranlarımız mevcut. Özellikle bir konu meslek liselerinden gelen öğrenciler için Apply Ata bursumuz var. Nedir bu baktığımızda? İhtiyaç sahibi öğrencilerimiz sosyal dayanışma bursları, şehit çocukları, gazi çocukları gibi farklı alanlarda da burs olanaklarımızı destekleyen bir yapımız var. Tabii buradaki amacımız esasında baktığımızda başarılı ve ihtiyaç sahibi öğrencilerimizin eğitim yolculuklarında onların yanında olmak. Bir defa bu potansiyellerini en iyi şekilde ortaya çıkarmalarını sağlamak, buna destek vermek ve özellikle de biz bir vakıf yüksek öğretim kurumuyuz. Vakıf kültürünün özünde yer alan dayanışma anlayışını yaşatarak eğitime katkı sunmayı amaçlıyoruz.
1: Evet. Peki hocam, katkılarınızdan dolayı çok teşekkür ediyoruz.
0: Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun.
1: Sayın seyirciler, eğitim dünyasını noktalandırıyoruz. Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu Müdürü Öğretim Görevlisi Yüce Pişkinsüt bize birlikteydi. Görüşünceye dek hoşçakalın.
2: Haberin radyosu A Haber Radyo.
3: Reklam. Bu rüzgarla, bu güneşle aramızda güçlü bir enerji var. Beben Enerji halka arz oluyor. Gelin bu hayale siz de ortak olun. Talep toplama tarihleri 29-30-31 Temmuz.
4: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik

0: Erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Herkes geleceği bekler, bazıları ise ona yön verir. Yeni Omoda 7. İleri teknoloji, çarpıcı tasarım, 1.6 TGDI benzinli motorla güçlü performans. Standartları takip etmeyin, onları değiştirin. Yeni Omoda 7, şimdi Omoda Ceko showroomlarında.
2: Bir gram altını bile kapınıza getiren... Hey.

0: Günaydın. A Haber ekranlarına tekrar hoş geldiniz. Saatleri artık 11 yaptık. Yeni saat dilimine hemen sıcak gelişmelerle başlayacağız. Ahbap soruşturması kapsamında sanık ifadeleri ve elde edilen deliller sonrası 4. dalga operasyon yapıldı. 13 şüphelinin gözaltına alındığı bilgisi var. A Haber muhabiri Ahmet Nazif Vural hazır, detayları aktaracak. Ahmet Nazif.
1: Daha önceki 3 operasyon toplamında 28 kişinin tutuklanmış olduğunun bilgisini hatırlıyoruz. Elbette bu 28 kişinin içerisinde başta Haluk Levent bulunuyordu ve devamında 3. dalga operasyonlarda Oğuzhan Uğur'un da gözaltına alınıp ardından tutuklanmış olduğunu hatırlıyoruz. Aynı zamanda ilk operasyonlar kapsamında Haluk Levent'in yine asistanı ve danışman olarak görev yapan Yeliz Kaya'nın da tutuklanmış olduğu bilgisini verelim. Elbette Yeliz Kaya ile alakalı 4. dalga operasyonda ayrıca bir dipnot var. Öyle ki Yeliz Kaya'ya devredilen taşınmazlarla ilişkinde soruşturma kapsamında araştırmaları sürdüğünü belirtelim. Konu kapsamında 13 kişinin gözaltına alındığını ve bu 13 kişinin ağırlıklı olarak Haluk Levent ve beraberinde Ahbap Derneği'nin taşınmaz ilişkilerinin bulunduğu, Ahbap Derneği ile alakalı yapılan devirlerin bulunduğu kişilerin olduğunu söylemek mümkün. Ahbap Derneği'nin 2023 yılında konut yapımı amacıyla anlaşma sağladığı ve bağışlarda önemli miktarda para aktardığı halde taahhüt edilen konutları tamamlamadığı değerlendiren şirketlerin yöneticilerine de bu konu kapsamında, soruşturma kapsamında yine gözaltı kararı verildi. Bunu hatırlatalım. Aynı zamanda bir üçüncü konuda dernek çeklerine ilişkin işlemler. Öyle ki derneğe gelen paralar, bağışlarla alakalı ve aynı zamanda Haluk Levent'in çevresi içerisinde yer alan kişilerin hesaplarına gelen paralar ve bunlarla beraber çeklerle ilgili de çok ciddi detaylar vardı. Ve bu detaylar artık genişletiliyor ve bu soruşturma kapsamında daha da derinleşerek incelenecek. Öyle ki konu kapsamında da yine bu da bağlam içerisine alınmış durumda. Bir diğer konuda Haluk Levent'le bağlantılı şüphelilere ilişkin işlemler. Haluk Levent'le bağlantılı, özellikle mali ve ticari anlamda bağlantılı kişiler de konu kapsamında gözaltına alındı ve beraberinde de soruşturmanın derinleşmesi açısından oldukça büyük önem kazanıyor. Sebebi şu: aslında Haluk Levent'le olan ilişkilerin ilişkilerle alakalı daha önce çok sayıda kişinin hem ifade verme amacıyla, bilgi verme amacıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından çağrıldı. Hem de bunun yanı sıra yine daha önceki dönemlerde de gözaltına alınanlar arasında, tutuklananlar arasında da bu kişilerin Haluk Levent'le olan ilişkilerine dair sorular sorulduğu, yine ifadelerinde sorular sorulduğunu biliyoruz. Ve bu sorular kapsamında da soruşturmanın daha da derinleştiğini de biliyoruz. Öyle ki verilen bilgiler, yeni tespitler, yeni bulgular soruşturmada çok büyük bir kilometre taşı olarak yerini koruyor. Ve işte nitekim Haluk Levent'le mali ve ticari anlamda ilişkiler içerisinde olan kişilerin de yine Ahbap Derneği soruşturması kapsamında çok büyük bir öneme haiz olduğunu hatırlatalım. Beraberinde sadece aslında konu bununla sınırlı kalmıyor. Yine geride bıraktığımız günler içerisinde Haluk Levent'le ilişkisi olan ve beraberinde Haluk Levent'le deprem döneminde çok defa onu ve Ahbap Derneği ile alakalı önemli bilgiler ve destekler vermiş olan kişiler de İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ifade vermek için adliyeye çağrılmıştı. Bunlar bir gözaltı kararı değildi, ancak yine de oldukça büyük öneme sahipti. Nitekim aralarında Ece Üner, Fatih Portakal gibi çok önemli isimler de vardı. Hazal Kaya gibi oyuncular da vardı. Gökhan Özoğuz da onların arasındaydı. Son olarak da yine bu konu kapsamında ifadeye çağrılan kişileri sayalım. Gazeteci Uğur Dündar, ki nitekim kendisinin Ahbap Derneği'ne ve Haluk Levent'e olan desteği aşikar ortadaydı. Sanatçı ve yönetmen Mahsun Kırmızıgül, sanatçı ve oyuncu Gülben Ergen, oyuncu Elçin Sangu ve yine müzik sanatçısı, rock müzik sanatçısı

0: Hayko Cepkin'le Hayko Cepkin mahlaslı kişi de yine nitekim ifadeye çağrılan kişiler ve onlardan alınacak bilgiler de yine soruşturma kapsamında dosyanın genişlemesi ve yine konu kapsamında daha derin araştırma yapma noktasında çok daha büyük önem kazanacak diyelim. Söz yeniden size bırakalım.
1: Gülistan Doku soruşturmasında da yeni gelişmeler var. Bu kez muhabir arkadaşımız Yüksel Akalan hazır bizi bekliyor. Yüksel.
2: Evet, Çansın Ervaç'ı, Gülistan Doku soruşturmasında sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Geçtiğimiz saat dilimi içerisinde, hatta geçtiğimiz dakikalarda dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel, yine yakın koruması Şükrü Eroğlu ve polislikten ihraç memur Gökhan Ertok an itibariyle Erzurum Adliyesi'ne getirildi. Sabah saatlerinde Erzurum Şehir Hastanesi'ndeki sağlık kontrollerinin ardından hemen sağ tarafında görmüş olduğunuz yine Erzurum İl Emniyet Müdürlüğü'ne ve Erzurum İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı araçlarla birlikte Erzurum Adliyesi'ne getirildi. Bugün itibariyle Erzurum Cumhuriyet Başsavcısının karşısına çıkacaklar ve yeniden ifade verecekler. Tabii bunun yanı sıra da sabah saatlerinde Adalet Bakanı Akın Güllek tarafından da önemli bir açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada 15 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi ve 18 şüpheli daha Gülistan Doku cinayet dosyasında gözaltına alındı. Tabii gözaltına alınan isimlere baktığımızda Emniyet Müdürü, Emniyet Amiri, Başkomiser, Komiser, Başpolis, 10 polis memuru, bilgisayar işletmeni ve 3 emekli polis memuru bulunur. Oldukça kritik isimler olduğunu söyleyebiliriz. Peki bu kişiler neden gözaltına alındı? Soruşturma sürecinde delillere müdahale şüphesi oluşturması nedeniyle bu kişilerin şu an itibariyle gözaltında bulunduğunu da belirtelim. Yine onların da jandarmadaki işlemleri de devam ediyor. Gelişmeleri de aktarmayı sürdüreceğiz tabii. Diğer bir taraftan da bugün itibariyle Erzurum Adliyesi'ne getirilen dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel ve beraberindeki isimlerin ise özellikle de son günlerde tutuklanan isimlerin vermiş olduğu ifadeler doğrultusunda yeniden ifadesine başvurulması istendi. Hem bir taraftan eski valinin eşi Handan Sönel tutuklandı. Aynı zamanda güvenlik korucusu ve yine bilişim şirketi sahibi Mehmet Acan'ın tutuklanmasının ardından onların ifadesi doğrultusunda bugün yeniden ifade vermeleri istendi. Çünkü kritik ifadeler söz konusuydu. Özellikle de eski vali Handan Sönel'in 100 bin lira karşılığında Gülistan Doku'nun cansız bedeninin yok edilmesi ve aynı zamanda yine bir taraftan da sim kartla ilgili konuşmaların evde gerçekleşmesi, oğluna ait 4 kole eşyanın Gülistan Doku'nun kaybolduğu gün evden çıkarılmasına hususlarda yine soracak. Bir diğer önemli konu da yine Gülistan Doku'nun cansız bedeninin güvenlik korucuları tarafından gömüldüğü ya da yok edildiğine yönelik de ciddi delil ve tespitler bulunmuştu. Yine bu konu kapsamında da bugün itibariyle dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sönel'in yeniden ifade vereceğini de belirtelim. İfade işlemlerinin de yine akşam saatlerine kadar sürmesi bekleniyor. Toparlayacak olursak geçtiğimiz dakikalar içerisinde Adalet Bakanı Akın Güllek tarafından Gülistan Doku soruşturmasına yönelik yeni bir açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada 18 şüpheli gözaltına alındı ve bu şüphelilerin içerisinde Emniyet Müdürü, Emniyet Amiri, Başkomiser, Komiser, Başpolis, 10 polis memuru, bilgisayar işletmeni ve 3 emekli polis memurunun bulunduğunu belirtelim. Söz tekrar sizlere bırakalım.
1: Teşekkür ediyorum. İçişleri Bakanlığı suç örgütlerinin en sık başvurduğu yöntemlerden biri olan motosikletli suikast timlerine darbe indirdi. İşte detaylar.
3: Bizim hedefimiz bu sene bu suç örgütlerini eylem yapamaz, iş yapamaz hale getirmek. Bu konuda kesin kararlıyız.
4: Suç örgütlerinin kalabalık caddelerde kimliklerini gizlemek ve olay yerinden hızla kaçmak için kullandığı motosikletli saldırı yöntemi güvenlik güçlerinin radarına takıldı. İçişleri Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen operasyonlar meyvelerini verdi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi çarpıcı verileri paylaştı. Geçen yılın 1 Ocak 16 Temmuz döneminde motosikletli ve ateşli silahlı 165 olay meydana gelmişken bu yıl aynı dönemde bu sayı 46'ya kadar geriledi. Bakan Çiftçi mücadelenin sadece sokaktaki tetikçiyle sınırlı kalmadığının altını çizdi. Suç zincirinin bütün halkalarını koparıyoruz diyen bakan, talimatı veren azmettiriciden silahı ve aracı temin edene hatta kaçış ve barınma imkanı sağlayan yataklıklara kadar herkesin hedeflendiğini vurguladı. Güvenlik birimleri, istihbarat ve önleyici tedbirleri bir arada yürüterek çetelerin hareket alanını daraltmaya devam ediyor.

0: Amerika, İran'a yönelik deniz ablukasına ilişkin son gelişmeleri kamuoyuyla paylaştı.
1: İki geminin rotası değiştirildi. İki geminin hareket kabiliyeti durduruldu. İki gemiye de çıkarma yapıldı. ABD, Hürmüz'de ticari gemileri kontrol altında tutuyor. Açıklama ABD Merkez Komutanlığı CENTCOM'dan geldi. 12 ticari geminin rotasının güvenlik sebebiyle değiştirildiği belirtildi. Uyarılara uymayan 2 ticari geminin hareket kabiliyeti etkisiz hale getirilirken, denetim kapsamında 2 farklı ticari gemiye de ABD askerleri tarafından operasyon düzenlendi. Gemilerin İran istikametinde seyrinin engellendiği açıklandı. Çıkarma yapılan 2 tankerde olumsuzluk tespit edilmemesi üzerine serbest bırakıldıklarının da altı çizildi. Öte yandan New York Times, Başkan Donald Trump'ın operasyonların genişletilmesini askıya aldığını yazdı. Gerekçe olarak azalan füze stoku, enerji piyasalarında yeni kriz endişesi ve bölgesel riskler gösterildi. Haberde hava savunma mühimmatlarının hızla eridiğine dikkat çekildi. Patriot stokunun tehlikeli seviyede olduğu öne sürüldü. Haberin devamında saldırı yapabilecek kapasitenin bulunduğu fakat söz konusu savunma olunca yetersiz kalınabileceği vurgulandı.
0: İran medyası Hürmüz Boğazı'nda deniz mayınına çarpan bir petrol tankerine patlama meydana geldiğini bildirdi. Peki İran mayınları bölgedeki gemileri hedef alıyor mu? Hürmüz Boğazı'ndaki gerilim ne aşamada? Amerikan Başkanı Trump harekatın genişletilmesini neden durdurdu? Bu gibi sorular var akıllarda. Detaylar Anadolu Ajansı muhabiri Tolga Akbaba'da.
2: Evet, Hürmüz Boğazı'na gemi geçişleri, İran gemi geçişlerine müsaade edilmediğini söyledi. Az önce yine Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekay'ı da aynı açıklamayı yaptı ve Hürmüz Boğazı'nın kapalı olduğunu ifade etti. Elbette burada İran'ın döşemiş olduğu mayınlar var. Zaman zaman bazı gemiler bu mayınlara çarpıyor. Son 3 günde İran bölgede 16 geminin durdurulduğunu, bu 16 gemiden bir geminin mayına çarptığını ve bir gemide de kaza yaşandığını söyledi. Şuna dikkat çekmek gerekiyor. ABD Başkanı Trump İran'ın Hürmüz Boğazı'ndan geçen gemileri hedef alması halinde tahtını vuracağını ifade etmişti. Bu açıklamadan sonra aslında İran'ın gemileri vurmadığını görüyoruz. Sadece gemilerin durdurulduğunu ifade veya mayına çarptığını ifade ediyorlar. Şu ana kadar gemilere bir saldırı söz konusu değil. Yalnız uyarı atışları yapılıyor İran devrim muhafızları ordusu tarafından ve gemilerin tekrar Hürmüz Boğazı'na geri dönmesi sağlanıyor. Karşılıklı bir abluka söz konusu. ABD'de aynı şekilde İran'a ait gemilerin Hürmüz Boğazı'na girmesine, Basra Körfezi'ne girmesine veya çıkmasına müsaade etmiyor. Az önce yine belirttiğim gibi İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekay, Hürmüz Boğazı ile ilgili Umman'la yapılan görüşmelerin olumlu geçtiğini ifade etti. Bunu az önce de tekrar etti ve bu görüşmelerin ABD ile ilgisi olmadığında vurguladı Bekay ve ABD ile hali hazırda bir müzakere gerçekleştirmediklerini belirtti. Nitekim tabii İran'la ABD arasında adı konulmamış bir ateşkes söz konusu. Yaklaşık Perşembe gecesinden bu yana herhangi bir saldırı gerçekleşmiyor. Tabii bu iki tarafında müzakerelere kapı aralama niyetini gösteriyor. Nitekim ABD bu son saldırılarının bir sonuç getirmediği kanaatine varmış. Bununla ilgili bazı raporlar, bazı açıklamalar uluslararası basına yansıdı. Tabii İran'da ABD'nin kendisi saldırmadığı için misilleme saldırısında bulunmayacağını ifade ediyor. Ancak yine ordunun her türlü saldırıya hazır olduğunu da ekliyorlar. Az önce bir İran ordusundan bir açıklama geldi. Her türlü senaryoya hazır olduklarını ve tekrar yeni bir saldırıya karşı hazır olduklarını, ellerinin tetikte olduklarını belirttiler. Dediğim gibi şu an için Hürmüz Boğazı'ndaki görüşmeler Umman üzerinden devam ediyor. Buradan bir sonuç çıkıp çıkmayacağı, savaşın devam edip etmeyeceği konusunda da bir işaret olacak. Bir belirleyici bir yön olacak. Çünkü aslında bütün mesele Hürmüz Boğazı'nda kilitlenmiş gibi duruyor.
0: Çok teşekkür ediyorum. Kolay gelsin. Tabii durum böyleyken piyasalarda son durum ne? Buna bakacağız. Merve İzci Özmen konuyla birlikte bizi bekliyor. Sözü hemen onlara bırakalım.
3: Teşekkürler Cansın Elvacı. İyi yayınlar dileyelim. Evet, altın haftaya bir yükselişle başladı. Öyle ki savaştaki hareketlilik de altının seyrini değiştirmeye devam ediyor. Ancak bundan sonraki günlerde altın ne yönde ilerleyecek? Yanında çok kıymetli bir konu.

0: Konuğum var. Finans analisti İslam Memiş. Hoş geldiniz yayınımıza.
1: Merhaba, hoş geldiniz.
0: Evet İslam Bey, haftaya altın bir yükselişle başladı elbette. Cuma günü nasıl kapatmıştı? Bundan sonraki günlerde bizlere neler bekliyor?
1: Hafta sonu yine Trump'ın açıklamaları biraz daha olumlu yöndeydi. Saldırıyı erteledim dedi ve dolayısıyla petrol fiyatlarında sert düşüşler gördük. Brent petrolün varil fiyatı 87 dolar seviyesine kadar geriledi. %6,5 civarında bir gerileme oldu. Bu da petrol karşısındaki bütün varlıkların yükselişine neden oldu. Altının gram ve ons fiyatı %1 yükselişle haftaya başladı. Uluslararası piyasalarda ons altın 4050 dolar seviyesinden geçen haftayı tamamlamıştı. 4100 dolar seviyesini gördü. Şu anda 4090 dolar seviyesi. Gram altın TL fiyatı şu anda 6230 lira. Kapalı çarşı piyasasında 6275 lira seviyesini görmüştü. Yine bu hafta önemli ve kritik bir hafta. Çarşamba akşamı Amerika Merkez Bankası Fed'in faiz kararı var. Perşembe günü İngiltere'nin, Cuma günü de Japonya Merkez Bankalarının faiz kararları açıklanacak. Bu gelişmelerde bu hafta altın tarafını, petrol fiyatını ve diğer enstrümanları dalgalı bir seyirde haftayı tamamlamasını bekliyoruz. Yine Trump'ın tutarsız açıklamaları her gün farklı olduğu için piyasalar kendine bir yön bulamıyor. Şu an haftanın ilk işlem günündeyiz. Brent petrolün varil fiyatı %6,5 civarında değer kaybetti. Yarın akşamdan itibaren pompa fiyatlarına indirim olarak yansıyacak. Ama bu akşam veya yarın Trump'ın farklı bir söylemde açıklama yapması rüzgarı tersine çevirebilir diye düşünüyorum.
0: Evet, geçen hafta da konuşmuştuk. Petrole olan talep azalmıştı ama altındaki talep artma yönündeydi. Bununla ilgili de tabii izleyicilerimizin de merak ettiği birçok nokta var. Altındaki seyir ne yönde devam edecek? Hani kesin bir şey söylemek elbette mümkün değil ama şu an anladığım kadarıyla dalgalı seyretmeye uzun bir süre daha devam edecek.
1: Yani şu anda savaşa odaklı, petrol fiyatlarına odaklı bir altın piyasası var karşımızda. Yılın ikinci yarısında ateşkes ve anlaşma ile alakalı bir beklentimiz vardı. Gerçekleşti ama sürdürülebilir bir ateşkes olmadı. Tekrar saldırılar başladı. Altın fiyatları da bağımsızlığını kıramadı. Tekrar baskı altında kalmaya devam ediyor. Yani burada kilit nokta Orta Doğu'daki savaşın bitmesi, petrol fiyatlarının normalleşmesi ve altın fiyatlarının tekrar yükselmesi gerekiyor. O yüzden savaş devam ettikçe altın tarafındaki baskının devamını bekleyebiliriz. Ancak ons altının 4000 dolar seviyesinin üzerinde tutunma gayreti gayet iyi. 4000-4200 dolar aralığını kısa vadede takip etmeye devam edeceğiz. Gram altın tarafını da 6000-6500 lira aralığını kısa vadede takip ediyor olacağız. Ama iki ihtimali yine değerlendirmek lazım. Savaşın devamı halinde altın fiyatları baskı altında kalmaya devam eder. Eğer tekrar bir anlaşma veya ateşkes haberi gelirse altın fiyatları tekrar kaldığı yerden yükselişlerine devam eder diye bekliyoruz.
0: Çok teşekkür ederiz vermiş olduğunuz kıymetli bilgilerden dolayı. Finans analisti İslam Memiş bizlerle birlikteydi. Çok kıymetli bilgilerini paylaştı diyelim ve söz size bırakalım.
2: Teşekkür edelim. İsrail hükümeti ateşkese ve mevcut mutabakatlara rağmen Lübnan'ın güneyindeki evleri sistematik şekilde yıkıyor. İşte detaylar.
3: Ateşkes kararı ve verilen sözler Lübnan'daki yıkımı durdurmaya yetmedi. İşgalci İsrail ülkenin güneyindeki evleri iş makineleriyle yerle bir etti. Lübnan resmi haber ajansı gece saatlerinde Nebatiye'de çok sayıda evin yıkıldığını bildirdi. Gerilimi tırmandıran hamleler sadece yıkım makineleriyle sınırlı kalmadı. Yerleşim yerleri patlayıcı ve İHA'larla havaya uçuruldu. 1 milyondan fazla insanın yerinden edildiği ülkede son resmi verilere göre hayatını kaybedenlerin sayısı 4000'i aşmış durumda. Anlaşmalara rağmen sahada süren bu hamleler bölgede kalıcı barışın ne kadar uzakta olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.
2: Avrupa'da bugüne kadar toplamda 100 bine yakın Türk ve Müslüman çocuk ailelerinden koparılarak kimliksizleştirildi. Hatta Avrupa Birliği'nin resmi istatistiklerine göre güncel olarak kıta genelinde 5 binden fazla Türk çocuğu da rehin tutuluyor. Çocuk koruma politikaları adı altında göçmenlere hedef alan bu asimilasyon sisteminin asıl hedefine bakacağız.
3: İnsan hakları ya da çocuk refahı. Hepsi söylem olarak kaldı. Avrupa'da çocuk koruma politikaları göçmenleri hedef alan bir asimilasyon çarkına dönüştü. 5000'den fazla Türk çocuğu rehin alındı.
4: Avrupa'da çocuk koruma sistemi yeniden tartışılıyor. Koruyucu ailelere ve çocuk yurtlarına sağlanan yüksek devlet ödenekleri sistemin ekonomik yönünü de gündeme taşıyor.
3: Avrupa dışarıdan parıltılı görüntü verse de sert göçmen politikaları kültürel kuşatmayı gözler önüne seriyor. Öyle ki 1970'li yıllardan beri aktif halde çalışan gençlik daireleri yasal boşlukları suistimal ederek Türk ve Müslüman ailelerin çocuklarına adeta el koyuyor. Maske hep aynı, çocuğun yüksek yararı ve şiddetten korunma gibi bahaneler üretiliyor, operasyonlar düzenleniyor. Ancak bu hamleler çocukları tehlikeden kurtaramıyor. Aksine onları köklerinden kopararak Avrupalılaştırmayı amaçlıyor. Milli, dini ve ahlaki değerlerden uzaklaştırılan çocuklar özüne yabancılaştırılmış oluyor. Çocuklarının ailelerin ellerinden alınması ise oldukça basit. Bir çocuğun öğretmeninin yönlendirmesiyle "ben evde baskı görüyorum" demesi yetiyor. Eve sosyal hizmet uzmanları gönderilerek çocuğa el koyma süreci başlamış oluyor.
4: Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin aile hakkına saygıyla ilgili kararları ve Avrupa Parlamentosu'na taşınan şikayetler, Avrupa'daki çocuk koruma uygulamaları hukuk açısından da tartışma yaratıyor.
3: İstatistikler ise gerçeği ortaya koydu. Almanya'da geçen yıl 84.230 çocuk devlet korumasına alındı. Hollanda'da yaklaşık 2.000 Müslüman çocuk ailelerinden koparıldı. Fransa ve Belçika'da da bu yıl 1.000 Türk ve Afrika kökenli çocuk alıkonuldu. Alınan çocuklar Avrupa Parlamentosu, Uluslararası Mülteci Hakları Derneği ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi gibi kurumlarca da doğrulandı.
4: Bir öğretmenin ya da sosyal hizmet görevlisinin hazırladığı rapor bir çocuğun devlet korunması altına alınması sürecini başlatabiliyor. Avrupa'da yaşayan Türk ailelerin en çok konuştuğu ve yakındığı uygulamalardan bir tanesi de bu.
3: Raporlara göre özellikle son yıllarda çocuk koruma uygulamaları arttı. Yüzlerce Türk ve Balkan kökenli Müslüman çocuğun devlet korumasına alındığı iddia ediliyor. Dikkat çeken başka bir konuysa koruyucu aileler ve kurumlar. Çocukların verildiği yerlere çocuk başına aylık 3.000 ila 5.000 euro destek sağlanıyor. Bu da şüpheleri sistemin üzerine çekiyor.
2: Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel parti meclisi listesinde kendisine yakın 4 isme yer vermedi.
5: Vatana, millete, partimize, hepimize hayırlı olsun.
6: Yeni partiyi kuran Özgür Özel CHP'deyken eleştirdiği adımları uygulamaya başladı. Şüpheli isimlerin CHP'den arındırılması gerektiğini vurgulayan Kemal Kılıçdaroğlu'nu "ben arkadaşlarımı satmam" diyerek eleştiren Özel, kendisine yakın 4 ismi parti meclisine almadı.
7: Butlak butlan kararında adı geçenler, para dağıtanlar, şunlar bunlar, hepsini verdik disiplin kuruna.
6: Özel yeni partiyi kurunca eski genel başkan yardımcıları Burhanettin Bulut, Özgür Karabağ, eski YDK başkanı Turan Taşkın Özel ve en yakınındaki isim olarak bilinen Veli Ağbaba'yı parti meclisine sokmadı. Parti kaynakları söz konusu 4 ismin Özel'in elini rahatlatmak için kendi istekleriyle parti yönetimine dahil olmak istemediğini savundu. Ancak kulislerde konuşulan bir diğer iddiaya göre ise Özel, İmamoğlu'na yakın isimleri özellikle geri plana çekilmeleri için ricacı oldu. Özel'in her koşulda arkasında durduğu ve tam destek verdiği Veli Ağbaba, özellikle CHP içerisindeyken birçok suçlamanın hedefinde yer alıyordu. Belediye başkan adaylığı karşılığı partililerden rüşvet talep etmesi, belediyelere torpille atamalar ve delege borsası kurmak gibi sayısız suçlamanın hedefinde olan Ağbaba, Kılıçdaroğlu yönetimi tarafından tedbirli olarak disipline sevk edilmişti.
8: Sizin o her fırsatta diline doladığınız baba ocağında rüşvet olur mu?
9: Bizde rüşvet yok, irtikap yok. Yalan yok, zimmet yok.
6: Aziz İhsan Aktaş iddianamesinde rüşvet iddialarıyla anılan Burhanettin Bulut da Özgür Karabağ da parti meclisine alınmadı. İddianamede Bulut'a 1 milyon dolar, Karabağ'a ise 5 milyon lira rüşvet verildiği öne sürülmüştü. İBB iddianamesinde adı geçen ve İmamoğlu'nun kasası olarak bilinen milletvekili Turan Taşkın Özer de arkada tutulan bir diğer isim oldu.
2: Peki CHP'de son durum ne? Ankara'da neler konuşuluyor? Muhabir arkadaşım İlter Yeşiltaş hazır. Detayları aktaracak, bizi bekliyor İlter.
10: Evet. Cansın Elvacı dün Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nde CHP'nin yeni grup yönetimi belirlendi, seçim yapıldı. Malum 91 milletvekili Özgür Özel'le birlikte 91 milletvekili yeni partiye geçmişti ve geriye 44 milletvekili kaldı. 44 milletvekilinin 39'u dün Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nde bir araya geldi ve partinin yeni grup yönetimi belirlendi. Yapılan seçimde Faik Öztürak Cumhuriyet Halk Partisi'nin grup başkanı olarak seçildi. Grup başkan vekilleri Sevda Erdoğan Kılıç ve Rahmi Aşkın Türeli oldu. Şimdi

0: Şimdi bu yönetim belirlendikten sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde de grup yönetimi için odalar tahsis edilecek ve Kemal Kılıçdaroğlu grup toplantısında konuşabilmesi için teknik işlemlerin de bugün tamamlanması bekleniyor. Faik Öztürk bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde olacak grup başkanı sıfatıyla ve başkanlık divanında yapılacak görüşmeler ve değerlendirmeler neticesinde Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu hafta grup toplantısı yapıp yapmayacağı netleşmiş olacak. Diğer yandan Özgür Özel cephesine bakacak olursak yine hafta sonu Özgür Özel de hem parti yönetimini hem de grup yönetimini belirledi. Beklendiği üzere grup başkan vekilleri Ali Mahir Başarır, Gökhan Günaydın ve Murat Emir oldu yine. Ve aynı isimlerin yine Cumhuriyet Halk Partisi'nde olduğu gibi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki mevcut odalarında çalışmalarına devam etmeleri bekleniyor. Yine Özgür Özel'in bugün bu hafta Salı günü kapalı bir grup toplantısı gerçekleştirmesi muhtemel ve bu toplantının ardından da milletvekilleri sahaya inecekler ve özellikle önümüzdeki süreçte örgütlenme çalışmasına ağırlık verecek Özgür Özel. Neden? Çünkü yeni kurulan bir parti ve bu partinin seçime girebilmesi için olağan kurultayını seçimden en az 6 ay önce tamamlanması ve yine 41 ilde örgütlenme işlemlerinin tamamlanması gerekiyor. Seçimden 6 ay önce buna dair çalışmalara yoğunluk verilecek ve Ağustos sonu veya Eylül başında yeni partinin olağan kurultayının gerçekleşmesi bekleniyor ve o kurultayda yeni yönetim belirlenecek ve Özgür Özel seçimlere yeni partiyle bu şekilde örgütlenerek girmiş olacak.
1: İlter, teşekkür ediyorum. Kolay gelsin. İstanbul Kartal'da otomobille motosiklet çarpıştı. Kaza anı motosiklet sürücüsünün kask kamerasına yansıdı.
2: Motosikletle otomobil kafa kafaya çarpıştı. Görüntüler İstanbul Kartal'dan. Akşam saatleriydi. Ani dönüş yapmaya çalışan otomobil karşı yönden gelen motosikletliyle çarpıştı. Çarpmanın şiddetiyle motosiklet sürücüsü metrelerce savruldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan yaralı hastaneye kaldırıldı. Sürücünün bacağında kırıklar oluştu.
1: Başkent'te bir düğün eğlencesi sırasında ilginç bir olay yaşandı. Eğlencenin dozunu kaçıran bir genç ağzına aldığı meşaleyle pistte dans etmeye başladı. Sonrasında olanlar oldu.
2: Ankara'nın Pursakları ilçesinde düzenlenen bir düğün töreninde eğlencenin dozunu kaçıran bir genç büyük bir tehlike atlattı. Düğün pistinde oynayan kalabalığın arasına katılan genç, gelin ve damadın yanına yaklaşarak elinde taşıdığı meşaleyi yaktı. Müziğin ve coşkunun etkisiyle bir süre dans eden genç daha sonra yanan meşaleyi ağzına koydu. Kısa süre içinde meşalenin büyük bir gürültüyle patlaması, davetliler arasında kısa süreli paniğe neden oldu. Ortalığın bir anda savaş alanına döndüğü ve büyük bir şaşkınlığın yaşandığı o tarihsiz anlar düğüne katılan davetlilerin cep telefonu kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde gencin meşaleyi ağzına götürdüğü ve hemen ardından yaşanan ani patlamayla birlikte neye uğradığını şaşırdığı anlar net bir şekilde yer aldı. Patlamanın şiddetiyle yüzünden hafif şekilde yaralanan genç, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan gencin yüzünde hafif yanıklar oluştuğu öğrenildi.
1: İstanbul Kartal'da ise kentsel dönüşüm kapsamında tahliye edilen 5 katlı binanın balkonlarıyla duvarı çöktü.
2: Tahliye edilen binanın balkonlarıyla duvarı büyük bir gürültüyle çöktü. Facianın eşiğinden dönüldü.
3: Bugün buraya yıkıldı. Bakın çatıyı görüyorsunuz. Çatı zaten gelecek gibi duruyor. Binanın diğer tarafında da çatırlar geliyor.
2: Görüntüler İstanbul Kartal'dan. Gece saatleriydi. Kentsel dönüşüm kapsamında tahliye edilen binanın 3, 4 ve 5. katlarının balkonlarıyla üst katın duvarı kendiliğinden çöktü.
4: Biz evdeydik. Ev, bir anda sesler gelmeye başladı. Evin içindeki eşyaları işte bazı demir

0: Bir başları söküp aldılar.
1: Ben yan binada oturuyoruz. Yani yüksek bir sese uyandık. Hemen buraya geldik apar topar. Kaza oldu sandık.
2: Çökme esnasında kopan beton parçalarıyla molozlar büyük gürültüye neden oldu. Sesleri duyan çevre binadakiler kendilerini dışarıya attı.
1: Ya hurdacı görüyoruz ya başka bir insan görüyoruz yani. Bu burada tehlike arz ediyor. Sürekli insanlar gelip çıkıyor.
2: Olayda neyse ki can kaybı ve yaralanma yaşanmadı. Ancak park halindeki araçlar zarar gördü. Çökmenin ardından çevrede güvenlik önlemi alındı. Binanın etrafı bariyerlerle kapatıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
3: Avrupa'nın batısı alevlerle mücadele ediyor. Günlerdir süren orman yangınlarında yüz binlerce hektarlık alan küle döndü.
4: Avrupa alevlere teslim oldu. Yüz binlerce hektar ormanlık alan küle döndü. İspanya, Fransa ve İskoçya, Avrupa'nın birçok noktası günlerdir orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Kontrolden çıkan alevler nedeniyle yaklaşık 270 bin kişi tahliye edildi. İspanya'da ulusal acil durum ilan edildi. Fransa'daysa Bordeaux çevresindeki yangınlar için ordu devreye girdi. Valencia yakınlarındaki yangında bir kişi hayatını kaybetti. Çok sayıda kişi de dumandan etkilendi.
5: Ülkemizde maalesef bir kez daha yaşadığımız felaketin boyutunu kavramak çok zor. Dün bu yıl şimdiye kadar 130 bin hektarlık alanın yandığını açıklamıştık. Bugün ise bu rakam 150 bin hektarı aşmış durumda.
4: Fransa yangınlarla mücadele için 1500 askeri sahaya indirdi. Helikopterlerin yanı sıra 20 ton su taşıyabilen A400M askeri nakliye uçağı da ilk kez söndürme çalışmalarında kullanıldı. İskoçya'daki Cairngorms Ulusal Parkı'nda ise günlerdir süren yangın nedeniyle askeri destek talep edildi. Uzmanlar aşırı sıcaklar ve kuraklığın önümüzdeki günlerde de yangın riskini yüksek tutacağı uyarısında bulunuyor.
3: Çin'in kuzeybatısındaki Gansu eyaletinde etkili olan sağanak sel felaketine neden oldu. Sele kapılan 10 kişi hayatını kaybetti, 23 de yaralı var.
4: Araçlar akıntıya kapıldı, sokaklar adeta göle döndü. Çin'in Gansu eyaletinde etkili olan şiddetli yağışlar sel felaketine neden oldu. Dingxi kenti ve çevresinde su seviyesi dakikalar içinde yükseldi. Cadde ve sokaklar su altında kaldı. Araçlar akıntıya kapılıp sürüklendi, yollar çamur ve balçıkla kaplandı. Selin bilançosu ağırlaştı. 10 kişi hayatını kaybetti, 23 kişi yaralandı. Bölgede kamp yapan bir grup turistin de sele yakalanarak mahsur kaldığı bildirildi. Arama kurtarma ekipleri mahsur kalan turistlere ulaşmak için yoğun mücadele veriyor. Gansu'da bir yandan kurtarma operasyonları sürerken diğer yandan selin geride bıraktığı yıkımı ortadan kaldırmak için temizlik çalışmaları devam ediyor.
3: Şiddetli sağanak Türkiye'nin birçok noktasında hayatı olumsuz etkiledi. Kastamonu Cide'de taşan çay nedeniyle 150'den fazla ev ve iş yeri su altında kaldı.
4: Devrekani çayı taştı, ilçe merkezi su altında kaldı. Kastamonu'nun Cide ilçesinde sağanak nedeniyle taşkın meydana geldi. 150'den fazla ev ve iş yerini su bastı, mahsur kalanlar tahliye edildi. Vatandaşlar misafirhanelere yerleştirildi. Selde çok sayıda araç da sürüklendi. Bazı otomobillerin suya gömüldüğü görüldü. Kentte kriz masası kuruldu. Su tahliye ve hasar tespit çalışmaları devam ediyor. Yozgat'ta da ani bastıran sağanak ve dolu tarım arazilerinde büyük hasara yol açtı. Hasat dönemindeki ekinler zarar gördü. Çiftçiler ise bölgenin afet bölgesi ilan edilmesini talep etti.
6: 15 dakikaya yakın dolu yağdı köyümüze. Ekinlerimiz falan böyle zarar verdi.
0: nohutlarımıza, mercimekler, müstahlılar da destek halinde kaldı.
6: Domates, fasulye, salatalık, buna benzer işte yiyeceklerimiz hepsi de zarar gördü.
4: Kocaeli'nin İzmit ilçesinde de sağanak alt geçitleri kısa sürede suyla doldurdu. Su birikintileri nedeniyle araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Bazı sürücüler alternatif güzergahları kullanmak zorunda kaldı.
3: Yargıtay eşine şiddet uygulayan ve tehdit eden kocayla TikTok fenomeni olma hevesi nedeniyle ev işlerini ve bebeğini aksattığını değerlendirdiği kadını eşit kusurlu kabul etti. Kadın lehine hükmedilen tazminatı ise bozdu.
7: Yani eşlerin görevi eviyle çocuklarıyla ilgilenmesi öncelikle. Eşi haklı buluyorum yani kocayı haklı buluyorum.
4: TikTok fenomeni olma hayali boşanma sebebi sayıldı.
8: Koca haklı oluyor yani çünkü orada ailesini dışa yapıyor yani önemsemiyor, umursamıyor. Başka şeylerle ilgileniyor.
4: Eşlerin karşılıklı açtığı boşanma davasında emsal nitelikte bir karar verildi. Taraflar dava süresince birbirlerini ağır şekilde suçladı.
9: Sosyal medyada fenomen olmaya çalışan o kadın maalesef ki çocuğun velayetinden oldu.
10: Çok doğru bir şey yapmış.
9: Öyle mi?
10: Tabii. İnsanlar şu anda evlilik hayatı hep Instagram, işte TikTok, Facebook bu şeyler insanların huzurunu ve güvencesini bozuyor yani.
4: Kadın eşinin kendisini aldattığını, ailesiyle yaşamaya zorladığını, hamileyken şiddet gördüğünü ve tehdit edildiğini iddia etti. Koca ise eşinin TikTok fenomeni olmak istediğini, bu nedenle ev işlerini yapmadığını savundu. Ayrıca doğumdan sonra bebeğini terk ettiğini ve çocukla ilgilenmediğini öne sürdü.
7: İki eşin de belirli noktalarda ihlal ettiği özen yükümlülükleri söz konusu ve buradaki kusurun ağırlığını da eşit olarak gördüğü için tazminata hükmedilmemiş oluyor. Tabii kadın tarafın burada sosyal medyayla aşırı ilgileniyor olması da kendi özen yükümlülüğüne aykırılığın sebebi olmuş oluyor.
4: İlk derece mahkemesi kocayı ağır kusurlu, kadını ise ev işlerini aksatması ve bebeğiyle ilgilenmemesi nedeniyle az kusurlu buldu. Mahkeme heyeti kadına 60 bin lira tazminat ve yoksulluk nafakası verilmesine karar verdi. Bölge Adliye Mahkemesi ise tazminatı 40 bin liraya düşürerek kararı büyük ölçüde onadı. Dosyayı inceleyen Yargıtay 2. Hukuk Dairesi kusur değerlendirmesini hatalı buldu. Yargıtay kocanın tehdit ve hakaret, kadınınsa ev işlerini ihmal etmesi ve bebeğini terk etmesi nedeniyle tarafların eşit kusurlu olduğuna hükmetti.
7: Eşlerden birinin tazminat alabilmesi için ya hiç kusurun olmaması lazım ya da daha az kusurlu olması gerekiyor diğer eşe göre. Neticeten de babaya çocuğun verilmesi, tazminatın kaldırılması ve boşanmalarına karar veriyor.
4: Yargıtay tazminat için bir tarafın diğerinden daha az kusurlu olması gerektiğini hatırlattı. Taraflar eşit kusurlu sayıldığı için kadın lehine verilen tazminat kararı bozuldu. Boşanma kararı ve çocuğun velayetinin babada kalmasına ilişkin hükümlerse onandı.
3: Türkiye'nin nüfus yapısını ve aile kurumunu koruyacak 10 yıllık dev bir plan devreye giriyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı koordinasyonunda hazırlanan Aile ve Nüfus 10 Yılı vizyon belgesiyle köklü bir değişim süreci başlayacak.
11: Yani ülkemizi ve milletimizi özellikle nüfus konusunda endişe verici bir gelecek bekliyor. Bu bir beka sorunudur.
12: Doğurganlık oranının azalması bir alarm durumu olduğunu adeta ortaya koydu. Bu da mevcut durumla beraber yeni politikalar aslında bizim üretmemizin kaçınılmaz olduğunu gösteriyor.
13: 2025 aile yılıyla başlayan çalışmalar nesillerin geleceğini güvence altına alacak 10 yıllık bütüncül bir yol haritasına dönüştü. Aile ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı koordinasyonunda hazırlanan vizyon belgesi Türkiye'nin geleceğini şekillendirecek. Dev plan tam 5 ana sütun üzerine kuruldu. Aile kurumunun korunması, evliliğin teşviki, doğurganlık hızının artırılması, yaşlı refahı ve kırsalın yerinde kalkınması için düğmeye basıldı. Artık değişimler sadece izlenmeyecek. Azalan doğum oranlarının kök nedenleri tek tek analiz edilecek. Birey, aile ve toplumsal refah üzerindeki sonuçları incelenecek. Türkiye İstatistik Kurumu verileriyle desteklenen dev bir veri üretim ve analiz platformu kurulacak.

0: kamu kurumları da kendi alanlarında önleyici tedbirleri hızla hayata geçirecek. Süreç akademik olarak da desteklenecek. Üniversitelerde yeni lisansüstü programlar açılacak. Aile araştırmalarına özel fon mekanizmaları sağlanacak. Türkiye, uluslararası ortak araştırmalarla demografik yapısını bilimsel bir kale gibi koruyacak.
1: LGS sisteminde marotunun en kritik gününe gelindi. Yüz binlerce aday için LGS tercih dönemi bugün saat 17'de resmen sona eriyor.
0: LGS tercih dönemi 27 Temmuz Pazartesi günü saat 17'de resmi olarak sona eriyor. Merkezi sınavla öğrenci kabul edecek nitelikli okullara bu yıl toplam 198.899 öğrenci yerleştirilecek. Anadolu liselerine 60.886, fen liselerine 38.700, sosyal bilimler liselerine 9.210, Anadolu İmam Hatip liselerine 43.706, mesleki ve teknik Anadolu liselerine 46.397 kontenjan ayrıldı. Yerleştirmeler öncelikle puan üstünlüğüne göre yapılacak. Merkezi sınav puanlarının eşit olması durumunda sırasıyla okul başarı puanı üstünlüğü, 8, 7 ve 6. sınıflardaki yıl sonu başarı puanı, 8. sınıfta özürsüz devamsızlık yapılan gün sayısının azlığı, tercih önceliği ve eşitliğin bozulmaması halinde öğrencilerin doğum tarihine göre yaşı küçük olana bakılarak yerleştirme yapılacak. LGS yerleştirme sonuçları ve boş kalan kontenjanlar 5 Ağustos Çarşamba günü ilan edilecek. Bu tarihten itibaren yerleşemeyen veya okul değiştirmek isteyen öğrenciler için nakil süreci başlayacak. Birinci nakil başvuruları 5-7 Ağustos'ta alınarak 10 Ağustos'ta açıklanacak. İkinci nakil başvuruları ise 10-12 Ağustos'ta alınarak 14 Ağustos'ta duyurulacak. İki nakil dönemi sonunda da hiçbir okula yerleşemeyen öğrenciler için il ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonları devreye girecek. Komisyon başvuruları 17-26 Ağustos'ta alınacak ve yerleştirmeler 28 Ağustos'ta tamamlanacak.
1: Çanakkale'de coğrafi tescil işaretli kalkım çiçeği hasat ediliyor. Muhabir arkadaşım Vedat Sezer hazır. Günaydın, hoş geldin yayına. Seni dinliyoruz.
2: Cansın Hıvacı, kalkım çileği Türkiye'nin en kaliteli, en nefasetli, en aromalı çileklerden birisi ve dolayısıyla çok da yoğun talep görüyor. Onu konuşacağız. Türkiye'nin çilek üretiminin %10'unu yapan bölgedeyiz. Yenice'nin Kalkım ilçesindeyiz ve kalkım çilekleri de oldukça kaliteli. Yanımızda genç bir üretici var, Efe Mert Halis. Nasıl gidiyor hasat?
3: Hasat çok iyi gidiyor. Yetiştiriyoruz. Aynı zamanda ürünlerimiz ihraç ediliyor. Kaz Dağları'nın ortasında bir ovadayız biz. Buranın sıcak farkı, soğuk farkı ile alakalı Türkiye'nin çoğu yerine göre çok daha fazla üretim yapabiliyoruz. Mesela Aydın'da şeyde 2 ay süren sezon burada 8 ayları buluyor. Bu da bizim ovamızla alakalı bir avantaj. Ondan sonra organik yapıyoruz. Biz mesela
2: bunu biraz açabilir miyiz? Organik derken hiç kimyasal kullanmıyoruz.
3: Hiç kimyasal kullanmıyoruz. Bazen hastalık oluyor gübrelemelerde. Sadece kendi firmamızın verdiği ziraat mühendisleri bakıyor. Ona göre bize ilaç talep ediyorlar. Biz onları atıyoruz. O sayede kurtuluyorsa kurtuluyor, kurtulmuyorsa gidiyor.
2: Yani dolayısıyla zehirli ilaç ya da pitisit dediğimiz ilaç.
3: Hiçbir şekilde bunları kullanmıyoruz. Tamamen yurt dışına da gittiği için ürünler zaten bize de sıkıntı oluyor satma konusunda.
2: Rekolte nasıl bu sene?
3: Aşağı yukarı 2 tonlar filan hedefliyoruz. Şu an sezonun başında sayılırız buradaki ovaya göre. Ama yarısını tamamlamış durumdayız. Hani sezon çok iyi gidiyor. Belki 3 tonları, 3,5 tonları görme gibi hedeflerimiz de olabilir. Bu yüzden mutluyuz şu an.
2: Peki ne kadar sürüyor şu anda hasat?
3: Şu an aşağı yukarı Temmuz ayındayız. Aralığın 15'ine kadar filan zaman zaman sürdüğü oluyor. Kasım'da genelde bitiyor ama mesela geçen sene aralığın ilk haftasına kadar topladığımız oldu. Buradaki sıcaklık farkı çok dengeli oluyor çilek için.
2: Yani gece serin, gündüz sıcak.
3: Evet, tam olarak öyle. Gece serin olması çileğin biraz daha uzun vadede verim verebilmesini sağlıyor. Bu sayede daha uzun üretim yapabiliyoruz biz burada.
2: Evet. Evet, çok teşekkürler. Şu anda Cansın Elvacı, biz Aronya Ovası'ndayız. Türkiye'de yıllık 600 ya da 700 bin ton çilek üretiliyor. Bunun 50 bin tondan fazlasını Çanakkale üretiyor. Çanakkale'nin de yüksek oranda %95 üretimi bu ovada sağlanıyor ve buradaki çilekler tam 8 ay boyunca hasat edilebilir. Bu yıl rekoltenin yüksek olduğunu söyleyebiliriz ve özellikle burada üretilen çilekler Türkiye'nin dört bir yanında iç pazara ama daha çok da kaliteli olduğu için de dış pazara, yani ihracata gidiyor. Toparlayacak olursak, Çanakkale Türkiye'nin dördüncü büyük çilek üretim merkezi ve burası da kalkım çilekleri de oldukça kaliteli. İşte bu ovada kazalar etekleri de hasat yıl ortasında devam ediyor. Belki Aralık ayına kadar bu bahçelerden çilek toplanacak diyelim. Sözü buradan tekrar size bırakalım.
1: Eda, sizlere, konuğuna, oradaki çalışanlara, herkese teşekkür edelim. Dut pekmezi, yüzyıllardır Anadolu'da geleneksel yöntemlerle hazırlanan, emek ve sabır isteyen özel bir lezzet, faydaları saymakla bitmeyen bu lezzetin Bingöl ve Erzurum'daki üretim sürecini ekrana taşıyacağız.
4: Olgunlaşan dutlar ağaçlardan toplanıyor, suyu çıkarılıp odun ateşinde kaynatılıyor. Şifa deposu dut pekmezinin yapımı hiç de kolay değil. Bingöl'ün coğrafi işaret tescilli Sivan dut pekmezi, geleneksel yöntemlerle zorlu üretim sürecinin ardından sofralara ulaşıyor.
5: Dedelerden babaya, babadan da bize, inşallah biz de bu mesleği çocuklara devrederiz yani.
4: Genç ilçesine bağlı Sivan bölgesindeki köy ve mezralarda mesai sabahın erken saatlerinde başlıyor. Zahmetli yolculuğun en büyük yardımcılarından biri ise atlar. Araçların ulaşamadığı bahçelerden toplanan dutlar sepetlere doldurularak atlarla köye taşınıyor. Dutun pekmeze dönüşümü için verilen emek bir hayli zahmetli.
6: Günden bir kaşık sabahtan içmiyor, ben ölüyorum.
4: Ve bakır kazanlar çıkıyor ortaya. Dutlar odun ateşinde kaynatılıp süzülüyor. Elde edilen şıra yeniden kaynatılıp tepsileri alındıktan sonra yaklaşık 7 gün güneşte bekletilerek pekmez elde ediliyor.
7: Bu pekmez bir de katkısızdır. Bak görüyorsunuz, bütün özünü güneşten alıyor. Sağlık açısından birebir. Hastalıklara çok iyi geliyor.
4: Sivan dut pekmezine ilgi de bir hayli yoğun. Türkiye'nin farklı illerine ve yurt dışına gönderilen pekmez, bölge ekonomisinin önemli kazançları arasında.
6: Diyarbakır'a gönderiyor, Bingöl'de paylaşıyor. Millet bize alıyor, ta Almanya'ya götürüyor. İstanbul'a götürüyor.

0: Dadaşlar Diyarı Erzurum'un Oluk ilçesine bağlı Ayvalı mahallesinde artık dut pekmezi mesaisi başladı. Köyde yaşayan vatandaşlar sabahın erken saatlerinde dutları topluyor. Ardından tabii pekmez haline getiriliyor. Geleneksel yöntemlerle tabii yüzlerce yıldır bu şekilde pekmez sofralarımıza uzanıyor. Şöyle bizler de Demir ailesine konuk olacağız. Hummalı bir çalışma söz konusu. Geleneksel yöntemlerle şifa deposu dut pekmezi işte bu şekilde üretiliyor. Bir tarafta sabah saatlerinde toplanan dutları görebiliyorsunuz. Onlar bu noktada yapraklarından çerçöp dediğimiz o diğer bitkilerden ayrılıyor. Ardından tabii ki kazanlardaki yerini alıyor. Ocaklar yanıyor. Kazanlarda pekmezler işte görmüş olduğunuz gibi kaynamaya, pişmeye devam ediyor. Kolay gelsin, bereketli olsun.
1: Oğlum, hoş geldiniz, sefa geldiniz.
0: Mesai başladı artık dut pekmez.
1: Evet, isterseniz. Valla bu bizim gurur kaynağımız. Erzurum, Oltun'un Ayvalı Mahallesi birinci geçim kaynağımız dut. Dut olmazsa olmaz. Şifa kaynağımız, Türkiye'nin her tarafına bunu gönderiyoruz.
0: Şöyle bir tarafta yeni toplanmış dutlar sanırım. Sabah erken saatlerde mi topluyoruz?
1: Saatte sallıyoruz ağacı. Getirip de çöl çöpünü ayırt ediyoruz. Diğer tarafını getirip dutlarımızı kazana döküyoruz. Kazanda kaynıyor. Daha sonra şırak kurunumuz dediğimizde kuruna döküyoruz. Burada sıkma işlemini yapıyoruz.
0: Yani tamam, ben geleneksel yöntemlerde.
1: İlkel şartlarda.
0: Dut pekmezinde mesainiz başlıyor.

0: Başladı. Nasıl yapılıyor, bu lezzetin sırrı nedir?
1: Evet, sabah erkenden kalkıyoruz, saat 5 gibi 4 gibi kalkarız, dutları dökeriz, getiririz, seçeriz, temizleriz, kazanlarda pişiririz. Ondan sonra işte günümüz başlar. Gece bazen 12'ye kadar.
0: Görmüş olduğunuz gibi dut pekmezi kazanlarda kaynamaya devam ediyor. Artık son aşamaya gelmiş durumda. Birazdan yine soğutmaya alınacak. Şöyle hem Musa Demir hem de Perihan Demir eşiyle birlikte yine bu noktada diğer akrabalar da geliyor, yardım ediyor. Bir tarafta seçiliyor, bir tarafta kazanlarla pişiriliyor. Şu an itibariyle pişen pekmezi görebiliyorsunuz. Öyle yakından da gösterelim. Adeta bal renginde. İçlerinde sarı saçlı Güldane, Güldane bak, Güldane, Güldane. Sizin işiniz biraz daha kolay herhalde, soğutması.
2: Evet evet, bu kolay. Soğutuyoruz sadece, burada kıvam almasını sağlıyoruz. Bu şekilde.
0: Sürekli mi karıştırmak
2: evet,
0: gerekiyor soğumayı?
2: Karıştırmak gerekiyor ki bu şekilde kıvam alsın. Onun için
0: de lezzetli görünüyor.
2: Ablam ustasıdır bu işin zaten. Çok güzel yapar. Güldane, Güldane bak, Güldane, Güldane.
3: Halkbank'ın katkılarıyla. Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu Moody's, Türkiye'nin kredi notuyla ilgili bir karar almazken, ülkeye ilişkin periyodik incelemesini tamamladığını bildirdi. Kredi Derecelendirme Kuruluşu'nun açıklamasında, yetkililerin makroekonomik istikrarı kalıcı olarak yeniden tesis eden, ülkenin döviz kuru ve enflasyon şoklarına karşı duyarlılığını azaltan ve dış kırılganlık risklerinde yapısal bir düşüşe olanak tanıyan politika ile reformları etkin bir şekilde uygulamaya devam etmesi halinde, kredi notunun yükseltilebileceği ifade edildi.
4: Halkbank'ın katkılarıyla.
5: CV Enerji Güneş Panelleri bilgilendiriyor.
6: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Bir teknoloji düşünün. Bugünü değil, yarını inşa eden. CV Enerji'nin yeni nesil Rectangle hücre teknolojisi, hücre verimliliğiyle enerjide yeni bir dönemi başlatıyor. Daha fazla verim, daha yüksek kazanç. Türkiye'nin ve Avrupa'nın ilk ve en büyük Tapkan hücre üreticilerinden biri olarak enerjinin geleceğini bugünden üretiyoruz. Detaylı bilgi için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
5: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
6: Reklam.
7: Sen de katıl derim, katılın evim.
8: A Haber Radyo, haberin radyosu.
9: Böyle bir dünya var.
10: Dünya katılım mobil şubeyi indirin, dünyanın farkını yaşamaya hemen başlayın. Hepimizin dünyası.
9: Dünya katılım var.
11: Toyota Professional hafif ticari araçlarda işinize yarayacak 10 numara kampanya. Temmuz ayına özel bireysel ve ticari müşteriler 10 bin lira peşinatla Toyota ProAce ailesine sahip oluyor. Her işin üstesinden geliyor. Detaylı bilgi Toyota Plazalar ve Toyota.com.tr'de.
9: Toyota, böyle bir dünya var. Dünya katılım var.
6: Reklam.
8: A Haber Radyo.
12: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
13: Trafik ışıklarına ve işaretlerine uyun. Kırmızıda durmak, yeşilde geçmek ve sarıda hazırlıklı olmak trafiğin temel dilidir. Ayrıca yol kenarındaki hız sınırı ve yön tabelaları yolun durumuna dair size rehberlik eder.
14: Şansa kalmaz işimiz Umran Oto Ekspertiz.
12: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
6: Reklam.
15: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
8: A Haber Radyo, haberin radyosu.
16: V-Kart Troy kredi kartları ile gelir vergisi ödemelerinize vade farksız 3 taksit. Vakıf katılımlı olun, avantajlardan yararlanmaya hemen başlayın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobi Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
17: İdefix'ten alışılmadık çekiliş. Yüzlerce hediye on bodan kazanma fırsatı İdefix'ten. Televizyonlar, skuterler, küçük

0: petrol ofisinde. Sen ne istersen o. Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Türkiye, iklim zirvesi öncesi temiz teknoloji projelerine odaklandı. Türkiye'nin ev sahipliğinde 9 ile 20 Kasım'da Antalya'da gerçekleştirilecek etkinlikte ülkelerin iklim değişikliğiyle mücadele ve temiz enerjiye geçiş gibi başlıklarda küresel işbirliğini güçlendirmeye yönelik çalışmaları ele alınacak. Bu kapsamda Küresel Temiz Teknolojiler Girişimcilik Programı Türkiye Hızlandırıcısı 2026 ile yeşil ekonomiye geçiş sürecinde kapsayıcılığı artırmaya yönelik kapsayıcı yeşil geçiş Hızlandırıcısı 2026 çağrılarına başvurular 3 Ağustos'a kadar alınacak.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Haberin radyosu A Haber Radyo.
0: Reklam.
3: Garanti BBVA.
4: Kendi kendine nasıl yatırım yapsam diye konuşuyorsun ama tek değilsin. Biz de yatırım konuşuyoruz. Garanti BBVA YouTube kanalında İrem Sak soruyor, alanında uzman konuşmacılarımız cevaplıyor. Yatırım konuşuyoruz serimizi takip et, yatırıma dair bilmek istediklerini bizimle keşfet.
3: Garanti BBVA.
5: Tup turuncu Teknosa'da. Ryzen 5 işlemci.

0: ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. Bir reklam.
2: Sistem dondu, online satışım durdu.
3: Tami de çözülsün.
2: Nasıl?
3: Donmayan akışkan bir sistemin olacak ve işlerin aksamayacak desem ne dersin?
2: Büyüksün.
3: Abartma. Tami dersin. Tami. Tam istediğin gibinin kısaltılmışı. Söyle.
2: Tami.
3: İşlerin su gibi yolunda akıyor. Öyle söyle.
2: Yürü be Tami.
4: Tami uygulamasını indir. Çoklu banka posuyla tüm banka kartlarından hemen ödeme almaya başla. Oh be. Tami. Tam istediğin ödeme şekli.
5: Tami bir garanti BBVA kuruluşudur.
1: Bir reklam.
0: A Haber Radyo, 24 saat haber.
1: Reklam.
6: Akbank'tan KOBİ'lere Türkiye'de ilk ve tek finansman çözümü. Kredi Garanti Fonu kefaletiyle dijital KGF kredisinden yararlanmak isteyen KOBİ'ler, Akbank Mobil üzerinden dakikalar içinde kredilerini kullanıyor, finansman ihtiyaçlarını kolayca çözüyor. Detaylar akbank.com'da.
7: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
8: Tatil budur hissi.
9: Bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın, %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden, arçelik.com.tr, beko.com.tr ve Orizep üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar.
10: Emekli maaşını Yapı Kredi'ye taşı, anında 30 bin liraya varan nakit promosyon kazan. Yapı Kredi Mobil'den, şubelerimizden veya müşteri iletişim merkezini arayarak hemen başvur. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
1: Reklam. A Haber Radyo.
11: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
12: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
13: Hız limitlerine sadık kalın. Her yolun bir kapasitesi ve güvenlik sınırı vardır. Şehir içinde, okul geçitlerinde veya virajlı yollarda hızınızı düşürmek, beklenmedik durumlarda tepki vermeniz için size zaman kazandırır.
11: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
12: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
14: A Haber ekranlarına tekrar hoş geldiniz. Saatleri artık 12 yaptık. Son saat dilimine başlayacağız. NATO Liderler Zirvesi ve 15 Temmuz programlarının ardından mesaisine geç

0: Geçen hafta İstanbul'da devam eden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı yeni haftada Ankara'da yoğun bir görüşme trafiği bekliyor. Parti kurullarının toplantılarına başkanlık edecek Cumhurbaşkanı. Kabineyi de toplayacak. Haftanın öne çıkan bir diğer başlığı Beştepe'deki diplomasi trafiği olacak. Erdoğan, Lübnan Cumhurbaşkanı ile Irak Başbakanı'nı külliyede ağırlayacak.
1: Örgütün tasfiye sürecini hızlandıracak bir yasal çerçeve üzerinde çalışıyoruz.
2: Terörsüz Türkiye hem Merkez Yürütme Kurulu'nun hem de kabinenin en sıcak başlığı olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni haftaya hızlı başlayacak iki kritik toplantıda bölgedeki gelişmeler de başlıklar arasında yer alacak.
1: Milletimizin artık bu sorundan kalıcı biçimde kurtulmak istediği ortada.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın haftanın ilk gününde AK Parti Genel Merkezi'nde Merkez Yürütme Kurulu'yla Merkez Karar ve Yönetim Kurulu toplantılarına başkanlık etmesi bekleniyor. Toplantılarda partinin yol haritası, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki yasama çalışmaları, terörle mücadele süreci, bölgesel son gelişmeler ele alınacak. Ayrıca AK Parti'nin kuruluşunun 25. yılına ilişkin yapılacak olan büyük kapsamlı etkinlik ve buluşmaya dair son rütuşlar yapılacak.
1: Her defasında önümüze çekilen setleri tek tek devirerek, karşımıza çıkarılan bariyerleri tek tek yıkarak bugünlere geldi.
2: Salı günü ise Türkiye Yüzyılı, İletişim Yüzyılı temalı 2. İletişim Şurası'na katılması beklenen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daha sonra Irak Başbakanı Ali El-Zaidi'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etmesi bekleniyor. Görüşmede Türkiye ile Irak hükümeti arasındaki ilişkiler, enerji, ticaret ve güvenlik gibi konuların ele alınması planlanıyor. Bir kritik toplantıda çarşamba günü yapılacak. Erdoğan iki haftalık aranın ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabineyi toplayacak. Toplantıda küresel ve bölgesel konular başta olmak üzere terörsüz Türkiye, bölgede süren savaşlar ve gerilim, İran-ABD gerginliği, Hürmüz Boğazı krizi, ekonomi, orta vadeli program gibi başlıkların değerlendirilmesi bekleniyor.
1: Hürmüz Boğazı'nın mayınlardan temizlenmesi için gerekli katkıyı vermeye hazırız.
2: Erdoğan'ın 30 Temmuz tarihinde ise Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Lübnan Cumhurbaşkanı Yosef Aoun'la bir araya gelmesi bekleniyor. Görüşmede Lübnan'daki son durum, İsrail'in saldırıları ve işgal adımları, Lübnan'ın güvenlik kaygıları gibi birçok konu başlığının masada olması planlanıyor. Ayrıca Türkiye-Lübnan ilişkileri, Doğu Akdeniz'deki son durum gibi başlıklarında değerlendirilmesi öngörülüyor.
0: Belediyelere yönelik operasyonlarda dosyaya giren her yeni detay tartışma yaratıyor. Bu kez gündemde milyonluk bir belgesel var. Rüşvet ve yolsuzluk suçlamalarıyla tutuklanan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'in kendisinin de rol aldığı Leyla Hanım belgeselinde kilolu çıktım diyerek yeniden çektirdiği iddia edildi. Yapımcının ifadesine göre o sahnelerin 800 bin liralık faturası belediye kasasından çıktı.
2: Milyonlarca liralık belgesel yeniden çekilen sahneler ve tartışma yaratan bir gerekçe. CHP'li İzmit Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında dikkat çeken bir iddia gün yüzüne çıktı. Soruşturma kapsamında tutuklanan ve görevden uzaklaştırılan belediye başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'in belediye tarafından finanse edilen Leyla Hanım belgeselindeki kendi röportajını kilolu çıktım diyerek yeniden çektirdiği iddia edildi.
3: Herkesi çok seviyorum.
2: İddianın sahibi belgeselin idari yapımcısı Koral Altın. Savcılık ifadesinde Altın, yeniden yapılan çekimler ve ekibin tekrar bir araya getirilmesi nedeniyle belediyeden fazladan 800 bin lira ödeme aldığını öne sürdü. Altın'ın ifadesine göre belgesel için ilk etapta yaklaşık 3 milyon 230 bin liralık sözleşme yapıldı. Ancak revizyon süreciyle birlikte maliyet daha da arttı.
4: Bir belgesel çekimi kararı vermiştik. Bir proje çalışmasına başlamıştık.
2: Belgeselin 16 ödül aldığını ancak yayınlanmadığını ifade eden Altın, Başkan Hanım'ın inadından ve benimle arasının kötü olmasından dolayı yayınlanmadı dedi. Tüm bu iddialar İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma dosyasında da yer aldı.
0: Terörsüz Türkiye için önümüzdeki hafta kritik olacak. Sürecin önemli köşe taşlarından çerçeve

0: Yasanın önümüzdeki hafta meclise sunulması bekleniyor.
1: Bütün partilerin katılımıyla ve mümkün olan en geniş ittifakla ortaya çıkması sağlanabilsin.
2: Görüşme üstüne görüşmeler yapıldı. Hatta aynı hafta ikinci kez temas trafiği sağlandı. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un son günlerde MHP, DEM Parti, CHP ve Yeni Yol grubuyla yaptığı temaslarda teklifin genel çerçevesine ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu.
1: Bu yasa bir kritik eşik tanımlayacaktır. Yani örgütün silahlarını bıraktığı ve münfesi hale geldiğinin tespit ve teyidiyle ilgili bir mekanizma bu yasanın içinde mutlaka olmalıdır.
2: Son olarak DEM Parti ve AK Parti arasında da görüşmeler yapıldı ve terörsüz Türkiye sürecinin hukuki altyapısını oluşturacak çerçeve yasa teklifinde sona gelindi. Teklifin gelecek hafta meclis başkanlığına sunulması planlanırken, yürütülen temaslarda düzenlemenin meclis tatile girmeden çıkarılması yönünde önemli ölçüde mutabakat sağlandı. Hedef teklifin en geç Ağustos ortasına kadar yasalaştırılması.
1: Bu yaz aylarında örgüt mensuplarının silah bırakarak ülkeye gelmesini sağlamak ya da örgüt mensuplarının artık bir şekilde örgütsel faaliyetlerini sonlandırdığını sağlamak için bu yasanın yol açıcı, kapsayıcı bir şekilde gündeme getirilmesi gerekli olduğu kanaatindeyiz.
2: Teklif yasalaşacak ancak uygulama silah bırakmanın teyidi şartına bağlı olacak. Yasa örgütün silah bırakmasının doğrulanmasına bağlı olarak yürürlüğe girecek. Özel bir teyit ve izleme mekanizması kurulacak. Kurul, Milli İstihbarat Teşkilatı ile Türk Silahlı Kuvvetleri'nin sahadan gelecek raporlarını değerlendirerek silah bırakma sürecinin tamamlanıp tamamlanmadığını takip edecek. Bir yandan yasa teklifiyle ilgili adımlar atılırken diğer yandan temas trafiği de sürecek. Gelecek hafta DEM Parti eş genel başkanları pazartesi itibariyle siyasi partileri ziyaret edecek.
0: Ankara S-400'lerin 3. bir ülkeye satışı için Körfez ülkeleriyle temaslarını sürdürüyor. Sürecin tamamlanması halinde Amerika ile savunma ilişkilerindeki S-400 krizinin aşılması, katsa yaptırımlarının kaldırılması ve F-35 programının yeniden hareketlenmesi bekleniyor.
3: Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgilere göre Türkiye'nin elinde bulunan S-400 hava savunma sisteminin 3. bir ülkeye satışı için görüşmeler devam ediyor. Körfez ülkeleriyle yapılan görüşmelerde şu ana kadar alınmış bir karar bulunmazken, Ankara durumu S-400'ün hangi ülkeye satıldığından çok Türkiye için yeni bir fırsat penceresinin açılması olarak değerlendiriyor.
2: İran'la ABD-İsrail arasındaki çatışmalar net bir şekilde gösterdi ki Körfez ülkelerinin ciddi bir hava savunma sistemi ihtiyacı var. ABD ise bunu karşılayamıyor. Bu nedenle ihtiyaçlarını başka ülkelerden karşılamaya çalışıyorlar. Türk firmalarının ürettikleri savunma ürünlerini, özellikle de hava savunma sistemlerini istiyorlar. Türkiye'de bunları vermeye çalışıyor.
3: S-400'lerin Körfez ülkelerine satışına ABD ve Rusya'nın da olumsuz tutum sergilemediğini belirten diplomatik çevreler, Rusya'nın bölge ülkeleriyle ilişkilerini yeniden kurmaya ihtiyacı var açıklamasında bulundu. Katsa'nın kaldırılmasının çok zor bir şey olmadığını da belirten kaynaklar, S-400 konusunun çözülmesi halinde F-35 tedarikinin de hızlanacağını düşünüyor.
2: Asıl problem F-35'e katsa değil, Mali Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasası dediğimiz yasa. Çıkardıkları bir savunma sanayi yetkilendirme yasası var. Yasaklama öngören ilgili maddenin kaldırılması lazım. Katsa'nın kaldırılması kolay, o zaman F-35'lerle ilgili ümit biraz daha artacak.
3: F-35'leri alma olasılığının yükseldiğini belirten kaynaklar, bazı parçaların tekrar Türkiye'de üretilebileceği değerlendirmesini yaptı. Amerika Birleşik Devletleri'nde Türkiye'nin 6 adet F-35'i bulunduğu, bunların bakımlarının yapılması gerektiğinin de altı çizildi. Edinilen bilgilere göre söz konusu uçakları kullanacak pilotlar da yeni bir eğitim alacak.
0: Amerika-İran arasında saldırılar durmuşken savaş hattında beklenmedik bir gelişme yaşandı. Ukrayna'da çatışmaya dahil oldu. Zelenski ordusunun Hazar Denizi'nde Rus ve İran gemilerine saldırdığını açıkladı.
4: Üç gece boyunca İran'ı vuran Amerikan ordusu Cuma'yı Cumartesi'ye bağlayan gece saldırı düzenlemedi. Hal böyle olunca İran'da misillemeye ara verdi. Dünya basını Trump'ın füze stokları azaldığı için saldırıları durdurma kararı aldığını öne sürerken savaşa Ukrayna'da dahil oldu. (Gülüyor) Zelenski, Ukrayna güçlerinin Hazar Denizi'nde Rusya'ya ait bir asker

0: Bir savaş gemisiyle İran bağlantılı askeri kargo taşıyan bir gemiye saldırdığını duyurdu. Bir denizcinin öldüğünü açıklayan Tahran yönetimi Kiev'e sert tepki gösterdi. İran'ın meşru müdafaa kapsamında ulusal çıkarlarını koruyacağını duyuran Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna'yı savaşı genişletmekle suçladı. Hürmüz Boğazı'nda da gerilim zirvede. Amerikan ordusu ablukayı delmeye çalışan iki gemiye çıkarma yaptı. Devrim muhafızları ise Hürmüz'den izinsiz geçmeye çalışan 6 gemiyi uyarı ateşiyle durdurdu. İran medyasına göre ordunun Hürmüz Boğazı'nda belirlediği rotadan sapan bir tanker de deniz mayınına çarparak alev aldı. İran halkı teyakkuzda. Benderjaz kentinde yüzlerce kişi Amerikan ordusunun çıkarma yapma ihtimaline karşı silahlandı.
1: Halk gönüllü olarak sahillerde nöbet tutuyor. Herkes topraklarını korumak için canını feda etmeye hazır.
0: Karşılıklı saldırılara verilen bir gecelik ara müzakere ümidini arttırdı. Pakistanlı kaynaklar Washington-Tahran hattında diplomatik temasın yoğunlaştığını öne sürüyor ama füze saldırıları dursa da tansiyon düşmüyor.
2: Şimdi Amerika-İran arasındaki gerilime bakacağız. Başkan Donald Trump'ın İran'a yönelik saldırıları durdurduğu öne sürülüyor. İran basını Hürmüz Boğazı'nda mayına çarpan bir petrol tankerinden bahsediyor. Bir patlama yaşandığını duyuruyor. Hürmüz'de trafiğin yine tamamen durduğu yönünde bazı bilgiler var. İran'a gidelim. İran'da neler konuşuluyor ya da yeni bir açıklama var mı öğrenelim. Muhabir arkadaşım Ekber Karabağ hazır. Ekber günaydın. Hoş geldin yayına. Nedir son durum?
3: Cansın Erdoğan'a teşekkür ederim. Son durumu şöyle söyleyeyim ki az önce İran Dışişleri Bakanı Sözcüsü Abbas, İsmail Bakay'ın bir basın toplantısı söz konusu oldu. Özellikle son 3 günde çatışmaların durmasıyla birlikte acaba taraflar arasında yeniden bir ateşkes sağlandı mı soruları gündeme gelmektedir. Tam da bu soru kendisine soruldu. Yok, böyle bir söz konusu değil, ateşkes de değildir yönünde ifadeler kullandı. Yine İran'ın sözcü Hürmüz Boğazı'nın İran tarafından kapatıldığını ve bunun işte geçerliliğinin de devam ettiğini belirtti. Az önce haberimizde de izlediğiniz üzere son olarak İran son 24 saatte bu bölgeden geçen 6 gemiye uyarı ateşi yaparak onların bu bölgeden geçişini engellenmiş oldu. Diğer taraftan İran'dan gelen açıklamada İran Amerika Birleşik Devletleri ile müzakere yapmadığını duyurdu. Yine İran'ın sözcü ancak buna rağmen aracılar üzerinden Amerika Birleşik Devletleri'nden İran'a mesajlar gelmeye de devam etti. Peki bu savaş 3 gündür durdu. Durma sebebi nedir? Tabii bu konuyla ilgili farklı açıklamalar gelmektedir. Beyaz Saray diplomasiye yeniden fırsat verilmesi için Donald Trump'un bunu durdurduğunu belirtiyor. Bazı iddialar söz konusuydu. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri hava savunma sistemleri muhammatının bittiğine ve azaldığına daha doğrusu ilişkin iddialar söz konusuydu. Bu iddiaları bizzat Donald Trump kendisi reddetti. İşte yeterince hatta fazladan ihtiyaçlarından fazla sayıda işte füzeye sahip insansız hava araçlarında bu hava savunma sistemlerinde kullanmak için füzeye sahip olduklarını belirtti. Tabii az önce de senin de belirttiğin üzere bir başka konuda işte başka cephede de son zamanlarda bir gerginlik söz konusu. Hazar'da Ukrayna'nın bir İran gemisini vurmasıyla birlikte bugün İran Dışişleri Bakanı Abbas Araghchi'nin bir konuşması söz konusu oldu. Ukrayna'nın İsrail'in kışkırtmasıyla böyle bir eylemi yaptığını, İran'ın bunu cevapsız bırakmayacağını ve İsrail'in yaptığı bu saldırıyla Avrupa ülkelerini de savaş dahil etmek istediğini söyledi.
2: Ekber teşekkür ediyorum. Kolay gelsin. İsrail işgali altındaki Batı Şeria bir kez daha İsrail'in hedefi oldu. İsrail güçleri şiddeti görüntülemek isteyen basın mensuplarına saldırdı. Bir cami ise kundakladı. Öte yandan Netanyahu hükümeti Batı Şeria'da yeni ilhak planını duyurdu.
4: Filistinlilerin köylerini bastılar. İşgali görüntüleyen gazetecilere gaz bombalarıyla saldırdılar. İşgal altındaki Batı Şeria, İsrail'in baskısı altında. Yahudi bir grupla Filistinliler arasındaki gerilim saldırıların şiddetini artırdı. İsrail askerleri günlerdir bölgeyi ablukaya aldı. Özellikle Nablus ve Cenin kentleri hedefte. Evlere baskın yapıldı. Ramallah, Nablus, El Halil ve Doğu Kudüs çevresindeki çok sayıda kontrol noktası kapatıldı.

0: atıldı. Filistinlilerin ulaşımı aksadı, trafikte yoğunluk oluştu. Tepki gösteren Filistinliler ise şiddete maruz kaldı. Basın mensupları saldırıları görüntülemek için bölgedeydi. İsrail askerleri onları da hedef aldı. Gazetecilerin üzerine gaz bombaları atıldı. Plastik mermilerle ateş açıldı.
1: İsrail askerleri yerleşimcileri korumak için geldi. Ardından bize karşı göz yaşartıcı gaz kullanmaya başladılar. Filistinli gazeteciler dahil olmak üzere birçok boğulma vakasına baktık.
0: İbadethaneler de saldırıya uğradı. Yahudi işgalciler Nablus kentine bağlı Kusra beldesine baskın düzenledi. Yapımı süren Rahmet Camisi kundaklanarak ateşe verildi. Camide büyük hasar oluştu. Öte yandan İsrail, işgal ettiği Batı Şeria'daki yasa dışı yerleşimlerini genişletmeye hazırlanıyor. İslam düşmanı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich yeni yerleşim planını açıkladı. Nablus'un güneyindeki 763 yeni konut inşa planını duyurdu. Yeni konutların Filistin toprakları üzerine inşa edileceği belirtildi. Böylelikle bölgeye binlerce İsrail'in gelmesinin hedeflendiği ifade edildi. Netanyahu hükümetinin saldırgan politikası İsrail'i de karıştırdı. Binlerce kişi Tel Aviv'de toplandı, Batı Şeria'daki şiddet ve işgal protesto edildi.
2: İrlanda'nın başkentinde bir Türk mescidi İslam düşmanlarının hedefi oldu. Bir grup cuma namazı vaktinde mescide girmeye kalktı. İzin vermeyen güvenlik görevlileri saldırıya uğradı.
0: İçeri girmek istediler, izin çıkmayınca şiddete başvurdular. İrlandalı Müslümanlar cuma namazında saldırıya uğradı. Görüntüler İrlanda'dan. Başkent Dublin, İslam düşmanlarının saldırısına sahne oldu. Hedeflerinde bir Türk mescidi ve cemaati vardı. Cuma namazı vaktinde geldiler, içeri girmeye kalktılar. Mescit görevlilerinin müdahalesi üzerine harbede yaşandı. Kapıdaki görevli yumruklanarak darp edildi. Saldırganlar olay anlarını cep telefonuyla kaydederek sosyal medya hesaplarından paylaştı. Mescit görevlisi saldırganın yumruğuna rağmen sükunetini bozmadı, karşılık vermedi. Türkiye'nin Dublin Büyükelçiliği olayın ardından İrlanda polisiyle temasa geçti. Failler hakkında adli işlem başlatılması ve olayın nefret suçu kapsamında incelenmesi talep edildi.
2: İngiltere'de polis memurlarını taşıyan bir sürat teknesi köprüye çarptı. Yaralıların olduğu bilgisi var. Şimdi suya düşenlerin olduğu bilgisi var. Biraz detaya bakalım. Thames Nehri'nde meydana geliyor kaza. Birinin bulunduğuna dair ihbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk ediliyor. O polis ekipleri de kaza geçiriyor. Köprünün ayaklarına çarpan hız teknesindeki 3 polis memuru çarpmanın etkisiyle suya düşüyor. 2 polis memuru ise teknede kalmayı başarıyor. Polis ekipleri çarpışmanın ardından tekneyi durdurmayı başardı. Hastaneye kaldırılan 5 polis memuru olduğu bilgisi var. 4'ünün de durumunun ciddi olduğu bilgisi paylaşılmış durumda. Sırada Dünya raporu var.
0: Çin yüksek sıcaklıklarla mücadele ediyor. Kavurucu güneşten insanlar kadar hayvanlar da etkileniyor. Çin'in Harbin Kutup Parkı çareyi hayvanlara buz kaplı meyveler vermekle buldu. Kırmızı pandalar, rakunlar, kapibaralar ve çeşitli pek çok hayvan serinletici yemeklerinin tadını çıkardı. Ortaya da bu görüntüler çıktı. Bir astronotla iki kozmonot uluslararası uzay istasyonuna veda etti. Soyuz MS-28 uzay aracında bulunan 3 kişi 241 gün süren görevin ardından eve dönüş yolculuğu için uzay istasyonundan ayrıldı. Uzay istasyonundan ayrılma anları kameraya böyle yansıdı. Uzay görevini tamamlayan ekip Kazakistan'a iniş yapacak. ABD'nin New York kentine bağlı Long Island'da 1000 yüzücü kansere karşı kulaç attı. Profesyonel yüzücülerin yanı sıra amatör isimlerin de katıldığı etkinlikte kanser araştırmaları için 2 milyon 500 bin dolardan fazla bağış toplandı. Yarışta yalnızca 14 kişi 10 kilometrelik parkuru yüzerken diğer isimler 2 ve 5 kilometrelik kıyı şeridi yarışlarına katıldı. Bağış yarışları 1987'den bu yana yapılıyor.

0: Güney Çin Denizi'nde Vietnam'a ait bir tekne sert deniz koşullarına dayanamayarak battı. 62 kişinin bulunduğu gemideki 45 kişi son anda kurtarma botuna atlamayı başardı, hayata tutundu. Yardım çağrısı sonucu Çin sahil güvenlik ekipleri mahsur kalan 45 kişiyi kurtarmayı başardı. Kalan kişiler içinse arama kurtarma çalışmaları başlatıldı. Bu restoranda her şey yapay zeka ile yapılıyor. Yapay zeka destekli yemek robotları siparişi alıyor, yemeği hazırlıyor. Size sadece yemeğiniz hazır olduğunda almak kalıyor. Robot şeflerin ellerinden çıkan yemekler müşteriler tarafından severek tüketiliyor. Buzlar ülkesi Grönland'da devasa bir buzdağı devrildi. Yerleşim bölgesine yakın bir noktada devrilen buzdağı paniğe neden oldu. Denizin taşması nedeniyle sokakları su bastı. Buzulun devrildiği anlarda çevresindeki devasa buz tabakalarını da kaydırdığı görüldü. O anlar çevre sakinlerinin kameralarına yansıdı.
1: Sakin adımlarla dükkanın önüne geldi, esnafla konuştu, hatta telefondaki kişiye el salladı, ancak saniyeler sonra belinden çıkardığı tabancayla dehşet saçtı.
2: Sakince dükkanın önüne geldi, esnafla konuştu, hatta cep telefonundaki kişiye el salladı, saniyeler sonra tabancasını çıkarıp ateş açtı. Adana'da dün yaşanan korkunç cinayetin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. 29 yaşındaki Yusuf Erdem iş yerinde telefonla görüştüğü sırada dışarıdaki kişiye telefon ekranını gösterdi. O cani soğukkanlılıkla telefondaki kişiye el salladı, ardından hiç tereddüt etmeden tabancasını çekip kurşun yağdırdı. Saldırıda Yusuf Erdem ve yanındaki çalışan yaralandı. Sağlık ekiplerinin hastaneye kaldırdığı Erdem tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Polis ekipleri güvenlik kameralarını inceleyerek olay yerinden kaçan saldırganın kimliğini belirledi. Şimdi her yerde aranıyor.
1: İstanbul Şişli'de metro istasyonunda korku dolu anlar yaşandı. Görme engelli bir kişi tren perona yaklaşırken dengesini kaybedip raylara düştü. Ekiplerin çalışmasıyla genç adam bulunduğu yerden çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.
0: Dengesini kaybedip düştü, yürekleri ağza getirdi. İstanbul Şişli'de görme engelli bir genç istasyonda metro bekliyordu. Tren perona yaklaştığı sırada dengesini kaybedince raylara düştü. İhbar üzerine istasyona sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Raylarla metro arasındaki boşluğa sıkışan genç, ekiplerin dikkatli çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarıldı. Ayağı yaralanan gencin tedbir amacıyla hastaneye kaldırıldığı ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olay nedeniyle kısa süreliğine duran metro seferleri ise çalışmaların tamamlanmasının ardından yeniden normale döndü.
1: Yurdun çeşitli bölgelerinden günlerdir yağış haberleri geliyor. Şiddetli yağış bu kez Kastamonu ve Osmaniye'de hayatı felç etti.
2: Şiddetli yağışlar yurdun farklı noktalarında hayatı felç etti. Kastamonu'da sel ev ve iş yerlerini bastı. Mahsur kalanlar kepçe yardımıyla kurtarıldı. Osmaniye'de selle mücadele kapsamı sırasında iş makinesi sulara kapılarak dereye devrildi. Vincin sürücüsü ölümden döndü. Kastamonu'daki sağanak yağış sele döndü. Kısa sürede 150'den fazla bina sular altında kaldı. Caddeler göl oldu. Ev ve iş yerlerini su bastı. Yollarda önüne kattığını sürükleyen sel araçları da esir aldı. Bazı otomobiller su içinde kaldı, büyük hasar gördü. Müzik sel felaketinin etkili olduğu bir başka nokta ise Osmaniye'nin Toprakkale ilçesiydi. Sabah saatlerinden itibaren etkisini artıran sağanak cadde ve sokakları suyla kapladı.
3: Bakın her taraf su, yan taraf, öbür taraf her taraf su.
2: Ulaşım kilitlendi, çok sayıda ev ve iş yerini su bastı. Selin bilançosu gün ağarınca ortaya çıktı.
3: Su dükkana girdi. Beberin gibi birkaç dükkanlara daha girdi.
2: Sel faciasına karşı yürütülen çalışmalar sırasında korku dolu anlar da yaşandı.
4: Alınca bu dük duruyordu.
2: Karaçay Deresi kenarında çalışan iş makinesi suya devrildi. Operatör canını son anda kurtardı. Selden etkilenen iki şehirde de ekiplerin çalışması sürüyor.
1: Meteoroloji yurt genelinde hava sıcaklıklarının kademeli olarak artacağını duyurdu. Peki nasıl olacak havanın durumu? Notları öğreneceğiz. Ahmet Nazif Vural konuyla bizi bekliyor. Sözü hemen onlara bırakalım.
5: Geride bıraktığımız gün başta İstanbul ve başkent Ankara olmak üzere çok sayıda noktada yağışın etkili olduğunu görmüştük ve bu yağışla birlikte yine Ankara ve İstanbul'da çok sayıda noktada yağışla ilgili de mağduriyetler oluşmuştu ve son olarak da Kastamonu'da da buna benzer görüntüler gördük. Peki önümüzdeki günlerde, bugün başta olmak üzere önümüzdeki günlerdeki hava sıcaklıkları ne olacak? İşin uzmanına soracağız. Meteoroloji mühendisi Adil Tek yanımızda, kendisine konuyla alakalı düşüncelerini soralım. Evet,
6: teşekkür ediyorum. Bugün itibariyle o yağışlı sistem artık etkisini kaybetti. Yani Kuzey Karadeniz üzerinden yurdu terk etti ama yine Karadeniz'de çok kuvvetli olmayan zayıf yağışlar var. Önümüzdeki ilerleyen saatler içerisinde yurdun ama büyük bir bölümde hava açmış vaziyette. Yani günlük güneşlik, bulut da gözükmüyor. Bu sıcak hava önümüzdeki günlerde de yani bu değerlerde devam ediyor. Olacak. Sıcaklıklarda çok büyük değişiklikler yok ama yurdun güney kesimlerindeki o yükselen sıcak sıcaklıklar devam edecek. Örneğin Antalya'da 39-40 derecelere kadar çıkacak sıcaklıklar. Yine Ege'de Aydın civarında 40 dereceleri buluyor. Yine Güneydoğu Anadolu'da 40 derecelere yavaş yavaş yaklaşan sıcaklıklar var. Yurdun batı bölgelerinde ise yakın plan için yağış gözükmüyor. En yakın yağış önümüzdeki hafta ayın 3'üne, yani Ağustos'un başında 3'üne doğru bir hava gözüküyor. Bu arada tabii ki sıcaklıklar artarken şöyle o geçtiğimiz gün gelen soğuk havanın etkisi biraz daha azalmış özellikle ama sıcaklıklarda öyle bir aşırı artış yok. Esas artış Avrupa'da. Avrupa tekrar bu hafta bugünden başlayarak giderek yükselen sıcaklıklara etkisinde kalacak ve Perşembe günü en yüksek değerlere kadar çıkıyor. Tabi Avrupa çok ısınca biz biraz daha normal değerlerde kalıyoruz. Yakın plan içinde yağış da gözükmüyor. Yalnız Poyraz'dan esen rüzgar, özellikle İstanbul'da Poyraz'dan esen rüzgar yarından itibaren daha da kuvvetlenmeye başlayacak. Zaman zaman özellikle Perşembe günü en pik değerlerine çıkıyor ki zaman zaman 80-90 kilometreye kadar deniz üzerinde bu rüzgarın çıkacağını tahmin ediyoruz. Sıcaklıklar çok değişmiyor ve o yazın mevsim normalleri değerlerini bugünlerde devam edecek görünüyor. Yakın plan içinde dediğimiz gibi önümüzdeki günlerde yani 3-5 gün içerisinde hatta bir haftada diyebiliriz yağışlar yok. O geçtiğimiz yağışlar çok etkili olmuştu ki Kastamonu'da 220 kilograma kadar ölçülen yağış miktarı var. O da sel su baskınları yapmıştı. Zaman zaman yaz aylarında bu tür girişleri görüyoruz ama Temmuz'un bu son günlerine geldiğimizde sıcaklıklar mevsim normallerinde, Ağustos ayı içerisinde de öyle çok sıcak günler bizleri beklemiyor. Özellikle sıcaklıklar, yüksek sıcaklıklar Avrupa'yı daha çok etkileyecek gözüküyor. Ağustos ayında da biraz daha mevsim normalleri değerlerle girmiş olacağız gözüküyor.
5: Hocam son olarak şunu sormak istiyorum. Metropol İstanbul ve başkent Ankara'da bu yağışların ardından gelen sıcak havayla birlikte gece saatlerindeki sıcaklık değerleri de merak ediliyor. Öyle ki İstanbul'da özellikle gece saatlerinde zaman zaman uyku uyumak dahi zor olabiliyor. Bununla alakalı nasıl bir beklenti var?
6: Şöyle söyleyeyim. Geçtiğimiz o soğuk havada sıcaklıklar İstanbul'da 15-16 derecelere kadar düştü gece sıcaklıkları. Bugünlerde 20-21 derecelerde. Gece sıcaklıklarında aslında çok yüksek artış yok. En fazla 23-24 derecelere kadar çıkıyor. Tabii ki gece sıcaklıkları için şunu söyleyebiliriz. 20 derecenin üzerine çıkmaya başladığında biz bunu tropik gün diyoruz. Ki gece sıcaklıkları şu anda 21 az bir tropik değerlerin az bir şey üstünde. Öyle çok aşırı bir bunaltıcılık yok. Ama tabii ki gündüz ısınan binalar içerideki nemle birlikte biraz daha gece saatlerinde bunu 16'ı biraz daha artırabilir. Özellikle bina işlerinde, ama bina sokağa çıktığınızda bundan uzaklaşmış oluyorsunuz. Yani ısınan binaların yapmış olduğu bir o uyku zamanı oluşan etkiler var. Önümüzdeki günlerde İstanbul'da sıcaklıkların, gece sıcaklıklarında çok artacağını söyleyemeyiz.
5: Çok teşekkür ediyorum hocam. Çok sağ ol. Evet, meteoroloji mühendisi Adil Tek bizlerleydi. Sıcaklıkların ülke genelinde artacağını belirtti. Bu sıcaklıkların Avrupa'ya nazaran bize daha normal

0: seviyelerde olacağını, Avrupa'daki sıcaklıkların değerlerinin çok daha yükseleceğini belirtti ve son olarak da yakın zamanda çok ciddi bir yağış olasılığının başta İstanbul olmak üzere Marmara ve Ege bölgesinde olmadığını belirtti diyelim. Sözü yeniden size bırakalım.
1: Mutfakta kullanılan kesme tahtalarının hijyeni için aileler artık çok daha dikkatli davranıyor ki biz de bu konuda uyarı haberleri çokça yapmıştık. Ancak bu kez tehlike bir kasaptan geldi. Kasaptan kıyma alan bir kadın yemek hazırlığı sırasında kıymanın içinde neredeyse kıyma kadar küçük kırmızı parçalar olduğunu fark etti.
2: Hiç bakmadım bugüne kadar, yalan söylemeyeyim, sıfır.
3: Ben fark ederim, gözlerim cin gibi.
4: Kasaptan kıyma aldığı, içinden kıyma kadar kesme tahtasının plastiği de çıktı. Sofraya değil, çöpe gitti.
5: İddiaya göre bir aile akşam yemeğinde kullanmak üzere kasaptan kıyma aldı. Anne kıymayı yemeğe hazırlarken içerisinde farklı parçacıklar olduğunu fark etti. İddiaya göre o parçacıklar kesme tahtasından kıymaya geçmiş olan plastik parçalarıydı.
6: En yaygın kullanılan son dönemde plastik kesme tahtaları dediğimiz yüksek yoğunluklu polietilen malzemesinden yapılan rengarenk kesme doğrama tahtaları. Olumsuz tarafı genellikle bunlar sık değiştirilmiyor ve uzun süre kullanımda her bıçak darbesinde minik minik parçalar kopabileceği için orada çizikler, yarıklar, oluklar meydana gelebiliyor.
7: Fazla derinlikler olduğu zaman bunları ister istemez kırılır. Bu da direkt kıymaya karışmış olabilir.
8: Dikkatli bakmakta fayda var. Özellikle plastik, bazen onlar tehlikeli olabiliyor.
6: Çelik, bambu, plastik, ahşap ve beraberinde mermer kesme doğrama tahtaları. Hepsinin kendilerine göre artıları ve eksileri olabiliyor.
5: Cam, plastik veya metal kesme tahtası evde de kullanılsa, kasapta da kullanılsa her türlü kullanım şekline dikkat edilmesi gerekiyor. Özellikle söz konusu plastik kesme tahtaları olduğunda kullanıma bağlı olarak değişikliğin fazla olması gerekiyor.
9: Bunun özel makineler var. Bu tıraşlanıp, temizlenip tekrar kullanıma sunulabiliyor. Malzemenin kalitesiyle, bıçağın kalitesiyle, ustalıkla, her şeyle ilişkilendirilebilir.
2: Yani sağlığımız söz konusu. Hijyen bence şart.
1: Kolon kanseri çoğu zaman belirti vermeden ilerleyebiliyor. Bu nedenle düzenli taramalar ve erken tanı tedavi başarısında kritik rol oynuyor. Ayrıntıları uzmanından dinleyelim.
10: Kayınvalidemi kaybetmişti. Eşim de olunca sonra büyük kızım da oldu. 47 yaşında kaybettim. Kayınbiraderimi de öyle kaybettik.
11: Belirtinin ortaya çıkmasını beklemek bazen geç kalınmasına neden olabiliyor. İşte bu yüzden kolon kanserinde erken tanı büyük önem taşıyor.
12: Bunun daha çok taramalarda daha ileri ilerlememiş bir şekilde karşımıza çıkmasına tedavi başarısı olarak daha yüksek bir başarıyla tedavisini yapabiliyoruz.
11: Hiçbir şikayeti yoktu. Rutin sağlık kontrolü sırasında aldığı sonuçsa yaşamında yeni bir sayfa açtı.
10: Ne ağrısı vardı, ne bir şey vardı ve o kontrolde çıktı.
13: Kitle tespit edildi. Ameliyat oldum. Erken tanıdan kurtuldum yani. Şu an bir sıkıntım yok. Gayet normal gidiyor. Her şey yolunda.
11: Ailelerinde aynı hastalığı yaşayanlar vardı. Bu nedenle şüpheli bulgunun ardından vakit kaybetmeden ileri tetkiklere başvurdular.
10: Kontrola gitmiştik. Orada rektumda kalınlık deyince ben hiç duramadım artık. Hemen gidip çektirmemiz lazım dedi. Erken tanı, ne kemoterapi ne bir şey gerek yok dedi. Fakat kontrol altında olacak tabii, 3 ayda bir.
11: Kolon kanserinde sadece belirtiler değil, aile öyküsü de dikkate alınması gereken en önemli risk faktörlerinden biri.
12: Biz aile öyküsü olan hastalarda, özellikle Lynch sendromu olan hastalarda yılda bir kolonoskopi öneriyoruz. Bu poliplerin alınması açısından ve takibi açısından çok anlamlı. Bunun dışında Dünya Sağlık Örgütü 40 yaşından sonra hayatında bir kez olmak üzere bütün insanlara bir kolonoskopi öneriyor. Eğer şüpheli bir bulgu varsa 5 yılda bir, yoksa yapılmayabiliyor.
1: Şimdi Nazlı Timur ve konuğu bizi bekliyor. Van'ın meşhur lezzetlerinden biri. Tandırda balık. Nazlı, doğru söyledim herhalde. Nasıl yapılıyor bu tandırda balık? Sizden dinleyelim. Hoş geldin yayına.
14: Teşekkürler Cansın Elvacı. Evet, sizin de ifade ettiğiniz gibi tandırda balık, asma tandırda

0: balık desek daha doğru olur. Van'da ince kefal binlerce kişinin geçim kaynağı, kentin turizmine ve ekonomisine önemli katkı sağlıyor ve bununla birlikte geleneksel yöntemlerle müşterilerin beğenisine sunuluyor. Hemen şefimiz yanımızda. Tabii asma balık, tandırda balık nasıl olur öncelikle kendisine soracağız ama yayınımıza hoş geldiniz.
1: Siz de hoş geldiniz güzel Van'ımıza, İnci Edremit'imize hoş geldiniz.
0: Teşekkürler. Şimdi burada Van balığımız, inci kefalimiz var diğer adıyla tabii ki. Burada sabah saatlerinde mi geliyor, neler yapılıyor?
1: Sabahın erken saatlerinde balıkçı arkadaşlarımız var, yakalayıp buraya getiriyorlar. Biz oradan aldıktan sonra şöyle içini temizlediğimiz oluyor, temizlemediğimiz...
0: Çok özür diliyorum, şöyle alabilirsem sizi. Tamam. Kameraman arkadaşım Orhan Han'da şu anda görüntüde ekranlara yansıtıyor.
1: Şimdi böyle canlı canlı bize geliyor. Biz ondan sonra tuzladıktan sonra bazılarının içini temizliyoruz. Temizlediklerimiz ayrı, şöyle isteğe göre içi temizlenmiş veyahut da temizlenmemiş halde kaldırıp şöyle bizim askılarımız var. Tandırımız yanıyor. Sabah erken saatlerinde yakıyoruz. Tam ısısını alıyor. Evet. Ondan sonra şöyle isterseniz göstereyim Nazlı Hanım. Şöyle şu kafa taraflarından şöyle takıyoruz.
0: Tabii burada da pişmiş balıklar var. Bunlar, müşteriye göre.
1: Bunları biz hemen yani önceden pişirmiyoruz. Sadece isteğe göre içi temizlenmiş temizlenmemiş kaçar adet takıyoruz. Pişmişleri alıyoruz. Evet. Yeni çiğleri takıyoruz.
0: Evet efendim. Hemen devam edelim balıklarımızı takmaya. Bu arada çok güzel, mis gibi kokuyor. Bir tarafta pişmiş ve bir taraftan da hemen pişirilmek üzere balıklarımız askıya asılıyor. Tabii Van'ın önemli geçim kaynaklarından bir tanesi inci keval. Farklı sunumlarla müşterilerin beğenisine sunuluyor. Gördüğünüz gibi sabahın erken saatleri itibariyle tandırlar yakıldı. Ve balıklar, Van balığı yani inci keval balıklar da şu anda askılara diziliyor. Oldukça doğal, yeni Van Gölü'nden çıkmış taze balıklarımız şu anda ustalarımızın elleriyle birlikte askıda asılıyor. Efendim kaç dakika pişirme süresi var?
1: 20-25 dakikada çıkıyor. Tandırda. Evet, tabii daha güzel pişiyor. Kendi yağında pişiyor. Gelen arkadaşlar bakarlar, farkını görürler. Tandırda bir başka daha güzel oluyor.
0: İnci kefal balığının yağ oranı da az olduğu için genelde diyet yapanların da aslında çok tercih ettiği balıklardan, yiyeceklerden bir tanesi.
1: Evet, sadece bizim biraz tuza dikkat ediyoruz. Tuzladığımız zaman derisi soyulduktan sonra çok aromatik bir tat alıyor.
0: Peki böyle göründüğü zaman çok tuzlu görünüyor ve iri tuz kullanılıyor ama çok tuzlu olmuyor mu?
1: Mesela dikkat ederseniz Nazlı Hanım şu pişmiş olan balıklarımıza üzerinde kabukları soyduktan sonra altında kızarmış, çok güzel nar gibi kızarmış bir et mi şeye çıkıyor. Ha şöyle. Kabuğu soyulduktan sonra yiyiliyor.
0: Kabuklarıyla değil, kabuğu soyularak.
1: Kabuksuz olarak tüketiliyor.
0: O yüzden zaten tuz oranı fazla.
1: Tuz oranı biraz fazla tutuyoruz. Evet. Burada bizim Van'ımıza özgü canik tuzumuz var. Evet. Oradan geliyor tuzumuz da.
0: Şöyle mis gibi balıklarımız ekranlarda da görüyorsunuz. Oldukça güzel ve bir tarafta pişmiş ve bir tarafta da pişmiş. Hemen şöyle arkada da soframız var. Şöyle burada hemen şunu da göstermek istiyorum. Bir tarafta da tandırda pişen ekmek sıcak sıcak. Şöyle ekranlarda da gösterelim. Şöyle balığımız bir tarafta. Bir tarafta da şöyle mis gibi balığımız. Ve olmazsa olmazımız ayran aşı Van'ın. Yöresel. Bu da yöresel yemeği ayran aşı. Ustam ayran balık en çok neyle tüketiliyor?
1: Ayran aşıyla. Biliyorsunuz balık normalde yoğurtla tüketilen bir şey değil. Bu bizim ince kefaline özgü bir şey. Onu ister ayranla istersen ayran aşı dediğimiz şeyle çorbamızda tüketebilirsiniz.
0: Evet, mis gibi. Şimdi biz de az sonra tadına bakacağız. Ayran aşımızla birlikte bunu yiyeceğiz. Ve burada yine semaver çayımız da var.
1: Semaver çayımız. Van'ın olmazsa olmazı kırtlama şekeri, semaver çayı olmazsa olmuyor.
0: Balığın hemen ardından çay içiliyor. Tabii, ve tabii. Bölge inanılmaz derecede çay tüketiyor.
1: Evet.
0: Yaz kış demek sizin. Şu anda hava sıcaklığı 35 derece ve çok sıcak ama yine semaver çayı da olmazsa olmaz. Van balığını yani inci kefali bütünleyen ayran aşı. Burada yine yeşillik, yeşil otlarımız değil mi? Burada marul, yine maydanoz bulunuyor. Rokamız. Roka zaten olmazsa olmaz balıkta.
1: Balıkta rokanın yeri başka. Bir de yeşil soğan. Biz aslında kuru soğanda fazla tüketen bir millet olduğumuz için onu bırakmadık şu an için. Buraya hazırlamadık.
0: Tandır ekmeğimiz de hemen çok evet, güzel. Zaten, yan yana böyle. İki zaten tandır da yan yana.
1: Evet. Buradan hazır sıcak ekmek çıkıyor. Yöresel buğdayımızda. Tabii bu tandır unu. Diğer unlara benzemiyor. Buraya yönelik bir şey. Bir de sıcak ekmek. Van balığı, ayran aşı, samavar çayı, irmik helvası.
0: Çok güzel efendim. Ellerinize sağlık. Çok teşekkür evet. ederiz. Çok sağ olun. Efendim Van balığı olmazsa olmaz. Van'a gelen misafirler mutlaka Van balığını tüketmeden geçmiyor deyip sözü Van'dan size bırakalım.
2: Çok teşekkür ediyorum.

Kolay gelsin her birinize. Şimdi biraz İstanbul'dan söz edeceğiz. İstanbul'dan, hatta trafiğinden, araçlarından, yollarından. Yolda kimi zaman zamana karşı yarışanlar var. Kimi çileye dönüşen trafiğin içinden kaçmaya çalışıyor. İstanbul'da kullanılan araçlardan biraz bahsedeceğiz. Çünkü değişiklik gösteriyor aynı şehirde kullanılan araçların. Peki neden? Farklı farklı hikayeler var. Arkadaşlarımız böyle bir haber hazırlamış. Ekrana taşıyalım. Bugünlük de yavaş yavaş noktalayalım.

İstanbul'da milyonlarca araç, milyonlarca farklı hayatın izini taşıyor. Kimisi için otomobil yalnızca bir statü göstergesi, kimisi için işe gelirken ve giderken zamanını geçirdiği bir yaşam alanı, kimisi içinse doğrudan ekmek teknesi. Peki tüm bu araç tercihleri gerçekten kişisel seçimimiz mi?

0: İstanbul'da bir İstanbullunun araç tercihini belirleyen şey en çok ne oluyor?
1: Birincisi gelir düzeyi, ikincisi işe gidip gelirkenki uzaklık, üçüncüsü otopark sorunu var mı? Yani sitede mi oturuyor, herhangi mahallede mi oturuyor? Bu üçüncüsü ailenin büyüklüğü, aile büyükse eğer daha büyük araç tercih ediliyor. Dördüncüsü yakıt maliyeti, işte beşincisi de burada işte daha çok şimdi elektrikli arabalar, hibrit arabalar, yakıt maliyeti, bunlar müşterinin tercihini belirliyor.
0: İstanbul büyüdükçe günlük kat edilen yol miktarı da değişiyor. Bulunduğumuz lokasyon bunun en güzel örneklerinden biri. Bir yanda konutlar, diğer yanda ise yükselen ofisler. Evet, bulunduğumuz lokasyona bakacak olursak İstanbul'da otomobil tercihleri yalnızca bütçeyle alakalı değil. Oturduğumuz semt, işe gittiğimiz yer ve günlük kat ettiğimiz yol miktarı da bunun en önemli belirleyicilerinden biri.
2: İnsanlar tabii ki buradaki günlük yaşantılarında ulaşım önemli bir zamanını aldığı için başka bir araştırmada trafik sıkışıklığından dolayı insanlar ömürlerinde önemli bir zamanını trafikte geçiriyor. Orada bir takım kolaylıklar sağlayacak ekonomik olarak aracın boyutları açısından şehre göre otomobilini, yani şehir onlara bu otomobili al diyor.
0: İstanbul'da tercih edilen otomobillerin arkasında bunu tercih eden kişiler mi yoksa İstanbul'un ta kendisi mi?
3: Kesinlikle İstanbul'un ta kendisi. Bunu İstanbul zorunlu olarak seçtiriyor. Çünkü önümüzde bir İstanbul'un meselesi olan trafik meselesi var. Ve araçların ekonomik olması meselesi var. Bugün benzinli bir araçla elektrikli bir aracın maliyeti aynı değil. Yani İstanbul'da yaşayan biriyseniz bunun hesabını kesinlikle yaparsınız.
4: Şimdi elektrikli aracın biraz daha tasarruflu olacağını düşündük ve yerli ve milli aracımızın konforu olsun, sürüşü olsun, bizim için çok güzel, performansı çok iyi olduğu için TOGG'u tercih ettik.
0: Kimi için araç seçimi bir gereklilik dedik, kimi için zevk, kimi içinse bir ekmek teknesi. Bugün de bunu en iyi yansıtacağımız yerlerden birindeyiz. Gürsel abinin namı değer evinden sizlere sesleniyoruz. Gürsel abi, kolay gelsin.
5: Teşekkür ederim, sağ olun.
0: Çok sağ ol. Günde kaç saat yol yapıyorsun?
5: Yerimize, sevkiyatımıza göre değişiyor. Yeri geliyor 5-6 saat. Yeri geliyor Türkiye içinde, yurt dışında tabii o uzuyor. Bir ayda gelmediğimiz oluyor. Aynı gün içerisinde iki tane iş yaptığımız da oluyor. Sevkiyatımıza göre belli oluyor.
0: İstanbul dışında farklı bir ilde bu işi yapıyor olsaydın, o zaman seçeceğin araç daha farklı olur muydu?
5: Tabii ki olurdu. Şimdi

0: Doğu ve Güneydoğu'daki yakıtlar, oradaki çalışma hava koşulları şehirlerle diğer Doğu ve Güneydoğu şehirleri arasında araç tercihi fark ediyor.
1: Nasıl bir araç seçimi oluyor İstanbul'da?
0: İstanbul daha yoğun bir şehir. Yani kışın daha bir yolları açık kalıyor, temizleniyor. Bunun için herhangi bir araç markası belirlemeye gerek yok. Yalnız şu var, daha kalabalık olan yerlere daha ufak araçlarla tercih ediyoruz. Veya da gece 12'den sonra giriş yapabiliyoruz. Esenyurt işte vesaire, Avcılar, Merter, bu tür yerlere yani geceleri 12'den sonra giriş yapıyoruz ve park ediyoruz. Ertesi günü de geceye kadar orada kalıyoruz. Yükümüzü boşaltsak da gece 12'de çıkış yapıyoruz.
1: İstanbul'da her gün milyonlarca insan farklı yönlere hareket ediyor. Taksiciler ise bu hareketin tam ortasında. Onlar için araç yalnızca sürülecek bir otomobil değil, bir gelir kaynağı, yaşam alanı ve hatta İstanbul'u anlamanın ve keşfetmenin en güzel yollarından biri. Sizce İstanbul'da taksi bir otomobil mi yoksa çalışan bir iş makinesi mi?
2: Öncelikle taksi benim mesai arkadaşım. Sonra bir iş makinesi, ekmek dükkanı. Yani benim dükkanım. Günümün bütün zamanını bunda geçiriyorum. Yaklaşık 12 saat. 12 saat aracımla beraberim.
1: Neye dikkat ettiniz bu aracı seçerken?
2: Bu aracı seçerken öncelikle güvenlik. Sonra konfor. Bir de geniş olması. İçinin geniş olması. Buna dayanarak seçtim.
1: Siz bugün bu işi İstanbul'da değil de farklı bir şehirde yapıyor olsaydınız araç seçiminiz daha farklı olur muydu?
2: Tabii ki olurdu. Yani şimdi çalışacağım mesela Anadolu gibi bir yerde çalışırsam su tarzı bir araçta çalışmak isterdim.
1: Neden peki?
2: Yani oranın arazi yapısına, işte coğrafi konumuna göre böyle olabilirdi, seçebilirdim su araç.
1: İstanbul trafiğinde neden bu aracı tercih ettiniz?
3: Yani iş için tercih ediyoruz.
1: Nasıl işinize yarıyor bu araç?
3: Yük alıyor, her türlü yükü alıyor.
1: Peki zorlanıyor musunuz trafikte?
3: Yok, zorlanmıyorum. Zaten otomatik her türlü şey var. Gayet rahat yani.
1: İstanbul trafiğinde neden bu aracı tercih ettiğinizi soralım.
4: İstanbul trafiğinde bu aracı tercih ediyorum çünkü takım taklavat taşıyorum. Yeri geliyor park etmesi biraz zor oluyor ama işimi gördüğü için bu aracı kullanıyorum. Çok da işimi görüyor.
1: İstanbul'da şehir merkezlerindeki araç tercihlerini konuştuk. Şimdi ise yola çıktık ve köylerden birindeyiz. İstanbul'un köylerinden Karaağaç Köyü'ndeyiz. Karaağaç Köyü'ne doğru yola çıktığımızda bizi traktörler karşıladı. Peki Karaağaç Köyü'nde traktörler ne işe yarıyor? Gelin konuşalım. Kolay gelsin. Size bugün misafir olduk traktörünüze. Neden burada bu aracı kullanıyorsunuz?
5: Ben çiftçilik yapıyorum. Büyükçekmece Karaağaç Mahallesi'nde yaşıyorum. Hayvanlara bakıyoruz. Tarlaya gidiyoruz. Yerleri sürüyoruz. Arpa ekiyoruz. Buğday, çiçek. Onlarla uğraşıyoruz yani.
1: İstanbul Karaağaç Köyü'nde bu sefer de Hayri abinin yanındayız. Hayri abi burada saman balyalarını aracına yüklüyor. Abim kolay gelsin.
6: Teşekkür ederim.
1: Nasılsın?
6: Teşekkürler. Sizler nasılsınız?
1: Çok şükür. Abi burada balyaları aracına yüklüyorsun. Neden bu aracı tercih ettin?
6: Şöyle söyleyeyim size. Bizim yaşam koşullarımız bu araçları gerektiriyor. Şimdi burası İstanbul'un 200'ü var. Burası köy hali. Taşra diyorsunuz. Taşra. Orası şehir. Bir Bakırköy değil. Bir cadde Bostan değil. Bir Bağdat Caddesi değil. Burada yüksek arabayı kullanmak zorundayız. Yollarımız... Hayvancılık yapıyoruz, çiftçilik yapıyoruz. Yapmış olduğumuz işleyiş gerisinde mecburen yüksek araç kullanıyoruz. Çünkü bu araçlar bizim için bulunmaz bir nimet.
1: Ne iş yapıyorsunuz burada?
7: Burada markette çalışıyorum. Kasaya bakıyorum, aynı zamanda manava bakıyorum.
1: Peki buradaki araç tercihinizi de görmüş oldum. Neden bu aracı tercih ettiniz?
7: Neden bu aracı tercih ediyoruz? Öncelikle bagaj kapasitesi oldukça geniş. Onun dışında git gel daha kolay oluyor, daha hızlı oluyor. Konfor anlamından da bizi çok rahatlatıyor açıkçası.
1: İstanbul'da otomobilin hikayesi yalnızca bir noktadan başka bir noktaya gitmek değil. Her gün milyonlarca insan bu şehirde hayatın bir başka noktasına ulaşmak için yollara dökülüyor. İstanbul'da otomobil yalnızca bir ulaşım aracı değil, şehrin yaşayan hayatının önemli bir parçası.

0: A Haber Radyo'yu YouTube üzerinden dinlemek için Turkuaz Radyolar kanalına abone olun. A Haber Radyo, haberin radyosu.
1: Reklam. Akseslere Total Enerji'den 400 TL'ye varan çip para. İlk harcamadan önce cüzdandan kampanya katılan Aksesler 1 Temmuz-15 Ağustos arasında

0: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen o.
1: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
2: Karavan tutkunlarından ilham veren hikayeler, yeni nesil karavanlar, glamping rotaları, eko kamplar ve çok daha fazlası. Karavan ve kampla doğaya kaçmanın tam zamanı. Üstelik yol günlüğüm kamp defteri hediyesiyle birlikte. Şansa kalmaz işimiz,
3: Umran Oto Ekspertiz. Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
4: Halkbank'ın katkılarıyla.
5: Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 1874 sözleşmeli personel istihdamına ilişkin başvurular 27 Temmuz-9 Ağustos döneminde alınacak. Bakanlığın konuya ilişkin ilanı resmi gazetede yayımlandı. Buna göre 800 mühendis, 645 veteriner hekim, 60 büro personeli, 239 destek personeli, 73 koruma ve güvenlik görevlisi, 13 avukat, 7 biyolog, 9 laborant, 5 diğer teknik hizmet personeli, 23 gemi adamı olmak üzere 1874 sözleşmeli personel alımı yapılacak. Adaylar başvurularını Kariyer Kapısı internet adresinden e-devlet şifresiyle gerçekleştirecek.
4: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Haberin radyosu A Haber Radyo.
4: Reklam.
6: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: A Haber Radyo, haberin radyosu.
7: Canım arabam, masrafsız düldülüm.
8: Engin Bey, düldülün MTB ödemesi geldi.
7: Ben hiç kendimi MTB ödeyecek gibi hissetmiyorum ya.
8: Bonuslu olsaydınız 3 taksitle öderdiniz. MTB ödemelerinizi Bonus Flash ve Garanti BBVA kanallarından veya Dijital Dipo.tr'den kart bilgilerinizi girerek 3 taksitle yapabilirsiniz. Dijital Dipo.tr'den ödeme yapmadan önce Bonus Flash'tan kampanyaya katılmayı unutmayın. Bonusunuz yoksa hemen mobilden başvurun. Son gün 31 Temmuz. Ayrıntılı bilgi Bonus.com.tr ve Bonus Flash'ta.
9: İdefix premiumlulara alışılmadık ayrıcalıklar. Premiumlulara özel kaçırılmayacak fırsatlar, ücretsiz kargo, hediye kahve ve daha birçok avantajıyla sen de İdefix premiuma geç, hayatı premium yaşa. İdefix, alışılmadık alışveriş. İdefix.
10: Bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Ayçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın, %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden, Arçelik.com.tr, Beko.com.tr'de Oriz App üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar.
4: Reklam.
3: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.

0: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
1: Böyle bir dünya var. Dünya Katılım Bankası'nda hayalinizdeki araca uygun kar oranlarıyla ulaştıran taşıt finansmanı var. Hepimizin dünyası
2: Dünya Katılım var.
3: Tup turuncu Teknosa'da.

0: 19 lira.
1: Böyle bir dünya var. Dünya katılım var.
2: Reklam. A Haber Radyo. Reklam.
0: Emekli maaşını Yapı Kredi'ye taşı, anında 30 bin liraya varan nakit promosyon kazan. Yapı Kredi Mobil'den, şubelerimizden veya müşteri iletişim merkezini arayarak hemen başvur. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
2: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. A Haber Radyo'yu YouTube üzerinden dinlemek için Turkuvaz Radyolar kanalına abone olun. A Haber Radyo, haberin radyosu.
3: A Haber Radyo, haberin radyosu. Zonguldak 100, Karabük 88, Kastamonu 89, Çankırı 104. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için turkuvazradyolar.com'u ziyaret edin.
0: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
4: Milyonlarca araç sahibini yakından ilgilendiren kritik tarih yaklaşıyor. 2026 yılı motorlu taşıtlar belgesi yani MTV'nin ikinci taksit ödemeleri için son gün 31 Temmuz Cuma. Motorlu taşıtlar vergisi yılda iki kez ödeniyor. Ocak ve Temmuz ayları olmak üzere iki eşit taksite bölünüyor. Ödemeler vergi daireleri, PTT, banka şubeleri ve mobil bankacılık uygulamaları üzerinden yapılabiliyor. MTV'den muaf olanlar da var. %90 ve üzeri engellilik oranı bulunan vatandaşların araçları, özel tertibatlı taşıtlar, belediyeler ve Kızılay adına kayıtlı araçlar bu vergiden muaf tutuluyor. Peki elektrikli araçlarda MTV indirimi bulunuyor mu? Çevre dostu bu araçlar için çok ciddi bir vergi avantajı var. Elektrikli araçlarda MTV tam 1/4 oranında yani %25 olarak uygulanıyor. Örneğin motor gücü 110 kW olan 2023 model bir elektrikli aracın normal MTV'si 20 bin lira ise sahibi sadece 5 bin lira ödüyor. Normal araçlardaysa rakamlar motor hacmine ve yaşa göre değişiyor. 1-3 yaş arası 1300 motor bir aracın yıllık toplam vergisi 6902 lirayken motor hacmi 1301 ile 1600 arasında olan araçlarda bu tutar 12028 liraya kadar çıkıyor. Ödemesini 31 Temmuz'a kadar yapmayanlar için gecikme faizi uygulanacak.
2: A Haber Radyo'yu YouTube üzerinden dinlemek için Turkuvaz Radyolar kanalına abone olun. A Haber Radyo, haberin radyosu.

Son gelişmelerle ajansdayız. Bugün 27 Temmuz Pazartesi, sıcak haberleri birlikte yaşayacağız. Önce canlı yayın noktalarımız. Gülistan Doku soruşturmasında 18 kişi daha gözaltına alındı. Yüksel Akalan Erzurum'dan canlı yayında. Ahbap soruşturmasında ünlüler ifadeye çağrılıyor. Uğur Dündar ve Mahsun Kırmızıgül de ifade verecek. Ahmet Nazif Kural İstanbul'dan canlı yayında. AK Parti MYK Başkanı Erdoğan'ın

0: Başkanlığında toplanıyor. Mert Hacı Alioğlu Ankara'dan canlı yayında. CHP'de yeni istifa dalgası. 264 eski milletvekili partiden ayrıldı. İlter Yeşiltaş Ankara'dan canlı yayında. Hürmüz'de İran mayınları gemileri hedef alıyor. Ekber Karabağ Tahran'dan canlı yayında ve ajans başlıyor. Ahbap soruşturması kapsamında sanık ifadeleri ve elde edilen deliller sonrası 4. dalga operasyon yapıldı. 13 şüpheli gözaltına alındı. İfadeye çağrılan ünlüler de var. Ayrıntıları A Haber muhabiri Ahmet Nazif Vural aktaracak.
1: Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturmada son gelişmeleri aslında iki farklı bağlam olarak ele almamız gerekiyor. Öyle ki geride bıraktığımız hafta içerisinde çeşitli ünlülerin ifadesine ve bilgisine başvurulması için savcılık tarafından adliyeye davet edildiğini biliyoruz. Ve bu kapsamda da ünlülerin yeni ifadeler için farklı ünlülerin de yine davet edildiğini söyleyelim. Peki kimler? Gazeteci Uğur Dündar, sanatçı ve yönetmen Mahsun Kırmızıgül, şarkıcı ve oyuncu Gülben Ergen, oyuncu Elçin Sangu ve rock müzik sanatçısı Hayko Cepkin'in ifadeye çağrıldığının altını çizelim. Burada önemli bir dipnot verelim. Bu kişiler gözaltına alınmıyor. Bu kişiler bilgilerine başvurulması amacıyla ifadeye davet ediliyor. Bunun altını çizmiş olalım. Beraberinde 4. dalga operasyonu da yine bugün açıklandı ve 4. dalga operasyonunda da çok önemli kritik bilgiler var. Öyle ki soruşturma kapsamında ilk 3 dalga operasyon neticesinde elde edilen bilgiler ve tespitler neticesinde 4. dalga operasyonu da bu tespitlerin üzerine gidilerek soruşturma derinleştirildi ve yeni kişiler, yeni isimler ortaya çıkartıldı ve soruşturmada 4. dalga operasyonunda da 4 farklı başlık üzerine duruldu. Peki başlıklar neler? İlk başlık konut ve konteyner alımlarına ilişkin işlemler. Elbette bu kapsamda geride bıraktığımız yıllar içerisinde Haluk Levent ve Ahbap Derneği'nin daha önce taahhütünü vermiş olduğu çeşitli mülklerle alakalı, yapılması beklenen mülkler ve konutlarla alakalı taahhütlerin yerine getirilememiş olması bu kapsamda değerlendiriliyor ve bununla alakalı da taahhütün yerine getirilmemesi işlemleri içerisinde yer alan çeşitli firmalarda ve bu firmaların yöneticileri de konu kapsamında gözaltına alınanlar arasında. Bir diğer konuya geçelim. Yeliz Kaya. Nitekim kendisini bizler daha önce ilk 3 dalga operasyonunda tutuklanan 28 kişinin içerisinde ve aynı zamanda Haluk Levent'in danışmanı olarak biliyorduk. Kendisine devredilen taşınmazlarla ilişkin işlemler ikinci başlık olarak öne çıkıyor. Bu kapsamda da bazı şirketler ve kişiler tarafından Yeliz Kaya'ya sıralı şekilde çok sayıda taşınmaz devredildiği tespit ediliyor. Bu kapsamda da hatta geride bıraktığımız süreç içerisinde hatta sürecin ilk safhalarında ismini daha çok hatırladığımız Hüseyin Başaran da nitekim kendisinin Haluk Levent'le alakalı iddiaları ve şikayetleri bulunuyordu. Hüseyin Başaran da bu kapsamda şu an için gözaltında bulunduğunu hatırlatalım. Ve devam edelim dernek çeklerine ilişkin işlem. Öyle ki Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen bu soruşturma kapsamında Ahbap Derneği'ne deprem zamanından bu yana çok sayıda bağış yapıldığını ve aynı zamanda yine dernek içerisinde de çok sayıda mali ve ticari işlemler yapıldığı ortaya çıkmıştı. Ve bu ortaya çıkan işlemlerle alakalı detaylar ve süreçle ilgili de yeni önemli bilgiler ortaya çıkmaya devam ediyor. Ve bu ortaya çıkan bilgilerle alakalı da elbette derneğe gelen para ve bu dernekten çıkan para ve aynı zamanda dernekle alakalı çeşitli işlemler, çek işlemleri ki bu çeklerin elbette bir vadesi var, bir süresi var. Bunlarla alakalı işlemde değerlendiriyor. Bunu da hatırlatalım. Ve son olarak da Haluk Levent'le bağlantılı şüpheli ilişkilere ilişkin işlemler. Buradan aslında şunu ortaya çıkartıyor soruşturma kapsamında savcılık. Öyle ki Haluk Levent Ahbap Derneği'ne doğrudan kurucusu ve yöneticisi. Haluk Levent'le alakalı geride bıraktığımız zamanlarda çok sayıda farklı bilgiler ortaya çıkmış ve Haluk Levent özellikle para bağlantısı anlamında çevresindeki kişilere bu paraları aktardığını ve bu paralarla daha sonra bir işlem yaptığı belirlenmişti. Ve bu son soruşturmada, son 4. dalga operasyonunda da çok daha fazla kişinin Haluk Levent'le olan ilişkisi ele alınıyor. Mali ve ticari ilişkileri ele alınmasının ardından da onların vermiş olduğu ifadeler neticesinde soruşturmanın çok daha derinleşeceğini tahmin ediyoruz diyelim. Söz yeniden size bırakalım.
0: Ahbap suç örgütü dosyasında gizli bir yönetim ağı ortaya çıktı. Toplanan yardımların nasıl iç edildiği tek tek deşifre edildi Ve işte Yardım Derneği'nin adım adım suç örgütüne dönüşmesi.

0: Sesinin ayrıntıları.
1: Bana fazla güvenmeyin, ben her an satarım hepinizi yani.
2: Sözde Yardım Derneği gizli bir suç örgütü çıktı. 10 milyarlık kirli gölge yönetim ağı belgelendi.
3: Hap olayı budur. Hayallerimi yaşıyorum ben ya. Hayallerimi yaşıyorum. Eğleniyorum. Hakikaten eğleniyorum.
2: Asrın felaketinde yaklaşık 7 milyar lira para toplayan ve Türkiye'nin en güvenilir kurumu imajı çizilen Ahbap Derneği'nin suça iştirak eden yönetim ağı 2021 yılından itibaren bizzat Haluk Levent tarafından adım adım kuruldu. Sözde bir yardım ağıydı ama sonrasında gerçek ortaya çıkacak o kirli tezgah gün yüzüne çıktığında ortaya dökülen rakamlarsa dudak uçuklatacaktı. O ağın içinde gözaltına alınan 28 kişi tutuklandı. Derneğin kadrosu suç makinesi gibiydi. Gölge yöneticilerin suç kayıtları saymakla bitmedi.
4: Ahbap var. Amacın ne ya? Ne yapacaksın abi?
3: Hakkari'li iş adamından 10 milyon dolar. İşte şu ihaleyi alandan 5 milyon dolar. Karayollarını yapandan 7 milyon dolar. Ha nasıl topluyorum abi? Ben böyle topluyorum.
2: Ahbap'ın eski genel sekreterliğini yapan Zafer Yayın, resmi belgede sahtecilik, dolandırıcılık, kasten yaralama gibi 9 farklı suç kaydı bulunuyordu. Eski Mali ve İdari İşler Müdürü Emrah Gödeliner'in 7, Alper Çelik'in ise şans oyunlarıyla hırsızlık ve dolandırıcılık suçlarından dosyaları bulunuyordu. MASAK raporlarındaki verilere ve hesap dökümlerine göre bu isimlerin banka hesaplarında toplam para trafiği giriş ve çıkış hacmi 10 milyar 62 milyon 696 bin 410 lira oldu. İddia o ki Haluk Levent dosyaları kabarık bu isimlerin yerine daha sonrasında temiz vitrin oyunu kurdu. Adli sicili temiz olan Gonca Akpınar, Yusuf Can Ertit ve Tuğba Serbest gibi isimleri yönetim kuruluna yerleştirerek derneğe kurumsal ve temiz bir süs verildi.
5: Hayırsever bize parayı yollamadı. Haluk Levent gitti onunla yemek yedi. Öylesine yedi desin. Vallahi billahi buradan istifa edip şerefsizliğim ilan edeceğim.
2: Haluk Levent'in mesajlarında kasa dediği asistanı Yeliz Kaya tüm paranın toplandığı ve dağıtıldığı merkez oldu. Bağışlar Kaya adına düzenlenen çeklerle dernek dışına çıkarıldı. Depremzede paraları bu oyunla kumar ve borsada hiç edildi.
1: Güvenmeyin, ben her an satarım hepinizi yani.
0: Gülistan Doku soruşturmasında da yeni gelişmeler var. 15 ilde 18 kişi daha gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında yeni tutuklamalar da var. Yüksel Akalan sıcak gelişmeyi Erzurum'dan aktaracak.
6: Evet Can Akınar, tüm Türkiye'nin yakından takip ettiği Gülistan Doku soruşturması derinleşerek devam ederken sıcak gelişmeler de yaşanıyor. Öncelikle Erzurum Adliyesi'ndeki sabah yaşanan o sıcak gelişmeyi aktaralım. Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla birlikte cezaevinde tutuklu bulunan eski vali Tuncay Sonel beraberindeki iki tutuklu sanıkla birlikte önce Erzurum Şehir Hastanesi'nde sağlık kontrolüne götürüldü. Ardından da 2,5 saat öncesinde Erzurum Adliyesi'ne getirildi ve yeniden savcı karşısında ifade verdiğini belirtti. Oldukça önemli bir gelişmeydi. Diğer bir taraftan da Adalet Bakanı Akın Güllek tarafından Gülistan Doku soruşturmasına yönelik yeni bir operasyon yapıldığını ve operasyonun detayları paylaşıldı. 15 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda 18 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında emniyet müdürü, emniyet amiri, başkomiser, komiser, başpolis, 10 polis memuru, bilgisayar eğitmeni ve aynı zamanda 3 emekli polis memuru da bulunuyor. Bu şüphelilerin ise yine soruşturma sürecinde delillere müdahale ettiği şüphesinin doğması üzerine gözaltına alındıklarını belirtelim. Şu an itibariyle jandarma tarafından, yasat ekipleri tarafından ifadeleri de alınmaya devam ediliyor. Tabii en önemli gelişmelerden birisi de eski vali Tuncay Sönel'in yeniden savcı karşısına çıkarak ifade vermesiydi. Özellikle de bu hususta geçtiğimiz günlerde tutuklanan Handan Sönel'in vermiş olduğu ifadeler. Aynı zamanda birçok delil ve tespitin bulunduğu güvenlik korucuları tarafından Gülistan Doku'nun cansız bedeninin gömüldüğüne dair ciddi tespitlerin elde edilmesinin ardından Erzurum'da cezaevinde tutuklu bulunan Tuncay Sonel ve beraberindeki iki sanık da bugün itibariyle yeniden ifadeye çağrıldı. Geniş güvenlik önlemleri altında Erzurum Adliyesi'ne getirilen Tuncay Sonel ve beraberindeki iki tutuklu sanık da şu an itibariyle yaklaşık 2,5 saatlik süredir savcı karşısında yeniden ifade verdiklerini belirtelim. Tabii bir taraftan da Tunceli'de Gülistan Doku'nun cansız bedenini arama çalışmaları devam ediyor. Diğer bir taraftan da Gülistan Doku soruşturmasının kilit ismi Umut Altaş'ın Türkiye'ye iade sürecinin de devam ettiğini belirtelim. Sözü şimdilik sizlere bırakalım.
0: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel arasında tansiyon

her geçen gün yükseliyor. Kılıçdaroğlu hafta sonu İstanbul'da yaptığı konuşmada CHP'de arınmanın büyük ölçüde tamamlandığını söylemişti. Özel'den Kılıçdaroğlu'na "muhatabımız değil" yanıtı geldi.

0: 3 günlük dünyada şerefini değil de rahat koltuklarını düşünenler varsınlar, geride kalsınlar.
1: Çalan, çırpan, köşeyi dönen siyasetçi istemiyoruz. Hiçbir Cumhuriyet Halk Partili yolsuzluk yapanlarla yan yana duramaz. Malı götürenlerle yan yana duramaz.
0: Yeni partimizi milletvekillerimizle ilk adımını atarak kuruyoruz.
1: Arınmak zorunda olan bir partidir. Neyse, çok şükür o da büyük ölçüde gerçekleşti.
2: Kemal Kılıçdaroğlu'yla Özgür Özel arasında şimdi de muhataplık tartışması başladı. Arındık diyen Kılıçdaroğlu'na Özgür Özel'den tepki gecikmedi.
1: Eğer yolsuzluk yapmak istiyorsan, malı götürmek istiyorsan derhal ama derhal partinin dışına çıkacaksın.
0: Ne Ekrem İmamoğlu'nu geride bırakırız, ne Mansur Yavaş'ı.
1: Bana bir ara dediler ki ya şu adam çok değerli, bak hapse atıldı, sen de bunun yanında dur. Yolsuzluğu varsa durmam.
2: Sözcüye konuşan Yeni Parti Genel Başkanı Özel, Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef aldı. Muhatap almam dedi. Ana muhalefet liderini kızdıracak sözler söyledi. CHP'de seçilmiş bir yönetim olsa o bizim eski partimizdi ama bizim partimiz şu anki CHP değil. Şu anda CHP seçilmemişler tarafından yönetiliyor. O yüzden bir siyasi muhataplık kurmamız mümkün değil. Olumlu ya da olumsuz yönde muhatap alacak değiliz ifadesini kullandı. Özel, yolsuzluk iddianamelerine giren Burhanettin Bulut ve Özgür Karabat gibi isimlerin neden yönetimde yer almadığını da açıkladı. Özel, bu isimlerin tamamının kendi istekleriyle yönetime girmediklerini dile getirdi. Dediler ki bu süreçte yeni partide yeni yüzlere ve yeni bir enerjiye ihtiyaç var. Biz bir adım geride duruyoruz, biz var gücümüzle arkasındayız ifadelerini kullandı.
3: CHP'de istifa depremi büyüyor. Geçmiş dönemlerde Cumhuriyet Halk Partisi'nden milletvekilliği yapmış 264 isim partiden istifa ettiklerini duyurdu. İlter Yeşiltaş ayrıntıları aktaracak.
4: Can Okunar önceki dönemlerde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde CHP saflarında siyaset yapan isimlerdi 264 milletvekili. Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki olarak Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa ettiler ve yeni partiyi, yani Özgür Özel'i destekleyeceklerini açıkladılar. O isimler arasında Haydar Akar var, meclis başkan vekilliği yapmıştı önceki dönem. Yakup Akkaya var, Sabahat Akkiraz, Önay Alpago, Ahmet Altun, Kemal Anadolu gibi Cumhuriyet Halk Partisi'nin önemli isimleri yer alıyor. Bu isimler geride bıraktığımız saatlerde Cumhuriyet Halk Partisi ile yollarını ayırdıklarını, yapmış oldukları uzun bir açıklamada dile getirdiler. Ve bu süreçte Özgür Özel'i destekleyeceklerini ifade ettiler. Tabii Kemal Kılıçdaroğlu cephesinde neler yaşanıyor onu da aktaralım. Dün Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nde 39 milletvekiliyle bir araya geldi Kemal Kılıçdaroğlu ve o toplantıda aynı zamanda Cumhuriyet Halk Partisi'nin yeni grup yönetimi de seçildi. Grup başkanı olarak Faik Öztürak seçildi. Grup başkan vekilleri Sevda Erdan Kılıç ve Rahmi Aşkın Türeli oldu. Şimdi bu grup yönetimi için Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde odalar tahsis edilecek. Buna dair teknik detaylar üzerinde çalışmalar devam ediliyor ve aynı zamanda bu seçilen grup yönetimi meclis sistemine de girilecek ve aynı zamanda bugün yapılması beklenen başkanlık divanı toplantısında da Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu hafta Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde grup toplantısı yapıp yapmayacağı da netlik kazanmış olacak. Özgür Özel cephesine geçecek olursak, Özgür Özel de yine hafta sonu grup yönetimini ve MYK'yı belirledi. Beklendiği üzere Cumhuriyet Halk Partisi'nin grup başkan vekilleri Ali Mahir Başarır, Gökhan Günaydın ve Murat Emir'den oluştu. Özgür Özel yarın grup yönetimiyle ve aynı zamanda 90 milletvekiliyle kapalı grup toplantısı gerçekleştirecek ve bu grup toplantısının ardından da artık yeni partili kimlikleriyle sahaya inecek milletvekilleri. Özellikle örgütlenme çalışmalarına ağırlık verecekler. Örgütlenme önemli çünkü yeni parti kuruldu ama henüz seçime girme

0: iyi elde edemedi. Yani bu anlamda bir çalışmanın olması gerekiyor. Seçimlerden en az 6 ay önce kurultayını tamamlaması gerekiyor seçime girebilmesi için ve ayrıca 41 ilde de yine seçimden en az 6 ay önce örgütlenmesini tamamlaması gerekiyor seçime girebilmesi için. Tabii örgütlenme çalışmalarında eski il başkanlarına görev düşecek gibi görünüyor. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nde Özgür Özel'i desteklediği için Kemal Kılıçdaroğlu yönetimi tarafından ihraç edilen veya görevden uzaklaştırılan il başkanları yeni partinin yeni il başkanları olması bekleniyor ve kısa sürede de örgütlenmenin tamamlanması planlanıyor. Zaten Ağustos ayı sonunda veya Eylül başında da yeni parti olağan kurultayını gerçekleştirecek. Hem yeni yönetim belirlenecek hem de örgütlenme çalışmaları tamamlanmış olacak.
1: CHP'nin İstanbul'da düzenlediği üye katılım töreni ilginç bir polemikle gündemdi. Etkinlik alanına kas ajansları aracılığıyla figüran getirildiği ve kalabalığın bu yolla artırılmaya çalışıldığı öne sürüldü. Tartışma yaratan iddiaya CHP'den yanıt gecikmedi. İl Başkanı Gürsel Tekin yaşananlara komplo dedi.
2: Kurulan tezgah, FETÖ'leri tezgahı sorumluları kimse mutlaka bizim bulmamız lazım. Koskoca devasa bir salonda 70 kişi eksik olsa ne olur, fazla olsa ne olur.
3: Kast ajanslarıyla anlaşıldığı figüranlar etkinlik alanına taşındı. Partiyle resmi bağı olmayan kişilere CHP yelekleri giydirildi. İddiaya göre amaç cumartesi günü gerçekleştirilen CHP'ye katılım törenini kalabalık göstermekti.
4: Bu arkadaşlarımızın ne işi var burada?
3: Özgür Özel'in beraberinde 90 vekille istifası CHP'de deprem etkisi yaptı. Yeni parti için binlerce kişi CHP'den üyeliğini sildirirken Kemal Kılıçdaroğlu istifa dalgasını durdurmak için sokağa indi, İstanbul'da düzenlenen toplu üye katılım töreninde rozet taktı. O törene ise kast ajanslarından 950 liraya kiralanan figüranların getirildiği iddiası damga vurdu.
5: Ahlaklı erdemli insanların partisiyiz biz. Siyaset temiz insanların işidir, temiz insanların.
3: İddialara yanıtsa İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin'den geldi. Söz konusu kişileri kendilerinin getirmediğini söyledi.
2: Şeytanın aklına gelmeyecek bir şey yapmış. Ulaşım talebi olan arkadaşlarımızı tek tek aradı. Tanıyor musunuz? Yok. Ahmet tanıyor musunuz? Yok. Samet bana 77 kişi göndermiştiniz, bunların içinde var mı? Abi tanımıyor. Doğal olarak yapılması gereken bir tek şey var. İki kişi bilebilir. Bir, bu kirli medya tuzak kuran medya bilebilir. İkincisi, devletimizin savcıları soruşturmayı da yapabilir.
3: Tekin komplo kurulduğu görüşünde.
2: Biz yoğurdu üfleyerek yiyoruz. Nedeni şu, 10 aydır buradayız. 10 ay içerisinde Bermuda üçgeniyle mücadele ediyoruz. Bu soruşturmaları, araştırmaları yaparken çok ilginç şeylerle de karşılaştık. Önce bir araba geliyor, salona girecekler. Salonda genel başkanımız konuşurken negatif bir slogan atacaklar. Sonra aklı selim biri galiba diyor ki aman ha, bizi linç ederler burada. Evet, onu açık ve net söylüyorum. Sakın ha sakın aklınızdan geçirmeyin.
3: CHP konuyla ilgili savcılığa suç duyurusunda da bulundu.
1: Başkan Erdoğan çalışmalarını bugün Ankara'da sürdürecek. Erdoğan öğleden sonra AK Parti Genel Merkezi'nde Merkez Yürütme Kurulu toplantısına başkanlık edecek. Ayrıntılar Mert Hacıalioğlu'nda.
6: Teşekkürler Can Okanar. Saatler 15'i gösterdiğinde Merkez Yürütme Kurulu toplantısı Başkan Erdoğan'ın başkanlığında AK Parti Genel Merkezi'nde gerçekleştirilecek. İç ve dış siyasi meseleler bu toplantıda ele alınacak. Öncelikli olarak Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları, değerlendirmeleri ve talimatları olacak. Daha sonra ise AK Parti'de bazı sunumlar gerçekleştirilecek. Bu kapsamda Tanıtım ve Medya Başkanlığı'nın bir sunumu olacak. Bu sunumda AK Parti'nin 25. yılına ilişkin yapılacak etkinlik program üzerinde bir sunum gerçekleştirecek. Bilindiği üzere AK Parti 14 Ağustos 2001'de kurulmuştu ve önümüzdeki ay 14'ünde 25. yıl etkinlikleri başkent Ankara'da gerçekleştirilmesi bekleniyor. Bu kapsamda da Medya ve Tanıtım

0: Başkanlığı'nın önemli çalışmaları var. Bu çalışmalar Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a sunulacak. Tabii ki bu 25. yıllık etkinlikleri Başkent Ankara Millet Bahçesi'nde yapılması planlanıyordu. Bu noktada özenli bir çalışma var. Aslında görkemli bir şölen olacak ve binlerce kişi orada buluşacak. Bunun yanı sıra bu konu MYK'da ele alınacak. Bunun yanı sıra terörsüz Türkiye konusu bilindiği üzere bugün bu hafta mecliste özellikle yasal düzenlemeler noktasında önemli çalışmaların gerçekleştirilmesi beklenmekte. Geride bıraktığımız haftalarda Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş özellikle partilerin koordinasyon noktasındaki terörsüz Türkiye sürecindeki grup başkanlarıyla toplantılar, görüşmeler gerçekleştirmişti. Bu noktada gelinen süreç yasal düzenlemeler, bu süreçteki 12 maddeden söz ediliyor biliyorsunuz. Meclis çalışmaları da önemli. O nedenden dolayı MYK'da bu konu değerlendirilecek, ele alınacak. Kapsamlı bir süreç değil, aslında geçici bir süreç içerisinde terörsüz Türkiye'ye ilişkin yapılacak yasal düzenlemeler vardı. Geçici süreli oldukça net maddeler olacaktı. Bunlara ilişkin sorumlu tuşların gerçekleştirilmesi bekleniyor. Terörsüz Türkiye süreci ve terörsüz Türkiye sürecinin ekonomiye etkileri gibi birçok konu başlığını göreceğiz. Öte yandan tabii ki dış meseleler, bölgemizde devam eden savaşlar gibi birçok konu başlığı MYK'da kendisine yer bulacak. Daha sonra parti sözcüsü Ömer Çelik kameralar karşısında geçerek hem sorularımızı yanıtlayacak hem de MYK'nın detaylarını paylaşacak diyelim ve sözü yeniden size bırakalım Can Okanar.
1: A Milli Kadın Voleybol Takımı tarihi bir başarıya daha imza attı. Filenin Sultanları Çin'de oynanan Milletler Ligi finalinde Brezilya'yı 3-1 mağlup ederek şampiyon oldu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan da Filenin Sultanları'nı tebrik etti.
2: Milletler Ligi'nde şampiyon Türkiye.
3: Maç sayısını kullanıyoruz. Salia, Berkman, Matris bırakıyor. Orta hücumu karşıladık. Bitiyor mu? Bitiyor! Şampiyon Sultanlar!
2: A Milli Kadın Voleybol Takımı Çin'de oynanan Milletler Ligi finalinde Brezilya ile karşılaştı. İlk seti kaybeden Ay Yıldızlılar ikinci setle birlikte ritmini buldu ve rakibini 3-1 yenerek kupanın sahibi oldu. 33 sayıyla yıldızlaşan Melisa Vargas finalin en değerli oyuncusu seçildi. 2023 yılında Avrupa ve Milletler Ligi şampiyonlukları yaşayan Filenin Sultanları, Brezilya karşısında alınan zaferle 3. kez büyük uluslararası organizasyonlarda altın madalya kazandı.
3: İşte o büyük sevinç ekrana böyle yansıyor.
2: Tarihi zaferin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından Milletler Ligi finalinde rakibi Brezilya'yı mağlup edip şampiyonluğa ulaşarak tüm Türkiye'yi gururlandıran büyük bir başarıya imza atan A Milli Kadın Voleybol Takımımızı yürekten tebrik ediyorum cümleleriyle millilerin başarısını kutladı.
1: Meclis mesaisine önümüzdeki haftada yoğun gündemle devam edecek. Öğrenci affı ve çocuk suçlulara ilişkin düzenleme ele alınacak. Ayrıntıları Oğuzhan Gültekin aktaracak.
4: Can Okanar, tabii ki Türkiye Büyük Millet Meclisi tatile girmeden önce bütün yasal düzenlemeleri bitirmeyi hedefliyor. Bu doğrultuda da özellikle yoğun bir tempoyla bu haftaya da başladığını söyleyebiliriz. Özellikle salı günü çalışmalarına devam edecek olan genel kurulda tabii ki ilk ele alınacak yasa tekliflerinden bir tanesini siz de söylediniz. Öğrenci affına ilişkin düzenlemeler olacak. Bununla alakalı teklifle ön lisans, lisans ve lisans üstü öğrencilere eğitimlerine devam etme hakkı da tanınmış olacak. Ayrıca teorik derslerde başarılı olmuş ancak aday hekimliğe geçiş yapmamış öğrencilerin de okula dönüşlerinin mümkün olabilmesi planlanıyor. Yapılacak olan düzenlemeler çerçevesinde yine vakıf üniversitelerindeki tam burslu öğrenci oranlarını artırma yönelik düzenlemelerde bu teklif içerisinde yer almış olacak. Bu kapsamda tecrübeli akademisyenlerin bilim dünyasına katkılarının devam edebilmesi amacıyla da emekli yaş haddinin 67'den 72'ye çıkarılması öngörülüyor. Yine öğrenci affına ilişkin teklifin yasalaşması halinde özellikle gündeme gelecek bir diğer düzenleme ise çocuk suçlarla ilgili düzenleme olmuş olacak. Bununla birlikte teklifte 18 yaş altındaki tüm suçlulara cezalarının üst sınırı artmış olacak. Yine 15-18 yaş grubundaki suçlularda üst sınır ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını gerektiren suçlarda ise 20 yıl 20

0: 7 yıla müebbet hapis gerektiren suçlarda ise 18 yıla çıkarılmış olacak. Yine failler için artık suça sürüklenen çocuk yerine adli süreçteki çocuk tanımı kullanılmış olacak. Tüm bu düzenlemelerle birlikte ayrıca yine özel son olarak terörsüz Türkiye sürecine ilişkin yasal düzenleme de yeni haftada meclis başkanlığına sunulmuş olacak. Bu çerçevede tabii ki meclis özellikle en başında söylediğimiz gibi tatile girmeden tüm bu yasal düzenlemeleri hayata geçirmek için çalışmalarını aralıksız devam edecek diyelim. Sözü Ankara'dan tekrar sizlere bırakalım. Can Okanar.
1: Batı Şeria'da Filistinlilerin topraklarını gasp eden Yahudi işgalciler günlerdir dehşet saçıyor. Cuma günü 4 Filistinliyi kurşuna dizen Siyonistler Nablus'u basıp camileri ve evleri ateşe verdi.
2: Karşılarına çıkan herkesi kurşuna dizdiler, katliamla yetinmeyip mahalleleri ateşe verdiler. Dünyanın yerleşimci dediği Siyonist işgalciler günlerdir Batı Şeria'da terör estiriyor. Cuma günü Nablus yakınlarındaki köyde 4 Filistinliyi vurarak öldüren işgalciler hafta sonu da kundakçılığa başladı. Nablus ve Tulkerim kentlerinde iki camiyi hedef alan işgalciler evleri de ateşe verdi. Filistinliler alevler içinde kalan evlerinden kendilerini zor dışarı attı. Ortalık cehenneme döndü. Saldırıların ardından sokaklar karıştı. İşgalciler saldırıları durdurmak için sokağa dökülen Filistinlilere göz yaşartıcı gaz ve ses bombalarıyla saldırdı.
1: Soykırımcı İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu hakkındaki Uluslararası Ceza Mahkemesi kararına rağmen geri adım atmadı. Tutuklanma endişesi taşımadığını savunan Netanyahu, Eylül ayında New York'ta düzenlenecek Birleşmiş Milletler Genel Kurulu toplantısı için ABD'ye gideceğini açıkladı.
3: Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin tutuklama emrine rağmen soykırımcı İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, Eylül ayında düzenlenecek Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na gitmeye hazırlanıyor.
4: Hayır, hiçbir şeyden endişe duymuyorum. Bunu kesinlikle yapmayı planlıyorum. Başbakanlığım boyunca neredeyse her yıl toplantılara katıldım.
3: Fox News'e konuşan Netanyahu'nun gündeminde İran'da vardı. Tahran yönetiminin ya rejim değişikliğiyle ya da nükleer programından vazgeçecek kadar zayıflatılması gerektiğini öne sürdü. İran ve bölgedeki müttefiklerine de açık tehditte bulundu. İsrail'e yönelik herhangi bir saldırının ağır sonuçları olacağı mesajını verdi.
4: Bir anlaşmayla ya da anlaşmasız nükleer programlarına son vermek zorundalar. Yoksa bedelini ağır ödeyecekler.
3: Netanyahu, ABD ile Suudi Arabistan

0: Washington-Tahran hattında gerilim sürüyor. Başkan Donald Trump'ın İran'a yönelik saldırıları durdurduğu öne sürülürken, İran basını Hürmüz Boğazı'nda mayına çarpan bir petrol tankerinde patlama yaşandığını duyurdu. Ayrıntılar haber muhabiri Ekber Karabağ'da.
1: Evet canım kanım, sizin de belirttiğiniz üzere tartışmalar dursa da o gerilim hala devam etmektedir. 3 gündür tartışmalar yaşanmıyor. Amerika Birleşik Devletleri neden İran'a yönelik saldırılarını durdurdu? Bu konuyla ilgili ABD'den farklı açıklamalar gelmektedir. ABD'deki bazı kaynaklar özellikle diplomasiye şans verilmesi için Donald Trump'ın böyle bir karar aldığını görüşünü dile getirmektedir. Bazı kaynaklar ise ABD'nin özellikle hava savunma sistemlerindeki mühimmatının azalmasının ardından işte böyle bir karara gidildiğini belirtmektedir. Gerçi Donald Trump yaptığı bir açıklamada bir televizyon kanalı verdiği röportajda bu yöndeki iddiaları reddetti. Ellerinde gerektiği kadar mühimmat olduğunu da öne sürmüş oldu. Diğer taraftan gelen bazı bilgilere göre Axios bizzat işte ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı Başkanının, Başkomutanının Brett Cooper'ın talimatı ve isteği doğrultusunda daha doğrusu böyle bir karar aldığını belirtiyor. İran tarafından ise İran ordu sözcüsü ABD'nin saldırılarını durdurmasının ardını İran ordusunun da misilleme saldırılarını durdurduğunu bildirdi. Bugün İran'dan sabah saatlerinde İran Dışişleri Bakanlığı sözcüsünden gelen açıklamada bu durumun yani 3 gündür saldırıların olmamasının ateşkes anlamına gelmediğini ve İran'la ABD arasında an itibariyle imzalanan bir ateşkesin olmadığını bildirdi. İranlı sözcü İsmail Bekai ayrıca iki ülke arasında bir müzakere sürecinin de yürütülmediğini ifade etti. ABD'li bazı yetkililerin aksine İran'ın Amerika Birleşik Devletleri ile masaya oturması için herhangi bir müzakere talebinde bulunmadığını ancak aracılar üzerinden bazı ABD'li yetkililerin mesajlarının İran'a iletildiğini duyurdu. Son olarak da canı konu şunu belirteyim ki tabii bölgedeki saldırılar bu yönüyle dursa da özellikle Hazar'da gerilim yaşanmaktadır. Özellikle bu bölgede İran'a ait bir geminin Ukrayna tarafından vurulmasının ardından iki ülke arasında bir gerilim yaşanmaktadır. Bugün konuşan İran Dışişleri Bakanı Abbas Irakçı işte Ukrayna yönetiminin İsrail'in kışkırtmasıyla Avrupa ülkelerini çatışmalara dahil etmek için böyle bir yönteme başvurduğunu ve İran'ın bunu karşılıksız bırakmayacağını söyledi diyor ve sözü başkent Tahran'ın size bırakıyorum.
0: Hindistan'da tıp fakültesi giriş sınavı sorularının sızdırılmasıyla başlayan Hamam Böceği Halk Partisi protestoları sonuç verdi. Eğitim Bakanı istifa etti. Protestocular tüm taleplerinin karşılanması üzerine sokaklardan çekilme kararı aldı.
2: Gençlerin protestosu sonuç verdi. Modi geri adım attı. Hindistan'da hamam böcekleri kazandı.
3: Bu Hindistan anayasası için bir zafer. Bu Hindistan halkı için bir zafer.
2: Her şey Hindistan'da üniversiteye giriş sınavıyla başladı. Soruların önceden sızdırıldığı ortaya çıktı. Çok sayıda genç eğitim bakanını protesto etti. İstifasını talep etti. Yüksek Mahkeme Başkanı gençleri hamam böceklerine benzetti. Gençler ismi sahiplendi. Hamam Böceği Partisi kuruldu. On binlerce kişi sokaklara döküldü. Başkent Delhi'de başlayan protestolar ülke genelinde yayıldı. Güvenlik güçleri şiddet kullandı. Ancak kalabalıklar geri adım atmadı. Gösteriler büyüdü. Tepki sesleri sonuç verdi. İlk adımı Hindistan hükümeti attı. Modi, üniversite sınavının iptalini kabul etti. Onu Hindistan Eğitim Bakanı Prada'nın istifası izledi. Karardan memnun olan Hamam Böcekleri Partisi, gençlere protestolara son verme çağrısı yaptı.
3: Tüm taleplerimiz kabul edildi. Bu yüzden protestocuların derhal geri çekilmesini ve barışçıl bir şekilde evlerine dönmelerini talep ediyoruz.

İstanbul'da günlerce kayıp olarak aranan genç kadının akıbeti polisin titiz çalışmasıyla ortaya çıktı. Eşi tarafından boğularak öldürüldüğü belirlenen Bedriye Karaca'nın cansız bedeni Sarıyer'deki ormanlık alanda battaniyeye sarılı halde bulundu.

0: cinayetin perde arkasına ilişkin çarpıcı bilgilere A Haber Özel Haberler şefi Mehmet Karataş ulaştı.
1: Kendisinin cansız bedeni bu şekilde bir battaniyeye sarılmış, çarşaf gibi bir şey sarılmış, iple de bağlanmış ve ardından da ormanın içerisine atılmış.
2: Bakılmadık yer, çalmadık kapı kalmamıştı. Kayıp bildikleri evlatlarının acı haberini günler sonra gelen itirafla aldılar.
1: Öz kardeşi gidiyor, diyor ki abim, kardeş, yengeme bir şey yapmış olabilir, lütfen bu konuya bakın diyor ve bunun üzerine kayıp şahıslar büro amirliği ekipleri bu şahsı alıyorlar, Volkan Karaçay'ı.
2: 27 yaşındaydı Bedriye Karaçay, 3 çocuk annesiydi. İstanbul Kağıthane'de katledildi. Genç kadının cansız bedeni Ayazağa Ormanı'nda battaniyeye sarılı halde bulundu. Yapılan incelemeler ve ifadeler sonucunda cinayetin zanlısının eşi Volkan Karaçay olduğu tespit edildi. Katil zanlısı emniyetteki ifadesinde ise her şeyi anlattı.
1: O gece diyor bir düğün vardı, düğüne gittik. Ardından diyor yine kağıthanede oturan kayınvalidemin evine gittik. Ve oraya giderken de orada yemek yiyeceğimizi söyledi. Son zamanlarda hiç yemek yapmıyordu. Elinde hep telefon birileriyle konuşuyordu diyor, mesajlaşıyordu. Ben artık bu durumdan çok rahatsızdım. Ve orada yemek yedikten sonra eve döndük ve gece bu telefona neden telefon hep elinde tuttuğunu, çocuklarla neden ilgilenmediği yönünde diyor bir tartışma çıktı. Sonra diyor ben boğazına sarıldım ve boğuldu diyor. Boğdum ve öldü diyor. Daha sonrasında da korktum, onu battaniyeye sardım ve ormana götürüp attım. Böyle bir ifadesi şu anda var.
2: Volkan Karaçay eşini öldürdükten bir gün sonra ise kayıp olduğunu ve ulaşamadığını Bedriye Karaçay'ın annesine iletti.
1: Saat 03 sularında kavga başlıyor, kendisini öldürüyor ve daha sonra da tam 9 kilometre mesafede bulunan Ayazağa Ormanı'na götürüyor. Sarıyer, Ayazağa ve bu yolculuk süresi yaklaşık 17 dakika sürüyor. İçeriye girdikten sonra Ayazağa Ormanı içerisinde 600-700 metre ormanın içerisine giriyor ve orada battaniye sardığı eşini, cansız bedenini ormanın içerisine atıyor. Ve ertesi gün ve 7 dakika sonra çıkış yapıyor. Ertesi günde giderek eşinin kayıp olduğunu ve eşin nerede olduğunu bilmediğini, tartışma sonucu yine evi terk ettiğini söylüyor ve hatta orada eşiyle ilgili olumsuz şeyler de söylüyor.
0: Batman'da mezarlık ziyaretine giden 5 kişi silahlı saldırıya uğradı. AK Parti Batman Merkez İlçe Yönetim Kurulu üyesi Mehmet Direk, oğlu ve yeğeni hayatını kaybetti. 2 kişi de yaralandı. Saldırıyla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.
3: Mezarlık ziyareti kana bulandı. Aynı aileden 3 kişi yaşamını yitirdi. AK Parti Batman Merkez İlçe Yönetim Kurulu üyesi Mehmet Direk, 4 yakınıyla kabir ziyareti için Asri Mezarlığı'na gitti. Bu sırada kimliği belirsiz kişilerce silahlı saldırıya uğradılar. Kurşunların hedefi olan Mehmet Direk, oğlu Ercan ve yeğeni Bekir Direk olay yerinde hayatını kaybetti. Saldırıda yaralanan 2 kişi ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edilirken mezarlık ve çevresi güvenlik çemberine alındı. 2 şüphelinin gözaltına alındığı olayla ilgili Batman Valiliği açıklama yaptı. İlk değerlendirmelere göre hadisenin 16 Mayıs 2026 tarihinde kız meselesinden kaynaklandığı düşünülen ve bir kişinin hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan olaya bağlı husumetin devamı niteliğinde gerçekleştiği anlaşılmıştır ifadeleri kullanıldı. Silahlı saldırıya ilişkin geniş çaplı soruşturma başlatıldı.
0: İstanbul Üsküdar'da kırmızı ışıkta bekleyen motosiklet sürücüsüyle arkadan gelen skuterli çift arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Yaşananlar motosiklet sürücüsünün kask kamerasıyla kaydedildi.
4: Sakinim bir yere kadar.
5: Gerek
4: yok. Gidiyorum sana bak.
2: Hakaret etmekle kalmadı, yumrukla saldırdı.
5: Gerek yok diyordu.
2: İstanbul Üsküdar'da iddiaya göre motosikletiyle seyir halinde olan sürücü kırmızı ışık yanınca durdu. Bu sırada arkadan skuterle gelen çift motosikletlinin önlerine kırdığını iddia etti.
4: Nerede duruyorum?
5: Kırdın ya.
4: Önünüze mi kırdım? Ben duruyorum lan orada.
6: Sizin adam ışıkta duruyorsun.
2: Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Skuterde bulunan kadın motosiklet sahibine hakaret etti, saldırmaya başladı. Bunun üzerine kadının eşi de kavgaya dahil oldu. Motosiklet sürücüsüne yumruk atarak saldırdı.
4: Sakinim yere kadar.
6: Gerek.
4: Bitiyorum sana bak.
2: Kavga çevredekilerin araya girmesiyle son buldu. Olayın ardından motosiklet sürücüsü şikayetçi oldu. Geriye ise bu görüntüler kaldı.
4: Git, git şuradan. Git şuradan.
5: Kaza yapıyorduk çünkü. Ceza
4: alacaksın.
5: Git lan git.
0: Yargıtay eşine şiddet uygulayan ve tehdit eden kocayla TikTok fenomeni olma hevesi nedeniyle ev işlerini ve bebeğini ihmal ettiği değerlendirilen kadını eşit kusurlu kabul etti.
7: Yani eşlerin görevi eviyle çocuklarıyla ilgilenmesi öncelikle. Eşi haklı buluyorum yani kocayı haklı buluyorum.
3: TikTok fenomeni olma hayali boşanma sebebi sayıldı.
8: Koca haklı oluyor yani çünkü orada ailesini şey yapıyor yani önemsemiyor, umursamıyor. Başka şeylerle ilgileniyor.
3: Eşlerin karşılıklı açtığı boşanma davasında emsal nitelikte bir karar verildi. Taraflar dava süresince birbirlerini ağır şekilde suçladı.
9: Sosyal medyada fenomen olmaya çalışan o kadın maalesef ki çocuğun velayetinden oldu.
8: Çok doğru bir şey yapmış.
9: Öyle mi?
8: Tabii. İnsanlar şu anda evlilik hayatı hep Instagram, işte TikTok, Facebook bu şeyler insanların huzurunu ve güvencesini bozuyor yani.
3: Kadın eşinin kendisini aldattığını, ailesiyle yaşamaya zorladığını, hamileyken şiddet gördüğünü ve tehdit edildiğini iddia etti. Koca ise eşinin TikTok fenomeni olmak istediğini, bu nedenle ev işlerini yapmadığını savundu. Ayrıca doğumdan sonra bebeğini terk ettiğini ve çocukla ilgilenmediğini öne sürdü.
7: İki eşin de belirli noktalarda ihlal ettiği özel yükümlülükleri söz konusu ve buradaki kusurun ağırlığını da eşit olarak gördüğü için tazminata hükmedilmemiş oluyor. Tabii kadın tarafın burada sosyal medyayla aşırı ilgileniyor olması da kendi özel yükümlülüğüne aykırılığın sebebi olmuş oluyor.
3: İlk derece mahkemesi kocayı ağır kusurlu, kadını ise ev işlerini aksatması ve bebeğiyle ilgilenmemesi nedeniyle az kusurlu buldu. Mahkeme heyeti kadına 60 bin lira tazminat ve yoksulluk nafakası verilmesine karar verdi. Bölge Adliye Mahkemesi ise tazminatı 40 bin liraya düşürerek kararı büyük ölçüde onadı. Dosyayı inceleyen Yargıtay 2. Hukuk Dairesi kusur değerlendirmesini hatalı buldu. Yargıtay kocanın tehdit ve hakaret, kadınınsa ev işlerini ihmal etmesi ve bebeğini terk etmesi nedeniyle tarafların eşit kusurlu olduğuna hükmetti.
7: Eşlerden birinin tazminat alabilmesi için ya hiç kusurun olmaması lazım ya da daha az kusurlu olması gerekiyor diğer eşe göre. Neticeten de babaya çocuğun verilmesi, tazminatın kaldırılması ve boşanmalarına karar veriyor.
3: Yargıtay tazminat için bir tarafın diğerinden daha az kusurlu olması gerektiğini hatırlattı. Taraflar eşit kusurlu sayıldığı için kadın lehine verilen tazminat kararı bozuldu. Boşanma kararı ve çocuğun velayetinin babada kalmasına ilişkin hükümlerse onandı.
0: Çin'in güneyinde tayfun felaketi yaşanıyor. 700 binden fazla kişi tahliye edildi. Gelişmeler için Çin'e gidiyoruz. Haber muhabiri Mehmet Zeyrek son durumu aktaracak.
10: Alarmın ismi Noel. Tayfun en son geçtiğimiz yılın son ayında yüzünü göstermişti ve bu yıl Temmuz ayında bir kez daha ortaya çıktı. Pazar sabahı çok etkili oldu ve yarın gün sonuna kadar da etkisini sürdürecek ve iç kesimlere doğru şu anda ilerleyişini sürdürüyor. Çok yavaş ama yıkıcı bir tayfun olduğunu da belirtelim. Saatteki hızı 162 kilometre gücünde olduğunu da hatırlatalım. Guangdong eyaleti 715 binden fazla kişi tahliye edildi ve yaklaşık 100 bin hane elektriksiz kaldı. Şu an için büyük bir kısmının onarıldığına yönelik Çin medyasında bilgiler gelmeye devam ediyor. Guangzhou ve Shenzhen tarafında 700'den fazla uçuş iptal edildi ve 12 şehirde eğitime, işe, üretime, ulaşıma tam anlamıyla ara verildi. İnsanlara mümkün olduğunca dışarı çıkmamaları yönünde uyarılar çalışmalar yapılıyor. Çin hükümeti Guangdong'daki altyapı onarımı ve afet sonrası toparlanma çalışmaları için 100 milyon yuanlık bir bütçe ayırdı. Su Kaynakları Bakanlığı da bölgelerdeki alarmın seviyesini yükseltti ve etkilenen eyaletlere çadır, yatak, acil durum kitlerinden oluşan 25 binden fazla ilk yardım malzemeleri gönderildi. Tayfunun yavaş ilerlemesi nedeniyle şiddetli yağışların yarın gün sonuna kadar etkisini sürdürmesi bekleniyor. Yetkililer toprak kayması

0: ve ani sel gibi ikinci felaketlere karşı halkı temkinli olma konusunda uyardı. Çinli meteorologlar tayfunu gerçek zamanlı izlemek ve tahmin yeteneklerini artırmak amacıyla ilk kez drone sürüsü gözlem teknolojisi de kullandı. Alarm devam ediyor. Noel tayfunu saatte hızı 162 kilometre civarında, yıkıcı bir etkiye sahip. 715 binden fazla kişi güvenli bölgelerde bekleyişini sürdürüyor ve yarın gün sonuna kadar da ülkenin iç kesimlerinde yine etkisini göstermesi bekleniyor. Pekin'den sözü tekrar İstanbul stüdyolarına bırakalım.
1: Van'ın tarihi meçhul asker sokağı hikayesiyle ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. Hindistan köyü ise adı ve doğal atmosferiyle merak uyandıran rotalar arasında yer alıyor.

Van'ın İpek Yolu ilçesi Bahçıvan mahallesinde Meçhul Asker sokak bulunuyor. Tabii Meçhul Asker ismi nereden alındı? Şimdi bunu hep birlikte öğrenelim.

0: Üçül Asker ismini bu sokak neden aldı?
1: Benim bildiğim kadarıyla Kılıçlı Baba'nın torunu geldi. O kendisi anlattı bana. 1915 Birinci Dünya Savaşı'nda burada Ruslarla savaşmışlar. Rusların Ermenileri kovaladıktan sonra burada çeteler oluşmuş. Bu çetelerden dolayı Gevaş'tan, bildiğim kadarıyla Gevaş'tan gelmişler 5-6 kişi. Burada savaşmışlar bu çeteleri kovalamak için. Ondan sonra burada yolun ortasında şehit düşmüş. Buralar sazlık falanmış o zamanlar. Sadece bir yol geçermiş. Şehit düşmüş. Ondan sonra arkadaşlardan herhalde birisi komutanımış, bilmiyorum kimdi. Demiş ki tamam savaş bitmiş. Elindeki kılıcı ondan sonra bırakmış ve olduğu yere gömmüşler. Sonuç bundan ibarettir.
0: Peki burada şu anda Kılıçlı Baba türbesi var. Hemen karşıda da sokak var. Sokağın ismi nereden geliyor o zaman?
1: Yani benim bildiğime göre sokağın ismi de Kılıçlı Baba'nınla eşleşmiş oluyor yani.
2: Şimdi bu memleketin bir insanı olarak genelde herkes burayı bilir. Bu meçhul asker dediğimiz Kılıçlı Baba 1915 yılında burada da oturan bir mahalle ileri sakini. Bu kişi hem asker hem de böyle dini yönden de güçlü bir insan. Burada 1915 yılında mahalle sakinlerine Ermeni çetelerinin saldırması sonucunda bu da karşılıklı veriyor ve kılıcı olan, silahı olan bir büyük zat. Burada söylenen 11'e yakın bu çeteden kişiyi öldürdükten sonra onlar da bunu burada katlediyorlar. Bulunduğu yere gömüyorlar bunu.
0: Şimdi burası silahıyla. Kılıçlı Baba Türbesi.
2: Evet, burası Kılıçlı Baba Türbesi. Evet. Ve bu yakında birkaç tane daha mezar olduğu söylenir.
0: Şu anda Hindistan'dayız. Tabii ki bu bildiğimiz Hindistan değil. Van'ın Gürpınar ilçesine bağlı Hindistan köyündeyiz. Peki bu ilginç isim nereden geliyor? Şimdi hep birlikte keşfedelim.
3: Hindistan bildiğim kadarıyla Ermenilerden kalma bir isimdir. Çevre olarak da 100 yılı geçti hala Hindistan olarak biliniyor. Yeni isim olarak tabi er kaldı diye kayıtlarda var. Ama Hindistan diye herkes Hindistan olarak biliyor.
0: Peki buranın hikayesi ne?
3: Hikayesi Ermenilerden kaldığı için Ermenilerden bugüne Hindistan diye geçiyor. Biz böyle biliyoruz. Herkes de bunu böyle biliyor çevre olarak.
0: Değişik gelmiyor mu vatandaşlar?
3: Geliyor tabii ki. Çoğu zaman insanlar sorduğu zaman acaba ta bildiğimiz ülke Hindistan mı diye insanlar şey yapıyor. Ama öyle değil. Köyümüzün ismidir Hindistan. Hindistan'ı da seviyoruz biz.
4: Bana bazıları gülüyorlar bize. Sen nasıl Hindistan'a gelmişsin? Biz de diyoruz bizim köy var Gürpınar'da.

0: Gülpınar Bağlı'dır, Hindistan'dır. O şekilde devam ediyor. Yeni isim de zaten Erkaldi köydür.
1: Şu an hangi köydeyiz?
2: Hindistan'dayız.
1: Peki Hindistan vatandaşlara ilginç geliyor mu? Ya da gittiğiniz zaman neyle karşılaşıyorsunuz?
2: Hem de çok ilginç geliyor valla. Gittiğiniz zaman birler deseler bize siz nerelisiniz? Hindistan diyor, şaşırıyorlar. Yani, o kadar yol mu geldiniz buraya? Ben diyor yok. Köyün ismi Hindistan'dır.
1: Hangi köydeyiz?
3: Hindistan.
1: Peki Hindistan dediğiniz zaman bir yerlerde hangi tepkiyle karşılaşıyorsunuz?
3: Aa, o kadar uzaktan gelmek yorucu olmuyor mu? Öyle tepki veriyorlar çoğunlukla.
1: Peki okulda filan?
3: Okulda da şey diyorlar, o kadar uzaktan neden buraya geliyorsunuz ya da ineklere mi tapıyorsunuz gibi şeyler alıyoruz.
4: Nereli olduğumuzu sorduklarında Hindistanlıyız dediğimizde çok şaşırıyorlar. Ta uzaklardan buraya kadar neden geldiniz diyorlar. Ama biz köyümüzü çok seviyoruz. Çok güzel bir köyümüz var bence.
5: İfinans piyasa ekranını sunar.
6: A Haber Radyo, haberin radyosu. Diyarbakır 90, Mardin 95.8, Van 92, Siirt 88.8. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için turkuazradyolar.com'u ziyaret edin.
7: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız
8: Halkbank. TOKİ, Malatya Merkez Sosyal Konut Projesi'nde 8456 konutu kapsayan konut belirleme kurası tamamlandı. Asil listede bulunan 8448 hak sahibine ait 3+1 konutların blok, kat ve daire numaraları noter huzurunda yapılan çekilişle belirlendi. Sözleşmeler 3 Ağustos ile 30 Ekim tarihleri arasında imzalanacak.
7: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız
5: Halkbank. Haberin radyosu A Haber Radyo.
7: Reklam. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
6: A Haber Radyo. Haberin radyosu.
9: Sistem dondu, online satışım durdu.
10: Tami de çözülsün.
9: Nasıl?
10: Donmayan akışkan bir sistemin olacak ve işlerin aksamayacak desem ne dersin?
9: Büyüksün.
10: Abartma. Tami dersin. Tami. Tam istediğin gibinin kısaltılmışı. Söyle.
9: Tami.
10: İşlerin su gibi yolunda akıyor. Öyle söyle.
9: Yürü be Tami.
10: Tami uygulamasını indir. Çoklu banka posuyla tüm banka kartlarından hemen ödeme almaya başla. Oh be. Tami. Tam istediğin ödeme şekli.
11: Tami bir garanti BBVA kuruluşudur. Tami.

0: Emekli maaşını Yapı Kredi'ye taşı, anında 30 bin liraya varan nakit promosyon kazan. Yapı Kredi Mobil'den, şubelerimizden veya müşteri iletişim merkezini arayarak hemen başvur. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
1: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
2: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
3: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. İşte bugünün en güzel haberi. Şimdi size evinizde 4 mevsim konforu yaşamanız için CV Enerji ısı pompalarında 6 ay 0 faiz fırsatıyla bir kampanya başlattı desem ne dersiniz? Kışın üşümek, yazın da sıcaklardan bunalmak istemiyorsanız CV Enerji ısı pompalarındaki bu fırsatı sakın kaçırmayın. Dayanıklılığı, uzun ömrü ve yüksek verimliliğiyle CV Enerji ısı pompaları her anı konforla, her günü huzur ve mutlulukla yaşamanız için tasarlandı. Sınırlı süreyle geçerli bu özel kampanyayı kaçırmamak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
2: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
1: Bir reklam.
4: Zamanı geldi. Yönetim ücreti ödemeden yatırım yapmak istediğim için ben de artık QNB'ye geçiyorum.
5: Piyasada bir ilk olan yeni müşterilere özel QNB Portföy YMK Para Piyasası TL özel fonuyla yatırımlarını %0 yönetim ücreti avantajıyla değerlendir.

0: Sizi de QNB şubelerimize bekleriz. Detaylı bilgi qnb.com.tr'de. QNB'ye geçiyorum.
1: Bir reklam. A Haber Radyo. 24 saat haber. Reklam.
2: Şansa kalmaz işimiz. Umran Oto Ekspertiz.
3: İdefix'ten alışılmadık çekiliş. Yüzlerce hediye on bodan kazanma fırsatı İdefix'ten. Televizyonlar, skuterlar, küçük ev aletleri ve yüzlerce hediye sizleri bekliyor. İdefix'ten yapacağınız her 1000 TL ve katlara alışverişe 1. Eğer İdefix Premium buysanız üyelik tipinize göre 2 veya 4 kat çekiliş hakkı kazanın. Hemen İdefix.

0: yeni nesil ekspertiz RS Oto Ekspertiz trafik gündemini sunar.
1: Karayolları Genel Müdürlüğü'nden edinilen bilgilere göre Tokat-Sivas yolunun 29 ve 31. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmaktadır. Kayseri-Kırşehir yolunun 6 ve 11. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanmaktadır. Güvenli yolculuklar dileriz.
0: Yeni nesil ekspertiz RS Oto Ekspertiz trafik gündemini sundu. Bir reklam.
2: Akseslere Total Enerji'den 400 TL'ye varan çip para. İlk harcamadan önce cüzdandan kampanya katılan Aksesler 1 Temmuz 15 Ağustos arasında kampanya dahil Total Enerji istasyonlarından farklı günlerde tek seferde 1500 TL ve üzeri 4. akaryakıt veya otogaz harcamalarında anlaşmalı

0: Akses.com.tr ve Total Enerji İstasyonları.com.tr'de. Bir reklam.
1: A Haber Radyo. 24 saat haber.
2: Reklam. İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: A Haber Radyo, haberin radyosu.
3: Canım arabam, masrafsız düldülüm.
4: Engin Bey, düldülün MTB ödemesi geldi.
3: Ben hiç kendimi MTB ödeyecek gibi hissetmiyorum ya.
4: Bonuslu olsaydınız 3 taksitle öderdiniz. MTB ödemelerinizi Bonus Flash ve Garanti BBVA kanallarından veya Dijital Dipo.tr'den kart bilgilerinizi girerek 3 taksitle yapabilirsiniz. Dijital Dipo.tr'den ödeme yapmadan önce Bonus Flash'tan kampanyaya katılmayı unutmayın. Bonusunuz yoksa hemen mobilden başvurun. Son gün 31 Temmuz. Ayrıntılı bilgi Bonus.com.tr ve Bonus Flash'ta.
5: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yılı aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo petrol ofisinde. Sen ne istersen o.
2: Reklam.
1: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. Haber Radyo, haberin radyosu.
6: Halkbank'ın katkılarıyla. Yaz aylarının gelmesiyle birlikte Türkiye, yeşil enerjide tarihi bir başarıya imza attı. Haziran ayında güneş enerjisinden sağlanan elektrik üretimi 4,99 milyar kilowatt saat ile tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Anadolu'nun bereketli güneşini milletimizin refahına dönüştürmek için çalışmaya devam edeceğiz, dedi.
7: Halkbank'ın katkılarıyla.

Ajans Haber ve Haber Radyo ortak yayınında devam ediyor. Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturmada 4. dalga operasyon düzenlendi. Aralarında iş insanı Hüseyin Başaran'ın da olduğu 13 şüpheli gözaltına alındı.

0: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturması derinleşiyor. Soruşturma kapsamında dördüncü dalga operasyon için düğmeye basıldı.
1: Bütün sorumluluk bendeydi. Doğru yönetmiyordum. İçimde hiçbir kötülük olmaması beni aklamıyor.
0: Düzenlenen eş zamanlı baskınlarda 13 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler arasında iş adamı Hüseyin Başaran ve inşaat firması yetkilileri de var.
1: İnsan bir kere beceriksiz olunca, parayı elinde tutamayınca, yönetmeyi bilmeyince ve şımarık olunca ardı arkası kesilmeyen sıkıntılar meydana geliyordu. O dönemde öyle oldu.
0: Operasyona ilişkin açıklama yapan Adalet Bakanı Akın Gürlek, konut ve konteyner alımları, şüpheli taşınmaz devirleri ve dernek çekleri dahil tüm mali ve ticari ilişkilerin bütün yönleri

0: ile incelemeye alındığını duyurdu. Öte yandan ahbap soruşturması kapsamında gazeteci Uğur Dündar, sanatçı ve yönetmen Mahsun Kırmızıgül, şarkıcı ve oyuncu Gülben Ergen, oyuncu Elçin Sangu ile rock müzik sanatçısı Hayko Cepkin ifadeye çağrıldı.
1: İstanbul Havalimanı'nda polislerin dikkati uyuşturucu kuryesini ele verdi. İran'dan gelen yolcunun yürümekte zorlandığını fark eden ekipler onu hastaneye götürdü. Midesine gizlenmiş 26 kapsül metanfetamin ele geçirildi.
2: Yürümekte zorlanan yolcu polisi alarma geçirdi. Gerçek hastanede ortaya çıktı. Midesinde kapsül halinde gizlenmiş 380 gram metanfetamin bulundu. İstanbul Emniyeti Narkotik Şube ekipleri İstanbul Havaalanı'nda zehir tacirlerine geçit vermiyor. Polis İran'dan Türkiye'ye giriş yapan bir yolcunun yürümekte zorlandığını fark etti. Şüphe üzerine durdurulan yolcunun hastanede yapılan kontrollerde midesine gizlenmiş 26 kapsül bulundu. 380 gram metanfetamini ülkeye sokmaya çalışan şüpheli emniyetteki işlemleri sonrası çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
1: İstanbul Kağıthane'de iki grup arasında trafikte yol verme nedeniyle çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Olayda 4 kişi yaralanırken polis ekipleri tarafları ayırmak için havaya ateş açtı. 3 şüpheli gözaltına alındı. Olay Kağıthane Merkez Mahallesi'nde yaşandı. İki grup arasında trafikte yol verme nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine taraflar birbirlerine bıçaklarla saldırdı. 21 yaşındaki Eyüp Ö, 4 kişiyi yaraladı. Polis ekipleri kavgayı sonlandırmak için havaya ateş açtı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken olayla ilgili 3 şüpheli de gözaltına alındı. Şüphelilerin toplamda 86 suç kaydı olduğu ortaya çıktı. Bıçaklı saldırgan Eyüp Ö'nün ise yakalanması için çalışmalar sürüyor. Adana'da Seyir Tepesi'nde 3 kişinin öldürüldüğü sır cinayetlerin perde arkası ortaya çıktı. Tartıştığı kadınla kaçarken iki kişiyi daha katleden zanlı kısa sürede yakalandı. Tutuklanan zanlı cinayetleri neden işlediğini anlattı.
0: Tartıştığı kadını öldürdü. İki kişiyi de cinayeti gördükleri için katletti. Adana'da yaşayan 28 yaşındaki Osman Ataş, Semra Yılmaz'ı otomobille Çukurova ilçesindeki Seyir Tepesi'ne götürdü. İkili arasında bir süre sonra tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olay sonrası Osman Ataş, Semra Yılmaz'ı tabancayla vurdu. Saldırgan daha sonra başka otomobilin içinde oturan ve olayla ilgisi olmayan Ali Can Demir'le Sinan İlbey'i silahla öldürerek kaçtı. Katliamla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Osman Ataş'ın bir süredir Semra Yılmaz'ı rahatsız ettiği, görüşmek için ısrarcı olduğu öne sürüldü. Ayrıca Ali Can Demir'le Sinan İlbey'in ise cinayete tanık oldukları için öldürüldüğü belirlendi. Olay sonrası yakalanan zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.
1: Gaziantep'te otomobilin yol kenarındakilere çarpması sonucu bir kişi öldü, 5 kişi yaralandı. Sakarya, Erzurum, Tunceli ve Niğde'de meydana gelen kazalarda da 15 kişi yaralandı.
2: Aşırı hız ve kural ihlali kazaları da beraberinde getirdi. Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil yol üzerindeki evin önünde oturanlara çarptı. Kazada 68 yaşındaki Ayşe Işıklar hayatını kaybetti, ikisi ağır, 4 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralı sürücü tedavisinin ardından gözaltına alındı. Sakarya'nın Pamukova ilçesinde iki otomobil çarpıştı. Kazada sürücülerle araçta bulunan

0: biri bebek, 5 kişi yaralandı. Oradan geçen doktor Muhammed Sarıgün'le hemşire eşi Deniz Derya Sarıgün yaralılara müdahaleye yardım etti.
1: Buradan geçiyordum, bir ambulans vardı sadece. Mecbur durdum, sordum doktor ihtiyacı var mı diye. O şekilde durduk, yardımcı olduk yani. Her insanın yapması gereken bir şey.
0: Ambulansla hastaneye kaldırılan 7 kişi tedavi altına alındı. Erzurum'un Azizye ilçesinde seyir halindeki otomobil elektrikli bisiklete çarptıktan sonra devrildi. Kazada yaralanan 3 kişi tedavi altına alındı. Bir kaza haberi de Tunceli'den geldi. Sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil Barge yolunda kontrolden çıktı. Yaklaşık 200 kilometre uçurumdan yuvarlanan otomobil Munzur çayına düştü. Olay yerine AFAD, sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Ekiplerin çalışmasıyla kurtarılan iki yaralı ambulansla Tunceli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Niğde'de ise kamyonetle traktörün çarpışması sonucu yangın çıktı. İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında kamyonet kullanılamaz hale geldi. Yaralanan 3 kişi hastanede tedavi altına alındı. Bir süre trafiğe kapatılan yol araçların kaldırılmasının ardından yeniden açıldı.
2: Sırada yurttan haber turu var.
0: Gaziantep'te bir otomobilin kavşaktan döndüğü sırada kapısı açıldı. Bu sırada arka koltukta oturan 2 yaşındaki Tevfik Mert Cihan yola düştü. Hemen arkadan gelen başka bir otomobil fark etmeyip küçük çocuğa çarptı. Hastaneye kaldırılan 2 yaşındaki çocuk tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Bursa'nın İnegöl ilçesinde polis denetiminde alkol metreyi üflemeyi reddeden ehliyetsiz sürücüye 192.800 TL idari para cezası uygulandı. Aracıysa otoparka çekildi. Kayseri'de beton mikserinin pompasının patlaması sonucu üzerine harç dökülen bir kişi yaralandı. Ekiplerin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan yaralı tedavisinin ardından taburcu edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Rize'de etkili sağanak nedeniyle yamaçtan kopan kaya parçaları Karadeniz sahil yoluna düştü. Ekiplerin çalışmasıyla yoldaki kaya parçaları temizlenirken ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Sinop'un Türkeni ilçesinde etkili olan sağanağın ardından derilerin taşıdığı çamur ve balçık nedeniyle Karadeniz'in rengi kahverengiye dönüştü. Denizdeki renk değişimi drone'la havadan görüntülendi. Malatya'nın Battalgazi ilçesi Kanalboyu Caddesi'nde bir güvercinin su kanalında çırpındığını gören Mehmet Arslan kanala girip kuşu kurtardı. Sudan çıkardığı güvercini kurtarıp besleyen Arslan, hayatını kurtardığı güvercinin adını da Boncuk koydu.
2: Türkiye'nin savunma sanayinde yerli ve milli teknoloji hamlesi yeni projelerle hız kesmeden devam ediyor. Roketsan'ın geliştirdiği yeni nesil füze ve silah sistemleri, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin önümüzdeki 4 yıl içinde kara, hava, deniz ve deniz altındaki operasyonel kabiliyetini önemli ölçüde artırmaya hazırlanıyor.
3: Türkiye savunma sanayinde yerli ve milli teknolojilerle yeni bir döneme hazırlanıyor. Roketsan'ın geliştirdiği yeni nesil füze ve silah sistemleri Türk Silahlı Kuvvetleri'nin önümüzdeki 4 yıl içinde ateş gücünde önemli bir sıçrama yaşamasını sağlayacak. Son dönemde Türk Silahlı Kuvvetleri'ne tam 20 farklı yerli ve milli sistem teslim edildi. Bu sistemler arasında Türkiye'nin en uzun menzilli milli balistik füzesi Tayfun, Siper uzun menzilli hava ve füze savunma sistemi, Hisar hava savunma füzeleri, Sungur, Atmaca, Kara Atmaca, SOM ve Çakır seyir füzeleriyle akıllı mühimmatlar ve tank savar sistemleri yer alıyor.

0: Roketsan'ın projelerinden biri ise Tayfun Blok 3 oldu. Gerçekleştirilen son testte balistik füze arayıcı başlığı sayesinde denizde hareket halindeki insansız hedefi tam isabetle vurdu. Bu testle birlikte Türkiye balistik füze kullanarak hareketli su üstü hedefini etkisiz hale getirebilen dünyadaki sayılı ülkeler arasına girdi.
1: Ülkemizin asıl başarısı savunma sanayindeki atılımdadır. Üretim ve ihracat kapasitesi itibariyle dünyanın ilk 10 ülkesi arasına girdik.
0: Savunma sanayindeki teknolojik ilerleme ihracat rakamlarına da yansıyor. Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün'ün açıkladığı son verilere göre savunma ve havacılık sanayi ihracatı Haziran ayında 803 milyon dolar olarak gerçekleşti. Yılın ilk 6 ayında sektör ihracatı yaklaşık 4,7 milyar dolara ulaşırken son 12 aydaki ihracat 11 milyar doların üzerine çıktı.
2: ABD merkezli Wall Street Journal gazetesi ABD ve İran arasındaki çatışmaların tekrar başlaması durumunda vurulabilecek noktaları yazdı.
3: Washington'ın İran'daki hedef haritası genişliyor. ABD basını yeni bir saldırı dalgası başlarsa özellikle nükleer tesislerin hedef alınacağını yazdı. ABD merkezli Wall Street Journal gazetesi bazı gizli istihbarat raporlarını yayımladı. Haberde ABD Başkanı Trump'ın muhtemel bir hava harekatında hedef alabileceği kritik noktalara yer verildi. Tahran'ın nükleer programının kalbi sayılan Fordo, Natanz, İsfahan ve Tenekan 2 gibi stratejik merkezlerin yeniden operasyon menziline girdiği aktarıldı. Yerin 90 metre altında bulunan Fordo tesisinin çevresindeki destek binalarının da potansiyel hedefler arasında yer aldığı belirtildi. İsfahan Nükleer Teknoloji Merkezi ile Natanz Uranyum Zenginleştirme Tesisinde enkaz kaldırma ve ekipman kurtarma çalışmalarının devam ettiği ifade edildi. Uzmanlara göre Tahran'ın nükleer altyapısını yeniden ayağa kaldırma ihtimalini ortadan kaldırmak isteyen ABD ve İsrail bu stratejik noktalar üzerindeki baskısını sürdürebilir.
2: İran'la Ukrayna arasında gerilim tırmanıyor. Ukrayna'nın Hazar Denizi'nde İran'a ait gemiyi vurması sonrası tansiyon yükseldi. İran'dan misilleme sinyali geldi. Ayrıntılar haber muhabiri Ekber Karabağ'da.
4: Evet canım, buna teşekkür ederim. Biz son zamanlarda Hürmüz ve ardından Kızıldeniz'de yükselen ve tırmanan gerilimden bahsederken yeni bir noktada gerilim yükselmiş oldu. Tam ters bir noktada Hazar Denizi'nde. Az önce de sizin belirttiğiniz üzere Ukrayna İran'la bağlantılı bir gemiyi Hazar Denizi'nde vurduğunu duyurdu. Bunu bizzat Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski'nin açıklaması da çok dikkat çekti. Rusya'dan İran'a gelmekte olan bir gemi, Rusya'nın yakınlarındaki bir noktada Ukrayna insansız hava araçları tarafından vurulmuş oldu. İran'dan gelen bir açıklamada ise söz konusu olayda bir İranlı denizcinin hayatını kaybettiğini, birinin de yaralandığı ifade edildi. Bugün konuşan İran Dışişleri Bakanlığı sözcüsü bu meseleyi çok tehlikeli bir işte macera arayışı olarak değerlendirdi ve İran'ın bunu yanıtsız bırakmayacağını ifade etti. Peki İran'ın buna yanıtı nasıl olacaktır? Ki İran'daki birçok uzman ve yorumcu İran'ın muhtemelen Hürmüz veya çevresinde Ukrayna'ya ait gemilere saldırarak bu şekilde bu yanıtını hayata geçirmiş olacak. Diğer taraftan İran'ın sözcü aynı zamanda batılı ülkelerden Zelenski'ni kontrol etmesini istedi. Aksi halde savaşın ve gerginliğin çapının artacağını ifade etti. Bu sözcünün konuşmasından önce de İran Dışişleri Bakanı Abbas Irakçı özellikle söz konusu bu olayda İsrail'in parmağının olduğunu öne sürerek İsrail'in gerilimi sadece bu bölgeyle değil, yani Hürmüz'le değil, bu bölgeyle taşınması için ve Avrupa ülkelerinin de savaşa dahil olması için işte Ukrayna ile birlikte böyle bir eylemde bulunduğunu öne sürdü. Böyle bir savunmada bulundu. Esasında Ukrayna İran arasındaki gerilimin yeni olmadığını da ifade edebiliriz. Ne zaman ki Ukrayna ile Rusya arasında savaş başladı, Ukrayna Tahran'ın Rusya'ya silah vermesini ve özellikle Şahit tipi insansız hava araçları vermesiyle eleştirdi ve bu konuyla ilgili İran'a suçlamalar yaptı. Gerçi İran her zamanında bu suçlamaları reddetmişti. Diğer taraftan Zelenski'nin başka bir iddiayı da gündeme getirdi. İran'ın son zamanlarda işte Körfez bölgesindeki Amerika Birleşik Devletleri'ne ait üsleri çok ince bir şekilde vurmasının arkasındaki başlıca sebebin Rusya'nın bu konuda İran'a uydu desteği ve istihbarat desteği vermesiyle ilgili bağlantılı olduğunu ve bu konuyla ilgili ellerindeki bilgi ve bulguları Amerika Birleşik Devletleri ile de paylaştığını ifade etti. Esasında geçtiğimiz günlerde özellikle İran'ın çok ince bir şekilde bu bölgede Amerika'nın üslerini vurmasının ardından aynı zamanda Ürdün'de üslerini vurmasının ardından acaba İran bu işte desteği nereden alıyor? Çin'den mi alıyor? Rusya'dan mı alıyor? Yönünde sorular gündeme gelmişti. Dediğim üzere yani bölgedeki Hürmüz geriliminin ardından an itibariyle bölgedeki gerilimin başka bir noktaya, ters bir noktaya Hazar'a da sıçramış durumda.
2: ABD-İran gerilimi sonrası piyasalardaki dalgalanma sürüyor. Yeni haftanın ilk işlem gününde gözler piyasalara çevrildi. Özellikle de altına. Altının seyrindeki beklentiler ve yorumlar uzmanında.
5: Haftanın ilk işlem gününde altın fiyatları yükselişe geçti. Petrolde ise ibre tersine döndü.
6: Trump'ın açıklamaları biraz daha olumlu yöndeydi. Saldırıyı erteledim dedi ve dolayısıyla petrol fiyatlarında sert düşüşler gördük. Brent petrolün varil fiyatı 87 dolar seviyesine kadar geriledi. %6,5 civarında bir gerileme oldu. Bu da petrol karşısındaki bütün varlıkların yükselişine neden oldu.
5: Piyasalardaki dalgalanma sürerken yatırımcının da kafası karışmış durumda.
7: Savaş gündemindeki hareketlilik devam ederken gözler yine piyasalara çevrildi. Peki haftaya yükselişle başlayan altını önümüzdeki günlerde neler bekliyor? İşte cevapları.
5: Finans analisti İslam Memiş piyasalara ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu.
6: Altının gram ve ons fiyatı %1 yükselişle haftaya başladı. Uluslararası piyasalarda ons altın 4050 dolar seviyesinden geçen haftayı tamamlamıştı. 4100 dolar seviyesini gördü. Şu anda 4090 dolar seviyesi. Gram altın TL fiyatı şu anda 6230 lira. Kapalı çarşı piyasasında 6275 lira seviyesini görmüştü. Yine bu hafta önemli ve kritik bir hafta. Çarşamba akşamı Amerika Merkez Bankası Fed'in faiz kararı var. Perşembe günü İngiltere'nin, Cuma günü de Japonya Merkez Bankalarının faiz kararları açıklanacak. Bu gelişmelerde bu hafta altın tarafını, petrol fiyatını ve diğer enstrümanları dalgalı bir seyirde haftayı tamamlamasını bekliyoruz.
5: İslam Memiş, savaş devam ettiği sürece altında baskının devam edeceğini söyledi.
6: Yani burada kilit nokta Orta Doğu'daki savaşın bitmesi, petrol fiyatlarının normalleşmesi ve altın fiyatlarının tekrar yükselmesi gerekiyor. O yüzden savaş devam ettikçe altın tarafındaki baskının devamını bekleyebiliriz. Ancak ons altının 4000 dolar seviyesinin üzerinde tutunma gayreti gayet iyi. 4000-4200 dolar aralığını kısa vadede takip etmeye devam edeceğiz. Gram altın tarafını da 6000-6500 lira aralığını kısa vadede takip ediyor olacağız.
5: Peki altında yükseliş sürecek mi?
6: Yine Trump'ın tutarsız açıklamaları her gün farklı olduğu için piyasalar kendine bir yön bulamıyor. Şu an haftanın ilk işlem günündeyiz. Brent petrolün varil fiyatı %6,5 civarında değer kaybetti. Yarın akşamdan itibaren pompa fiyatlarına indirim olarak yansıyacak. Ama bu akşam veya yarın Trump'ın farklı bir söylemde açıklama yapması rüzgarı tersine çevirebilir diye düşünüyorum.
2: Birleşmiş Milletler yeni genel sekreterini seçmeye hazırlanıyor. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi 6 aday ismi görüşmek üzere bu hafta toplanacak. Adayların kimler olduğuna bakıyoruz.
5: Birleşmiş Milletler'de genel sekreter görev değişimi olacak. Antonio Guterres yıl sonunda görevini devredecek. Peki muhtemel adaylar kimler? Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi 6 aday ismi görüşmek üzere bu hafta toplanacak. O isimlerden biri Arjantinli Uluslararası Atom Enerjisi Başkanı Rafael Grossi. İran'ın uranyum zenginleştirme çalışmalarının denetlenmesinde adını sık sık duyduğumuz Grossi, Amerika ve Karayipler bölgesinden aday. Bir diğer isim 2022 yılına kadar BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri olarak görev yapan Michelle Bachelet. Geçmiş görevi

0: nedeniyle insan hakları konusunda tecrübeli bir isim olarak biliniyor. Eski Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall ise Afrika kıtasının adayı olarak öne çıkıyor. Costa Rikalı BM Ticaret ve Kalkınma Konferansı Genel Sekreteri Rebecca Greenspan da Güney Amerika grubunun güçlü isimlerinden. Guaya'nın BM daimi temsilcisi Caroline Rodriguez Birket ve 2018-2019 yıllarında BM Genel Kurulu Başkanlığı yapan Maria Fernanda Espinosa da diğer aday isimler. Resmi olmayan yerleşik rotasyon geleneğine göre bu dönemde BM Genel Sekreterinin Latin Amerika ve Karayipler grubundan çıkması bekleniyor. 15 üyeli konseyde yapılacak kapalı oturumlarda en az 9 evet oyu alan ve daimi üyelerin vetosuna takılmayan aday, BM Genel Kurulu'nun onayına sunulacak. Burada çoğunluğu alan isim yeni genel sekreter olacak.
1: Fransa ve İspanya orman yangınları ile mücadele ediyor. Fransa'da yangınların hızla yayılmasıyla ordu sahaya indi. 250 binden fazla kişi tahliye edildi. Türkiye'den İspanya'ya yardım eli uzandı. Son durumu almak üzere Fransa'ya gidiyoruz. A Haber muhabiri Ömer Aydın notlarıyla karşımızda.
2: Can o kadar Fransa'nın batısı ve güneyinde yangınlar devam ediyor. 50'ye yakın farklı yangının sürdüğüne dair bilgi söz konusu. Tabii en çok dikkat çeken ise ülkenin batısında, daha doğrusu güney batısında Bordeaux şehri yakınlarındaki yangınlar. Çarşamba gününden bu yana devam eden yangında senin de söylediğin gibi 250 binden fazla kişi tahliye edildi. 50 bin hektara yakın alanda yandı. Şöyle bir karşılaştırma yapıyor Fransız medyası. Paris'in 3 katı büyüklüğünde bir alanın şimdiye kadar kül olduğuna dair bilgiler söz konusu. Fransa çarşamba gününden bu yana bu bölgedeki yangını söndürmekte çaresiz kaldı. Özellikle Fransa'nın hem savunma sanayisi hem de hassas sanayi bölgelerine ev sahipliği yapan Gironde bölgesindeki yangının Bordeaux şehrine sıçrama tehlikesi söz konusu. Dün İçişleri Bakanı Laurent Nunez Bordeaux şehrinin tahliyesinin söz konusu olabileceğine dair bir açıklama yapmıştı. Bu sabah hükümet sözcüsü şimdi şu an o aşamada değiliz ifadesini kullandı. Yarından itibaren Fransa'da yine üçüncü bir sıcak hava dalgasının başlayacağına dair Fransa Meteoroloji İdaresi bir uyarıda bulundu. Fransa genelinde aşırı sıcaklar yeniden geliyor. Tabii bu da mevcut durum göz önüne alındığında yetkilileri ve halkı korkutuyor. Bölgeden tahliyeler devam ediyor. Tahliyeler devam ederken bir yandan da boşaltılan köyler, kasabalardaki hırsızlık olaylarına karşı Fransız ordusu Yardım Başkanlığı bölgeye askerlerin sevk edildiğini açıkladı. Diğer yandan Ekonomi Bakanı bir açıklama yaptı. Bu sabah tepki çeken bir açıklamaydı ve tahliye edilen vatandaşların tahliye süreci ve konaklama giderlerinin sigorta şirketleri tarafından karşılanacağını açıkladı. Yani bu durumda Fransa devleti tahliye edilen vatandaşlara konaklama hizmeti sağlayamayacak. Böyle bu tartışmalar devam ediyor. İtalya'da da ve İspanya'da da orman yangınlarının devam ettiğini belirtelim. Türkiye 2 yangın söndürme uçağı İspanya'ya gönderdi. Avrupa Birliği ilk yardım seferberliği, ilk yardım mekanizması çerçevesinde hem Fransa'ya hem de İspanya'ya yangın söndürme uçakları gönderildi. Fakat Fransa'daki durum aciliyetini ve ciddiyetini koruyor diyelim ve sözü merkeze bırakalım.
1: Sırada Dünya'dan haber turu var.
3: Fransa alevler içinde. 4 gün önce Gironde bölgesinde başlayan yangın Bordeaux'a kadar ilerledi. 98 bin hektarlık alan kül oldu. Afet bölgesinden yaklaşık 200 bin kişi tahliye edildi. Aşırı sıcak ve kuvvetli rüzgar itfaiyenin müdahalesini zorlaştırıyor. Fransa Başbakanı Bordeaux halkına şehrin tamamen tahliyesi dahil tüm senaryolara hazırlıklı olma çağrısı yaptı. Çin'in güneyinin Noel tayfunu vurdu.

0: En güçlü tayfunun nedeniyle ülke alarma geçti. Guangdong eyaletinde 700 binden fazla kişi tahliye edildi. Fırtına önüne katlanı sürükledi. Bölge halkının yürüyemediği sokaklar savrulan eşyalarla doldu. Amerika'da bir ahırı alevler sardı. Yardıma koşan polis ekibi sessiz canları kurtarmak için zamanla yarıştı. Bazı atları ahırdan çıkarmak kolay olmadı çünkü korkudan dona kalmışlardı. Come on, buddy. Ekip 10 atı yara almadan kurtardı. Alevlerden erişemedikleri 17 atsa telef oldu. Walk, I got you. İzlanda sahilinde kano yapan bir sporcu iklim değişikliğinin en sert sonuçlarından birine çıplak gözle şahit oldu. Bir buzdağı aniden ters dönmeye başladı. Sosyal medyada görüntüyü izleyenler şok geçirdi ama buzdağlarının eriyip kütle merkezini kaybederek ters dönmesi İzlanda'da yaz aylarında sık sık karşılaşılan bir doğa olayı. Turu binlerce Amerikalının şapka çıkardığı bir cesaret ve azim örneğiyle bitiriyoruz. Donanma gazisi Burç Kars'ın 105. doğum gününü kutladı ve kendine yıllardır hayalini kurduğu deneyimi hediye etti. 105 yaşındaki gazinin uçaktan paraşütle atladığı anlar sosyal medyada viral oldu.
1: Ticaret Bakanlığı tarafından Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliğinde yapılan değişiklikler 1 Ağustos itibariyle yürürlüğe giriyor. Yeni düzenlemenin ayrıntılarını haber muhabiri Damla Kuşkapan aktaracak.
2: Yeni dönemde çocuklara hedefli reklamlar yasaklanırken influencer paylaşımları olsun, yapay zeka ile hazırlanan reklamlar, indirimli satışlar ve tüketici yorumlarında yeni kurallar getirilmiş olacak. Şimdi detayları konuşacağız. Yanımızda konuğumuz Tüketici Konfederasyonu Hukuk Komisyonu üyesi Baki Öztürk var. Efendim öncelikle yayınımıza hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk.
2: 1 Ağustos'tan itibaren efendim neler değişecek hayatlarımızda?
3: Evet, günümüzde artık dijital bir çağdayız ve bunun getirmiş olduğu birçok yenilik oluyor. Ticaret Bakanlığı da aslında bu yeniliklere yönelik sürekli kılavuz yayınlıyordu. Bunların hem de tüketicinin daha etkin korunması adına yönetmelik noktasında ve hukuki noktada da daha sağlıklı bir koruma adına değişiklikler getirdi, yenilikler getirdi. Bunlara baktığımızda ise özellikle hedefli reklamlar noktasında bakanlığın getirmiş olduğu bir düzenleme var. Çünkü herhangi bir ürün alırken artık internette alışveriş yaparken birçok arama yapıyoruz ve buna yönelik de hedefli kişisel reklamlarla sürekli karşılaşıyoruz. Burada getirilen düzenleme ile bu hedefli reklamların hangi kriterlerle bu işletmeler tarafından ya da reklam sağlayıcılar tarafından bizlere iletildiğinin açık bir şekilde belirtilmesi ve bu ayarları nasıl değiştireceğimizin açıklanması gerekiyor. Ve diğer önemli nokta da çocuklar kısmında. Çünkü artık çocuklar da izlemiş olduğu çizgi filmler oluyor, oyunlar oluyor. Bunlarla beraber de hedefli reklam kapsamında önlerine sürekli reklam çıkıyor. Hem velilerimizin hem çocuklarımızın. Ticaret Bakanlığı bu düzenlemeyle beraber aslında bu yönetmelikte çocuklara yönelik hedefli reklamları tamamen yasaklamış oldu. Bu çok önemli. Dediğimiz gibi.
2: Doğum gün kuralı var bir de. O nedir efendim?
3: Şöyle aslında vatandaşlarımız birçok noktada indirim olmadığından öncelikle fiyatlara artırım yapıldığını ve daha sonrasında da indirimle aslında yanıltıcı bir şekilde karşılaştıklarını beyan ediyorlar. Şikayetlerini dile getiriyorlar. Burada bakanlığın getirmiş olduğu düzenleme ve yönetmelikte yer alan haliyle indirim başlamadan önceki son 10 gün içerisindeki en düşük fiyat baz alınarak ve bunun net bir şekilde tüketiciye, vatandaşa belirtilecek, açıklanacak şekilde bunun üzerinden indirim yapılarak aslında vatandaşın yanıltılmasının önüne geçilmek hedefleniyor. Bu noktada da 1 Ağustos'tan itibaren son 10 gün içerisindeki en düşük fiyat neyse o görülecek ve onun üzerinden indirim yapılması sağlanmış olacak aslında. Eğer bu noktada herhangi bir sıkıntıyla karşılaşan vatandaşlarımız olursa Alo 175'i arayarak şikayetlerini tüketici danışma hattına 7/24 iletebilirler. Yine E-Devlet üzerinden Haksız Fiyat Kurulu'na, Ticaret Bakanlığı'na çok rahat bir şekilde şikayetlerini iletebilirler. Getirilen yeni düzenlemede özellikle influencerlar üzerinde de yani sosyal medya etkileyicileri üzerinde de değişiklikler var. Bakıyoruz bazı gizli reklamlar olabiliyor. Bu influencerlar artık tamamen hayatımızda, reklamlarda sürekli karşımıza çıkıyor. Bu noktada da herhangi bir şekilde bir ürünü tanıtırken, bir hizmet noktasında alır

0: yaparken bunları reklam ve tanıtım kısmını vatandaşa net ve görünür şekilde belirtmek zorundalar. Yine vatandaşlarımız için önemli bir husus var. Herhangi bir ürün aldığında bazen sıkıntılarla karşılaşabiliyorlar, mağdur olabiliyorlardı. Bu konuda şikayetlerini ilettiklerinde sağlayıcıların bu şikayet platformlarında 72 saat içerisinde cevap vermeleri gerekiyordu. Bu sürede aslında 48 saate düşürüldü. Burada hem başka mağduriyetlerin önüne geçilmek amaçlanıyor, hem de sıkıntı yaşayan vatandaşımızın daha fazla mağdur olmadan bu noktada şikayetlerinin bir an önce değerlendirilmeye alınması hedeflenmiş oluyor. Ve aslında hepimiz alışveriş yaparken özellikle internette yorumlara genel itibariyle bakıyoruz. Herhangi bir görselle değerlendirme yapılmış mı? Ve genelde yüksek puanlı değerlendirme olan ürünleri tercih ediyoruz. Burada da bazı dolandırıcılık yöntemleri mevcuttu. Doğrulanmamış kullanıcılar veyahut da müşteriler üzerinden yapılan yorumlar oluyordu. Bu noktada da bakanlığın getirmiş olduğu düzenlemeyle beraber aslında doğrulama yapmayan ve bu noktada altında yorumlar yer alan bu paylaşımlar, bu ürünler kesinlikle dikkate alınmayacak. Kullanıcı net bir şekilde belliyse bu tarz platformlarda yapılan değerlendirmeler aslında yer almış olacak.
1: Efendim, çok teşekkür ederiz. Sağ olun verdiğiniz kıymetli bilgiler için. Yanımızda konuğumuz Tüketici Konfederasyonu Hukuk Komisyonu üyesi Baki Öztürk vardı. Kendisiyle Ticaret Bakanlığı'nın getirdiği yeni düzenlemeleri konuştuk diyelim ve söz sizlere bırakalım.
2: Tarım Bakanlığı taklit ve tarşiş listesini güncelledi. Bal, peynir ve yağ ürünlerinde hangi hileler yapıldığını A Haber muhabiri Ahmet Nazif Vural ve konuğu aktaracak.
3: Et ve et ürünlerini kahvaltıdan akşam yemeğine kadar sofralarımızın her çeşidinde kullanıyoruz. Ancak Tarım ve Orman Bakanlığı et ve et ürünlerinde taklit ve tahşiş yapan firmaları ve onların hilelerini açıkladı. İşte bu hilelere baktığımız zaman sofralarımıza götürdüğümüz o et ve et ürünlerini nasıl seçmemiz gerektiği çok daha büyük önem kazanıyor. Peki nasıl seçeceğiz? Nasıl o riskleri azaltacağız? Yanımızda çok değerli bir yayın konuğum var. Ona soracağız bu soruları. Gıda mühendisi Nurten Sırma yanımızda. Efendim yayınımıza hoş geldiniz. Konu çok ciddi. Sürekli tükettiğimiz ürünler, çocukların, gençlerin, yaşların, her kesimden kişinin yediği ve vazgeçmediği ürünler. Ne gibi hileler var? Nasıl korunabiliriz?
4: Şimdi bir kere öncelikle et ve et ürünleri çok fazla üzerinde de işte taklit tahşişle ilgili bir sürü denetimden sonra yayınlanıyor, ifşa ediliyor. Şimdi şuna dikkat edeceğiz. Öncelikle et ve et ürünü alırken bir kere hangi firmanın ürettiği belli olacak, fabrikanın adresi ve üzerinde işletme onay numarası, yani TR nokta nokta sayılı izniyle üretilmiştir. Şimdi burada markalı olan, üzerinde tarihi olan, mesela şurada imalat tarihi ve beraberinde işletme onay numarası olan ürünler var. Şimdi buna özen göstereceğiz. Genellikle işte bazen maliyeti düşürmek adına üzerine ne üretici firma belli, ne işletme onay numarası belli, Tarım Orman Bakanlığı tarafından denetlendiğinin hiçbir ispatı yok. Bu ürünler bazen çok işte fabrikadan halka maliyetine satışlar diye satılıyor. Bazen bir araç bagajında satılıyor. Lütfen o ürünleri almayın. Çünkü yakalanan örneklere baktığınız zaman mesela fermente sucukta, işlenmiş et ürünlerinde işte kırmızı et yerine, dana eti yerine maliyeti düşürmek adına içerisine sakatat koyuyor. İşte en son yakalanan örneklerde dana kalbi vardı mesela. Burada sucuğu elimize alalım. Şimdi bunun içerisine %100 dana eti olması gerekirken içerisine dana kalbi koymuşlar, sakatat koymuş. Bir de bakanlığın yakaladığı önemli bir şey var. Mekanik ayrılmış kanatlı eti. Şimdi bu çok riskli bir durum. Neden dolayı? Şimdi %100 dana eti olması gerekirken içerisine mekanik ayrılmış kanatlı eti koyuyor. Ne demek bu? Şimdi tavuk kemiklerinin etrafında sıyrık kırpıntı etler vardır ya. Onu bir makine marifetiyle etrafındaki kırpıntı etleri alıyor. İçerisine kıkırdak giriyor. Deri parçaları giriyor. Bazen kemik unu giriyor. Ondan bir hamur yapıyor ve buna karıştırıyor. Maliyeti düşürmek adına. Ama ben size soruyorum. Şimdi acaba o tavuk etini nereden getirdi? Veteriner hekim muayenesinden geçti mi? Hijyenik bir yerde mi karıştırdı? Şimdi kendince maliyeti düşürdü ama bir taraftan da halk sağlığıyla oynuyor. Dolayısıyla o sucuğu yediği zaman insanlar zehirlenme yaşayabilir. Bunlar riskli durumlar.
3: Yine... Hocam elimizdeki sucukta az önce bahsettiğiniz bütün aslında o sertifikaları ve numaraları görüyoruz. Bunlara baktığımız zaman güven olasılığımız daha fazla değil mi?
4: Şimdi ben buradaki ürünlere baktım. Hepsinin markası belli, ne kullandıkları belli.

0: Yani güvenilir işletmelere gidin. Dolayısıyla şimdi burada neye bakacağız? Bu ürünün üzerinde özellikle et ürünlerinin son tüketim tarihine baktık bir. İkincisi işletme onay numarası yazan, hatta şuna bakacaksınız. Ürünün üzerinde etiket bilgilerinde TR nokta nokta sayılı izniyle üretilmiştir. Bu şu demek? Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından denetleniyor. Denetim sistemine tabi. Bir uygunsuzluk olursa hemen ifşa edilebilecek nitelikte. Bir de kayıt dışı belamız var başımızda. Dolayısıyla jandarma komutanlığına gelen ihbarlarla kayıt dışı depolar yakalanıyor. Yerleşim yerlerinden uzak. Kaçak hayvan kesiyorlar. Ne kestiği de belli değil. Zaman zaman bakanlık yakalıyor. Tek tırnaklı hayvan eti. Sucukta yakalanıyor. Bir lahmacun harcında yakalanıyor. Adana kebapta yakalanıyor. Bazen bir kasapta. İşte orada çiğ kıymanın içerisine ilave edilmiş. Şimdi et ürünlerinde maliyeti düşürmek adına yapılan çeşitli hileler halk sağlığıyla oynuyor.
1: Çok teşekkür ediyoruz hocam. Çok sağ ol. Evet, gıda mühendisi Nurten Sırma yanımızdaydı. Oldukça önemli detaylar verdi. Kullanmış olduğumuz et ve et ürünlerinde girdiğimiz her türlü esnafta mutlak surette ürünlerin son tüketim tarihine ve üzerlerindeki sertifikalara kesinlikle bakmamız gerektiğinin altını çizdi. Güvendiğimiz esnaflardan vazgeçmememizi ve aynı zamanda kullandığımız ürünlerle alakalı da sorgulamayı Tarım ve Orman Bakanlığı üzerinden mutlak surette yapmamızı tavsiye etti diyelim. Sözü yeniden size bırakalım.
2: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yılın ilk 6 ayında vatandaşlara yönelik sosyal yardım ödemelerini hız kesmeden sürdürdü. 2026 yılı için toplam sosyal yardım bütçesi 917 milyar lira olarak belirlenirken bunun 388 milyar liralık bölümünün Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından vatandaşlara ulaştırılması planlandı. Bakanlık Ocak-Haziran döneminde ise 194,2 milyar liralık sosyal yardım ödemesi gerçekleştirdi.
3: Devletin sosyal yardım ağı her geçen yıl daha da büyüyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 2026 yılı için ayrılan sosyal yardım bütçesini vatandaşlara ulaştırmayı sürdürüyor. Yılın ilk 6 ayında yapılan sosyal yardım ödemeleri 194,2 milyar liraya ulaştı. 2026 yılı genelinde sosyal yardımlar için ayrılan kaynak 917 milyar lira. Bu tutarın 388 milyar liralık bölümü Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı aracılığıyla ihtiyaç sahiplerine aktarılacak. Eğitim, sağlık, gıda, barınma ve enerji desteğine kadar toplam 44 ayrı sosyal yardım programı uygulanıyor. En dikkat çeken başlıklardan biri ise doğum yardımı. Birinci çocuk için tek seferlik 5000 lira. İkinci çocuk için 5 yaşını tamamlayana kadar her ay 1500 lira. Üçüncü ve sonraki çocuklar içinse yine 5 yaşına kadar aylık 5000 lira destek veriliyor. 29 Temmuz itibarıyla doğum yardımından yararlanan anne sayısının 1 milyon 175 bin 601'e ulaşması bekleniyor. Bu kapsamda yapılan toplam ödemenin ise 22,5 milyar lirayı bulacağı öngörülüyor. Çoklu doğumlarda da ilave destek sağlanıyor. İkiz ve üçüz doğumlarda çocuk başına 2 ayda bir 2000 lira ödeme yapılıyor. Enerji destekleri de sosyal yardım paketinin önemli kalemlerinden biri. Doğalgaz tüketim desteği kapsamında sadece Ocak ayında yaklaşık 500 bin haneye 300 milyon lira ödeme gerçekleştirildi. Yılın ilk yarısında doğalgaz desteği için aktarılan toplam kaynaksa 1,6 milyar liraya ulaştı.
2: Anadolu'da kavurucu sıcak devam ediyor. Gaziantep'te sıcaklık 40 derecenin üzerine çıktı. Son durumu A Haber muhabiri Mehmet Geçkel aktaracak.
4: Can Okanar, hava sıcaklıkları artınca Gaziantep ve çevre illerde özellikle öğle saatlerinde meydanlar tamamen boş kalmış durumda. Akşam serinliğinde vatandaşlar daha çok parklara çıkıyor. Öğle saatlerinde de yine ağaçların altında özellikle gölgeleniyorlar. Hareketliliğin olduğu tek meydan burası. Şahin Bey parkının bulunduğu nokta. Zira burada çocuklar da 40 derecenin üzerine ulaşınca sıcak hava burada serinlemeye çalışıyorlar. Şahin Bey Belediyesi tarafından yapılan çocuk su parkında tabii sıcaklıklar daha da artacak. artacak. Zira meteorolojiden yeni bir uyarı yayınlandı. Gaziantep, Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Adıyaman için aşırı sıcak uyarısı yapıldı. Yarın itibariyle hafta sonuna doğru Gaziantep'te hava sıcaklığı 40 derecenin üzerinde, yer yer 45 derece hissedilen daha da fazla olacağını ifade etmemiz gerekir. Özellikle uzmanlar

0: Öğle saatleri olan 11 ile 16 arasında yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların zorunlu olmadıkça dışarı çıkmaması gerektiğini belirtiyor ve su tüketilmesi, bol su tüketilmesi, doğrudan güneş altında uzun süre kalınmaması da tavsiye ediliyor. Yine Gaziantep'in yanı sıra Şanlıurfa'da da yine sıcak hava etkisini sürdürmeye devam ediyor. Türkiye'ye yağışlı bir hava dalgası gelmişti ancak bu yağışlı hava dalgası Türkiye'yi terk ettiğini ifade etti meteoroloji ve yarın itibariyle hafta sonuna kadar sıcaklıklar daha da artacağı ifade edildi meteoroloji tarafından. Gaziantep'te öğle sıcaklıkları ise artık 16. dereceye ulaştı. Zira geride bıraktığımız haftada da yine sıcak bir dönem geçirdiğimizi ifade edelim. Bu sebeple de çocuklar işte bakın bu şekilde yapılan parklarda su parkları bulunuyor ve bu suyun altında serinlemeye çalışıyorlar. Yine özellikle bazı noktalarda uzmanlar vatandaşları uyarmaya devam ediyor. Kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların özellikle dışarıya öğle saatlerinde çıkmamaları ve güneş altında uzun süre kalmamaları konusunda uyarılar yapmaya devam ediyor. İşte burada da çocukları şu anda görüyorsunuz. Onlar da bir taraftan serinlerken biz de biraz nasibimizi aldık burada. Biraz serinlemiş olduk. Tabii yayından sonra onlarla serinlemeye devam edeceğiz. Biz de vatandaşları bir kez daha uyaralım. Hafta sonuna kadar termometreler 40 derecenin üzerinde seyretmeye devam edecek. Hissedilen 45 dereceye ulaşacak ve bu sebeple de Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman'da, Kahramanmaraş'ta kronik rahatsızlık bulunan vatandaşların dikkatli olması, öğle saatlerinde de özellikle güneş altında güneş çarpması riskine karşı da durmamaları gerektiğini ifade edelim. Can Okanar ve sözü tekrar merkeze bırakalım.
1: Yaz aylarında artan sıcaklıklar nedeniyle birçok kişi egzersizi bıraktı. Fiziksel tıp ve rehabilitasyon uzmanı Profesör Doktor Mehmet Ağarman egzersizin önemini anlatıp doğru zaman ve yöntemlere dikkati çekti.
2: Yaz aylarıyla birlikte birçok kişi egzersizi bıraktı.
3: Sıcağın vermiş olduğu rahatsızlık, huzursuzluk ya da aşırı terleme gibi nedenlerle egzersizin bırakılması doğru değil. Doğru planlamayla egzersize ve hareketlere devam etmek gerekiyor.
2: Fiziksel tıp ve rehabilitasyon uzmanı Profesör Doktor Mehmet Ağırman, sağlıklı kalmak için egzersizin önemine vurgu yaptı. Yaz mevsiminde neler yapılabileceğinin altını çizdi.
3: Yaz aylarında yapılacak en ideal egzersizler, öncelikle en güvenli ve en ideal olan yürüyüşlerdir. Haftanın 5 günü yaklaşık 20 ya da 30 dakikalık periyotlarla hafif ve orta tempoda yapılacak egzersizler oldukça faydalı olacaktır. Yürüyüşle beraber bisiklet egzersizleri, su içi egzersizler ve bunlara eklenebilecek olan esneme ve kas güçlendirme egzersizlerini de tavsiye ediyoruz. Haftada yapılacak 150 dakikalık egzersizler hem kognitif fonksiyonları yani bilişsel dediğimiz duygu ve düşüncelerin iyileşmesine katkı sağlayacak hem de bedenimizin ihtiyacı olan kalp damar sağlığı, akciğer sağlığı, diyabet dediğimiz şeker hastalığı gibi hastalıkların riskini azaltmış olacak.
2: Profesör Doktor Mehmet Ağırman egzersiz için doğru zaman çizelgesini de anlattı.
3: Özellikle sabah 8 ila 10 arasında ya da öğleden sonra saat 16-18 arasında yapabiliriz. Kalp hastalığı olanlar ve yaşlı hastaların sabah erken saatlerinde egzersizleri yapmamasını tavsiye ediyoruz.
1: Amasya'nın Merzifon ilçesi yöresel lezzetleriyle öne çıkıyor. Merzifon keşkeği, topuz kebabı, sac üstü ve geleneksel yemekleriyle bölgenin zengin mutfak kültürünü yaşatıyor.

0: Şimdi çok özel bir mekanın içerisindeyiz. Buram buram tarih kokuyor. Harika Hanım yanımızda, mekanın işletmecisi. Harika Hanım, nedir bu mekanın özelliği? Ne zaman yapılmış? Ne olarak kullanılmış?
1: 17. yüzyılda yapıldığını söylenir. Tam kesin olmadığıyla beraber. Paşa Camisi dönemiyle beraber yapılmış ve İpek Yolu zamanında burayı han olarak, yani şimdikinin alışveriş merkezi amacıyla eskiden han olarak yapılmış burası. Tüccarlarımız gelir burada. İpek Yolu zamanında burada birleşir, alışverişlerini gerçekleştirirlermiş.
0: Şimdi restoran olarak çalışıyor.
1: Aynen. Şu anda 15 yıldır kabaca 15 yıldır da restoran olarak çalışılıyor.
0: Yusuf şefim yanımızda. Şefim, ellerine sağlık. Masa gerçekten dolu dolu ve yüreğe özgü lezzetler var. Evet. Kısaca o baştan başlayarak bize bir anlatır mısın, neler var?
2: Tabii ki burada Merzifon yöremize ait Merzifon pidesi

0: dediğimiz pidemiz var. Hemen yanında sacüstümüz, parmak çöreğimiz. Hemen diğer yanında baklalı dolmamız var.
1: Şimdi bakla dolması dediğiniz zaman efendim Tokat yöresinin yaprakları meşhurdur. Bu yörede de yaprak var mı?
0: Bu yörede de yaprak var ama tabii yeterli olmadığı zaman da Tokat tarafından da buraya getirilip burada da sarılıp bu şekilde hizmete sunuluyor.
1: İçerisinde ne var bakla?
0: İçerisinde baklamız var, etimiz var, yarmamız var, bulgurumuz var ve biraz da pirinç var.
1: Kaç saat pişer bu dolma?
0: Yaklaşık olarak 2,5-3 saat civarında kısık ateşte pişirilip servis edilebiliyor.
1: Yanında madımak mı?
0: Yanında madımamız var. Yine merzifonumuzun gerek tallarında gerekse eteklerinde, dağ eteklerinde teyzelerimizin, ablalarımızın özenle toplayarak gerek kendi kışlıkları için dolaplarında gerekse ticaret amaçlı olarak kullandıkları değerli bir bitkidir ve yemeği de çok lezzetli.
1: Şimdi burada göstermek istiyorum. Çok özel 1, 2 ve 3 tane çorbamız var. Nedir bu çorbalar? Şu çorbayı mesela ben çok merak ettim. Ne çorbası?
0: Göverti çorbası Osmanlı Saray mutfak çorbasıdır.
1: Osmanlı Saray mutfak çorbası.
0: Mutfak çorbasıdır evet. İçeriğin süt ve kaymak da yapılır ve tane sebzelerle beraber de özleşir. En son üzerine maydanozu hafiften serpilerek servis edilir.
1: Yanındaki?
0: Yanındaki de yine Merzifon yöresine ait sıkma tarhana dediğimiz. İçerinde değinecek olursak da yumurta, katık, dağ keki, tuz bulunmaktadır. Biraz da yarma vardır.
1: Hemen bu tarafta bir çorba görüyorum. Bu ne?
0: O da yine Merzifon'a ait, bu yöreye ait çatal aşı çorbası dediğimiz yeşil mercimekle yapılan bir çorbadır. Onun da içerisine yine yarma girmektedir. Kıyma atan da var, atmayan da var. O şekilde hafif salçayla beraber özleştirip tuz ve baharatlar eşliğinde sunulmaktadır.
1: Efendim şimdi son olarak şunu söylemek istiyorum. Merzifon'da eğer gelirseniz muhakkak keşkeğin tadına bakın. Şimdi birçok yerde, birçok yörede keşkek vardır ama Merzifon keşkeğinin özelliği bir başkadır. Nedir Yusuf Usta?
0: Merzifon keşkeğinin özelliği efendim aslında değinecek olursak eskiden kümes hayvanlarıyla yapılırmış. Kaz ve ördeklerle yapılırmış. Biz de misafirlerimizin istekleri doğrultusunda bunu kırmızı ete dönüştürdük ve şu anda kırmızı etle beraber kara fırın dediğimiz fırında yaklaşık olarak 13-14 saat boyunca yani akşamdan sabaha kadarki bir süreçte hazırlanıp yavaş yavaş pişen buğdayını eriyerek yaklaşık olarak da 10 dakika boyunca tahta bir kaşıkla dövülerek hazırlanan bir yemektir.
1: Peki vallahi muhteşem görünüyor. Ellerinize sağlık şimdi.
0: Afiyet olsun efendim.
1: Efendim bir de tabii burada Osmanlı şerbeti var. Gelen misafirlere o yıllar önce Osmanlı döneminden gelen o şerbet de ikram ediliyor. Doğru değil mi?
2: Evet kesinlikle. Özel meyvelerle yapılan taze taze sunumdan hazırladığımız müşterilerimize misafirlerimize sunduğumuz bir şerbetimiz.

Efendim Merzifon'a geldiyseniz yöreye özgü bir lezzet Osmanlı döneminden günümüze kadar gelmiş. Topuz kebabı bakar mısınız efendim? Sadece Merzifon'da görebilirsiniz bu lezzeti. O dönem Osmanlı'da kullanılan aslında savaş aletlerinden bir tanesi günümüzde bir yemeğe dönüştürülmüş.

0: Haber Radyo'yu YouTube üzerinden dinlemek için Turkuaz Radyolar kanalına abone olun. A Haber Radyo, haberin radyosu. Haberin radyosu A Haber Radyo.
1: Reklam.
2: Zamanı geldi. Yönetim ücreti ödemeden yatırım yapmak istediğim için ben de artık QNB'ye geçiyorum.
3: Piyasada bir ilk olan yeni müşterilere özel QNB Portföy YMK Para Piyasası TL özel fonuyla yatırımlarını %0 yönetim ücreti avantajıyla değerlendirmek isteyenler. Sizi de QNB şubelerimize bekleriz. Detaylı bilgi qnb.com.tr'de. QNB'ye geçiyorum.
4: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi.

0: Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlartatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
1: Tatil Budur hissi.
2: Böyle bir dünya var.
3: Dünya Katılım Bankası'nda altın birikiminize yüksek kar paylaşımı oranı veren altın katılma hesabı var. Hepimizin dünyası
4: Dünya Katılım var.
5: Karavan tutkunlarından ilham veren hikayeler, yeni nesil karavanlar, glamping rotaları, eko kamplar ve çok daha fazlası. Karavan ve kampla doğaya kaçmanın tam zamanı. Üstelik yol günlüğüm kamp defteri hediyesiyle birlikte.
6: Böyle bir dünya var, Dünya Katılım var.
7: A Haber Radyo, haberin radyosu.
8: Sen de katıl derim, katılın evim.
9: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. Bir reklam.
10: Canım arabam, masrafsız düldülüm.
11: Engin Bey, düldülün MTB ödemesi geldi.
10: Ben hiç kendimi MTB ödeyecek gibi hissetmiyorum ya.
11: Bonuslu olsaydınız 3 taksitle öderdiniz. MTB ödemelerinizi Bonus Flash ve Garanti BBVA kanallarından veya Dijital Dipwalk.tr'den kart bilgilerinizi girerek 3 taksitle yapabilirsiniz. Dijital Dipwalk.tr'den ödeme yapmadan önce Bonus Flash'tan kampanyaya katılmayı unutmayın. Bonusunuz yoksa hemen mobilden başvurun. Son gün 31 Temmuz. Ayrıntılı bilgi Bonus.com.tr ve Bonus Flash'ta.
7: Bir reklam. A Haber Radyo. 24 saat haber.
10: Reklam.
12: Emekli maaşını Yapı Kredi'ye taşı, anında 30 bin liraya varan nakit promosyon kazan. Yapı Kredi Mobil'den, şubelerimizden veya müşteri iletişim merkezini arayarak hemen başvur. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
10: Reklam.
7: A Haber Radyo.
13: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
14: Takip mesafesini koruyun. Öndeki araçla aranızda her zaman güvenli bir boşluk bırakın. Genel kural, öndeki araçla aranızda en az 2 saniye mesafe olmasıdır. Bu, ani fren durumlarında zincirleme kazaları önler.
15: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
13: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
7: A Haber Radyo'yu YouTube üzerinden dinlemek için Turkuvaz Radyolar kanalına abone olun. A Haber Radyo, haberin radyosu. A Haber Radyo'yu YouTube üzerinden dinlemek için Turkuvaz Radyolar kanalına abone olun. A Haber Radyo, haberin radyosu.
16: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
17: Orman yangını haberlerine yenileri eklendi. İlk durağımız Muğla. Menteşe ilçesinde bir tarım arazisinde başlayan yangın kısa sürede bitişikteki ormanlık alana sıçradı. İtfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü'nden 228 personel, alevlere 4 uçak, 10 helikopter, 26 arazöz, 9 su tankeri ve 3 dozerle müdahale etti. Kontrol altına alınan yangında 5 hektarlık yeşil alan zarar gördü. İzmir'in Torbalı ilçesinde Kaplancık Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda da henüz bilinmeyen sebeple yangın çıktı. Yangın havadan ve karadan müdahaleyle büyümeden söndürüldü. Bir yangın haberi de Diyarbakır'ın Hani ilçesinden geldi. Kırsaldaki ormanlık alanda çıkan yangın hızlı müdahale sayesinde kontrol altına alındı.
16: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
18: Ailemizle birlikte Van Kalesi'ne geliyoruz. Tarihi bir yer. Her hafta sonlarımızı burada değerlendiriyoruz. Havası güzel, yeşilliği güzel. Ailemizle güzel zamanlar geçiriyoruz.
19: Van'ın tarihi ve kültürel miraslarından olan Van Kalesi sıcak

0: güzel havası, insanlarıyla doğasıyla gerçekten güzel bir şehrimiz. Herkesi de bekliyoruz buraya. Gelsinler, görsünler ve insanları tanısınlar.
1: Ziyaretin en heyecanlı anı at binmek oldu. Kimileri at üzerinde keyifli anlar yaşarken, kimileri de serin havanın tadını çıkardı.
2: Vallahi atlarımız işte çok heyecanlı. Onun için açık alan olduğu için burası. Atları getirip burada çocuklara, ailelere yani gösterip ve eğlendiriyoruz.
3: Çok mutluyum. Yani Van Kalesi aşırı güzel. Havası çok güzel. Serin. Herkesi beklerim.
4: Çok güzel. İlk kez ata biniyorum. Evet.
5: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
6: Milyonlarca araç sahibini yakından ilgilendiren kritik tarih yaklaşıyor. 2026 yılı motorlu taşıtlar belgesi yani MTV'nin ikinci taksit ödemeleri için son gün 31 Temmuz Cuma. Motorlu taşıtlar belgesi yılda iki kez ödeniyor. Ocak ve Temmuz ayları olmak üzere iki eşit taksite bölünüyor. Ödemeler vergi daireleri, PTT, banka şubeleri ve mobil bankacılık uygulamaları üzerinden yapılabiliyor. MTV'den muaf olanlar da var. %90 ve üzeri engellilik oranı bulunan vatandaşların araçları, özel tertibatlı taşıtlar, belediyeler ve Kızılay adına kayıtlı araçlar bu vergiden muaf tutuluyor. Peki elektrikli araçlarda MTV indirimi bulunuyor mu? Çevre dostu bu araçlar için çok ciddi bir vergi avantajı var. Elektrikli araçlarda MTV tam 1/4 oranında yani %25 olarak uygulanıyor. Örneğin motor gücü 110 kW olan 2023 model bir elektrikli aracın normal MTV'si 20 bin lira ise sahibi sadece 5 bin lira ödüyor. Normal araçlardaysa rakamlar motor hacmine ve yaşa göre değişiyor. 1-3 yaş arası 1300 motor bir aracın yıllık toplam vergisi 6902 lirayken motor hacmi 1301 ile 1600 arasında olan araçlarda bu tutar 12028 liraya kadar çıkıyor. Ödemesini 31 Temmuz'a kadar yapmayanlar için gecikme faizi uygulanacak.
7: A Haber Radyo'yu YouTube üzerinden dinlemek için Turkuvaz Radyolar kanalına abone olun. A Haber Radyo, haberin radyosu.
8: Hoş geldiniz Ajans Güneş Kuşağı'na. Saatlerimiz 15'i gösteriyor. Önümüzdeki 3 saat boyunca gündemin öne çıkan başlıklarını anlatacağız. Önce canlı bağlantı noktalarına bir uzanalım. AK Parti MYK bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanıyor. Mert Hacıoğlu MYK'nın başlıklarını takip ediyor. Son bilgileri paylaşacak. Güneydoğu'da çöl sıcakları var. Bazı şehirlerde hissedilen sıcaklık 45 dereceyi aştı. Diyarbakır'dan Sinan Yılmaz canlı yayında. Amerika ve İran'ın karşılıklı saldırılara son vermesi yine ateşkes masasına geri mi dönülecek sorusunu gündeme taşıdı. Tahran'dan son bilgileri Ekber Karabağ anlatacak. Ve Rusya-Ukrayna savaşında da yeni gelişmeler var. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Rusya'nın Kuzey Kore'den 30 bin ek asker ve füze desteği istediğini iddia etti. Zelenski bu askerlerin Ukrayna sınırına çok yakın bir noktada Rusya'nın Voronej bölgesinde olduğunu iddia ediyor. Moskova'dan son bilgileri Akşin Kişiyev anlatacak. İtalya çocuk suçlulara ilişkin yeni bir düzenleme hazırlığında. 18 yaş altındaki suçlulara ağır yaptırımlar geliyor. Dündar Keşaplı Roma'dan son bilgileri paylaşacak. Ve Filenin sultanları dün bir kez daha dünya şampiyonu oldular. Milletler Ligi'nde yeniden şampiyonluk kupası alan Amirli Kadın Voleybol takımımız birazdan Türkiye'ye dönecekler. Canlı yayında Ahmet Nazif Vural son bilgileri paylaşacak. Ajans Gün İçi Kuşağı'na başlıyoruz. İlk durağımız Ankara. AK Parti MYK bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin yasal düzenlemeler gündemin en önemli başlığı. Kararlar bekleniyor. Masadaki diğer başlıkları da soralım. Mert Hacıoğlu son bilgileri paylaşacak. Mert.
9: Teşekkürler Merve. AK Parti Genel Merkezi'ndeyiz. Başkan Recep Tayyip Erdoğan henüz genel merkeze gelmedi. Ancak ilerleyen dakikalarda burada olması bekleniyor. İfade ettiğin aslında önemli bir

0: başlık var. Terörsüz Türkiye süreci. Terörsüz Türkiye sürecinde artık mecliste bilindiği üzere son hafta içerisinde girmiş bulunmaktayız. Bu kapsamda AK Parti MYK'sında, yani Merkez Yürütme Kurulu toplantısında bu konu başlığı geniş yer tutacak. Mecliste gerçekleştirecek olan Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin oluşturulan bir çerçeve vardı. Bu noktada birçok partinin oluşturmuş olduğu bir rapor vardı komisyondan çıkan. Bunun akabinde ise 12 maddelik bir yasalaşma sürecinden bahsediyoruz. Bu 12 maddelik konunun bugün, bu çerçevenin MYK'da ele alınması, değerlendirilmesi bekleniyor. Önemli bir konu aslında. Terörsüz Türkiye sürecinde meclis çalışmalarında ne noktadayız ve bunun yasalaşması için atılacak adımlar noktasında son durum ne, son çerçeve ne? Bu Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a sunulacak. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın değerlendirme talimatları bu konuda önemli olacak. Bunun yanı sıra öte yandan AK Parti'de Tanıtım ve Medya Başkanlığı'nın bugün MYK'da bir sunum gerçekleştirmesi beklenmekte. Bu sunumda AK Parti'nin 25. yılına ilişkin, bilindiği üzere 14 Ağustos 2001 tarihinde AK Parti kurulmuştu. 25 yıl geride kaldı. Bu 25. yılında, daha doğrusu 14 Ağustos tarihinde gerçekleştirecek Başkent Millet Bahçesi'ndeki etkinlik noktasında Tanıtım ve Medya Başkanlığı'nın çalışmaları değerlendirilecek, ele alınacak. Bunun dışında da tabii ki özellikle Türkiye'nin iç ve dış meselelerinin değerlendirmesi, bölgedeki savaşların ele alınması, öte yandan ekonomik gelişmelerinde yine ayrı bir çerçevede ele alınarak değerlendirilmesi beklenmekte. Daha sonra parti sözcüsü Ömer Çelik kameralar karşısına geçecek ve bu anlattıklarımız daha da detaylanmış olacak. Kendisine sorularımızı da ileteceğiz. Ancak şu an itibariyle henüz toplantı başlamadı. İlerleyen dakikalarda toplantının başlaması bekleniyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan henüz genel merkeze gelmiş değil. İfade ettiğimiz gibi gündem sıcak. Bu konu başlıkları üzerinde neler konuşacak? Bunu da ilerleyen dakikalarda daha net bir şekilde göreceğiz diyelim ve sözü yeniden size bırakalım.
1: Mert, çok teşekkürler, kolaylıklar. Ve Millet Ligi'nde şampiyon olan Filenin Sultanları Türkiye'ye dönüyorlar. A Haber ekibinden Ahmet Nazif Fural bekliyor bizi. Ahmet Nazif Fural havalimanında son bilgileri paylaşacak.
2: Milletler Ligi'nde milli kadın voleybol takımımız göğsümüzü kabartmaya devam ediyor. 2023'ün ardından 2026'da da Milletler Ligi şampiyonu Türkiye A milli kadın milli voleybol takımı oldu. Oldukça önemli de bir maçtı. Çok gergin bir bekleyişti. İlk seti 1-0 geride kapatmıştık, ancak devam eden süreçte milli takımımız sahaya ağırlığını koydu ve toplam skorda hiç set kaybetmeden, 1-0'lık setin ardından hiç set kaybetmeden 3-1 yenerek şampiyonluğunu ilan etti. Brezilya güçlü rakibi Brezilya'ya karşı ve o milli takım oyuncularımız da az önce, dakikalar önce Çin'den kalkan uçakla beraber şu an teker bastı İstanbul Havalimanı'na ve dakikalar sonra da yine onları bu noktada bekliyor olacağız ve bir açıklamada yapacaklar. Elbette milliler gururumuz ve onların yaptıklarından da bahsetmek gerekiyor. 2023'ün ardından 2026'da da altın madalya alarak tarihinde ikinci kez şampiyonluk sevinci yaşadı. 2023'te aynı zamanda bir de Avrupa Şampiyonası'nda şampiyon olmuştu. Göğsümüzü kabartmaya devam ediyor milli takım. Bununla beraber Brezilya maçını 33 sayıyla tamamlayan Melissa Vargas da maçın en değerli oyuncusu unvanını elde etmiş bulundu. Melissa Vargas da milli takıma geldiğinden bu yana çok ciddi katkılar yapmaya devam ediyor. Çin'in Macao şehrinde, eyaletinde gerçekleştirilmişti o Milletler Ligi şampiyonası ve ev sahibi Çin'i de yarı finalde geçen millilerimiz finalde Brezilya ile karşı karşıya geldi. İlk sette 1-0'lık bir mağlubiyet söz konusuydu, ancak millilerimiz moral bozmadılar ve tüm Türkiye'yi dünyanın neresinde olursa olsun desteklemeye devam eden tüm vatandaşlarımıza o mutluluğu, o coşkuyu, o heyecanı bir kez daha 2023 ardından bir kez daha bizlere yaşattılar. 2003'te ilk defa Avrupa Şampiyonalarında ikinci olmuştu milli takımımız ve o günden bugüne gelişmeye devam ediyor. An be an durmadan devam ettiler ve geldiğimiz noktada Avrupa'nın ve dünyanın en önemli birkaç milli takımından birisi, bize göre en iyisi ve en büyük. Elbette burayı da biraz anlatalım. Burada şu an çok sayıda çocuk da var. Onlar da yine bu noktaya gelmelerinin sebebi elbette milli takım. Onlar da bayraklarıyla beraber bu noktadalar ve ilerleyen dakikalarda onlar da yine milli takımımızı karşılayacaklar bu noktada. Sayıca şu an burada az görünmeleri aslında hiç olmadıkları anlamına gelmiyor. Daha fazlası var. Elbette karşılamalar olacak oralarda. Çok

0: daha fazla onları göreceğiz. Bunun da altını çizelim. Dakikalar sonra o karşılama töreni yapılacak. Elbette yurdun dört bir yanında kutlanacak bir kutlama. Yurdun dört bir yanında hepimizin göğsünü gere gere anlatacağı çok büyük bir başarı bu. Ve işte bu başarı içinde birçok noktada kutlamalar gerçekleştirilecek. Kutlamanın başlayacağı yer ise bulunmuş olduğumuz İstanbul Havalimanı VIP terminali. Ve bizler de az sonra Ay Yıldızlı Milli Kadın Voleybol takımımızı bekliyoruz. Açıklamaları bekliyoruz heyecanla diyelim. Sözü yeniden size bırakalım.
1: Teşekkürler. Birazdan tekrar Amelie Kadın Voleybol takımımız geldiğinde o noktaya döneceğiz. Gündemden diğer başlıkları anlatalım. Önce biraz siyasetin gündemine bakalım. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'yla yeni parti Genel Başkanı Özgür Özel arasında artık tansiyon her geçen gün yükselmeye başladı. Geride bıraktığımız hafta sonu İstanbul'da bir açıklama yapmıştı Kemal Kılıçdaroğlu ve dedi ki bu ayrılmayla gitmeyle birlikte artık CHP'de büyük bir ölçüde arınma tamamlandı. Özgür Özel'den bu açıklamaya bir cevap geldi. Kılıçdaroğlu için Özgür Özel kendisi bizim muhatabımız değil dedi.

0: 3 günlük dünyada şerefini değil de rahat koltuklarını düşünenler varsınlar, geride kalsınlar.
1: Çalan, çırpan, köşeyi dönen siyasetçi istemiyoruz. Hiçbir Cumhuriyet Halk Partili yolsuzluk yapanlarla yan yana duramaz. Malı götürenlerle yan yana duramaz.
0: Yeni partimizi milletvekillerimizle ilk adımını atarak kuruyoruz.
1: Arınmak zorunda olan bir partidir. Neyse, çok şükür o da büyük ölçüde gerçekleşti.
2: Kemal Kılıçdaroğlu'yla Özgür Özel arasında şimdi de muhataplık tartışması başladı. Arındık diyen Kılıçdaroğlu'na Özgür Özel'den tepki gecikmedi.
1: Eğer yolsuzluk yapmak istiyorsan, malı götürmek istiyorsan derhal ama derhal partinin dışına çıkacaksın.
0: Ne Ekrem İmamoğlu'nu geride bırakırız, ne Mansur Yavaş'ı.
1: Bana bir ara dediler ki ya şu adam çok değerli. Bak, hapse atıldı. Sen de bunun yanında dur. Yolsuzluğu varsa durmam.
2: Sözcüye konuşan Yeni Parti Genel Başkanı Özel, Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef aldı. Muhatap almam dedi. Ana muhalefet liderini kızdıracak sözler söyledi. CHP'de seçilmiş bir yönetim olsa o bizim eski partimizdi, ama bizim partimiz şu anki CHP değil. Şu anda CHP seçilmemişler tarafından yönetiliyor. O yüzden bir siyasi muhataplık kurmamız mümkün değil. Olumlu ya da olumsuz yönde muhatap alacak değiliz ifadesini kullandı. Özel, yolsuzluk iddianamelerine giren Burhanettin Bulut ve Özgür Karabat gibi isimlerin neden yönetimde yer almadığını da açıkladı. Özel, bu isimlerin tamamının kendi istekleriyle yönetime girmediklerini dile getirdi. Dediler ki bu süreçte yeni partide yeni yüzlere ve yeni bir enerjiye ihtiyaç var. Biz bir adım geride duruyoruz, biz var gücümüzde arkasındayız ifadelerini kullandı.
3: Yükseköğretim Kurulu öğrencileri geleceğin mesleklerine hazırlamak için kontenjanları düzenlemeye devam ediyor. Şimdi son atılacak adımlarla birlikte istihdam odaklı alanlara göre çalışmalar yapılacak. Ayrıntılara bakalım.
4: Kontenjanlar istihdama göre belirlendi. Öğrenciler geleceğin mesleklerine yönlendirildi. Açıklama Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar'dan geldi. Özvar, kontenjanları geleceğin iş günü ihtiyacına göre planlıyoruz dedi. Bunu rakamlarla anlattı. Mezun arzının yüksek olduğu alanlarda dengeli bir planlama anlayışı benimsediklerini söyleyen Erol Özvar, siber güvenlikte eğitim kapasitesinin %1520 arttığını belirtti. Bu kapsamda bilişim teknolojileri kontenjanlarında %48'lik, organize sanayi bölgesi meslek yüksekokullarında ise %41 artış dikkat çekti.
2: Amacımız gençleri geleceğin istihdam alanlarına hazırlamak. Kontenjan planlamasının temel amacı yalnızca üniversitelere öğrenci yerleştirmek değil, yüksek öğretim kapasitesini Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu alanlara yönlendirirken gençleri de geleceğin mesleklerine hazırlamayı hedefliyoruz. Yüksek öğretimde yürütülen planlamayla mezun arzıyla istihdam arasındaki dengeyi güçlendirmeyi, bilişim, siber güvenlik, dijital teknolojiler ve üretim odaklı alanlarda nitelikli insan kaynağını artırmayı amaçlıyoruz.

0: Kontenjan düzenlemelerinde özel yetenek sınavıyla öğrenci alan programlarda dikkat çekti. Kontenjanlarında %11'lik bir artış gözlendi. Spor bilimleri fakültelerinin %34, sanat ve tasarım fakültelerinde ise son 4 yılda yaklaşık %16 artış sağlandı.
1: Evlilik ve doğum oranlarındaki azalma ve boşanmalardaki artış Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın farklı çalışmalarıyla birlikte artık yeni bir politika izleyeceğini gösteriyor. Bize aile ve nüfus politikalarını yakından takip edebilmek için Aile Bakanlığı artık aile takip merkezlerinin kurulmasına karar verdi. Aile takip merkezinden çıkacak veriler evlilik, doğurganlık hızı ve nüfus değişimi gibi konularda önemli bir rehber olacak.
2: Aile takip merkezi ile toplum düzenli olarak izlenecek. Aile ve nüfus yapısındaki son durum analiz edilerek raporlanacak. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, aile ve nüfus 10 yılında çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Bakanlık koordinasyonunda oluşturulan takip merkezi ile veri ve analiz platformu kurulacak. Evlilik, doğurganlık ve nüfus değişimleri düzenli olarak bu merkez sayesinde izlenebilecek. Elde edilen veriler toplumsal refahı artırıcı adımlar için rehber olacak. Aileyi merkeze alan bir anlayışla gerçekleştirilecek olan çalışmalarla gelecek nesillerin güvence altına alınması hedefleniyor. Bu kapsamda aile kurumunun muhafaza edilmesi, evlilik kurumunun teşvik edilmesi, doğurganlık hızının artırılması, gençlerin nitelikli bir şekilde yetiştirilmesiyle yaşlıların refahının sağlanması gibi başlıklar öncelikli konular olacak. Ayrıca kırsal yaşam ve kırsal kalkınma, nüfusun tüm yurt sathında dengeli dağılması gibi konularda stratejik hedefler arasında yer alıyor.
1: Güneydoğu'da çöl sıcakları günlük hayatı olumsuz etkilemeye başladı. Diyarbakır'a gidelim şimdi. A Haber ekibinden Sinan Yılmaz son bilgileri paylaşacak. Sinan.
3: Güneydoğu son yılların en sıcak günlerini yaşıyor. Biz şu anda Diyarbakır'dayız. Sur ilçesinden yayınımızı gerçekleştiriyoruz. Sıcak havadan bunalan turistler, vatandaşlar tarihi mekanları tercih ediyor. Biz de tarihi Hasanpaşa Hanı'na geldik ve burada son görüntüleri şu anda paylaşıyoruz. Vatandaşlar genellikle tarihi mekanları tercih ediyor. Çünkü Diyarbakır'ın meşhur bazalt taşlarının vermiş olduğu serinlik var. Bir de hem fiskiyeler çalışıyor hem de ventilatörler burada açık ve vatandaşlar genellikle tarihi mekanları tercih ediyor. Özellikle de turistlerin ilgi gösterdiğini söyleyebiliriz. Türkiye'nin çeşitli illerinden gelen ziyaretçiler tarihi mekanlara geliyor. Bakın Hane Kemal da şu anda burada. O da Diyarbakır'ın sembol isimlerinden biri. O da sıcak havadan bunaldı ve genellikle tarihi mekanları tercih ediyor. Geçtiğimiz günlerde Ulu Cami'deydi. Şimdi de onu tarihi Hasanpaşa Hanı'nda gördük ve Hale Kemal da buraya geliyor, serinlemeye çalışıyor ve çok sayıda insanın burada olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü hava sıcaklığı Diyarbakır'da 45 derecenin üzerinde seyrediyor ve vatandaş da gerçekten sıcak havadan bunaldı. Kimisi reyhan şerbeti içiyor, kimisi limonata içiyor, kimisi de dondurma tüketerek serinlemeye çalışıyor. Biz de tarihi Hasanpaşa Hanı'ndan son görüntüleri paylaşıyoruz. Bir yandan da ventilatörler burada açık. Hemen üst katlarda kahvaltıcılar faaliyet gösteriyor. Kafe var ve fiskiyeler de günün belirli saatlerinde çalışıyor ve Hasanpaşa'nın hemen üstünde de brandalar var. Sıcak havadan korunmak adına branda yöntemi burada tercih edilmiş ve genellikle insanlar, turistler yaklaşık 500 yıllık geçmişi bulunan tarihi Hasanpaşa Hanı'nda serinlemeye çalışıyor. Bir yandan da gençlerle, çocuklarıyla buraya gelen insanlar var. Bu da üst kata çıkan merdiven ve merdivenin ıslandığını, burada temizlik çalışması yapıldığını şu anda görüyoruz. Ve vatandaşlar dediğimiz gibi, bakın bir yandan limonata var, diğer yandan da reyhan şerbeti. Biliyorsunuz ki reyhan şerbeti Dicle Hevser bahçelerinde yetişen reyhanlardan elde edilen çok kıymetli bir bitki ve o bitki burada bazen yemeklerde kullanılıyor, bazen de içecek olarak burada tercih ediliyor. Evet, Diyarbakır'da ve bölgede hava sıcaklığı 45 derecenin üzerinde seyrediliyor ve vatandaşlar genellikle tarihi mekanlarda günü geçirmeye çalışıyorlar diyelim. Sözü tekrardan size bırakalım.

Türkiye filenin sultanlarını bekliyordu ve Türkiye'de şimdi büyük bir karşılama var. Filenin sultanları Çin'den havalanan uçakta az önce İstanbul'a döndüler ve yoğun bir hazırlık var. Milletler Ligi şampiyonunu, A Milli Kadın Voleybol takımımızı karşılamak için binlerce kişi karşılamaya gittiler İstanbul Havalimanı'nda. Bugün bir kez daha göğsümüzü kabarttılar ve 2026 Milletler Ligi şampiyonasında 2023'ün ardından bir kez daha A Milli Kadın Voleybol takımımız dünya birincisi olarak ellerinde kupayla yurda döndüler. İstanbul Havalimanı'nda coşkulu bir karşılama var. Dün Türkiye saatiyle saat 14.30'da Brezilya ile final oynamıştı filenin sultanları. Aslında zor bir final süreci geçirdik. Önce yarı final, yarı finalde Çin'le karşı karşıya geldik. Ardından yine rakip İtalya ve Brezilya karşı karşıya gelmişlerdi ki son 2 yılın şampiyonu İtalya'ydı. Brezilya 2 yılın şampiyonunu yenmeyi başardı. Finalin de aslında tabii ki ana aktörlerinden biriydi İtalya 2 yıllık şampiyonunun ardından, ama Brezilya son 2 yılın şampiyonunu yenmeyi başardı ve A Milli Kadın Voleybol takımımızda dün en zorlu rakiplerden biri Brezilya'yı mağlup ederek bir kez daha 2023'ün ardından 2026 Milletler Ligi şampiyonu oldu ve bir kez daha şampiyon olarak yurda döndüler. 3-1 dünkü sette hakikaten kafa kafaya bir mücadele vardı ve son olarak da 3-1'lik skorla A Milli Kadın Voleybol takımımız Brezilya'yı mağlup ederek ikinci kez Milletler Ligi'nde şampiyonluğa ulaştı. Dün hem Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı'nın açıklamalarını hem de A Milli Kadın Voleybol takımı baş antrenörünün açıklamalarını takip ettik. Santarelli'de Türkiye'nin tutumu için evet ve zaten takım kaptanı Gizem Örge ve A Milli Kadın Voleybol takımımızın baş antrenörü Santarelli ilk inenler oldular. Kendilerine çiçekler takdim ediliyor. Karşılama var ve şu an kendilerine İstanbul Havalimanı'nda çiçeklerle, alkışlarla, Türk bayraklarıyla birlikte bir karşılama var. İstanbul Valisi Davut Gül de orada. Yoğun bir hazırlık yapıldı sabah saatlerinden bu yana filenin sultanlarını karşılamak için ve takım kaptanı Gizem Örge ile birlikte A Milli Kadın Voleybol takımımızın baş antrenörü Santarelli şu an uçaktan indiler ve çiçeklerini aldıktan sonra bir fotoğraf karesi paylaştılar. Şimdi içeri geçecekler. Orada VIP terminalde bir açıklama yapmalarını bekliyoruz. Filenin sultanları da şu an tek tek uçaktan iniyorlar. Dediğim gibi zorlu bir mücadeleydi. Hem Çin'le karşılaşılan yarı final ve İtalya-Brezilya yarı finali. Brezilya İtalya'yı yendikten sonra Türkiye Milletler Ligi finalinde Brezilya ile karşı karşıya geldi. Dünkü zorlu mücadelenin ardından filenin sultanları 3-1 Brezilya'yı mağlup etmeyi başardılar ve bugün bir kez daha geri döndüler. Melisa Vargas görüntülerde dün MVP'di. Dünkü maçta yine 33 sayıyla maçın en değerli oyuncusu seçildi. Geride bıraktığımız şampiyona sürecinde 2023 yılında yine şampiyon olduğumuz sene de en değerli oyuncu seçilmişti. Görüntülerde Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da var. Yine Voleybol Federasyonu Başkanı ile birlikte onlar da turnuvayı yakından takip ettiler Çin'de. Ve hep birlikte yurda döndüler. Şimdi terminalde bir açıklama yapmalarını bekliyoruz. Filenin sultanları bir kez daha Milletler Ligi finalinde dünya şampiyonu oldular. Çok zorlu bir süreçti. Dediğim gibi son 2 yılın şampiyonu İtalya Brezilya'ya yenildi ve Brezilya da çok zor bir takımdı ama Santarelli'nin açıklamalarından da dün takip ettik. Hakikaten sahada çok iyi bir taktik, çok iyi bir performans ve çok çalışılmış bir süreç olduğu da belliydi. Çok yoğun bir mücadele vardı.
sadece bireysel performanslar değil, elbette mevkilerde bireysel performans önemli ama A-Milli Kadın Voleybol takımımız hakikaten çok başarılı bir takım oyunu izlettiler bize. Bir önemli nokta tabii her sene yine Milletler Ligi'nde gördüğümüz, daha önceki başarıların aksine biraz daha her sürece yeniden hazırlanma ve yeniden odaklanma var. Ve o yüzden Santarelli de bu turnuvaya çok iyi hazırlandıklarını söylemişti. Şimdi kısa bir tatil süreci olacak Filenin Sultanları'nın önünde. Sonrasında SEV Avrupa Şampiyonası var. Avrupa Şampiyonası'nda da yine Filenin Sultanları yoğun bir mücadele gösterecekler. Evet, ilk görüntüler tekrar ekrana geliyor. Takım kaptanı Gizem Örge ile birlikte A-Milli Kadın Voleybol Baş Antrenörü Santarelli uçaktan indiler. Onları İstanbul Valisi Davut Gül ile birlikte yoğun bir kalabalık karşıladı. Yine Gençlik ve Spor Bakanı ile Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı da Çin'de zaten turnuvayı takip ediyorlardı. Hep birlikte döndüler ve A-Milli Kadın Voleybol takımımız artık İstanbul'dalar. Zorlu bir Milletler Ligi mücadelesi tamamlandı. Aslında finale gelene kadar pek çok maçta da inişli çıkışlı süreçler yaşadık ama sonrasında hem taktiksel oyun hem değişen süreçlerle birlikte yine Filenin Sultanları çok iyi bir takım oyunu sergilediler. Son maçta da dün Brezilya ile karşılaşmamızda Melisa Vargas 33 sayılık bir olağanüstü performansla hakikaten dün maçın da turnuvanın da en değerli oyuncusu olmayı başardı bir kez daha. İtalya son 2 yılın şampiyonuydu. Yarı final karşılaşmasında Brezilya ile bu sene karşı karşıya geldiler. Brezilya İtalya'yı mağlup etti ve dün Brezilya'da hakikaten çok iyiydi ve tüm setlerde kafa kafaya bir mücadele gördük. Türk milli takımla, Türkiye voleybol milli takımıyla birlikte Brezilya kadın voleybol takımı arasında ve millilerimiz 3-1 Brezilya'yı mağlup ederek bir kez daha 2023'ün ardından 2026'da da Milletler Ligi'nde şampiyon olmayı başardılar ve kupayı bir kez daha Türkiye'ye kazandırdılar. Çok büyük bir gurur, çok büyük bir onur hakikaten. Voleybolda artık bir Türk markası var dünyada. Hem Milletler Ligi şampiyonalarında hem Avrupa şampiyonalarında artık son yıllarda bu şampiyonluklarla birlikte parmakla gösterilen birkaç ülkeden biriyiz ve Filenin Sultanları'nın bu jenerasyonunda burada çok büyük bir emeği var. İçeriden ilk görüntüler gelmeye başladı. Birazdan terminalde hem kadın milli voleybol takımımızın oyuncularının hem de antrenörün ve bakanın da bir açıklama yapmasını bekliyoruz. Tabii terminale biraz daha sınırlı sayıda kişi girebildiği için İstanbul Havalimanı'nın dışında da çok yoğun bir kalabalık olduğunu söyleyelim. Bugün Filenin Sultanları'nı karşılamak için binlerce kişi de İstanbul Havalimanı'na akın etmiş durumda. Yaklaşık yarım saat önce Filenin Sultanları'nın uçağı indi piste ve birazdan terminalde bir açıklama yapmaları bekleniyor. 2026 Milletler Ligi Voleybol Şampiyonası'nda Türk milli takımı bir kez daha kupayı 2023'ün ardından Türkiye'ye getirdi. Brezilya ile dün Türkiye saatiyle saat 14.30'da başlamıştı maç ve Brezilya son 2 yılın şampiyonu İtalya'yı yendikten sonra Türkiye ile eşleşti finalde. Türkiye'de Brezilya'yı A-Milli Kadın Voleybol takımımız 3-1 mağlup ederek ikinci kez şampiyon oldular. Altın madalyayı taktılar ve bir kez daha kupayla ülkemizin göğsünü kabarttılar. Dün Santarelli'den bazı açıklamalar vardı. Onu da
Hatırlatayım, akşam saatlerinde kupa töreninin ardından A Milli Kadın Voleybol takımımızın baş antrenörü Santarelli final karşılaşmasında çok iyi bir taktiksel performans sergiledik dedi ki hakikaten Brezilya'da çok iyi ve çok başarılı bir takım.

0: çok da taktiksel oynadı ama Türkiye'nin hem taktiksel performansı hem teknik sonuçları hem de bir takım oyunu olarak da hakikaten son saniyeye kadar mücadele ettiler. Geçmişte elde ettiğimiz başarılara odaklı değiliz. Biz hep bugünü düşünerek hareket ediyoruz ve bugün bu başarı geldiği için de çok mutluyum açıklamasını yaptı. Birazdan açıklama yapmaları bekleniyor. Terminalde de onları bekleyen bir kalabalık var. Ahmet Nazif Vural, A Haber muhabiri Ahmet Nazif Vural şimdi o açıklamanın ayrıntılarını takip edecek. Ahmet Nazif.
1: Artık açıklamaya dakikalar kaldı. Milli gururlarımızı, Pilin'in sultanlığını karşılamaya dakikalar kaldı. Hemen arka tarafımızda bulunan kapıdan çıkacaklar ve bir açıklama yapacaklar. Elbette burada Koç Santarelli'nin de bir açıklama yapması bekleniyor. Özellikle Koç'un milli takımımızın başına gelmesiyle birlikte milli takımda işler zaten iyiyken çok çok daha iyi hale doğru gitmeye başladı. Öyle ki 2023'teki Avrupa Şampiyonası ve bugün de aynı şekilde yine Milletler Ligi'nde ikinci defa, tarihinde ikinci defa şampiyonluğunu elde etti Pilin'in sultanları ve Brezilya gibi oldukça kritik ve güçlü bir rakibe karşı bunu yaptılar. Geride bıraktığımız dakikalar içerisinde milli takımımız Afron'a iniş yaptı ve artık çok az bir süre kaldı milli takımımızın burada gözükmesi için. Hemen şimdi kameraman arkadaşımdan rica edeceğim. Bakın Ömer Er şimdi sizlere gösteriyor. Çevrede çok sayıda Türk bayrağıyla, Türk bayraklı yine tişörtlerle buraya gelen çok sayıda öğrenci var. Çok sayıda sporcu da var. Bunun altını çizelim ve bu sporcuların her birisi şu an milli takımı bekliyor ve onlarla birlikte bir kez daha ileriye, sporu daha da ileriye götürebilmek amacıyla burada belki de idollerini bekliyorlar. Belki de o sevdikleri, o başarılarıyla övdükleri o oyuncuları, o sporcuları bekliyorlar. Elbette geride bıraktığımız günler yaşanmıştı. Oldukça önemliydi çünkü Brezilya'ya karşı galibiyetin ardından önce 1-0'lık bir yenilgiye geriye düştük. Ardından hiç set vermeden 3 set birden arka arkaya alarak 3-1'le fişi çekti milli takım ve bunun devamında da şampiyonluğunu ilan etti. O şampiyonluğu yine geçmiş Spor Bakanı Osman Aşkınbak Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı ile birlikte izledi. Nitekim Başkan Recep Tayyip Erdoğan da milli takım oyuncularını kutladı. Federasyon Başkanı ile birlikte görüşmesinin ardından Melisa Vargas ayrıca bir parantez açalım. Bütün oyuncularımıza her birine birer parantez açmak gerekiyor mutlak surette, ancak Melisa Vargas'ın burada almış olduğu bir önemli bir ünvan da var. Kendisi en değerli oyuncu seçildi finallerin ve bu da oldukça kritik 33 sayı attı. Nitekim bizim sayı bulma yollarındaki en büyük avantajlarımızdan birisi, nitekim şüphesiz diğer oyuncularımız kadar aynı şekilde Melisa Vargas da öyle. Ve devamında çok güçlü bir defansif başarı da gösterdi milli takım. Bunun da altını çizelim. İlk sette 25-23 yenilmesinin ardından ikinci sette tam tersine çevirdi ve 25-23 önde kapattı. Üçüncü sette 26-24, dördüncü sette de 25-21'lik galibiyetle şampiyonluğunu ilan etmiş oldu. Az sonra tam da bu noktada o açıklamalar gerçekleşecek. Heyecanlı bir bekleyiş var. Türkiye'nin dört bir yanından Pilin'in sultanları için kutlamalar düzenlenecek. Bunun altını çizmiş olalım çünkü bu aslında öyle bugün kutlanıp yarın bir kenara atılabilecek bir başarı değil. Bu Türkiye'nin Avrupa'daki en büyük başarılarından birisi. Türkiye'nin voleybolda dünyanın en iyi takımlarından, en iyi kulüplerinden, en iyi milli takımlarından birisinin olduğu, bize göre en iyisi olduğu gerçeğini net bir şekilde ispatlayan bir nişane böyle anlatmak doğru geliyor. Hemen bir kez daha gösterelim. Bakın o nişanenin buradaki karşılığı tam olarak burada. Sadece bir madalya kazanmıyor Pilin'in sultanları. Aynı zamanda burada çok önemli bir şeyi de kazanıyorlar. Her yaştan kişi buraya geliyor ve gelmesiyle birlikte burada aslında o başarıyı tek bir gözle görüyor ve tek bir gözle de burada kutluyorlar. Az sonra burası aslında bir tören alanına dönecek, bir şenlik alanına dönecek. Çünkü göğsümüzü kabartan Pilin'in sultanları yine az sonra bu noktaya Pilin'in sultanları gelecek ve onlar da Milletler Ligi şampiyonluğunu kutlamalarıyla birlikte gelecek ve aynı zamanda kupayı da getirecekler. Oldukça önemli. Uçak hemen arka tarafta, VIP terminalinin arkasında uçaktan inildi ve az sonra, çok kısa bir süre sonra buraya gelmeleri bekleniyor. Bunu da belirtmiş

olalım ve tabii ki yapılacak açıklamalar da önemli. Oyuncularımızın neler düşündüğü de çok önemli. Çok kritik, çok inanılmaz derecede efor sarf ettiren, inanılmaz derecede efor gerektiren bir dönemden geçtiler ve bu şampiyonluğu terinin her damlasıyla her bir oyuncumuz, görevli olan bütün personellerimiz, Türkiye Milli Voleybol Federasyonu'nda görev alan, voleybol takımının içerisinde görev alan herkes terinin son damlasına kadar çalıştı ve bu şampiyonluğu sonuna kadar hak etti. Dünyanın dört bir yanında voleybolu ve sporu seven herkes aslında Dilek'in sultanlarını konuşuyor. Bu oldukça önemli. 2023'te Milletler Ligi'ni kazanmıştık yine ve devamında da 2023'te Avrupa Şampiyonası'nda da şampiyon olmuştuk ve bu yılda Milletler Ligi'nde bir kez daha şampiyon olduk. Hemen çevreyi bir kez daha gösterelim. Artık çok az bir süre kaldı gelmelerini. Bizler de bekliyoruz. Şu anda da edindiğim bilgiye göre geldiklerini duyuyoruz. Çok az bir süre sonra buraya gelmiş olacaklar. Milli voleybolcularımız her biri bizim göz bebeğimiz, her biri bizim için oldukça kıymetli ve onların bu başarılarıyla birlikte biz her seferinde daha da çok övünç duymaya, daha da çok gurur duymaya devam ediyoruz. Ve nitekim her gittikleri şampiyonada da o şampiyonanın en büyük, en kritik, önemli takımlarından oluyorlar. Bu da aslında Türkiye'nin voleybolda nereye geldiğinin, nasıl bir seviyeye geldiğinin en net kanıtı. Bunu da hatırlatmış olalım. Bir yandan da gözüm şu an arka tarafta, oyuncuların gelmesini bekliyoruz. Voleybolcuların, Pelin'in, Sultanların buraya gelmesini bekliyoruz şu an an itibariyle. Çok kısa bir süre kaldı gelmelerine. Uçakları indi, aprona geçiş yaptılar sloganlarla ve yine burada kendileri için bestelenmiş şarkılarla birlikte geldiler. Ve şimdi görebildiğim kadarıyla çelenklerle birlikte geliyorlar. Şu an boyunlarında çelenk olduğunu gördüm, yanlış görmediysem eğer. Ve evet, şu an ekiplerin ufak ufak çıkmış olduğunu söylemek mümkün. Bir yandan tabii ki coşkulu bir karşılama olacak burada. Burası VIP terminali olduğu sebebiyle aslında bu noktadaki gelecek olan kişilerin sayısının birazcık daha kontrollü olduğunun da altını çizelim. O sebepten de bu nokta ona göre dizayn edilmiş halde, bunun da altını çizelim. Ancak tüm Türkiye'de o kutlamalar gerçekleştirilecek, bunu da hatırlatalım. Bütün oyuncularımız, her biri çok ciddi çaba gösterdi. Gerekse bench'te olan, gerekse sahada olan her biri oldukça kritik, oldukça büyük bir öneme sahip. Çünkü her biri gerekse antrenmanlarda, gerekse sahada, gerekse maçta, turnuvanın her anında, en kritik anda, en kritik kararı verebilecek kapasitede sporcular olduklarını dünyaya bir kez daha gösterdiler ve bizim göğsümüzü bir kez daha kabarttılar. Şüphesiz Türkiye bir spor ülkesi. Şüphesiz Türkiye sporla yoğrulmuş, sporu sevmiş, sevdirmiş bir ülke ve işte o sporla büyüyen, o neslin yetiştirmiş olduğu son nesil ve belki de şu an bizim göğsümüzü kabartan o voleybolcular, o voleybol takımımız, o filenin sultanları bunun devamında kendisine daha da kendilerinin örnek olduğu daha nice voleybolcu gençlere, voleybolcu erkeklere, voleybolcu kadınlara çok daha büyük rol model olacaklar. Bu oldukça kıymetli ve önemli. Bunu tekrar altını çizelim. Çünkü onlar sadece bir başarı kazanmıyorlar. Onlar orada çok çok daha büyük şeylerde başarıyorlar. Evet, Osman Aşkın Mak gözüktü şu an kapıdan. Gençlik ve Spor Bakanı geliyor ve devamında yine İstanbul Valisi Davut Gül'ün de şu an burada hazır bulunduğunu söyleyelim. Evet, protokol ekibi şu an için buraya geldi ve az sonra da o oyuncularımız, yine milli gururlarımız, Milli'nin sultanları burada olacak. Bizim kızlar burada olacak. Onları da burada bekliyor olacağız. Elbette buradaki açıklamaları çok merak ediyoruz. Bu açıklamalar çok kıymetli. Evet, başta hoca geliyor şu an. Santarelli'nin geldiği
Edin'i görüyorum. Edin'i görüyorum yine. Evet, şu an takımımız burada geldiler ve takımımız ilk defa şu an vatana geri dönüşüyle birlikte. Evet, selamlamaya başladılar herkesi. Şu an burada çok ciddi bir kalabalık, çok ciddi bir coşku, heyecan var.

0: Ve bu heyecanla birlikte şu an konuşmalar da başlıyor.
1: Gerçekten harika. Galiba döktüğümüz her ter, her emek, bu ülke için verdiğimiz bu karşılamaya değer. Biz maçtan çıktıktan sonra, o sevinci ilk heyecanını yaşadıktan sonra sosyal medyada olsun, televizyonlarda olsun, ülkemizin de bizimle aynı heyecanı yaşadığını görmek, o maç sayısında aynı coşkuyla herkesin sıçradığını görmek, bizimle aynı sevinç gözyaşını görmek gerçekten verdiğimiz her emeğe değiyor. Ülkemize kupayla döndüğümüz için çok mutluyuz. Çok teşekkür ediyoruz. İnşallah ben nicelerine.
2: Merhaba everyone. Thank you so much for coming so many people. It's a beautiful day for us. We are so happy to come back in Istanbul and to celebrate this good trophy together. I think that we make the people proud about our performance. We play so good. We play an amazing VNL. Day by day the player plays always better, and I'm so happy about this. Like a coach, I want to say thank you to my staff, to the players and everyone that worked hard for this amazing trophy. It's a good result. We waited another good trophy for a long time, and now we are here to celebrate together. Thank you so much for everyone.
3: Ben antrenörümüzün söylediklerini tercüme edeyim sizlere. Herkese merhabalar. Burada olmaktan dolayı, böyle coşkulu bir karşılamayla karşılanmaktan dolayı çok mutluyuz. Çok büyük gurur duyuyoruz. Ne kadar büyük bir başarının sahibi olduğumuzun farkındayız. Harika bir turnuva geçirdik. Çok iyi oynadık. Gün ve gün çok daha iyi oynayarak kazandık. Takımımla, oyuncularımla, teknik ekibimle gurur duyuyorum. Bu başarıya katkı sağlayan herkese çok çok teşekkür ediyorum. Ama bizim için hedefler bitmedi. Yazın kalan bölümünde de daha fazla çalışıp daha çok kupa alacağız inşallah. Hepinize çok teşekkür ediyorum.
4: Sayın Bakanım, Sayın Vali, değerli basın mensubu, arkadaşlar, bu tarihi güzel başarıdan ev sahipliği İstanbul'un, güzel şehrimiz İstanbul'un böyle güzel takımımızı karşılayan tüm konuklara merhaba diyorum, hoş geldiniz diyorum. Türk voleybolu bugün geldiği noktada Avrupa'da ve dünyada bir numara. Bunların hiçbirini, artık hepsini biliyoruz. Söylemeye gerek yok. Ben bu süreçte çok emek verdiler, çok çaba harcadılar, çok mücadele ettik. Kolay olmuyor. Bugün dünyanın bir numarası olmak, gerek liglerde gerek milli takımlarda bir numarası olmak kolay değil. Ben bu süreçte bizleri yalnız bırakmayan, bizlerin her zaman yanında olan, hatta 21 Ağustos'ta yapılacak Avrupa Şampiyonası'nda bizzat kendi isteğiyle ve tüm gayretiyle buraya alınmasında gayret sarf eden Sayın Cumhurbaşkanımıza çok teşekkür ediyorum. Bizleri yalnız bırakmayan Sayın Bakanıma çok teşekkür ediyorum. Gerçekten İstanbul'da mükemmel bir ev sahipliği yapan Sayın Valime çok teşekkür ediyorum. Ve bütün velilere, paydaşlara, emeği geçen antrenörlere, kulüplere, sponsorlara, herkese çok teşekkür ediyorum. Bu başarı hepimizin başarısı. Bu Türkiye'nin, bu ülkenin başarısıdır. Siz bu çocuklara sahip çıktığımız sürece ve daha büyük başarılara imza atacaklardır diyorum. Hepinize tekrar hoş geldiniz diyorum. En içten sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Hayırlı uğurlu olsun ülkemize.
5: Sayın Bakan, kıymetli başkanım, değerli sporcu kardeşlerim, hep birlikte İstanbul'umuza, Türkiye'mize çok önemli bir sevinç yaşattınız. Başta sporcularımız olmak üzere voleybol camiasının bütün fertlerine teşekkür ediyorum. Bu işin bugüne kadar gelmesine katkı sağlayan, doğrudan katkı sağlayan Sayın Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere Sayın Bakanımıza ve sporun bütün paydaşlarına teşekkür ediyorum. Arkadaşlarımızı tekrardan tebrik ediyorum. Hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Evet, ülkemize dönmek gurur verici. Hele hele.

0: şampiyon olarak dönmek çok muhteşem. Firelim Sultanları bir alkışlayın. Onları yürekten tebrik ediyoruz. Bizlere büyük gurur yaşattılar. İstikrarlı bir şekilde başarıdan başarıya koşuyorlar. Yine 2023'te de şampiyon olmuşlardı. Avrupa şampiyonu oldular. Ağustos'ta Avrupa şampiyonası var. Başta teknik heyet olmak üzere takımın tüm sporcularına hepsine yürekten alkışlar. Milletimizi sevindirdiler. Milletimize büyük bir gurur yaşattılar. Finalde Denizli'yi 3-1 yenerek Viyana'yı kazandılar. Hedefler devam ediyor. Hocamızın da söylediği gibi Türk sporunda büyük yatırımlar var, büyük tesisler var. Türk sporu hedeften hedefe koşuyor. Yapılan tesisler, yapılan yatırımlar ortada. Sayın Cumhurbaşkanımıza da teşekkür ediyoruz. Bunlara yürekten alkışlar diliyoruz. Milletimizi sevindirdiler. Hep beraber Firelim Sultanlarına teşekkür ediyoruz. Yeni yeni şampiyonluklar bekliyoruz. Teknik heyete, federasyona, yönetimine ve karşılamaya gelen coşkulu sporculara, değerli basın mensuplarına teşekkür ediyoruz. Onlar büyük alkışı, büyük sevgi hak ediyorlar. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Kocaman alkışlar, gurur verdiniz, hedef yaşattınız. Yolunuz açık olsun. Sizleri seviyoruz. Sizlerle gurur duyuyoruz. Tekrar hoş geldiniz.
1: Kişi karşılıyor Firelim Sultanlarını. Bu şarkıda tabii biraz maniler. 2023'te ilk kupayı aldıklarında bu şarkıyla çok güzel bir video çekmişlerdi. Tebrik ediyoruz, teşekkür ediyoruz her şeyden önce. Türk milletine böyle bir gurur yaşattıkları için ve Türk voleybolunu dünyada artık bir numara haline getirdikleri, bir marka oldukları ve büyük bir tabii kuşağı da etkiledikleri için. Çünkü amili kadın voleybol takımımız sayesinde Türkiye'den artık çok başarılı voleybol bolcular çıkacak ve Firelim Sultanları'nın İstanbul Havalimanı'ndaki görüntüsüyle birlikte bu saat dilimini noktalayacağız. Şimdi Eğitim Dünyası programı karşınızda olacak, ardından saat başına devam edeceğiz.

0: Haber Radyo. 24 saat haber.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: İnternet alışverişlerinde 1 Ağustos itibarıyla yeni dönem başlıyor. Ticaret Bakanlığı'nın hayata geçireceği düzenlemeyle indirimli satışlardan yapay zeka reklamlarına, influencer paylaşımlarından tüketici yorumlarına kadar birçok alanda tüketiciyi koruyacak 10 yeni kural yürürlüğe girecek.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Haberin radyosu A Haber Radyo.
1: Reklam.
4: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
5: Bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın, %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden, arçelik.com.tr, beko.com.tr ve Orizep üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar.
6: Böyle bir dünya var.
7: Dünya Katılım Bankası'nda altın birikiminize yüksek kar paylaşımı oranı veren altın katılma hesabı var. Hepimizin dünyası
6: Dünya Katılım var.
8: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
6: Böyle bir dünya var, Dünya Katılım var.
1: Reklam.
3: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
9: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
10: Sevgili dostlar, ben Alten Erkekli. Evin akıllısı nasıl olur?

0: olur? Gelin size anlatayım. Öncelikle çatınıza kurulacak güneş panelleriyle kendi elektriğinizi kendiniz üreteceksiniz. Bu sisteme ürettiğiniz enerjiyle çalışan bir CV enerji ısı pompası ekleyeceksiniz. Böylelikle evinizde 4 mevsim konforunu yaşayacaksınız. Kışın sıcacık, yazın seri. Üstelik 7/24 sıcak su her an elinizin altında olacak. Ürettiğiniz fazla enerjiyi lityum bataryalarda depolayacak, güneş olmadığında ya da elektrik kesildiğinde enerjisiz kalmayacaksınız. Cep telefonunuzdan dilediğiniz yerden evinizin elektriğini ve ısısını kontrol edeceksiniz. Ve tüm bunları güvenilir ve her an ulaşılabilir bir marka olan CV Enerji ile sağlayacaksınız. Çünkü akıllı ev enerjisini yöneten evdir. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
1: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: Bir reklam.
3: Sistem dondu, online satışım durdu.
4: Tamide çözülsün.
3: Nasıl?
4: Donmayan akışkan bir sistemin olacak ve işlerin aksamayacak desem ne dersin?
3: Büyüksün.
4: Abartma. Tami dersin. Tami. Tam istediğin gibinin kısaltılmışı. Söyle.
3: Tami.
4: İşlerin su gibi yolunda akıyor. Öyle söyle.
3: Yürü be Tami.
5: Tami uygulamasını indir. Çoklu banka posuyla tüm banka kartlarından hemen ödeme almaya başla. Oh be. Tami. Tam istediğin ödeme şekli.
6: Tami bir garanti BBVA kuruluşudur.
2: Bir reklam.
7: A Haber Radyo. 24 saat haber.
2: Reklam.
8: Akbank'tan KOBİ'lere Türkiye'de ilk ve tek finansman çözümü. Kredi Garanti Fonu kefaletiyle dijital KGF kredisinden yararlanmak isteyen KOBİ'ler, Akbank Mobil üzerinden dakikalar içinde kredilerini kullanıyor, finansman ihtiyaçlarını kolayca çözüyor. Detaylar akbank.com'da.
9: Emekli maaşını Yapı Kredi'ye taşı, anında 30 bin liraya varan nakit promosyon kazan. Yapı Kredi Mobil'den, şubelerimizden veya müşteri iletişim merkezini arayarak hemen başvur. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
2: Reklam. A Haber Radyo. Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz, trafik gündemini sunar.
10: Karayolları Genel Müdürlüğü'nden edinilen bilgilere göre, Tokat-Sivas yolunun 29 ve 31. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmaktadır. Kayseri-Kırşehir yolunun 6 ve 11. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanmaktadır. Güvenli yolculuklar dileriz.
2: Yeni nesil Ekspertiz, RS Oto Ekspertiz, trafik gündemini sundu. Bir reklam.
11: V-Kart Troy kredi kartları ile gelir vergisi ödemelerinize vade farksız 3 taksit. Vakıf katılımlı olun, avantajlardan yararlanmaya hemen başlayın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
2: Bir reklam.
7: A Haber Radyo, 24 saat haber.

0: rakiplerim azalır. Çünkü mesela siz üniversitede geciktiğiniz sürece rakipleriniz çoğalıyor. Bugün 100 rakibiniz var, yarın 120 rakibiniz var gibi düşünebilirsiniz. O yüzden öğrencilerimize hem birincisi yapabilecekleri, istedikleri bir mesleği seçmelerini, onu tabii ki üniversite olarak acaba nerede okuyayım diyebilirler. Mesela diyelim ki A bölümünü seçtik de A bölümünü öğrenmek istiyorum, A mesleğini yapmak istiyorum da nerede yapacağım? Bu çok kıymetli. Şimdi hangi üniversitede kimlerle eğitim yapacağınız meselesi şu anda günümüzde en nitelikli sorulardan bir tanesi. O yüzden öğrencilerin açıkçası bu konulara düşünerek doğru tanıtımlar sonrasında doğru tercihler yaparak ulaşmaları hepimizin, ülkemizin menfaatine bir durum.
1: Peki, şimdi üniversiteniz Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından 5

0: yıllık tam kurumsal akreditasyona sahip sayılı üniversitelerden. Bu konuyu da biraz açalım isterseniz.
1: Tabii ki, teşekkür ederim. Malum biz üniversite bir veli olarak ya da bir öğrenci adayı olarak gidip üniversitelerin her şeyini kontrol edecek, var mıdır, yok mudur, ne yapar, ne eder diyecek durumda değiliz. Bunun için Türkiye'de kurulu iki tane sistem var. Bir, bölümlerin akreditasyonu, bir de üniversitenin tümünün akreditasyonu. Bölümlerin akreditasyonu Yükseköğretim Kalite Kurulumuzun yetkilendirdiği kurumlar yapıyor. Üniversitenin akreditasyonunu ise Yükseköğretim Kalite Kurulu'nun kendisi yapıyor. Evet. Biz bölüm akreditasyonlarında Türkiye'de yüksek bir oran, onu söyleyeyim öncelikle, yarıdan fazla bölümümüz akredite şu anda. Yaklaşık 1-1,5 yıl sonra da bütün bölümlerimizi akredite etmek istiyoruz stratejik planımıza göre. Bunun yanında Yükseköğretim Kalite Kurulumuzda değerlendirmesi sonucunda, bu geçtiğimiz 2-3 ay önce oldu, Türkiye'de sadece 34 üniversitede olan, bunların 20'si devlet, 14 tanesi vakıf üniversitesi, 5 yıllık tam akreditasyonuna sahip üniversitelerden biriyiz. Bu ne demek diyebilirsiniz yani. 5 yıllık tam akreditasyon ne demek? Bu aslında YÖKAK'ın, Yükseköğretim Kalite Kurulu'nun yaptığı değerlendirmeler sonucunda ortaya çıkan bir sonuç. YÖKAK ne yapıyor? Eğitim öğretiminizin tümünü gözden geçiriyor. Araştırma geliştirme faaliyetlerinizi gözden geçiriyor. Evet. Topluma katkı faaliyetlerinizi gözden geçiriyor. Yani verdiğiniz eğitimi, öğrencilere sunduğunuz imkanları, çıktılarınızın tümünü değerlendirerek bir sonuç üretiyor. Biz de son dönemde, bu birkaç ay önce oldu, Yükseköğretim Kalite Kurulu'nun verdiği 5 yıllık tam akreditasyona sahip üniversitelerden biriyiz.
0: Peki, uluslararasılaşma, evet, bu da önemli bir konu ki öğrencilerin en çok merak ettiği konular arasında uluslararası programlar yer alıyor. Bu anlamda siz öğrencilere hangi fırsatları sunuyorsunuz?
1: Eyvallah. Tabii şimdi ben bir üniversitenin, bir üniversite konseptinin uluslararasılaşması deyince birkaç şeyden bahsetmek lazım. Evet. Birincisi, üniversitedeki eğitim öğretim ortamlarındaki uluslararasılaşmaktan bahsedelim. Ne anlıyoruz? Ben şöyle anlıyorum. Birincisi, akademisyenlerin bu görgüye, bu yetkinliğe sahip olması. Bunu nasıl sağlarsınız? Yetkin, uluslararası manada yetkin hocaları sınıflara sokarak yapabilirsiniz. Bizim üniversitemizde bu en üst düzeyde. Yani bu çok iddialı olduğumuz bir konu. Lütfen öğrencilerimiz, aday öğrencilerimiz, üniversitemiz web internet sitesine girerek kimlerden ders alacağını, hangi bölümü istiyorsa onlara özellikle bakmasını istiyoruz. İkinci konu, eğitim ortamının uluslararasılaşmış olması. Yani ne demek? Şimdi biz üniversitede mali kaygıların dışında üniversitedeki sınıf ortamının çok kültürlü olmasını istiyoruz. Neden istiyoruz?
0: Çünkü vizyon katıyor.
1: Evet, vizyon katıyor. Öğrenim ortamının farklı, çok kültürlü olması öğrencinin uluslararası vizyonuna sahip olmasını zaten yanında getiriyor. Örneğin bir sınıfta birçok ülkeden, farklı ülkelerden öğrencilerin olması, onların kültürleri, bakış açıları, dinamikleri, ülkeleriyle ilgili durumlar, dil, birden çok dil konuşuyor olmaları açıkçası öğrenme ortamını yarışma haline sokuyor. Bu da bizim eğitim öğretim ortamında istediğimiz bir şey. Üçüncüsü de, biz hem öğrencilerimize hem hocalarımıza yurt dışı imkanlarımız var. Bir tanesi Erasmus Plus, yani Avrupa ülkelerine hem hocalarımızın hem öğrencilerimizin gidiyor geliyor olması. Bir de Türk Devletleri Teşkilatı'nın üniversiteleri, TÜRKİNİP'te Orhun Değişim Programımız var. Biz şu anda Türkiye'de son dönemde, daha doğrusu Türk Devletleri Teşkilatı'na bağlı Orhun Değişim Programı'nı en çok değişim yapan üniversiteyiz. Evet. Hem hoca hem de öğrenci değişimi. Bu çok kıymetli. Gelen öğrenciler bizlerden bir şeyler alıyorlar, etkileşim halindeler. Biz onlardan bir şeyler öğreniyoruz. Hocalarımız gelip sınıflarda derse giriyorlar yurt dışından. Bizim hocalarımız gidiyorlar. Müthiş collaboration, yani araştırma olanakları da çıkıyor. Beraber iş yapma olanakları, proje olanakları da çıkıyor bunun yanında. Bu tabii ki, biz uluslararasılaşmaya böyle bakıyoruz. Artık tabii ki dünya bir köy halinde. Biz aslında uluslararasılaşma deyince sadece ülkemizin yurt dışındaki üniversitelerle de değil, aslında kendimizin dışındaki çevremizle iletişim halinde olmalıyız üniversite olarak ki bakışımız, vizyonumuz değişsin. Biz de bu şekilde açıkçası uluslararasılaşmayla ilgili kendimize bir vizyon çizmiş durumdayız. Tabii bizim yine İstanbul Ticaret Odası'nın üniversitesi olmamız, iş dünyasının üniversitesi olmamız hasebiyle de oradan bir iş birliği ağımız var. Onu da pozitif manada değerlendirdiğimizi düşünüyoruz.
0: Evet. Zaten üniversitenin ismi İstanbul Ticaret Üniversitesi. Evet. Ticaret demek bir bakıma.

0: ömür boyu mutluluk beraberce kurulan hayallerin gerçekleşmesiyle olur. Meslek seçimi de bunlardan bir tanesi. Çok önemsiyorum. O yüzden birincisi yapabilecekleri mesleği, edinebilecekleri yetkinlikleri düşünerek seçsinler. İkincisi hangi üniversitede okuyacağına karar versin. Bu da çok kıymetli. Yani bunun içinde trafik bile bir etken. Yani uzaktaki bir üniversitede bir bölümü okumak İstanbul'da başka bir şey. 4 yıl aynı yani yolu gidip geleceksiniz. Bu şeylerden bir tanesi. Dediğim gibi hangi üniversitede okuyacaksınızın içinde akademik kadrosu nedir? Verdiği imkanlar, sosyal imkanlar nedir? Kimlerle beraber okuyacak? Şimdi no name'lerle okumak başka bir şey. Açıkçası evet. Ya uluslararası bir arenada ya da uluslararası bir ortamda okumak başka bir şey. Onun da ölçülü olması gerektiğini özellikle söylüyorum. Bizim üniversitemiz uluslararasılaşma, uluslararası öğrenci manasında da herhangi bir mali kaygı olmadan sadece çok kültürlü olması için uluslararası öğrencileri üniversitemizde kabul ediyoruz. Böyle bakınca yani akademik kadroya bakacaklar. Ya önce mesleklerini seçecekler. Hangi okulda okuyacağım diyecek. Akademik evet. kadroya bakacak. Sosyal imkanlara bakacak. Trafiğe bakacak. Sonra da dediğim gibi ben bu öğrenme ortamını kimlerle beraber yaşayayım? Yani benim ömür boyu arkadaşlarım, dostlarım kimler olsun? Özellikle bunlara dikkat etmesini, en önemlisi de aileleriyle birlikte hayal kurmalarını ve o hayallerini gerçekleştirmelerini öneriyoruz.
1: Peki değerli hocam, çok teşekkür ediyoruz.
0: Biz çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. İyi yayınlar diliyorum.
1: Sayın seyirciler, eğitim dünyasını noktalandırıyoruz bu bölümümüzde. İstanbul Ticaret Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Necip Şimşek bizimle birlikteydi. Görüşünceye dek hoşça kalın.

0: Haber Radyo.
1: Hoş geldiniz. Ajans Güneşi kuşağında sıcak başlıkları anlatmaya devam ediyoruz. Amerika-İran savaşına ilişkin gelişmelerle başlayacağız. Amerikan merkezli Wall Street Journal gazetesi, Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasındaki çatışmaların tekrar başlaması durumunda vurulabilecek noktaları yazdı.
2: Washington'ın İran'daki hedef haritası genişliyor. ABD basını yeni bir saldırı dalgası başlarsa özellikle nükleer tesislerin hedef alınacağını yazdı. ABD merkezli Wall Street Journal gazetesi bazı gizli istihbarat raporlarını yayımladı. Haberde ABD Başkanı Trump'ın muhtemel bir hava harekatında hedef alabileceği kritik noktalara yer verildi. Tahran'ın nükleer programının kalbi sayılan Fordo, Natanz, İsfahan ve Telekan 2 gibi stratejik merkezlerin yeniden operasyon menziline girdiği aktarıldı. Yerin 90 metre altında bulunan Fordo tesisinin çevresindeki destek binalarının da potansiyel hedefler arasında yer aldığı belirtildi. İsfahan Nükleer Teknoloji Merkezi ile Natanz Uranyum Zenginleştirme Tesisinde enkaz kaldırma ve ekipman kurtarma çalışmalarının devam ettiği ifade edildi. Uzmanlara göre Tahran'ın nükleer altyapısını yeniden ayağa kaldırma ihtimalini ortadan kaldırmak isteyen ABD ve İsrail bu stratejik noktalar üzerindeki baskısını sürdürebilir.
1: Washington Tahran hattında şu an saldırılar durmuş gibi görülüyor ama diplomatik gerilim had safhada. Amerika Birleşik Devletleri tarafı diplomasiye zaman tanımak için saldırıları durdurduk diyor. İran Dışişleri'nden gelen açıklama ise Amerika'nın ne savaşı

0: ne de barışın zamanını belirlemesine asla izin vermedik, vermeyeceğiz açıklamasını yapıyor. Tahran'dan son gelişmeleri alalım. Ekber Karabağ notlarıyla karşımızda Ekber.
1: Evet Merve, senin de altını çizdiğin üzere saldırılar durdu. 3 gündür saldırılar yapılmıyor. 13 gün boyunca gece gündüz saldırılar söz konusu olmuştu. Peki Amerika Birleşik Devletleri bu saldırıları neden durdurdu? Bu konuyla ilgili Amerika Birleşik Devletleri'nden gelen çok sayıda açıklama vardır. Az önce senin belirttiğin üzere özellikle Amerikan yönetimi diplomasiye fırsat verilmesi için böyle bir yönteme gittiklerini ifade ediyor. Diğer taraftan bazıları Amerika Birleşik Devletleri'nin ordusunun özellikle hava savunma sistemleri mühimmatlarının azaldığından dolayı saldırıları durdurduğunu belirtiyor. Tabii diğer meseleler de gündeme gelmektedir. Özellikle işte Amerika Birleşik Devletleri'nin bu 13 gün boyunca İran'a yaptığı saldırılarda yeterince ve istenilen sonucu almadığından dolayı işte böyle bir işte saldırıları durdurduğuna ilişkin Amerika Birleşik Devletleri'nde yorumlar yapılmaktadır. Peki İran cephesinde ne deniliyor? Az önce de senin belirttiğin üzere bugün İran Dışişleri Bakanlığı sözcüsü İsmail Bakani'nin bir açıklaması söz konusuydu. Evet, saldırılar durdu. Ancak bu İran'la Amerika Birleşik Devletleri arasında bir ateşkes yapıldığı anlamına gelmemektedir. Yönünde ifadeler kullandı. Savaşı da ve barışın da zamanını Amerika Birleşik Devletleri belirleyemez yönünde bir ifadesi söz konusu oldu. Ben Merve izninizle İran'da basılan bir çok tirajlı bir gazeteyi izleyicilerimize göstereceğim. Hemşehri gazetesi, Tahran Belediyesi tarafından yayınlanan bir gazete. Dikkat ederseniz işte bu savaş neden durdu? Bu gazete bunu bu şekilde izah etmiş durumda. Dikkat ederseniz birinci sayfasının tamamında ABD Başkanı Donald Trump'a yer vermişti. Ve elinde boş kovanlar vardır ve İran'a atacak bir silahı yoktur. Ve savaş neden durdu? Burada çok sayıda nedene işte yer vermektedir. Birincisi ABD'nin silahının bitmesi, özellikle hava savunma silahlarının bitmesi. Diğer taraftan petrol fiyatlarının artması. Hürmüz Boğazı'nın yanı sıra işte İran'ın başka bir cepheyi, Babılmende Boğazı'nı, işte Uray'ını açmasını, işte bölge ülkelerinin zayiatını, Amerika Birleşik Devletleri dikkat ederseniz burada tabutlar çekmektedir. İşte ABD'nin zayiatı, çünkü biliyorsunuz bu 13 gün boyunca 100'ün üzerinde Amerikan askeri yaralandı ve en az 4 Amerikan askeri de hayatını kaybetti. Diğer taraftan işte altyapıların hedef alınması, İran'ın işte bölge ülkelerine yaptığı saldırılar ve birçok nedeni işte Amerika'nın bu saldırıları durmasının nedeni olarak İran medyası göstermektedir. Şunu da belirteyim ki az önce İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu Amerika Birleşik Devletleri'ne gitti ki muhtemelen yarın Donald Trump'la bir görüşmesi söz konusu olacaktır. Bu görüşmeden sonra acaba Donald Trump'ın Amerika Birleşik Devletleri'nin tavrında bir değişiklik olur mu olmaz mı, bunu bekleyip göreceğiz. Ancak ilginç de gelişmeler yaşandı. Netanyahu'nun takribi olarak saat 11'de İsrail'den hareket etmesi öngörülmüştü. Ancak gecikmeli bir şekilde bu yapıldı. İsrail'den gelen açıklamalara göre tam bu sırada iki insansız hava aracının Ürdün işte semalarında göründü ki İsrail hava savunma sistemleri bunu imha etti. Yine Ürdün'den de gelen açıklamada başka iki insansız hava aracının imha edildiği ifade edilmektedir. Özellikle tam da Netanyahu İsrail'den hareket ederken bu insansız hava araçlarının İsrail'in işte yakınlarında görünmesi dikkate çeker bir meseleydi. Tabii bu konuyla ilgili her iki ülkeden de İran'a yönelik bir suçlama yapılmadı. Ama acaba İran işte Netanyahu öldürmek mi istedi? Tabii bu yönde de bazı yorumlar yapılmaktadır diyor ve sizi başkent Tahran'dan size bırakıyorum.
0: Çok teşekkürler. Ekber Karabağ paylaştı son bilgileri. Şimdi savaşın bir başka cephesine, Lübnan'a bakalım. Orada bakıldığında İsrail ile Lübnan arasında bir ateşkes ve mevcut mutabakat var. Ancak bu ateşkese rağmen İsrail Lübnan'ın güneyini hedef almaya devam ediyor. Şimdi güneyde evler İsrail tarafından yıkılmaya başlandı. İsrail Başbakanı Netanyahu ülkenin güneyini özellikle Gazze'ye çevirmek istiyor.
2: Ateşkes kararı ve verilen sözler Lübnan'daki yıkımı durdurmaya yetmedi. İşgalci İsrail ülkenin güneyindeki evleri iş makineleriyle yerle bir etti. Lübnan resmi haber ajansı gece saatlerinde Nebatiye'de çok sayıda evin yıkıldığını bildirdi. Gerilimi tırmandıran hamleler sadece yıkım makineleriyle sınırlı kalmadı. Yerleşim yerleri patlayıcı ve İHA'larla havaya uçuruldu. 1 milyondan fazla insanın yerinden edildiği ülkede son resmi verilere göre hayatını kaybedenlerin sayısı 4000'i aşmış durumda. Anlaşmalara rağmen sahada süren bu hamleler bölgede kalıcı barışın ne kadar uzakta olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.
0: Ve Rusya-Ukrayna savaşı, Rusya ile Ukrayna arasında saldırılar şiddetlenirken Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski'den bir iddia geldi. Zelenski Rusya'nın Kuzey Kore'den 30 bin ek asker istediğini öne sürdü. Ayrıntıları alalım. Moskova'dan bir açıklama var mı bu iddialara karşılık? Akşin Kişiyev son bilgileri paylaşacak. Akşin.
3: Teşekkürler Merve. Evet, Ukrayna Savaşı'nda Kuzey Kore dışında hiçbir müttefiği bulunmayan Rusya'nın cephedeki kayıplarını telafi etmeyi için yine de bu ülkeden asker talebinde bulunduğu öne sürüldü. Rusya'nın sonbahar dönemine ilişkin planlarına dair kapsamlı istihbarat raporları aldıklarını duyuran Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski, Rusya'nın cepheye göndermek üzere Kuzey Kore'den 30 bin ilave asker ve füze fırlatıcı talebinde bulunduğunu iddia etti. Zelenski, Rusya'nın geçen aydan bu yana Voronej bölgesinde Kuzey Kore'ye askerlerini kabul etme için hazırlık yaptığını iddia ederken Pyongyang yönetiminin de Rusya'ya yeni balistik füze fırlatma sistemleri göndermeye hazırlandığını savundu. Bu durumun yalnızca Ukrayna için değil, tüm Asya için tehdit oluşturduğunu ifade eden Zelenski ayrıca Moskova'nın yeni bir seferberlik sürecini başlatmak için hazırlık yaptığını öne sürdü. Bugün Zelenski'nin açıklamalarıyla ilgili görüşü sorulan Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov bu açıklamaları yorumlamaya gerek olmadığını, zira bu konuların Zelenski'nin konuşması gereken konular olmadığını söyledi. Hatırlatalım ki Kuzey Kore daha önce 2025 yılında Rusya'ya asker göndermişti. Fakat Rusya bu askerlerin Ukrayna ile cephe hattında değil, Kursk bölgesinin işgalden kurtarılması operasyonlarına katıldıklarını duyurmuştu. Kursk bölgesinde savaşan 15 bin Kuzey Koreli askerden 4600'ünün etkisiz hale getirildiği iddia ediliyor. Rusya ile Kuzey Kore 2024 yılı Haziran ayında karşılıklı yardımlaşma hükümlerini de içeren kapsamlı stratejik ortaklık anlaşması imzalayarak özellikle de siyasi ve askeri ilişkilerini derinleştirmişti. Ukrayna tarafı Rusya ordusuna bu yıl başından beri 221 bin askerin katıldığını fakat kayıpların ise 225 bin kişi olduğunu iddia ediyor. Askeri uzmanlar Rusya'nın cephe hattında ilerlemesi ve can kayıplarını da telafi etmesi için yeni bir seferberlik başlatması gerektiğini veya Kuzey Kore'den asker alması gerektiğini savunurken Rusya hükümeti ise bu iddiaları reddediyor. Moskova'dan daha önce yapılan açıklamalarda Rusya'da şu anda herhangi bir seferberlik hazırlığının yapılmadığını, Ukrayna tarafından öne sürülen bu iddiaların sadece ülke içinde gerilimi tırmandırmaya yönelik olduğu ifade ediliyor.
0: Akşin Kişiyev Moskova'dan anlattığı ayrıntıları. Ve Ukrayna'nın İran'a bağlı bir gemiyi hedef alması sonrasında denizlerdeki gerilim de tırmandı. Tahran yönetimi karşılık hakkımız saklıdır ve yeri geldiğinde karşılık vereceğiz tehdidinde bulunmuştu. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den de bir açıklama var. Putin, Rus gemilerine şayet el konulursa karşılık verin ifadesini kullandı.
2: Ukrayna, İran'a ait gemiyi vurdu. Tahran'dan karşılıksız kalmayacak tehdidi geldi. İran ve Ukrayna savaşları birbirine karıştı. Kiev yönetiminin Rusya'ya silah taşıdığı iddiasıyla İran'a bağlı bir gemiyi vurması Tahran'ı harekete geçirdi. İran Dışişleri Bakanı Arakçı sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
4: Bu, İsrail'in Avrupa'yı kendi savaşına çekmek amacıyla yaptırdığı Birleşmiş Milletler şartının açık bir ihlalidir. AB Yüksek Temsilcisi Kallas ve Dışişleri Bakanı Lavrov'la yaptığım görüşmelerde Kiev'deki Asalak yönetimin yaptığı bu eylemin cevapsız kalmayacağını açıkça ifade ettim.
2: Bir açıklamada Ulusal Güvenlik Komisyonu Başkanı İbrahim Azizi'den geldi. Ukrayna yakında İran'ın hiçbir eylemi karşılıksız bırakmadığını anlayabilir ifadesini kullandı. Denizlerdeki gerilimin üzerine Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den de yeni bir hamle geldi. St. Petersburg kentinde filo komutanlarıyla buluşan Putin, Rus gemilerine el koyma girişimlerine karşılık verilmesini emretti. Üstü kapalı Ukrayna'nın eylemlerini korsanlık olarak niteleyen Putin, hukuk çerçevesinde kararlı mücadele edilmeli dedi.
0: Tunus'ta cezaevinde olan Nahda lideri Raşit Ghannouchi'den bir haftadır haber alınamıyor. Cezaevinde sıcaklığın 50 dereceyi aştığı koşullarda baygınlık geçirdiği tahmin edilen 85 yaşındaki siyasetçinin

0: hayatından endişe ediliyor.
1: Tunus'ta tutuklu bulunan 85 yaşındaki Raşit Gannouchi'den bir haftadır haber alınamıyor. Nahda hareketinin lideri kızı Sümeyye Gannouchi babası için endişe ediyor. Sümeyye Gannouchi cezaevi yönetiminin babasının hastaneye sevk edildiğini bildirdiğini ancak ne aileyi ne de avukatlara sağlık durumuna dair herhangi bir resmi bilgi verilmediğini söyledi. Babasının avukat ziyareti sırasında aşırı sıcak ve yorgunluğa bağlı baygınlık geçirdiğini öğrendiklerini belirten Gannouchi, cezaevindeki insani olmayan koşullara dikkat çekti. Cezaevindeki hava sıcaklığının 50 derecenin üzerine çıktığını vurgulayan Sümeyye Gannouchi, 85 yaşındaki babasının Parkinson ve tiroid gibi ciddi kronik rahatsızlıkları bulunmasına rağmen klima yer almayan bir koğuşta tutulduğunu ifade etti. Cezaevindeki Gannouchi'nin durumuna ilişkin resmi açıklama bekleniyor.
0: Avrupa'ya gidelim. Almanya'da yeni bir anket yapıldı. Ankete göre Almanların %70'i olası bir savaş ya da saldırı olursa Alman ordusunun ülkeyi koruyabileceğine güvenmiyor. Ayrıntıları Fatih Yılmaz anlatacak.
2: Merve Tepe, Almanya'da yapılan geniş çaplı bir kamuoyu araştırması ülkedeki güvenlik konusunda çok farklı sonuçlar ortaya koydu. İfade ettiğiniz üzere araştırma sonucuna göre Almanların %70'i ordunun olası saldırılara karşı Almanya'yı koruyabilecek güçte olduğuna inanmıyor. Orduya güvendiğini söyleyenlerin oranı ise sadece %21. Ankete katılan ülkeler arasında orduya duyulan güvenin en düşük olduğu ülke Almanya oldu. Araştırma savunma harcamalarına yönelik çelişkili bir tabloyu da ortaya koyuyor. Zira katılımcıların %40'ı mevcut savunma bütçesini yetersiz bulurken %77'si bu harcamaların vergilerin arttırılmasıyla finanse edilmesine karşı çıkıyor. %62'si kamu hizmetlerinde kesinti yapılmasını istemezken %59'u ise hükümete savunma için daha fazla borçlanmasına da sıcak bakmıyor. Rusya'nın 2022 yılında Ukrayna'yı işgal etmesinin ardından savunma politikasını değiştiren Almanya askeri kapasitesini hızla güçlendirmeyi hedefliyor. Berlin yönetimi savunma harcamalarını 2029 yılına kadar 86 milyar eurodan 153 milyar euroya çıkarmayı planlıyor. Ayrıca 2025 yılına kadar muvazzaf asker sayısının 184 binden 260 bine, yedek kuvvetlerinin ise 200 bine yükseltilmesi hedefleniyor. Ancak uzmanlara göre bu hedeflere ulaşmak kolay olmayacak. Zira 2011 yılında kaldırılan zorunlu askerliğin yeniden gündeme gelmesi, yeniden geri getirilmesi gündemde olsa da özellikle gençlerin bu fikre mesafeli yaklaştığı biliniyor diyelim. Sözü tekrar size bırakalım Merve Tepe.
0: Çok teşekkürler. Fatih Yılmaz Almanya'dan son bilgileri paylaştı. Avrupa'da bugüne kadar toplam 100 bine yakın Türk ve Müslüman çocuk ailelerinden koparıldı ve kimliksizleştirildi. Avrupa Birliği'nin resmi istatistik verilerine göre güncel olarak kıta genelinde 5000'den fazla Türk çocuğu rehin halde tutuluyor. Peki çocuk koruma politikaları adı altında göçmenlere hedef alan bu asimilasyon sisteminin aslı ne? Ayrıntılara bakalım.
3: İnsan hakları ya da çocuk refahı. Hepsi söylem olarak kaldı. Avrupa'da çocuk koruma politikaları göçmenleri hedef alan bir asimilasyon çarkına dönüştü. 5000'den fazla Türk çocuğu rehin alındı.
4: Avrupa'da çocuk koruma sistemi yeniden tartışılıyor. Koruyucu ailelere ve çocuk yurtlarına sağlanan yüksek devlet ödenekleri sistemin ekonomik yönünü de gündeme taşıyor.
3: Avrupa dışarıdan parıltılı görüntü verse de sert göçmen politikaları kültürel kuşatmayı gözler önüne seriyor. Öyle ki 1970'li yıllardan beri aktif halde çalışan gençlik daireleri yasal boşlukları suistimal ederek Türk ve Müslüman ailelerin çocuklarına adeta el koyuyor. Maske hep aynı, çocuğun yüksek yararı ve şiddetten korunma gibi bahaneler üretiliyor, operasyonlar düzenleniyor. Ancak bu hamleler çocukları tehlikeden kurtaramıyor. Aksine onları köklerinden kopararak Avrupalılaştırmayı amaçlıyor. Milli, dini ve ahlaki değerlerden uzaklaştırılan çocuklar özüne yabancılaştırılmış oluyor. Çocuklarının ailelerin ellerinden alınması ise oldukça basit. Bir çocuğun öğretmeninin yönlendirmesiyle ben evde baskı görüyorum demesi yetiyor. Eve sosyal hizmet uzmanları gönderilerek çocuğa el koyma süreci başlamış oluyor.
4: Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin aile hakkına saygıyla ilgili kararları ve Avrupa Parlamentosu'na taşınan şikayetler, Avrupa'daki çocuk koruma uygulamaları hukuk açısından da tartışma yaratıyor.
3: İstatistikler ise gerçeği ortaya koydu. Almanya'da geçen yıl 84.230 çocuk devlet korumasına alındı.

0: Hollanda'da yaklaşık 2000 Müslüman çocuk ailelerinden koparıldı. Fransa ve Belçika'da da bu yıl 1000 Türk ve Afrika kökenli çocuk alıkonuldu. Alınan çocuklar Avrupa Parlamentosu, Uluslararası Mülteci Hakları Derneği ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi gibi kurumlarca da doğrulandı.
1: Bir öğretmenin ya da sosyal hizmet görevlisinin hazırladığı rapor bir çocuğun devlet korunması altına alınması sürecini başlatabiliyor. Avrupa'da yaşayan Türk ailelerin en çok konuştuğu ve yakındığı uygulamalardan bir tanesi de bu.
0: Raporlara göre özellikle son yıllarda çocuk koruma uygulamaları arttı. Yüzlerce Türk ve Balkan kökenli Müslüman çocuğun devlet korumasına alındığı iddia ediliyor. Dikkat çeken başka bir konuysa koruyucu aileler ve kurumlar. Çocukların verildiği yerlere çocuk başına aylık 3000 ila 5000 euro destek sağlanıyor. Bu da şüpheleri sistemin üzerine çekiyor.
2: Türkiye'de son yılların en önemli tartışmalarından biri suça karışan çocuklardı. Tabii bu kavramın da değişilmesiyle birlikte artık pek çok yasal düzenleme geldi. Türkiye'nin ardından şimdi İtalya'da da çocuklara yönelik adalet sistemine ilişkin bir adım var. İtalya hükümeti özellikle ağır suçlara karışan çocuklara yönelik yargı uygulamalarını sertleştirecek. Peki nasıl yasal düzenlemeler var? Ayrıntıları Dündar Keşaplı Roma'dan paylaşacak.
3: Evet, Merve Tepe, Türkiye'de çocuk suçlara yönelik önemli düzenlemeler içeren kanun teklifi geçtiğimiz günlerde Adalet Komisyonu tarafından kabul edilmişti ve teklif özellikle ağır suçlara karışan 15-18 yaş arasındaki çocuklara yönelik cezaların arttırılmasını öngörüyordu. Evet, Türkiye'deki bu gelişmelerin ardından İtalya'da da benzer bir durum yürürlüğe girdi. O da İtalya'da İtalya Bakanlar Kurulu çocuk ve genç suçluluğun suçlulara yönelik yeni yasayı Bakanlar Kurulu'ndan kabul etti ve onayladı diyebiliriz. Meloni liderliğinde artık Başbakan Meloni'nin de sık sık dile getirdiği gibi hata yapan çocukların işledikleri suçların, özellikle ağır suçların her ne kadar çocuk seviyesinde olsa da bunun cezasını çekmesi yönünde görüşünü dile getirmişti ve bu artık İtalyan hükümeti tarafından onaylandı. Tabii tepkiler var ama diğer yandan özellikle son yıllarda ülke genelinde çocukların işlediği suç oranı her geçen gün artmıştı ve artmaya da devam ediyordu. Özellikle hırsızlık, uyuşturucu, gasp ve benzer durumların sık sık yaşanan bir tabloydu İtalya'da ve bunun önüne geçilemiyordu. Ancak yeni kanun ve yeni uygulamayla birlikte artık İtalya'da da hata yapan bedelini ödeyecek. Yani İtalya bundan sonra çocukların suç işlemesine göz yumma şansı tanımayacak ve bir şekilde çocukların tabii çocuk olduğu için özellikle cezalarını çekeceği süre içinde özellikle eğitmenlerin, uzmanların, psikologların destekleriyle birlikte bu süre içinde yapılacak değerlendirmeyle bu çocukların yeniden topluma kazandırılması sağlanacak. Kısaca toparlamak gerekirse hukuk içerileri de çocuklar üzerine adalet sisteminin temel ilkelerinin korunması gerektiğine dikkat çekiyor ve bakalım bu yeni uygulamayla birlikte İtalya'da yeni bir sayfa açılacak. Bu sayfa nasıl olacak? Bunu hep birlikte göreceğiz. Merve Tepe, söz sizde İstanbul'da.
2: Çok teşekkürler. Dündar Keşaplı Roma'dan son bilgileri paylaştı. Siyasetin gündemine dönelim. Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki ayrılıktan sonra çatlak genişlemeye başladı. Özgür Özel'in yeni partiyi kurmasıyla birlikte başlayan istifa süreci CHP'li eski vekillere de sıçradı. Cumhuriyet Halk Partisi'nde geride bıraktığımız dönemlerde vekillik yapan 264 kişi partiden istifa ettiğini açıkladı.
4: Onlara çok teşekkür ediyoruz.
0: Mutlak putlan kararı sonrası CHP'de sular durulmuyor.
5: Kirli kimse onları kapının önüne koyacağız.
0: Geçmiş dönemde CHP'de milletvekilliği yapan 264 eski vekil istifa ettiğini duyurdu. Özgür Özel'in yeni partiyi kurmasıyla birlikte CHP'den 94 milletvekili istifa etmiş, meclisteki sandalye dağılımı değişmişti. 44 milletvekiliyle meclisteki 5. parti konumuna düşen CHP'de istifa furyası sürüyor. Öyle ki geçmiş dönem CHP çatısı altında vekillik yapan 264 isim daha partiden istifa ettiklerini açıkladı. 264 eski vekilin imzasını taşıyan açıklamada krizin bir parçası olmayacağız denildi ve CHP tüzel kişiliğini geri alana kadar partimizden geçici olarak ayrılma kararı aldık ifadelerine yer verildi. CHP'den istifa eden 264 eski vekilden ayrıca Özgür Özel'in kurduğu yeni partiye destek mesajı geldi. Açıklamada yeni partinin siyasal anlayışının inşasına katkı sunmak amacıyla yeni oluşuma destek veriyoruz sözlerine yer verildi.
2: Dijital dünyada terör propagandasına karşı yürütülen mücadelede 7 ayın bilançosu açıklandı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen çalışmalarda 6644 sosyal medya hesabına erişim engeli getirildi.
6: Terör ağları tek tek çökertildi. Binlerce hesap bir gecede erişime kapatıldı. İletişim Başkanlığı koordinasyonunda yapılan çalışmalar sonucunda dijital alanda terör propagandası ve dezenformasyon faaliyetlerine karşı önemli sonuçlar elde edildi. Son 7 ayda yürütülen çalışmalarda FETÖ ile iltisaklı 3679 hesaba erişim engeli getirildi. Teknik incelemeler, dijital ağ analizleri ve adli süreçler sonucunda toplam 6644 sosyal medya hesabı hakkında erişim engeli tedbiri uygulandı. Ayrıca terörizmi öven, teşvik eden, dezenformasyon yayan ve Türkiye'ye yönelik psikolojik harekat faaliyetlerinde bulunduğu belirlenen 2965 hesap hakkında da erişim engeli kararları uygulandı. Son 7 aylık dönemde erişim engeli bulunan hesapların platformlara göre dağılımında ilk sırayı X aldı.
2: Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturmada 4. dalga operasyonu yapıldı. Aralarında iş insanı Hüseyin Başaran'ın da olduğu 13 şüpheli gözaltına alındı.
0: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturması derinleşiyor. Soruşturma kapsamında 4. dalga operasyon için düğmeye basıldı.
7: Bütün sorumluluk bendeydi. Doğru yönetmiyordum. İçimde hiçbir kötülük olmaması beni aklamıyor.
8: Ahbap soruşturması kapsamında 4. dalga bir operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında Başaran Holding sahibi Hüseyin Başaran'ın da aralarında olduğu 13 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki ifade işlemleri başladı.
7: İnsan bir kere beceriksiz olunca, parayı elinde tutamayınca, yönetmeyi bilmeyince ve şımarık olunca ardı arkası kesilmeyen sıkıntılar meydana geliyordu. O dönemde öyle oldu.
0: Operasyona ilişkin açıklama yapan Adalet Bakanı Akın Gürlek, konut ve konteyner alımları, şüpheli taşınmaz devirleri ve dernek çekleri dahil tüm mali ve ticari ilişkilerin bütün yönleriyle incelemeye alındığını duyurdu. Öte yandan Ahbap soruşturması kapsamında gazeteci Uğur Dündar, sanatçı ve yönetmen Mahsun Kırmızıgül, şarkıcı ve oyuncu Gülben Ergen, oyuncu Elçin Sangu ile rock müzik sanatçısı Hayko Cepkin ifadeye çağrıldı.
2: İstanbul'da günlerdir aranan 27 yaşındaki Bedriye Karaca'nın akıbeti polisin titiz çalışmasıyla ortaya çıktı. Eşi tarafından boğularak öldürüldüğü belirlenen Karaca'nın cansız bedeni Sarıyer'deki ormanlık alanda battaniyeye sarılı halde bulundu.
9: Kendisinin cansız bedeni bu şekilde bir battaniyeye sarılmış, çarşaf gibi bir şey sarılmış, iple de bağlanmış ve ardından da ormanın içerisine atılmış.
0: Bakılmadık yer, çalmadık kapı kalmamıştı. Kayıp bildikleri evlatlarının acı haberini günler sonra gelen itirafla aldılar.
9: Öz kardeşi gidiyor, diyor ki abim, kardeş, yengeme bir şey yapmış olabilir, lütfen bu konuya bakın diyor ve bunun üzerine kayıp şahıslar büro amirliği ekipleri bu şahsı alıyorlar, Volkan Karaçay'ı.
0: 27 yaşındaydı Bedriye Karaçay, 3 çocuk annesiydi. İstanbul Kağıthane'de katledildi. Genç kadının cansız bedeni Ayazağa Ormanı'nda battaniyeye sarılı halde bulundu. Yapılan incelemeler ve ifadeler sonucunda cinayetin zanlısının eşi Volkan Karaçay olduğu tespit edildi. Katil zanlısı emniyetteki ifadesinde ise her şeyi anlattı.
9: O gece diyor bir düğün vardı, düğüne gittik. Ardından diyor yine Kağıthane'de oturan kayınvalidemin evine gittik. Ve oraya giderken de orada yemek yiyeceğimizi söyledi. Son zamanlarda hiç yemek yapmıyordu. Elinde hep telefon birileriyle konuşuyordu diyor, mesajlaşıyordu. Ben artık bu durumdan çok rahatsızdım. Ve orada yemek yedikten sonra Eve döndük ve gece bu telefona neden telefon hep elinde tuttuğunu, çocuklarla neden ilgilenmediği yönünde diyor. Bir tartışma çıktı, sonra diyor ben boğazına sarıldım ve boğuldu diyor. Boğdum ve öldü diyor. Daha sonrasında da korktum.

0: tuttum, onu battaniyeye sardım ve ormana götürüp attım. Böyle bir ifadesi şu anda var.
1: Volkan Karaçay eşini öldürdükten bir gün sonraysa kayıp olduğunu ve ulaşamadığını Bedriye Karaçay'ın annesine iletti.
0: Saat 03 sularında kavga başlıyor, kendisini öldürüyor ve daha sonra da tam 9 kilometre mesafede bulunan Ayaz Ağa Ormanı'na götürüyor. Sarıyer, Ayaz Ağa ve bu yolculuk süresi yaklaşık 17 dakika sürüyor. İçeriye girdikten sonra Ayaz Ağa Ormanı içerisinde 600-700 metre ormanın içerisine giriyor ve orada battaniye sardığı eşini, cansız bedenini ormanın içerisine atıyor. Ve ertesi gün ve 7 dakika sonra çıkış yapıyor. Ertesi günde giderek eşinin kayıp olduğunu ve eşinin nerede olduğunu bilmediğini, tartışma sonucu yine evi terk ettiğini söylüyor ve hatta orada eşiyle ilgili olumsuz şeyler de söylüyor.
2: Adana'da Seyir Tepesi'nde 3 kişinin öldürüldüğü sır cinayetlerin perde arkası ortaya çıktı. Tartıştığı kadınla kaçarken 2 kişiyi daha katleden zanlı kısa sürede yakalandı. Tutuklanan zanlı cinayetleri neden işlediğini anlattı.
1: Tartıştığı kadını öldürdü. 2 kişiyi de cinayeti gördükleri için katletti. Adana'da yaşayan 28 yaşındaki Osman Ataş, Semra Yılmaz'ı otomobille Çukurova ilçesindeki Seyir Tepesi'ne götürdü. İkili arasında bir süre sonra tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olay sonrası Osman Ataş, Semra Yılmaz'ı tabancayla vurdu. Saldırgan daha sonra başka otomobilin içinde oturan ve olayla ilgisi olmayan Ali Can Demir'le Sinan İlbey'i silahla öldürerek kaçtı. Katliamla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Osman Ataş'ın bir süredir Semra Yılmaz'ı rahatsız ettiği, görüşmek için ısrarcı olduğu öne sürüldü. Ayrıca Ali Can Demir'le Sinan İlbey'in ise cinayete tanık oldukları için öldürüldüğü belirlendi. Olay sonrası yakalanan zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.
2: Tekirdağ'da ahırda hayvanlarına baktığı sırada şah damarından arı sokan 29 yaşındaki kasap Melih Ertekin'den acı haber geldi. Genç adam hastanede 2 gün süren yaşam mücadelesini ne yazık ki kaybetti.
1: Arı şah damarından soktu, hayatını kaybetti. Acı olayın adresi Tekirdağ'ın Saray ilçesi. Kasap ve lokanta işletmeciliği yapan 29 yaşındaki Melih Ertekin, ahırında hayvanlarının bakımını yaptığı sırada arı sokması sonucu fenalaştı. Arının boyun bölgesindeki şah damarından soktuğu belirlenen genç adam Saray Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağırlaşan Ertekin, Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Yoğun bakımda tedavi altına alınan genç işletmeci 2 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.
2: İstanbul Üsküdar'da kırmızı ışıkta bekleyen motosiklet sürücüsüyle arkadan gelen skuter kullanan çift arasında tartışma çıktı ve kısa sürede bu tartışma kavgaya dönüştü. Yaşananlar motosiklet sürücüsünün kask kamerası tarafından kaydedildi.
1: Hakaret etmekle kalmadı, yumrukla saldırdı. İstanbul Üsküdar'da iddiaya göre motosikletiyle seyir halinde olan sürücü kırmızı ışık yanınca durdu. Bu sırada arkadan skuterla gelen çift motosikletlinin önlerine kırdığını iddia etti.
3: Nerede duruyorum?
4: Kırdın ya.
3: Önünüze mi kırdım? Duruyorum lan orada.
5: Sizin adam ışıkta duruyorsun.
1: Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Skuterda bulunan kadın motosiklet sahibine hakaret etti, saldırmaya başladı. Bunun üzerine kadının eşi de kavgaya dahil oldu. Motosiklet sürücüsüne yumruk atarak saldırdı.
3: Sakinim yere kadar.
5: Gerek.
3: Bitiyorum sana bak.
1: Kavga çevredekilerin araya girmesiyle son buldu. Olayın ardından motosiklet sürücüsü şikayetçi oldu. Geriye ise bu görüntüler kaldı.
3: Git, git şuradan. Git şuradan.
6: Kaza yapıyorduk çünkü.
3: Ceza alacaksın.
6: Git lan git.
2: AK Parti MYK toplantısı sonrası AK Parti sözcüsü Ömer Çelik açıklama yapıyor. Hemen dönelim.
7: Bilimler kendilerine bu talimatlardan düşen pay çerçevesinde önümüzdeki aylardaki çalışmalarını planlayacaklar. Bugün iki temel konuyu görüşüyoruz. Bir tanesi 14 Ağustos'ta partimizin kuruluş yıl dönümünde yapacağımız etkinlik.

O çerçevede medya ve tanıtımdan sorumlu Genel Başkan Yardımcımız Sayın Faruk Acar'ın bir sunumu gerçekleşiyor. Yine Terörsüz Türkiye'nin ekonomik boyutunun değerlendirilmesi bakımından ekonomi işlerinden sorumlu Genel Başkan Yardımcımız Sayın Nihat Zeybekçi'nin kapsamlı bir sunumu olacak. Tabii her zamanki gibi Grup Başkanımız Sayın Abdullah Güler Türkiye Büyük Millet Meclisi çalışmaları hakkında bilgi verecek ve diğer arkadaşlarımızın değerlendirmeleriyle birlikte MYK'mız devam edecek. Öncelikle bu konularla ilgili sizinle bilgi paylaşacağım. Öncelikle filenin sultanlarını buradan bir kere daha tebrik ediyoruz. Görkemli bir şampiyonluk getirdiler ülkemize. Hepimiz kendileriyle gurur duyuyoruz. Milletimizin sevinci büyük. Sadece spor camiasının değil, milletimizin her bir ferdinin sevincini bu şekilde yükselttiler. Bu şekilde hepimize büyük bir gurur yaşattılar. O yüzden filenin sultanlarına buradan bir kere daha teşekkürlerimizi, tebriklerimizi sunuyoruz. Desteğimizin her zaman onlarla olduğunu ifade ediyoruz. Terörsüz Türkiye konusunda daha önce söylemiştim sizlere yeni bir aşamaya geldiğimizi. Yeni aşama silah bırakmanın temin edilmesi, terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge hedeflerine ulaşılması için bir yasal çerçevenin, bir yasal zeminin ortaya çıkmasıydı. Doğrusunu söylemek gerekirse bununla ilgili çok sayıda toplantı yapıyoruz. Hemen her gün çalışıyoruz. Tabii istişarelerimizi sürdürüyoruz. Siyasi boyutları olan, hukuki boyutları olan, çok kapsamlı, istihbari boyutu olan, stratejik boyutu olan çok kapsamlı bir süreç. Şimdiye kadar ortaya koyulan irade, Cumhur İttifakı tarafından ortaya koyulan irade, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir komisyon vasıtasıyla Meclis Başkanımızın başkanlığında yürütülen çalışmalar, aynı şekilde Cumhurbaşkanımızın verdiği talimatlarla bir devlet politikası olarak bunun yürüyor olması, yine Sayın Bahçeli'nin açıklamalarıyla bu konunun önünün açılmasına göre stratejik müdahalelerle bütün bu zaman dilimi aslında son derece dinamik geçti. Bütün bu dinamizm içerisinde devletimizin niteliklerine ve milletimizin değerlerine gölge düşürecek hiçbir şey yapılmadı. Burada esas olan dediğimiz gibi her zaman söylediğimiz gibi Türkiye'nin temel değerlerini korumaktır. Türkiye'yi terör yükünden kurtarmaktır. Bundan sonra buraya kadar gelmek önemlidir. Bir söz vardır. Bundan sonrasını yürümeyeceksek buraya kadar niye geldik diye. Şimdi daha ince işçilik aşamasındayız. Aslında bir bakıma bir başka boyutuyla mesele yeni başlıyor. Terörsüz Türkiye, terörsüz bölge hedeflerine ulaşmak bakımından tabii ki yasal bir zeminin oluşması son derece önemli. Ama aynı zamanda oluşturulan politik atmosfer önemlidir. Toplumsal atmosfere pozitif katkı sağlayıp sağlamamak önemlidir. O yüzden özellikle bu süreçte tabii ki katkılar çok değerlidir. Tabii ki yapıcı eleştiriler de çok değerlidir. Burada katkı adı altında dar mahalle ideolojilerinin gündeme gelmesi son derece zararlıdır. Ya da eleştiri adı altında yapıcı olmak yerine yıkıcı eleştiri son derece zararlıdır. Çünkü bu bütün Türkiye'yi ilgilendiren bir meseledir. Bu mesele sadece siyasi bakışlara göre var olan ya da yok olan bir mesele değil. Türkiye uzun zamandır terörle mücadele ediyor. Ve biz hükümetlerimiz döneminde pek çok reformu hayata geçirerek Türkiye'nin demokrasi eksiğinin kapatılması, Türkiye'nin demokrasi eksiğinden doğan sorunların giderilmesi bakımından en zor zamanlarda, vesayetin en ağır ve en karanlık zamanlarında güçlü reformlara imza attık. Tabii ki en büyük takdir, en büyük gurur, en büyük değer milletimizin fertlerinindir. Şimdiye kadar milletimizin arasına Türk-Kürt diye, Alevi-Sünni diye fitne sokmaya çalışan birçok istihbarat operasyonuna, birçok provokasyona, suikastlere hedef oldu ülkemiz.
siyasi tarihimizi şekillendirmek için, siyasi partileri şekillendirmek için birçok operasyonla karşı karşıya kaldı. Ama ister Türk olsun, ister Kürt olsun, ister Alevi olsun, ister Sünni olsun, bütün bu provokasyonlar karşısında milletimizin sağduyulu tek bir ferdi bir diğerine yan gözle bakmadı. Kimse kimseyi incitecek bir iş yapmadı. Dolayısıyla burada esas kahraman, bugüne ülkemizin gelmesindeki esas kahramanlar işte milletimizin bu makul çoğunluğudur. Milletimizin bu sağduyusudur, bu basiretidir. Şimdi de biz bu sağduyuyu ve bu basireti toplumun her kesiminde aidiyeti ne olursa olsun, kimliği ne olursa olsun görüyoruz. Yapmaya çalıştığımız şey ölçek büyütmektir. Dar mahalle ideolojilerinin dışında Türkiye'nin ölçeğini büyütmek, Türkiye'nin her bir ferdinin, her bir kesiminin, her bir kimliğinin, her bir aidiyetinin ve mensubiyetinin daha büyük bir birlikteliğin parçası olmanın hazdını yaşaması, daha büyük bir birlikteliğin sorunları gidermedeki oluşturacağı zemini, atmosferi, herkesin soluması, bu son derece önemlidir. Daha önce çeşitli vesilelerle ifade etmiştim. Adlarımız farklı olabilir ama hepimizin soyadı Türkiye Cumhuriyeti'dir. Türkiye'de ikinci sınıf vatandaş yoktur. Türkiye'de herkes birinci sınıf vatandaştır. Türkiye'de vatandaşların bir kısmı ev sahibi, bir kısmı siyasi olarak demokratik haklar açısından, cumhuriyetin değerleri açısından bir kısmı kalıcı, bir kısmı gidici, bir kısmı asil, bir kısmı yedek değildir. Adlarımız farklı olsa da hepimizin soyadı Türkiye Cumhuriyeti'dir. O sebeple bütün bunları dikkate alan, dar mahalle ideolojilerinin dışına çıkan, büyük bir zihinsel ölçekle konuşan, büyük bir demokratik perspektifle konuşan, yapıcı bir dille konuşan bir yaklaşımı hep beraber üretmeliyiz ve sahiplenmeliyiz. Bugün etrafımıza baktığımızda, yakın coğrafyamıza baktığımızda Türkiye'nin pozitif olarak nasıl ayrıştığını, Türkiye'nin pozitif olarak nasıl yüksek değerleri yüksek bir temsille koruduğunu hep beraber görüyoruz. Sandık var, demokrasi var, siyasal katılımın önü açık, siyaset yapmanın önü açık, bir tezi olanın millete ulaşma imkanlarının önü açık. Bugünün dünyasına baktığınızda bunlar büyük değerler. Ama şimdi daha da bunların büyük değerler olmasına daha yeni boyutlar eklendi. Eskiden bazı ülkeler bunlara ulaşacak imkanlara sahip değildi. Bunlara ulaşacak siyasi sistemlere sahip değildi. Bunlara ulaşacak kurumsal kapasiteye sahip değildi. Ama şimdi daha büyük bir sıkıntı var. Bunlara ulaşan yüksek kapasiteye sahip bazı devletlerin, bazı toplumların aslında kurumlarının içinin boşaldığını, demokratik mekanizmaların içinin boşaldığını, demokrasinin bir tür propaganda faaliyetine dönüştüğünü, demokrasinin bir şekilde yozlaştırılmaya çalışıldığını, hukukun elastik hale getirilmeye çalışıldığını, dünyada böyle bir akımın ortaya çıkmaya çalıştığını görüyoruz. Onun için bu değerlerimizi korumamız konusunda daha hassas, daha güçlü bir yaklaşım ortaya koymamız gerekiyor. Bu vesileyle de terörsüz Türkiye, terörsüz bölge hedefleri açısından en çok ihtiyaç duyulan şey, ister katkı olsun, ister eleştiri olsun, önemli olan sisteme oksijen mi yüklüyorsunuz, yoksa toksik gazlar mı yüklüyorsunuz? Bugün daha çok oksijen yükleyecek bir dile ihtiyacımız var. Daha çok oksijen yükleyecek, dar mahallelerin dar kalıplarını, zindanlarını aşacak, daha büyük ölçeklerden bakabilecek yaklaşımlara ihtiyaç var. Burada da hem hukuki hem siyasi açıdan ince işçilik gerekiyor. Zaman propaganda zamanı değil. Zaman gerçekten doğru bir dille her bir vatandaşımıza ulaşabilecek bir zaman. Zaman sadece belli bir kesimin rengini diğerlerine dayatmasının zamanı değil, tek rengin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı olduğu ve bu rengin altında diğer bütün renklerin kendisine en anlamlı aidiyeti bulabildiği bir siyasal yaklaşımın ortaya koyulmasının zamanı. O yüzden aşırılıklardan kaçınmak en temel ilki olmalıdır. Yani pozitif bahsettiğim unsurları yerleştirebilmek için
Öncelikle bu aşırılıklardan kaçınma meselesi.

meselesi her kesimin dikkat etmesi gereken bir konudur. Bugüne kadar gelinen yol kolay gelinmedi. Bir sürü provokasyonlara, bilinen ve bilinmeyen sabotajlara ve sabotaj teşebbüslerine rağmen hep şunu söyledik. Her ne olursa olsun bu meseleyi biz otobanda tutacağız. Ana yolda tutacağız. Yan yollara sapmasını engelleyeceğiz dedik. Gerek Sayın Cumhurbaşkanımızın verdiği mesajlar, gerek Sayın Bahçeli'nin verdiği mesajlar bütün bu sabotaj faaliyetleri karşısında meseleyi ana yolda tutma konusundaki hassasiyetimizin nirengi noktalarını oluşturdu. Tabii ki meclisteki komisyona katılarak buna destek veren bütün partiler, burada DEM'den, CHP'den veya diğer muhalefet partilerinden, Yeni Yol'dan pozitif dil kullananlar, aşırılıktan kaçınanlar, dar mahalle ideolojilerinden kaçınanlar buna büyük katkı sağlamış oldu. Şimdi geldiğimiz nokta daha kritik bir noktadır. Yani bir bakıma şöyle düşünelim. Artık kaldıraç bunu yerine yerleştirecek, bütün bu süreçleri yerine yerleştirecek bir noktaya bunu kaldırdı ve bunu artık yörüngesine oturtmak gerekiyor. Burada oturtmak gerekirken de bir cümle kurulduğunda bu cümlenin sadece bir toplum kesiminde nasıl yankılandığı değil, toplumun bütün kesimlerinin aslında kabulüne mazhar olup olmayacağını iyi değerlendirmek lazım. Hepimizin adının farklı olabileceğini ama soyadının Türkiye Cumhuriyeti olduğu ilkesini ayakta tutmak lazım. Burada sokaktaki kardeşliğin en sıkıntılı zamanlarda vatandaşlarımız arasındaki birlik ve beraberlik ruhunun bütün bu meselelere yansıtılması gerekiyor. Burada retorik gerçekliğin önüne geçmemelidir. Aşırı retorikler gerçekliği boğmamalıdır. Ya da bir takım ispat çabaları, bir takım olmayan şeyler üzerinden bu süreci sabote etme çabaları karşısında son derece duyarlı olmak gerekir. Dediğim gibi ne devletin niteliklerinden ne milletin değerlerinden verilen bir taviz yoktur. Bu çok sağduyulu, doğru bir şekilde yönetilen bir yaklaşımla ele alınmaktadır. Günün sonunda Türkiye Cumhuriyeti bütün bu kazanımlarla birlikte terörist Türkiye hedefine ulaşmakla birlikte bütün vatandaşlarımızın Türk, Kürt, Alevi, Sünni, diğer aidiyetlere sahip bütün vatandaşlarımızın kendini daha iyi bir zeminde bulacağı bir noktaya ulaşacaktır. Bölgemiz açısından da emperyalistlerin terör örgütlerini birer vekalet savaşı unsuru olarak kullanıp bölge halklarına zarar veren bütün bu yaklaşımlarının elimizin tersiyle itileceği bir ortam çıkacaktır. Bakın her gün esasında baktığınızda Türk, Kürt, Arap ya da başkaları ya da Alevi, Sünni, Şii, Nusayri, Dürzi bütün bunlar arasındaki çatışmaların körüklenmesinin sebebinin bir takım emperyalist hesaplar olduğunu görüyoruz. Halbuki baktığınızda bütün bir bölgemize geniş bir gözle, büyük bir ölçekle baktığınızda Türk, Kürt, Arap aynı kadere sahip. Fars aynı kadere sahip. Hangi etnik gruptan olursa olsun aynı kadere sahip. Alevi, Sünni, Şii, Nusayri, Dürzi, Keldani, Yezidi hepsi aynı kadere sahip. Sadece bunu kendilerini paramparça ederek, aralara bir takım siyasi fitneler sokarak kendi çıkarlarını temin etmeye çalışan bir takım emperyalist odaklar var. Dolayısıyla kendi irademizi kendimiz inşa etmeliyiz. Bölgedeki barışı koruma konusunda kendi mekanizmalarımızı kurmalıyız. Ülkemizin içerisinde de şu ana kadar geldiğimiz iradeyi zihinsel ölçeklerimizi büyüterek, dilimizi iyi bir doğrultuda tutarak, dar mahalle ideolojilerinden kaçınıp meydanlarda buluşarak, zihinsel meydanlarda, fikirsel meydanlarda buluşarak değerlendirmek gerekir. Herkesin kendi sokağında bu meselelerle ilgili aşırı yaklaşımlar olabilir ama demokrasi meydanında buluştuğumuzda, cumhuriyet meydanında buluştuğumuzda
orada herkes için çok daha geniş

bir alanın, çok daha büyük bir ölçeğin var olacağını göreceğiz. O yüzden bugün sıkılı yumruklarla konuşma zamanı değil, el sıkışarak konuşma zamanıdır. İnşallah bu konuları bugün gelinen noktada, bu yasal zemini ortaya çıkarma noktasında güçlü bir mutabakatı ortaya çıkarmak için el sıkışarak konuştuğumuzda, yarın tarihin diğer ufuklarına da kol kola girerek yürüme imkanımız olacak. Eğer zor meseleleri, sıkıntılı meseleleri el sıkışarak konuşabilirsek, Türkiye'nin içerisinde, parlamentomuzun içerisinde, Türkiye'nin içindeki çeşitli sivil ya da siyasi zeminlerde bu el sıkışmaları becerebilirsek, bunu kurumsallaştırabilirsek, bu el sıkışmalar önümüzdeki tarihsel ufuklar için kol kola yürüyüşlerin başlangıcı olacaktır, dibacesi olacaktır. O iradeyle meseleye yaklaşmak gerekir. Terörist Türkiye konusundaki hazırlıklarımız bizim devam ediyor. Hemen her gün toplantı yapıyoruz. Bugün de toplantı yapacağız. Saatler süren toplantılar yapıyoruz. Bazen günde iki kere sabah ve akşam toplantı yapıyoruz. İnşallah meclis kapanmadan bu yasal çerçeveyi ortaya çıkarmış olacağız. Değerli arkadaşlarım, Batı Şeria'da ortaya çıkan yeni gelişmeleri hassasiyetle takip ediyoruz. Uzun zamandır yaptığımız bir uyarı var. O uyarı, İsrail'in sistematik bir şekilde Batı Şeria'yı Gazze'leştirmeye çalıştığına dairdir. En son çıkan görüntülerde gördünüz, yerleşimciler İsrail askerlerinin koruması altında Filistinlilerin evlerine ve topraklarına saldırıyor. Bu bir gasptır, bu bir işgaldir. Yani dünyanın gözü önünde Filistinlilerin ana vatanları işgal edilmeye çalışılıyor. Gazze'leştirme şeklindeki soykırım faaliyetinin İsrail tarafından Batı Şeria'ya, hatta Lübnan'a yansıtılmaya çalışıldığını görüyoruz. Bu bütün dünya için tehlikedir. Bakın, yarın bugün uzak olduğunu zanneden ülkeler bile bu krizlere, yarın bu krizlerle yüzleşmek zorunda kalacaklar. Dünyanın bir yerinde işte bu Uluslararası Ceza Mahkemesi ile ilgili tartışmaları izleseniz, dünyadaki hemen hemen bütün farklı odaklar, farklı coğrafyalar Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin Netanyahu ve soykırım şebekesi hakkında verdiği kararların ne kadar doğru olduğunu, hatta bunun az bile olduğunu söylerler. Fakat Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin nasıl hedef alındığını görüyorsunuz. Netanyahu ve soykırım şebekesi, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin aldığı en temel insan haklarıyla ilgili aldığı kararı bile bir nefret suçu olarak kodlamaya çalışıyor. Tarihte böyle bir ikiyüzlülük, böyle bir soykırım şebekesi, böyle bir yalan şebekesi görülmemiştir. Dolayısıyla Netanyahu ve onun soykırım şebekesi sadece Filistinler için değil, sadece Gazze ve Batı Şeria için değil, sadece bölge için değil, bütün dünya için büyük bir sıkıntıdır. Burada büyük bir hassasiyetle uluslararası hukuku korumak için, uluslararası barışın temel dinamiklerini korumak için artık yapılacak ilk iş bu soykırım şebekesine karşı somut adımlar atmaktır. Yine mukaddesimiz Mescid-i Aksa'mıza dönük bir İsrailli bakanın sürekli olarak İsrailli güçleri yanına alarak, güvenlik güçlerini yanına alarak yaptığı saldırılardan biri gerçekleşti. Bunu en şiddetli bir şekilde lanetliyoruz. Mescid-i Aksa'nın uluslararası hukukunun ve statüsünün korunması uluslararası toplumun sorumluluğundadır. Tabii sadece camilere yapmıyorlar bunu. Daha önce de ifade ettim, kiliselere yapıyorlar. Hristiyan din adamlarının ayinlerinin engellenmesi şeklinde, onlara hakaret şeklinde bir faaliyet yürütüyorlar. Yani bu bir soykırım şebekesinin bütün bir mabetlere karşı bir nefret şebekesi gibi de hareket ettiği net bir şekilde görülüyor. Onun için bütün dünyayı bir kere daha Mescid-i Aksa'nın uluslararası statüsü ve tarihsel ve hukuki statüsü konusunda hassas olmaya davet ediyoruz. Değerli arkadaşlarım, bizim önümüzde bahsettiğim gibi 25. yıl kutlamalarımız var.
25. yılla ilgili olarak sizinle 25. yılımıza özel hazırladığımız bir logomuz paylaşılacak. Bugün tanıtım ve medyadan sorumlu Genel Başkan Yardımcımız Sayın Faruk Acar

paylaşılacak. Bugün Tanıtım ve Medya'dan sorumlu Genel Başkan Yardımcımız Sayın Faruk Acar MEYAKA'mıza sunum gerçekleştirdi doğrultusunda o etkinliğimizi gerçekleştireceğimiz tarihe kadar, yani 14 Ağustos tarihine kadar kesintisiz bir şekilde milletimizle paylaşımlarımız olacak. 25. yıl logomuz ve bu çerçevedeki 25. yıla dönük kurumsal kimlik hazırlıklarımız sizinle bir müddet sonra paylaşılacak. Sadece 25. yıla özel kurumsal bir takım çalışmalarımız var. Tabii bir şeyin altını çizmem lazım. Burada evet, biz bu çatı altında siyaset yapmaktan onur duyuyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızla yol yürümekten onur duyuyoruz. Burada hem siyaset yapıyoruz ama hem de siyasi tarihin pek çok aşamasını gözlemleme imkanı buluyoruz. Bu gözlemleme imkanı içerisinde kamuoyunun bildiği ve bilmediği bir sürü mücadelesine yakından şahit oluyoruz Sayın Cumhurbaşkanımızın. Dolayısıyla bu 25 yıllık mücadelede Sayın Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız bugün milletinin huzurunda alnının akıyla, şerefiyle, verdiği mücadeleyle, devletin ve milletin emanetine sahip çıkmakla çeyrek asırlık bir gurur tablosunu tek başına yansıtmaktadır. Evet, AK Parti'nin mücadelesi var, çok kıymetlidir. Bir sürü arkadaşımız bu mücadelenin parçası olarak bugünlere geldi. Bu çok kıymetlidir. Ama bir takım şer şebekelerin en büyük hedefi Sayın Cumhurbaşkanımızdı. Bu parti kapatma davamızdan tutun da 15 Temmuz'daki hain darbe girişimine kadar, onun dışında da bugün sizinle paylaşamayacağım bir sürü kendisini hedef alan ve son derece tehlikeli bir takım olaylarla karşılaştı. Ama milletin emanetini ancak millete teslim ederiz. Milletin emanetine gölge düşürmeyiz iradesinden bir gün bile geri adım atmadı. Biz yakın hallerinde de onu gördük ki en zor zamanlarda büyük bir tevekkülle ve millete güvenerek bu yolu yürüdü. Ve bu 25. yıl açısından baktığımızda da bugün Sayın Cumhurbaşkanımız milletin evladı olarak, milletin adamı olarak, milletimiz yapmıştır ve yapmaya devam etmektedir. Bir kere daha şükranlarımızı sunuyoruz. Allah nice yıllar nasip etsin. Millete hizmet edecek diyoruz. Tabii 1 Ağustos'tan 14 Ağustos'a kadar milletimize kazandırdığımız hizmetler mukayeseli olarak çeşitli videolarla, kliplerle, çeşitli görsellerle paylaşılacak. Yine 15 gün boyunca il başkanlıklarımızda vefa toplantıları yapılacak. Ahirete irtihal eden arkadaşlarımız için dualar okunacak. Bunun yanı sıra yine hafızayı korumak için, çünkü o kadar çok şey yaşıyoruz ki bazen aynı şeyi yaşayan arkadaşlar olarak bir araya geldiğimizde bile bakıyoruz ki ancak 2-3 kişinin anlatımıyla birbirimize farklı anlatımlarla tabloyu tamamlayabiliyoruz. Çünkü bu 25 yılda neredeyse 250 yıllık tarih yaşandı. Bu açıdan baktığınızda da bir 25 yıllık almanağı sizlerle paylaşacağız. Vatandaşlarımızla paylaşacağız. Tabii bir şeyimiz de şu, bu 25 yıl bunları yaptık. Bundan sonraki 25 yıl için ülkemiz için ne düşünüyoruz? Bundan sonrası için, Türkiye için, Türkiye yüzyılı için neler düşünüyoruz? Onlarla ilgili de bir çalışma yapıyoruz. Onları da sizinle bu çerçevede paylaşacağız. Bir bahsetmek istediğim konu arkadaşlar size, son zamanlarda bizim üyelerimizle ilgili bazı tartışmalar oluyor. Bazı isimler kendilerinin kendilerinden habersiz olarak üye yapıldığını söylüyorlar. Tabii şunu ifade etmek isteriz ki öncelikle kendisinin haberi olmadan ben üye yapıldım diyenlerin bunu genel merkezimize bildirmesinden memnuniyet duyarız.

12 milyona ulaşan üye sayısıyla Cumhuriyet tarihinin rekorlarına imza atıyoruz. Bugün de açık ara en öndeyiz. O sebeple milletimizin teveccühüne bir kere daha şükranlarımızı sunuyoruz. Sistemde oluşan açıklar varsa bu açıkları gidermek için de güncellemeye devam ediyoruz. Çünkü çok uzun bir siyasi yol yürüdük ve burada üyelerimizin çok önemli katkıları var. Bugün de işte 14 Ağustos'u kutlarken milletimizle çeyrek asır Türkiye geleceğe hazır teması çerçevesinde bütün bu şemsiyeyi kurmaya çalışacağız. O yüzden bu üyelik için çıkan haberleri büyük bir hassasiyetle takip ettiğimizi ifade etmek isterim. Bir diğer konuda şu arkadaşlar, halen yapılan NATO toplantısı dünyada ses getirmeye devam etmektedir. Ve burada ben iktidara geldiğimizden beri Cumhurbaşkanımızla hemen bütün NATO toplantılarına katıldım. Dolayısıyla bunun mukayese de edebiliyorum. Organizasyon açısından, siyasi ajanda açısından, siyasi ajandanın Atlantik İttifakı ve dünyadaki sıkıntılara, meydan okumalara etkisi bakımından. Yani bu sadece Türkiye'de ortaya koyulan bir iddia değil. Belki de NATO tarihinin en büyük toplantılarından bir tanesiydi. Birincisi, şunu gördük ki yakın zamanda, hatırlayın, Fransa Devlet Başkanı NATO'nun beyin ölümü gerçekleşti demişti. Amerika Birleşik Devletleri'nin NATO'daki savunma harcamaları konusunda Avrupa Birliği üyesi ülkeleri eleştirmeye başlamasından sonra NATO'nun beyin ölümü gerçekleşti diyenler NATO'yu nasıl koruruz şeklinde bir performans üretmeye başladılar. Ama esas konu şuydu. Bu toplantıda Atlantik İttifakı çatlayacak mı? Yani Amerika Birleşik Devletleri ile Avrupa arasındaki fay kırığı tamamen birbirinden kopan iki parçaya mı dönüşecek? Yoksa bir takım yakınlaşmalar söz konusu olabilecek mi diye. Burada kritik konu Başkan Trump'ın zirveye katılıp katılmamasıydı. Başkan Trump, ben bu zirveye katılmayacaktım ama Başkan Erdoğan'ın daveti üzerine katılıyorum dedi. Ve bu da bir kere daha gösterdi ki Atlantik İttifakı açısından esasında çok daha büyük krizleri, büyük ayrışmaları doğuracak bir zirve söz konusu olabilecekken belki de önemli liderlerin katılmadığı, o sebeple de NATO'nun beyin ölümü gerçekleşti diyenlerin bir analiz olarak söylediklerinin fiilen hayata geçtiği bir zirve olabilecekti. Burada bunu engelleyen şey Sayın Cumhurbaşkanımızın ev sahipliği, Türkiye'nin ev sahipliği oldu. Burada şunu da net bir şekilde söylemek isterim ki Türkiye öyle bir noktaya gelmiştir ki Sayın Cumhurbaşkanımızın görüşmelerine, liderlerle yaptığı görüşmelere katıldığımızda gördük ki Türkiye öyle bir noktaya gelmiştir ki nerede dünyada bir mesele varsa dönüp Sayın Cumhurbaşkanımıza siz buna nasıl yardımcı olabilirsiniz? Siz buna nasıl katkı sağlayabilirsiniz? Sizin bu konudaki değerlendirmeniz nedir? Bunu almak isteriz diye Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliği bir referans noktası haline gelmiştir. O bakımdan siyasi nitelik açısından Türkiye belki de NATO toplantılarının en kritik olanını gerçekleştirmiştir. Yine iktidara geldiğimizden beri katılıyoruz, hepimiz gözlemliyoruz. Gerek organizasyon açısından, gerek konukları ağırlamak açısından bütün detaylar düşünülmüştü. Bunda en büyük emek Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda görevlendirildi. Özel kalemi Büyükelçimiz Profesör Doktor Hasan Doğan'ın çok büyük bir katkısı vardır. Bütün bu organizasyonu bir yıl boyunca en ince ayrıntılarına kadar takip etti ve bütün ekibiyle birlikte bütün devlet kurumlarını koordine ederek Dışişleri Bakanlığı, Savunma Bakanlığı büyük katkıları oldu. Yine Cumhurbaşkanlığındaki yetkili arkadaşlarımızın büyük katkıları oldu. Sayın Hasan Doğan'ın bu büyük organizasyonuyla en ufak meselenin bile atlanmadığı, her şeyin aşırı düşünüldüğü bir tablo ortaya çıktı. Buradan da Hasan Doğan Bey'i tebrik ediyoruz. Hatta yıllardır NATO'da tanıdığımız arkadaşlarımız, hani artık

0: detayı değil detayın detayını da düşünmüşsünüz noktasında bu takdirlerini bildirmiş oldular. Ve o şekilde bir toplantı gerçekleşti. Halen de liderlerin kendi ülkelerine döndükten sonra yaptığı açıklamalarda Cumhurbaşkanımızın ev sahipliğinin ve Türkiye'nin burada kurduğu siyasi denklemin ne kadar Atlantik İttifakı'nın geleceğini kurtarmak açısından kritik olduğu ifade edilmeye devam ediliyor. Değerli arkadaşlar, biliyorsunuz Batı Trakya'daki Türk azınlığı kardeşlerimizin durumlarını yakından takip ediyoruz. Büyük haksızlıklara uğruyorlar. Buradan AK Parti Genel Merkezi'nden Batı Trakya'daki Türk kardeşlerimize bir kere daha selamlarımızı, saygılarımızı iletiyoruz. Tabii Yunanistan makamları maalesef çeşitli vesilelerle onların hayatını zorlaştıran bir takım kararlar alıyor. Şimdi de Türk azınlığa ait 8 ilkokulu kapatma kararı aldılar. Bu kararların hiçbirini doğru bulmuyoruz ve bunları reddediyoruz. Böylece bu aldıkları kararla azınlık ilkokullarının sayısı 76'ya düştü. Yine kayıt olmak isteyenlere engelleme çalışmaları yapıldığını görüyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız başbakanken oraya gittiğimizde bunu kendi gözümüzle de gördük. Yani en basit bir organizasyonu engellemek için neler yaptıklarını. Bu doğru bir şey değil. Bakın şimdiki başbakan Mitsotakis ne diyor? Bir bakıma artık bu gerginlikten yoruldum diyor. Yani bu gerginliklerin ila nihaya sürmesi kimsenin faydasına değil. Hele eğitim konusunda böyle bir şeyin yapılması, sürekli olarak bir asimilasyon baskısının Batı Trakya Türkleri üzerinde kurulmaya çalışılması doğru değil. Büyük güçler bugün var, yarın yok. Büyük denklemler bugün var, yarın yok. Denklemler değişir, şartlar değişir. Ama günün sonunda biz Ege Denizi'ni, Adalar Denizi'ni Yunanistan'la paylaşmaya devam edeceğiz. Ve sürekli olarak karşı karşıya kalacağız. Arzu ettiğimiz şey, diplomasi masasında nasıl ki depremlerde birbirimizin yardımına koşuyoruz, o birbirimizin yardımına koştuğumuz ruhla diplomasi masasına oturalım ve sahada fiili durumlar yaratmasın Yunanistan, bütün bu meseleleri diplomasi masasında çözecek bir iradeyi ortaya çıkaralım. Son bir konu arkadaşlar, Suriye açısından sevindirici bulduğumuz, daha önce bahsetmiştik bundan. Esad rejiminin devrilmesinden sonra tabii Suriye istikrarını arıyor. Bütün bu istikrarı ararken de son derece kuvvetli bir biçimde işte siyasi yenilenmesini sağlamaya çalışılıyor. Buradan baktığınızda ilk defa Halk Meclisi'nin oturumunun Cumhurbaşkanı Şara Başkanlığı'nda gerçekleşmiş olması Suriye için son derece kıymetlidir. Yine uluslararası toplumu İsrail'in Suriye'yi istikrarsızlaştırıcı çabalarına karşı uyarıyoruz. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres, İsrail'in işgal ettiği, Suriye içerisinde işgal ettiği toprakların doğrudan Suriye'nin egemenliği altında olduğunu net bir şekilde ifade etti. O sebeple Suriye'nin egemenliğini ve toprak bütünlüğünü korumaya devam edeceğiz. Son konu, Avrupa Birliği'nin Kıbrıs konusunda yeni bir temsilci atamasıyla ilgili. Maalesef burada Avrupa Birliği aslında hiç kendisini ilgilendirmeyen bir işle uğraşmış oluyor. Çünkü Avrupa Birliği bir herhangi bir çözüm olmadan Bürgenstock zirvesinde Türk tarafı evet demişken, Rum tarafı hayır demişken ve bir ülke sınır sorunlarını halletmeden herhangi bir şekilde Avrupa Birliği üyesi olamaz ilkesi varken tuttu güneydeki Rum kesimini Avrupa Birliği'ne aldı ve sorunun, bugünkü büyük sorunların başlangıcını oluşturan aslında Avrupa Birliği'dir. Dolayısıyla tarafsızlığını kaybetmiştir ve bu sorunların başlangıcını oluşturan bir adım atmıştır. Bundan sonra özel temsilci atayarak çözeceği herhangi bir sorun yoktur. Dolayısıyla bu konular diplomasi temelinde, Birleşmiş Milletler parametreleri temelinde konuşulmaya devam edecek. Bugün sizle paylaşacaklarım bunlar arkadaşlar. Sorunuz varsa sorunuzu cevaplayayım.
1: Çok
0: Oraya ver. Efendim, sonra size verelim.
1: A Haber Televizyonu Mert Acıaloğlu. Aslında çok geniş bahsettiniz terörsüz Türkiye sürecine ilişkin.
0: Bundan sonra herhangi bir hanım el kaldırdığı zaman erkekler yerinden kıpırdamasın lütfen.
1: Peki efendim, öyle yapalım. Terörsüz Türkiye sürecine değindiniz. Çok geniş de bahsettiniz. Meclis çalışmalarında şimdi yetişip yetişmeme konusu var. Buna ilişkin düşünceniz ne olur? İzleniminiz ne bu yönde? Efendim, neler söylersiniz?
0: Takvim iyi gidiyor. Yani burada 3 günden 5 günden bahsetmiyoruz. Burada uzun bir zaman dilimi değil ama şöyle bir irademiz var. Meclis kapanmadan bu yasayı çıkaracağız. Yani bu hafta mı olur? Bu haftadan biraz sonraya mı sarkar? Yani çalışma devam ediyor. Önemli olan nitelikli bir şekilde iyi çalışılmış, ince işçiliği yapılmış bir şey olsun. Bazen umduğunuzdan daha erken de gerçekleşebilir. Yani kafanızdaki takvimden daha erken de gerçekleşebilir. Bazen işte 3-5 gün sarkabiliyor. Ama temel irademiz şu, bu yasayı Yüce Meclis kapanmadan çıkarmak için biz gayret edeceğiz. Genel mutabakatında bu şekilde olduğunu görüyoruz. Buyurun lütfen.
2: Merve Şahin Poyraz, TGRT Haber. CHP'de mutlak butlan sonrası bir bölünme gerçekleşti. Özgür Özel CHP'den ayrıldığını açıkladı ve yeni partiyi kurdu. Böylelikle Türk siyaseti hayatına da bir siyasi parti daha katılmış oldu. Nasıl değerlendirirsiniz? Teşekkür ederim.
0: Eskiden çok kasvetli bir dizi vardı, Alacakaranlık Kuşağı diye. Şimdi bu CHP'deki gelişmeler ona benzemeye başladı. Yani her gün yeni bir şey çıkıyor Alacakaranlık Kuşağı ile ilgili. Esasında yenisi eskisinden ziyade CHP'nin iç çatışması başka zeminlerle ve başka formüllerle devam ediyor. Şimdi burada esas mesele şudur. Tabii ki siyasi partiler demokrasi için vazgeçilmezdir. Siyasi hayat için temel sütunlardır ve bunun üzerine oturur bütün sistem. Ama birincisi meşru siyaset alanına dönük olarak katkısı nedir herhangi bir partinin? İkincisi temiz siyaset alanına dönük olarak katkısı nedir? Buradan baktığınızda yenisiyle eskisiyle birbirini suçlamaya devam ediyor. Ama ben en başta bir şey söylemiştim. Tüm bu olaylar başladığında, yani bizi AK Parti'yi bu işin içine karıştırmayın. Bu iddiaları ortaya atanlar CHP'li. Suçladıkları kişiler CHP'li. Bu eylemleri gerçekleştirmekle ilgili olarak savcılığın delillere ulaştığında iddianame konusu olan kişiler CHP'li. Bunun bizimle bir ilgisi yok. Yani bu mesele sizin kendi meseleniz. Bununla yüzleşin. Ve burada dönen mesele neyin etrafında dönüyor? Herhangi bir şekilde eski siyaset yeni siyasetin etrafında dönmüyor. Altı oktan yana mısın, altı oka karşı mısın, oradan dönmüyor. Ya da Türkiye'de bir sosyolojik ihtiyaç var da şöyle bir parti olmalı gibisinden bir yaklaşımın etrafında dönmüyor. Bu yolsuzluklar konusunda, bu skandallar konusunda CHP'nin bir kanadının tavrıyla diğer kanadının tavrı arasındaki farklılıktan ortaya çıkan bir şey. Dolayısıyla ortada herhangi bir şekilde yeni denecek herhangi bir şey yok. Çünkü önceki tartışma kapanmış değil. Yani eski bir tartışma daha önce CHP içindeki iki kanat arasında devam ederken bugün CHP kökenli iki parti arasında devam etmiş oluyor. Dolayısıyla biz şuna bakarız. Yani bir siyasi partinin anlamlı olması için meşru siyaset alanına katkı için söylediği nedir? Temiz siyaset alanına katkı için söylediği nedir? Başka bir konu var mı arkadaşlar? Buyurunuz.
1: Efendim, tekrardan A Haber'den Mert Acıaloğlu. Diğer sorum ise AK Parti'nin 25. yılına ilişkin yoğun bir çalışma süreci içerisinde izlediniz. Herhangi bir sürpriz diyebileceğimiz bir şey göreceğiz mi bu 14 günlük 15 günlük süreçte ya da 14 Ağustos'ta?
0: Bir tane değil, 1 Ağustos'tan 14 Ağustos'a kadar bir sürü sürpriz göreceksiniz. Yani bir günde kutlamayacağız 25. yılımızı. 1 Ağustos'tan başlayarak logomuzun ilanından başlayarak o zamana kadar bir sürü sürprizimiz olacak size. 1 Ağustos'tan 14 Ağustos'a kadar hem burada hem de Türkiye genelinde yoğun bir faaliyetle bunu kucaklayacağız. En son Sayın Cumhurbaşkanımızın konuşmasıyla, ki o konuşmaya bütün vatandaşlarımızı davet ediyoruz, bunu taçlandırmış olacağız. Buyurun lütfen.
3: Mutabakat olduğunu söylemiştiniz partiler arasında. Biz bu hafta içerisinde koordinatör grup başkan ve ekiplerinin toplanma ihtimali hep konuşuyoruz. İTKM'ye duyulmuş bir takvim var mı? Grup başkan ve ekipleri bir araya gelip.
0: Şöyle, yani bu biliyorsunuz işte prensipler tartışması var. Bu da prensiplerin sizin tabirinizle ete kemiğe bürünme çalışması var. Dolayısıyla bu hani 3 günde mi biter, 7 günde mi biter? Yani yaptığımız tartışma bu. O sebeple ben size desem ki arkadaşlar bunu 3 günde bitiririz, bu haftada tamamlarız diye. Ha, olur ki biraz daha 1-2 gün daha çalışmak gerekir. Çünkü hafta sonları bile çalışılıyor bu konuyla ilgili olarak. Ama bunu böyle hani çok uzun zaman diye düşünmeyin. Bu hafta, öbür hafta, esas olan meclis kapanmadan bunun çıkarılacak olmasıdır. O çerçevede. Öyle bir takvim koyduğunuzda siz de işte hepiniz meclisi takip ediyorsunuz. Şu gün diye o takvime uymak zor oluyor.
4: Efendim, Sayın Cumhurbaşkanı'na bu konuda bir sunum yapıldı mı veya yapılacak mı?
0: Yapılmaz mı? Tabii ki her aşama Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda, her aşamasında talimatları alınarak yürütülüyor. Yani burada bir AK Parti görüşü olarak, genel başkanımız olarak talimatları alınıyor. Bir de tabii ki devletimizin başı olarak, bunu bir devlet politikası olarak yürüten Cumhurbaşkanımız olarak talimatları alınıyor. Şimdiye kadar pek çok kez kendilerine arz edildi. Sizin takiplerinizde bir iki takvimi tutturdunuz. Diğerlerini tabii doğal olarak bilemiyorsunuz. Ama her aşamasında Sayın Cumhurbaşkanımızın, genel başkanımızın parti kanadının yaptığı çalışmalar ve hükümet kanadının yaptığı çalışmalarla ilgili talimatları alınır. Ve alınmaya da devam edilecek tabii ki doğal olarak. Başka bir konu var mı arkadaşlar? Hepinize iyi haftalar diliyorum. Buradan bütün vatandaşlarımıza da selamlarımızı, saygılarımızı sunuyoruz. Çok teşekkür ederim. Sağ olun.
5: AK Parti sözcüsü MYK toplantısına ilişkin açıklama yaptı. Ömer Çelik'in açıklamalarını taşıdık ekrana. Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli'den yeni partiye ilişkin yazılı bir basın açıklaması geldi. Hemen ayrıntıları alalım. İlter Yeşiltaş son bilgileri paylaşacak. İlter.
6: Merve Tepe MHP lideri Devlet Bahçeli yeni partiye dair önemli açıklamalarda bulundu. Hem Özgür Özel'i hem de Kemal Kılıçdaroğlu'nu ilgilendiren cümleler kurdu MHP lideri Devlet Bahçeli. Dedi ki Sayın Özgür Özel'in siyasi emeği hem Cumhuriyet Halk Partisi çatısı altında sürdürmüş olduğu hem de Türk siyasi hayatına geçtiğimiz günlerde giren yeni partiyle temsil ettiği genel başkanlık makamı ve buna bağlı olarak kendisinin politikasına güvenen 91 milletvekiliyle iyi dileklerini esirgemeyen potansiyel seçmen kitlesi aşikardır. Sayın Özel'in üzülmesini, siyasi şahsiyetinin gündelik tartışmalar arasında hırpalanmasını veya CHP yeni parti kanadında süren hesaplaşmaların hedefi haline getirilmesini arzu etmeyiz. Sayın Kılıçdaroğlu'nun hakkına nasıl hukuken riayet edildiyse Sayın Özel'in birikim ve korumu da saygıyla karşılanmalıdır. Türk siyaseti bir hakkı teslim ederken ötekini gözden çıkaran sığ bir anlayışa cevaz vermez dedi MHP lideri Devlet Bahçeli. Ve açıklamasının devamında şu cümleler de önemliydi. Cumhuriyet Halk Partisi içinde veya çevresinde ortaya çıkan yeni siyasi oluşumlarda demokratik hayatın kendi tabii seyri içinde değerlendirilmelidir. Yeni partinin kuruluşuyla birlikte yeni bir yol açılırken eski yol arkadaşlarının birbirine kin ve haset duyması, geride kalanların ihanetle, ayrılanların vefasızlıkla suçlanması doğru sonuçlar doğurmayacaktır. Son günlerde kamuoyuna yansıyan rozet töreni, figüran ve organizasyon tartışmaları da bütün yönleriyle açıklığa kavuşturulmalıdır dedi MHP lideri. Bugün yapılması gereken CHP yeni parti hattındaki tüm tartışmaları Türkiye'nin ana gündem maddesi haline getirmemektir. Sayın Kılıçdaroğlu'yla Sayın Özel başta olmak üzere bütün tarafların sağduyu çerçevesinde hareket etmesi, karşılıklı saygıyı muhafaza etmesi ve siyasi mücadeleyi şahsi hesaplaşmanın dışına çıkarması gerekmektedir. Milliyetçi Hareket Partisi siyasi elpazenin herhangi bir kanadında patlak veren iç tartışmalardan menfaat devşirmeyi, parçalanmalardan medet ummayı, zaaflardan ikbal üretmeyi yarım asrı geride bırakan siyasi ahlakıyla bağdaştırmaz. Biz gücümüzü ve gündemimizi aziz Türk milletinden, kimliğimize biçim veren ülkülerimizden, Türk ve Türkiye yüzyılı kızıl elmamızdan ve Türkiye Cumhuriyeti devletine duyduğumuz bağlılıktan alırız dedi. çevremizde ateş çemberinin genişlediği, bölgesel hesapların ağırlaştığı, küresel güç mücadelelerinin sertleştiği bir dönemde Türkiye'nin enerjisi gelip geçici gündemlerle tüketilmemelidir. Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurumsal kimliği korunarak Sayın Kılıçdaroğlu'nun siyasi ve hukuki hakları gözetilebilir. Sayın Özel'in yeni partiyle yeniden filizlenen genel başkanlık makamına ve siyasi mücadelesine saygı gösterilebilir. Türk demokrasisinin imkanları ve Türk milletinin irfanı buna fazlasıyla yeterlidir dedi. Unutulmamalıdır ki makamlar gelip geçicidir, şahıslar fanidir. Baki olan Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve onun muhafızı olan yegane güçse büyük Türk milletidir dedi MHP lideri Devlet Bahçeli.
5: Ve şampiyonlar yurda döndü. Filenin Sultanları Milletler Ligi'nde Brezilya'yı yenerek bir kez daha şampiyon oldular. Sultanlar kupayı evlerine getirdi.
7: Seti alıyoruz, maçı alıyoruz, şampiyon oluyoruz. Bıraktım gelirdim evimi geride,
8: adımı aldılar kan karıştı terime. Dünyanın en iyisi olduklarını bir kez daha ispatladılar. Kupayla eve döndüler. Ülkemize gururları yaşatan Filenin Sultanları İstanbul Havalimanı'nda coşkuyla karşılandı.
9: Filenin Sultanları şampiyonlukta vatana geri döndü.
10: O maç sayısında aynı coşkuyla herkesin sıçradığını görmek, bizimle aynı sevinç gözyaşını görmek gerçekten verdiğimiz her emeğe değiyor.
11: Önümüzde daha uzun bir yol var. Bunlar başardıklarımızın yarısı ve güzel günler bence bizi çok bekliyor.
8: Amirli kadın voleybol takımımız mükemmel bir geri dönüşle Brezilya'yı devirdi. İkinci kez Milletler Ligi şampiyonu oldu.
12: Ne kadar büyük bir başarının sahibi olduğumuzun farkındayız. Harika bir turnuva geçirdik. Çok iyi oynadık. Gün ve gün çok daha iyi oynadık. Takımımla, oyuncularımla, teknik ekibimle gurur duyuyorum.
8: Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Akif Üstündağ, voleybolda Avrupa ve dünyada bir numarayız dedi.
13: Çok emek verdiler, çok çaba harcadılar, çok mücadele ettik. Kolay olmuyor. Bugün dünyanın bir numarası olmak gerek liglerde gerek milli takımlarda bir numarası olmak kolay değil.
8: Ve Spor Bakanı Osman Aşkın Baksa, voleybolda verilen emeğin karşılığının alındığı mesajını verdi.
14: Kocaman alkışlar, gurur verdiniz, hedef yaşattınız, yolunuz açık olsun.
8: Brezilya maçını 33 sayıyla tamamlayan Melissa Vargas, finallerde gösterdiği performansla en değerli oyuncu seçildi. Turnuvanın bitimiyle birlikte Uluslararası Voleybol Federasyonu Dünya Kadınlar sıralaması güncellendi. Türkiye 388,35 puanla 3. sıradaki yerini korudu.
5: Amerika Birleşik Devletleri'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barak, Ankara'da önemli temaslarda bulundu. Barak önce Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'la, ardından da Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'la görüşme gerçekleştirdi. Görüşmelerde diplomasi, kültür ve turizm alanındaki işbirlikleri konuşuldu.
8: Başkentte diplomasi trafiği hız kazandı. ABD'nin Ankara Büyükelçisi, aynı zamanda Suriye ve Irak Özel Temsilcisi Tom Barak peş peşe iki kritik temas gerçekleştirdi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Tom Barak'ı Ankara'da kabul etti. Dışişleri Bakanlığı görüşmeyi paylaştıkları bir fotoğraf karesiyle duyurdu. Tom Barak'ın başkentteki diplomasi trafiği Kültür ve Turizm Bakanlığı'nda devam etti. Bakan Mehmet Nuri Ersoy, ABD'li Büyükelçiyi bakanlıkta ağırladı. Bakanlıkta gerçekleştirilen görüşmede Türkiye ile ABD arasındaki köklü ilişkiler çerçevesinde kültür ve turizm alanlarında yürütülen işbirlikleri ele alındı. Görüşmede karşılıklı turizm hareketliliğinin geliştirilmesi, kültürel mirasın korunması ve kültür varlığı kaçakçılığıyla mücadelede yürütülen ortak çalışmalar üzerinde duruldu. Ülkeler arasındaki diyaloğu ve kültürel bağları güçlendirecek işbirliği imkanları da görüşmede değerlendirilen konu başlıklarından oldu. Görüşmenin ardından Bakan Ersoy, sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım yaptı. Ersoy, ülkelerimiz arasındaki diyaloğu ve kültürel bağları daha da güçlendirecek işbirlikleri üzerinde durduk dedi. Görüşme sonrası bir sosyal medya paylaşımı da ABD'nin Büyükelçisi Barak'tan geldi. Görüşmemizde Türkiye'nin eşsiz tarihi, kültürü, çeşitliliği, misafirperverliği ve coğrafyasının turizm açısından vazgeçilmez değerler olarak en iyi şekilde değerlendirilmesinin önemini ele aldık açıklamasını yaptı.
5: Suriye Cumhurbaşkanı Şara, Katar merkezli El Cezire televizyonunda bir röportaj verdi. Suriye'ye yönelik yaptırımların kaldırılması noktasında Türkiye arabuluculuk ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan devreye girdi dedi. Şara ayrıca İsrail'le bir güvenlik anlaşmasına varmak için diplomatik temasların devam ettiğini açıkladı.
15: Türkiye gibi bölge ülkelerinin arabuluculuk girişimleri başlatıldı. Başkan Trump ikna oldu ve yaptırımları kaldırdı.
16: Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara dikkat çeken açıklamalar yaptı. Yaptırımların kaldırılmasında Türkiye'nin arabuluculuk rolüne vurgu yaptı. Şara, Katar merkezi El Cezire televizyonla konuştu. Yaptırımlar Lübnan, İsrail ve YPG dahil olmak üzere

0: birçok konuda soruları yanıtladı. Bölgenin İsrail-İran hırsları arasında seçim yapmaya zorlanmaması gerektiğini belirten Şara, bağımsızlık vurgusu yaptı. Tel Aviv'de güvenlik anlaşmasının imzalanabileceğini söyledi.
1: Bölgede İsrail'in ve İran'ın emelleri arasında seçim yapmak zorunda kalmamalıyız. Bölgenin kendi bağımsız politikasına ve kendi bağımsız kimliğine sahip olması gerekir. Ayrıca İsrail ile birçok ülkenin katılımıyla bir güvenlik anlaşması üzerinde çalışıyoruz.
0: ABD Başkanı Trump'ın Lübnan konusunu Suriye'ye devredebiliriz sözleri de soruldu. Şara, Lübnan'a askeri bir müdahale düşünmüyoruz mesajı verdi.
1: Askeri müdahale düşünmüyoruz. Aksine Lübnan'a yardım etmeye çalışıyoruz. Suriye'nin sunabileceği birkaç kozu var ve biz bunları Lübnan devletinin emrine sunuyoruz. Devlet bunları dilediği gibi kullanabilir.
0: YPG ile imzalanan anlaşma da gündemdeydi. Suriye Cumhurbaşkanı sürecin yavaş ilerlediğini ifade etti. Kürtlerle YPG'liler birbirinden ayrı mesajını bir kez daha verdi.
1: Bazı taraflar SDG meselesini Kürt meselesiyle ilişkilendirmeye çalıştı. Bizse bu ikisini birbirinden ayırmak için çalıştık ve olumlu sonuçlar elde ettik. Birkaç kez anlaşma imzaladık. Her ne kadar bunlar her zaman uygulanmasa da son anlaşmadaysa uygulama konusunda daha somut adımlar attık.
0: Şara, ABD Başkanı Trump'ın Suriye'ye yönelik yaptırımları kaldırmasını da hatırlattı. Başkan Erdoğan'ın rolüne vurgu yaptı.
1: Suudi Arabistan ve Türkiye gibi bölge ülkelerinin arabuluculuk girişimleri başlatıldı. Başkan Trump ikna oldu ve yaptırımları kaldırdı.
2: Yeni bir görüntü, İstanbul Eyüp Sultan'da bir kaza haberi. Bir hafriyat kamyonu devrildi. Eyüp Sultan'da şoförün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafriyat kamyonu önce aynı yönde ilerleyen otomobile çarptı, sonrasında devrildi. Kazada iki kişinin yaralandığı bilgisi var. Yaklaşık bir saat önce saat 16.30 sularında yaşandı kaza. Hastal Kemerburgaz yolu burası. Şoförün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafriyat kamyonu önce seyir halindeki bir otomobile çarpıyor. Ardından da hızını alamayıp devriliyor. Hemen ekipler, itfaiye, sağlık ve polis ekipleri ihbar üzerine olay yerine geliyorlar. Kazada iki kişi yaralandı ve yaralıların ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldığı bilgisi paylaşıldı. Olay yerinde inceleme devam ediyor. Burası Hastal Kemerburgaz yolu. Bir hafriyat kamyonunun şoförü aracın hakimiyetini kaybetti. Önce bir otomobile çarptı, ardından da devrildi. Bölgede çalışmalar devam ediyor. Batı Şeria'da İsrail'in saldırıları bitmiyor. İsrail ordusu bu kez Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da Filistinlilere ait 9 ev ve 2 tarım tesisini yıktı. İşgalci Yahudiler ise Filistinlilerin tarım arazilerine saldırdılar.
0: Yanda saldırılar, diğer yanda yıkım. İşgal altındaki Batı Şeria bir kez daha İsrail'in hedefi oldu. Netanyahu'nun Batı Şeria'da baskıları artırma talimatının ardından İsrail ordusu harekete geçti. Özellikle El Halil, Nablus ve Cenin kentlerinde saldırılar şiddetlendi. Hedefte Filistinlilerin evleri vardı. Yıkımlara gerekçe olarak ruhsatsız yapı iddiası gösterildi. İsrail ordusu Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da Filistinlilere ait 9 evde 2 tarım tesisini yıktı. İşgal güçleri saldırganlarını en üst seviyeye taşıdı. Filistinlilere evlerini kendi elleriyle yıktırdı. Ya siz yıkarsınız ya da yıkım masrafını ödersiniz dayatması yapıldı. Yıllarca emek vererek inşa ettikleri evler Filistinliler tarafından gözyaşları içinde yıkıldı. Baskılar yıkımlarla sınırlı değil. İsrail işgal altındaki bölgeye çok sayıda kontrol noktası kurdu. Filistinlilerin geçişlerine izin vermedi. Trafik ve uzun araç kuyrukları oluştu. Durdurulan araçlardaki Filistinliler insanlık dışı yöntemlerle arandı. Filistin topraklarını gasp eden İsrailliler Batı Şeria'da son 4 günde 8 kaçak yerleşim kurdu. Çiftlikler de hedefteydi. Yahudi işgalciler Filistinlilerin hayvanlarını telef etti. Kendi hayvanlarını da Filistinlilerin arazilerinde otlatıp mahsullere

0: zarar verdiler.
1: Şimdi önemli bir ziyaret, bu haftanın en çok konuşulacak konularından biri İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Amerika Birleşik Devletleri ziyareti. Uzun zamandır randevu alamadığı söyleniyordu Donald Trump'tan. Bu ziyaretin asıl amacı ne? Trump'la İran'a yeni bir operasyon mu görüşülecek? İran kanadından tam da yeni açıklamalar gelmişken ve Trump saldırıları kesmişken Beyaz Saray'ın gündemini alacağız. İrfan Sapmaz Washington'dan son bilgileri paylaşacak. İrfan.
2: Merhabalar Merve. İsrail Başbakanı Netanyahu bugün Washington'a geliyor. Programa göre 28 Temmuz Salı günü Beyaz Saray'da Donald Trump'la görüşecek. Ardından da İran'a karşı sert tutumuyla tanınan Senatör Lindsey Graham'ın Washington Milli Katedral'daki cenaze törenine katılacak. Ziyaret ABD ile İran arasındaki çatışmaların 5. ayında gerçekleşmesi nedeniyle Washington'da son dönemin en kritik diplomatik temaslarından biri olarak görülüyor diyebiliriz. Reuters, Wall Street Journal ve Associated Press diğer Washington merkezli yayın organlarına göre bu ziyaretin ana gündemi şüphesiz İran olacak. Ancak ABD medyasına dikkat çeken nokta Trump'la Netanyahu arasında İran konusunda tam bir görüş birliği olduğu değil. Önemli stratejik farklılıkların bulunduğu yöndeki değerlendirmeler. Özellikle son günlerde Trump'ın İran'a yönelik yoğun hava saldırılarını durdurup diplomatik seçenekleri alan açması, Netanyahu'nun ise askeri baskını sürmesini istemesi Washington'daki analizlerin ortak noktası olarak öne çıkıyor. Peki masada hangi başlıklar olacak? ABD'li kaynaklara göre görüşmede şu konuların ele alınması bekleniyor. İran'ın nükleer programı en kritik başlık bu olacak. Netanyahu'nun İran'ın nükleer faaliyetleri ve yeraltı tesislerine ilişkin yeni istihbarat bilgilerini Trump'a sunması bekleniyor. Amaç İran'ın yeniden nükleer kapasite kazanmasını engelleyecek ortak stratejiyi belirlemek. İran'ın balistik füze kapasitesi, İran'ın uzun menzilli füze üretim altyapısı ve bunun nasıl sınırlandırılacağı görüşülecek. İsrail bu konuda daha agresif bir yaklaşım isterken Washington'ın diplomatik seçenekleri tamamen dışlamak istemediği değerlendiriliyor. Hürmüz Boğazı ve deniz güvenliği, Hürmüz'deki mayın tehdidi, ticaret yollarının güvenliği ve ABD donanmasının bölgedeki rolü masadaki önemli başlıklardan biri olacak. Ukrayna'nın İran bağlantılı gemiye yönelik saldırısı sonrasında İran'ın cevapsız kalmayacak açıklaması da toplantının gündeminde olacak. Washington'da bunun İran krizini daha da genişletilebileceği değerlendiriliyor. Bölgesel güvenlik, Gazze, Lübnan, Suriye ve İran destekli grupların durumuyla Körfez ülkeleriyle koordinasyonda görüşmenin önemli başlıkları arasında gösteriliyor Merve. Wall Street Journal'e göre Lindsey Graham'ın cenaze töreni yalnızca bir anma programı değil, aynı zamanda İran konusunda ortak mesajların verileceği diplomatik bir platform olarak görülüyor. Lindsey Graham, ABD Kongresi'nde İsrail'in en güçlü destekçilerinden biriydi ve İran'a karşı daha sert askeri adımların savunucuları arasında yer alıyordu. Bu nedenle Trump, Netanyahu ve diğer üst düzey isimlerin aynı törende bulunması sembolik açıdan da önem taşıyor. ABD ana akım medyasındaki değerlendirmelere gelince kısaca Washington'daki genel değerlendirme şu şekilde Merve. Netanyahu, İran üzerindeki askeri baskının artırılmasını ve rejimin stratejik kapasitesinin tamamen zayıflatılmasını istiyor. Trump ise İran'ın nükleer programını durdurmayı hedeflerken ABD'yi uzun süreli ve maliyetli yeni bir savaşa sürüklemek istemiyor. Ara seçimler, ekonomik maliyetler ve Amerikan kamuoyunun yaklaşımı da Beyaz Saray'ın hesaplarında önemli yer tutuyor diyebiliriz Merve.
1: Evet, bu görüşme sonrası tekrar saldırıların başlama ihtimali konuşuluyor mu Amerikan medyasında? Hem bunu sorayım hem de biliyorsun New York Belediye Başkanı Mamdani daha önce gelirse buraya tutuklarız gibi bir çıkış yapmıştı. Sonrasında Donald Trump da yeni bu açıklama. Nerede olursa olsun asla Bibi'ye burada bir şey olmaz demişti. O da şimdi Amerikan kamuoyunda tartışılıyor, konuşuluyor. Muhtemelen biz protestoları da göreceğiz. Bu çerçeveden de kısaca bir yorumlamanı isterim.
2: Washington'da tabii birçok analist 28 Temmuz'daki görüşme İran Savaşı'nın ikinci safhasının nasıl yönetileceğini belirleyecek stratejik zirve olarak tanımlıyor Merve. Eğer Trump ve Netanyahu ortak bir yol haritasında uzlaşırsa önümüzdeki haftalarda İran'a yönelik hem diplomatik baskının hem de askeri caydırıcılığın yeni bir çerçeveye oturması beklenebilir. Buna karşılık iki lider arasındaki stratejik yaklaşım farkları belirginleşirse ABD ile İsrail'in İran konusunda önceliklerinde ayrışma daha görünür hale gelebilir. Mamdani'nin açıklamalarına gelince Mamdani Netanyahu'nun New York'a gelmesi durumunda tutuklanacağını söylemişti. Ancak Donald Trump hemen arkasından yaptığı açıklamada ancak buna ABD Başkanı'nın karar verebileceğini ve asla bir tutuklama olayının

0: gerçekleşmeyeceğini belirtmişti Trump. O açıdan zaten New York'a değil Washington DC'ye geliyor. Ancak Birleşmiş Milletler'in Eylül ayında yapacağı genel kurul toplantısına katılmak ister mi? Onu henüz bilmiyoruz.
1: Çok teşekkür ederim İrfan Sapmaz. Kolaylıklar diliyorum. Washington'dan son bilgileri İrfan Sapmaz paylaştı. Şimdi hem Kaan hem de Hürjet'e ilişkin TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu'ndan açıklamalar var. Yeni nesil, 5. nesil savaş uçağı Kaan'ın teslimatlarına ilişkin ilk açıklama. Mehmet Demiroğlu ilk 40 Kaan uçağının F-110 motoruyla birlikte teslim edileceğini ve yerli motorun teslimatlarının ise 2033 yılında başlamasını hedeflediğini söyledi. Hürkuş 2'ye dair de bir açıklama var. Hürkuş 2'nin de teslimata hazır olduğunu açıkladı Mehmet Demiroğlu ve yine aynı şekilde Hürjet'in de NATO'da daha yaygın kullanılması için çalışmalarımız devam ediyor dedi.
2: Yani 40 tane Kaan'ı F-110 motoruyla hava kuvvetlerine teslim edecek bir noktaya varmış olacağız motorlar geldiğinde.
3: Türkiye'nin göz bebeği olan Kaan projesinde seri üretim 2028 yılının son aylarında başlayacak. İlk 40 uçak F-110 motoruyla teslim edilecek. Katıldığı televizyon programında Kaan projesindeki son gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulunan TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu, uçağın yerli motorlu versiyonunu 2033 yılından itibaren teslim etmeyi hedeflediklerini açıkladı.
2: İnşallah 2033'lü yıllarda, 33 yılında biz kendi motorumuzla da teslimatlarımıza başlamak istiyoruz.
4: Türkiye'nin gökyüzündeki 5. nesil gücü olan Kaan, en kritik aşamaları ardında bırakarak teslimat takvimine doğru ilerliyor. 3 prototipi olan Kaan'ın hem yerde hem de gökte testleri devam ediyor.
2: İnşallah yakında DAP-1 uçacak. DAP-2 ondan sonra uçacak bu sene içerisinde.
3: Demiroğlu, insansız savaş uçağı Anka 3'ün ilk prototipinden elde edilen veriler doğrultusunda platformun yeniden tasarlandığını açıkladı. Yeni konfigürasyonda faydalı yük kapasitesi 1,3 tondan 1,7 tona çıkarıldı. Radar kesit alanı daha da düşürüldü. Uçuş menzili ve havada kalış süresi artırıldı. Hava hava görev kabiliyeti eklendi. Yeni nesil boya ve radar soğurucu kaplamalar kullanılmaya başlandı. Yeni Anka 3 prototipinin 2027'nin ilk çeyreğinde ilk uçuşunu gerçekleştirmesi, teslimatlarınsa 2027'nin ikinci yarısında başlaması hedefleniyor. TUSAŞ Genel Müdürü Hürjet'in NATO bünyesinde daha geniş kullanım alanı bulacağına inandığını belirterek, platformun hem ileri jet eğitim hem de hafif taarruz görevleri için önemli kabiliyetler sunduğunu ifade etti.
4: Yapılan ihracat anlaşmasıyla Hürjet İspanya'nın da jet eğitim uçağı olmuştu. Hürjet aynı zamanda Avrupa ülkelerinde radarında.
3: Mehmet Demiroğlu, Hürjet'in küresel pazarda rakip sayısının sınırlı olduğuna dikkat çekerek, bu durumun platformun önümüzdeki dönemde daha fazla ülke tarafından tercih edilmesine katkı sağlayabileceğini söyledi. Öte yandan yerli ve milli eğitim uçağı Hürkuş 2'nin teslimata hazır olduğunun altı çizildi. Demiroğlu, Azerbaycan'la ihracat anlaşmasının imza aşamasında olduğunu, Körfez ülkeleri Afrika ve Güney Amerika'dan da yoğun ilgi bulunduğunu ifade etti.
1: Avrupa'da çocukları korumaya yönelik sosyal medya düzenlemeleri iyice hızlandı. Avrupa ülkeleri çocuk ve gençleri sosyal medyanın olası zararlarına karşı yeni düzenlemeler hayata geçirmeye başladı. Peki ayrıntılar neler soralım. Fransa'dan son bilgileri Ömer Aydın paylaşıyor.
5: Merve, teşekkür ediyorum. Avrupa ülkelerinde Fransa'nın başı çektiği sosyal medyada düzenleme ve yasaklar gündemde. Fransa Meclisi geride bıraktığımız hafta seyircilerimiz hatırlayacaktır. Bir kanuna imza atmıştı ve 15 yaşından küçüklere sosyal medya yasağı Fransa Meclisi'nde kabul edildi. 1 Eylül itibarıyla da ülkede uygulamaya konulacak. Aynı zamanda sosyal medya yasağının yanında daha önce ilk ve ortaokullarda cep telefonu yasağı söz konusuydu. Bu yasak Eylül itibariyle, 1 Eylül itibariyle liselere de uygulanmış olacak hem telefon yasağı hem de sosyal medya yasağı. Söz konusu Fransa bu konuda Avrupa ülkelerinde ilk yasağı bir kanunla uygulayan, kanunlaştıran ülke oldu. Aslında Fransa'nın başlattığı bu uygulamayı Avrupa'nın birçok ülkesinde görüyoruz. Hem meclislerde tartışılıyor hem de bazı ülkelerde uygulamaya şimdiden başlamış durumda. 13 ila 16 yaş arasında, İspanya'da 16 yaş, Avusturya'da 13 yaş olmak üzere çok farklı ülkelerde 13, 14, 15, 16 yaşlarında sosyal medya yasakları getirilmesi söz konusu. Tabii Avrupa Birliği olduğu söz konusu olduğunda hemen Avrupa Birliği'nin üye ülkelere getirdiği düzenlemeler söz konusu. Avrupa Birliği'nin bu konuda karara varması gerekiyor. Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen de geride bıraktığımız günlerde bu konuyla ilgili bir açıklama yaptı ve sosyal medya düzenlemesiyle ilgili hazırlıkların tamamlanmak üzere olduğunu söyledi. Burada çok ince bir ayrıntı söz konusu. Sosyal medya yasağını ülkeler kanunlaştırıyorlar. Fakat sosyal medya kuruluşları, uygulamalar kendileri bu yasağın uygulanmasında söz sahibi olacak. Daha doğrusu sorumlu olacak. Çünkü çocukların, daha doğrusu herkesin bir sosyal medya hesabı açmak için kimlik doğrulama sisteminden geçmesi gerekiyor. Sosyal medya şirketleri bu konuda Avrupa Birliği'nin, Avrupa Komisyonu'nun getirdiği şartları yerine getirmekle yükümlü olacaklar. Tabii sosyal medya dediğimizde sadece bilinen sosyal medyalar değil, birçok alanda internetin kullanımı ve herkese açık platformları kullanma noktasında yasaklar geliyor. Çocukları korumak, çocukları internetin, sosyal medyanın zararlarından korumak amacıyla Avrupa'da her ülkenin atmış olduğu adımlar söz konusu diyelim ve sözü sana bırakalım.
1: Yasa dışı bahisle mücadele dijital suç ağlarına ağır darbe indirdi. Bu yıl 47.493 internet sitesi tamamen erişime kapatıldı.
6: Yasa dışı bahisle mücadele kapsamında operasyonun düğmesine basıldı. İçişleri Bakanlığı koordinesinde çevrimiçi yasa dışı bahis faaliyetlerine yönelik yürütülen çalışmalarda bu yıl 47.493 internet sitesi erişime engellendi. İnternet ve sosyal medya platformlarındaki çevrimiçi yasa dışı bahis faaliyetleri siber suçlarla mücadele birimleri tarafından 7 gün 24 saat esasıyla yürütülen siber devriye çalışmalarıyla takip ediliyor. Siber ekipler teknolojik imkanlardan yararlanarak yasa dışı bahis sitelerini, bu sitelerin reklamını yapan hesapları ve ödeme sistemleriyle bağlantılı dijital izleri inceliyor. Suç unsuru tespit edilen site ve hesaplar hakkında adli ve idari süreç başlatılıyor. Bu kapsamda İçişleri Bakanlığı'nca çevrimiçi yasa dışı bahis suçuna yönelik yılbaşından bu yana 680 operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 5.629 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 3.231'i tutuklanırken 1.515 hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Söz konusu dönemde erişime engellenen yasa dışı bahis sitesi sayısı da 47.493 oldu.
1: Almanya'da Bulgar vatandaşı Mehmedov trende bilet kontrolü yaptığı sırada arbede çıktı. Hareket halindeki trenin kapısının açılmasıyla Mehmedov aşağı düştü ve ağır yaralandı. Şüpheli olay sonrası gözaltına alınan bir kişi serbest bırakılınca ortalık karıştı. Protesto gösterileri düzenlendi. A Haber ekibi eylem sırasında Mehmedov'un yakınlarına mikrofon uzattı.
7: Yalvarıyorum çok adalete, çok yalvarıyorum bu işin peşine düşsünler.
8: Adalet istiyoruz, adalet!
3: Bilet kontrolü sırasında arbede çıktı. Tren görevlisi şüpheli bir şekilde aşağı düşerek ağır yaralandı. Trendeki vahşet ülke gündemine oturdu.
9: Attı adamı trenden, geldi dışarıda duruyor. Onu toplasınlar, biz de artık duracağız.
3: olay 17 Temmuz'da Almanya'da yaşandı. Tren Karsu'ya Offenburg kentleri arasında sefer yapıyordu. 26 yaşındaki Bulgar vatandaşı Ayreddin Mehmedov bilet kontrol görevindeydi. İddiaya göre alkollü bir kişi zorluk çıkararak biletini göstermedi. Görevlilere hakaret etti. Bunun üzerine tartışma çıktı.

0: Bilinmeyen bir nedenle trenin kapısı açıldı. Bilet görevlisi Mehmetov hızla giden trenden raylara savruldu. Normal şartlarda trenin kapısının o hızda açılmaması gerekiyordu. Ancak arıza olduğu öne sürüldü. Olayın yaşandığı tren inceleme için seferden çekildi.
1: Sen dedi bu trenden in dedi. O inmemiş. Vurmuş çocuğuma birkaç tane. Çünkü de biraz kendini kaybetmiş. Bu kapı nasıl açıldı abi? Oğlum nasıl düştü? Burada bir açıklamak yok. Kafasında da, ayağında da, belinde de, parmaklarında da, ucunda da her yerde kırıklar var, evet.
0: Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Mehmetov'un tedavisi sürerken 36 yaşındaki şüpheli gözaltına alındı. Ancak daha sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
2: Alman demiryollarında çalışan Ayrettin Mehmetov'un trende bilet kontrolü sırasında bir yolcu tarafından darp edilmesi vatandaşlar tarafından protesto ediliyor. Zanlının gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılmasına yönelik öfke oldukça büyük.
0: Olayın ardından Ayrettin Mehmetov'un yaşadığı Mannheim'da yüzlerce kişi sokağa çıktı. Adalet istiyoruz pankartları açıldı. Kalabalık şehir merkezinden ana tren garına yürüdü. A Haber ekibi o anları eşlik etti.
2: Mannheim şehir merkezinde toplanan vatandaşlar ana tren garına kadar yürüyüş yaptılar. Daha sonra da Karlsruhe'deki mahkemenin önüne geçerek gösterilerini orada sürdürecekler.
3: Adalet arıyor abi. Evet. Arkadaşların için. Adalet istiyor. Vatandaş 24 saat yatmadı içeride, hiçbir prosedür görülmeden adamı salıvermişler boşuna.
0: Almanya'da bu olay hem güvenlik hem de adalet tartışmalarını yeniden alevlendirdi. Yakınlarının isteği ise Mehmetov'un sağlığına kavuşması ve adaletin yerini bulması.
4: Dünyanın incisi İstanbul Boğazı'ndan her gün ortalama 100 gemi geçiyor. Boğaz aynı zamanda dünyanın en zorlu su yollarından biri. A Haber ekibi bu yoğun trafiği Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu ile konuştu. Şimdi o özel röportajı getireceğiz ekrana. Bugün biz ayrılan süreyi noktalayacağız. Görüşmek üzere, hoşçakalın.

0: İstanbul Boğazı dünyanın en zorlu su yollarından.
1: İstanbul Boğazı dünyanın incisi ama bir taraftan da dünyanın en tehlikeli su yolu. İşte günde ortalama olarak 100'e yakın gemi geçiyor. Hatta bu rakam geçtiğimiz yıl 40 bini yılda geçmiş durumda. İşte özellikle de o gemilerin birçoğuysa tehlikeli yük gemisi.
2: İşte bazen gözden kaçsa da Boğaz'daki trafik 7/24 devam ediyor. Gemiler Boğaz'ın her iki ucunda bu önemli su yoluna girebilmek için adeta sıra bekliyor.
1: İşte bu zorlu trafiği az sonra Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu'yla konuşacağız. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı Sarbot'a bineceğiz ve Marmara Denizi'nde kısa bir tur atacağız.
3: Çok gemi de var.
1: Evet.
3: Oradaki limanlara yanaşmak için bekle.
1: Dünyanın en zorlu su yolu olarak adlandırılan bu boğazı yönetmek zor mu efendim?
0: Tabii Çanakkale ve İstanbul Boğazı'ndan yılda yaklaşık 80 bin gemi geçiyor. Günde 100 gemi demektir bu. Her gün 100 gemi. Bu bazen 120 olur, bazen 90 olur. İstatistiksel olarak bakacak olursak geçen gemi sayısının çok artmadığını görüyoruz. Ama geçen yük sayısının arttığını görüyoruz. Gerçekten bu bir taraftan da oradaki riskleri de beraber artırıyor.
2: Özellikle son rakamlara göre geçtiğimiz yıl İstanbul Boğazı'ndan 2504 kimyasal yük taşıyan ve 736 sıvılaştırılmış petrol gazı taşıyan tanker geçti. En çok geçen gemi türü ise 14724 rakamıyla genel kargo gemisi oldu.
1: İstanbul Boğazı'ndan geçen kaptanların daha az zorlandıkları ve daha fazla zorlandıkları noktalar var. İşte özellikle İstanbul Boğazı'nda iki kıtanın arasının en geniş olduğu yer Büyükdere. Ama en kısa ve özellikle en dar olduğu nokta ise şu anda bizim

0: bulunduğumuz Aşiyan'la Kandilli arası, bu iki noktanın arası yaklaşık 700 metre.
1: Bir de orada bir keskin dönüş vardır. Yani yukarıdan aşağı inersiniz, bir anda dönmek zorunda, geminin rotasını değiştirmek zorunda kalırsınız.
2: Dünyanın incisi enerji lojistiği açısından büyük önem taşıyor.
3: Ortalama yılda 130 ile 165 milyon ton sadece petrol boğazdan geçer. LNG hele çok özel şartlarda geçirilir. Rusya'nın iki limanından yüklenen petrol tankerleri genelde buradan geçer. Birisi Novorossiysk diye adlandırılan liman, birisi de Tuapse limanıdır. Sadece Rus petrolünü değil, aynı zamanda Kazakistan'ın Hazar boru hattıyla, petrol boru hattıyla Novorossiysk'e gönderdiği petrol de aynı şekilde Karadeniz üzerinden Akdeniz'e ve dünya piyasalarına açılır.
2: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu bu tehlikeli yükler boğazdan geçerken büyük önlemler alındığına da dikkat çekti.
4: Bunlar zaten zorunlu olarak bizim romörkörlerin eşliğinde gidiyorlar. O geminin büyüklüğüne bağlı olarak bir tane veya iki tane romörkörün eşliğinde gidiyor. Dolayısıyla buna uymak zorundalar. Ama bütün gemilere de aynı zamanda kılavuzluk hizmeti veriyoruz. Ve çok güçlü bir filoyla yönetiyoruz. Yani dünyanın en büyük kurtarma gemilerinden birisi olan Nenatun başta olmak üzere gemilerimiz ve botlarımız var. Onlarla yönetiyoruz.
1: İstanbul Boğazı ve Türk Boğazları dünyanın en emniyetli su yollarından birisi. Ben burada emeği geçenleri kutluyorum ama bu kaza olmaz demek değil. Önemli olan kaza olduğu zaman o kazada insan can kaybının olmamasını sağlayacak emniyet tedbirlerini almak.
2: Türkiye bu trafikten yılda milyonlarca dolar da kazanıyor. Ancak bu gelir zaman zaman bazı kesimler tarafından eleştiriliyor. Hürmüz Boğazı örneği ortaya atılıyor. Ancak Bakan Uraloğlu İstanbul Boğazı'nın Hürmüz'de aynı statüde olmadığına vurgu yaptı.
4: Tabi uluslararası bir su yolu olmakla beraber Boğaz'ın ya da denizin her iki yakası bizim.
5: Biliyorsunuz ki zaten Hürmüz Boğazı ile aynı olamaz.
4: Aynı olamaz. Artı burada uluslararası kabul görmüş bir Boğazlar Sözleşmesi var. Dolayısıyla burada her türlü gemi ve biz haklarımızı biliyoruz.
2: Bu arada geçtiğimiz günlerde Irak Başbakanı Ali Ezzeydi ile görüşen Bakan Uraloğlu, Kalkınma Yolu projesinde ise çok önemli bir aşamaya gelindiğini açıkladı.
4: Biz kalkınma yolunu bugün yapmış olsaydık, Hürmüz Boğazı'nı siz bana daha az şiddetli sormuş olurdunuz. Hürmüz Boğazı daha az konuşuluyor olurdu.
5: Ama geliyor galiba kalkınma yolu.
4: Evet, yani orada çok olumlu bir ziyarette bulunduğumuzu söyleyebilirim. 28'inde de Sayın Başbakan Cumhurbaşkanımızın davetlisi olarak ülkemize gelecek. Belli kararları da almış olacağız inşallah. İlk defa bu kadar yaklaştık diyebilirim.
2: Bu yıl ihalesi yapılması planlanan bir diğer proje ise 3. köprü, yani Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün üzerinden geçecek olan demiryolu hattı.
4: 6.7 milyar dolarlık bir projeden bahsediyoruz. İnşallah bu sene ihalesini yapar. Önümüzdeki sene de başlarız ona. Bizim Marmaray'dan günde sadece 4 tane yük trenini geçirebiliyoruz. Dolayısıyla 4 tren bize yetmiyor, yetmeyecektir. Ama Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden, Gebze'den başlayıp Sabiha Gökçen, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, İstanbul Havalimanı'ndan Çatalca'ya gidecek olan hatla beraber yaklaşık 120 kilometre artık kapasite problemimiz kalmamış olacak. Türkiye'den, Kapıkule'den, Bulgaristan'dan en uç nokta olan Londra'ya kadar gidecek olan bir hattın kapasite problemini çözüyor olmamızdan bahsediyoruz.
2: Türkiye attığı yeni adımlarla dünyanın yine havadan, karadan ve denizden lojistik üssü olmaya devam edecek.

0: A Haber Radyo, 24 saat haber.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Milyonlarca vatandaşın yararlandığı yeni doğan yardımı, vefat yardımı, doğalgaz tüketim desteği gibi onlarca destek kalemi hız kesmeden ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmaya devam ediyor. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı eliyle vatandaşlara ulaştırılan yardımlar yılın ilk 6 ayında 194.2 milyar liraya ulaştı.

0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz trafik gündemini sunar.
2: Karayolları Genel Müdürlüğü'nden edinilen bilgilere göre Tokat-Sivas yolunun 29 ve 31. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmaktadır. Kayseri-Kırşehir yolunun 6 ve 11. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanmaktadır. Güvenli yolculuklar dileriz.
1: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz trafik gündemini sundu.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: TOKİ, Malatya Merkez Sosyal Konut Projesi'nde 8.456 konutu kapsayan konut belirleme kurası tamamlandı. Asil listede bulunan 8.448 hak sahibine ait 3+1 konutların blok, kat ve daire numaraları noter huzurunda yapılan çekilişle belirlendi. Sözleşmeler 3 Ağustos ile 30 Ekim tarihleri arasında imzalanacak.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Haberin Radyosu A Haber Radyo.
0: Reklam.
3: Sen de katıl derim, katılın evim.
1: A Haber Radyo. Haberin Radyosu.
4: Sektörün en büyük 5 sigorta şirketinden biri olan Kuik Sigorta, Garanti BBVA yatırım liderliğinde halka arz oluyor. Ortak satışı yok. Halka arzdan elde edilecek kaynak, Kuik Sigorta'nın sürdürülebilir büyümesini destekleyecek. Talep toplama 29, 30 ve 31 Temmuz'da. Kuik Sigorta, Türkiye'nin güven ortağı.
5: V-Kart Troy kredi kartları ile gelir vergisi ödemelerinize vade farksız 3 taksit. Vakıf katılımlı olun, avantajlardan yararlanmaya hemen başlayın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
6: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
7: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
8: Böyle bir dünya var.
9: Dünya Katılım Mobil Şube'yi indirin, dünyanın farkını yaşamaya hemen başlayın. Hepimiz

0: zamanı geldi. Yönetim ücreti ödemeden yatırım yapmak istediğim için ben de artık QNB'ye geçiyorum.
1: Piyasada bir ilk olan yeni müşterilere özel QNB Portföy YMK Para Piyasası TL özel fonuyla yatırımlarını %0 yönetim ücreti avantajıyla değerlendirmek isteyenler. Sizi de QNB şubelerimize bekleriz. Detaylı bilgi qnb.com.tr'de. QNB'ye geçiyorum.
2: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. Bir reklam.
3: Garanti BBVA.
4: Kendi kendine nasıl yatırım yapsam diye konuşuyorsun ama tek değilsin. Biz de yatırım konuşuyoruz. Garanti BBVA YouTube kanalında İrem Sak soruyor, alanında uzman konuşmacılarımız cevaplıyor. Yatırım konuşuyoruz serimizi takip et, yatırıma dair bilmek istediklerini bizimle keşfet.
3: Garanti BBVA.
2: Bir reklam.
5: A Haber Radyo. 24 saat haber.
2: Reklam.
6: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
5: Haber Radyo, haberin radyosu.
7: Sektörün en büyük 5 sigorta şirketinden biri olan Quick Sigorta, Garanti BBVA yatırım liderliğinde halka arz oluyor. Ortak

0: Şimdi ben de artık QNB'ye geçiyorum.
1: Piyasada bir ilk olan yeni müşterilere özel QNB Portföy YMK Para Piyasası TL özel fonuyla yatırımlarını %0 yönetim ücreti avantajıyla değerlendirmek isteyenler. Sizi de QNB şubelerimize bekleriz. Detaylı bilgi qnb.com.tr'de. QNB'ye geçiyorum.
2: Reklam. A Haber Radyo. Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz, trafik gündemini sunar.
3: Karayolları Genel Müdürlüğü'nden edinilen bilgilere göre, Tokat-Sivas yolunun 29 ve 31. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmaktadır. Kayseri-Kırşehir yolunun 6 ve 11. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanmaktadır. Güvenli yolculuklar dileriz.
2: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz, trafik gündemini sundu. Bir reklam.
4: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
2: Bir reklam.
5: A Haber Radyo, 24 saat haber.
2: Reklam.
6: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
5: A Haber Radyo, haberin radyosu.
7: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
8: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.

0: efix.com. Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
1: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
2: A Haber Radyo. Canlı yayın.
3: Ortaya çıkarmış olacağız.
4: Tam da bu konuda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir basın toplantısı vardı. Toplantıyı düzenleyen DEM Parti Grup Başkan Vekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, çerçeve yasa konusunda artık yeni bir eşikteyiz dedi. Görüşmelerin devam ettiğini söyleyen Koçyiğit, meclis kapanmadan yasal düzenlemelerin hayata geçeceği mesajını verdi.
5: Çerçeve yasa bir sonuç değil, aksine yeni bir başlangıcın ilk adımını oluşturuyor. Artık yeni bir dönemdeyiz, yeni bir eşikteyiz.
6: DEM Parti Grup Başkan Vekili Gülistan Kılıç Koçyiğit mecliste kameraların karşısına geçti. Gündeminde terörsüz Türkiye hedefi kapsamında yapılacak yasal düzenlemeler vardı.
5: Halihazırda henüz takvim netleşmiş değil. Meclis kapanmadan mutlaka yasanın Adalet Komisyonu'na gelmesi ve daha sonra da genel kurula gelip yasallaşması beklentimizi yeniden ifade etmek istiyorum.
6: Çerçeve yasayla ilgili görüşmelerin sürdüğünü dile getirdi Koçyiğit.
5: Bu hafta içerisinde de yoğun bir trafik bekliyoruz. Gün içerisinde belki bazen birkaç toplantı da olabilir, onu ifade edebilirim. Bu hafta yoğun olacak.
6: DEM Parti Grup Başkan Vekili siyasi partilere çağrı yaptı.
5: Gerçekten tarihi bir sorunu konuşuyoruz. Türkiye'nin en önemli sorununu demokratik ve barışçıl bir şekilde çözmeyi konuşuyoruz. O anlamıyla dar, güncel tartışmalara hapsolmadan, gerçek anlamda dar parti çıkarlarına hapsetmeden bu sorunu ele almak ve bu soruna bu çerçeveden, bu bakış açısıyla yaklaşmanın da önemli olduğunu ifade etmemiz gerekiyor.
6: Koçyiğit çerçeve yasanın ardından başta infaz yasası olmak üzere diğer kanunlarda da düzenleme yapılabileceğini söyledi.
5: Çerçeve yasanın ardından

0: Elbette ki infaz kanunu, terörle mücadele kanunu başta olmak üzere köklü değişiklikler yapılması gerekiyor. O anlamıyla çıkacak çerçeve yasanın bir referans yasa olması, bir kök kanun olması ve yapılacak bütün değişikliklerin de oraya referansla değiştirilmesi, dönüştürülmesi ya da gerçekten köklü bir şekilde ortadan kaldırılması gerektiğini ifade etmemiz gerekiyor.
1: Cumhuriyet Halk Partisi'nde istifa depremi devam ediyor. Biliyorsunuz Özgür Özel'le beraber 90 milletvekili Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa etmişlerdi. Yeni partiye geçiyorlar. Ve son olarak da eskiden Cumhuriyet Halk Partisi'nde milletvekili yapan kişilerin bir istifa furyası var. Şimdiye kadar toplam 264 kişi Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa etti.
2: Mutlak putlan kararı sonrası CHP'de sular durulmuyor.
3: Kirli kimse, onları kapının önüne koyacağız.
2: Geçmiş dönemde CHP'de milletvekilliği yapan 264 eski vekil istifa ettiğini duyurdu. Özgür Özel'in yeni partiyi kurmasıyla birlikte CHP'den 94 milletvekili istifa etmiş, meclisteki sandalye dağılımı değişmişti. 44 milletvekiliyle meclisteki 5. parti konumuna düşen CHP'de istifa furyası sürüyor. Öyle ki geçmiş dönem CHP çatısı altında vekillik yapan 264 isim daha partiden istifa ettiklerini açıkladı. 264 eski vekilin imzasını taşıyan açıklamada krizin bir parçası olmayacağız denildi ve CHP tüzel kişiliğini geri alana kadar partimizden geçici olarak ayrılma kararı aldık ifadelerine yer verildi. CHP'den istifa eden 264 eski vekilden ayrıca Özgür Özel'in kurduğu yeni partiye destek mesajı geldi. Açıklamada yeni partinin siyasal anlayışının inşasına katkı sunmak amacıyla yeni oluşuma destek veriyoruz sözlerine yer verildi.
1: Malum son zamanlarda, son yıllarda hatta Türkiye'nin savunma sanayisindeki hikayesi herkesin gıpta ettiği bir hikaye. Şimdi biz bu hikayeyi kendimizi daha sağlam bir milli savunma teknolojimiz olsun diye yapıyoruz ama aynı zamanda biz bunlardan para kazanıyoruz. Belki de çok da fazla anlatmadığımız konulardan bir tanesi. Mesela Roketsan ilk 6 ayda, yani 2026'nın 6 ayında tam 4,7 milyar dolar ihracat gerçekleştirdi efendim ve bunlardan da ciddi para kazandık. Önümüzdeki günlerde envantere yeni sistemlerde girecek Roketsan tarafından.
4: Türkiye savunma sanayinde yerli ve milli teknolojilerle yeni bir döneme hazırlanıyor. Roketsan'ın geliştirdiği yeni nesil füze ve silah sistemleri Türk Silahlı Kuvvetleri'nin önümüzdeki 4 yıl içinde ateş gücünde önemli bir sıçrama yaşamasını sağlayacak. Son dönemde Türk Silahlı Kuvvetleri'ne tam 20 farklı yerli ve milli sistem teslim edildi. Bu sistemler arasında Türkiye'nin en uzun menzilli milli balistik füzesi Tayfun, Siper uzun menzilli hava ve füze savunma sistemi, Hisar hava savunma füzeleri, Sungur, Atmaca, Kara Atmaca, SOM ve Çakır seyir füzeleriyle akıllı mühimmatlar ve tank savar sistemleri yer alıyor. Roketsan'ın projelerinden biri ise Tayfun Blok 3 oldu. Gerçekleştirilen son testte balistik füze arayıcı başlığı sayesinde denizde hareket halindeki insansız hedefi tam isabetle vurdu. Bu testle birlikte Türkiye balistik füze kullanarak hareketli su üstü hedefini etkisiz hale getirebilen dünyadaki sayılı ülkeler arasına girdi.
5: Ülkemizin asıl başarısı savunma sanayindeki atılımdadır. Üretim ve ihracat kapasitesi itibariyle dünyanın ilk 10 ülkesi arasına girdik.
4: Savunma sanayindeki teknolojik ilerleme ihracat rakamlarına da yansıyor. Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün'ün açıkladığı son verilere göre savunma ve havacılık sanayi ihracatı Haziran ayında 803 milyon dolar olarak gerçekleşti. Yılın ilk 6 ayında sektör ihracatı yaklaşık 4,7 milyar dolara ulaşırken son 12 aydaki ihracat 11 milyar doların üzerine

0: Biliyorsunuz özelde Pedro Sanchez, genelde de İspanya Gazze konusunda tüm dünyanın sempatisi kazanmış ülke ve başkan Pedro Sanchez de bu konuda dünyanın her yerinde Gazze'de bir soykırım olduğunu haykıran liderlerden bir tanesi. Bizim de sempatimizi kazandı Türkiye olarak. Pedro Sanchez'in efendim portresini Gazze'de bir küçük kız çocuğu bir kağıda çizdi. Lian El Kavka, sonra diğer bir ressam da Sanchez'in fotoğrafını gördüğünüz üzere bir yıkılmış Gazze'deki duvara resmediyor. Pedro Sanchez'den bu ikiliye bir teşekkür geldi.
1: Ben Gazze'den Lian. Bugün İspanya Başbakanı'nın resmini çizdik. Bu görüntünün ona ve çok sevdiğimiz İspanyol halkına ulaşmasını diliyorum.
2: Bunca acının ortasında İspanya'ya sevgi gösteren tüm Filistinlilere teşekkür ediyorum. İspanyol halkı sizi görüyor, sesinizi duyuyor ve size sevgi besliyor.
3: Küçük Lian'ın çağrısı karşılık buldu. Pedro Sanchez Gazze halkına sevgi mesajı gönderdi. İspanya Başbakanı'nın o paylaşımı dünya tarafından yalnız bırakılan masumların gönüllerine dokundu. Gracias.
2: Teşekkür ederim Lian ve bu güzel jesti yapan sanatçılar. Ayrıca bunca acının ortasında İspanya'ya sevgi gösteren tüm Filistinlilere teşekkür ediyorum. İspanyol halkı sizi görüyor, sesinizi duyuyor ve size sevgi besliyor.
3: Her şey Gazze'li Lian El Kavka ve Filistinli ressamların İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'in resmini yıkık bir binanın duvarına çizmesiyle başladı. Filistinli Lian o resimle birlikte Sanchez ve İspanya halkına sosyal medya üzerinden selam gönderdi.
1: Ben Gazze'den Lian. Bugün İspanya Başbakanı'nın resmini çizdik. Bu görüntünün ona ve çok sevdiğimiz İspanyol halkına ulaşmasını diliyorum.
3: Yürekleri ısıtan o anlarda Pedro Sanchez kayıtsız kalmadı.
2: Tüm İspanyol toplumu sizi duyuyor, sizi görüyor ve size sevgi besliyor. Umarım Gazze'nin çocukları yakında korkmadan okullarında yeniden resim yapabilecekleri ve barış içinde yaşayabilecekleri günlere kavuşur. İspanya'dan size büyük bir kucaklama gönderiyorum.
3: Küçük Lian mutluluktan adeta havalara uçtu. Sanchez'in paylaşımına yeni bir mesajla teşekkür etti.
1: Aynı dili konuşmuyor olabiliriz ama aynı merhametli kalplere sahibiz. İlk kez Gazze'den birine bir başbakanın cevap verdiğini görüyorum. Teşekkür ederim Sayın İspanya Başbakanı. Size büyük saygı duyuyoruz. Gazze halkını destekleyen herkese teşekkür ediyoruz. Sizi seviyoruz.
3: Bu karşılıklı mesajlaşma İspanya milli takımının 2026 FIFA Dünya Kupası'nı kazanmasının ardından Gazze'de düzenlenen kutlamalarla aynı döneme denk geldi.
0: Beyaz Saray Amerikalı bir şarkıcıyla daha ters düştü. Dünyaca ünlü şarkıcı Katy Perry İran'a yapılan saldırılara ait videoda kendi şarkısının kullanılmasına tepki gösterdi. Öte yandan Beyaz Saray mesaj içerikli bir animasyon videosu da paylaştı.
3: Beyaz Saray İran'a saldırı videolarında dünya ünlü sanatçının şarkısını kullandı. Katy Perry'den Trump yönetimine sert tepki geldi. Beyaz Saray resmi sosyal medya hesabından ABD'nin İran'a yönelik füzeli saldırılarını Firework yani havai fişek şarkısıyla paylaştı. Şarkının sahibi Katy Perry izinsiz paylaşıma tepki gösterdi. Müziğim insanları bir araya getirmek içindir, savaşı kutlamak için değil ifadelerini kullandı. Yıkımın ve şiddetin müziği olarak silah haline getirilmesini hoş karşılamıyorum dedi. Daha önce de Kesha, Sabrina Carpenter ve Beyoncé gibi isimlerde Trump'a benzer gerekçelerle tepki göstermişti. Bu sırada Beyaz Saray'dan dikkat çeken bir başka paylaşım daha geldi. Şimdiye kadarki en iyi evren başlıklı video, Rick and Morty isimli dizinin temasıyla hazırlandı. Çeşitli mesajlar içeren video, Trump'ın MAGA şapkası ve diyet kolayla başlıyor. Daha sonra Donald Trump, Beyaz Saray'da halkı selamlarken resmediliyor. Videoda göçmenler ise uzaylı olarak nitelendiriliyor. Bu kapsamda Gümrük Muhafaza Dairesi memurlarının bir uzaylıyı gözaltına aldığı görülüyor. Demokrat temsilcilerin grup lideri Chuck Schumer ise videoda bir robot olarak tasvir ediliyor. Video ABD Başkan Yardımcısı Vance de Trump'ın bir ejderhadan kaçmasıyla son.

0: yayınlanıyor.
1: An itibariyle Borsa İstanbul'da işlem kapandı. Bakalım piyasalar efendim. Borsa İstanbul'da gündüz saatlerinde, sabah erken saatlerinde Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki bir ateşkes ümidiyle biraz yükselmeye başlamıştı. Ama sonradan gelen açıklamalardan dolayı tüm dünya piyasaları ile beraber düşmeye başladı. %1,21'lik kayıpla 13.774 puandan günü kapadı Borsa İstanbul. Döviz cephesine bakalım hızlı bir şekilde. Dolarda yatay bir seyir var. Binde dörtlük bir hareketlenme. 47.35 5.24'ten işlem görüyor dolar. Euro'ya bakalım hızlı bir şekilde. Euro'da ise yine binde dörtlük bir yükseliş var. Yatay bir seyir. 53.87.89'dan işlem görüyor. Ons altın cephesine bakalım. Ons altında yukarı doğru küçük bir hareketlenme var. %0,51'lik bir yükseliş. 4.073 dolardan işlem görüyor ons altın. Bakalım iç piyasada gram altın ne kadar? O da 6.203 liradan işlem görüyor. Yükseliş çok sınırlı. %0,57'lik bir yükselişten bahsediyoruz. Gram altına bakalım. Gram altındaysa 6.203. Düzeltiyorum. Gümüşe bakalım şimdi. Gümüş gelsin. Gümüşte 58.590'dan işlem görüyor. Onda da %0,69'luk bir yükselişten bahsediyoruz gümüşten. Brent petrole bakalım. Brent petrol savaş söylentilerinin çok yükseğe çıktığı bir seviyede 90 dolarları geçmişti. Bugün %5,90'lık bir düşüşte 86 dolar 27 sentten işlem gördüğünü söyleyelim Brent petrol. Savaşın bittiği dönemlerde 69 dolarlara kadar gerilediğinde hatırlatalım ve devam edelim. Şimdi Güney Çin Denizi'nden bir görüntü getireceğiz ekranlarınıza. 62 mürettebatı bulunan bir kargo gemisi olumsuz hava koşulları nedeniyle batıyor sevgili seyirciler. O batma esnasında ekiplerin mücadelesi sonucunda 47 kişi kurtarıldı ama 15 kişiden hala haber yok.
2: Olumsuz hava koşulları faciayı beraberinde getirdi. Bir kargo gemisi Güney Çin Denizi'nde battı. Yonshu Resifi yakınlarında kargo gemisinden acil durum çağrısı yapıldı. 62 Vietnamlı mürettebatı olan geminin yardım çağrısı Çin kurtarma ekipleri tarafından tespit edildi. Vietnam ve Çin ekipleri koordineli olarak kurtarma operasyonu başlattı. Çalışmalara 6 Çin gemisi, 1 kurtarma helikopteri ve 1 Vietnam gemisinin katıldığı bildirildi. Zamanla karşı verilen çalışmalarda 50'ye yakın kişi kurtarıldı. Vietnam çalışmalara büyük destek veren Çin'e teşekkür etti. Kayıp mürettebata ulaşmak için çalışmalar devam ediyor.
1: Efendim yeni nesil suç örgütlerinden ünlü rapçi Blok 3'e suikast hazırlığında olduğu bilgisi ortaya çıktı. İstanbul'daki kundaklama ve kurşunlama olaylarına karıştıktan sonra Bodrum'a kaçan 7 şüpheli operasyona yakalandı. Şüphelilerin telefonlarında Blok 3 olarak tanınan rapçi Hakan Aydın'a yönelik suikast hazırlığında oldukları tespit edildi.
3: Şapkalılar adlı suç çetesi rapçi Blok 3'e suikast hazırlığındaydı. Beşiktaş'ta kundaklama, Beylikdüzü'nde de kurşunlama olaylarına karışan çete üyelerinin Bodrum'da oldukları belirlendi. Şüphelilerin Bodrum'da kaldıkları adresin tespit edilmesinin ardından yapılan operasyonda 7 şüpheli yakalandı. 4 ruhsatsız tabanca, 6 şarjör ve 8 mermi de ele geçirildi. Tutuklanan zanlıların telefon incelemelerinde Blok 3 adıyla tanınan rapçi Hakan Aydın'a yönelik suikast hazırlığında oldukları ortaya çıktı. Çetenin saldırı planını sinyal uygulaması üzerinden koordine ettiği tespit edildi.
1: FETÖ elebaşı Fethullah Gülen öldü ama onların artıkları olanlar hala Türkiye ile uğraşmaya devam ediyorlar. Dijital alanda terör propagandası ve dezenformasyona karşı yürütülen mücadelede son 7 ayın bilançosu bunu çok net açıklıyor. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen çalışmalarda 6.644 sosyal medya hesabına erişim engeli getirildi.
2: Terör ağları tek tek çökertildi. Binlerce hesap bir gecede erişime kapatıldı. İletişim Başkanlığı koordinasyonunda yapılan çalışmalar sonucunda dijital alanda terör propagandası ve dezenformasyon faaliyetlerine karşı önemli sonuçlar elde edildi. Son 7 ayda yürütülen çalışmalarda FETÖ'yle iltisaklı 3

0: 1679 hesaba erişim engeli getirildi. Teknik incelemeler, dijital ağ analizleri ve adli süreçler sonucunda toplam 6644 sosyal medya hesabı hakkında erişim engeli tedbiri uygulandı. Ayrıca terörizmi öven, teşvik eden, dezenformasyon yayan ve Türkiye'ye yönelik psikolojik harekat faaliyetlerinde bulunduğu belirlenen 2965 hesap hakkında da erişim engeli kararları uygulandı. Son 7 aylık dönemde erişim engeli bulunan hesapların platformlara göre dağılımında ilk sırayı X aldı.
1: Efendim, Yargıtay 43 yıllık evliliğin ardından görülen boşanma davasında emsal nitelikli bir karar imza attı. Eve misafir kabul etmeyen, eşine hakaret eden ve sürekli ev eşyalarını değiştiren kadın Yargıtay tarafından ağır kusurlu bulundu. Bu durumda kadın eşine maddi ve manevi tazminat ödeyecek.
2: Olur mu ya, misafir mecbur gelecek ya.
3: Misafir severim, kabul ederim.
4: Erkek daha kusurlu bulunması gerekir.
0: Evine misafir kabul etmeyen ya da sıklıkla eşya değiştiren kişiler dikkat. Yargıtay boşanma davalarında emsal olabilecek bir kararı imza attı. Şans oyunları oynayarak borçlarını ödemeyen erkeği de kusurlu bulan Yargıtay, buna karşılık evi misafir kabul etmeyen, eşine hakaret eden ve evlilik birliğini olumsuz etkileyen davranışlarda bulunan kadını ise ağır kusurlu saydı.
3: Sonuçta kumar oynamak ailenin ekonomisine çok büyük bir zarar veriyor ve bu ortak bir ekonomi olduğunu düşünüyorum ben. Fakat hani eve misafir kabul etmemek bu kadar şiddetli bir nokta değil bence.
5: Kumar oynayan erkeği daha kusurlu buluyorum ben. Çünkü evin rızkını paylaştığı için, evden gönderdiği için daha kusurludur bence.
6: Aynı evi paylaşıyorsan o eve giren para ortaktır ve hani kimsenin rızkını yemeden o evin daha da bereketlenmesini sağlamak gerekiyor diye düşünüyorum.
0: Kararla birlikte ağır kusurlu bulunan kadının eşine maddi ve manevi tazminat ödemesi gerektiğine hükmedildi. Kurul kararında kadının eşine hakaret etmesi, evden kovması, yatakları ayırması, eve misafir kabul etmemesi ve sürekli ev eşyalarını değiştirerek masraf yapmasının ağır kusur oluşturduğunu belirtti.
2: Kumar oynayan erkek de aciz erkektir yani. Erkek daha ağır kusurlu.
7: Her ikisi de bence olumsuz.
4: Eve para getirmeyen erkek, çalışmayan erkek, borç yapıp kumardan para eve getiren erkek, erkek değil zaten. Bu bir gerçektir. Erkek dediğin hükümlüdür. Eşine, çoluk çocuğuna bakacak.
1: İzmir'in Buca ilçesinde çöplüğe dönen bir boş alanı getireceğiz ekranlarınıza. Atıkların toplandığı alanda zaman zaman yangın çıkarken ilçe sakinleri soruna çözüm bulunmamasına tepkili.
8: Buca Belediyesi ısrarla buranın sürekli atık alanı haline getirilmesi için elinden geleni yapıyor. Hat boyundan topladığı çöpleri getiriyor, buraya atıyor. Haliyle dediğim gibi onu gören vatandaş, onlar da getiriyor çöplerini, buraya atıyorlar.
9: Çöplüğe dönüşen arazide yangın çıktı. Duman tüm ilçeyi kapladı. Burası sık sık çöp sorunuyla gündeme gelen İzmir'in Buca ilçesi. Boş alana belediye ekipleri çöp döküyor. Bu nedenle bölge atıklarla doldu.
8: Buraya başta belediye olmak üzere bir atık sahası oluşturdular. Yasa dışı bir şekilde atık sahası oluşturdular. Haliyle esnafın da atıklarını bir şekilde toplayıp revize edemedikleri için burada bir toplanma alanı oluşturdular. Bu da bizim dükkanımızın dibi.
9: Alandaki çöpler zaman zaman yanıyor. Üstelik yakın bir noktada sanayi tesisi var.
8: LPG tankları var. Komşumuzun boya fırınında kullandığı LPG tankları var. Bu tanklar ufak bir ısıda veya alevde ciddi şekilde infilak edebilir ve burayı, bu sanayi tamamen ayağa kaldırabilir. Burada her gün yangın çıkıyor. Yani 365 gün olarak çarpıp bulabilirsiniz burada çıkabilecek yangın. 1500'ün üzerinde yangın çıkmıştır burada.
9: Çevre kirliliği ve yangınlar nedeniyle korku yaşayan ilçe sakinleri Buca Belediyesi'ne tepkili.
8: Yani bir küçük önlem alınmadığı için bütün itfaiye yerleri, bütün devletin itfaiye araçları burada maalesef bağlı kalıyor. Yani orada bir sorun olsa ona yetişme ihtimali zayıf. Neden? Arabalar burada boşalıyor. o arabaların doldurulması bir süreç biliyorsunuz.
9: Vatandaşın tek isteği alandaki çöp sorununun çözülmesi.
8: Bu dumana maruz kalıyoruz. Hep bu pisliğe maruz kalıyoruz. Yine bu görüntüye maruz kalıyoruz. Ama maalesef henüz bir çözüm bulunmuş değil.
10: Belediyenin buraya bir

0: çözüm üretmesini bekliyoruz. Başka hiçbir şey değil. Yıllardan beri burası çöplük yerine dönüyor. Her seferinde esnaf görüyorsunuz yani. Dumandan etkilenen var. Sadece duman bu tarafı etkilemiyor ki. Öbür taraftaki oturan insanlar, mahalleler etkiliyor.
1: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yılın ilk 6 ayında vatandaşlara yönelik sosyal yardım ödemelerini hız kesmeden sürdürdü. 2026 yılı için toplam sosyal yardım bütçesi 917 milyar lira olarak belirlenirken bunun 388 milyar liralık bölümünün Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından vatandaşlara ulaştırılması planlandı.
2: Devletin sosyal yardım ağı her geçen yıl daha da büyüyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 2026 yılı için ayrılan sosyal yardım bütçesini vatandaşlara ulaştırmayı sürdürüyor. Yılın ilk 6 ayında yapılan sosyal yardım ödemeleri 194,2 milyar liraya ulaştı. 2026 yılı genelinde sosyal yardımlar için ayrılan kaynak 917 milyar lira. Bu tutarın 388 milyar liralık bölümü Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı aracılığıyla ihtiyaç sahiplerine aktarılacak. Eğitim, sağlık, gıda, barınma ve enerji desteğine kadar toplam 44 ayrı sosyal yardım programı uygulanıyor. En dikkat çeken başlıklardan biri ise doğum yardımı. Birinci çocuk için tek seferlik 5000 lira. İkinci çocuk için 5 yaşını tamamlayana kadar her ay 1500 lira. Üçüncü ve sonraki çocuklar içinse yine 5 yaşına kadar aylık 5000 lira destek veriliyor. 29 Temmuz itibarıyla doğum yardımından yararlanan anne sayısının 1 milyon 175 bin 601'e ulaşması bekleniyor. Bu kapsamda yapılan toplam ödemenin ise 22,5 milyar lirayı bulacağı öngörülüyor. Çoklu doğumlarda da ilave destek sağlanıyor. İkiz ve üçüz doğumlarda çocuk başına 2 ayda bir 2000 lira ödeme yapılıyor. Enerji destekleri de sosyal yardım paketinin önemli kalemlerinden biri. Doğalgaz tüketim desteği kapsamında sadece Ocak ayında yaklaşık 500 bin haneye 300 milyon lira ödeme gerçekleştirildi. Yılın ilk yarısında doğalgaz desteği için aktarılan toplam kaynaksa 1,6 milyar liraya ulaştı.
1: İstanbul Kağıthane'de iki grup arasında trafikte yol verme nedeniyle çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Olayda 4 kişi yaralanırken polis tarafları ayırmak için havaya ateş açtı. 3 şüpheli gözaltına alındı.
3: Yol verme kavgasında birbirlerine acımasızca saldırdılar. Olay Kağıthane'de Merkez Mahallesi'nde yaşandı. İki grup arasında trafikte yol verme meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda taraflar birbirlerine bıçaklarla saldırdı. 21 yaşındaki Eyüp Ö 4 kişiyi yaraladı. Polis ekipleri tarafları ayırmak için havaya ateş açtı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.
4: Aynen, olay bunlara.
3: Şüphelilerin toplamda 86 suç kaydı olduğu ortaya çıktı. Olayın ardından kaçan bıçaklı saldırgan Eyüp Ö'yü yakalama çalışmaları sürüyor.
1: Efendim, bu kişiler Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde bu çöplerin içerisinde altın olan bir poşet arıyorlar. Bir hanımefendi hastaneden eve gelmiş, elinde çantası ve poşetler var, kapının önüne bırakıyor taşıyamadığı için. İçeri girmiş kısa bir süreliğine, çöp arabası oradan geçerken çöp salmış, dışarıdakileri poşetleri almış çöpe atmış. Sonrasında ise yaşanan tablo, altınları bulmak için verilen büyük mücadele, en sonunda altınlar bulundu ama.
3: Bir çanta, içinde altınlar ve zamana karşı verilen arama yarışı.
5: Poşetimi yolun kenarına bıraktım. Eve taşıyamadım, ağırdı, ameliyattaydım. Orada kenarda duruyordu, eve bırakayım dedim, geri geldim. Yok poşet, aradım, sordum mahalleye, herkese, kimse bilmiyoruz, görmedik dedi.
3: Ekipleri harekete geçiren olay Zonguldak'ta yaşandı. Hastaneden yeni çıkan kadın eşyalarını evinin önüne bıraktı. Ancak kısa süre sonra döndüğünde büyük bir şok yaşadı. Çanta ve valizin çöp sanılarak belediye ekipleri tarafından kamyona yüklendiği belirlendi.
5: Değerli eşyalarım, altınlarım vardı, kıyafetlerim vardı, vardı, evimin anahtarı vardı.
3: Belediye ekibi seferber oldu. Çöp kamyonu durduruldu, arama başlatıldı. Tonlarca çöpün arasında...

0: da gözler içinde altın bulunan o çantayı aradı.
1: Evdekiler yardımcı olacağız, çöp arabaları almıştır onu dediler. Hiç aklıma gelmedi, kenardaydı. Allah herkesten razı olsun, emeği geçenden başıma bu da geldi yani.
0: Uzun süren çalışmanın ardından çanta bulundu. Altınlar sahibine teslim edildi.
2: Tarım Bakanlığı taklit ve tahşiş listesini güncelledi. Peki bal, peynir ve yağ ürünlerinde hangi hileler yapılıyor? Haberimizde izleyeceğiz.
0: Gıdada hile bitmiyor. Tarım Bakanlığı taklit ve tahşiş listesini açıkladı. Et ve et ürünleri grubunda çok sayıda uygunsuzluk tespit edildi.
3: İster kahvaltıya ister akşam yemeğine aldığınız her türlü et ürünlerini kontrol etmeniz gerekiyor. Öyle ki aldığınız bir kavurma dahi olsa, pastırma dahi olsa, herhangi bir salam türü de olsa veya bir sucuk dahi olsa kontrol etmeniz gereken noktalar son tüketim tarihleri ve Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından denetlenip denetlenmediği.
4: Mesela fermente sucukta, işlenmiş et ürünlerinde işte kırmızı et yerine, dana eti yerine maliyeti düşürmek adına içerisine sakatat koyuyor. İşte en son yakalanan örneklerde dana kalbi vardı mesela. Burada sucuğu elimize alalım. Şimdi bunun içerisine %100 dana eti olması gerekirken içerisine dana kalbi koymuşlar, sakatat koymuş. Bir de bakanlığın yakaladığı önemli bir şey var. Mekanik ayrılmış kanatlı eti. Tavuk kemiklerinin etrafında sıyrık kırpıntı etler vardır ya. Onu bir makine marifetiyle etrafındaki kırpıntı etleri alıyor, içerisine kıkırdak giriyor, deri parçaları giriyor. Bazen kemik unu giriyor. Ondan bir hamur yapıyor ve buna karıştırıyor maliyeti düşürmek adına.
0: Gıda mühendisi Nurten Sırma önemli uyarılarda bulundu.
4: Bir kere hangi firmanın ürettiği belli olacak, fabrikanın adresi ve üzerinde işletme onay numarası yani TR nokta nokta sayılı izniyle üretilmiştir. Şimdi burada markalı olan, üzerinde tarihi olan, mesela şurada imalat tarihi ve beraberinde işletme onay numarası olan ürünler var. Şimdi buna özen göstereceğiz.
0: Peki bal, peynir ve yağ ürünlerinde hangi hileler yapılıyor?
4: Kaşar peynirinin içine bitkisel yağ ilave etmiş. Çünkü sütün yağı kıymetli bir şey. Bu tereyağıyla ilgili. Şimdi bu adamlar ne yapıyorlar? Bunun içerisindeki yine yağ miktarını, sütün yağını çalıyor kıymetli tarafı. İçerisine bitkisel yağ ilave ediyor. İçerisine %100 glikoz fruktoz şurubundan elde edilen biraz bal oraması. Yani çok sözün özü biraz şekerli şurup. İşte görüntüde bal mı bal. Vatandaşın anlayacak bal aromasıyla. Zeytinyağı bir meyve suyudur aslında. İşte içinde polifenoller var, fenolik bileşikler, kalp sağlığı bakımından eşsiz bir yağ. Bunun içinden zeytinyağını çalıyor. İçerisine o dönem ne ucuzsa tohum yağı karışımı, işte kanola yağı, palm yağı, kolza yağı, pamuk yağı ne varsa dolduruyor.
2: Türkiye'nin nüfus yapısını ve aile kurumunu koruyacak 10 yıllık dev plan devreye giriyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı koordinasyonunda hazırlanan Aile ve Nüfus 10 Yılı Vizyon Belgesi'yle köklü bir değişim süreci başlıyor. Doğurganlık oranını artırmaktan evlilik teşviklerine kadar 5 kritik alanda tarihi adımlar atılacak.
5: Ülkemizi ve milletimizi özellikle nüfus konusunda endişe verici bir gelecek bekliyor. Bu bir beka sorunudur.
6: Doğurganlık oranının azalması bir alarm durumu olduğunu adeta ortaya koydu. Bu da mevcut durumla beraber yeni politikalar aslında bizim üretmemizin kaçınılmaz olduğunu gösteriyor.
7: 2025 aile yılıyla başlayan çalışmalar nesillerin geleceğini güvence altına alacak 10 yıllık bütüncül bir yol haritasına dönüştü. Aile ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı koordinasyonunda hazırlanan vizyon belgesi Türkiye'nin geleceğini şekillendirecek. Dev plan tam 5 ana sütun üzerine kuruldu. Aile kurumunun korunması, evliliğin teşviki, doğurganlık hızının artırılması, yaşlı refahı ve kırsalın yerinde kalkınması için düğmeye basıldı. Artık değişimler sadece izlenmeyecek. Azalan doğum oranlarının kök nedenleri tek tek analiz edilecek. Birey, aile ve toplumsal refah üzerindeki sonuçları incelenecek. Türkiye İstatistik Kurumu verileriyle desteklenen dev bir veri üretim ve analiz platformu kurulacak. Kamu kurumları da kendi alanlarında önleyici tedbirleri hızla hayata geçirecek. Süreç akademik olarak da desteklenecek. Üniversitelerde yeni lisansüstü programlar açılacak. Aile araştırmalarına özel fon mekanizmaları sağlanacak. Türkiye, uluslararası ortak araştırmalarla demografik yapısını bilimsel bir kale gibi koruyacak.
2: Şanlıurfa Ceylanpınar işletmesinde 238 biçer döverle buğday hasadı sürerken bir yandan da mısır ekimi yapılıyor. Yağışların ekinlere can suyu olduğu bölgede bu yıl verim %25 ile 30 arasında artış bekleniyor.
8: Dev işletmede bir yanda hasat, bir yanda ekim yapılıyor.
9: 1.633.000 dekarlık tek parça tarım arazisiyle dünyanın en büyük işletmesiyiz.
8: Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü'ne bağlı olan Şanlıurfa Ceylanpınar İşletmesi hububat deposu olarak biliniyor. Bu dev işletmede arpa, buğday, mercimek, mısır ve fıstık gibi birçok ürün yetiştiriliyor.
9: Arpa ve mercimekle başlayan hasat dönemi buğdayla devam ediyor ve şu anda çok sayıda biçer döver arazide, tarlada buğdayı hasat ediyor.
8: Mayıs sonunda başlayan hasat 560 bin dekarlık alanda 238 biçer döver, 136 kamyon ve 1200 personelle sürüyor.
9: 31 Mayıs 2026 tarihi itibariyle arpa ekilişlerimizden başladık. Daha sonrasında da mercimek, tohumluk fi, tohumluk bezelye, suludaki buğday, kurudaki buğdayımız ve suludaki buğdayımızla da devam ediyoruz.
8: İki vardiya halinde yürütülen çalışmalarda hasadı biten araziler vakit kaybedilmeden ikinci ürüne hazırlanıyor.
9: Toplam arazi varlığı 1.633.000 dekar. Bu 1.633.000 dekar arazinin 637.000 dekarı güzlük ekiliş olarak ekiliyor. Geri kalan kısımları da münavebe amaçlı olarak ikinci ürün dane mısır, sılaj mısır, yağlık ayçiçeği olarak da değerlendirilmektedir. TİGEM'in bir yıllık emeği olan buğdaylar şu anda biçer döverlerin deposundan kamyona aktarılıyor. Bu yıl yaşanan düzenli yağış rejimine bağlı olarak sulu şartlarda ekilen buğday alanlarında sulama yapılmamıştır. Sulama yapılmamasından dolayı üretim maliyetimiz düşmüştür. Toplamda geçen yılın üretim rekoltesinde %25 oranında da artış hedeflenmektedir.
8: Hedefse üretimi arttırarak gıda arz güvenliğine katkı sağlamak.
9: Ülkemizin tarımsal üretim kapasitesini artırmak, kaliteli tohumluk üretimi amacıyla çiftçilerimize destek olmak, gıda arz güvenliğine katkı sağlamak temel hedeflerimiz arasındadır.
2: Efendim, malum yaz aylarında ve çok sıcak günler geçiriyoruz. Yaz aylarında özellikle artan sıcaklıklar kanser tedavisi gören hastalarda birçok riski de beraberine getiriyor. Uzmanlardan uyarılar var, dinleyeceğiz efendim.
7: Sıcaklar artıyor. Uzmanlar kanser tedavisi gören hastaları uyarıyor. Yaz ayları ile birlikte kanser hastalarının daha da dikkatli olması gerekiyor.
10: Yaz ayları kanser hastaları için yasaklarla dolu bir dönem değildir. Hastalarımız elbette dışarı çıkabilir, seyahat edebilir ve yaşamlarına mümkün olduğunca normal şekilde devam edebilirler. Ancak sıcak hava, güneş ışınları ve sıvı kaybı özellikle aktif tedavi alan kişilerde bazı yan etkileri artırabilir. Bu nedenle birkaç önemli noktaya dikkat etmek gerekir.
7: Yaz sıcaklarında terleme ile birlikte insan vücudu daha fazla sıvı ve mineral kaybediyor.
10: Kemoterapi, radyoterapi veya immünoterapi alan hastalarda bulantı, kusma, ishal ya da iştahsızlık da varsa bu kayıp çok daha hızlı gelişebilir. Bu nedenle hastalarımıza susamayı beklemeden gün boyunca küçük miktarlarda ve sık aralıklarla sıvı tüketmelerini öneriyoruz.
7: Bazı kanser tedavileri cilde güneş ışınlarına karşı daha hassas hale getirebiliyor.
10: Güneş ışınlarının en yoğun olduğu öğle saatlerinde doğrudan güneş ışığı altında kalınmamalı, dışarı çıkılması gerekiyorsa gölge alanlar tercih edilmeli, geniş kenarlı şapka, güneş gözlüğü ve cildi örten açık renkli kıyafetler kullanılmalıdır. Güneş koruyucunun hem UVA hem de UVB ışınlarına karşı koruma sağlayan, yani geniş spektrumlu ve en az 30 faktörlü olması gerekir. Güneş koruyucu dışarı çıkmadan önce uygulanmalı, yaklaşık 2 saatte bir, ayrıca yüzme veya yoğun terleme sonrasında yenilenmelidir.
7: Uzmanlar güvenli gıda tüketimi ve bilinçli ilaç kullanımına da dikkat edilmesi gerektiğini vurguladı.
10: Açıkta uzun süre beklemiş yiyeceklerden, iyi pişmemiş et ve yumurtadan, çiğ deniz ürünlerinden, pasteurize edilmemiş süt ürünlerinden ve soğuk

0: Soğuk zinciri bozulmuş gıdalardan uzak durulmalıdır. Kanser ilaçları ve destek tedavileri sıcakta bırakılmamalı. Bazı ilaçlar oda sıcaklığında, bazıları ise buzdolabında saklanmalıdır.
1: Efendim 460 yıllık bir gelenek, talihi Mostar Köprüsü'nden atlayış. Neretva Nehri'ni atlıyorlar Balkanların farklı yerlerinden gelen sporcular. Ve o anlar biliyorsunuz büyük bir şölen halinde ve nefes kesen görüntüler var.
2: Metrelerce yüksekten kendilerini suya bıraktılar. Yüzlerce yıllık gelenek bu senede devam etti. Bosensek'in Mostar kenti asırlara meydan okuyan bir geleneğe ev sahipliği yapıyor. Bu yıl 460.sı düzenlenen geleneksel Mostar Köprüsü atlayışları yine nefes kesen anlara sahne oldu. Batı Balkan ülkelerinden yarışmaya katılan 34 sporcu yaklaşık 25 metre yükseklikten kendilerini Neretva Nehri'nin serin sularına bıraktı. O anları binlerce kişi heyecanla takip etti.
3: Mostar halkı için Mostar Köprüsü'nden dalış yapmak dünyanın en önemli şeyidir.
2: Osmanlı mirası Mostar Köprüsü'nde yüzyıllardır yaşatılan geleneksel atlama yarışmalarında başüstü kategorisinde Karadağlı Ivald Krnits birincilik elde etti.
4: Yarıştığımız başka dalış platformlarımız da var. Ancak Mostar'daki gibi bir heyecanı hiçbir yerde yaşamıyoruz. Kısacası burada kelimelerle tarif edilemeyecek bir enerji var.
2: Dik atlayış kategorisinde ise zafer Bosneli Igor Kadzic'in oldu.
5: Bu benim 11. zaferim ve her seferinde olduğu gibi bu da bir onur. Dalış yapmak, yarışmak ve mümkün olan en iyi sonucu elde etmek bir zevk.
2: Tarihi Mostar Köprüsü, Mimar Sinan'ın öğrencisi Mimar Hayrettin tarafından 1566 yılında inşa edildi. Kentin ruhu olarak bilinen yapı, 9 Mayıs 1993 yılında Bosna Savaşı sırasında Hırvatlar tarafından bombalanmış ve yıkılmıştı. Bosna Hersek'in simge yapısı, 2004'te Türkiye'nin de girişimleriyle aslına uygun olarak yeniden inşa edilmişti.
1: Çok güzel görüntüler gelecek şimdi ekranlarınızda. Tuz Gölü'nde son 5 yılın en yüksek flamingo rakamına ulaştı. Uzmanlar yağışların koloniyi güçlendirdiğini ve Eylül-Ekim aylarında görsel şölen yaşanacağını belirtiyor. Aksaray, Ankara ve Konya sınırları içinde yer alan kapalı havza özelliği taşıyan ve Türkiye'nin tuz ihtiyacının büyük bölümünü karşılayan Tuz Gölü yaz aylarında flamingolara ev sahipliği yapıyor. Her yıl binlerce flamingo gölde beslenerek kuluçkaya yatıyor. Flamingolar üreme alanı için özellikle gölün Aksaray'ın Eskil ilçesi sınırlarına yer alan güneyini tercih ediyor. Önceki yıllarda kuraklık tehlikesinin hissedildiği Tuz Gölü'nde açıklanan verilere göre 12.800 yavru çıkışıyla son 5 yılın en yüksek rakamına ulaşıldı. Göldeki yavru flamingoların yaşamı ve anneleri tarafından beslendiği anlar havadan işte böyle görüntülendi. Çorum Belediyesi'nin düzenlediği uluslararası Hitit Fuar ve Festivali farklı bir etkinliğe de ev sahipliği yaptı. Türkiye'nin yerli çoban köpekleri birincilik için kıyasıya yarıştı. Dereceye girenler Köpekler Türkiye Şampiyonası büyük finaline katılmak elde etti.
6: Anadolu'nun sürülerini koruyan, yüzyıllardır bu toprakların en sadık bekçileri bu kez podyumda hünerlerini sergiledi.
7: Çorum'da düzenlenen Uluslararası Hitit Fuar ve Festivali'nde Türk ırkı köpekler de sahneye çıktı. Hepsinin tek tek ayaklarından ağızlarına kadar jüri üyeleri değerlendirdi ve en iyi cins köpekleri seçti.
8: Organizasyon Türkiye Çoban Köpeklerinin Irk Standartları etkinliğidir. 16 yıldır bu işi yapıyoruz. Buradan birinci seçilenler dünya şampiyonasına katılıyor ülkemiz adına ve biz bu ülkeye iki dünya şampiyonluğu, bir dünya şampiyonlar şampiyonluğu ve bir tane de Avrupa şampiyonluğunu getirdik bu yarışmalar devamında.
6: Çoban köpekleri en iyi ırk temsilcisi olabilmek için Çorum'daki festivalde kıyasıya yarıştı.
8: 9 ırkımızın 9'u da şu anda burada.
7: Yani Türk...
8: Türkiye'ye ait köpek ırklarından Kangal, Akbaş, Malaklı, Boğuz, Karadeniz, Haymana Karası, Trabzon Zerdavası, Trabzon Tonya Finosu ve Iğdır Finosu. Tam 9 tane köpek ırkının 9'u da bugün buradaydı.
7: Çoban köpeklerinin en büyük özelliği ise hem sürüyü hem de bulunduğu alanı koruması. Onların koruma içgüdüsü olmalı.

0: Uşağı güçlü.
1: Çorum'da başlayan şampiyonluk mücadelesi yıl sonunda büyük finalle tamamlanacak.
2: Efendim akşam ajansına çok kısa bir ara vereceğiz. Sonrasında tekrar karşınızdayız.

0: A Haber Radyo, 24 saat haber.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Yaz aylarının gelmesiyle birlikte Türkiye, yeşil enerjide tarihi bir başarıya imza attı. Haziran ayında güneş enerjisinden sağlanan elektrik üretimi 4,99 milyar kilowatt saat ile tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Anadolu'nun bereketli güneşini milletimizin refahına dönüştürmek için çalışmaya devam edeceğiz, dedi.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.
0: Haberin radyosu A Haber Radyo.
3: Reklam. Bu rüzgarla, bu güneşle aramızda güçlü bir enerji var. Beben Enerji halka arz oluyor. Gelin bu hayale siz de ortak olun. Talep toplama tarihleri 29-30-31 Temmuz.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Böyle bir dünya var.
6: Dünya Katılım Bankası'nda altın

0: yeni nesil performans. Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Böyle bir dünya var. Dünya katılım var.
2: Herkes geleceği bekler, bazıları ise ona yön verir. Yeni Omoda 7. İleri teknoloji, çarpıcı tasarım, 1.6 TGDI benzinli motorla güçlü performans. Standartları takip etmeyin, onları değiştirin. Yeni Omoda 7, şimdi Omoda Ceko showroomlarında.
3: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
4: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
5: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Çiftçi kardeşlerim, şimdi beni iyi dinleyin. Toprağın bereketi sizden, enerjinin gücü güneşten gelir. Enerjini güneşten al, al ama sistemini öyle her yerden değil. Doğru sistemi kuracaksan doğru kapıya CV Enerji yetkili bayilerine gideceksin. İşini sağlama alacaksın. Bu iş kulaktan dolma bilgiyle olmaz. Güneş işi ciddidir. İşi ehliyet.

0: arayabilirsiniz.
1: CV Enerji Güneş Panelleri sizin için hazırladı.
2: Bir reklam. Sektörün en büyük 5 sigorta şirketinden biri olan Quick Sigorta, Garanti BBVA Yatırım liderliğinde halka arz oluyor. Ortak satışı yok. Halka arzdan elde edilecek kaynak, Quick Sigorta'nın sürdürülebilir büyümesini destekleyecek. Talep toplama 29, 30 ve 31 Temmuz'da. Quick Sigorta, Türkiye'nin güven ortağı.
0: Bir reklam.
3: A Haber Radyo, 24 saat haber.
0: Reklam.
2: Sektörün en büyük 5 sigorta şirketinden biri olan Quick Sigorta, Garanti BBVA Yatırım liderliğinde halka arz oluyor. Ortak satışı yok. Halka arzdan elde edilecek kaynak, Quick Sigorta'nın sürdürülebilir büyümesini destekleyecek. Talep toplama 29, 30 ve 31 Temmuz'da. Quick Sigorta, Türkiye'nin güven ortağı.
4: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
5: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar

0: Dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Bir şey diyeceğim. Alo, duyuyor musun? Pencereyi kapa, pencereyi. Oh be, ne diyordum? Heh, sen de benim gibi sessizliği seviyorsan beni dinlesen, takdir bir Kompen. 30 yıllık kalite Kompen.
2: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
3: Reklam. A Haber Radyo.
4: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
5: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
6: Cep telefonu kullanımından kaçının. Seyir halindeyken telefonla ilgilenmek gözlerinizi yoldan ayırmanıza neden olur. Bir saniyelik bir dikkat dağınıklığı bile geri dönüşü olmayan sonuçlar doğurabilir. Mesajlara veya aramalara aracı sağa çekince bakın.
4: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
5: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
3: Reklam.
7: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
8: Böyle bir dünya var.
9: Dünya Katılım Bankası'nda hayalinizdeki araca uygun kar oranlarıyla ulaştıran taşıt finansmanı var. Hepimizin dünyası
8: Dünya Katılım var.
10: Toyota Professional hafif ticari araçlarda işinize yarayacak 10 numara kampanya. Temmuz ayına özel bireysel ve ticari müşteriler 10 bin lira peşinatla Toyota ProAce ailesine sahip oluyor. Her işin üstesinden geliyor. Detaylı bilgi Toyota Plazalar ve Toyota.com.tr'de.
8: Toyota, böyle bir dünya var. Dünya Katılım var.
11: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
12: Kazancım Net, Sigortam Net.
0: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bank Kart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
3: Reklam.
6: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.

0: canlı yayın.
1: Tanıyacağını sorusuna çok fazla zaman değil, ya çok hızlı gider ya da hiç gitmez yanıtını verdi. Birazdan bu konuyla ilgili önemli bilgileri paylaşacağız ama Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şahran'ın açıklamalarını ekranlarınıza getiririz şimdi. Katar merkezi El Cezire televizyonunda konuştu. Suriye'ye yönelik yaptırımların kaldırılması konusunda Türkiye'nin arabuluculuk ettiğini belirten Şahran, Başkan Erdoğan'ın devreye girdiğini anlattı.
2: Türkiye gibi bölge ülkelerinin arabuluculuk girişimleri başlatıldı. Başkan Trump ikna oldu ve yaptırımları kaldırdı.
3: Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şahra dikkat çeken açıklamalar yaptı. Yaptırımların kaldırılmasında Türkiye'nin arabuluculuk rolüne vurgu yaptı. Şahra Katar merkezi El Cezire televizyonla konuştu. Yaptırımlar Lübnan, İsrail ve YPG dahil olmak üzere birçok konuda soruları yanıtladı. Bölgenin İsrail ve İran hırsları arasında seçim yapmaya zorlanmaması gerektiğini belirten Şahra bağımsızlık vurgusu yaptı. Tel Aviv'le güvenlik anlaşmasının imzalanabileceğini söyledi.
2: Bölgede İsrail'in ve İran'ın emelleri arasında seçim yapmak zorunda kalmamalıyız. Bölgenin kendi bağımsız politikasına ve kendi bağımsız kimliğine sahip olması gerekir. Ayrıca İsrail'le birçok ülkenin katılımıyla bir güvenlik anlaşması üzerinde çalışıyoruz.
3: ABD Başkanı Trump'ın Lübnan konusunu Suriye'ye devredebiliriz sözleri de soruldu. Şahra, Lübnan'a askeri bir müdahale düşünmüyoruz mesajı verdi.
2: Askeri müdahale düşünmüyoruz. Aksine Lübnan'a yardım etmeye çalışıyoruz. Suriye'nin sunabileceği birkaç kozu var ve biz bunları Lübnan devletinin emrine sunuyoruz. Devlet bunları dilediği gibi kullanabilir.
3: YPG ile imzalanan anlaşma da gündemdeydi.

0: Suriye Cumhurbaşkanı sürecin yavaş ilerlediğini ifade etti. Kürtlerle YPG'liler birbirinden ayrı mesajını bir kez daha verdi.
1: Bazı taraflar SDG meselesini Kürt meselesiyle ilişkilendirmeye çalıştı. Bizse bu ikisini birbirinden ayırmak için çalıştık ve olumlu sonuçlar elde ettik. Birkaç kez anlaşma imzaladık. Her ne kadar bunlar her zaman uygulanmasa da. Son anlaşmada ise uygulama konusunda daha somut adımlar attık.
0: Şahra, ABD Başkanı Trump'ın Suriye'ye yönelik yaptırımları kaldırmasını da hatırlattı. Başkan Erdoğan'ın rolüne vurgu yaptı.
1: Suudi Arabistan ve Türkiye gibi bölge ülkelerinin arabuluculuk girişimleri başlatıldı. Başkan Trump ikna oldu ve yaptırımları kaldırdı.
2: Şimdi Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki savaş meselesine dair Donald Trump'ın açıklamaları var efendim. Axios'a konuştu. Çok önemli açıklamalar. Savaşta en azından bir ara olacağına dair sinyaller var. İrfan, ne diyorsun? Neler söyledi Donald Trump? Savaşın bitmesine dair bir ümidimiz var mı?
3: Evet, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump bugün Netanyahu geliyor malum. Onun gelişinden hemen önce Axios'a bir takım açıklamalarda bulundu. Axios'a yaptığı açıklamada İran'la yürütülen diplomatik süreci ilişkin dikkat çeken ifadeler kullandı tabii. Diplomasiye ne kadar süre tanıyacağı sorusuna çok fazla zaman değil, ya çok hızlı gider ya da hiç gitmez yanıtını verdi Trump. Görüşmelerden sonuç alınmaması halinde güçlü askeri harekete hazır olduğunu söyledi. İran'a sert mesajlardı bunlar tabii. Dün de özellikle de arka arkaya 10-15 tur sosyal hesabından tehdit içeren açıklamalarda bulundu Donald Trump. Görsellerde bulundu. O anlamda Donald Trump'ın şu anda çok ciddi bir şekilde İran üzerinde bir baskı politikası uyguladığını görüyoruz. Ve diplomasiye fazla zaman yok diyor. Ya hızlı ilerler ya da hiç ilerlemez. Askeri hareket uyarısında bulunuyor. Güçlü askeri harekete hazırım diyor. İran'a Trump'tan yeni bir gözdağı diyebiliriz bu. Diplomasiye de aynı zamanda her zaman olduğu gibi sınır tanıyor. Tabii bugün gözler hiç şüphesiz bugün gelecek olan Benjamin Netanyahu'ya ve yarın gerçekleşecek olan Beyaz Saray'da biz de haber olarak gün boyu takip edeceğiz. İkili görüşmeye çevrilmiş durumda. Malum senatör Lindsey Graham'ın cenaze merasimi dolayısıyla Donald Trump'tan ancak randevu alabildiği, bunu bahane ederek randevu alabildiği yönünde haberler var. Donald Trump yaklaşık son 1-1,5 aydır Washington DC'ye gelmek isteyen Netanyahu'nun önünü kesiyordu. Yarın da Lindsey Graham'ın yani Milli Katedral cenaze törenine katılacak her ikili. Ziyaret tabi ABD ile İran arasındaki çatışmaların 5. ayında gerçekleşmesi nedeniyle tüm gözler salı günü yani yarın Beyaz Saray'da ikili arasında gerçekleşecek olan görüşmeye çevrilmiş durumda Hikmet.
2: İrfan, teşekkürler aktardığın bilgilerden dolayı, kolay gelsin sana. Efendim, TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Emiroğlu 5. nesil savaş uçağımız Kaan'ın teslimatları hakkında açıklamalarda bulundu. Demiroğlu ilk 40 Kaan'ın F-110 motoruyla teslim edileceğini, yerli TF-35000 motorlu teslimatların ise 2033'te başlamasının hedeflendiğini açıkladı. Demiroğlu ayrıca Hürkuş 2'nin teslimatı hazır olduğunu ve Hürjet'in NATO'da daha yaygın kullanılmasını beklendiğini söyledi.
4: Yani 40 tane Kaan'ı F-110 motoruyla hava kuvvetlerine teslim edecek bir noktaya varmış olacağız motorlar geldiğinde.
5: Türkiye'nin göz bebeği olan Kaan projesinde seri üretim 2028 yılının son aylarında başlayacak. İlk 40 uçak F-110 motoruyla teslim edilecek. Katıldığı televizyon programında Kaan projesindeki son gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulunan TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu, uçağın yerli motorlu versiyonunu 2033 yılından itibaren teslim etmeyi hedeflediklerini açıkladı.
4: İnşallah 2033'lü yıllarda, 33 yılında biz kendi motorumuzla da teslimatlarımıza başlamak istiyoruz.
6: Türkiye'nin gökyüzündeki 5. nesil gücü olan Kaan, en kritik aşamaları ardında bırakarak teslimat takvimine doğru ilerliyor. 3 prototipi olan Kaan'ın hem yerde hem de gökte testleri devam ediyor.
4: İnşallah yakında DAP-1 uçacak. DAP-2 ondan sonra uçacak bu sene içerisinde.
5: Demiroğlu, insansız savaş uçağı Anka-3'ün ilk prototipinden elde edilen veriler doğrultusunda platformun yeniden tasarlandığını açıkladı. Yeni konfigürasyonda faydalı yük kapasitesi 1,3 tondan 1,7 tona çıkarıldı. Radar kesit alanı daha da düşürüldü. Uçuş menzili ve havada

0: İspanya'nın da jet eğitim uçağı olmuştu. Hürjet aynı zamanda Avrupa ülkelerinde radarında.
1: Mehmet Demiroğlu, Hürjet'in küresel pazarda rakip sayısının sınırlı olduğuna dikkat çekerek, bu durumun platformun önümüzdeki dönemde daha fazla ülke tarafından tercih edilmesine katkı sağlayabileceğini söyledi. Öte yandan yerli ve milli eğitim uçağı Hürkuş 2'nin teslimata hazır olduğunun altı çizildi. Demiroğlu, Azerbaycan'la ihracat anlaşmasının imza aşamasında olduğunu, Körfez ülkeleri, Afrika ve Güney Amerika'dan da yoğun ilgi bulunduğunu ifade etti.
2: Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturmada 4. dalga operasyon düzenlendi. Aralarında iş adamı Hüseyin Başaran'ın da olduğu 13 şüpheli gözaltına alındı.
1: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturması derinleşiyor. Soruşturma kapsamında 4. dalga operasyon için düğmeye basıldı.
3: Bütün sorumluluk bendeydi. Doğru yönetmiyordum. İçimde hiçbir kötülük olmaması beni aklamıyor.
4: Ahbap soruşturması kapsamında 4. dalga bir operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında Başaran Holding sahibi Hüseyin Başaran'ın da aralarında olduğu 13 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki ifade işlemleri başladı.
3: İnsan bir kere beceriksiz olunca, parayı elinde tutamayınca, yönetmeyi bilmeyince ve şımarık olunca ardı arkası kesilmeyen sıkıntılar meydana geliyordu. O dönemde öyle oldu.
1: Operasyona ilişkin açıklama yapan Adalet Bakanı Akın Gürlek, konut ve konteyner alımları, şüpheli taşınmaz devirleri ve dernek çekleri dahil tüm mali ve ticari ilişkilerin bütün yönleriyle incelemeye alındığını duyurdu. Öte yandan Ahbap soruşturması kapsamında gazeteci Uğur Dündar, sanatçı ve yönetmen Mahsun Kırmızıgül, şarkıcı ve oyuncu Gülben Ergen, oyuncu Elçin Sangu ile rock müzik sanatçısı Hayko Cepkin ifadeye çağrıldı.
2: Cumhuriyet Halk Partisi'nde çatlak genişliyor. Malum Özgür Özel'le beraber 90 milletvekili Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa etmişti. Şimdiki istifa dalgasındaysa eski milletvekilleri var. Şimdiye kadar 264 eski milletvekilinin partiden istifa ettiği belirtiliyor.
5: İşlerine çok teşekkür ediyoruz.
1: Mutlak putlan kararı sonrası CHP'de sular durulmuyor.
6: Kirli kimse onları kapının önüne koyacağız.
1: Geçmiş dönemde CHP'de milletvekilliği yapan 264 eski vekil istifa ettiğini duyurdu. Özgür Özel'in yeni partiyi kurmasıyla birlikte CHP'den 94 milletvekili istifa etmiş, meclisteki sandalye dağılımı değişmişti. 44 milletvekiliyle meclisteki 5. parti konumuna düşen CHP'de istifa furyası sürüyor. Öyle ki geçmiş dönem CHP çatısı altında vekillik yapan 264 isim daha partiden istifa ettiklerini açıkladı. 264 eski vekilin imzasını taşıyan açıklamada krizin bir parçası olmayacağız denildi ve CHP tüzel kişiliğini geri alana kadar partimizden geçici olarak ayrılma kararı aldık ifadelerine yer verildi. CHP'den istifa eden 264 eski vekilden ayrıca Özgür Özel'in kurduğu yeni partiye destek mesajı geldi. Açıklamada yeni partinin siyasal anlayışının inşasına katkı sunmak amacıyla yeni oluşuma destek veriyoruz sözlerine yer verildi.
2: Tabii gidenler ve gitmeyenler arasında hala merak edilenler var. Onlardan bir tanesi Muharrem İnce. Biliyorsunuz Cumhuriyet Halk Partisi'nden Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlığı döneminde ayrılmış. Daha sonrasında Özgür Özel'le beraber de Cumhuriyet Halk Partisi'ne geri dönmüştü. Memleket Partisi kapatıp gitmişti ve bir taraftan da Mansur Yavaş. Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel'in beraber yol yürüdüğü kişilerden birisi olarak biliniyor Mansur Yavaş'ta. Ama Mansur Yavaş yeni partiye gidecek mi yoksa Cumhuriyet Halk Partisi'ne mi kalacak? Hala merak konusu. Bu arada Özgür Özel'i tebrik eden bir mesaj yayınladı. Bakalım ilerleyen günlerde neler gösterecek. Zira Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki ihraçlar hala devam ediyor. Kemal Kılıçdaroğlu hafta sonu yaptığı açıklamada Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki arınmanın büyük ölçüde tamamlandığını söyledi. Özgür Özel'den de yanıt gecikmedi.

0: 3 günlük dünyada şerefini değil de rahat koltuklarını düşünenler varsınlar, geride kalsınlar.
1: Çalan, çırpan, köşeyi dönen siyasetçi istemiyoruz. Hiçbir Cumhuriyet Halk Partili yolsuzluk yapanlarla yan yana duramaz. Malı götürenlerle yan yana duramaz.
0: Yeni partimizi milletvekillerimizle ilk adımını atarak kuruyoruz.
1: Arınmak zorunda olan bir partidir. Neyse, çok şükür o da büyük ölçüde gerçekleşti.
2: Kemal Kılıçdaroğlu'yla Özgür Özel arasında şimdi de muhataplık tartışması başladı. Arındık diyen Kılıçdaroğlu'na Özgür Özel'den tepki gecikmedi.
1: Eğer yolsuzluk yapmak istiyorsan, malı götürmek istiyorsan derhal ama derhal partinin dışına çıkacaksın.
0: Ne Ekrem İmamoğlu'nu geride bırakırız, ne Mansur Yavaş'ı.
1: Bana bir ara dediler ki ya şu adam çok değerli. Bak, hapse atıldı. Sen de bunun yanında dur. Yolsuzluğu varsa durmam.
2: Sözcüye konuşan Yeni Parti Genel Başkanı Özel, Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef aldı. Muhatap almam dedi. Ana muhalefet liderini kızdıracak sözler söyledi. CHP'de seçilmiş bir yönetim olsa o bizim eski partimizdi, ama bizim partimiz şu anki CHP değil. Şu anda CHP seçilmemişler tarafından yönetiliyor. O yüzden bir siyasi muhataplık kurmamız mümkün değil. Olumlu ya da olumsuz yönde muhatap alacak değiliz ifadesini kullandı. Özel, yolsuzluk iddianamelerine giren Burhanettin Bulut ve Özgür Karabat gibi isimlerin neden yönetimde yer almadığını da açıkladı. Özel, bu isimlerin tamamının kendi istekleriyle yönetime girmediklerini dile getirdi. Dediler ki bu süreçte yeni partide yeni yüzlere ve yeni bir enerjiye ihtiyaç var. Biz bir adım geride duruyoruz, biz var gücümüzle arkasındayız ifadelerini kullandı.
3: Fethullahçı terör örgütü firarisi Cevheri Güven'in yeni partiye yönelik açıklamaları gündem oldu. Genel Başkan Özgür Özel'e seslenen Güven'in CHP'nin adını bile anmayın, yok olup gitsin sözleri dikkat çekti. CHP'den FETÖ'cü Güven'e tepki gecikmedi.
1: FETÖ terör örgütü ajanlarını zamanında fark edemediğim için sizlerden özür diliyorum.
4: Özgür Özel'ler için artık Cumhuriyet Halk Partisi, artık ana muhalefet partisi özelliğini kaybetmiş, Kemal Kılıçdaroğlu'yla birlikte yok olup gidecek bir parti.
2: Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'e seslendi. CHP'yi gündeminizden çıkarın, önünüze bakın mesajı verdi.
4: Artık bütün gündemlerinden çıkmalı, adlarını bile anmamalılar. Bütün bu CHP kadrosu. Odaklanmaları gereken şey ne? İktidar. Odaklanmaları gereken şey halk.
2: Cevheri Güven'in yeni partiye yönelik açıklamaları gündem oldu. FETÖ firarisi CHP'nin unutulacağını söyledi, tartışılacak açıklamalara imza attı.
4: Artık CHP defteri tamamen kapanmış olmalı. CHP unutulup yok edilip gidecek partilerden biri olmalı. Tıpkı ANAP gibi, tıpkı Doğru Yol Partisi gibi.
2: Kemal Kılıçdaroğlu'nun basın danışmanı Atakan Sönmez'den Güven'e tepki gecikmedi. Sönmez, FETÖ kaçkınları CHP bitecek diye bayram ediyor dedi. Bu mücadele bir tek FETÖ beslemesi kalmayana kadar sürecek ifadesini kullandı.
5: Eşim tehdit ediliyor. Ya bu kadar ahlaksızlık olur mu ya? Benim eşimden ne istiyorsunuz siz ya? Ne istiyorsunuz siz? Adamı troller, hakaret, dava açıyoruz, Özbekistan'da çıkıyor. Dava açıyoruz, Pakistan'da çıkıyor.
2: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu genel merkezdeki ilk açıklamasında FETÖ başlığını açmış, kurmaylarına FETÖ ile mücadele için denetim mekanizması kurulması talimatını vermişti. Tartışmalar sürerken CHP ve Yeni Parti'nin grup toplantılarını yapacakları salonlarda belli oldu. CHP'nin grup toplantıları yine salı günleri saat 13.30'da olacak. Ancak bu hafta grup toplantısı yapılmayacak. Yeni Parti de aynı gün ve aynı salonda saat 11.45'te grup toplantısını gerçekleştirecek.
3: Ukrayna'nın İran'a bağlı bir gemiyi vurması denizdeki gerilimi tırmandırdı. Tahran yönetimi karşılıksız kalmayacak tehdidinde bulunurken Rusya Devlet Başkanı Putin, Rus gemilerine el koyulması girişimine karşılık verilmesini emretti.
2: Ukrayna, İran'a ait gemiyi vurdu. Tahran'dan karşılıksız kalmayacak tehdidi geldi. İran ve Ukrayna savaşları birbirine karıştı. Kiev yönetiminin Rusya'ya silah taşıdığı iddiasıyla İran'a bağlı bir gemiyi vurması Tahran'ı harekete geçirdi.

0: İran Dışişleri Bakanı Arakçı sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
1: Bu, İsrail'in Avrupa'yı kendi savaşına çekmek amacıyla yaptırdığı Birleşmiş Milletler şartının açık bir ihlalidir. AB Yüksek Temsilcisi Kallas ve Dışişleri Bakanı Lavrov'la yaptığım görüşmelerde Kiev'deki Asalak yönetimin yaptığı bu eylemin cevapsız kalmayacağını açıkça ifade ettim.
0: Bir açıklamada Ulusal Güvenlik Komisyonu Başkanı İbrahim Azizi'den geldi. Ukrayna yakında İran'ın hiçbir eylemi karşılıksız bırakmadığını anlayabilir ifadesini kullandı. Denizlerdeki gerilimin üzerine Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den de yeni bir hamle geldi. St. Petersburg kentinde filo komutanlarıyla buluşan Putin, Rus gemilerine el koyma girişimlerine karşılık verilmesini emretti. Üstü kapalı Ukrayna'nın eylemlerini korsanlık olarak niteleyen Putin, hukuk çerçevesinde kararlı mücadele edilmeli dedi.
2: İstanbul'da günlerce kayıp olarak aranan genç kadının akıbeti polisin titiz çalışmasıyla ortaya çıktı. Eşi tarafından boğularak öldürüldüğü belirlenen Bedriye Karaçay'ın cansız bedeni Sarıyer Ayaz Ağa'daki ormanlık alanda battaniyeye sarılı halde bulundu. Cinayetin perde arkasına ilişkin çarpıcı detaylara A Haber Özel Haberler Şefi Mehmet Karataş ulaştı.
3: Kendisinin cansız bedeni bu şekilde bir battaniyeye sarılmış, çarşaf gibi bir şey sarılmış, iple de bağlanmış ve ardından da ormanın içerisine atılmış.
0: Bakılmadık yer, çalmadık kapı kalmamıştı. Kayıp bildikleri evlatlarının acı haberini günler sonra gelen itirafla aldılar.
3: Öz kardeşi gidiyor, diyor ki abim, kardeş, yengeme bir şey yapmış olabilir, lütfen bu konuya bakın diyor ve bunun üzerine kayıp şahıslar büro amirliği ekipleri bu şahsı alıyorlar, Volkan Karaçay'ı.
0: 27 yaşındaydı Bedriye Karaçay. 3 çocuk annesiydi. İstanbul Kağıthane'de katledildi. Genç kadının cansız bedeni Ayaz Ağa Ormanı'nda battaniyeye sarılı halde bulundu. Yapılan incelemeler ve ifadeler sonucunda cinayetin zanlısının eşi Volkan Karaçay olduğu tespit edildi. Katil zanlısı emniyetteki ifadesinde ise her şeyi anlattı.
3: O gece diyor bir düğün vardı. Düğüne gittik. Ardından diyor yine kağıthanede oturan kayınvalidemin evine gittik. Ve oraya giderken de orada yemek yiyeceğimizi söyledi. Son zamanlarda hiç yemek yapmıyordu. Elinde hep telefon birileriyle konuşuyordu diyor. Mesajlaşıyordu. Ben artık bu durumdan çok rahatsızdım. Ve orada yemek yedikten sonra eve döndük ve gece bu telefona neden telefon hep elinde tuttuğunu, çocuklarla neden ilgilenmediği yönünde diyor bir tartışma çıktı. Sonra diyor ben boğazına sarıldım ve boğuldu diyor. Boğdum ve öldü diyor. Daha sonrasında da korktum, onu battaniyeye sardım ve ormana götürüp attım. Böyle bir ifadesi şu anda var.
0: Volkan Karaçay eşini öldürdükten bir gün sonraysa kayıp olduğunu ve ulaşamadığını Bedriye Karaçay'ın annesine iletti.
3: Saat 03 sularında kavga başlıyor, kendisini öldürüyor ve daha sonra da tam 9 kilometre mesafede bulunan Ayaz Ağa Ormanı'na götürüyor. Sarıyer, Ayaz Ağa ve bu yolculuk süresi yaklaşık 17 dakika sürüyor. İçeriye girdikten sonra Ayaz Ağa Ormanı içerisinde 600-700 metre ormanın içerisine giriyor ve orada battaniye sardığı eşini, cansız bedenini ormanın içerisine atıyor. Ve ertesi gün ve 7 dakika sonra çıkış yapıyor. Ertesi günde giderek eşinin kayıp olduğunu ve eşin nerede olduğunu bilmediğini, tartışma sonucu yine evi terk ettiğini söylüyor ve hatta orada eşiyle ilgili olumsuz şeyler de söylüyor.
2: Gülistan 9 soruşturması kapsamında 15 ilde düzenlenen operasyonlarda 18 şüpheli daha gözaltına alındı. Öte yandan tutuklu bulunan eski Tunceli valisi Tuncay Sonel, koruma polisi Şükrü Eroğlu ve emekli polis memuru Gökhan Ertok yeni ifade vermeleri için Erzurum Adliyesi'ne sevk edildi.

0: Türkiye'nin konuştuğu soruşturmada yeni gözaltılar var. Gülistan Doku ile ilgili Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmada tutuklu bulunan eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel'e ait dijital materyallerde inceleme yapıldı. Tespitler sonrası aralarında emniyet mensuplarının da olduğu 18 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin yakalanması için başta İstanbul, Ankara olmak üzere birçok ilde eş zamanlı baskınlar yapıldı.
1: Düzenlenen operasyonda 18 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin Gülistan Doku soruşturması sürecinde delillere müdahale ettiği şüphesi doğması üzerine gözaltına alındığı açıklandı.
0: Şüpheliler arasında emniyet müdürü, emniyet amiri, başkomiser, komiser, başpolis, 10

0: polis memuru, bilgisayar işletmeli ve 3 emekli polis memuru bulunuyor. Öte yandan soruşturmada tutuklanan eski Tunceli valisi Tuncay Sonel, koruma polisi Şükrü Eroğlu, emekli polis memuru Gökhan Ertok yeni ifade için adliyeye sevk edildi.
1: Erzurum cezaevinde tutuklu bulunan dönemin Tunceli valisi Tuncay Sonel, yakın koruması Şükrü Eroğlu ve Gökhan Ertok sabah saatlerinde Erzurum Şehir Hastanesi'ndeki sağlık kontrollerinin ardından yoğun güvenlik önlemleri altında Erzurum Adliyesi'ne getirildi.
0: Sonel, Eroğlu ve Ertok'un ifadesi alındı. Gülistan Doku'nun cansız bedeninin bulunması için de çalışmalar sürüyor. Jandarma timi Tunceli Aktuluk Mahallesi ve Bayraktepe mevkiinde yeraltı görüntüleme cihazlarıyla bölgeyi tarıyor.
2: Kavurucu yaz sıcaklarında boğulma vakalarında büyük artış var. Mersin'de denize giren bir aileden 4 kişi boğuldu. Elazığ'da da göle giren genç can verirken Balıkesir'de ise boğulma tehlikesi geçiren vatandaş son anda kurtarıldı.
3: Serinlemek için denize giren 5 kişiden 4'ü boğuldu. Acı olay Mersin'in Tarsus ilçesinde yaşandı. Kulak mahallesinde denize giren 5 kişilik aile bir süre sonra dalgaların arasında kayboldu. 16 yaşındaki Fatma Öztürk vatandaşların yardımıyla sudan çıkarıldı. İhbar üzerine olay yerine giden arama kurtarma ekibi anne Zehra Öztürk, baba Savaş Öztürk ile Ceylan Daşan'ın cansız bedenlerini sudan çıkardı. Gece boyu süren aramalarda 16 yaşındaki Halil Öztürk'ün de acı haberi geldi. Gencin cansız bedenine ulaşıldı. Bir boğulma haberi de Elazığ'dan geldi. Ailesiyle pikniğe giden 17 yaşındaki Mehmet Ali Ateş, serinlemek için girdiği Hazar Gölü'nde bir süre sonra gözden kayboldu. Dalgıç ekiplerinin gölde ve kıyı şeridinde yürüttüğü aramalarda gencin cansız bedeni bulundu. Balıkesir'in Erdek ilçesinde ise bir kişi son anda kurtarıldı. Denizde boğulma tehlikesi geçiren bir vatandaş, çevredekilerin ve can kurtaran ekibinin müdahalesiyle sudan çıkarıldı. Hastaneye kaldırılan adamın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
2: Tekirdağ'da ahırda hayvanlarına baktığı sırada şah damarından arı sokan 29 yaşındaki kasap Melih Ertekin'den acı haber geldi. Genç adam hastanede 2 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.
3: Arı şah damarından soktu, hayatını kaybetti. Acı olayın adresi Tekirdağ'ın Saray ilçesi. Kasap ve lokanta işletmeciliği yapan 29 yaşındaki Melih Ertekin, ahırında hayvanlarının bakımını yaptığı sırada arı sokması sonucu fenalaştı. Arının boyun bölgesindeki şah damarından soktuğu belirlenen genç adam Saray Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağırlaşan Ertekin, Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Yoğun bakımda tedavi altına alınan genç işletmeci 2 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.
2: Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın hazırladığı yönetmelik taslağıyla apartmanlarda tadilat kuralları yeniden şekilleniyor. Cam, balkon ve benzeri uygulamalarda tüm kat maliklerinin yazılı onayı aranırken eski binalardaki kapsamlı tadilatların daha kolay yapılmasının önü açılıyor.
4: Yani estetik, emniyet açısından daha kaliteli bir şehir yaşamına kavuşmamızı mümkün kılacak bir düzenleme yolda.
0: Binalarda yapılacak tamir ve tadilatlara ilişkin kurallar yeniden düzenleniyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın hazırladığı yönetmelik taslağına göre cam balkon, çardak ve kameriye gibi yapı ruhsatı gerektirmeyen uygulamalarda görsel bütünlük esas alınacak, tüm kat maliklerinin yazılı onayı aranacak.
4: Meselenin 4 tane saç ayağı var. Birincisi mimari bütünlüğün korunması. İkincisi kat maliklerinin kendi aralarındaki müşterek kullanımın bir hukuki zemine daha net kavuşturulması. Üçüncüsü bürokrasinin sadeleştirilmesi, dördüncüsü de can emniyetiyle ilgili, güvenlikle ilgili düzenlemelerin daha net hale gelmesi.
0: Buna göre balkonlara yapılacak açılır kapanır ya da katlanır cam panel sistemleri

0: korkuluklar, çardak ve kamediyeler ancak binadaki benzer uygulamalarla uyumlu olması halinde hayata geçirilebilecek. Ayrıca bu işlemler için apartmandaki tüm kat maliklerinin bireysel rızasını gösteren yazılı muvaffakatname istenecek.
1: Halihazırdaki eski yapıların durumunu, ağırlıklı eski yapıların sıkıntılarını görsel açıdan ve can emniyeti açısından ortaya konmuş sıkıntıları gidermek açısından ortaya konulacak bir düzenleme olacak.
0: Düzenleme eski binalardaki kapsamlı tadilatlara ilişkin mevcut uygulamayı da değiştiriyor.
1: Yapılacak düzenlemeye eski yapılar özellikle dahil olacak zaten. Eğer mevcut düzenlemeye uymuyorsa yaptıkları tadilatlar yeni düzenlemeye göre bunu tadil etmek durumundalar.
0: Buna göre büyük çaplı tamir ve tadilatlar yangın, deprem ve enerji verimliliği kurallarına aykırı olmamak şartıyla binanın ruhsat aldığı dönemde yürürlükte bulunan mevzuata göre gerçekleştirilebilecek. Bu kapsamın dışındaki ilave işlemler içinse yapı ruhsatı alınması gerekecek.
2: Tüketicileri aldatıcı reklam ve haksız ticari uygulamalara karşı korumak amacıyla hazırlanan yeni düzenlemeler 1 Ağustos 2026'da yürürlüğe girecek. Yeni dönemde çocuklara hedef alan reklamlar yasaklanıyor. İnfluencer paylaşımları, yapay zeka ile hazırlanan reklamlar, indirimli satışlar ve tüketici yorumlarında da yeni kurallar uygulanacak.
3: Ticaret Bakanlığı dijitalleşme ile birlikte artan reklam ve ilanlara karşı 1 Ağustos'ta düğmeye basıyor. Bakanlık tüketicilerin korunması amacıyla ticari reklam ve haksız ticari uygulamalar yönetmeliğinde kapsamlı değişikliğe gitti.
4: Hedefli reklam kapsamında önlerine sürekli reklam çıkıyor hem velilerimizin hem çocuklarımızın.
3: Yeni düzenlemeler 1 Ağustos 2026 itibarıyla yürürlüğe girecek.
5: Düzenleme ile birlikte çocuklara yönelik kişisel verilere dayalı profilleme kullanılarak hedefli reklamcılık yapılması yasaklanmış oldu. Hedefli reklamcılıkta da tüketicilere daha fazla kontrol imkanı sağlandı.
4: Burada getirilen düzenleme ile bu hedefli reklamların hangi kriterlerle bu işletmeler tarafından ya da reklam sağlayıcılar tarafından bizlere iletildiğinin açık bir şekilde belirtilmesi ve bu ayarları nasıl değiştireceğimizin açıklanması gerekiyor.
3: İndirimli satış reklamlarında tüketiciyi yanıltabilecek fiyat gösterimlerine karşı da yeni kurallar uygulanacak.
4: İndirim başlamadan önceki son 10 gün içerisindeki en düşük fiyat baz alınarak ve bunun net bir şekilde tüketiciye, vatandaşa belirtilecek, açıklanacak şekilde bunun üzerinden indirim yapılarak aslında vatandaşın yanıltılmasının önüne geçilmek hedefleniyor.
3: Kamuoyunda influencer olarak bilinen sosyal medya etkileyicilerinin paylaşımlarına ilişkin kurallar da yeniden düzenlendi.
4: Bakıyoruz bazı gizli reklamlar olabiliyor. Herhangi bir şekilde bir ürünü tanıtırken, bir hizmet noktasında alırken bunları reklam ve tanıtım kısmını vatandaşa net ve görünür şekilde belirtmek zorundalar.
3: Tüketici şikayetlerinin yayınlandığı platformlarda satıcı veya sağlayıcılara tanınan cevap süresi de kısaltıldı.
4: 72 saat içerisinde cevap vermeleri gerekiyordu. Bu sürede aslında 48 saate düşürüldü.
5: Yeni dönemin dikkat çeken başlıklarından biri de yapay zeka ile hazırlanan reklamlar oldu. Eğer bir reklamda insana benzeyen bir dijital karakter kullanılacaksa bunun açık bir şekilde belirtilmesi gerekiyor.
4: Ve herhangi bir gerçek kişinin de izni dahi olsa yapay zeka ile üretilmiş herhangi bir kullanıcı deneyimine dayanmayan reklamı kesinlikle yayınlanmayacak.
5: Aldığımız pek çok üründe çevre dostu ibaresini sık sık görüyoruz. Fakat ne yazık ki hepsi gerçekten öyle olmuyor. Ticaret Bakanlığı'nın getirdiği yeni düzenlemeyle birlikte markaların çeşitli kurumlardan aldıkları belgelerle bunu ispatlaması gerekecek.
4: Herhangi bir sıkıntıyla karşılaşan vatandaşlarımız olursa Alo 175'i arayarak şikayetlerini tüketici danışma hattına 7/24 iletebilirler. Yine E-Devlet üzerinden haksız fiyat kuruluna, Ticaret Bakanlığı'na çok rahat bir şekilde şikayetlerini iletebilirler.
2: Almanya'nın Mannheim kentinde bir trende yaşanan vahşet ülke gündemine oturdu. Bulgar vatandaşı Mehmetov trende bilet kontrolü yaptı, sırada ABD çıktı. Hareket halindeki trenin kapısının açılmasıyla Mehmetov aşağı düşerek ağır yaralandı. Şüpheli olay sonrası gözaltına alınan bir kişi serbest bırakıldı. Duruma tepki gösteren yüzlerce kişi protesto gösterisi düzenledi. A Haber ekibi eylem sırasında Mehmetov'un yakınlarına mikrofon uzattı.
6: Yalvarıyorum çok adalete, çok yalvarıyorum bu işin peşine düşsün.

0: Adalet istiyoruz, adalet!
1: Bilet kontrolü sırasında arbede çıktı. Tren görevlisi şüpheli bir şekilde aşağı düşerek ağır yaralandı. Trendeki vahşet ülke gündemine oturdu.
2: Attı adamı trenden, geldi dışarıda duruyor. Onu toplasınlar, biz de artık duracağız.
1: Olay 17 Temmuz'da Almanya'da yaşandı. Tren Karsu ve Offenburg kentleri arasında sefer yapıyordu. 26 yaşındaki Bulgar vatandaşı Ayreddin Mehmedov bilet kontrol görevindeydi. İddiaya göre alkollü bir kişi zorluk çıkararak biletini göstermedi. Görevlilere hakaret etti. Bunun üzerine tartışma çıktı. Bilinmeyen bir nedenle trenin kapısı açıldı. Bilet görevlisi Mehmedov hızla giden trenden raylara savruldu. Normal şartlarda trenin kapısının o hızda açılmaması gerekiyordu. Ancak arıza olduğu öne sürüldü. Olayın yaşandığı tren inceleme için seferden çekildi.
3: Sen dedi bu trenden in dedi. O inmemiş. Vurmuş çocuğuma birkaç tane. Çünkü de biraz kendini kaybetmiş. Bu kapı nasıl açıldı abi? Oğlum nasıl düştü? Burada bir açıklamak yok. Kafasında da, ayağında da, belinde de, parmaklarında da, ucunda da her yerde kırıklar var, evet.
1: Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Mehmedov'un tedavisi sürerken 36 yaşındaki şüpheli gözaltına alındı. Ancak daha sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
4: Alman demir yollarında çalışan Ayreddin Mehmedov'un trende bilet kontrolü sırasında bir yolcu tarafından darp edilmesi vatandaşlar tarafından protesto ediliyor. Zanlının gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılmasına yönelik öfke oldukça büyük.
1: Olayın ardından Ayreddin Mehmedov'un yaşadığı Mannheim'da yüzlerce kişi sokağa çıktı. Adalet istiyoruz pankartları açıldı. Kalabalık şehir merkezinden ana tren garına yürüdü. A Haber ekibi o anlara eşlik etti.
4: Mannheim şehir merkezinde toplanan vatandaşlar ana tren garına kadar yürüyüş yaptılar. Daha sonra da Karlsruhe'deki mahkemenin önüne geçerek gösterilerini orada sürdürecekler.
5: Adalet arıyor abi. Evet. Arkadaşların için. Adalet istiyor. Vatandaş 24 saat yatmadı içeride, hiçbir prosedür görülmeden adamı salıvermişler boşuna.
1: Almanya'da bu olay hem güvenlik hem de adalet tartışmalarını yeniden alevlendirdi. Yakınlarının isteği ise Mehmedov'un sağlığına kavuşması ve adaletin yerini bulması.
6: Türkiye'yi etkisi altına alan sıcak hava dalgaları son 3 yılda 75 yılın zirvesine çıktı. Bilim insanlarına göre sıcak hava dalgalarının şiddeti geçmiş yıllara kıyasla yaklaşık 11 kat arttı. Diğer yandan kavurucu sıcaklar nedeniyle Güneydoğu'da termometreler 40 dereceyi aştı. Yurttan sıcak hava manzaraları geliyor şimdi ekranlarınıza.
7: Kavurucu sıcaklar yurdu etkisi altına aldı. Türkiye son 3 yılda 75 yılın en güçlü sıcak hava dalgalarına sahne oldu. 2025'te ise sıcak hava referans dönemin yaklaşık 11 katına ulaştı.
8: Gaziantep'te termometreler 40 dereceye ulaştı. Meteoroloji yeni bir uyarı yayınladı. Gaziantep, Adıyaman, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş için hafta sonuna kadar hava sıcaklıklarının 40 derecenin üzerinde seyretmesi bekleniyor.
7: Gaziantep'te sıcaktan bunalan çocuklar su parklarına akın ederek doyasıya eğlendi.
8: Sen serin dedin mi?
9: Abi ben burayı çok seviyorum. Her gün geliyorum. Ama bazı günler açıldığı için bazı günler serinleyebiliyorum. Çok iyi bura.
8: Hafta sonuna kadar devam edecek olan sıcak hava dalgası nedeniyle uzmanlar vatandaşları uyarıyor. Özellikle kronik rahatsızlığı bulunanlar, yaşlılar ve çocukların öğle saatleri olan 11 ile 16 saatleri arasında güneş ışınlarının altında kalmamaları konusunda uyarılar yapılıyor.
10: Gerçekten dayanılmaz bir sıcak var. Evde klimayı kapatmıyoruz, arabada kapatmıyoruz ama hiçbir şekilde kurtarmıyor.
11: Klimayı Güneydoğu'da çöl sıcaklığı etkisini sürdürmeye devam ediyor. Şu anda Diyarbakır'ın Sur ilçesindeyiz. Sıcak havadan bunalan vatandaşlar tarihi mekanlarda serinliyor.
12: Hasan Paşa'nı görüyorsunuz ne kadar serindir. Dışarı çıkıyorsun yanıyor. Burada böyle bir havası var. Buranın tarihi eser olduğu için eski bir havası var. Ondan dolayı serindir.
13: Tarihi mekanlarda serinlemeye çalışıyoruz. Çarşı içi çok sıcak.
7: Sıcağın en yoğun hissedildiği yerlerden biri de Siirt'in Kurtalan ilçesiydi. Hava sıcaklığının 45 dereceye çıktığı, hissedilen sıcaklığın ise 50 dereceye yaklaştığı ilçede öğle saatlerinde cadde ve sokaklar boş kaldı.
14: Sabah saat 12-1 civarı hiç dışarı çıkamıyoruz ama akşam vakitlerine doğru 5-6 civarı hava karardığında daha rahat çıkabiliyoruz. Biz de bu zamanlarda kendimizi park ve parçelerde ağaçların altında serinleyebiliyoruz.
7: Sıcaktan kaçanların serinlemek için adresi Ağrı'daki Balık Gölü oldu. Karın geç eridiği yaklaşık 2241 metre rakımlı göl, serin havası ve doğal güzellikleriyle ziyaretçilerini ağırlıyor. Göl kenarındaki tesislere gelen vatandaşlar serin havada vakit geçirip dinleniyor. Sıcaktan etkilenen sadece insanlar olmadı. Kayseri'deki hayvanat bahçesinin sakinleri için özel buzlu meyve kokteylleri hazırlandı. 134 türden 1600 hayvan havuz ve fıskiyelerle ferahlarken karpuz, armut ve çilekten oluşan buzlu kokteylleri iştahla tüketti.
6: Efendim, filenin sultanları Brezilya'yı finalde mağlup ederek Milletler Ligi'nde bir kez daha şampiyon oldu. Sultanlar yurda döndü, kupa evine geldi. Karşılama ise oldukça coşkuluydu.
15: Seti alıyoruz, maçı alıyoruz, şampiyon oluyoruz. Bıraktım gelirdim evimi geride,
1: adımı aldılar kan karıştı terime. Dünyanın en iyisi olduklarını bir kez daha ispatladılar. Kupayla eve döndüler. Ülkemize gururları yaşatan filenin sultanları İstanbul Havalimanı'nda coşkuyla karşılandı.
16: Filenin sultanları şampiyonlukta vatana geri döndü.
17: O maç sayısında aynı coşkuyla herkesin sıçradığını görmek, bizimle aynı sevinç gözyaşını görmek gerçekten verdiğimiz her emeğe değiyor.
18: Önümüzde daha uzun bir yol var. Bunlar başardıklarımızın yarısı ve güzel günler bence bizi çok bekliyor.
1: Amirli kadın voleybol takımımız mükemmel bir geri dönüşle Brezilya'yı devirdi. İkinci kez Milletler Ligi şampiyonu oldu.
19: Ne kadar büyük bir başarının sahibi olduğumuzun farkındayız. Harika bir turnuva geçirdik. Çok iyi oynadık. Gün ve gün çok daha iyi oynadık. Takımımla, oyuncularımla, teknik ekibimle gurur duyuyorum.
1: Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Akif Üstündağ, voleybolda Avrupa ve dünyada bir numarayız dedi.
20: Çok emek verdiler, çok çaba harcadılar, çok mücadele ettik. Kolay olmuyor. Bugün dünyanın bir numarası olmak gerek liglerde gerek milli takımlarda bir numarası olmak kolay değil.
1: Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Baksa, voleybolda verilen emeğin karşılığının alındığı mesajını verdi.
21: Kocaman alkışlar, gurur verdiniz, hedef yaşattınız.
1: Brezilya maçını 33 sayıyla tamamlayan Melissa Vargas, finallerde gösterdiği performansla en değerli oyuncu seçildi. Turnuvanın bitimiyle birlikte Uluslararası Voleybol Federasyonu Dünya Kadınlar sıralaması güncellendi. Türkiye 388,35 puanla 3. sıradaki yerini korudu. Bıraktım gelirdim evimi
6: geride. Hatay'da etkili olan yoğun yağışlar tarım ürünlerinde olduğu gibi balda da verim artırdı. Kuraklık nedeniyle geçtiğimiz yıl yaşanan verim kaybı bu yıl yerini bereketli bir üretim dönemine bıraktı.
1: Yağışların bereketi bal üretimine de olumlu yansıdı.
22: Maşallah maşallah maşallah. Abi maşallah oğlu oğla.
23: Maşallah.
22: Pazarlıktan, bereketten değil mi abi?
23: Evet, aynen.
1: Akdeniz'de geçen yıl kuraklığın etkisiyle verim alınamayan bal sezonu bu defa yüzleri güldürdü. Kış ve ilkbahar aylarının yağışlı geçmesiyle bölgede çiçek çeşitliliği arttı. Hatay'ın Defne ilçesinde yaşayan ve 400 kovanı ile arıcılık yapan İsmail Akyüz bal sahamına başladı.
0: Bu sene bahar yağmurlarının bol olduğu, çok soğuk olmayan ırman bir mevsim yaşadık. Tabiatımızdaki bitki örtüsünün temelini oluşturan bitki tohumları toprak ananın yağmur sularına doymasıyla beraber toprağa tutunup filizlenerek zengin bir bitki örtüsü oluşturdu. Bu da arılarımız için çiçek bolluğu ve nektar çeşitliliği oldu.
1: Bal veriminde geçen yıla oranla büyük artış yaşandı.
0: Bahar bakımlarını iyi yapan arıcı bu sene mutlu olacağı benziyor.
2: Hatayımızın bereketli topraklarından bal gibi yemin ederim.
6: Efendim çok kısa bir ara vereceğiz akşam ajansına. Sonrasında tekrar karşınızdayız.
1: A Haber Radyo. 24 saat haber. Halkbank'ın katkılarıyla.
3: İnternet alışverişlerinde 1 Ağustos itibarıyla yeni dönem başlıyor. Ticaret Bakanlığı'nın hayata geçireceği düzenlemeyle indirimli satışlardan yapay zeka reklamlarına, influencer paylaşımlarından tüketici yorumlarına kadar birçok alanda tüketiciyi koruyacak 10 yeni kural yürürlüğe girecek.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
23: Haberin radyosu A Haber Radyo.
1: Reklam. Bu rüzgarla, bu güneşle aramızda güçlü bir enerji var. Beben Enerji halka arz oluyor. Gelin bu hayale siz de ortak olun. Talep toplama tarihleri 29-30-31 Temmuz.
24: Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.
25: Bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın, %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden, Arçelik.com.tr, Beko.com.tr ve Oriz App üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar.
26: Emekli maaşını Yapı Kredi'ye taşı, anında 30 bin liraya varan nakit promosyon kazan. Yapı Kredi Mobil'den, şubelerimizden veya müşteri iletişim merkezini arayarak hemen başvur. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
27: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
28: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
29: Bir gram altını bile kapınıza getiren
30: böyle bir dünya var. Dünya katılım var.
31: İdefix premiumlulara alışılmadık ayrıcalıklar. Premiumlulara özel kaçırılmayacak fırsatlar, ücretsiz kargo, hediye kahve ve daha birçok avantajıyla sen de İdefix premiuma geç, hayatı premium yaşa. İdefix alışılmadık alışveriş.
30: İdefix, İdefix. Böyle bir dünya var.
1: Reklam.
23: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu A Haber Radyo. Bir reklam.
24: Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.
4: bir reklam. A Haber Radyo, 24 saat haber.
5: Reklam.
7: Vakıfbank Platinum Plus Metal ve Reserve kartla her anınızı özel yaşayın. Yurt içi ve yurt dışındaki seçkin lounge alanlarından ücretsiz yararlanmanın keyfini çıkarın. Her harcamada daha çok kazanın. Biriken World puanlarınızı uçak bileti ve otel rezervasyonlarında 2,5 kata kadar değerli kullanın. Dünyanın her yerinde ayrıcalıklardan yararlanın. Yurt içi ve yurt dışında yapacağınız restoran harcamalarında %20'ye varan indirimin tadını çıkarın. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Başvuru için Vakıfbank şubelerini ziyaret edebilirsiniz. Vakıfbank, daima seninle.
8: Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarında 450 TL'ye varan Yapı Kredi World puan. World Card'ın ile 1 Temmuz 15 Ağustos 2026 tarihleri arasında Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde 4 defa 1400 TL ve üzeri akaryakıt veya otogaz alışverişine 450 TL'ye varan World puan. Detaylar Shell.com.tr ve WorldCard.com.tr'de.
9: Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.
10: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
11: Emekli maaşını Yapı Kredi'ye taşı, anında 30 bin liraya varan nakit promosyon kazan. Yapı Kredi Mobil'den, şubelerimizden veya müşteri iletişim merkezini arayarak hemen başvur. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
12: Havalar güzel, yaz uzun. Nakit fırsatlarına giden yolsa çok kısa. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın.
13: V-Kart Troy kredi kartları ile gelir vergisi ödemelerinize vade farksız 3 taksit. Vakıf katılımlı olun, avantajlardan yararlanmaya hemen başlayın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobi Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
5: Reklam.
4: A Haber Radyo.
14: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
15: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
16: Emniyet kemerinizi takın. Araca bindiğiniz anda yapmanız gereken ilk şeydir. Sadece sürücü için değil, araçtaki tüm yolcular için zorunludur. Olası bir sarsıntı veya kazada hayata tutulmanızı sağlar.
14: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
15: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
4: Bir reklam.
9: Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.
4: Bir reklam.
5: A Haber Radyo, 24 saat haber. Reklam.
32: Canım arabam, masrafsız düldülüm.
33: Engin Bey, düldülün MTB ödemesi geldi.
32: Ben hiç kendimi MTB ödeyecek gibi hissetmiyorum ya.
33: Bonuslu olsaydınız 3 taksitle öderdiniz. MTB ödemelerinizi Bonus Flash ve Garanti BBVA kanallarından veya Dijital Diplo.tr'den kart bilgilerinizi girerek 3 taksitle yapabilirsiniz. Dijital Diplo.tr'den ödeme yapmadan önce Bonus Flash'tan kampanyaya katılmayı unutmayın. Bonusunuz yoksa hemen mobilden başvurun. Son gün 31 Temmuz. Ayrıntılı bilgi Bonus.com.tr ve Bonus Flash'ta.
34: Toyota Professional hafif ticari araçlarda işinize yarayacak 10 numara kampanya. Temmuz ayına özel bireysel ve ticari müşteriler 10 bin lira peşinatla Toyota Pro Ace ailesine sahip oluyor. Her işin üstesinden geliyor. Detaylı bilgi Toyota Plazalar ve Toyota.com.tr'de.
35: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
36: O
0: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracın

0: performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
2: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. A Haber Radyo. Canlı yayın.
3: Genç yaralanıyor.
4: Ankara'nın Pursakları ilçesinde düzenlenen bir düğün töreninde eğlencenin dozunu kaçıran bir genç büyük bir tehlike atlattı. Düğün pistinde oynayan kalabalığın arasına katılan genç, gelin ve damadın yanına yaklaşarak elinde taşıdığı meşaleyi yaktı. Müziğin ve coşkunun etkisiyle bir süre dans eden genç daha sonra yanan meşaleyi ağzına koydu. Kısa süre içinde meşalenin büyük bir gürültüyle patlaması, davetliler arasında kısa süreli paniğe neden oldu. Ortalığın bir anda savaş alanına döndüğü ve büyük bir şaşkınlığın yaşandığı o talihsiz anlar düğüne katılan davetlilerin cep telefonu kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde gencin meşaleyi ağzına götürdüğü ve hemen ardından yaşanan ani patlamayla birlikte neye uğradığını şaşırdığı anlar net bir şekilde yer aldı. Patlamanın şiddetiyle yüzünden hafif şekilde yaralanan genç, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan gencin yüzünde hafif yanıklar oluştuğu öğrenildi.
3: İstanbul Eyüp Sultan'da kontrolden çıkan hafriyat kamyonu otomobile çarptı. Kamyon devrildi, otomobil ise takla attı. Kazada iki kişi yaralandı.
4: Önce araca çarptı, ardından devrildi. İki kişi yaralandı. Kaza Eyüp Sultan Kemerburgaz Yassıören yolunda meydana geldi. Seyir halindeki hafriyat kamyonu sürücüsü aniden direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan kamyon önce aynı yönde ilerleyen otomobile çarptı, ardından devrildi. Otomobil ise çarpmanın etkisiyle takla attı. Araçların içinde sıkışan yaralılar itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Yaralanan iki kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kamyon ve otomobilin kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.
3: Diyarbakır'da manda yetiştiricileri sıcaktan bunalan hayvanları serinletmek için Dicle Nehri'ne götürüyor. Bu hem deri hastalıklarına karşı koruma sağlıyor hem de süt verimini artırıyor.
4: Görüntüler her ne kadar Afrika'yı andırsa da burası Türkiye. Sıcaktan bunalan mandalar serin suya akın ediyor.
5: Güneydoğu'da hava sıcaklığı artmaya devam ediyor. Sıcak havadan hem insanlar hem de hayvanlar etkileniyor. Burası da Dicle Nehri. Mandalar yaklaşık 4-5 saat boyunca Dicle Nehri'nde serinliyor.
6: Havalar çok sıcak, insanlar da etkileniyor. İnsanlar etkileniyor, hayvanlar da ister istemez etkileniyor. Hayvanlar suya girip oradan serinleniyor, stres atıyor.
4: Hayvanların suda geçirdikleri süre deri hastalıklarına karşı koruma sağlarken yüksek sıcaklığa bağlı stres riskini de azaltıyor.
6: Ter bezleri bunlar çok azdır ineklere göre. Güneş ışınlarından etkilendiği için suya girmeleri lazım. Suya girmese strese girer hayvan. Hayvan strese girer mi verim alamıyoruz.
4: Doğal serinleme molası süt verimini de artırıyor.
6: Hayvan suya girmese süt verimi bayağı azalır. Hem verim alamıyoruz hem süt de azalıyor. Strese girer hayvan.
3: Kavurucu sıcaklıklar zihni sinir projelerini devreye sokuyor. Antalya'da kliması 89 model aracını sıcaktan kullanamayacak duruma gelen Ahmet Sarı öyle bir çözüme imza attı ki yolda arabasını görenler dönüp bir daha bakıyor.
7: Sıcaklar 55-60 dereceye yükselmiş durumda. Beynimizi kaynatıyor. Klimayı taktırdık. Aracın içerisi buz gibi.
8: Kavurucu sıcaklardan bunaldı. Kliması olmayan 89 model

0: aracının tavanına otobüs kliması taktırdı. Görenleri şaşkına çevirdi.
1: Lambalarda durduğumuz zaman bunalım geçirip kriz geçiriyoruz.
0: Güvenlik görevlisi olarak çalışan Ahmet Sarı, Antalya Manavgat'ta sıcaklıkların yükselmesiyle dayanamadı. Artık trafiğe çıkamayınca çareyi 89 model Tofaş Kartal marka aracının tavanına otobüs klima sistemi kurarak buldu.
1: 1989 model. O dönemlerde bu araçlarda klima yoktu. Kalorifer sistemiyle çalışıyordu. Bu stresten, bu sıkıntılardan kurtuldum.
0: Kurulan sistem elektriği motordan değil aküden alarak aracın içini kısa sürede soğutunca bu dertten kurtulan Ahmet Sarı klimayı takan ustaya da teşekkür etti.
1: Takan arkadaşlar da Allah razı olsun. Bunalımdan kurtulduk ve herkes aracına taktırsın. Herkese tavsiye ederim.
2: Şimdi de yurttan manzaralar gelecek efendim ekranlarınıza.
3: Tır otomobili sürükleyip takla attırdı. O anlar kameraya yansıdı. Görüntüler Antalya'nın Manavgat ilçesinden. Seyir halindeki tır kavşağa geldiği sırada kırmızı ışıkta bekleyen bir araca çarpmamak için direksiyonu sola kırdı. Ancak bu defa yanındaki bir otomobile çarptı ve ardından sürükledi. Savrularak takla atan otomobil kavşaktaki bir araca çarparak durabildi. Kazada 3 kişi yaralandı. Bursa'nın Mudanya ilçesinde yolun karşısına koşarak geçmeye çalışan yayaya otomobil çarptı. Kazayı görenler olay yerine koştu. Yaralıya ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Hastaneye kaldırılan adamın beyin kanaması geçirdiği ve köprücük kemiğinde kırık olduğu belirtildi. Yaralının hayati tehlikesi sürerken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Görüntülerde Kahramanmaraş'tan hafriyat kamyonu seyir halindeyken aniden yanmaya başladı. Kasa kısmından yükselen alevleri görenler durumu itfaiye ekibine bildirdi. İtfaiye zamana karşı yarış verirken alevler yoğun mücadele sonucu söndürüldü. Kamyonda hasar oluştu. Alevlerin yükseldiği bir diğer yer ise Adana'nın Çukurova ilçesiydi. Apartmanın 12. katındaki dairede yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevler itfaiyenin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken dairede hasar oluştu. Bolu'da sağanaktan korunmak isteyen traktör sürücüsü başına trafik dubası geçirdi. Yolda dubayı şapka gibi kullanarak ilerleyen sürücü çevredekileri de şaşırttı. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Türkiye'nin ikinci büyük gölü olarak bilinen Tuz Gölü yaz aylarında flamingolara ev sahipliği yapıyor. Her yıl binlerce flamingo gölde beslenerek kuluçkaya yatıyor. Önceki yıllarda kuraklık tehlikesinin hissedildiği Tuz Gölü'nde açıklanan verilere göre 12.800 yavru çıkışıyla son 5 yılın en yüksek rakamına ulaşıldı. Göldeki yavru flamingoların yaşamı ve anneleri tarafından beslendiği anlar havadan görüntülendi. Konya Ovası'nda gece boyunca meralarda ve dağlık alanlarda otlayan koyun sürüleri gün ışığıyla ağların yolunu tutuyor. Sürülerin dönüş yolculuğu sırasında tarlalar arasında uzanan toprak yollar adeta koyunların geçiş güzergahına dönüşüyor. Yüzlerce koyunun tozlu yollardan ilerleyerek evlerine dönüşü renkli görüntüler oluşturuyor.
2: Çin'in güneyindeki Guangdong eyaleti tayfun felaketiyle karşı karşıya. 700 binden fazla kişi güvenli bölgelere tahliye edilirken en yüksek seviyeli sel alarm ilan edildi. Öte yandan ülkenin Gansu eyaletinde yaşanan sel felaketinde ise en az 10 kişi yaşamını yitirdi. 23 kişi de yaralandı.
4: Önüne çıkan her şeyi savurdu. Ağaçları devirdi. Araçlar nehre dönen sokaklarda sürüklendi. 700 binden fazla kişi şiddetli tayfun nedeniyle tahliye edildi. Noel tayfunu Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinin kıyılarını vurdu. Günlük yaşamı felç etti. Tayfunun gücü o kadar şiddetliydi ki mağazalarda bulunan eşyaları bile dağıttı. Güvenlik kamerasına yansıyan bu görüntülerde de içinde bir çocuğun bulunduğu beşik marketten dışarıya savruldu. Panik dolu anlarda beşik bir çalıya çarpıp yuvarlandı. Beşikten düşen çocuk markete geri kaçtı. Bölgede ani sellere karşı en yüksek seviyeli alarm durumuna geçildi. Ani sellerin vurduğu Ganzu eyaletinde ise arama kurtarma çalışmaları sürüyor.
5: Şu anda 4. arama ve kurtarma operasyonunu yürütüyoruz. 3 insansız hava aracı araçların dağınık halde bulunduğu yerleri tespit etti. Araçların çevresinde ve su yüzeyinde bırakılmış nesnelerin etrafında insanları arıyoruz.
4: Sel felaketinde hayatını kaybedenlerin yanı sıra çok sayıda kişi de yaralandı. Bölgede çok sayıda tren ve uçak seferi de askıya alındı.
2: Güney Çin Denizi'nde 62 mürettebatı bulunan kargo gemisi olumsuz hava koşulları nedeniyle battı. Çin ve Vietnam'ın koordineli çalışmalarıyla 47 kişi kurtarıldı. Kayıp 15 mürettebat için bölgede çalışmalar sürüyor.
3: Olumsuz hava koşulları faciayı beraberinde getirdi. Bir kargo gemisi Güney Çin Denizi'nde battı. Yongshu Resifi yakınlarında kargo gemisinden acil durum çağrısı yapıldı. 62 Vietnamlı mürettebatı olan geminin yardım çağrısı Çin kurtarma ekipleri tarafından tespit edildi. Vietnam ve Çin ekipleri koordineli olarak kurtarma operasyonu başlattı. Çalışmalara 6 Çin gemisi, bir kurtarma helikopteri ve bir Vietnam gemisinin katıldığı bildirildi. Zamanla karşı verilen çalışmalarda 50'ye yakın kişi kurtarıldı. Vietnam çalışmalara büyük destek veren Çin'e teşekkür etti. Kayıp mürettebata ulaşmak için çalışmalar devam ediyor.
2: Şimdi de dünyadaki diğer gelişmelere kısa kısa göz atacağız.
4: Nehre düşen kişiyi kurtarmak isterken kaza yaptılar. Görüntüler İngiltere'de kayda geçti. Bir kişinin Thames Nehri'ne düştüğü ihbarı polisi alarma geçirdi. Sürat teknesiyle hızla olay yerine giden polisler Westminster Köprüsü'nün ayağına çarptı. Teknedeki 5 polisten 3'ü suya düştü. Hastaneye kaldırılan polislerden 4'ünün durumunun ciddi olduğu bildirildi. Viraja hızla giren bisikletli ölümle burun buruna geldi. Yıllık düzenlenen Fransa bisiklet turunda Amerikan bisikletçi kontrolünü kaybetti. Virajı alamayan bisiklet yarışçısı uçurumdan düşmekten bariyerin üstündeki file sayesinde kurtuldu. Bu kazanın adresi ise Hindistan. Bir sürücü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan kamyonet bariyeri aştı ve yaklaşık 4 metreden aşağıya düştü. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Kazada yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı. Bu görüntülerde yine Hindistan'da kayda geçti. Yağışlı havada hız yapan yolcu otobüsü kontrolden çıktı. Kayan otobüs yaklaşık 25 metre sürüklendi. Ardından yol kenarındaki bariyere çarparak ters döndü. Kazada ölü ve yaralılar olduğu bildirildi. Rusya'nın başkenti Moskova'da faciadan dönüldü. Bir AVM'de çıkan yangın hızla büyüdü. Alevler yakında bulunan bir havai fişek mağazasına sıçradı. Havai fişeklerin peş peşe patladığı yangını kontrol altına almak kolay olmadı.
2: Efendim akşam ajansında yeni saate girerken gelişmeleri aktarmaya devam ediyoruz. Önce başlıklarımıza bakalım, daha sonrasındaysa devam edeceğiz. Bugün AK Parti MYK toplantısı vardı. MYK toplantısı devam ederken AK Parti sözcüsü Ömer Çelik kameraların karşısına geçtiği gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Terörsüz Türkiye meselesine ilişkin çok önemli açıklamaları var. Süreçte mesele yeni başlıyor ifadesini kullanıyor. Şimdi daha ince işçilik aşamasında izleyen açıklamaları var. Detayları ekranlarınıza taşıyacağız. Cumhuriyet AK Partisi'nde kopuşlar devam ediyor. Özgür Özel'le beraber 90 milletvekili ayrılmıştı biliyorsunuz. Bu sefer de Cumhuriyet AK Partisi'nde eski milletvekillerinin kopuşu konuşuluyor. Tam 264 eski vekil Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa ettiklerini açıkladılar. Onunla detaylarına bakacağız. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'tan açıklamalar var. Gündeme dair açıklamalar var efendim. Amerika ile İran arasındaki savaşa dair açıklamaları var. Fazla zaman yok diyor. Diplomasi trafiği malum hızlı bir şekilde devam ediyor. Bir bir geçici ateşkesten bahsediyor. Fazla zaman yok diyor. Ya hızlı ilerlerler ya da hiç ilerlemez.

0: Evet, tanıyacağı sorusuna çok fazla zamana mı yiyor? Ya çok hızlı giderler ya hiç gitmez. Görüşmelerden sonuç alınmaması halinde güçlü askeri harekete hazır olduğunu söyledi. Trump ayrıca İran'a sert mesajlar vermeyi sürdürdü geçtiğimiz dakikalar içerisinde. Diplomasiye fazla zaman yok diyor. Askeri hareket uyarısında bulunuyor. Güçlü askeri harekete hazırım. Trump'tan bir anında son bir saat içerisinde gelen arkasına gelen tehdit mesajları var. Aynı zamanda da İran görüşmek istiyor ve görüşüyoruz. İran'la bir anlaşma yapma şansımız var. Sabırsızlığı İran konusunda sabır sorulduğunda bolca zamanımız var dedi ama bir saat önce yaptığında tam tersi ifadeler kullanmıştı. İran vekiller aracılığıyla bir görüşme talep etti diyor. İran'la iyi görüşmeler yapıyoruz. Neler olacağını göreceğiz. İran'la görüşmelerde bir şeylerin olma ihtimali yüksek. Suudi Arabistan'la anlaşmalar hakkında sorulan soruya ise henüz onlarla bu konuda konuşmadım diyor. Dürüst olmak gerekirse daha fazla mühimmat sahibi olmak isterim diyor. Malum Tomahawk füzelerinin depodaki sayıların azalmasıyla ilgili Amerikan akım medyasında haberler vardı Hikmet. Bir sürü Patriot füzesi üretiliyor diyor. İsrail hakkında da İran konusunda oldukça yakınız diyor. Aynı zamanda da Putin'e İran'a uydu görüntüleri gönderip göndermediğini soracak ve Putin'e Rusya'nın İran'a yardım ettiği yöndeki spekülasyonlar hakkında da soracağını söyledi. Rusya'nın İran'a görüntü gönderdiğini düşünmüyorum. Yani istihbarat servisinde bulunduğunu düşünmüyorum diyor. Rusya'nın İran'a görüntü gönderip göndermediğini ayrıca konuşacağım diyor. Eğer Rusya İran'a bizim görüntülerimizi verdiyse işe yaramamış. Venezuela'dan gelen para orduya gidecek diyor. Malum Amerika Birleşik Devletleri ordusu 1.15 trilyon dolarlık bir kongreye müracaatta bulundu. Bütçeyi artırmak için. Onların yaptıkları zarar ödemek için İran'ın parasını kullanacağız diyor. Aynı zamanda da savaş biter bitmez fiyatlarda büyük bir düşüş göreceksiniz diyor ki benzin fiyatları birazdan arabama benzin alacağım. Şu anda minimum oktan 4 dolar civarında. Burası çok önemli. İsrail biz olmadan hayatta kalamazdı diyor. Malum Hikmet bugün Netanyahu'nun Washington DC'ye gelmesi bekleniyor ve yarın da Lindsey Graham'ın cenaze töreninde beraber olacaklar. Ardından da Beyaz Saray'da Donald Trump, biz daha haber gün boyu Beyaz Saray'dan gelişmeleri aktaracağız. Durum odasında bir araya gelecekler. İran'a yönelik herhangi bir operasyonun olup olmayacağı kararı çıkabilir. Ama şu ana kadar yansıyan haberlere göre en azından Donald Trump'ın kesinlikle İran'a yönelik bir kara operasyonu ya da çok ciddi şekilde bir takım yerleri ele geçirme yönde herhangi bir adım atacağı yönde henüz işaretlerinin bulunmadığını söyleyebilirim.
1: İrfan, bizi en çok ilgilendiren meselelerden bir tanesi de bu F-35'ler meselesi, Katsa'nın yaptırılma meselesi. Yarın işte Netanyahu katil gelecek Kore'ye. Malum en önemli gündeminde onun da Türkiye F-35'leri vermeyin diyor. Zaten %90 geliş amacı da o. Yani Türkiye'ye F-35'lerin verilmesi meselesi, Katsa'yı kaldırılması meselesi. Buna dair söyleyeceğimiz bir şeyler var mı?
0: Tabii ki Donald Trump bu konuda kararlılığını gösterdi. Ankara'ya gelmeden önce de Washington DC'de Beyaz Saray'da yaptığı açıklamalarda Sayın Cumhurbaşkanı olan yakın ilişkilerinden çok ciddi şekilde bahsetti. Ama bu anlamda da Donald Trump'ın Netanyahu'yu çok fazla dinleyeceğini zannetmiyorum. Gerek kasa yaptırımlarının kalkması konusunda gerekse de F-35'ler konusunda Donald Trump kesinlikle bu konuda kararını vermiş vaziyette. Ama senin de söylediğin gibi Netanyahu'nun buraya geliş amaçlarındaki evet İran birinci sırada görünüyor ama perde arkasında baktığımız zaman özellikle Türkiye bir tehdit olarak görülüyor İsrail'de malum Netanyahu ve yandaşları tarafından. O açıdan da Donald Trump üzerinde bu anlamda baskı kullanmayı sürdürecek. Ancak ben Donald Trump'ın özellikle her zaman altını çiziyorum. Sayın Cumhurbaşkanı'nın olan yakın ilişkisi ve Türkiye'ye olan saygısı dolayısıyla Netanyahu'nun isteklerini yerine getireceğini hiçbir ihtimal vermiyorum. Ve aksine Donald Trump Sayın Cumhurbaşkanı'yla ilgili görüşlerini bir kez daha çok büyük ihtimalle zaten basın toplantısında da dile getirilecektir sorulursa.
1: Peki İrfan, teşekkürler aktardığın bilgilerden dolayı, kolay gelsin sana. Efendim, AK Parti'de bugün Merkez Yürütme Kurulu toplantısı Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde yapıldı. Toplantı sonrası konuşan parti sözcüsü Ömer Çelik, terörsüz Türkiye sürecinde yeni bir aşamaya geçildiğini söyledi. İnce işçilik aşamasındayız dedi. Yeni partiye de değinen Çelik, ortada yeni bir şey yok. Eski tartışmalar devam ediyor ifadesini kullandı.
2: Terörsüz Türkiye konusunda yeni bir aşamaya geldiğimizi, yeni aşama silah bırakmanın temin edilmesi, bir yasal zeminin ortaya çıkmasıydı. Siyasi boyutları olan, hukuki boyutları olan çok kapsamlı bir süreç.
3: Terörsüz Türkiye sürecinde gelinen noktayı değerlendirdi, daha ince işçilik aşamasındayız ifadesini kullandı.
2: Daha ince işçilik aşamasındayız.

0: mesele yeni başlıyor. Yasal bir zeminin oluşması son derece önemli. Ama aynı zamanda oluşturulan politik atmosfer önemlidir. Bu süreçte tabii ki katkılar çok değerlidir. Tabii ki yapıcı eleştiriler de çok değerlidir.
1: AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, Merkez Yürütme Kurulu toplantısının ardından kameraların karşısına geçti. Gündeminde terörsüz Türkiye sürecine yönelik yasal düzenlemeler vardı.
0: Meclis kapanmadan bu yasayı çıkaracağız. Önemli olan nitelikli bir şekilde iyi çalışılmış, ince işçiliği yapılmış bir şey olsun. Temel irademiz şu, bu yasayı Yüce Meclis kapanmadan çıkarmak için biz gayret edeceğiz.
1: Çelik, Özgür Özel başkanlığında kurulan yeni partiye de değindi.
0: Yenisiyle eskisiyle birbirini suçlamaya devam ediyor. Bu iddiaları ortaya atanlar CHP'li. Suçladıkları kişiler CHP'li. Bunun bizimle bir ilgisi yok. Ortada herhangi bir şekilde yeni denecek herhangi bir şey yok. Çünkü önceki tartışma kapanmış değil. CHP içindeki iki kanat arasında devam ederken bugün CHP kökenli iki parti arasında devam etmiş oluyor.
1: AK Parti'nin 25. yıl hazırlıkları da Ömer Çelik'in gündemindeydi.
0: 25. yılımıza özel hazırladığımız bir logomuz paylaşılacak. 1 Ağustos itibariyle o alınan kararlar doğrultusunda o etkinliğimizi gerçekleştireceğimiz tarihe kadar, yani 14 Ağustos tarihine kadar kesintisiz bir şekilde milletimizle paylaşımlarımız olacak. 25. yıl logomuz ve bu çerçevedeki 25. yıla dönük kurumsal kimlik hazırlıklarımız sizinle bir müddet sonra paylaşılacak.
2: Ve Ömer Çelik'in bahsettiği 25. yıl logosu özel bir kliple paylaşıldı efendim. AK Parti hükümetleri döneminde Türkiye'ye kazandırılan eserlerden, işte bakın helikopterler var, uçaklar var, onlar paylaşılıyor. Bir de güzel de bir müzik var, beraber izleyelim.

0: Efendim, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde basın toplantısı düzenleyen DEM Parti Grup Başkan Vekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, çerçeve yasa konusunda artık yeni bir eşikteyiz dedi. Görüşmelerin devam ettiğini söyleyen Koçyiğit, meclis kapanmadan yasal düzenlemelerin hayata geçeceğinin mesajını verdi.
1: Çerçeve yasa bir sonuç değil, aksine yeni bir başlangıcın ilk adımını oluşturuyor. Artık yeni bir dönemdeyiz, yeni bir eşikteyiz.
2: DEM Parti Grup Başkan Vekili Gülistan Kılıç Koçyiğit mecliste kameraların karşısına geçti. Gündeminde terörsüz Türkiye hedefi kapsamında yapılacak yasal düzenlemeler vardı.
1: Hali hazırda henüz takvim netleşmiş değil. Meclis kapanmadan mutlaka yasanın Adalet Komisyonu'na gelmesi ve daha sonra da genel kurula gelip yasallaşması beklentimizi yeniden ifade etmek istiyorum.
2: Çerçeve yasayla ilgili görüşmelerin sürdüğünü dile getirdi Koçyiğit.
1: Bu hafta içerisinde de yoğun bir trafik bekliyoruz. Gün içerisinde belki bazen birkaç toplantı da olabilir, onu ifade edebilirim. Bu hafta yoğun olacak.
2: DEM Parti Grup Başkan Vekili siyasi partilere çağrı yaptı.
1: Gerçekten tarihi bir sorunu konuşuyoruz. Türkiye'nin en önemli sorununu demokratik ve barışçıl bir şekilde çözmeyi konuşuyoruz. O anlamıyla dar, güncel tartışmalara hapsolmadan, gerçek anlamda dar parti çıkarlarına hapsetmeden bu sorunu ele almak ve bu soruna bu çerçeveden, bu bakış açısıyla yaklaşmanın da önemli olduğunu ifade etmemiz gerekiyor.
0: CHP'de sular durulmuyor. Yeni partinin kurulmasıyla ard arda gelen istifalar yönetimi harekete geçirdi. Kemal Kılıçdaroğlu milletvekillerini topladı. Özgür Özel'den boşalan grup başkanlığı görevine CHP Tekirdağ milletvekili Faik Öztrak seçildi. Vekiller yakın markaj alınırken bu hafta il başkanlarıyla da kritik bir toplantı planlandı.
3: Bu ulu çınarın gölgesi haramın ve kirlenmişliğin sığınağı asla ve asla olamaz.
4: Özgür Özel'in yeni parti hamlesi sonrası CHP'de kırmızı alarm verildi. Kemal Kılıçdaroğlu'nun milletvekilleriyle acil koduyla yaptığı toplantı

0: yılında Özgür Özel'den boşalan grup başkanlığı koltuğuna CHP Tekirdağ Milletvekili Faik Öztrak seçildi. Pazar günü gerçekleştirilen toplantıya 44 milletvekilinden 39'unun katılması dikkat çekti. CHP'li 10 vekilin daha istifa ederek yeni partiye geçeceği iddiası ise kulisleri karıştırdı. Kılıçdaroğlu yönetiminin istifaya yakın olan vekilleri markaja aldığı konuşuluyor.
1: Niye bölünüyoruz? Bana mantıklı bir gerekçe lazım. Niye bölünüyoruz? Eğer Kılıçdaroğlu hırsızları ayıklayacaksa, onun için bölünüyoruz diyorlarsa bu daha vahim bir şey.
0: Kılıçdaroğlu bir yandan arınma hamlelerini de sürdürüyor. Şimdiye kadar 55 il başkanını görevden alan Kılıçdaroğlu'nun bu hafta süreci tamamlayarak genel merkezde düzenleyeceği toplantıyla yeni dönemin yol haritasını ele alacağı konuşuluyor.
2: Eğer yolsuzluk yapmak istiyorsan, malı götürmek istiyorsan derhal ama derhal partinin dışına çıkacaksın.
0: Genel merkeze destek vermeyen il başkanlarıyla yolların ayrılacağı, uyumlu isimlerle ise yola devam edileceği iddialar arasında. Özel'e dönüş yolu açmak için CHP'de kaldığı öne sürülen Selin Sayekböke ve Gül Çiftçi gibi isimlerin durumunun da masaya yatırılması planlanıyor. Düzce'de ise atama gerilimi vardı. Düzce il başkanlığına atanan Kenan Akın, görevi devralmak için gittiği parti binasının kapısının kilitli olduğunu görünce kapıyı tekmeleyerek kırdı. Özel ve İmamoğlu'nun afişlerini de metrelerce yükseklikten yere attı. CHP yönetiminin Özel ve yeni partili vekillerin fezlekeleri meclise geldiğinde dokunulmazlıkların kaldırılması yönünde oy kullanılacağı da iddia edildi.
2: Siyaset temiz insanların işidir, temiz insanların, ahlaklı, erdemli insanların partisiyiz biz.
0: CHP'nin cumartesi günü gerçekleştirilen Sarıyer etkinliği yeni bir gerilimin kapısını araladı. Törene kast ajanslarından 950 liraya kiralanan figüranların getirildiği iddiası üzerine CHP yönetimi suç duyurusunda bulunmuş, soruşturma başlatılmıştı.
3: Biz yoğurdu üfleyerek yiyoruz. Nedeni şu, 10 aydır buradayız. 10 ay içerisinde Bermuda üçgeniyle mücadele ediyoruz.
0: O kast ajansının skandal iddiaları CHP'den herhangi bir talimat ya da ücret alınmadı diyerek doğruladığı öne sürüldü.
4: Ajanstan açıklama, CHP'ye gönül veren bir birey olarak törende yakın dostum ve arkadaşım Samet Özkaş'a destek olmak amacıyla ajansımın tüm imkanlarını kendi irademle seferber ettim.
5: Ve Özgür Özel'in yeni parti cephesi, parti meclisi ve MYK belirlendi. 91 milletvekiliyle yeni parti mecliste ikinci parti konumunu üstlendi. 1 milyon üye hedefi var ki o hedefin gerçekleşmesi için de Özel'in bir zamanlar baba ocağı dediği CHP'nin üyelerine ve parti teşkilatlarına salvolar yapılıyor. Ama ne var ki herkesin aklındaki o soru hala cevapsız. Mansur Yavaş'ın durumu ne olacak? Özel, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı'nın kendileriyle aynı çizgide olduğunu açıklasa da Yavaş'tan hala bir açıklama gelmemesi oldukça dikkat çekici.
6: Pazartesi gününden itibaren de tüm Türkiye'de hızla örgütlenmeye yeni parti başlıyor.
0: 1 milyon üye hedefiyle çıktı yola. Bir zamanlar baba ocağı dediği CHP'nin üyelerine göz dikti. Özgür Özel partiye yeni katılımlar için düğmeye bastı. 200'e yakın belediye başkanının yeni partiye geçme talebini CHP yönetimine ilettiği iddiası ise ortalığı karıştırdı.
2: Yürüyelim arkadaşlar!
0: Gözler en çok da Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'taydı. Yavaş adına açıklamayı daha partiyi kurar kurmaz Özgür Özel yaptı. Yavaş bizimle aynı çizgide dedi. Ama Yavaş'ın günlerdir sessiz kalması siyaset kulislerinde farklı senaryoları gündeme taşıdı. Yavaş'ın yeni partiye şimdilik mesafeli durarak CHP'deki süreci izleyeceği iddia edildi.
6: Mansur Bey'in de durumu, duruşu, bütün tutumu hepimizin beklediği gibidir. Özgür Özel'le yokum demeyen herkesi, bu lafı duymadığımız herkesi yanımızda biliyoruz.
0: Yeni partinin resmi olarak ikinci parti unvanını almasıyla meclis aritmetiği de değişti. CHP yıllardır kurulda oturduğu koltukları yeni partiye devredecek, meclis başkan vekilliği ve idare amirliği kontenjanlarını da tamamen kaybedecek. Oda düzeni de yeniden şekilleniyor. CHP'nin kullandığı grup yönetim alanlarının yeni partiye geçmesi, CHP'ye ise yeni odalar tahsis edilmesi planlanıyor. CHP'nin meclisteki grup toplantı salonu da yeni parti

0: diye verildi. Salona parti logosunun yer aldığı tabelalar yerleştirildi. Yeni parti salı günü kapalı grup toplantısı yapacak. Ayrıca Özel'in bu hafta MYK toplantısına da başkanlık etmesi bekleniyor. Bu toplantıda ise kongre takvimi belirlenecek.
1: Hedefimiz Eylül sonu, Ekim başı gibi bir kurultay yapmak.
0: Özgür Özel yeni parti sonrası CHP'ye karşı yürütecekleri stratejiye dair de ipuçları verdi. Bir gazeteye röportaj veren Özel, CHP yönetimini siyasi muhatap olarak kabul etmeyeceklerini söyledi. CHP'nin kurumsal kimliğine bir şey söylememiz mümkün değil. Ancak şu anda CHP seçilmemişler tarafından yönetiliyor diye de ekledi. Ve Özgür Özel'in parti meclisinde üstünü çizdiği isimler: Veli Ağbaba, Burhanettin Bulut, Özgür Karabağ, Turan Taşkın Özer. Özel soruşturma dosyalarında da adı geçen bu isimlerin kendi istekleri doğrultusunda parti meclisinde yer almadıklarını söyledi. Oysa siyaset kulislerinde Özel'in yeni partinin vitrinini bu isimlerle şekillendirmek istemediği görüşü hakim.
2: Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP ve Yeni Parti arasında yaşanan tartışmalara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bahçeli, CHP Yeni Parti geriliminin Türkiye'nin ana gündem maddesi haline getirilmemesi gerektiğini vurguladı. MHP lideri, CHP'nin üye katılım törenine izleyici olarak figüranların getirilmesine ilişkin iddiaların da açığa kavuşturulması gerektiğini ifade etti.
3: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP Yeni Parti hattında yaşanan tartışmalara ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Bahçeli, CHP Yeni Parti geriliminin Türkiye'nin ana gündem maddesi haline getirilmemesi gerektiğini vurguladı.
4: Bugün yapılması gereken CHP Yeni Parti hattındaki tüm tartışmaları Türkiye'nin ana gündem maddesi haline getirmemektir. Sayın Kılıçdaroğlu ile Sayın Özel başta olmak üzere bütün tarafların sağduyu çerçevesinde hareket etmesi, karşılıklı saygıyı muhafaza etmesi ve siyasi mücadeleyi şahsi hesaplaşmanın dışına çıkarması gerekmektedir.
3: MHP lideri iki parti arasında yaşanan tartışmalarda Özgür Özel'in hedef haline getirilmemesi gerektiğini ifade etti.
4: Sayın Özel'in üzülmesini, siyasi şahsiyetinin gündelik tartışmalar arasında hırpalanmasını veya CHP Yeni Parti kanadında süren hesaplaşmaların hedefi haline getirilmesini arzu etmeyiz. Sayın Kılıçdaroğlu'nun hakkına nasıl hukuken riayet edildiyse, Sayın Özel'in birikim ve konumu da saygıyla karşılanmalıdır. Türk siyaseti bir hakkı teslim ederken ötekini gözden çıkaran sığ bir anlayışa cevaz vermez.
3: Devlet Bahçeli, CHP'nin üye katılım törenine izleyici olarak figüranların getirilmesine ilişkin iddialara da açıklık getirilmesini istedi.
4: Son günlerde kamuoyuna yansıyan rozet töreni, figüran ve organizasyon tartışmaları da bütün yönleriyle açıklığa kavuşturulmalıdır. Cumhuriyet Halk Partisi'nin köklü geçmişinin yapay kalabalıkların, sahte görüntülerin ve hazırlanmış mizansenlerin üzerine bir gelecek inşa ediyor olma iddiası, Türk siyasi hayatının kalbine ağır bir darbe gibi inmiştir. Bunun yanında henüz gerçekliği kesinleşmemiş iddialar üzerinden insanların şeref ve haysiyetine saldırılması ve peşin hükümlerle siyasi infaza başvurulması da kabul edilemez.
2: Efendim, ekranlarınıza yansıyan bir son dakika var. Detaylarını öğreneceğiz. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü Ahbaplar Suç Örgütü soruşturması kapsamında Ahbap Derneği'nin tüm mal varlığının idari etkisi yönetim kayyımına devredildi. Meral Dallar telefon attığımızda ayrıntıları dinleyeceğiz. Meral.
5: Evet, Ahbap Derneği'ne ilişkin yürütülen soruşturma gün geçtikçe derinleşmeye devam ediyor. Bir son dakika bilgisiyle de yine karşı karşıyayız. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü Ahbaplar Suç Örgütü soruşturması kapsamında ise Ahbap Derneği'nin tüm mal varlığının idare yetkisi yönetim kayyımına devredildi. An itibariyle İstanbul 8. Sulh Ceza Hakimliği derneğe ait taşınmazların, araçların, bank hesabındaki nakdi varlıkların ve diğer mal varlığı değerlerinin yönetimini yönetim amacıyla aslında kayyım olarak bir atama gerçekleştirildi. Kararda derneğin kurucusu Haluk Levent'e bazı yönetim ve denetim kurulu üyelerinin de tutuklu bulunduğu, bazıları hakkında adli kontrol tedbirlerinin uygulandığı, derneğin hesapları ve mal varlıkları üzerinde tedbir bulunduğu ve peşin sürecinin de başlatıldığını söyleyebiliriz. Elbette ki bugün de aslında yeni gelişmelerle sürekli yayınlarımızı gerçekleştirmiştik. Özellikle 4. dalga operasyonu da yapılmıştı Ahbap Derneği'ne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında. Bu 4. dalgada da yine 13 şüpheli gözaltına alındı. Haluk Levent'in asistanı Yeliçkaya'ya yapılan 22 şüpheli taşınmaz devirlerde adı geçen holding sahibi Hüseyin Başaran da gözaltına alınmış oldu. Öte yandan da soruşturma kapsamında gazeteci Uğur Dündar, sanatçı ve yönetmen Mahsun Kırmızı, Gül şarkıcı ve oyuncu Gülben Aygen, oyuncu Elçin Sarzu ve rock müzik sanatçısı Hayko Cepkin de yine ifadeye çağrılmıştı. Geçtiğimiz saatler itibariyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Ahmet Derneği'ne yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında da aslında elde edilen her bir yeni delil doğrultusunda yeni operasyonlar gerçekleştiriliyor. Bugün de yine 13 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştı. Evet. Bunları da yine ekranlara taşımıştık diyebiliriz. Son dakika gelişmesi bu şekildeydi Hikmet Öztekin.
2: Peki Meral, teşekkürler aktardığım bilgilerden dolayı. Meral de bahsetti efendim anlatımında. Ahbap için bağış toplayan Uğur Dündar, Gülben Ergen, Mahsun Kırmızıgül, Elçin Sangu ve Hayko Çepkin de ifadeye çağrıldı. Dördüncü dalga operasyonda bakalım ayrıntılara.
6: Emeksiz kazanç, alın teri olmadan kazanç birçok kayıplara sebep olabilir.
7: Deprem zamanı yardım çağrılarıyla AFAD'la Ahbap'ı karşı karşıya getirmiş, bağışların bahis parasına dönüştüğü Ahbap'a milyarlarca lira akmasını sağlamışlardı. O isimler şimdi tek tek savcılığa çağrıldı.
8: Ahbap olayı budur. Hayallerimi yaşıyorum ben ya. Hayallerimi yaşıyorum. Eğleniyorum. Hakikaten eğleniyorum.
7: O isimlerden biri de Uğur Dündar. Yaptığı yayınlarla sık sık Ahbap'ı ve Haluk Levent'i övmüş, yardımların Ahbap'a yapılmasını istemişti.
9: Babalı ekibini ve Haluk Levent Ahbap ekibini izlerken kendi kendime dedim ki helal olsun çocuklara.
7: Gülben Ergen de Haluk Levent'i övme yarışına girenlerdendi. Koca bir Anadolu yüreği taşır paylaşımı yapmıştı Levent için. Operasyon başlayınca o mesajını sildi. Şarkıcı Hayko Cepkin de yaptığı paylaşımda hesap vermezlerse gırtlaklarına bile yapışırım paylaşımı yapmış, operasyon sonrası sessizliğini korumuştu. Mahsun Kırmızıgül de bağışta bulunmak istiyorsanız Ahbap Derneği'nin hesaplarına gönderebilirsiniz diyerek hesap numaraları paylaşmıştı. Elçin Sangu da yine ifade için adliyeye çağrılanlardan.
10: Parayı cebine indirenlerin de karşısında olduğumuz için ortada yapıyoruz.
7: Ünlülerin Ahbap'la ilişkilerine yönelik ifade işlemlerine devam ederken operasyonun dördüncü dalgası mali ve ticari ilişkiler üzerinden elde edilen verilerle yapıldı. Haluk Levent depremde binlerce konut sözü vermiş, birçoğu yarım kalmıştı. Savcılık şimdi de Ahbap'ın yarım kalan inşaatlarını ve konteyner alımlarını incelemeye aldı.
11: Şu an atıl olan ve kullanılmayan ve kullanıma elverişli olmadığı belli olan bir projeyi görmekteyiz. Bu projenin kısa süreç içerisinde vatandaşa geri dönüşünün sağlanması gerekiyor. Maalesef çöp olma tehlikesiyle karşı karşıya olacağını hatırlatmalıyız.
12: Deprem dönemi Ahbap'la ilgili pek çok iddia vardı. O iddiaların başında hala teslim edilemeyen ve yapımı durdurulan Malatya'daki konutlar var. Bir diğer iddia da konteynerlerle ilgili. İddiaya göre tam da deprem sürecinde Haluk Levent gelen bağışlarla piyasa fiyatının çok üzerinde konteyner satın aldı.
13: O dönem ben 22 bin liraya 21 metrekare konteyner buldum.
14: Üçte bir fiyatına.
13: Ve 100 tane de aldık. Siz konteynerları başına kaç para talep ettiniz insanlardan? 68 bin gibi bir rakamda.
7: Yapılan operasyonda Pegas Global Anonim Şirket yetkilisiyle Ahbap Derneği Satın Alma Müdürü Deniz Şimşek hakkında satın alma, ödeme ve tedarik süreçlerindeki usulsüzlük şüphesi nedeniyle işlem başlatıldı. Operasyonun bir diğer ayağı da Ahbap'ın konut yapmak için anlaşma sağladığı, konutları tamamlamadığı değerlendirilen şirket yetkililerine yapıldı. Asistan Yeliz Kaya'ya devredilen taşınmazlar da operasyonun bir diğer ayağı. Haluk Levent'e yapılan operasyonun ilk şikayetini yapan Başaran Holding sahibi Hüseyin Başaran'dı. Başaran, Haluk Levent'in 60 milyon dolarlık 22 taşınmazına çöktüğünü iddia etmişti. Canım, bu derdime inan. Videoda Haluk Levent'in yanında şarkı söylediği isim Hüseyin Başaran. Yani suç duyurusuyla operasyonu başlatan isim. Şimdi o da şüpheli taşınmaz devri nedeniyle gözaltında.
10: Çünkü ahbaplar inceliyor. Çünkü biz paraya dokunmuyoruz.
12: Ahbap için yapılan incelemelerden biri de çek senet tahsil işlemleri. Zaten Haluk Levent'e yapılan operasyon da bunun içindi. Ahbap'a gelen yardımlar çeklerle Haluk Levent'in hesabına aktarılıyordu. Bunun için operasyon başlamıştı. Bu kapsamda bir ahbap yetkilisiyle bir de başka firmanın yetkilisi gözaltına alındı.
14: Soruşma kapsamında elbette yeni dalgalar, yeni gözaltılar

0: olabilir.
1: Gazeri Lian El Kavka ve Filistinli ressamların İspanya Başbakanı Sanchez'i yıkık Gazze'deki bir duvara resmettiği fotoğraflar. Efendim bunu Lian El Kavka sosyal medyasından paylaşıyor. Sanchez'i de etiketliyor. Sanchez biliyorsunuz hepimizin gönlünü kazanan bir lider. Özellikle de İspanya'da zaten öyle. İspanya ve Sanchez Gazze konusunda tüm dünyaya gerçekleri haykıran bir ülke ve lider. Dolayısıyla Lian El Kavka da bütün dünyaya bunu duyuran bir fotoğraf paylaşıyorlar ve Sanchez de bu fotoğrafı görüyor. Lian El Kavka ve Filistin ressamlara da bir cevap veriyor. Ekranlarınıza taşıyacağız.
2: Ben Gazze'den Lian. Bugün İspanya Başbakanı'nın resmini çizdik. Bu görüntünün ona ve çok sevdiğimiz İspanyol halkına ulaşmasını diliyorum.
3: Bunca acının ortasında İspanya'ya sevgi gösteren tüm Filistinlilere teşekkür ediyorum. İspanyol halkı sizi görüyor, sesinizi duyuyor ve size sevgi besliyor.
4: Küçük Lian'ın çağrısı karşılık buldu. Pedro Sanchez Gazze halkına sevgi mesajı gönderdi. İspanya Başbakanı'nın o paylaşımı dünya tarafından yalnız bırakılan mazlumların gönüllerine dokundu.
5: Gracias.
3: Teşekkür ederim Lian ve bu güzel jesti yapan sanatçılar. Ayrıca bunca acının ortasında İspanya'ya sevgi gösteren tüm Filistinlilere teşekkür ediyorum. İspanyol halkı sizi görüyor, sesinizi duyuyor ve size sevgi besliyor.
4: Her şey Gazze'li Lian El Kavka ve Filistinli ressamların İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'in resmini yıkık bir binanın duvarına çizmesiyle başladı. Filistinli Lian o resimle birlikte Sanchez ve İspanya halkına sosyal medya üzerinden selam gönderdi.
2: Ben Gazze'den Lian. Bugün İspanya Başbakanı'nın resmini çizdik. Bu görüntünün ona ve çok sevdiğimiz İspanyol halkına ulaşmasını diliyorum.
4: Yürekleri ısıtan o anlarda Pedro Sanchez kayıtsız kalmadı.
3: Tüm İspanyol toplumu sizi duyuyor, sizi görüyor ve size sevgi besliyor. Umarım Gazze'nin çocukları yakında korkmadan okullarında yeniden resim yapabilecekleri ve barış içinde yaşayabilecekleri günlere kavuşur. İspanya'dan size büyük bir kucaklama gönderiyorum.
4: Küçük Lian mutluluktan adeta havalara uçtu. Sanchez'in paylaşımına yeni bir mesajla teşekkür etti.
2: Aynı dili konuşmuyor olabiliriz ama aynı merhametli kalplere sahibiz. İlk kez Gazze'den birine bir başbakanın cevap verdiğini görüyorum. Teşekkür ederim Sayın İspanya Başbakanı. Size büyük saygı duyuyoruz. Gazze halkını destekleyen herkese teşekkür ediyoruz. Sizi seviyoruz.
4: Bu karşılıklı mesajlaşma İspanya milli takımının 2026 FIFA Dünya Kupası'nı kazanmasının ardından Gazze'de düzenlenen kutlamalarla aynı döneme denk geldi.
1: Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Eşşara, Katar merkezi El Cezire televizyonuna konuştu. Suriye'ye yönelik yaptırımların kaldırılması konusunda Türkiye'nin arabuluculuk ettiğini belirten Şara, Başkan Erdoğan'ın devreye girdiğini anlattı. Şara ayrıca İsrail'le güvenlik anlaşmasına varmak için diplomatik temasların sürdüğünü de açıkladı.
3: Türkiye gibi bölge ülkelerinin arabuluculuk girişimleri başlatıldı. Başkan Trump ikna oldu ve yaptırımları kaldırdı.
4: Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara dikkat çeken açıklamalar yaptı. Yaptırımların kaldırılmasında Türkiye'nin arabuluculuk rolüne vurgu yaptı. Şara Katar merkezi El Cezire televizyonla konuştu. Yaptırımlar Lübnan, İsrail ve YPG dahil olmak üzere birçok konuda soruları yanıtladı. Bölgenin İsrail ve İran hırsları arasında seçim yapmaya zorlanmaması gerektiğini belirten Şara bağımsızlık vurgusu yaptı. Tel Aviv'de güvenlik anlaşmasının imzalanabileceğini söyledi.
3: Bölgede İsrail'in ve İran'ın emelleri arasında seçim yapmak zorunda kalmamalıyız. Bölgenin kendi bağımsız politikasına ve kendi bağımsız kimliğine sahip olması gerekir. Ayrıca İsrail ile birçok ülkenin katılımıyla bir güvenlik anlaşması üzerinde çalışıyoruz.
4: ABD Başkanı Trump'ın Lübnan konusunu Suriye'ye devredebiliriz sözleri de soruldu. Şara, Lübnan'a askeri bir müdahale düşünmüyoruz mesajı verdi.
3: Askeri müdahale düşünmüyoruz. Aksine Lübnan'a yardım etmeye çalışıyoruz. Suriye'nin sunabileceği birkaç kozu var ve biz bunları Lübnan devletinin emrine sunuyoruz. Devlet bunları dilediği gibi kullanabilir.
4: YPG ile imzalanan anlaşma da gündemdeydi. Suriye Cumhurbaşkanı sürecin yavaş ilerlediğini ifade etti. Kürtlerle YPG'liler birbirinden ayrı mesajını bir kez daha verdi.
0: Bazı taraflar SDG meselesini Kürt meselesiyle

0: ilişkilendirmeye çalıştı. Bizse bu ikisini birbirinden ayırmak için çalıştık ve olumlu sonuçlar elde ettik. Birkaç kez anlaşma imzaladık. Her ne kadar bunlar her zaman uygulanmasa da, son anlaşmada ise uygulama konusunda daha somut adımlar attık.
1: Şahra, ABD Başkanı Trump'ın Suriye'ye yönelik yaptırımları kaldırmasını da hatırlattı. Başkan Erdoğan'ın rolüne vurgu yaptı.
0: Suudi Arabistan ve Türkiye gibi bölge ülkelerinin arabuluculuk girişimleri başlatıldı. Başkan Trump ikna oldu ve yaptırımları kaldırdı.
2: Uzun yıllar ana muhalefet partisi konumunda olan CHP iç kavgaların ardından bölündü ve Özgür Özel liderliğine kurulan yeni parti ana muhalefet partisi oldu. CHP zaten bugüne kadar iktidar karşısındaki stratejisinde çok başarılı olamamıştı. Şimdi sadece iç kavga nedeniyle CHP içinden çıkan bir partinin başarılı olma ihtimali var mı? Büyük soru işareti. Ferhat Çiçek'in kaleminden editörün notu ekranlarınıza gelecek.
3: CHP'nin içindeki tartışmalar beni hiç ilgilendirmiyor.
4: Ana muhalefet partisi. İktidarın en yakın takipçisi. İktidar olmaya en yakın parti. İktidarın eksiklerini anlatan, alternatif plan sunması gereken, iktidarın atabileceği yanlış adımları engellemesi gereken parti. Güçlü ve görevini iyi yapan bir ana muhalefetle elbette kazanan önce Türkiye olur. Ardından da halk ana muhalefetin icraatlerini beğenirse onu iktidara taşır. Geldiğimiz noktadaysa durum biraz farklı. Türkiye'de uzun yıllardır ana muhalefet partisi CHP'ydi. Ancak onlar bu görevi sadece iktidarı kötülemek olarak gördüler.
5: Bu hükümet dünyanın en doğru işini bile yapsa bizim bu hükümeti alkışlayacak halimiz yok. Milletin bize verdiği görev bu kardeşim.
4: Muhalefet olmayı iktidarın attığı her adımın karşısında durmak olarak gördüler.
6: Otomobil üreteceğiz diyorlar. Nerede kaldı? Hani oturdular, büyük gösteriler yaptılar, iş adamları bir araya geldi, bakanlar, başbakanlar, cumhurbaşkanları bir araya geldi. Otomobil üretiyoruz dediler. Nerede?
7: Tok akıllı cihazı artık burada.
8: Burada.
9: Lan yaptığın bir tane helikopter ya da bir tane uçak.
10: Yani uçak dediğim de küçük bir şey.
11: Bunlar planör, oyuncak uçak gibi düşünün.
12: Vizyona bakın, gözlerim yaşaldı. İkinci yüzyıl vizyonu. Tank, top, SİHA, İHA.
11: Oyuncak uçak.
2: Baykar tarafından geliştirilen insansız savaş uçağı Kızıl Elma bugün ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi.
13: Diyelim ki var bu kaynak. O kaynak Türkiye'ye kalkınma getirir mi sorusunun yanıtı hayır olduğu için endişeliyiz zaten.
14: Biz önümüzdeki yıl, yani seçimlerden sonra doğalgazı artık sunacağız diyor. Bu yalana gerçekten inanan var.
15: Sayın Erdoğan'ın müjdesi maalesef fiyasko çıktı. Yani olmadı.
14: Bu yalana gerçekten inanan var mı?
15: Yani olmadı.
12: Daha önce ilan ettiğimiz 540 milyar metreküplük rezervimiz Çaycuma 1'deki yeni keşfimizle birlikte toplamda 710 milyar metreküp'e ulaştı. Yerli doğalgazımızı 2023'te milletimizin hizmetine sunmak için şu anda gece gündüz çalışıyoruz.
4: Peki izledikleri bu stratejiyle Türkiye'deki ana muhalefetin geldiği son durum ne? Bölünmüş, parçalanmış, iç kavgalardan kurtulamayan, yolsuzlukların alıp başını gittiği, rüşvetlerin, tehditlerin havada uçuştuğu bir ana muhalefet partisi. Kurultay yapılıyor, kavga eksik olmuyor.
16: Sen bu maganda ağızlarını bırak! O Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanını sen değil, senin ağabeylerin kaçıramamış!
3: Bunlardan partiyi temizleyeceğim. Herkes çok iyi bilsin. Bana çalışan adam lazım. Düne kadar sustum, doğru. Ama sabah mikrofonu gören koşa koşa gidip CHP'ye eleştirirse kimse kusura bakmasın, buna izin vermeyeceğim.
17: Değerli kardeşlerim, buna bir itirazım yok. Bana burada Başbakan Kılıçdaroğlu diye bağırmanıza gerek yok. Sokakta insanlar bağırıyor mu? Ona bakın siz.
18: Bay Kemal'i arkadan hançerle diyeceksin.
19: Hiç üstüme almadım. Cumhuriyet Halk Partisi'nde hançer yok. Hançerleyecek de kimse yok. Yüzüme karşı söyleseydin. Bizim partide hançer olmaz.
4: Ağır ithamların, tehditlerin ardı arkası gelmiyor.
19: Üç günlük dünyada şerefini değil de rahat koltuklarını düşünenler varsınlar, geride kalsınlar.
20: Hepsi içime attı. Hep sustun. Ya yeter artık ya.
19: Kayyum eliyle bilmem neyle Atatürk'ün kurduğu partiye gelip oturacaksın. Bu parti seni o koltukta oturmayı bırak. Tükürükle boğar, tükürükle boğar.
21: Ben Kemal, geliyorum.
19: Atatürk'ün partisine seçim olmadan gelecek adamın 2 milyon üyemiz alnını karışlar. Nokta.
22: Rüşvetçiler ve hırsızlardan arınacağız.
19: Genel merkezde o kara günü yaşatanlara varsa şu kadarcık hakkımı helal etmiyorum.
23: Kim bu işe bulaştıysa, kim kirlilikten medet umduysa, kim pavyon köşelerinde para aldıysa onlara güle güle diyeceğiz.
4: Eski dostlar neredeyse kanlı bıçaklı oluyor.
22: FETÖ terör örgütü ajanlarını zamanında fark edemediğim için sizlerden özür diliyorum.
4: Kendi genel merkezlerini savaş alanına döndürüyorlar.
24: Bu binayı tahrip etmek istiyorlar. Bu binayı ele geçirmek istiyorlar. Buradan çıkmayacağız.
25: Gel girdi. Evet şu anda Çevik Kuvvet içeride. İnanılmaz bir görüntü. Çevik Kuvvet. Çok sıcak saatler yaşanıyor. Tarihi anlar yaşanıyor. Cumhuriyet Halk Partisi genel merkezinde Çevik Kuvvet ekiplerini görüyorsunuz. Cumhuriyet Halk Partili gençler onlara su şişeleriyle karşılık veriyorlar. Yangın söndürme tüpleriyle bu şekilde karşılık veriliyor. İnanılmaz bir görüntü var. İnanılmaz. Şu anda Cumhuriyet Halk Partisi ikinci katındayız. Her yer duman altında. Kameraman arkadaşım Barış da etkilendi. Bakın şu anda. Bakın merdivenlerden polisler çıkmasın diye. Şu anda Çevik Kuvvet Cumhuriyet Halk Partisi genel merkezinde. Burası ikinci kat.
4: 3 yıl önce gözyaşı döktükleri, öve öve bitiremedikleri adaylarını hain ilan ediyorlar.
19: Hepimizin lideri, önderi ve Türkiye ile helalleşen ve Türkiye'yi barıştıran lider olarak hepimizin yüründe, önünde yürümeye devam ediyorsunuz.
4: İlçelerde, illerde kavga, gürültü eksik olmuyor. Belediye başkanları verdikleri rüşvetleri bir bir itiraf ediyor. Bazı belediye başkanları rüşvet alırken suçüstü yakalanıyor.
26: Bir defa. Bakma olarak bunu aldınız. Nedir bunlar? Nedir bunlar? Şöyle bir açın. Açın.
4: genel başkanları partideki yolsuzluklara savaş ilanı açtığını söylüyor.
22: Şimdi bana soruyorlar, ne yapacaksın? Benim ne yapacağım bellidir. Ben hesap soracağım, hesap.
0: Rüşvet alanların hesabını soracağız onlardan.

0: rüşvet alanların, malı götürenlerin hesabını soracağız. Bu bizim görevimiz. Parayla satın alınmayacak adamların Cumhuriyet Halk Partisi'nde olması lazım. Bir daha ifade edeyim. Parayla, pulla, rüşvetle satın alınmayacak adamların Cumhuriyet Halk Partisi'nde olması lazım.
1: Ve sonunda kavgaları o kadar büyüdü ki artık bölünmek zorunda kaldılar.
2: Vatana, millete, partimize, hepimize hayırlı olsun.
0: Arınmak zorunda olan bir partidir. Neyse çok şükür o da büyük ölçüde gerçekleşti.
1: Yeni parti CHP'yi ana muhalefet koltuğundan indirdi. Yerine kendi geçti. Fikri bir değişiklik yok. İdeolojik değişiklik yok. Yeni bir plan, vaat, mesaj, yol haritası yok. Sadece iç kavganın bir ürünü olarak kuruldu yeni parti. Peki yeni ana muhalefet partisi, yeni partinin beklentisi ne? Halk hangi değişiklik için fikrini değiştirecek? Vatandaş bölünmeye kadar gidecek kavgaların olduğu bir adrese nasıl güvenecek? Arınma sözünden rahatsız olanların, yolsuzluk dosyalarında adı geçenlerin de sığındığı bir parti halka ne diyecek? Kısacası halk tüm bu gelişmelerin yaşandığı muhalefete nasıl ve neden güvenecek? Üstelik karşısında devrim niteliğinde projelere imza atan, 23 yıldır halkın güçlü desteğini alan, Türkiye'yi dünyada en saygın ülkelerden biri haline getiren bir iktidar varken, ana muhalefetin durumunu aslında Başkan Erdoğan özetliyor.
3: Bunca yıl başbakanlık yaptım, cumhurbaşkanlığı yaptım. En çok hayıflandığım konulardan biri şöyle dişime göre bir ana muhalefet bulamayışımdır. Kendilerince en güçlü oldukları zamanda düştükleri durum ortada. Bakalım yarın hangi senaryoyla karşımıza çıkacak.
4: Teraport. A Haber Radyo. 24 saat haber.
5: Halkbank'ın katkılarıyla.
6: Milyonlarca vatandaşın yararlandığı yeni doğan yardımı, vefat yardımı, doğalgaz tüketim desteği gibi onlarca destek kalemi hız kesmeden ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmaya devam ediyor. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı eliyle vatandaşlara ulaştırılan yardımlar yılın ilk 6 ayında 194.2 milyar liraya ulaştı.
5: Halkbank'ın katkılarıyla.
4: Haberin radyosu A Haber Radyo.
7: Reklam. Lacivert dergi dijital sömürü dosyasıyla raflarda. 10. yılında 15 Temmuz. Türkiye için gerçek bir milat. İnsan kendini yeniden tanımlamak zorunda. Siber savaşların geleceği ve yapay zeka. Yeni sömürü düzeni. Algoritmalar. Hepsi ve çok daha fazlası Lacivert'in Temmuz sayısında.
4: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.

0: Radyoda günün öne çıkan haberleri.
1: Kaan'ı F110 motoruyla hava kuvvetlerine teslim edecek bir noktaya varmış olacağız motorlar geldiğinde.
2: Türkiye'nin göz bebeği olan Kaan projesinde seri üretim 2028 yılının son aylarında başlayacak. İlk 40 uçak F110 motoruyla teslim edilecek. Katıldığı televizyon programında Kaan projesindeki son gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulunan TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu, uçağın yerli motorlu versiyonunu 2033 yılından itibaren teslim etmeyi hedeflediklerini açıkladı.
1: İnşallah 2033'lü yıllarda, 33 yılında biz kendi motorumuzla da teslimatlarımıza başlamak istiyoruz.
3: Türkiye'nin gökyüzündeki 5. nesil gücü olan Kaan, en kritik aşamaları ardında bırakarak teslimat takvimine doğru ilerliyor. 3 prototipi olan Kaan'ın hem yerde hem de gökte testleri devam ediyor.
1: İnşallah yakında DAP-1 uçacak. DAP-2 ondan sonra uçacak bu sene içerisinde.
2: Demiroğlu, insansız savaş uçağı Anka-3'ün ilk prototipinden elde edilen veriler doğrultusunda platformun yeniden tasarlandığını açıkladı. Yeni konfigürasyonda faydalı yük kapasitesi 1,3 tondan 1,7 tona çıkarıldı. Radar kesit alanı daha da düşürüldü. Uçuş menzili ve havada kalış süresi artırıldı. Hava hava görev kabiliyeti eklendi. Yeni nesil boya ve radar soğurucu kaplamalar kullanılmaya başlandı. Yeni Anka 3 prototipinin 2027'nin ilk çeyreğinde ilk uçuşunu gerçekleştirmesi, teslimatlarınsa 2027'nin ikinci yarısında başlaması hedefleniyor. TUSAŞ Genel Müdürü, Hürjet'in NATO bünyesinde daha geniş kullanım alanı bulacağına inandığını belirterek, platformun hem ileri jet eğitim hem de hafif taarruz görevleri için önemli kabiliyetler sunduğunu ifade etti.
3: Yapılan ihracat anlaşmasıyla Hürjet İspanya'nın da jet eğitim uçağı olmuştu. Hürjet aynı zamanda Avrupa ülkelerinde radarında.
2: Mehmet Demiroğlu, Hürjet'in küresel pazarda rakip sayısının sınırlı olduğuna dikkat çekerek, bu durumun platformun önümüzdeki dönemde daha fazla ülke tarafından tercih edilmesine katkı sağlayabileceğini söyledi. Öte yandan yerli ve milli eğitim uçağı Hürkuş 2'nin teslimata hazır olduğunun altı çizildi. Demiroğlu, Azerbaycan'la ihracat anlaşmasının imza aşamasında olduğunu, Körfez ülkeleri Afrika ve Güney Amerika'dan da yoğun ilgi bulunduğunu ifade etti.
0: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
2: Ticaret Bakanlığı, dijitalleşme ile birlikte artan reklam ve ilanlara karşı 1 Ağustos'ta düğmeye basıyor. Bakanlık, tüketicilerin korunması amacıyla ticari reklam ve haksız ticari uygulamalar yönetmeliğinde kapsamlı değişikliğe gitti.
4: Hedefli reklam kapsamında önlerine sürekli reklam çıkıyor hem velilerimizin hem çocuklarımızın.
2: Yeni düzenlemeler 1 Ağustos 2026 itibarıyla yürürlüğe girecek.
3: Düzenlemeyle birlikte çocuklara yönelik kişisel verilere dayalı profilleme kullanılarak hedefli reklamcılık yapılması yasaklanmış oldu. Hedefli reklamcılıkta da tüketicilere daha fazla kontrol imkanı sağlandı.
4: Burada getirilen düzenlemeyle bu hedefli reklamların hangi kriterlerle bu işletmeler tarafından ya da reklam sağlayıcılar tarafından bizlere iletildiğinin açık bir şekilde belirtilmesi ve bu ayarları nasıl değiştireceğimizin açıklanması gerekiyor.
2: İndirimli satış reklamlarında tüketiciyi yanıltabilecek fiyat gösterimlerine karşı da yeni kurallar uygulanacak.
4: İndirim başlamadan önceki son 10 gün içerisindeki en düşük fiyat baz alınarak ve bunun net bir şekilde tüketiciye, vatandaşa belirtilecek, açıklanacak şekilde bunun üzerinden indirim yapılarak aslında vatandaşın yanıltılmasının önüne geçilmek hedefleniyor.
2: Kamuoyunda influencer olarak bilinen sosyal medya etkileyicilerinin paylaşımlarına ilişkin kurallar da yeniden düzenlendi.
4: Bakıyoruz bazı gizli reklamlar olabiliyor. Herhangi bir şekilde bir ürünü tanıtırken, bir hizmet noktasında alırken bunları reklam ve tanıtım kısmını vatandaşa net ve görünür şekilde belirtmek zorundalar.
2: Tüketici şikayetlerinin yayınlandığı platformlarda satıcı veya sağlayıcılara tanınan cevap süresi de kısaltıldı.
4: 72 saat içerisinde cevap vermeleri gerekiyordu. Bu sürede aslında 48 saate düşürüldü.
3: Yeni dönemin dikkat çeken başlıklarından biri de yapay zeka ile hazırlanan reklamlar oldu. Eğer bir reklamda insana benzeyen bir dijital karakter kullanılacaksa bunun açık bir şekilde belirtilmesi gerekiyor.
4: Ve herhangi bir gerçek kişinin de izni dahi olsa yapay zeka ile üretilmiş herhangi bir kullanıcı deneyimine dayanmayan reklamı kesinlikle yayınlanmayacak.
3: Aldığımız pek çok üründe çevre dostu ibaresini sık sık görüyoruz. Fakat ne yazık ki hepsi gerçekten öyle olmuyor. Ticaret Bakanlığı'nın getirdiği yeni düzenlemeyle birlikte markaların çeşitli kurumlardan aldıkları belgelerle bunu ispatlaması gerekecek.
4: Herhangi bir sıkıntıyla karşılaşan vatandaşlarımız olursa Alo 175'i arayarak şikayetlerini tüketici danışma hattına 7/24 iletebilirler. Yine E-Devlet üzerinden haksız fiyat kuruluna, Ticaret Bakanlığı'na çok rahat bir şekilde şikayetlerini iletebilirler.
0: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
5: Beyaz Saray İran'a saldırı videolarında dünyaca ünlü sanatçının şarkısını kullandı. Katy Perry'den Trump yönetimine sert tepki geldi. Beyaz Saray resmi sosyal medya hesabından ABD'nin İran'a yönelik füzeli saldırılarını Firework yani havai fişek şarkısıyla paylaştı. Şarkının sahibi Katy Perry izinsiz paylaşıma tepki gösterdi. Müziğim insanları bir araya getirmek içindir, savaşı kutlamak için değil ifadelerini kullandı. Yıkımın ve şiddetin müziği olarak silah haline getirilmesini hoş karşılamıyorum dedi. Daha önce de Kesha, Sabrina Carpenter ve Beyoncé gibi isimlerde Trump'a benzer gerekçelerle tepki göstermişti. Bu sırada Beyaz Saray'dan dikkat çeken bir başka paylaşım daha geldi. Şimdiye kadarki en iyi evren başlıklı video, Rick and Morty isimli dizinin temasıyla hazırlandı. Çeşitli mesajları içeren video Trump'ın MAGA şapkası ve diyet kolayla başlıyor. Daha sonra Donald Trump Beyaz Saray'da halkı selamlarken resmediliyor. Videoda göçmenler ise uzaylı olarak nitelendiriliyor. Bu kapsamda Gümrük Muhafaza Dairesi memurlarının bir uzaylıyı gözaltına aldığı görülüyor. Demokrat temsilcilerin grup lideri Chuck Schumer ise videoda bir robot olarak tasvir ediliyor. Video ABD Başkan Yardımcısı Vance'de Trump'ın bir ejderhadan kaçmasıyla sonlanıyor.
6: A Haber Radyo.
7: İyi akşamlar, Sebep Sonucu hoş geldiniz. Cumhuriyet Halk Partisi'ni konuşacağız bu akşam ama sıcak bir gelişme var. Ahbaba kayyum atandı. Dördüncü dalga operasyon var biliyorsunuz. Derneğin 6 Şubat depremi sonrası konut ve konteyner için topladığı yardımlar mercek altında. Bir de bu yardım çağrılarına destek veren ünlüler vardı. Bu operasyon da onlara yapıldı. İfadelerine başvuruldu bu isimlerin. Uğur Dündar, Gülben Ergen, Mahsun Kırmızıgül, Elçin Sangu, Hayko Cepkin bunlar ifadeye çağrıldılar. Hemen ayrıntılara bakacağız. Mustafa Kadir Mercan bizi adliyede bekliyor. Konuklarımı bir tanıtayım sonra Kadir'e uzanalım hemen. Ne oluyor, ne bitiyor son dakika ondan öğrenelim. Cüneyt Küsmez bizimle. Cüneyt Hocam hoş geldiniz.
8: Şükürler, iyi akşamlar, iyi
7: yayınlar. Sağ olun. Uğur Özgöker. Uğur Hocam hoş geldiniz.
9: Hoş bulduk Melih Bey, iyi yayınlar diliyorum.
7: Bülent Erandaç bizimle. Bülent abi hoş geldin Ankara'dan.
10: Sevgili Melih, kolay gelsin, iyi yayınlar diliyorum.
7: Meclis aritmetiği değişti.
10: Değişti, salonlar değişti, aritmetik değişti.
7: Bir de bugün kıran kırana bir grup başkanlığı seçimi oldu CHP'de.
10: Tabii geldi, Faik Öztürk geldi.
7: Bir oy farkla ilk turda.
10: Tabii ama o gelişini de anlatırım şimdi biraz
7: onu sonra. Merak ediyorum.
10: Az daha gidiyordu Gürsel Ero biraz daha dirense. Üçüncü yolcular bir darbede onları
7: yapıyor. CHP'de grup başkanlığını alabilirlerdi.
10: CHP'de, hani tam onlara ben şey diyorum. Matruşkalar var ya. Bu CHP tam matruşka. Devamlı başka kutu çıkıyor.
7: Ayrıntıları dinleyeceğiz. Gaffar yakınca da bizimle. Gaffar hoş geldin.
11: Merhaba sevgili. Hoş bulduk.
7: Gülben Ergen de varmış ifadesi alınan isimler arasında.
11: Evet.
7: En son bir 79-90'a özel yayın şeyleri açılıyordu. Orada gördüm.
11: Evet, evet.
7: Ya millet bugün kim dedi? Şimdi diyor biraz daha yani kandırılmaya müsait gibi bir ortam var insanların. Oradan da bir para mara götürmesinler diye ama.
11: Valla bence
6: yani şöyle düşünmesinler. Aa, bir tane büyük skandal çıktı, bundan sonra olmaz. Hayır. Aksine bundan sonra daha çok olur. Çünkü bütün uyanıklar şunu gördüler. Ya bu o kadar da zor bir şey değilmiş ya.
8: Tabii.
6: Biz de kuralım bir ahbap, dost, kardeş, kanka derneği. Ne olacak yani, sonuçta herkes çorbasına bakıyor. 3-5 ünlü de buluruz. Ben bu yani isimlerin, tabii hiçbirini ben zan altında bırakmak istemem ama zan altındalar. Ben istemiyorum zan altında bırakmak ama kendileri, evet, hepsi zan altında. Çünkü hepsi Cumhuriyet tarihinin en büyük yolsuzluk, dolandırıcılık işlerinden birine payanda oldular. Ona doğrudan destek verdiler. Yani bu isimlerin, mesela şu hani bizim duayen gazeteci dediğimiz Uğur Dündar gibi tiplerin özel desteği olmasa bu adam bu vurgunu yapamazdı. Ve daha vurgunun boyutunu da bilmiyoruz yani. Doğru. Onun için zannediyorum ki savcılık bu şahısların da hesap hareketlerine bakacaktır. Yani bunlar tabii parası pulu var. Masum Kırmızıgül falan böyle çok para pulu ihtiyacı olacak adamlar değiller ama özellikle şu gazeteci takımı falan, yani bunu çok cilalayanlar falan var ya, bir parti onları aldılar. Hepsi de ya pişmanım, pardon dedi. Bir tek Ruşen pişmanım dememiş.
12: Ruşen'in umurunda değil. Ruşen, ne yapabilirsiniz?
6: Ruşen'in diyor. Şöyle yani bir Osman Bey vardı vaktiyle, onunla ilgili böyle çok yemeği severdi yani şeyi.

0: boğazına çok düşkündü. Derlerdi ki helal haram ver Allah'ım, Osman kulun yer Allah'ım. Bu Ruşen kulumuz. Ruşen de öyle biri olduğu için çok pek öyle utanmıyor yani. Pek
1: benim
0: şey
1: ilgimi çeken abi kefaletin ötesinde şeyler var. Mahsun Kırmızıgül. Filmini çekti Haluk Levent'in ya. Ötesi yok yani. Ama Mahsun Kırmızıgül şey klasiğidir biliyorsun. Ahmet Kaya'yı da satmıştı o çatalların, evet, bıçakların, evet, atıldığı gece. Ondan sonra çıkıp yani böyle önce müthiş bir şey, sonra da sahipleniyor. Ahmet Kaya ile ilgili açıklamalar yapıyor. Ya sen o gece Ahmet Kaya'ya çatal bıçak fırlatanların, doğru, önde gideniydin, doğru, yani. Doğru. Neyse bunları Kadir Mercan'a soralım, biz de konuşalım. Kadir merhaba.
2: Merhabalar Melih Bey.
1: Hocam ne oluyor? Adliyede hareketli dakikalar var. Senden dinleyelim Kadir.
2: Ya, dilerseniz şununla başlayalım. Biraz önce konuklarımızla da sohbetlerimiz Ruşen Çakır'la başlayalım. Ruşen Çakır geçtiğimiz günlerde bir ifadesine başvuruldu ve yaklaşık 2 sayfalık bir ifade verdi Ruşen Çakır. Vermiş olduğu ifadesinde kendisine savcı tarafından şu soruldu. Sizin nüfusunuz, isminiz kullanılarak milyonlarca kişi tırnak içerisinde mağdur olarak yer aldı. Yani mağdur edildi. Sizin isminiz kullanıldı. Bu konuda neler düşünüyorsunuz? Bu konuda kendimi suçlu hissetmiyorum dedi ve o dönemde orada bulunan gazeteci arkadaşlarımdan aldığım bilgiler dahilinde bu haberleri, bu destekleri yaptım dedi. Vermiş olduğu ifadesinde yani gerekli yorumu hem kamuoyu hem de sizler benden sonra yaparsınız diye düşünüyorum. Öte yandan Ahbap soruşturması kapsamında aslında son dakika gelişmesi olarak sabah saatlerinde 4. dalga bir operasyon yapılmıştı. Operasyon kapsamında 14 kişi gözaltına alınmıştı. Sonrasında ise yine bazı ünlüler Ahbap soruşturması kapsamında ifadesine başvurulmak üzere İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na davet edildiler. Bunları konuşacaktık fakat geçtiğimiz saat itibariyle yine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı talebi doğrultusunda kayyum atandı Ahbap Derneği'ne. Bu kayyum da şöyle, Ahbap Derneği'ne ait olan maddi, manevi ve tüm gayrimenkuller bir kayyum heyeti tarafından yönetilecek. Direkt olarak herhangi bir gayrimenkule veya paraya atanan bir kayyum değil, direkt olarak bir yönetim kayyumundan bahsetmemiz gerekiyor. Konuyla alakalı olarak da zaten Cumhuriyet Başsavcılığından da bir açıklama yapıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü Ahbaplar Suç Örgütü soruşturması kapsamında Ahbap Derneği'nin tüm mal varlığını idare yetkisi yönetim kayyumuna devrildi denildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada. Öte yandan şimdi sabah yapılan operasyona da dikkat çekecek olursak aslında Ahbap soruşturması başladığından beri sürekli bir Başaran Holding vardı biliyorsunuz ki. Başaran Holding ile Haluk Levent arasında bir gayrimenkul alım satımı söz konusuydu. İddia şuydu, Haluk Levent kız yurdu yapmak için Başaran Holding'e gidiyor. Başaran Holding'den bazı gayrimenkulleri satın almak istediğini söylüyor. Ve bu anlaşma yapılıyor. Fakat Haluk Levent paranın belli bir miktarını, çok küçük bir miktarını ödüyor. Ve sonrasında ise hiçbir ödeme yapmıyor. Vermiş olduğu çekler de karşılıksız çıkıyor. İşte tam da bu kapsamda 4. dalga operasyonda Başaran Holding sahibi Hüseyin Başaran'ın da yine bu sabah saatleri itibariyle gözaltına alındığını söyleyelim. Bulunduğumuz dakika itibariyle İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki ifade işlemleri devam ediyor. Zannediyorum ki yine 4 günlük bir süre boyunca İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki ifade işlemleri devam edecek. Perşembe sabahı da İstanbul Adalet Sarayı'na rutin sağlık kontrolleri yapıldıktan sonra sevk işlemleri yapılacak. Öte yandan şunu da söylemekte fayda var. Biliyorsunuz ki geçtiğimiz 3. dalga ve 2. dalga operasyonlar kapsamında gözaltına alınan kişilerin vermiş olduğu ifadeler önemliydi. Aslında hemen hemen hepsi bizim bunda bir suçumuz yok, bizi Haluk Levent yönlendirdi. Dernek başkanı olduğundan dolayı onun yaptığı, onun verdiği emirleri yapmak durumundaydık. Keza bu kapsamda en çok şoförler bu ifadeleri veriyor. Fakat verilen ifadelerle kıyasla Sayman olarak eski Ahbap Derneği'nde, daha doğrusu eskiden Sayman olarak görev yapan ve Ahbap'ın kurucularından olan Hüseyin Küçük'ün vermiş olduğu ifade de çok önemli. Çünkü Hüseyin Küçük vermiş olduğu ifadesinde 2017'de Ahbap Derneği'nin kurulduğunu ve kendisi ayrılmadan önce Sayman kararı olmadan herhangi bir para çıkışının olmadığını belirtmişti. Hatta bu konuda hem Yeliz Kaya ile hem de Haluk Levent'le birçok kavga ettiğini ve bu usulsüzlüklerin olmaya devam etmesiyle birlikte dernekten ayrıldığını söyledi ve yine kendi vermiş olduğu ifadesi doğrultusunda kendi ayrıldıktan

0: Ben bekliyorum onları yani.
1: Çok ya çabuk kadar, vazgeçmiyorlar.
0: Yani cehaletin altın çağını yaşıyoruz ya. Mesela bu kayyum nedir, ne değildir'i anlatmaya, aylarca bunu anlatmaya çalıştık. Yani kayyum demek el koymak değil. Kamu menfaatine uygun bir şekilde, ya da şöyle diyeyim, kamunun zarar görmesine, sadece devletin değil, aynı zamanda halkın, milletin, ülkenin de zarar görmesini engellemek için bir şirkete, bir derneğe, bir vakfa, bir kuruluşa kayyum atanabilir. Kayyum ne demek? Yöneticiler işini düzgün yapmadığı için yerine atanan yönetim demek. Hepsine itiraz ediyorlar. Süpermarkete atansa ona da itiraz ettiler. Ya tavukçulara operasyon yapıldı, ona da itiraz ettiler ya. Ya tavuk eti almış başına gitmiş. Yani dünyanın en pahalı tavuk, dünyanın en büyük ikinci tavuk üreticisiyiz. 2 ya da 3. En pahalı tavuk etini yiyoruz. Devlet müdahale ediyor, muhalefet ayağa kalkıyor. E hani siz bu vatandaşın sofrasıyla ilgiliydiniz? Hani dar gelirlerin, geçim sıkıntı çeken insanın yanındaydınız?
1: Hiç yok onlarla ilgilenmiyor.
0: Burada da hiç. Ya burada da şimdi ben bekliyorum, çıksınlar. Ahbaba kayyum atanamaz. Ahbabın iradesi sakatlanıyor. Halkın ahbabı. Halkın mı ahbabı, bunların mı ahbabı bilmiyoruz. Şimdi bu çok büyük skandal. Şöyle bir laf var. Yani ben bir yazıda yazdım. Babam Bekir Hoca'dan ilham aldım. Selam olsun kendisine. Dedi ki bana, ben bunu sordum. Dedim babacığım, dedim, ne düşünüyorsun? Bu tarihçi olduğu için öyle biraz mesafelere, uzak olaylara uzak mesafeden bakar. Çok bizim gibi gündelik şeyleri çok girmek istemiyor. Dedi ki cürmü cemiyet hazırlar, mücrim ifa eder.
1: Sen geçen yazdın. Doktor bu, mu söyledi?
0: Evet. Bunu babam söyledi.
2: Babam
0: söyledi.
2: Bekir Hoca söyledi. Biraz tercüme edelim.
0: Şimdi Türkçesi şu. Yani suçu toplum hazırlar.
1: Evet.
0: Suçlu sadece icra eder. Sadece tetiğe basar. Doğru. Asıl hazırlayan toplum.
1: Toplum zemini.
0: Peki burada toplum hangi toplum? Biz değiliz ya. Biz uyardık. İşte toplum bir defa bu ünlüler. Bu sözde gazeteciler. Aslında tetikçi takım.
1: Bir de kül yutmaz pozlarında değiller mi?
0: Bir de
1: yani böyle, sürekli herkese diyorlar ya, siz affedersiniz aptalsınız, dediklerimizi yapmıyorsunuz, makarnaya kömürü oyunuzu satıyorsunuz, yanlış bilinçlenmişsiniz.
0: Bravo.
1: Yani bu karakterlerin ortak özelliği bu benim gördüğüm.
0: Herkese akıl veriyorlar. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'ni yöneten, AK Parti yöneten, siyaseti yönetenlere de akıl veriyorlar. Bıraksan devleti de Cumhurbaşkanı'ndan bile daha iyi yönetecekler, muhteşem akılları var. Yetmiyor, vatandaşa da akıl veriyorlar. Oyunu oraya verme, buraya ver. Bir de yani böyle bir şey nasıl bir densizlik, yani öyle denir. Nasıl bir fütursuzluk bu? Her şeyi de çok iyi biliyorlar. Dediğin gibi kül yutmuyorlar. İşte önerdikleri, referans oldukları adam da bu. Peki buna referans olmuşlar. Yardım çalışmalarıyla ilgili. Teker daha birinci virajda patladı. O peki siyasette falan referans oldukları var bunların.
1: Tabii.
0: Onların durumu ne acaba? Mesela bir tanesi Silivri'de hapis yatıyor şu anda. Cumhuriyet tarihinin en büyük yolsuzluk dolandırıcılık davasından yargılanıyor. Ona da kendileri paspas etmişlerdi, kefil olmuşlardı.
1: Fatih Portakal'ı görüyorsunuz şimdi mesela sen konuşurken. Fatih 2023 seçimleri oldu. Çıktı dedi ki, affedersiniz dedi, ben dedi aptalmışım dedi. Beni dinlemeyin dedi, ben dedi. Fatih'in sözlerini aktarıyor.
0: Evet, böyle.
1: Aradan 3 yıl geçti, çıkmış. Yine ben aptalmışım falan. Ama sürekli yani siz referans oluyorsunuz, yol gösteriyorsunuz, işaret ediyorsunuz ve kendinizden çok eminsiniz. Aldığınız her kararında böyle bir sonucu çıkıyor şimdi, ortaya. Yani hikaye bu. Evet, bunun altı özellikle
0: çok
1: çizilmeli.
0: Çok haklısın. Bunlar bence de çizilmeli ve unutmamalıyız bunu. Çünkü bunlar kandırılanlar değiller.
1: Tabii.
0: Bunlar kandıranlar. Bir de kandırılanlar var. Onlar da be güzel kardeşim, be güzel vatandaş. Sen de yani elinde azıcık şekerlemeyle gelen herkese kandırılmaya müsait vaziyette bekliyorsun ya. Sana azıcık bir şey, mesela bir Atatürk süveteri giyiyor adam.
1: Sorma ya.
0: Bir işte ver coşkuyu, bir 10. yıl marşı yapıyor. Ya buna ufacık bir sembolü gördüğün anda bir anda yelkenlerini indiriyorsun. Hiç şu soruyu sormuyorsun. Ya bu adam hırlı mı hırsız mı, bunun arkasında ne var? Şu yaşadığımız olay var ya, tam bir komedi Melih. Yani tabii, buradan tabii. Ben tiyatro yazarları, edebiyatçılar, bütün o camiaya da sesleniyorum. Bunu yazsınlar. Çünkü burada muazzam bir komedi var. Yani Mahsun Kırmızıgül'ün çektiği gibi çekmesinler. Gerçeği çeksinler. Burada inanılmaz bir hiciv de var aynı zamanda. İnanılmaz bir ironi de var. Adam dolandırıcılıktan, çeşitli suçlardan, evet, Müteaddit defalar takibata uğramış, 22 suç kaydı var, hüküm giymiş ve işte bu, bir tane ismi lazım değil, bir avukat var, bir troll bir avukat var, işte her yere ortalığa düşen bir hanım, o şöyle yazmış: Ahbap'a, Haluk Levent'e bütün devlet kurumlarından daha çok güveniyorum.
1: Bir ara evet şey diyorlardı, işte Cumhurbaşkanı Haluk Levent, İçişleri Bakanı Oğuzhan Uğur,
0: ha, böyle
1: Maliye
0: bir
1: Bakanı
0: var.
1: Bilmem ne olsa. Onu gördünüz mü Uğur Hocam siz?
2: Yok, görmedim.
1: Deprem zamanı görmediniz mi? Çok meşhurdu. Bu bütün ünlüler paylaşıyorlar.
2: Yok. Allah korusun yani. Var. Demek yok, Maliye'nin paraları kumarda bahis olarak yatacaktı yani.
1: Yani hocam o dönem size söyleyeyim, adaylığını koysa Haluk Levent ciddi oy alırdı.
3: O Time dergisinde çıkan yazıları bugün...

0: Gün gelirken yine okudum. Geçen hafta da biraz bahsetmiştim.
1: Hangi yani, yazı Bülent abi?
0: Time'da bunu biliyorsunuz.
1: Hangi yazı Time'da
0: çıktı? Ahbap'ı. Time dergisinde Ahbap. Türkiye'nin en güvenilir 100 adamı yaptılar bunu. Ve diyor ki burada devletten daha çok güvenilen bir adam.
1: Ya yani insanlar çok gördüklerine güveniyoruz diye anketler yapılıyordu. Orada isim veriyorlar. Kimi görüyorlarsa ekranda ona güveniyoruz.
2: Sen diyorlar. De girmiştin Melih'ciğim. Ama bir tanesine sen de
0: girmiştin. Sonra Tayyip'e baktım.
2: Teşbihte hata olmaz, yanlış anlama yani.
1: Çok ya, birkaç,
2: ama sen güvenilir birisin. Ben güvenirim sana.
1: Birkaçında girmiştik. Şöyle girmiştik. Dediğim gibi ekranda görüyorlar adamlar. Sorduklarında ertesi gün diyor ki kime güveniyorsunuz? Ekranda kimi gördüyse gazeteci.
2: Onu, abi, çok
1: onu söylüyor. Güvenle ilgili bir şey değil aslında. Ya.
2: Ama onu istismar...
1: Gülben Ergen çıkıyor. Birinci sırada sürekli şey çıkıyordu. Uğur Dündar birdir. Onlar da hiç değişmez yani o güvenilirlik anketlerinde. Bir numara Uğur Dündar'dır.
0: Bugün çok ifadeleri bu kırmızı gülün ifadesi ilginç. Çok eskiden bir tanıyor. Bunu diyor çok problemleri vardı. Hapishaneye diyor ben götürdüm teslim ettim diyor. Muhsin Kırmızı Gül'ün ifadesi çok ilginç. Ben diyor bu sıkıntılıydı yardımcı oldum ona diyor. Sonra diyor deprem olduğu zaman gittim. Ve diyor orada diyor ondan beraber çadır istedim. Çadırları gönderdi. Bir kısmını gönderdi. Ben yaptım. Ve onun dedi burada yaptığı bu hareketler o kadar hoşuma gitti ki kurtuluyor galiba dedim diye bir ifade var. Evet. Yani çok seviyormuş. Yardımcı olmaya çalışmış eskiden de ama çok yakından biliyormuş bunu. Çok yakından.
1: İnsan arkadaşıyla ilgili böyle şeyler söylemez.
0: Şimdi bu ifadesi
1: yani bir
0: bu
1: şey arkadaşına çıkıyor. Yardımcı oluyorsa olursun. Sonra bir olay olduğunda da çıktım bunu yaptık. Bu da arkadaşlık gibi. Bunlar da reklam için de kullanıyorlar. Ben onu da söyleyeyim ya. Kadir'e de onu bir soralım. Savcının soruları çok tartışıldı. Bu Ruşen Çakır falan diyor ki öyle şey ilginç sorular soruyor. Yani samimi sorulardı. O samimi demiyor tabii ki de. Şey sormuş savcı hani siz böyle bir vebalin altına giriyorsunuz gibi. Yani daha samimi şeyler sormuş. Nasıl güvendiniz? O sorular tartışılıyor mu?
3: Evet. Yani aslında tartışılacak bir tarafı yok o soruların. Çünkü o dönemde yaşananları anlatabilecek sorular bu kapsamda.
1: İsimlerimize tercüman oldu babında yani.
3: İfadeye gelenlere bu. Evet tam olarak öyle oldu. Ama verilen cevaplar hemen şu ana kadar kamuoyunda ünlü olarak bilinen, gazeteci olarak bilinen, buraya gelip ifade veren kişilerin ortak cevapları şu oldu. Bazıları Haluk Levent'i çok önceden tanıdığını, bazı kötü alışkanlıklarının olduğunu ve sırf bu yüzden Ahbap Derneği'ne para bağışlamadıklarını ifade ettiler. Fakat bu konuda kendileri para bağışlamadıklarını, vatandaşa para bağışlamaları konularında telkinlerde bulunduklarını yine kendileri itiraf ediyorlar. O dönemde de karışık, kaotik bir durumun olduğunu, belki bu durumları düzeltebiliriz düşüncesiyle hareket ediyorlar ve aslında Haluk Levent hakkında bildiklerini kamuoyuyla paylaşacak olsalar sosyal medya tarafından tırnak içerisinde linç yememek için bu paylaşımları bazıları yapmadıklarını ifade ediyorlar. Şu ana kadar ifade veren ünlüler arasında sadece oyuncu Hazal Kaya 120 bin lira kadar bir para bağışı yapmış Ahbap'a. Onun haricinde ifade veren ünlülerden Fatih Altaylısı, Ruşen Çakır'ı, diğer Fatih Portakal gibi isimler hiçbiri Ahbap'a bağış yapmadıklarını söylüyorlar. Bunlara Masum Kırmızıgül ve Feyza Altun da dahil. Keza bu kapsamda bu iki isim bugün ifade vermişti. Biraz önce siz stüdyoda da belirttiniz aslında Masum Kırmızıgül'ün vermiş olduğu ifade çok önemli. Çünkü kendisini çok önceden tanıdığını ifade ediyor. Herhangi bir hata ve teşbihte herhangi bir sıkıntı olmaması adına müsaadeniz olursa herhangi bir ekleme veya çıkarma yapmadan direkt olarak Masum Kırmızıgül'ün vermiş olduğu ifadeyi okumak isterim sizlere. Zaten çok kısa yaklaşık yarım sayfalık bir ifadesi var.
1: Aman yarım sayfa okumayacaksın diyor,
3: ben Haluk Levent'i çok uzun
1: yarım sayfa yok okumayacaksın.
3: Çok kısa geçeceğim.
1: Peki yani boş versin yarım sayfa.
3: Yok çok.
1: Peki.
3: Ya şöyle özetle şunu söylüyor. Ben Haluk Levent'i çok iyi tanıyorum. Çok önceden biliyordum. Biraz önce stüdyoda da söylediniz. Kendisini bizzat cezaevinde ben ziyaret ettim. Ben bıraktım cezaevine. Fakat bazı kötü alışkanlıkları vardı. Bu alışkanlıklarından vazgeçeceğini düşündüm. Fakat vazgeçmediğini gördüm. Çok pişmanım gibi bir ifade verdi. Hı-hı. Feyza Altun da o dönemde yapmış olduğu paylaşımlardan çok pişman olduğunu, bugün bunu daha iyi anladığını, o dönemde aslında kendi açısından hem oradaki vatandaşlara hem de Türkiye geneline bir yardım etme isteğinin olduğunu

0: ifade ettiğim Ali Altınok.
1: Evet. Uğur Hoca'nın bir sorusu var Kadir.
2: Evet, Kadir Bey, iki tane kısa sorum var. Şimdi siz dediniz ki Hazar Hanım bir tek 120 bin lira vermiş, başka hiçbiri vermemiş.
1: Evet, o önemli bir
2: sadece
1: konu.
2: Reklam. Şimdi biz biliyoruz ki bu tip böyle kampanyalarda sanatçılar para alıyorlar. Para vermiyorlar, para alıyorlar. Şimdi acaba para alan var mı Ahbap'tan yani? İsim hadi burada görünüyor işte Uğur Dündar, Hayko Cepte, yani hayrına mı çıktı bu işin reklamı yaptı, para mı aldı acaba? Böyle bir bilgi var mı en azından?
0: Şöyle söyleyeyim, MASAK raporu henüz daha düzenlenmedi. Fakat İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı şu anda MASAK raporunun üzerinde duruyor. Konuyla alakalı olarak o hesap hareketleri didik didik ediliyor. Şu ana kadar herhangi bir ünlü para aldı mı almadı mı bunun bilgisine henüz ulaşamadık. Ya da İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığında bu bilgi mevcut. Henüz daha kamuoyuyla paylaşılmadı. Fakat şu zamana kadar yani ifadeye gelen ünlülerin sadece altını çizmekte fayda var. Hazal Kaya 120 ya da 140 bin lira kadar Ahbap'a bir bağış yapıyor. Onun haricinde ki insanlar Haluk Levent'i çok iyi tanıdıklarından dolayı bu bağışı Ahbap'a yapmadıklarını belirtiyor. Şunu da ekleyeyim. Hatta bir oyuncu, o da önümüzdeki günlerde yine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığında ifade vermek için bu noktaya gelecek. Kendisi nakit bir şekilde yaklaşık 60-70 bin dolar kadar bir parayla deprem bölgesine gidiyor. Bu parayı Haluk Levent'e, yani Ahbap Derneği'ne teslim etmek istiyor. Fakat karşılığında herhangi bir makbuz alamayacağını öğrendikten sonra kendi arkadaşlarına tırnak içerisinde bu adam dolandırıcı deyip parayı vermeden kendi imkanlarıyla oradaki insanlara yardım ettiği denilen oyuncuların da olduğunu iddia
1: ediyorlar. Tabii bunları 3 yıl sonra söylüyorlar, evet. Yani. Bunun kıymet harbiyesi yok ki 3 yıl sonra, değil mi? Bunu o zaman söyleyeceksin ya.
2: Tabii tabii.
1: Şüphe uyandırıyor.
2: Kendini kurtarmak için söylüyor şimdi belki de.
1: Bu çok ayıp bir şey. Demen lazım çıkıp bu adama dikkat, masum mesela. Bu adama şimdi dikkat edin demesi
2: ikinci
1: lazım.
2: İkinci sorum da bunda
1: ilgili. Hemen sorun hocam, hızlı ilerleyelim.
2: Şey, kötü alışkanlıklar dediniz birkaç yerde. Bunların içinde o bahisler falan filan, sahtekarlıklar da var mı? Yani kötü alışkanlıklar herkesin kafasında
1: kumarı başka diyor şey. Ya işte.
0: Kötü alış direkt olarak kumarı diyor, evet.
2: Evet, onu söyle. Tamam. Kumarı teşekkür ederim.
1: Ya Cüneyt hocam, sizin ilginizi çekmiyor mu? Uğur hocanın da söylediği o, sadece bir kız para vermiş. Diğerleri çıktılar, reklam yaptılar. Ah baba, elinizde avucunuzda ne varsa verin verin verin falan diye. Ama hiçbiri de para vermiyor.
2: Allah bilir, para aldılar bir de yani.
1: Onu bilmiyorum ama mesela Acun Ilıcalı uyanmış olabilir. Su göndereyim ben demiş, hani aynı nakdi değil de aynı yardım yapayım, su göndereyim. Ama bilmiyor ki, o su da satılır belki. Bu
3: nakit de vermiş
1: bu
3: ama.
1: Bu bile bile o dönem ortak olmak anlamına gelmez mi? Şüpheleniyorsunuz, kendiniz para vermiyorsunuz.
3: Para veren ama var ama sevgili Melih.
1: Bir kişi vermiyor.
3: 5 milyon var. 5 milyon.
1: Ha, anladım da şimdi bu ünlüler içinde Bülent abi.
3: 2 futbolcu, 2'şer 2 milyon.
1: Tamam, onlara gelelim de.
3: 2 milyon veren var.
1: Ben vermeyen, yani vermeyen yok değil mi? Vermiş ki zaten milyarlar topladı.
3: Onun için
1: da.
3: Onun için çağırıyorlar bunları. Ya. Onun için çağırıyorlar. Siz verdiniz mi diye soruluyor.
1: Şu ana kadar sadece Hazal Kaya vermiş. Tamam, ben de diyorum ki Uğur hocam, yani Bülent şey, diyorum ki bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Bir tek bir kişi vermiş.
4: Ya şimdi bu aslında şöyle bir şey. Bir kere bu mahalleye girmişler. Kendilerine bu mahallenin birer üyesi olarak veya birer oranın şeyi olarak tanımlamışlar. Oradan çıkamıyorlar. Ama o mahallenin içindeki herkesi de bunlar birbirlerini tanıyorlar. Kimin ne yaptığını. Yani hırsızı, arsızı, işte kumarbazı, ne bileyim. Alkol kullanan, uyuşturucu kullanan, hepsi birbirini tanıyor. Yani ben bunları böyle bir genelleme içerisine sokmak istemiyorum ama buradaki temel kriter şu: iktidar karşısında hangi şart ve durumda durabilirsem durayım.
1: Motivasyon.
4: Ya burada ben tahkim olayım. Burada işte şeyimi, argümanlarımı buna göre geliştireyim. Bütün maksat bu. Ama kendi içlerinde de böyle bir şey olduğu zaman da destek vermiyorlar. Yani topluma bunu gösteriyorlar. Bunun detayını göstermiyorlar ama genel olarak bunu gösteriyorlar.
1: Siyasi pozisyon alma kaygısı onları biraz itekliyor.
4: Ya kesinlikle. Hı, yani buradaki temel nokta bu.
5: Net yani.
4: Bir de şu var. Pardon. Şimdi bu dernek kamu yararına çalışan bir dernek değil. Yani Dernekler İşleri Bakanlığı'nın kendi belirlemiş olduğu dernekler kanununa göre sıralandığında bunlar izne tabi. Yani evet, bağışı bile alırken izne tabi bir,
5: her bir bağış için
4: duruma göre. Bir şey, olağanüstü bir durum olacak. Bir tespit olacak. İşte devlet bu konuda müsaade edecek. Yani böyle olduğu halde bile fütursuzca hareket etmişler. Yani Kızılay'ın karşısına konumlanmışlar. Yani halkın o duygularını istismar etmişler. Evet, evet. Ya ben o günleri hatırlıyorum. Ya bir de telefon

0: onlara mesaj da geliyordu biliyor musunuz?
1: Geliyordu hocam.
0: Yani bu nereden bulurlar bu numaraları, nasıl olur?
2: Evet, olur, bulur her yerden.
1: Yani bulduğu yeri bir tahmin şey değil. Etmek zor değil. Evet.
0: Dolayısıyla kendi işlerinde bir çevrim kurmuşlar ama bu tabii toplumun bakış açısı çok önemli. Ben mesela buraya gelmeden önce birkaç arkadaşla görüştüm. Vallahi diyor verdik biz diyor. Ama diyor şimdi bunları görünce diyor pişman oldum diyor. Evet. Ya neden sorgulamıyorsun ki? Ya bu adam zaten bir sabıkalı. Geçmişte bununla ilgili birçok şeyleri var.
1: Bu işten
0: var.
1: Bir de hocam değil mi? Sabıkası çek, sahte çek ya dolandı. Yani bunlar. Başka bir şey olur
0: değil. Yani bu sabıkası da bunlar. Yani. Yani sanatçılığı bırakmış, bulunduğu konum ve şöhreti bu yöne kanalize etmiş. Bunun üzerinden kullanıyor. Ya bunlar hepsi biliniyor. Ama neden işte o tarafta olduğu için, o tarafın konumlandığı için orada bunların hepsini uygun görüyorlar.
3: Çünkü İzmir Marşı'nı çok güzel söylüyor değil mi? Şimdi Melih çok meşhur bir söz şey var, atasözü var. Hocam.
2: Burada bir önemli bir şey var. Bu paraları alırken ahbabın resmi, dernekler masasına kayıtlı falan resmi hesabına mı yoksa Haluk Levent kendi ya da asistanının şahsi hesabına mı aldı? Bu çok önemli.
4: İkisi de var.
2: İkisi de mi var?
4: İkisi demiş.
2: Hem şahsını yani aldık. Yani ikisi de ağır suç. Ama bir tanesi öbüründen daha ağır.
4: Zaten şöyle diyor. Diyor ki ben diyor ahbap paralarını diyor. Ahbap paralarını iade edecektim diyor. Yani almadım.
0: Bir şoför mi? Meselesi var.
1: Yani. Tam edecektim demiyor. Beni pazar günü
4: tam,
1: içeri aldılar.
4: Tam
1: pazar
4: edecektim. Yani diyor. Bir azıcık bıraksaydınız yarım saate kalmaz tam getiriyordum. Tam hatta bankadaydım. Yani şimdi böyle bazen mesela alacağınız olur.
2: Aklımızda alay ediyor yani.
4: Alacağınız olur. İki tip borçlu vardır bak. Yani esnaf falan bunu bilir. Esnaf izleyicilerimiz çok. Esnaf bunu bilir. Yani bir eski usul az kaldı ama namuslu borcunu alıp gününde de saatinde getirip veren vardır. Bir de borcunu ödemeyen tipler ikiye ayrılırlar. Bir telefonu açmaz ulaşamazsın. Hiç ulaşamazsın. Bir de hemen açar telefonu. Aa abi bankadayım bir saate geliyorlar.
1: Ben de senin paranı yatırıyorum.
4: 30 gün boyunca bir saate geliyordur. Bir saate geliyordur. Adama bir şey de diyemezsin. Her defa. Ve sonra bir olay çıkar. Ya işte çatladı patladı yağmur yağdı. Af buyurun eşek kaçtı falan düştü bir şeyler söylüyor. Şimdi Gülben Ergen'in bir açıklaması var. Onu okuyayım mı müsaade edersen?
1: Tabii ne diyor hocam?
4: İlginç bir şey. Şimdi Gülben Ergen bu ahbap kampanyaları yapılırken şöyle yazmış. 10 Şubat 2023 depremden hemen sonra. Bak 10 Şubat 2023.
2: 4 gün sonra evet.
4: Depremden 4 gün sonra AFAD canla başla çalışıyor. Ahbap gibi yüzlerce dernek sahada çalışıyor. Ahbap çalışıyor bilmiyoruz. Pek çalışmıyormuş onu anlıyoruz. Kızılay'da tabii onlarla beraber çalışıyor. Gülben Ergen de şöyle yazıyor. Haluk Levent'e bu ülke laf söyletmez. Ünlem. Ülke laf söyletmez Haluk Levent'e. Gülben Hanım diyor bunu ben. Kendini korumaya ve savunmaya ihtiyacı olmayacak kadar iyilik peşinde bir adam. Ünlem. Bir daha ünlem. Ve koca bir Anadolu yüreği taşır. Bu ne demekse ben Anadolu yüreği nasıl bir şey onu bilmiyorum da. Yani manda yüreği falan gibi bir şey galiba. Büyük bir şey galiba böyle. Şimdi bunu demiş ya Gülben Ergen. Şimdi Gülben Hanım da ifadeye çağrılmış. Şimdi bugün de şunu yazmış. Ne diyor ki. Haluk Levent konusundaki süreçle ilgili hangi gerekçeyle ifadem istendi bilmiyorum. Anlamamış yani. Ancak gidip ifademi eksiksiz vereceğim. İfade sürecimin ardından iyilik ve adalet arayışına son verip X hesabımı kapatıyorum.
1: Yani o yüzden mi aboneliğe geçiyor, oraya geçiyor. Evet. Abi bunların kavgasından bıktık. Ya diyeceğin şudur, insan yanılabilir. Ne bileyim kardeşim ben güvendim de, çıkmıştım millette, gittim ben de ona yardımcı olayım deseler, ben buna hani daha şeyle anlayışla karşılayacağım. Ama uyanmışlar. Mesela Taha Hüseyin Karagöz, gazeteci arkadaş, şey diyor bu, Oğuzhan Uğur bir video çekmiş. Diyor ki beni aradı diyor, o deprem zamanı. Deprem olurken. Ya demiş işte... bu Haluk Levent gidip bakanların yanında seni kötülüyor. Haberin olsun. Yani beraber çalışıyorsunuz ama işte başına iş gelebilir. Yani o nereden duyuyor bilmiyorum ama bakanların yanında gelip Haluk seni kötülüyor diye Oğuzhan Uğur'a telefon açıyor. Taha Hüseyin Karagöz.
4: Ha, onu ben yeni öğrendim.
1: Oğuzhan Uğur video yayınlamış da orada duydum ben de. Yani söylemez herhalde böyle bir şey olmasa. Ben de orada uyandım diyor. O zaman bir dikkat etmeye başladım. Başımdan diyor kaynar sular döküldü. Hani ne oluyor? Dikkat et. Yani bu bugün ortaya çıkan bir durum değil. Tabii. Aradan 3 yıl geçti. İşte o Taha da mesela Taha Hüseyin Karagöz de gidiyor ona içerideki bilgileri söylüyor. Bak kardeşim diyor böyle böyle bir şey var falan filan. Yani bilmeyen de yokmuş bu işi. Anlatabiliyor muyum? Bu üst seviyeye gelip benim anlamadığım bu. Böyle bir organizasyon var çıkıp söyleyeceksin o zaman bunu. Biz o dönem bu yazıları yazdık diye linç edildik. Kan emiciler diye yazı yazdım. Depremin o gününde işte bu hikayeyi anlatıyorduk. Evet, yani bunu dediğimiz için siz madem elinizde bilgiler var Haluk Levent tehlikeli.

0: olduğu konuşulabiliyor. Yani parayı çalıp götürebilir ya da zimmetine geçilebilir. Hani madem böyle üst düzey şaibeler var, bunları dile getirecektiniz. Bu kadar basit. Sonradan bunun bir anlamı yok.
1: O dönemde, yani geçen programda konuşmuştuk hatırlarsan, hani sık dile getirmekten ben yoruluyorum ama gerçekten yani bu organizasyonların tehlikesini uyaran insanlar vardı. Bizler o taraftaydık. Yani biz aldanmadık, aldatılmadık kardeşim. Ama linç edildik. Yani başımıza gelmeyen de kalmadı. Çünkü bu iş sadece bir dernek işi değil değerli arkadaşlar. Hocamın söylediği nokta var. Bu işin siyasi bir uzantısı da var.
0: Tabii.
1: Yani şöyle, hani siyaset için yapıldı diyemeyiz ama siyasetin bir aracı ve aparatı haline gelmiş. İşler birbirine girmiş. Zaten Haluk Levent'in abisi ile ilgili bir dosya var. Şile Belediyesi'ne dayanıyor.
0: Orada başlamış.
1: Orada başlamış. Çok enteresan şeyler var orada. Tuhaf ilişkiler. Yani işin ucu bu belediyelerdeki yolsuzluklara falan dayanıyor. Oraya dayanınca da ne çıkıyor biliyor musun? Nereye dayanıyor sevgili Melih? Aynı zamanda internetteki yüz binlerce trole dayanıyor.
0: Tabii.
1: Ya bak, bugün mesela CHP konusu geldiğinde konuşacağız. Bugün CHP'ye yapılanlara bakın. Muazzam bir şey var. Yani dezenformasyon ordusu var.
2: Aynı,
1: ve o orduyu karşınıza alıyorsunuz. İşte o ordu bu adamı cilaladı.
0: Yani şurada yanlış anlaşılmasın. Bunu bir şey bildiğimiz için bu uyarıları yapmadık. Sadece şüphe uyandıran durumlar vardı. Dedik ki bir dernek 3-5 tane ünlü devletten güçlü olamaz. Bu algıyı yaratmaya çalışıyorlar. Bu tehlikelidir. Kızılay'ın tamam yanlış işte çadırı madırı bir şeyler oldu bilmem ne. O konu bakidir, yani eleştiriler bakidir. Yanlış yaptı Kızılay ama yanlış yaptı diye deprem zamanı Hilal-i Anver Cemiyeti'ni mi biz yıpratacağız? Yani yanlış yapar, başkanı yanlış yapar.
3: Devleti güzeldir. Yıpratıyorlar
0: deprem
3: bunlar.
0: Var arkadaş, biz yani yanlışı geçeceğiz, yanlış yapma, doğru yapacağız, işimize devam edeceğiz. Bunun kendisinin tehlikeli olduğunun altını çizdik. Yoksa hani bildiğimiz bir şey olsa zaten söylerdik.
1: Bir de sevgili Melih, şöyle yani bir şey de var. Mesela ben tekrar etmiş olacağım, özür dilerim bunun için, şunu tekrar söylemek istiyorum. Mesela bu konuyla ilgili yazıp konuştuğumuzda kayıtlarım var benim. Ben sadece ahbabı değil, sahadaki bütün derneklerin dikkatle incelenmesi tabii gerektiği, bu işte AFAD'ın ve Kızılay'ın en önemli kurumlar olduğu, asıl bunların bu işi yapacağı, diğer derneklerin de denetlenmesi gerektiğini özellikle söylemişim. Diğer derneklerin hiçbirinden bir itiraz gelmedi. Ya o kadar, mesela Beşir Derneği var, İHA var, yani daha ziyade muhafazakar kesimin dernekleri, evet, çoğunluktaydı onlar. Gerçekten orada yani aylarca, tabii, yüzlerce gün orada kazan kaynattılar, iş yaptılar. Onlar da hiçbiri şunu demedi: vay gafar yakınca neden bunu diyor demedi. Fakat ahbapçılar demek ki arkada gizlemek istedikleri bir şey varmış. Gerçekten bir başka sıkıntı varmış, onu görüyoruz.
2: Mesela onu şey, Sayın Genel Başkan Devlet Bahçeli söylemişti o gün.
0: Evet.
2: Hemen
0: evet. İlk günlerde uyarısı.
2: İlk günlerde söyledi.
4: Bugün çok güzel bir açıklaması var.
0: O önemli, dediğiniz gibi o dönem nadir yapılan açıklamalardan diyen. Yani çünkü şey de Cüneyt Hocam, atmosfer çok ağır. Ne diyorsun? Evet. Yardıma mı engel oluyorsun diyorlar. Evet, öyle evet, de bir ajitasyon evet var
2: çünkü
0: ki.
2: Ters tepki yaratabilir.
1: Adamlara laf söyleyince sanki depremzedenin hayatıyla aynen oynuyormuşsun gibi davranılıyor. Halbuki o Oğuzhan denen bu çocuk, depremde baraj patladı yalanını uyduranlar bunlar, hep konuştuk, tekrar tekrar konuşmamız lazım. Baraj patladı yalanı nedeniyle deprem afet bölgesinin belirli bölümünde kurtarma çalışmaları durdu. Kaç insanın öldüğünü bilmiyoruz, kaç insanımızın hayatına mal olduğunu bilmiyoruz. Katil oldunuz, katil. Yani birden çok cinayetin vesilesi oldunuz. Elinize kan bulaştı. Hiç utanmanız, arlanmanız olmadığı için de hiçbir şey olmamış gibi devam ettiniz. Neden? Arkanızda böyle bir ünlüler korosu var çünkü. Siz ne yapsanız alkışlıyor. Gerçi şimdi Allah'tan Gülben Hanım hayır işi yapmaktan vazgeçmiş. Aman arkadaş, biraz hayır yapma. Biraz iyiliğin şöyle kenarda dursun. Sen, bugüne kadar çok iyiliğinizi gördük. Bundan sonra aboneliğinizi görelim.
0: Ben şunu söyleyeyim Gülben Ergen'le ilgili. Yani çok net ajan provokatörlük yapıyor. Bunu niye yapıyor bilmiyorum. Nam daha fazla ünel de etmek, ilgi müptelasını herhalde onu tatmin etmek için mi yapıyor bilmiyorum. Narin cinayeti oluyor. Basıyor. Devlet Narin'in katillerini saklamaya çalışıyor. Ya devlet bir kız çocuğunun katillerini niye saklamaya çalışsın? Niye yani bunu yapsın? Jandarmada şurada burada sorunlar olabilir, o zaman spesifik işaret edeceksiniz. Şu jandarma komutanı soruşturmayı kilitliyor, şu savcı şunu yapıyor deseniz anlarız da, yani devlet niye bir çocuğun öldürülmesine ve taciz sonucu öldürülmesinin üzerine örtmeye çalışsın ki? Bu kadın ama sürekli bunu yapıyor.
2: Ama
0: yani
2: şöyle
0: herhangi bir
2: şey
0: davada
2: var. Bunlar şimdi sosyal medyada takipçisi çok fazla olan insanlar.
0: Evet.
2: Bu şimdi yeni liberalizmin yenisi de çıktı. Yani 80'lerde neoliberalizm, ondan sonra...
3: Bu neo.
2: Evet, şimdi liberalizm...
0: Azalarak bitecek inşallah.
3: Ultra neo.
2: Ve bunun en büyük şeyi de, vasatı da sosyal medya. Mesela bu şimdi bilmem kaç milyon...

0: takipçisi vardır. Bunların arasında 100 kişiyi etkilese, o 100 kişi zaten gerçek toplumda taraftar bulabiliyor.
1: Tabii.
0: Dolayısıyla CHP'li olmak, Ahbap Derneği taraftarı olmak, bunların hepsi ayrı ayrı bir etiket oluyor. Birleştirdiğin zaman zaten siyasetin sosyolojisinde bu tarafta konumlanmış oluyorsun.
2: Popülaritesi de artıyor onlarla. İşte çocuk haklarını savunan avukat, sanatçı, onun dışındaki
0: mesela okuyan
2: herkes.
0: Kişi bu da bak bizim gibi düşünüyor diyor. Böyle artıyor bunun şeyi.
3: Şimdi bu devleti düşmanlığı, devlet kurumlarını zayıflatmaya yönelik bir psikolojik harekat. Harekatı evet, sadece doğru. Bu adamlar, bunları da kullanan bir mekanizma.
2: Öyle düşünmeliyiz.
3: Çoğu farkında değil. Öyle düşünmek lazım.
2: Bunlara. Sadece para mara işi değil. Değil yani.
3: Çok daha önemli. Devlet, hükümet, hükümetin zayıflığı, devletin. Mesela Kızılay'da iktidarı o bir olay yüzünden öyle bir noktaya getirdiler, AFAD'ı saldırdılar. Ve buraya güvenilir bir adam gibi paralar gelmeye başladı. Şimdi bir meşhur söz vardır. Bir adam uçmaz. Adamı uçururlar. Bu adamı uçurmuşlar.
1: Uçmaz mürit.
3: Bu işte bu Mahsun Kırmızıgül de ben tanıyorum diyor. Çok diyor sıkıntıları vardı diyor. Hapishaneye ben götürdüm diyor. Bunun arkadaşları da biliyor bunu. Ve bunları bile bile yapıyorlar. Bile bile yapıyorlar. Bunları da başkaları kullanıyor. Devleti, iktidarı yıkmaya. Bunu tek başına değil. Yani daha geniş düşünüp dünya çapında düşünmekte yarar var. Türkiye ile ilgili her konuyu bu şekilde değerlendiren, psikolojik harekatı yapan sosyal medya dediğimiz mekanizmalar tamamen istihbarat örgütlerinin elinde. İstihbarat örgütü her şeyi kullanır. Yani sadece kalkıp ajanlar macanlar dolaşmaz. Doğru. Sosyal, şu anda gençler o kadar önemli ki gençler üzerinde oynuyorlar. Gençlerle üzerindeki bu mekanizmalar şimdi tartışılıyor. Bugün mesela Ayko Çepkin'in yaptığı bir açıklama var. Ya diyor bir de ben bekliyorum ya üzüldüm diyor. Beni çağırmıyorlardı. Bütün herkesi çağırıyorlar meşhurları. Beni de çağırdılar diyor. Çok memnunum filan diyor.
2: İfadeye çağırdılar diyor.
3: Tabii.
2: Satacak konserlerinde çıkacak çoluğa çocuğa diyecek ki seçimden önce öyle diyordu. Bu son konser diyordu. Bu son konser, seçimi kaybedersek AK Parti kazanırsa CHP gelmezse bu son konserimiz olacak diyor. Konserden konsere koşuyor. Gençleri işte çarpıyor. Onların cebindeki 3-5 kuruşu alıyor. Gençler de bunları devrimci falan zannediyorlar. Hani solcu, muhalif falan. Ya bunlar CHP'li. Yani bu şey için demiyorum bunu. Devrimci falan diye bir parti, AK Parti de parti, CHP de bir parti. Onu destekleyen, onun çevresinde yer alan adamlar. Devrimci falan değiller yani.
4: O teoriye girecek olursak CHP karşı devrimcidir ya.
2: Ne var?
4: Evet.
5: Tabii reaksiyoner.
4: Lütfen devrimcilikse devrim, yani onu reaksiyonerdir yani.
0: Hangi CHP?
4: Hocam siyaset
5: değil. Bu CHP
4: CHP'den hocam. Başından beri CHP'den böyle bahsediyoruz. Bugün kurucu CHP başka bir şeydir, unsurdu. Herkes onun içindeydi.
5: O tüm, tek yani, parti dönemini saymıyoruz.
4: O ayrı bir
5: çok
4: konu.
5: Çok partili zamanda.
4: Ama yani bugünkü CHP'ye bak, eğer devrimcilik üzerinden bakacaksak tam aksine reaksiyonerdir, gericidir. Yani gerici diye bir tabir var ya, teknik anlamda söylüyorum bunu. Tabii. İdeolojik anlamda değil, teknik anlamda gericidir. CHP devrimci değil, üfürmesinler yani.
2: İşte öyle satıyor ya buradaki.
4: Ama böyle satıyorlar.
3: Tek
4: böyle
3: parti,
4: satıyorlar.
3: Tek partiden çıkan birisi devrimci nasıl olacak?
2: Kadir.
3: Kendisi diktatör zaten.
2: Hiç ifadesinde şey diyen oldu mu ya? Kardeşim ben de desteklemişim, ne bileyim inandık işte gittik falan. Böyle bir samimi ifade gördün mü Kadir? Kaçırdık.
6: Şöyle ifadelerde hemen hemen aslında Veli Altınok hepsi aynı cümleleri kullanıyorlar. Yani o dönemde kendisine inandıklarını, böyle bir şeyin olmayacağını düşündüklerini ifade ediyorlar. Fakat şunu da ekliyorlar. Hani ne olur ne olmaz diye biz kendi cebimizden bir para vermedik ama vatandaşın para vermesi için vatandaşı o dönem teşvik ettik.
5: Bu daha kötü. Ve, yani tam inanmamışlar işte.
6: Biraz önce de daha doğrusu.
5: Değil mi? Bu daha kötü.
2: Savcı demesi lazım. İnan. Zaten diyorsun. Hem ben yine de para vermedim diyorsun. Yani burada bir şey var demesi. Demiştir de muhtemelen.
6: Ruşen Çakır'a sorulan soru
2: dinliyoruz Kadir.
6: Şimdi Ruşen Çakır'a direkt olarak şu soruluyor. Hani o dönemde sizin isminiz kullanılıyor, sizin nüfuzunuz kullanılıyor ve nüfuzunuz kullanılarak milyonlarca vatandaş mağdur edilmiş durumda. Hani bu konu hakkında düşünceleriniz nedir diye sorulduğunda kendisi şu ifadeleri kullanıyor. O dönemde, yani depremin olduğu dönemde bölgedeki gazeteci arkadaşlarından duyduğu şekilde haberlerini yapıp bu şekilde Ahbap'a güvendiğini ve kendisinin herhangi bir suçu olmadığını ifade ediyor mesela.
4: Herkes şey diyor, ben ondan duydum. Yani Sonunda bütün suç bahçıvana kalacak.
5: Yani ben vermedim.

0: Ama vatandaşın vermesine vesile oldum demek daha ağır suç. Tabii. Ben verdim, yanıldım, şaşırdım, ha, kendi param. Ama vatandaşın, affedersiniz, kazıklanmasına suistimalle bu daha ağır suç bence.
1: Şimdi burada çok kritik, çok kritik bir olay daha var. Kızılay'a kan vermediler, kan.
2: Doğru, tamam.
1: Bu olayı aldılar ve çeşitli yerlerde, meydanlarda Kızılaylar kan alma yerleri koydu. Geçenler tepki gösteriyordu. Buna bir tanık oldu. Kızılay meydanında. Vermeyin onlara diye. Sonra hastaneye düştüğü zaman ağlıyorlardı kan bulmak için.
3: Nedir Bey, ek yapacaksın galiba. Nedir, bir şey mi söyledi, ben mi kaçırdım?
2: Söylemedim yani. Bir şöyle bir bilgi paylaşayım ben.
4: Şöyle.
2: Ha, bu.
4: Çok özür diliyorum. Ses biraz geç olduğu için. Geç iletildiği için 7 saniyelik bir fark var. Şimdi ifadelerde direkt olarak bunları ifade etmiyorlar. Sadece şunu ifade ediyorlar. Biz o dönemde Ahbap'a bağış topladık ama biz kendimiz bağış yapmadık. Direkt olarak işte biz vatandaştan aldık, kendimiz ödemedik değil de Ahbap için yardım topladık ifadeleri var.
3: Ama işte bu çok kötü. Sen azıcık parası olan öğrencilerden falan para isteyeceksin. Yani diyeceksin ki ekrana çıkacağım ben, çok zor durumdayız devletimiz, destek olun diyeceksin depremzedelere. Kendim 5 kuruş vermeyeceğim. Hukuki yönünü söylemiyorum, beni ilgilenmiyorum, savcılar bilir.
0: Ahlaksızlık,
3: çok büyük ahlaksızlık,
0: bu.
3: Çok büyük numaracılık. Hepsine de yakışıyor.
2: Ben söyleyeyim sana,
3: tanıdığım, arkamda tanıdığım, yani hepsini demiyorum, Elçin Hanım'ı tanımıyorum falan ama diğer hepsine de yakışıyor bu dediğim profil. Çok açık söylüyorum. Yani.
2: Ya hem kendilerini
5: başka bir şey de beklenmezdi zaten.
2: Aslında şöyle, ortada bir ifade bu. Hem kendilerini kurtarıyorlar hem Ahbap'ı kötülemiyorlar. Yani biz sadece o gün
5: doğru, haklısınız hocam. Ahbap'ı da kötülememiş oluyor.
2: Tabii ortada böyle.
5: Ahbap'ı da kötülememiş.
3: Doğru, şimdi, strateji var burada yani.
2: Tabii öyle yapıyor.
5: Yani hatta belki de ağız birliği
2: zarar
5: yapmışlar.
2: Vermiyor. Yani hem de kendini kurtarıyor.
5: Belki de ağız birliği yapmışlardı strateji olarak.
0: Tabii onlara yani yazıp vermişlerdir. Belli merkez hepsine dağıtmıştır ifadesini.
5: Bülent
0: böyle diyeceksiniz.
5: Temas ettiği nokta önemliydi, bu kan bağışı konusu.
3: Evet.
5: Bir bilgi var bende. Son 6 yılda Kızılay'a kan bağışının en az olduğu sene 2023.
3: O
5: depremin o, bakın arkadaşlar, evet, olacak şey.
0: Evet. Tabii.
5: Depremin olduğu
0: 3-5
5: sene
0: artması
5: Kızılay
0: lazım.
5: Tam aksine artması evet, lazım. En çok bağışın gelmesi lazım. O sene Kızılay en
0: kasıtlı,
5: az kan bağışını toplamış. Sebebi de bu insanların yaptığı karalama, kara propaganda.
3: O zaman Gaffar, Bülent abinin dediği şu nokta önemli. Bunun dış bağlantılarını da düşünmeliyiz diyor. Evet. Çünkü bu yardım kuruluşları insanlığın ortak malzemesi, ortak hazinesi. Savaşta bile mesela Kızılaç'ı, Kızılay'ı vurmaz değil mi düşman?
5: Evet.
3: Çünkü orası manevi
0: binanın
3: hazine.
0: Binanın üstüne çizersiniz, işte oraya bomba
3: sen
0: atılmaz.
3: Sen deprem olmuş, kendi ülkenin Kızılay'ına saldırıyorsan, bunun altında sadece tamam hükümet karşıtlığı şu bu falan motivasyonları, muhaliflik motivasyonları olabilir ama bunun ötesinde bir şey var.
5: Yok, burada
3: saldırın demişler
5: tabii,
3: yani oraya.
5: Tabii şöyle Melih'ciğim, burada yani bir defa bu işin siyasi motivasyonu olduğu belli. Bu insanlar hükümet karşıtlığını devlet düşmanlığıyla karıştırmışlar. Yani hükümete karşı olmak, eleştirmenin çok ötesine geçip devlete düşmanlık ediyorlar. Ama daha kritik olan nokta şu, devlete düşmanlık etmek için şeytanla bile işbirliği yapmaya hazırlanmış. Haluk Levent gibi bir profilden iyilik meleği çıkartmayı başarıyorsan, demek ki şeytan gelse dese ki ya sen azıcık bize ortaklık kuralım seninle, gel şu Türk devletinin, son Türk devletinin çivisini de biz çakalım dese, demek ki ona da geleceksin, ona da evet diyeceksin. Bu işlere girmelerinin arkasında politik motivasyon.
3: Şimdi seyircimiz diyor ki Bülent abi, hemen söyle baksana.
1: Çok önemli ondan. Bunu hatırlatmakta yarar var. Deprem Şubat'ta oluyor. 2023 seçimleri Mayıs'ta oluyor. Tam böyle seçimlere giderken bütün yığıma yapıyorlar, tahkimat yapıyorlar, saldırıyorlar yıkılması için. Altı masalar kuruluyor, çeşitli kampanyalar, Biden adamları dolaşıyor, kampanyalar devam ediyor. Ve bunun üzerinden de aynı kampanya yapıyorlar. Bütünsel düşündüğümüz zaman doğrudan doğruya Türk devletine karşı hasmane bir tutumun planlı. FETÖ'cülerdi bunların içinde.
2: Mesela bunu statlara da taşımışlar.
1: Çok iyi bilmek lazım bunlara.
6: Statlara da yansıdı değil mi hocam?
2: Tabii. Yani orada yani istifa sesleriyle bütün statlarda.
3: İşte. Bir seyircimiz de diyor ki ne dersiniz? Ahbap'ın deprem vurgununa çanak tutmaları sebebiyle yapılan vurgun miktarının tamamı için sanatçılar müteselsil kefil sayılmalı. Vurgunun tamamı bu sanatçılarına tahsil edilmeli ve deprem bölgesinin ihtiyaçları için kullanılmalı.
1: Çok güzel.
0: Yani hukuken müteselsil kefil olamaz ama ahlaken çok güzel bir fikir. Çok güzel bir
3: hukuken
0: fikir.
3: Olamaz mı?
1: Ahlaken.
0: Olamaz. Yani onun için imza atmış olması lazım. Yani ben buna kefilim çıktıklarında da biz buna...
3: Ama kefil mesela, Ordündar kefil. Şöyle diyor Ordündar eski videosunda, kardeşim diyor, Haluk Levent bir hata yapmış eskinde. Dolandırıcılık, kumar bilmem ne falan filan. Artık değişti bizim canımız diyor yani.
0: Bu adama dedi diyor, mi ki, her şeyinizi verin ben buna yani. Kefilim yani, ona verdiğiniz paraya kefilim, doğru yere gidecek falan diye.
3: Tabii tabii demezler mi? Şimdi ben bilmiyorum spesifik şeylerini ama hatırladığım konuşmalarında yani, diyor o, adamlar kefiliz bu arkadaşa diyor.
0: Başka yani doğru, ahlaken doğru, çok güzel bir strateji. Ama sonuç çıkar mı mahkeme gitse ondan emin değilim
1: şimdi,
0: yani.
1: Şimdi bu dava başlamış. Operasyon başlamamış. Yani. Çok önemli. Şoförü diyor ki Kıbrıs'ta kumarhanede 2 milyonla oynuyordu diyor kumara. Ya geçen sene oynuyor. Ya bu operasyonlar yok ortada. Ya bu adam paraları toplamış. Bu kumarda bu paraları nereden harcıyor? Orada Türkiye'den giden tatile insanlar da görüyor bunu. O kumarhaneyi işletenler bilmiyor mu? İşletenlerin Türkiye ile çok yakın bağlantıları ne kadar olduğunu biliyoruz. Sahiplerinin kimler olduğunu. Türkiye'de kumarhaneler kapandıktan sonra işte, hepsi oraya gitti. Ama işte bunu görüyorlar ve bunu düşünmüyorlar. Düşünüyorlar da hiç girmiyorlar. Şimdi ya bu paraları depremde toplanan paralar da.
3: Cezaevine teslim ettim bu adam, bu adam bu pis işte işleri var, saplantıları evet. var diye söylüyor mu Asun Kırmızıgül? Biliyormuş ama, yani. Şimdi numara
1: kim,
3: yapıyor.
1: Kimi söylüyor?
3: Evet, bir araya mı gidelim?
5: Bir,
3: Kadir'e de, buyur kapat.
5: Bir cümle söyleyeyim. Şimdi bir dönem çok iyi bir edebiyatçı Fransa'da bir dostumla sohbet ederken biriyle ilgili şunu söyledi. Dedi ki ahlaklı olamayacak denli terbiyeli biri dedi. Dedim ne diyorsunuz ya? Dikkat edin hareketlerine dedi. Giyim kuşamı, tarzı, tavrı, ses tonu, size karşı nezaketi ve kibarlığı o kadar abartılı ki, o kadar size karşı böyle bir güven verecek havayla yaklaşıyor ki, kesin arkasında bir dümen var bunun diye düşündüm dedi. Mesela ben Uğur Dündar'a baktığımda böyle bir profil görüyorum.
3: Ha, işte. Doğru, bu da çok önemli.
5: İnsanların güvenini çok kolay kazanabilecek bir profil ve işte bakın aldığı güveni getiriyor, buraya koyuyor. Başka şeyleri de var. Bir bu değil, başka şeyler de yaptılar da işte bu bence çok böyle tecessüm etti.
3: Bunun üstüne duruyoruz. Evet. Mustafa Kadir Mercan'a çok teşekkür ederiz. Kolay gelsin. Hadi.
4: Teşekkürler, çok sağ olun.
3: Tamam. Reklam arası verelim, sonra yine karşınızdayız.
7: A Haber Radyo, 24 saat haber. Halkbank'ın katkılarıyla. TOKİ, Malatya Merkez Sosyal Konut Projesi'nde 8.456 konutu kapsayan konut belirleme kurası tamamlandı. Asil listede bulunan 8.448 hak sahibine ait 3+1 konutların blok, kat ve daire numaraları noter huzurunda yapılan çekilişle belirlendi. Sözleşmeler 3 Ağustos ile 30 Ekim tarihleri arasında imzalanacak. Halkbank'ın katkılarıyla. Türkiye'nin haber radyosu. A Haber Radyo.

0: Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
1: Haftanın ilk işlem gününde altın fiyatları yükselişe geçti. Petrolde ise ibre tersine döndü.
2: Trump'ın açıklamaları biraz daha olumlu yöndeydi. Saldırıyı erteledim dedi ve dolayısıyla petrol fiyatlarında sert düşüşler gördük. Brent petrolün varil fiyatı 87 dolar seviyesine kadar geriledi. %6,5 civarında bir gerileme oldu. Bu da petrol karşısındaki bütün varlıkların yükselişine neden oldu.
1: Piyasalardaki dalgalanma sürerken yatırımcının da kafası karışmış durumda.
3: Savaş gündemindeki hareketlilik devam ederken gözler yine piyasalara çevrildi. Peki haftaya yükselişle başlayan altını önümüzdeki günlerde neler bekliyor? İşte cevapları.
1: Finans analisti İslam Memiş piyasalara ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu.
2: Altının gram ve ons fiyatı %1 yükselişle haftaya başladı. Uluslararası piyasalarda ons altın 4050 dolar seviyesinden geçen haftayı tamamlamıştı. 4100 dolar seviyesini gördü. Şu anda 4090 dolar seviyesi. Gram altın TL fiyatı şu anda 6230 lira. Kapalı çarşı piyasasında 6275 lira seviyesini görmüştü. Yine bu hafta önemli ve kritik bir hafta. Çarşamba akşamı Amerika Merkez Bankası Fed'in faiz kararı var. Perşembe günü İngiltere'nin, Cuma günü de Japonya Merkez Bankalarının faiz kararları açıklanacak. Bu gelişmelerde bu hafta altın tarafını, petrol fiyatını ve diğer enstrümanları dalgalı bir seyirde haftayı tamamlamasını bekliyoruz.
1: İslam Memiş, savaş devam ettiği sürece altında baskının devam edeceğini söyledi.
2: Yani burada kilit nokta Orta Doğu'daki savaşın bitmesi, petrol fiyatlarının normalleşmesi ve altın fiyatlarının tekrar yükselmesi gerekiyor. O yüzden savaş devam ettikçe altın tarafındaki baskının devamını bekleyebiliriz. Ancak ons altının 4000 dolar seviyesinin üzerinde tutunma gayreti gayet iyi. 4000-4200 dolar aralığını kısa vadede takip etmeye devam edeceğiz. Gram altın tarafını da 6000-6500 lira aralığını kısa vadede takip ediyor olacağız.
1: Peki altında yükseliş sürecek mi?
2: Yine Trump'ın tutarsız açıklamaları her gün farklı olduğu için piyasalar kendine bir yön bulamıyor. Şu an haftanın ilk işlem günündeyiz. Brent petrolün varil fiyatı %6,5 civarında değer kaybetti. Yarın akşamdan itibaren pompa fiyatlarına indirim olarak yansıyacak. Ama bu akşam veya yarın Trump'ın farklı bir söylemde açıklama yapması rüzgarı tersine çevirebilir diye düşünüyorum.
0: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
4: Terörsüz Türkiye konusunda yeni bir aşamaya geldiğimizi, yeni aşama silah bırakmanın temin edilmesi, bir yasal zeminin ortaya çıkmasıydı. Siyasi boyutları olan, hukuki boyutları olan çok kapsamlı bir süreç.
1: Terörsüz Türkiye sürecinde gelinen noktayı değerlendirdi, daha ince işçilik aşamasındayız ifadesini kullandı.
4: Daha ince işçilik aşamasındayız. Mesele yeni başlıyor. Yasal bir zeminin oluşması son derece önemli. Ama aynı zamanda oluşturulan politik atmosfer önemlidir. Bu süreçte tabii ki katkılar çok değerlidir. Tabii ki yapıcı eleştiriler de çok değerlidir.
1: AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, Merkez Yürütme Kurulu toplantısının ardından kameraların karşısına geçti. Gündeminde terörsüz Türkiye sürecine yönelik yasal düzenlemeler vardı.
4: Meclis kapanmadan bu yasayı çıkaracağız. Önemli olan nitelikli bir şekilde iyi çalışılmış, ince işçiliği yapılmış bir şey olsun. Temel irademiz şu, bu yasayı Yüce Meclis kapanmadan çıkarmak için biz gayret edeceğiz.
1: Çelik, Özgür Özel başkanlığında kurulan yeni partiye de değindi.
4: Yenisiyle eskisiyle birbirini suçlamaya devam ediyor. Bu iddiaları ortaya atanlar CHP'li. Suçladıkları kişiler CHP'li. Bunun bizimle bir ilgisi yok. Ortada herhangi bir şekilde yeni denecek herhangi bir şey yok. Çünkü önceki tartışma kapanmış değil. CHP içindeki iki kanat arasında devam ederken bugün CHP kökenli iki parti arasında devam etmiş oluyor.
1: AK Parti'nin 25. yıl hazırlıkları da Ömer Çelik'in gündemindeydi.
4: 25. yılımıza özel hazırladığımız bir logomuz paylaşılacak. 1 Ağustos itibariyle o alınan kararlar doğrultusunda o etkinliğimizi gerçekleştireceğimiz tarihe kadar, yani 14 Ağustos tarihine kadar kesintisiz bir şekilde milletimizle paylaşımlarımız olacak. 25. yıl logomuz ve bu çerçevedeki 25. yıla dönük kurumsal kimlik hazırlıklarımız sizinle bir müddet sonra paylaşılacak.
5: A Haber Radyo, haberin radyosu. Manisa 95.2, Muğla 93.7, Kütahya 88.4, Afyonkarahisar 88.8. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için turkuazradyolar.com'u ziyaret edin. Bulunduğunuz bölgede A Haber yayınlarını verimli dinleyemiyorsanız lütfen bizi bilgilendirin. 444-88-81 444-88-81

0: Haber Radyo.
1: Sebep sonuç devam ediyor. Cumhuriyet Halk Partisi'ne bakacağız. Partide çok hareketli günler geçiyor biliyorsunuz. Bugün de CHP'de grup başkan vekili seçimleri vardı.

0: Hemen Bülent abiden Ankara'nın ayrıntılarını alalım. Ankara'nın nabzını. Şimdi ne oluyor Bülent abi, CHP ne yapıyor?
1: Efendim, mecliste odalar tamam. Odalar tamamlandı. Yeni parti CHP'nin salonlarını aldı. Yalnız 13.30'u alamadı CHP'nin yapacağı. 11.45'e koydular salı günü.
0: Nasıl oldu şimdi? Hangisi önce yapıyor?
1: Salı günü MHP ile başlıyor.
0: MHP 11'de giriyor.
1: Arkasında 11.45'te şey gelecek, CHP gelecek.
0: 11.45 CHP.
1: Ardından da 13.30'da CHP, bildiğimiz CHP, yeni parti CHP olacak.
0: Benim kafam karıştı. CHP 11.45'te girmiyor.
1: Yok, 11.45'te yeni parti
0: diyelim artık.
1: Tabii CHP 13.30'da devam edecek. Ama salonlarını kaybetti.
0: Büyük salonu yeni partiye verdiler.
1: Tabii yeni partiye verdiler. Şimdi onunla ilgili bir iki not da tabii biraz sonra vereceğim. CHP'de biraz önce anlattığım gerçekten bir matruşkalık var. Ya kıyamet kopuyor. Orada üçüncü yolcular vardı. Onların çoğunu tanıyorum ben. İyi isimler mesela.
0: Oğuz Kansalıcı.
1: Tabii Gülseler. İyi isimler. Onların hepsi zaten genel başkan adayı. CHP kongresi başlasın. Muharrem de dahil. Göreceksiniz.
0: Muharrem İnce.
1: Muharrem İnce dahil. Oğuz Kansalıcı. Ondan sonra Engin Altay. Mesela Engin Altay grup başkanı olmayı düşünmüyordu. Yardımcısı olacaktı. Gitti, Kemal Bey'i ziyaret etti.
0: Muharrem İnce'ye bu ahbapla ilgili tweetlerinde soracaklar mı?
1: Çeşitli şekillerde.
0: Hepsi gidecek. Devlet yok bilmem ne var diyenlerden birisi de Muharrem İnce.
2: İlk, yani. İlk devlet yok diyen Muharrem Bey'di. Siyasetçi olarak ilk ben geldim burada devlet yok diyen Muharrem İnce. İlk o yaptı. Belki yani Muharrem Bey o konuda özel işleri vermesi lazım bence.
1: Şimdi 44 tane var CHP'de Kemal Bey'in milletvekili. Salt çoğunluk işte onun yarısı 22 olarak 11-11 yani 22-23 alan salt çoğunluğu geçmiş oluyor. İçeride Faik Öztrak, daha önce Kemal Bey Faik Bey'i de Özgür Özel'i alıp çabuk biter diye Faik Öztrak'ı getirecekti.
0: Hay maşallah Faik Öztrak'ı, helal olsun yani. Faik Bey'in boyu CHP.
3: O Öztrak soyadı. Değil mi hocam?
0: Ben yanılmıyorum. Siz daha iyi biliyorsunuz. Evet, yani. Evet.
1: Özgür Özel de bununla ilgili çok enteresan ama bu Kibel abi de size dedi. Çalışmaz, yorulmaz, uyumaz. Sıkıntıya girmez.
0: Özgür Özel diyor.
1: Çünkü bir aile, gerçekten Öztrak ailesi. Cumhuriyet'ten biri geliyor.
3: Tabii tabii.
1: Çok, bakanlar var, TRT genel müdürleri var.
3: Çok bakan milletvekili,
1: başbakan yardımcıları var. Aile, enteresan aile. Ki o enteresandı, Özgür Özel'in söyledi. Ya o kadar kendine güveniyorsan gel Tekirdağ sokaklarında yürüyelim falan demişti. Buna çatmıştı böyle. Bir rahatsızlık oldu. Uzun zaman konuşmadı Faik Öztrak. Sonra bir konuştu.
0: Yani bunlar yakın dönemde söyleniyor çok, tabii. Çok yakın önceden dönemde. Söylemedi
1: Özgür. Çok yakın. Tabii 3 ayın içinde olan gerçekleşen. Şimdi içeride Engin Altay geliyor, diyor ki efendim diyor, siz diyor başkanlık için grup başkanı sizi temsil edecek. Ama diyor burada bir seçim yapılsın diyor. Yani bu seçim yapılsın diyor. Kendisi grup başkan vekili olma ihtimali de var Engin Bey'in. Tecrübeli de CHP'de bulunmuştu. Faik Bey işte başlıyor. Gürsel Erol geliyor. Başkanlığı aday oluyor. Şimdi Gürsel Erol
0: ilk turda,
1: birinci turda 19 oy alıyor.
0: Gürsel Erol. Faik Öztrak 18 oy. Geçmiş Gürsel.
1: Evet, tabii işte. bir puan geçiyor. Fakat için enteresan tabii, toplantıya da 39 kişi katılıyor. 44-5 kişi yok. Yani enteresan taraflarda. 5'te 39 oluyor.
0: Nerede diğerli milletvekilleri, niye katılmıyorlar?
1: Yurt dışındaymış bir kısmı, hasta filan, mazeret bildirmişler güya. Şimdi Kemal Bey'in resmen yani derler ya arkasında sağlam duran 21 tane milletvekili görünüyor. Burada da gördük onu. Hep 21. Bazen arttı diye beklemiştik. Sonra düştü. İkinci tura geçiliyor. İkinci turda Kemal Bey baskı yapıyor tabii. Ya diyor benim grup başkanı beni temsil edecek mecliste. Faik Bey de istiyor tabii. Faik Bey de onun daha önce biliyorsun sözcüsüydü. Sözcülüğü
0: tabii yıllarca
1: çok yakın bir şey olduğu için.
0: Kemal Bey de haklı ama şimdi yeni partiyle çatışacaklar muhtemelen.
1: Evet.
0: Kalkıp yani CHP içerisindeki muhalif kanattan birinin parti grup başkan vekili olması mantıken çok doğru değil. Kemal Bey doğru söylemiş yani. Doğru.
1: Şimdi bunun üzerine tabii bunun üzerine bir fakat grup başkan vekilliğine 5 tane aday çıkıyor. Ve enteresan bir şey, seçilen ikisi de İzmir milletvekili. Yani Kemal Bey'in İzmir'den iki tane grup başkan vekili var şu anda. Faik Öztrak'ın yardımcı. Onlar kaçıncı? Dördüncü turda seçilebiliyorlar.
0: Evet.
1: Gürsel Erol çekilmese üçüncü tur devam edecek. Belki daha da kıran kırana gelecek. Bir kavgalara kadar gelecek. Bir olay var. Orada bitiriyorlar bu işi. Şimdi burada

0: buradaki olayın özelliği şu. 10 tane çok laf ediliyor. 10 tane içeride milletvekili bıraktı Özgür Özel arkadaşları.
1: Truvalı olarak.
0: Özgür Özel'in 10 tane dediği laf kulislerde yoğun biçimde. Acaba diyorlar bu Kemal Bey'den mi görünmüyor? Burada görünmedi. Verilen oylarda da bu ortaya çıktı. Bu üçüncü yolculardan bazılarının geçme ihtimali var. Çünkü son dakikada bu Özgür Özel'in sayısı 95 değildi. 80'lere kadar düştü. Bunların nereden,
1: zaten,
0: nereden geldiğini diye bir araştırdık. Gerçekten de üçüncü yolcular içinde benim ölüm çıkar diyen, benim de çok yakından tanıdığım bir milletvekili var. Benim buradan ölüm çıkar dedi. 3 saat sonra geldi.
1: Peki Özgür, ne amaçlıyor bunu? Ben şimdi bu çıktı. Teorileri çok duyuyorum da bana mantıklı ve akıllıca gelmiyor. Yani Özgür Özel böyle bir şeyde ne amaçlıyor? Bu 91 milletvekili için son ana kadar bütün milletvekilleriyle telefon diplomasisi yapılmış. Evet. Markajı almışlar. Yani Özgür Özel mesela 10 milletvekilini Kemal Bey'in bu 44 vekilinin içinde Truva atı olarak tutsa bundan ne çıkar elde edecek?
0: Şimdi bunun özelliği şu. 5 gün sonra Ağustos'ta bunlardan 5 tanesi geçecek. Kimler geçecek? Şimdi herkes onu araştırıyor. Kemal Bey de...
1: Doğru anlayayım. Bu 44'ten 5 kişi yeni partiye mi geçecek?
0: Geçme ihtimali var. Ablukaya aldılar. Kimler diye herkes merak ediyor. Bunların yani, içinden kimler geçecek? 10 tane dedikleri.
1: Bunun
0: 10 tane...
1: kaynağı nedir?
0: Bunun kaynağı milletvekilleri birbiriyle çok yakın ilişkileri var. Onların danışmanları bunları takip ediyor. Bütün bu kulisleri takip eden...
1: Şimdi bir de bu ülkede gerçekleşmeyince hiç bu şeylerin de iddialarda sorulmuyor. Mesela dediler ki, ben hatırlıyorum, 90 milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu'yla dedi. Hatırlamıyorum şimdi.
0: Kemal Bey hiçbir zaman çıkmadı ama. Çıkmadı o rakama.
1: Söylemeyeyim ya da hatırlıyorum aslında da. Ya mesela bunu nasıl söyleyebiliyorlar? 90 neye dayanarak söyleniyor? Şimdi de senin söylediğin tez için söylemiyorum. Ben de duydum buna.
0: Nereden bu biliyor musun?
1: 10 kişi gelecek falan deniliyor da yani kaynak ne acaba? Gelmeyince şimdi, de ikna edilemediler.
0: Şimdi Özgür Özel grup başkanı seçildikten sonra bunların içinden 15-16 tane milletvekili Kemal Bey'i aradı. Aradılar. Kemal Bey dediler ki ya biz orada linç edilmekten korktuk. Müthiş bir teşkilat var bunların arkasında. Bu işte Sözcü, Halk TV, evet. Cumhuriyet ve biraz önce de Gaffar da çok güzel söyledi. İstanbul'da inanılmaz bir organizasyon var. İstanbul planlama, Saracane medyası ile ilgili inanılmaz bir teşkilat. Bunlar aynı kampanya yapıyor. O kampanyada bunlar depremde de onlar aynı gruplar. Bunda da bunlara burada daha yoğun biçimde FETÖ'ler de katıştı, girdi. Linç etmek için Kemal Bey, CHP'yi. FETÖ'cüler de yeni partinin arkasında. Şimdi FETÖ'cüler girdiği anda Almanya'ya kadar uzanan, batıya kadar uzanan başka mekanizması da girebilir devreye. Tahmin ediliyor, değerlendiriliyor bu. Çok dikkatli bakan göz görebiliyor bunu. Nereden anlıyoruz? Şunu görüyorum, bugün istifa edenlere millet için baktım ben listeye. Çoğunu tanıyorum ben.
1: Şeye bahsediyorsun.
0: Büyükelçiler.
1: 264 değil mi sayı? 254. Eski milletvekili 254. CHP'den istifa etti.
0: Etti. Fakat içinde iyi, önemli isimler var yani CHP'de. Mesela Kani Beko var ve bilmem sendikacılar var. Önemli olan bir isim de orada büyükelçiler. Şimdi Kemal Bey'in Deniz Baykal'ın yanında büyükelçilik yapmış Faruk Loloğlu, Kemal Bey'le beraber Amerika'ya giden, bütün Kemal Bey'in Amerika operasyonunu düzenleyen birisi, istifa edenlerin içinde bugün. İkincisi kim? Çok enteresan. Baktığımız zaman Onur Öymen. İstifa edenlerin içinde var. Ya Onur Öymen'le Faruk Loloğlu hiçbir zaman anlaşamamıştır. Ve Onur Öymen'i yiyen mekanizmanın içinde onlar vardır. Evet. Loloğullar vardır. Bugün o da istifa etti. Bir üçüncü büyükelçi daha var orada. O büyükelçi
1: buradan daha. Ne anlamalıyız? Büyükelçilerin hepsi yeni partiye geçti.
0: Amerika. Bunların geçmesini
2: yani
0: de...
2: Yani arkasında Washington var bu işe. Evet.
0: Bir bağlantı var. Şimdi bir isim kaldı orada. Ünal Çeviköz. Londra büyükelçisi.
2: Bakü, çok... Londra.
0: O da ki o da büyük ihtimalle onu getiren de Murat Karayalçın getiriyor.
2: Abi onu şey İstanbul'da. Almaz Özgür Bey. Çok yanlış demeçler verdi, alıp da başını
0: onun der. İçin belki
1: Ünal Çeviköz'ü almaz mı Özgür Özel?
2: Çok yanlış dedi. Azerbaycan'da yok cihatçıları savaştırdı.
1: Neydi? Az önce saydıkları çok mu şey?
2: Ama bu çok deşifre oldu ve çok yanlış konuştu.
1: Kimdi? Namık'tan mesela.
0: Namık'tan da geliyor.
2: Namık'tan
0: kurucusu.
2: Namık'tan'a şey derlerdi zaten. Amerika'nın Ankara Büyükelçisi.
1: Tam Ünal'dan niye Ünal Çeviköz'ü almış?
2: Ama o hareketleriyle bu yanlış demeçler verdi Ünal.

0: Yani Özgür o kadar Özel'in yanlış demeçler verdi ki patladı artık, onu barındıramaz yani.
1: Özgür Özel'in kendisinin ben çok farklı düşündüğünü zannetmiyorum.
0: Ama dişliyse ağzından çıkmadı yani, böyle çok yanlış
1: yani
0: şey.
1: Bu ağzından çıktığında bunlar, bu beyler bu lafları ettiğinde Özgür Bey CHP'nin başındaydı. Uyarabilirdi. Uyaracağına sahip çıktı.
0: Ama şu oldu.
1: Genel başkanla
0: genel başkan yardımcısından ayrıldı o arada. Pasifize ettiler.
1: Hayır uyuyordu. Yani bir şöyle şunu duymadık yani, ben Özgür Özel'in ağzından bizim partimiz mavi vatana masal dedi. Bizim partimiz Azerbaycan'a terörist götürüyor Türkiye dedi. Bizim partimiz Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni ve Türk Silahlı Kuvvetleri'ni uluslararası arenada suçlayacak, küçük düşürecek çirkin hareketler yaptı. Ben de bunu onaylamıyorum. Parti başkanı bunu onaylamıyorum demedi Özgür Özel. Aksine bunları cesaretlendirecek bir tutum aldı. Bugün yeni partide çizeceği çizginde ben farklı olduğunu zannetmiyorum. Hatta şöyle, bu tipte adamları da bulur getirir özellikle bak. Bunları da daha çok en başa oturtur hocam. Siz iyi niyet, siz mantıken bakıyoruz diyorsunuz ki yani adam
0: yanlış yapar
1: oy almak öyle isteyen.
2: Ben olsam yapmam diyorum.
0: Ya, siz, hayatta ya yapılmaz siz, öyle bir hata.
1: Ama o sizin gibi bakmıyor bence yani. Ben öyle beklemiyorum yani. Özgür Bey bulur, bunları bulur getirir. Yani zaten yeni partinin kadro yapısına baktığımızda da çok hayırlı bir şey çıkmıyor ortaya yani. Evet, biri diğerinden çok şey değil. Hayırlı diyemeyiz
3: versene
1: yani.
3: Gaffar'da konuşurken bakalım oraya. Sana zahmet.
4: Şimdi bir de önemli bir nokta var. Onu da ekleyeyim ki aziz vatandaşlar, bu hafta Özgür Kemal Bey grup toplantısı yapmıyor. Konuşmayacak. Özgür Özel konuşuyor. Perşembe günü Kemal Bey grup toplantısı yapmıyor. Milletvekilleriyle toplanacak. Ve orada
3: şimdi ben yanlış mı anladım? Yarın 11'de ya, Kemal Bey konuşmayacak mı? Kemal Bey gitmeyecek. Faik Öztürk gidecek.
4: Şimdi yarın CHP grup yapmıyor. CHP yapmıyor. CHP'ye verdiler.
1: Ha, grup toplantısı yok mu yarın?
4: Grup toplantısı
3: verdiler
4: yok.
3: Deyince verdiler, yapmıyorlar.
4: Yapmıyorlar. Yani, neden yapmıyorlar? Çünkü perşembe günü grup yönetimiyle ilgili içindeki isimleri seçecekler.
3: Ha, ben sen 11'de CHP girecek diye şey 1.30'da
4: yok, o verildi. Hakkı o. Bundan
3: hakkı
4: sonra,
3: ver ama girme.
4: Bundan sonra konuşacak. Yarın Özgür Özel yapıyor. Arkasından MYK'yı topluyor. MYK'yı topladıktan sonra çok ilginç şimdi. Takvimi açıklayacaklar. Takvim ne biliyor musunuz? Eylül'de Kurucular Kurulu'nun, bu geçici yönetim bunlar şu andaki. Geçici MYK. Özgür Özel.
3: Yeni partiden bahsediyor.
4: Tabii yeni parti. Bunlar 4 ay, 5 ay kongre. Aynı tarihlerde CHP de yapacak. Hı. Şimdi düşünebiliyor musunuz Türkiye'de? Aynı anda CHP de kongrelerini yapacak. Bunlar da yapacak.
3: Bir de peki, yargı karar verirse butlanı kaldırıyorum derse şimdi ne
4: bu,
3: olacak?
4: Şimdi bu o kadar enteresan bir olay çıkaracak ki, tecrübelerim şunu gösteriyor. Bir yerde sıkıntıya girer, öbür tarafa geçecek. Bu işte gelişmelerde yeni partiye geçmiş milletvekillerinden bazıları da
0: yarısı
4: kendi adamları seçilemediği için il başkanı olmadı diye ayrılıp geri de gelebilir.
3: Özgür Bey'in işi çok zor yani. Herkes orada tatmin etmek zorunda. Bir kişiyi bile kaçırmak zorunda. Bu arada parlamento aritmetiği böyle oldu Bülent abi.
4: Evet.
3: AK Parti 277, 91 hemen yanında yeni parti yer alacak değil mi? Mecliste böyle oturacaklar.
4: Aynı şekilde.
0: Ana muhalefet partisi oldu.
3: Evet. Yani. DEM Parti 56, MHP DEM'in yanında İYİ Parti ve diğer de epey varmış diğer ya Gaffar.
1: Şeyler var ya, DEVA var.
3: Doğru.
4: Şeyler var. O var.
3: Pardon, onlar ayrı.
0: Yeni
3: var.
0: Yol mu ne? Bir şey
1: yeni
0: yaptı.
1: Yol, yeni yol. Yeni yol.
3: Davutoğlu, Babacan.
4: Tabii. Babacan, o grupların. Onlar da şu anda çok kritik
3: aslında
4: bir noktada.
3: Aslında onlar da CHP'nin milletvekilleri değil mi?
4: Derdi yani
0: CHP'den seçildiler. CHP kontenjanından seçildiler.
4: Yalnız onların da enteresan bir noktada 20'de bir kişi istifa ederse gruptan düşebilirler. Şu anda parlamentoda 7 grup var. Uzun zamandır ilk defa oldu bu. 2 grup, 3 grup, 4 grup. 7 grup var şu anda.
1: Yeni Yolda grup.
4: Yeni Yolda bir grup.
1: Yeni Yolda grup.
4: Bir düşme ihtimali var. Onlar milletvekili transfer ederek kapatırlar. Düşmeyi engellerler. Onların da o şekilde planları
1: nasıl,
4: var.
1: Nasıl yani, bir dakika,
4: bağımsız şey milletvekilleri var. Bağımsız milletvekillerin içinden de CHP'de Yeni Yola da geçecek isimler olabilir. Yeni Yola da geçecekler olabilir. Yeni Yola da, yeni partiye de. Yani bağımsızlar çok kıymetlendi şimdi oradaki.
3: Evet,
4: onlar da şimdi dolaşıyorlar. Lacivertleri yine çektiler. Millet seçildikten sonra giymişlerdi. Şu anda kıymeti
0: abi bilmiyorum. Sen hatırlarsın o 77-78 Adalet Partisi'nden CHP, CHP'den Adalet Partisi'nden milletvekili, bakan transferleri
1: güneş
0: falan.
1: Motel,
0: biz çocuktuk, ne çok, kadar şeydi.
3: O çok yüzük, klozet, altın şeylerde. Diş ve bond çantı diyordu.
4: Hatırlatalım. O 10 tane milletvekili alacaktı Bülent Ecevit.
0: Biliyorum.
4: 9'unu bakan yaptı.
3: Evet.
0: Bir tanesinin geri itirazı. Bir de hepsine paralar güneş motellerde ne paralar verildi.
4: Bakan olmazsak gelmeyiz dediler. Evet. Bakan oldular.
0: Ama geldiler. Bir de muazzam kumar borçları ödendi de transfer edildi.
3: Evet, ama

0: Doğasında kaldırılamayacak çok enteresan gelişmeler oluyor. Bakıyorsunuz şimdi Yeni Parti ile CHP'nin, daha doğrusu Yeni Parti'nin programı CHP'nin şu anki programıyla aynı. Ya çok farklılık yok. Ben biraz önce notlar çıkardım. Mesela Kürt,
1: bazı farklılıklar var hocam.
0: Kürt sorununda kalıcı çözüm diyor. Çok enteresan bir cümlesi var. Diyor ki terör olayları bittiği için diyor. Mesela bunu kabul ediyor. Yani şu anki Türkiye'nin iç siyasetindeki bu olayı kabul ediyor. Bunun üzerine daha Kürt sorunu geliştirecek tedbirler alacağız
2: diyor. Ana dilde eğitim haktır diyor mesela.
0: Ana dilde eğitim haktır diyor. Bunu herkes kullansın diyor.
3: Bunu APO istemiyor.
0: APO istemiyor.
3: Terör örgütü evine başı. APO istemiyor, Yeni Parti istiyor.
1: Yani, orada bir ayrıntı vereyim. Yani.
3: Ne için istiyor yani?
1: Özgür Özel ve arkadaşları yeni bir tüzük çıkardılar biliyorsunuz. 2024'te tüzük kurultayı yaptılar Sivas'ta.
0: Onun bir
1: benzeri. Onun CHP'den farklılıkları var içinde. Şimdi burada farklılıkları var. Orada mesela Cumhurbaşkanı seçimiyle ilgili maddeler de var bunun üzerinde. Programda şu anda programı çok dikkatle bakan bir göz. Bunu Ekrem İmamoğlu hamur gibi işler.
2: Cüneyt Hoca bir söylesin benzerlikleri hocam.
0: Evet. Ya mesela İstanbul Sözleşmesi'ne geri dönülecek diyor.
2: Bunu o önemli bir şart diyor. Olarak söyleniyor böyle.
0: Sonra Avrupa Birliği ile üyelik geliştirilecek, hızlandırılacak. Ve Batı perspektifi içerisinden meselelere bakılacağı yönde de bir cümle var. Yani Batı içerisinde
4: tamam, partinin arkasında
0: NATO,
4: kimler olduğu çıkıyor işte zaten.
1: NATO var.
4: Para
1: NATO
4: nereden var, geliyor anlaşıldı.
1: NATO var, Birliği, AGİT var, Avrupa Birliği var.
0: Güçlendirilecek diyor. Ya zayıflık bizde mi ki güçlendireceğiz? Yani bizde böyle bir eksiklik yoktu ki. Karşı taraftaydı onlar. Yıllardır kapıda bekliyoruz. İşte NATO'da sürekli başka bir konumdayız. Dolayısıyla böyle bir tavizkar bir politika var. Bu aslında şöyle bir şey de ortaya çıkarıyor. Ha bir de çok önemli, Altıokut sahipleniyorlar. Seçmenin kafası karışmayacak mı?
2: Tabii ki.
0: Yani yeni bir seçimde bir propagandayı nasıl yürüteceksin? Bir kara düzen şeyi geliştirilmiş söylemi. O kara düzen üzerinden çok şeyi ifade ediyorlar ama o kara düzeni de tam olarak belirtemiyorlar. Mesela partinin ekonomik programını devletin ekonomiye her alanda müdahalesi üzerinden de bir ifadeleri var. Yani o kamu özel iştiraklerinin sayısının azaltılacağı, şeffaflık olacağı yönünde bir ifade var. Ama günümüzde bugün bile Batı kapitalizm yeri geldiği zaman Keynesçi şeylerden müdahalelere geçebiliyor.
2: 2009'da Amerika'da gördük nasıl müdahale ettiler. Yani bankalara bir trilyon para verdiler yani.
0: Ya devletin olmadığı bir ortam hiçbir alanda yok. Tabii. Çünkü küreselleşme artık çok şey hattında. Dolayısıyla bu şimdi siyaset olarak bazı şeyleri Türkiye'de tam ifade edemiyor. Yani ortaya çıkartamıyor.
2: Biraz aceleye gelmiş gibi geldi bana
0: yani,
2: Üstad.
0: Yani kesinlikle.
2: Baktım üstünde çok durumlamış. Uğur Hocam bu Bülent abinin söylediği 10 milletvekili içeride olabilir. Gelirler falan. Bunu şey için mi tutuyor? Özgür Özel yani bazı isimler var. Biraz sonra konuşacağız. Mansur Yavaş, bazı belediye başkanları CHP'den ayrılmıyorlar. O isimler duruyor. Onlar da bizimle havasını vermek için mi bunu söylüyor? Gerçekten hakim midir yani?
4: Bir kısmı da bir kısmı öyle. Mansur Yavaş gitmez. Baştan da gitmedi, gitmez de. Ben siz kendisi için doğrusu da yapar. Yani gidip de orada harcattırmaz kendine. O gitmez ama yani onlar bizden diyor. Hani biz işte Anıtkabir'e yürüdü. Ben de yürürüm sizi Anıtkabir'e ama senin partiye gideceğim diye bir şey yok, böyle bir şey yok.
2: Bu şeyin göstergesi de hepsi yürür.
4: Ama birkaç tanesini de içeride bıraktılar. İşte o bayan falan, onların adı.
2: Hangi bayan söyleyin.
4: Neyse. O biliyorum. Söyle ki siz demin siz kendiniz söylediniz.
2: Senin Sayık Böke CHP'de mi kaldı?
4: Evet.
1: Kaldı tabii. Milletvekili
2: kesin geçecek o zaman.
4: İşte onu söylüyorum. Ben de onu söylüyorum.
1: Gül Çiftçi.
4: Onu siz söylediniz zaten. Dediniz ki eğer Yargıtay adli tatil bittikten sonra mutlak mutlanı kaldırırsa bunların hepsi burada hiçbir şey yapamayacaklar. Olduğu gibi girdi. Onun için partinin içinde adamlarına ihtiyaç var.
2: Ben senin Sayık Böke'yi atlamışım.
4: Onu kastettim ben zaten.
1: Gül Çiftçi var mesela. Ekrem İmamoğlu'nun Ankara'da Çankaya belediye başkanı yapmak için Özgür Özel'le çok tartıştılar.
2: O isimlere tek tek bakalım Bülent abi, doğru söylüyorsunuz.
1: Parti mi? Şimdi ilginç taraf daha var. Vatandaşlar çok merak edecek. Partiden atılanlar var bu 9 tarihe. Kemal Bey'in. Eğer mutlak karar tersine dönerse onlar geriye gelebiliyor.
4: Tabii.
2: Çok karışır işler.
1: İstifa edenler gelemiyor. Onun da formülünü bulmuşlar. şöyle yapacak, Selin Sayak Böke ve arkadaşlar
4: onun için bıraktılar,
1: bir genel başkan seçecekler, kurultay yapacaklar, olağanüstü kurultay.

0: götürüp Özgür Özel ve arkadaşlarının gelmesini sağlayacaklar. Birleşme hareketi yapacaklar.
1: Yani bu hedef hala duruyor ortada.
0: Tabii tabii.
1: Şu dinleyelim mi Özgür Özel'in sözünü, az önce sorduğumuz soruyla da ilgili, hani Mansur Yavaş ve kalanlarla ilgili nasıl bir tarif yapıyor? Yeni konuşmuş, dinleyelim.
2: Mansur Bey'in belediye başkanları, belediye meclis üyeleri falan kendileri yeni partiye gelmemiş değiller. Ama şu anda önceki partimizdeler. Çünkü biz onları zaten buraya davet etmedik. Ama kimse tutup Mansur Yavaş'a kardeşim sen butlancı mısın demesin. Böyle bir durum olmadığını da hep birlikte görüyoruz. Zeydan Karalar
1: için. Ha, diyor ki Gaffar, yani diyemezsiniz, kalanların içinde de epey adam bizim.
3: Şimdi oradan tabii daha fazla insanı buraya getirmeye çalışacak.
1: Bir isimleri de Samet versene sana zahmet, bir CHP'de
4: kalan milletvekili.
1: Yani o CHP'de
4: bizim partimiz diyor.
3: Bu biraz üçüncü Murat'ın İran seferine benzeyecek bu iş.
1: Nasıldır o?
3: Böyle şimdi Osmanlı'da bazı seferlerde çok ağır firarlar olurmuş. Yani ordu böyle yola çıkıyor. Firar bir problem haline gelirmiş. Hatta bazı birlik komutanları da firar edip bazen karşı tarafa geçenler de olurmuş. Bu 4. Murad'ın Mısır seferinde de tek tük var ama 3. Murad'ın Tebriz seferinde çok fazla var. Fakat şöyle enteresan bir şey var. Sefer çok uzarsa o başı bozuk hale gelenler tekrar geri dönerlermiş orduya.
1: 360'ı tamamlarlar.
3: 360'ı tamamlarlar. Şimdi burada da bir defa bu iş benim anladığım kadarıyla milletvekillerinin, şimdi Bülent abi bağımsızların kıymeti arttı dedi ama bence hepsinin kıymeti arttı. Bir de elleri rahatladı hepsinin. Şimdi düşünsenize, artık bir defa zaten o Atatürk'ün partisi, efendim sosyal demokratlık, sol sağ ideoloji zaten karman çorman oldu. Toz duman. Şu anda yani Atatürk'ün partisi, hangisi Atatürk'ün partisi? Zaten Atatürk'ün partisi diye bir parti de yok ya.
1: Yok.
3: Bunlar uydurmasyon şeyler. Yani Cumhuriyet Halk Partisi Atatürk'ün partisidir. Yok öyle bir şey. Tabii Atatürk canım, tabii ki. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu lideri ve ilk cumhurbaşkanı. O zaman tek parti sistemimiz vardı ve o parti CHP'ydi. Ya o CHP'nin içinden neler çıktı?
1: Adnan Menderes de CHP'den
3: herkes
1: çıktı.
3: Oradan herkes oradan çıktı. Yani bu Gogol'ün paltosu gibi.
1: Tabii.
3: Herkes oradan çıktı zaten. Dolayısıyla şimdi Atatürk'ün partisi lafı çok şey değil. Böyle bir karşılığı
1: yok. Ajitasyon bence.
3: Bu ajitasyon. Yani ucuz bir şey yöntemi. Hani siyaset yöntemi. Zaten kendiniz
1: tabuta... Çünkü biz bunu tartıştığımız aslında Türk'ü tartışmış olmuyoruz.
3: Bunu
1: yani.
3: Tartışmıyoruz. Bu, biz, bravo.
1: Bu arkadaşları tartışıyoruz.
3: Şöyle diyelim o zaman, ben açayım. Şu sakilliği, şu paçozluğu tartıştığımızda herhalde Atatürk'ü tartışmıyoruz. Tabii bir canım, dönün öyle. Kendinize bakın ya. Bir kendinize bakın, bir de Atatürk diyorsunuz. Cumhuriyet'in kurucu liderine bakın.
1: Bir de çok yani dediğin gibi garip bir şey. Yani öyle bir şey olamaz zaten.
3: Ama anakronik, tuhaf bir şey. İrfan Hoca'nın kulakları çınlasın. O seviyor bu tabiri. Biraz bir tuhaflık arz ediyor. Şimdi bu milletvekilleri artık istedikleri yere giderler. Burada diyecek ki Mustafa adı güzel, şimdi örnek veriyorum. Hani Mustafa Bey alınmasın. En altta onun adı yazdığı için Malatya'nın plakasına o denk gelmiş 44'e. Mustafa Bey diyecek ki ya ben sıkıldım artık Kemal Bey'den, ben gidiyorum. Ne eyvah, yeni parti orada hazır zaten. Gel diyor. Şimdi öbür taraftakilerden biri ya ben artık burada istediğim olmadı ya da benim canım sıkıldı gerçekten. Ben gideyim Kemal Bey'in. Kemal Bey de gel diyor zaten. Şimdi iki tane partisi oldu bu adamların. Ama papuç pahalı. Değerli arkadaşlar, seçim takvimi çalışıyor. Seçim yaklaşıyor. Milletvekillerinin ajandasının bir numaralı maddesini Bülent abi benden iyi bilir. O listeye adım yazılacak mı, yazılmayacak mı?
1: Tabii canım.
3: Yazılacaksa hangi ya sıraya yazılacak?
1: Yani, hikaye bu.
3: Konu bu.
0: Parti meclise
5: giderlerse. Ankara'da falcıların kapısında şimdi, kuyruk olur milletvekili.
3: Dolayısıyla şu anda muazzam bir gerilim var havada ve hepsi bir havayı kokluyorlar. Ben ne buradaki milletvekillerinin %100 Cumhuriyet Halk Partisi'nde bu tarafta kalma niyetinde olduğunu, kesin olduğunu, ne de gidenlerin aynı şekilde kesin bir kararda olduğunu düşünmüyorum. Öyle olduğunu çok düşünmüyorum. Teşekkür. Şeye bakalım, belediye başkanlarına bakalım.
1: Bu arada Özgür Özel de demiş ki yani ağlıya ağlıya orada duranlar var, haberiniz olsun demiş. Hani CHP'de duranlar var. Az önce verdiğiniz konuşmanın devamında
0: ağlıya ağlıya gidenler de var ama.
1: Ağlıya ağlıya duranlar var.
3: İşte Bülent abi çok güzel. Ağlıya ağlıya
1: hem gidenler, ağlarım hem giderim.
3: Hem ağlarım hem giderim de var. Şimdi Mansur Yavaş açısından da şunu düşünmemiz lazım. Özgür Bey partiyi kurduğu gün itibariyle bir açıklama yaptı. Dedi ki, aynen kendisi cümleleri bu. Biz partiyi bir üçlü mekanizma olarak yöneteceğiz dedi. yeni partiyi, yani triumviye vardır ya hani Melih şeylerde, bu sosyalist partilerde falan. Demokratik bir kurumda değil bu arada.
1: Roma'da da.
3: Seçimle gelmiyor yani, onu böyle bir atıyorlar yani. Üç kişi, üçlü başkanlık kuracağız, başkanlık konseyi. Kim olacak? Ekrem İmamoğlu, Silivri'de şu an yolsuzluk nedeniyle zanlı.

0: Hazır yargılanıyor, sanıktır. Ben olacağım dedi Özgür Bey. Bir de Mansur Bey. Yani Mansur Bey CHP'de kaldı ama Özgür Bey dedi ki Mansur Bey bizim üçlü başkanlık divanımız, ne diyeyim, üçlü yönetim sistemimizde olacak. Şimdi nasıl olacak? Triumvirat'ta. O Triumvirat'ın bir ayağı CHP'de mi olacak? O zaman CHP mi yeni partiyi yönetiyor olacak? Çok karman çorman bir döneme giriyorlar.
1: Bu arada bence, Selim Sayıkböke nerede? Ben bakıyorum listede yok.
2: Selim Sayıkböke milletvekili değil. Parti meclisinde.
3: O şey, parti meclisi. Onu milletvekili koymadı. Bekliyor. Eğer o
1: tamam, onun geçip geçmediğini de yani zaten şeyi yok.
3: Hayır şöyleydi ama. Eğer o altılması, o şer ittifakı olsa bakan yapacaklardı. Onun için milletvekili koymadılar. Yani etkiliydi. Milletvekili seçilemedi değil. Onu hani milletvekili düşmesin, bakan yapacaktı.
1: Şu an partideki görevi nedir hanımefendinin?
3: İşte parti karar yönetimi.
2: Şu anda sadece üye, parti meclisi bitti. Parti meclisi üyesiydi.
1: Yani kalıp kalmaması kayda değer bir sonuç doğuracak pozisyonda falan
2: ama
1: değil.
2: Ama Selin Sayık önemli. Neden?
1: Yok önemsiz demiyorum da abi. Yok, nerede diyorum.
2: Ekrem İmamoğlu'yla Özgür meclis. Özel'i buluşturan, Zoom toplantılarını yapan, yok, Amerika'dan gelerek gibi, evet, yapan bir isim. Yani çok dikkat etmek lazım Selin Hanım'a.
4: Yani Selin Hanım
2: partinin genel sekreteri olarak.
4: Statüsü yok partinin.
1: İkinci adamı. Onu diyorum bir şeyin durması CHP, nerede olduğunu soran anlamı.
2: İkinci adamdır genel sekreter. Çünkü bunu ikinci adam değildi. Bu yaptıkları kurultayda, son yaptığı tüzük kurultayında genel sekreteri
1: Selin Sayıkböke çok önemli bir isim. Şu an CHP'de ne görev yapıyor onu merak ediyorum.
2: Görevi yok. Tamam. Ama yarının ters teperse ben tahmin etmiyorum da mutlak putların bu dakikadan sonra.
1: Gürlerinden yeniden doğar diyorsun.
2: Yeniden doğabilirler. Onun için bekliyor. Şimdi Kemal Bey'in atmasını bekliyorlar bunları. Şimdi atabilir, ihraç edebilir. Evet. Bir parti suçu da işlemedikleri için konuşmuyorlar, girmiyorlar tartışmalara. Bir parti suçu işlemedikleri için Selin Hanım bekliyor. Selin Hanım enteresan bir durumda orada.
1: Evet,
2: İkinci
1: hocam.
2: İsim var. Gül Çiftçi. Genel Başkan Yardımcısıydı. Kemal Bey, doğrudan Ekrem Bey'in en önem verdiği isimlerden birisi. O da şu anda CHP'de. İstifa etmediler, bekliyorlar. Onları da bekliyoruz istifalarını. Şimdi burada İstanbul'da...
1: Bunlara bir bakalım izin verirsem. Devam edelim şimdi. Evet. İstanbul'un vekaleten bakan belediye başkanını nerede? Kendisini çok merak ediyoruz. Hiçbir yerde görmüyoruz Gaffar. Yani ne belediyecilik hizmeti ne bir şey, kendini kitlemiş. Ne çöpler alınıyor ne şey yapılıyor. Keşke bir yerde karşılaşsak Sayın Başkanı. Soracağımız çok soru var ama insan içine de çıkmıyorlar.
2: Sevgili Melih, çok ya ben buyur geçmedi hocam. Bak. Peki partiyi kurdurdu, bütün bu tezgahları kuran Ekrem İmamoğlu. Neden geçmiyor? İstifa etmiyor.
1: CHP'den Ekrem İmamoğlu neden istifa etmiyor?
2: Çok önemli, neden? Nuri Bey istifa ederse Nuri Bey de ondan beraber istifa etmek zorunda. Ve parti orada doğrudan doğruya belediye meclisinde bir farklılıklar çıkar. Burada en büyük kritik noktaları bunların. Bu belediye başkanları ayrıldığı anda bazı yerlerde AK Parti Cumhur İttifakı'nın
1: geçebilir, dengeler bozulur diyorsun.
2: Bir anda belediyelerin hepsi el değiştirir.
1: Evet.
2: Örneğin bir tane Muharrem Erkek, Çanakkale.
1: Tek tek gidelim mi izin verirsen?
2: Geçti. Tabii. Onun özelliği
1: İstanbul'da biraz bir kalalım. Tabii. Devam edeceğiz abi. Hepsine gideceğiz. Şimdi Mansur, sen diyorsun Ekrem İmamoğlu geçmedi, istifa etmedi diye ama eşi açıklama yaptı. Yeni parti tebrik etti. Yani Ekrem İmamoğlu yeni partide değil mi? CHP'de değil.
3: Zaten arkadaki gölge lideri o zaten.
2: CHP üyesi Murat Ongun'u istifa etti ve hemen ettirdiler biliyorsun. CHP üyesi şu anda. Ekrem İmamoğlu CHP'den istifa etmedi ki. CHP'nin üyesi şu anda. Neden ayrılmıyor? İşte onu
0: evrensel riyakarlık. Ne olur, neden ayrılmıyor işte bu kadar?
1: Ahbap'taki hikaye
0: neden diploman var dedi.
1: Gibi.
0: Evet canım, yani bunlar çok neden ayrılıyor? Güzel bence. Yani
1: bence de önemli bir
0: mesela
1: şey.
0: Mesela Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrılan ekip de CHP'nin makam araçlarını kullanıyormuş hala. Nedenini biz bilmiyoruz yani.
1: İstanbul
0: ama
1: değişmeyecek yani. O zaman Bülent abi. İstanbul CHP.
2: Şu anda İstanbul CHP'de şu anda. Ekrem İmamoğlu bütün bu organizasyon.
3: Ekrem Bey ne talimat verirse onu yapacak Nuri Bey.
1: Teknik bence şu ama anda yani partiyi destekliyor. Yeni partiyi ama kendi adamları yani İstanbul Büyükşehir Belediyesi CHP'de.
3: Abi
1: yeni partide değil.
3: Değil değil.
1: Ama potansiyel olarak ama yeni parti.
3: İsterse Kemal Bey gelir anında geçer
2: Kemal
3: yani.
2: Bey isterse onun üyeliğini askıya alabilir.
1: Kemal Bey şu an İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekilini değiştirebilir.
0: Hayır.
3: Hayır değiştiremez.
1: Hayır şunu der meclisteki tabii grubuna madem hani CHP'liyse. Çünkü kurumsal kimliği onun, CHP'nin belediye başkanı değil mi bu adam? Genel başkan diyor ki kardeşim vekaleti değiştirin yani. Eğer, çok acayip şeyler ortaya çıkıyor.

0: çıkacak.
1: Üyeleri eğer evet. Şimdi şunu bilmiyoruz. Biz hep milletvekillerinin nereye ayrıştığını konuştuk. Tabii. Yani Ahmet buraya, Mehmet buraya. Hep bunu konuştuk. Fakat şunu konuşmadık. Belediye meclis üyeleri, belediye meclislerine baktığımızda ayrım ne olacak?
0: Doğru.
1: Belediyelere baktığımızda ayrım ne olacak? İlçe teşkilatlarına, il teşkilatlarına baktığımızda ayrım ne olacak? Yani şimdi milletvekilleri zannediyoruz ki milletvekilleri partinin gövdesini temsil ediyor. Hayır, tam aksine.
0: Aksine diğer taraf.
1: Tam aksine. Asıl öbür taraf gövdeyi temsil ediyor. Milletvekilleri çok bir şey de temsil etmiyor milletvekilleri hatta. Çünkü genel başkanın listeye yazdığı isimler bunlar. Kimi yazarsa
2: tekrar yazacaklar.
1: Tekrar yazabilir. Öyle. Bir de şöyle, milletvekili sayısı gücünüzle orantılı. Yani AK Parti'nin 300'e yakın milletvekili var. Şimdi AK Parti'de demek ki AK Parti'de daha yüksek bir temsil oranı. Çünkü daha çok oy almış. CHP'de kendi aldığı oy kadar vekil çıkarmış.
0: Başkana bakıyorum istersen, hesabına da şey diyor sadece. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili. Parti falan yok. Hiç CHP ile ilgili bir logolu mogolu bir şey diyor.
3: İşte Ekrem Bey'i aldıktan sonra belediye meclisleri kendi içinden seçiyorlar. Şimdi o belediye meclisinin CHP'li üyeleri nasıl seçildi biliyorsunuz. Fermuar sistemi diyorlardı. Birinciye hep Ekrem Bey koyuyor. İkinci numaraya teşkilat. Üçüncü gene Ekrem İmamoğlu. Dört. Yani çoğu Ekrem İmamoğlu'nun adamı. Teşkilatın da yarısı da ondan olduğu için Ekrem İmamoğlu ne derse Nuri Aslan ediyor. O değiştirirse de onun yerine gelecek adam da gene de Ekrem İmamoğlu'nun şeyi adamı olacak yani. Belediye meclisinde. Çünkü belediye meclis üyeleri o tespit etti. Koydu. Kemal Bey
0: bu milletvekillerinin hepsinde Kemal Bey koymuştu. Yani Özgür Özel de dahil, Ekrem İmamoğlu da dahil. İşte ne oldu hocam? Yani
2: belli olmaz.
0: Dediğiniz doğru. Büyük ihtimalle bu olabilir ama Bülent abi ilginç bir konunun altını açtı. Yani İstanbul ne kadar CHP'de kalacak? Bu ilginç.
3: Hep CHP'de kalacak. Pardon, CHP'de diyorum.
2: O zaman soralım. Ekrem İmamoğlu ne zaman istifa edecek?
0: Evet, bu da önemli bir soru. Ankara CHP'de kalıyor.
2: Kesin. CHP'de.
0: Ama Mansur Bey'in tavrının ne olacağına dair Cüneyt hocam, her şey olabilir. Sağın adayı olur. MHP'ye gitmez mi?
2: Yok.
3: Bahçeli'yle
0: düzeltme. MHP'den geldik MHP'ye gitmez mi?
2: Ben yok, hayır. Gitmez. Ona Sayın Genel Başkan'ın iradesi olacak ki.
3: Evet. Bahçeli davet
2: kendiliğinden
3: edersin.
2: Ben geliyorum deyip falan gelemez. Olmaz. Yani öyle bir şey mümkün değil.
4: Zaten şeyle işbirliği yapıyor. Zafer Partisi'yle, İyi Parti'yle yapıyor işbirliği.
0: Buyurun hocam.
2: Başka bir ittifak bloku arıyor aslında Mansur Bey.
0: O olası mı olabilir yani, Zafer?
2: Seçim harifesine girdiğimizde...
3: Var ya orada yeni yol, menü yol bir şeyler... İşte,
0: ama çok marjinal kalmaz mı Cüneyt hocam onlar Zafer
2: ama
0: Partisi?
2: Ama ikinci tura kalırsa... İkinci turda bütün Sayın Cumhurbaşkanı'nın karşısında kim varsa hepsini almayı planlıyor. Düşünce o.
0: Ama bu durumda da Ekrem İmamoğlu'nun bütün şeyi gidiyor projesi. Yani ya da Özgür Özel... Böyle...
2: Ekrem İmamoğlu'nda işte çıkarmayı düşünüyor.
0: Yani o gelirse seçilirse tabii, Ekrem İmamoğlu'nu çıkaracak.
2: Bir şekliyle.
0: Ama Mansur Bey de yani çok zor bence risk alıp hareket edecek bir isim, öyle değil mi? Yani
2: Mansur
0: böyle
2: Bey,
0: garantiye
2: ama şöyle
0: bakar
2: bir şey
0: yani.
2: Var. Siyasette Mansur yani biz Bey'le gördüğümüz ilgili... şu, siyasette pasif duran, sessiz duran her zaman kaybediyor. Yani bir şekliyle tarafını, konumunu belirlemesi
0: taraf
2: lazım.
0: Olmayan bertaraf oluyor.
2: Evet.
3: Ama tarafı var adamın canım, bak CHP'de kalır. Ya taraf yani.
2: Tarafsız bir tarafı var ama.
0: Tabii. Ya hep ya şu olmuyor mu? Sürekli olaylar olduğu gibi dışarıda.
2: Ya, hep bekliyor bir şey.
0: Yani atama yapılacak Roma'da bilmem nerede.
3: Ama doğru yaptı bence. O zaman Ekrem İmamoğlu sokaklara sandık kurdurdu. Kendi kendine 20 milyon oylar verdirtti. Ortada seçim yok, bilmem ne yok. Cumhurbaşkanı falan. Buna da aday ol dediler. Hayır dedi. Gelmedi. O tuzaklara düşmedi. Bak Ekrem hapiste. Yani bence doğru gidiyor.
0: Burası var
2: zaten
0: yani.
2: Zamansız dedi.
3: Ama çok zamansızdı. O.
0: Çok fazla hocamın da dediği gibi durunca da bir ilan kesici sendromu falan olabilir yani.
4: Neyi bekleyecek biliyor musunuz o? 3 tane senaryo var o. Benim söyleyeceğim senaryo gerçekleşecek. Kongreleri başlıyor biliyorsunuz. 4-5 ay böyle gidecekler. Kongreler bir şey çıkaracak ortaya. İl başkanları ve ilçe başkanları.
0: Evet.
4: Tabandır işte bu. Milletvekilleri değil. Bu milletvekillerin tabanla ne kadar bağlantılı olduğunu orada anlayacağız. Çoğunun tabanıyla bir bağlantısı yok. Gelmişler. Onların süresi Mansur Bey'in bekleyeceği süre ocağa kadardır. Ocak'ta gelişmelere göre
0: kurultaylara bakacak,
4: iki tarafta bakacak, il başkanları kim, ilçe başkanları kim, çıkan tabloyu gördükten sonra başlayacak. Zaten başlamak zorunda 2027'de 2028'de değil Kasım denildiği için Kasım'dan 6 ay önceye çekin Mayıs'tır.
0: Hocam, neden yani Mayıs'a kadar anlamadım. Kasım 2027 girme... Kasım ne?
4: Şimdi

0: 3 Kasım'da 2027 3 Kasım'da seçim olacağına dair erken alınmış seçim, erken değil.
1: Bu böyle bir kesinleşme yok mu?
0: Eskiden beri tartışıldı bu. Buna bir yeni tartışma getirdi Mehmet Uçum.
1: Ya kafam karışıyor ama sen bunu söylüyorsun sürekli de. Şimdi Mehmet Uçum öyle bir şey söyledi. Mehmet Uçum ama dedi diye 2027'sine falan kasında falan
0: MHP
1: seçim oldu.
0: Ama MHP genel başkanını açıklama yaptı bunu. Söyleyince Mehmet Uçum 16 Nisan.
1: Ya eski bir tartışmaya getirip ama şimdi kafa karıştırıcı oluyor. Yani 2027 seçim var gibi onun üzerinden mi konuşacağız? Biz öyle bir emare yok.
0: Yok, konuşmayacağız ama bunun bir özelliği var. Onu anlatmaya çalışıyorum. Ocak ayında bu belediye başkanlarının karar vermek zorundalar. Çünkü 2027 ile ilgili iki parti de bütün teşkilatlarını kurmuş.
1: Anladım. Sen Mansur Yavaş diyorsun. Kurultaylara bakacak. 2027'de de seçim olabilir ihtimalini bir karar verecek.
0: İhtimaline karşı
1: diyorsun.
0: Çıkacaklar.
1: Peki. Şimdi var mı Mansur Yavaş üstüne başka ekleyeceğim?
2: Mansur Bey'in...
0: İzmir var. İzmir.
2: Bence doğru yapıyor Mansur Yavaş üstüne diyorum.
3: Mansur Bey'in bir defa Cumhurbaşkanı adayı olma arzusu devam ediyor. Bunu bir defa altını çizelim. Mansur Bey hala Cumhurbaşkanı adayı, hatta Cumhurbaşkanı olabileceğini düşünüyor. Siyasi hesaplarını da buna göre yapıyor. Daha orijinal bir şey söyleyeyim sevgili Melih. Mansur Yavaş'ın Cumhurbaşkanı olmasını, adayı olmasını ve hatta Cumhurbaşkanı olmasını isteyen çok farklı kesimlerden de tipler türedi. Ben türedi diyorum. Şundan dolayı diyorum. Ağızlarındaki sözle kafalarının arkasındaki niyet aynı olmayan tipler var ortalıkta.
1: Çok.
3: Çok var. Bunlar... yani Cumhur İttifakı dolaylarında dolaşan, oralarda var olan, kendini kanaat önderi gibi lanse eden, hatta siyasi rozetler de takan adamlar, her ne hikmetse, yani bunları biz duyuyoruz. O kadar biz de gazeteciyiz, yani o kadar da sağır kör değiliz. Şunu anlıyoruz, sanki hani böyle bir ortalık iyice karışsın, iyice karışsın. Hatta CHP'deki istikrarsızlık mümkünse Türkiye'nin geneline doğru yayılsın. Mesela Cumhur İttifakı'na doğru da yayılsın. Belki olur ya, hani belki MHP ile AK Parti arasında bir anlaşmazlık falan usulüyle gelir mi? Yani böyle bir ne diyelim, gökten bir şey yağsın diye duaya çıkmışlar.
4: Kemik yağsın.
3: Bu kemik yağsın diye. O bu karmaşanın içinde de işte bakın burada akil bir kişi var. Hiçbir şeye bulaşmamış, sakin kalmış. Hatta bu fırtına arasında partisini bile terk etmemiş olan Sayın Mansur Yavaş diye sahneye sunma derdi olanlar var. Mansur Bey'in de hoşuna gidiyor. Onun için Cumhuriyet Halk Partisi'nde uzun süre bekleyeceğini düşünüyorum ben. Çünkü Özgür Bey'e şu cümleyi kurdurttun mu sen? Efendim Mansur Yavaş orada diye onu butlancı gibi sakın ha düşünmeyin. Dedi mi Özgür Bey? Tamam, oradan onayı aldı Mansur Yavaş. Şimdi yeri rahat. Uzun uzun şey CHP'de demiyor, kalabilir. Diyor. Ama tabii Kemal Bey ile ilişkileri nasıl kuracak? Demin söylediğin, senin söylediğin konu önemliydi. Partinin genel başkanı da Kemal Kılıçdaroğlu. O partinin bir yerel yönetimlerden sorumlu genel başkan yardımcısı olacak. Bakalım onlar arasında nasıl bir ilişki kurulacak Mansur Bey ile. Yani Mansur Bey bütün iplerde aynı anda oynamayı başaracak mı acaba? Onu göreceğiz biz.
4: O çok zor.
0: Bir ek yapayım. Ya tabii bu bilgileri veriyorum arka arkaya. Orada Bülent Kuşoğlu'yla, Kemal Bey'in sağ kolu, çok yakın arkadaşı, Bülent Kuşoğlu'yla bütün temaslar çok yakındır. Mansur Bey'e de yakındır Bülent Bey. İki gün önce de bir televizyona çıktı, Bülent Bey konuştu. Dedi ki 50+1 olduğu sürece bunların çoğu yarın bize gelecekler dedi.
3: Bülent Kuşoğlu Mansur Bey'e mi yakın?
0: Yakın değil, yakının arkadaş.
3: Mansur Bey hep milliyetçi diye lanse ediliyor. Çok enteresan bir sosyal
2: MHP'de
3: çevresi var.
2: MHP'de iki dönem belediye başkanı.
3: İlginç bir sosyal çevresi var.
0: Ben anlamıyorum hiç derince.
3: Enteresan ya. Yani.
0: Bülent Bey yakın olduğu için Kemal Bey'le nasıl ilişkileri olacağından bir köprü
4: karar verebilirim.
0: Köprü özelliği var.
4: Evet.
5: Bir şey daha var, çok önemli. Buyurun. Ankara çok farklıdır. Mesela Ankara'daki ilçe belediye başkanlarının birçoğu bugün Mansur Bey'le birlikte hareket ettiler. O ilçe başkanlıklarının çoğu da yani MHP orijinlidir hepsi. Tabii hemen de. Hemen. Mesela onlar Mansur Bey'den bağımsız da hareket edebilir.
0: Doğru. Gölbaşı.
1: Yani MHP zaten öyledir. Milliyetçi oylarla seçildi Mansur Bey.
5: Tabii.
1: Ve
5: tabii.
1: Çok, Ankara'da çok güçlü zaten.
5: Birçok ilçe öyledir. Yani İstanbul'a
2: evet, evet, ilçeleri de öyle Ankara.
5: Yani Mansur Bey
2: milliyetçi oylar CHP'li belediye başkanı.
1: Zaten işte o yüzden 160 almadım adam. Çok büyük oy aldı.
5: Belediye
1: ya.
5: Meclis üyelerinin çoğu da yanlış yani. Seçildi. Belediye yani. Meclis üyelerinin çoğu da milliyetçi kökenli.
0: Evet. Şimdi Gölbaşı.
5: Yani onlar şunu yapabilir. Mansur Bey'in bu kararsızlığı veya farklı bir partiye gidişi oradaki belediye başkanlarını bağlamaz. Biz tekrar aslımıza rücu ediyor diyebilirler.
4: Ha, bu fark böyle bir
5: onun
4: sonuç da olabilir.
5: Onun da işaretini olabilir. Genel başkandan görürlerse
2: evet derse. Devlet Bahçeli davet etse gider yani. Yani
0: ayrılacaklardı.
1: Evet, İzmir'de de yani o, Cemil Tugay'ın
5: arkamdan şimdi bunlar geliyor diye düşünmesin Mansur.

0: şimdi ona bir ek vereyim.
1: Bu hızlıca gidelim abi. Kısa bir ek olsun.
2: Mansur Bey'de kaldık.
0: Gölbaşı.
1: Çıkamıyorum. Bülent Gölbaşı abi çıkartmıyor.
0: Ve Polatlı belediye başkanları MHP'nin belediye başkanlarıydı. Geldiler Mansur'la Bey'le beraber seçildiler. Ayrılacaklardı. Mansur Bey ayrılmayın dedi, tuttu. Bekliyorlar. İki kişi de ayrılıp orada Haymana'yla ki geçiş oldu. Ardından Kalecik.
3: Yani şunu
0: ayrılıp
3: diyoruz.
0: AK Parti'ye geçeceklerdi.
3: Mansur
0: o
3: Bey
0: da şimdi durdurdu onlar da.
1: Evet, yani değişiklikler yani olabilir.
3: Mansur Cüneyt Hoca'nın yeni partiye orada giderse o ilçeler oraya gitmeyebilir.
1: Oraya geçmeyebilirler. Evet. Yeni partiye geçmezler evet. Ya. Cemil Tugay da bağımsız kalacak.
0: Hayır
1: ama.
0: Hayır kalmayacak.
1: Yani Gönlü ne diyorsun bu?
0: Gönlü AK Parti'de.
1: Yani şeyde durmayacağım dedi. AK Parti'ye geçeceği de konuşuldu.
2: Ya şimdi Cemil Tugay aslında Cumhuriyet AK Partili belediye başkanları arasında eli en rahat olan isimlerden biri. Çünkü bu Ekrem İmamoğlu'nun projesi içinde yer aldı. Diğer tarafla kavga etti. Sonra Ekrem İmamoğlu ile ilgili operasyonlar başlayınca kendini bir kenara çekti. Oradan da kurtardı kendini. İyi bir siyasetçi bence. Ben kendisini tanımıyordum. İyi siyasetçi dedim bir kadar. İyi bir belediye başkanı demedim. İzmir'in halini
1: yoksa
2: görün
1: yani.
2: Yoksa
1: İzmirliler seni döverler valla.
2: Yani CHP'li
1: İzmirliler de kızar.
2: Şimdi
1: yani
2: bunu da bir fırsata dönüştürdü. Bir fırsat penceresi oldu kendisi açısından. Bülent abinin dediği noktaya geldi. AK Parti ile dirsek teması içinde. Şunu da biliyor. Şunu da düşünüyor olabilir. Ya AK Parti de fena oy almadı İzmir'deki son seçimde.
1: Çok yakın.
2: Belki,
1: evet, hani,
2: belki önümüzdeki dönemki seçimlerde AK Parti'nin adayı olurum falan gibi bir şartında olabilir.
0: Amca da bayağı sıkışırdı.
1: Evet.
0: Aralarında yani.
1: Yani değişik bir şey de olabilir İzmir'den. İzmir'den evet. Değişik bir sonuç da çıkabilir. Adana'da
0: şaşırmayalım, geçebilir.
1: Evet. Tabii her şey olur. Adana'da
0: problem görünmüyor.
1: Güngör Göçen CHP'de kalacak. Adana Belediye
2: Başkanı. Bu kesin. Çünkü Zeydan Karalar da kesin şey yaptı. Tavrını belli
1: Zeydan etti. Karalar da evet.
2: Kalıyorum. O da belli etti. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nde kalacaklar. Bunlar Cumhuriyet Halk Partisi'nde açıkça bir istikbal gören, Cumhuriyet Halk Partisi'nin siyaset sahnesini terk etmeyeceğini ve ana aktörlerden biri olarak kalacağını düşünenler. Ve sayıları hiç az değil. Şimdi Ahmet Bey'e geliyor zaten.
1: Evet, CHP'de Balıkesir'de de Ahmet Akın var.
2: Ahmet Bey de öyle. Şimdi sevgili Melih, belediye başkanlığı ile milletvekilleri arasında bir ayrım var. Bunun altını çizelim. Milletvekilleri demin söylediğim gibi genel başkanın listeye yerleştirdiği kişilerdir. Hele Cumhuriyet Halk Partisi milletvekillerine baktığımızda genelinde vardır da milletvekillerin. CHP'lilerde özel olarak daha yüksektir. Halkla çok yüksek temasları yoktur. Daha ziyade bu şey o şahısları şey için söylemiyorum, eleştirmek için söylemiyorum. CHP'nin örgütlenme biçimiyle ilgili olan bir şeydir bu. Cumhuriyet Halk Partisi zaten bir bürokrat partisidir. Dolayısıyla siyasetini büyük siyaset aygıtlarıyla yapar. Medyayla yapar. İşte efendim medyadaki uzantılarıyla, bürokrasiyle yapar. Bununla yapar. Halka böyle temas edebilir, eder, destek alırsa da böyle alır. Şimdi bunun doğal bir sonucu olarak Cumhuriyet Halk Partisi'nin müzahir yayın organları yani CHP'nin ve belediyelerin fonlamış olduğu işte Halk TV gibi o TV, bu TV, TV'ler, meviler var, diğer gazeteler var. Bunların neredeyse tamamı Özgür Özel ekibinin yeni partiyi destekliyor. Milletvekilleri de halkla çok yakın teması olmayan insanlar oldukları için tabii linç edilmekten korkuyorlar. Ondan dolayı da biraz mecburen ağlaya ağlaya yeni partiye gidenler var. Fakat belediye başkanları söz konusu olduğunda bu durum değişiyor. Neden? Belediye başkanlarının zaten pozisyonları itibariyle zaruri olarak halkla güçlü temasları olmak zorunda. Mesela Ahmet Akın'ı örnek alalım. Ahmet Akın Balıkesir'de herkesle her gün konuşmak zorunda. Belediye başkanının hayatı budur. Hal böyle olunca bu insanların linç edilmeye karşı yani CHP medya şöyle diyelim İstanbul Büyükşehir Belediyesi medyası diyeyim artık CHP medyası da değil. İBB medyası bu fondaş medyanın linçlerine karşı bu insanlar korunaklılar. Belediye başkanları biraz daha zırhları var. Neden? Yerel medya imkanları var. Halkla her gün kendileri görüşüyor ve şunu açıklayabiliyorlar. Ya ey vatandaş, ey halkım, ben CHP'de kalmaya karar verdim. Ben istifa etmeye karar verdim. Onun için belediye başkanları daha özgür
1: daha
2: karar
1: özgür
2: veriyor.
1: Davranıyor.
2: Daha özgürler.
1: O yüzden büyük şehirlerde böyle bir tablo çıkıyor. İkinci sayfayı da alalım Samet, sana zahmet. Var mı ekleyeceğiniz Balıkesir'le ilgili? Mersin, Vahap Seçer CHP'de kalıyor.
2: Vahap Seçer'in adı Cumhurbaşkanı adaylığı için geçti bu arada. Cumhurbaşkanı evet. Adayı yapılabilir denildi. Balıkesir Belediye Başkanı Ahmet Bey'in adını da telaffuz edenler oldu. Yani bu iki isim aynı zamanda CHP'de kariyeri olacak isimler.
1: Genel başkanlık için de Ahmet Bey'in Balıkesir Belediye Başkanı'nın ismi geçiyor.
2: Evet, evet.
1: Antalya Büşra Özdemir. Bu senin...
2: Bu Antalya'daki ben kaynaklarımla konuştum ya, bu konuyu da konuştum. Burası çok flu bir alan. Antalya Belediyesi'nin nasıl örgütlendiğini kimse bilmiyor. Yani Muhittin Böcek'ten

0: sonra orada nasıl bir yapılanma oluştu? Bu bilinmiyor. Büşra Hanım'ın yeni partiye daha şey olduğu, eğilimli olduğu söyleniyor ama bu doğru da olmayabilir yani.
1: Bir de orada en önemli ilçelerden birinde birisi de Yeni Parti'de. Yeni Parti ile çok yakın Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu ile beraber Antalya Belediye Başkanı Muhittin Böcek son dakikada girdi. Neden geç girdi diye hep tartıştığımız zaman Murat Uysal. Orada çok önemliydi.
2: Evet.
1: O da potada bekliyor zaten şu anda.
2: Ne haber yani Yeni Partiye mi yakın Yeni Parti biraz dediğim.
3: Şöyle bir analiz yapabilir miyiz? Bakın saydığınız şeylerde milletvekilleri ağırlıklı gittiler. Belediye başkanları ağırlıklı kaldılar. Yani genelde. Niye?
2: Böyle bir strateji mi?
3: Sebep ne ama? Belediye başkanlarının gitmemelerinin sebebi ne? Çünkü bunu zaten Kemal Bey dedi de aranacağız bilmem ne falan. Bütün bu CHP'deki şeyler Özgür Bey zamanında belediyelerin bit dedi. Biz belediye iktisadi teşekkürleri falan var. Altyapıyı yapan kanalizasyonu bilmem ne müteahhitleri. Paralar hep oradan akıyor şeye bunlara. Yani bu Yeni Parti'nin arkasında da muazzam bir para var. Bir kısmı yurt dışından istihbarat örgütleri FETÖ METÖ var ama bir kısmı da böyle.
2: Var mı muazzam bir
3: tabii,
2: para?
3: Tabii tabii çok muazzam bir
2: Devlet
3: para
2: var. Bahçeli dedi ki biraz da onlara para verin dedi o şeyden.
3: Acayip 90, bir para ayarlayın. Var yani bilmem nerede kriptoda diyorlar Londra'da diyorlar ama acayip bir para var arkalarında. Öyle zaten 91 tane mebus öyle gitti öyle durup dururken gitmez. Tamamen duygusal gittiler. Şimdi belediye başkanları niye gitmiyor ama? Niye gitmiyor? Çünkü Kemal Bey dürüst adam şimdi merkezden onlara para gidiyor. CHP zaten zengin. Atatürk'ün partisinden CHP İş Bankası.
2: Hazineden geliyor.
3: Şunlar bu hazineden çok büyük yardım alıyor. Ve hiçbir zaman da belediyelerin parasına, müteahhitlerin parasına tevessül etmedi Kemal Bey. Şurada. Ama Özgür Bey ve Ekrem Bey'e muazzam müteahhitler, belediyeleri iş yapan müteahhitlerden sürekli para aktı. Bunlara şimdi zaten ortaya çıktı bunlar. Bir X belediye başkanı demedi mi? Benden şu kadar para istediler, benden bu kadar istediler, çantayla götürdüm diye hepsini söylediler işte.
4: Ben hep Muhsin Böcek diyorum bu arada çok özür dilerim. Muhittin Böcek ya. Muhsin niye Muhsin?
3: Neyse ben isim vermiyorum ama yani olayı biliyoruz. Dolayısıyla bunlar niye? Bir, yerleri garanti. Şu anda CHP'den yani fareler gittiği için yerleri garanti. Yeni Parti de yerleri garanti değil. Herkes oraya üşüştü. Onun yerine 50 tane alternatif var. Burada yeri garanti. İki, o şu anda belediye başında bulduğum belediyenin kaynağını genel merkeze aktarmak zorunda değil. Ama Özgür Bey öyledir oraya aktarmak.
2: Bu kadar olur. Olan bitenden sonra Yeni Parti'ye CHP'nin genel belediyeler kaynak aktarabilir mi?
3: Belediye aktarmıyor mesela müteahhite söylüyor işi yapacak mısın
4: bence,
3: alacaksın al gönder.
4: Bence sebebi farklı gitme işlerinin. Birincisi giderlerse bu mevcut algının içerisine bu belediyeler de yerleşecek.
2: Kendini yani, korumaya alıyorlar.
4: Diyecekler ki biraz. Bunlar da işte yolsuzluk, usulsüzlüğü yapanlardı. Ekibin yanına taşındı. Bir kere bu algıdan kurtuluyorlar bu şekliyle.
2: Bana da daha yakın geliyor bu ihtimal.
4: Evet, ikincisi de şu, Yeni Parti'nin daha politikasını bilmiyorlar. Ya nasıl bir seçim şeyi izleyecek?
3: Milletvekilleri de bilmiyordu. Nasıl gitti 91 tanesi?
4: Ama onlar birlikte hareket
2: etti. Ama burada Cüneyt Hocam belediye başkanı kendi korumak isteyebilir ama Kemal Kılıçdaroğlu da hepsinin genel başkanı şimdi müdahale edecek. Yani yerel yönetimler dediğiniz gibi sorumlu genel başkan yardımcısı olacak CHP'li Eskişehir Belediyesi Ayşe Ünlüce. Genel başkanı var orada o yapı değiştirir Kemal Bey de halkla, buna çalışıyordur şimdi.
4: Bir de halkla daha yakın temasta belediye başkanları. Milletvekilleri sokağa istedikleri zaman inip çıkıyorlar.
2: Doğru.
4: Ancak odalarında gelenleri karşılıyorlar öyle temas. Ama bunlar doğrudan parti adına halka hesap verebilme konumundalar. Doğru.
2: Çok önemli bir tartışma devam edelim. Diğer isimlere de bakacağız. Muharrem İnce'nin de açıklamaları var bu arada. Muharrem İnce CHP içerisindeki genel başkanlık yarışına da girebilir bu arada. Böyle bir ihtimal de var. Onun açıklamalarına da bakacağız. Reklam arası.

0: A Haber Radyo, 24 saat haber.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Yaz aylarının gelmesiyle birlikte Türkiye, yeşil enerjide tarihi bir başarıya imza attı. Haziran ayında güneş enerjisinden sağlanan elektrik üretimi 4,99 milyar kilowatt saat ile tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Anadolu'nun bereketli güneşini milletimizin refahına dönüştürmek için çalışmaya devam edeceğiz, dedi.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız.
3: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.

0: بالزيف والنفاق وعندما جاء حمد رئيس أردوغان وتوسط
1: Türkiye gibi bölge ülkelerinin arabuluculuk girişimleri başlatıldı. Başkan Trump ikna oldu ve yaptırımları kaldırdı.
2: Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara dikkat çeken açıklamalar yaptı. Yaptırımların kaldırılmasında Türkiye'nin arabuluculuk rolüne vurgu yaptı. Şara Katar merkezi El Cezira televizyonla konuştu. Yaptırımlar Lübnan, İsrail ve YPG dahil olmak üzere birçok konuda soruları yanıtladı. Bölgenin İsrail'e İran hırsları arasında seçim yapmaya zorlanmaması gerektiğini belirten Şara bağımsızlık vurgusu yaptı. Tel Aviv'de güvenlik anlaşmasının imzalanabileceğini söyledi.
1: Bölgede İsrail'in ve İran'ın emelleri arasında seçim yapmak zorunda kalmamalıyız. Bölgenin kendi bağımsız politikasına ve kendi bağımsız kimliğine sahip olması gerekir. Ayrıca İsrail ile birçok ülkenin katılımıyla bir güvenlik anlaşması üzerinde çalışıyoruz.
2: ABD Başkanı Trump'ın Lübnan konusunu Suriye'ye devredebiliriz sözleri de soruldu. Şara, Lübnan'a askeri bir müdahale düşünmüyoruz mesajı verdi.
1: Askeri müdahale düşünmüyoruz. Aksine Lübnan'a yardım etmeye çalışıyoruz. Suriye'nin sunabileceği birkaç kozu var ve biz bunları Lübnan devletinin emrine sunuyoruz. Devlet bunları dilediği gibi kullanabilir.
2: YPG ile imzalanan anlaşma da gündemdeydi. Suriye Cumhurbaşkanı sürecin yavaş ilerlediğini ifade etti. Kürtlerle YPG'liler birbirinden ayrı mesajını bir kez daha verdi.
1: Bazı taraflar SDG meselesini Kürt meselesiyle ilişkilendirmeye çalıştı. Bizse bu ikisini birbirinden ayırmak için çalıştık ve olumlu sonuçlar elde ettik. Birkaç kez anlaşma imzaladık. Her ne kadar bunlar her zaman uygulanmasa da son anlaşmadaysa uygulama konusunda daha somut adımlar attık.
2: Şara, ABD Başkanı Trump'ın Suriye'ye yönelik yaptırımları kaldırmasını da hatırlattı. Başkan Erdoğan'ın rolüne vurgu yaptı.
1: Suudi Arabistan ve Türkiye gibi bölge ülkelerinin arabuluculuk girişimleri başlatıldı. Başkan Trump ikna oldu ve yaptırımları kaldırdı.
3: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
4: Ben Gazze'den Lian. Bugün İspanya Başbakanı'nın resmini çizdik. Bu görüntünün ona ve çok sevdiğimiz İspanyol halkına ulaşmasını diliyorum.
1: Bunca acının ortasında İspanya'ya sevgi gösteren tüm Filistinlilere teşekkür ediyorum. İspanyol halkı sizi görüyor, sesinizi duyuyor ve size sevgi besliyor.
2: Küçük Lian'ın çağrısı karşılık buldu. Pedro Sanchez Gazze halkına sevgi mesajı gönderdi. İspanya Başbakanı'nın o paylaşımı dünya tarafından yalnız bırakılan mazlumların gönüllerine dokundu. Gracias.
1: Teşekkür ederim Lian ve bu güzel jesti yapan sanatçılar. Ayrıca bunca acının ortasında İspanya'ya sevgi gösteren tüm Filistinlilere teşekkür ediyorum. İspanyol halkı sizi görüyor, sesinizi duyuyor ve size sevgi besliyor.
2: Her şey Gazze'li Lian El Kavka ve Filistinli ressamların İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'in resmini yıkık bir binanın duvarına çizmesiyle başladı. Filistinli Lian o resimle birlikte Sanchez ve İspanya halkına sosyal medya üzerinden selam gönderdi.
4: Ben Gazze'den Lian. Bugün İspanya Başbakanı'nın resmini çizdik. Bu görüntünün ona ve çok sevdiğimiz İspanyol halkına ulaşmasını diliyorum.
2: Yürekleri ısıtan o anlara Pedro Sanchez kayıtsız kalmadı.
1: Tüm İspanyol toplumu sizi duyuyor, sizi görüyor ve size sevgi besliyor. Umarım Gazze'nin çocukları yakında korkmadan okullarında yeniden resim yapabilecekleri ve barış içinde yaşayabilecekleri günlere kavuşur. İspanya'dan size büyük bir kucaklama gönderiyorum.
2: Küçük Lian mutluluktan adeta havalara uçtu. Sanchez'in paylaşımına yeni bir mesajla teşekkür etti.
4: Aynı dili konuşmuyor olabiliriz ama aynı merhametli kalplere sahibiz. İlk kez Gazze'den birine bir başbakanın cevap verdiğini görüyorum. Teşekkür ederim Sayın İspanya Başbakanı. Size büyük saygı duyuyoruz. Gazze halkını destekleyen herkese teşekkür ediyoruz. Sizi seviyoruz.
2: Bu karşılıklı mesajlaşma İspanya milli takımının 2026 FIFA Dünya Kupası'nı kazanmasının ardından Gazze'de düzenlenen kutlamalarla aynı döneme denk geldi.
3: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
5: Seti alıyoruz, maçı alıyoruz, şampiyon oluyoruz.
6: Bıraktım gelirdim evimi geride, adımı aldılar, kan karıştı terime.
7: Dünyanın en iyisi olduklarını bir kez daha ispatladılar. Kupayla eve döndüler. Ülkemize gururları yaşatan Filenin Sultanları İstanbul Havalimanı'nda coşkuyla karşılandı.
8: Filenin Sultanları şampiyonlukta

0: Maç sayısında aynı coşkuyla herkesin sıçradığını görmek, bizimle aynı sevinç gözyaşını görmek gerçekten verdiğimiz her emeğe değiyor.
1: Önümüzde daha uzun bir yol var. Bunlar başardıklarımızın yarısı ve güzel günler bence bizi çok bekliyor.
2: A Milli Kadın Voleybol takımımız mükemmel bir geri dönüşle Brezilya'yı devirdi. İkinci kez Milletler Ligi şampiyonu oldu.
3: Ne kadar büyük bir başarının sahibi olduğumuzun farkındayız. Harika bir turnuva geçirdik. Çok iyi oynadık. Gün ve gün çok daha iyi oynadık. Takımımla, oyuncularımla, teknik ekibimle gurur duyuyorum.
2: Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Akif Üstündağ, voleybolda Avrupa ve dünyada bir numarayız dedi.
4: Çok emek verdiler, çok çaba harcadılar, çok mücadele ettik. Kolay olmuyor. Bugün dünyanın bir numarası olmak gerek liglerde gerek milli takımlarda bir numarası olmak kolay değil.
2: Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Baksa, voleybolda verilen emeğin karşılığının alındığı mesajını verdi.
5: Kocaman alkışlar, gurur verdiniz. Hedef yaşattınız. Yolunuz açık olsun. Sizleri seviyoruz.
2: Brezilya maçını 33 sayıyla tamamlayan Melissa Vargas, finallerde gösterdiği performansla en değerli oyuncu seçildi. Turnuvanın bitimiyle birlikte Uluslararası Voleybol Federasyonu Dünya Kadınlar Sıralaması güncellendi. Türkiye 388,35 puanla 3. sıradaki yerini korudu. Bıraktım geldim evimi
6: geride. Haber Radyo. Sebep sonuç devam ediyor. Biraz sonra İran meselesine de bakacağız ama CHP'deki son birkaç başlığı da geçelim. Türkiye bunu konuşuyor. Belediye başkanları ne yapacaklar? Kalıyorlar mı? Tek tek gittik bütün belediye başkanlarına. Antalya belli değil, yeni partiye geçebilir denildi. Vahap Seçer Mersin'de CHP'de kalacak. Hatta CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı olması ihtimali tartışılıyordu. Tekirdağ'da Candan Yücer, o da CHP'de kaldığını söyleyen isimlerden. Eskişehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce CHP'de kalıyor. Yılmaz Büyükerşen istifa etti CHP'den.
7: Evet.
6: Bu arada.
8: O getirmiş zaten.
6: Evet, onun sekreteriydi Ayşe Hanım da. Denizli'de yeni partiye katılacağını açıklıyor Nuri Çavuşoğlu.
8: Ve Denizli'de onun çok kötü bir hareketi de çıktı ortaya. Cenaze için vermedi. Kemal Bey'in talepleri oldu CHP'den. Bir cenaze ile ilgili talepleri oldu. Bu cenaze ile ilgili onu yerine getirmediği için ilk andan itibaren Kemal Bey çok açık tepki gösteren birisi. Hemen geçecek zaten, Manisa ile ikisi geçecek demiştik. Manisa hemen geçti. Evet. Kutlu. O yakın zaten. İkinci geçecek büyük şehirlerden Denizli'dir.
6: Bazı isimler Truva attı gibi duracaklar yani CHP'nin içinde. Bunu anlıyoruz. Şimdi bu Gaffar, dikkatini çektim bu FETÖ'cüler. Yoğun destek veriyorlar.
7: Çok.
6: Zaten birkaç gündür böyle bir dalga oluşturdular. Önce çekirgeler Türkiye'yi istila ediyor. Bir çekirge işi çıktı, fark ettin mi?
9: Evet.
6: Yani saçma şeyden, sapan bir şey.
9: Bulgaristan'dan geldi.
6: Bilim adamları konuşuyor. Yok kardeşim diyor, çekirge et yemiyor, bir şey yok. Bir çekirgeler geliyor falan. Abuk subuk asparagas haberler her tarafta. Sonra işte o astrologlar yeni partinin ilan ettiği 24 Temmuz gününün en uygun gün olduğunu söylüyorlar. Bir takım yine FETÖ hesapları, böyle istihbarat örgütlerini kullanıp attığı artıklar var. Bir tane Sibel Edmonds diye bir tane bir kadın var yurt dışında, ne halt ediyor bilmiyorum. Öbür o FETÖ'cüler işte, YouTuber'lar falan.
7: Cevheliler falan.
6: Yani onlar. İşte Erdoğan'ın sağlık durumu nasıl bilmem ne, günlerdir. Yani bu çekirge muhabbetini biliyorsunuz.
9: Evet.
6: Ha, Firavun'a falan gönderme yapılıyor bu. Şimdi diyeceksiniz ki ya çok aşırı yorum yapıyorsunuz. Yok. Yani 2010'dan beri bu meseleleri... İşte Mikail, Hazreti Mikail ile ilgili yorumları falan FETÖ'nün. Bu adamların işi gücü bunlar. Ve bakıyorsunuz Cevheri Güven akıl veriyor. Diyor ki adını fazla anmayın diyor. CHP'yi fazla konuşmayın diyor.
7: Evet.
6: Şimdi şunu anlıyoruz. Bu adamların yurt dışında on binlerce FETÖ'cü firari var. Bunların Türkiye'ye dönme ihtimalleri sadece Erdoğan'ın devrilmesiyle mümkün.
7: Doğru.
6: Yani yerine kim gelirse gelsin diyorlar ki bir şekilde anlaşacağız. Bizi getirecekler, bilmem ne yapacaklar. Dolayısıyla her parti bunların bu verdiği desteği bir sorgulamalı.
7: Burada...
6: Çünkü şunu da hemen söyleyeyim Gaffar'cığım. Yani yeni partinin birincil hedefi ana muhalefette CHP'yi geçerek ana muhalefet pozisyonuna gelmek olabilir ama FETÖ'nün artık iktidardan başka bir talebi yok, dayanamayacak haldeler diye düşünüyorum.
9: FETÖ kimi desteklese de perişan oldu. Bak bu iyi onu, parti
6: bunu
9: falan
6: görün
9: işte.
6: Artık yani.
7: Burada özel bir durum da var. Mesela bu firari FETÖ'cü lerden birinin CHP'ye verdiği akıl, özür dilerim, yeni partiye verdiği akıl, Cumhuriyet Halk Partisi Butlan CHP'sini

0: muhatap almayın, muhatap almayın dedi. Bugün Özgür Bey'in bu konuyla ilgili ilk demeci de aynıydı. Birebir aynıydı. Şimdi bu şu manaya gelmiyor. Yani ben FETÖ'cüler Özgür Bey'in demecini yazdırdı demiyorum. Ama şuna dikkat etmeleri gerekiyor. Yani bu bir olur, iki olur. 3, 5, 10 olduğunda o istifamlar büyür. Yani siz aklı başka bir yerden mi alıyorsunuz sorusu gelir. Onu şuraya bağlayayım. Yeni Parti Cumhuriyet Halk Partisi'nin devamı mıdır? Cumhuriyet Halk Partisi'den kopma mıdır? Öyle midir, böyle midir de ilgili çok net şunu söylememiz lazım. Yeni Parti bugün Türkiye'de son 15 yılda görülen, özellikle 2011'den itibaren görülen bir ayrışmanın ana aktörlerinden biri olarak tecessüm ediyor. O ayrışma millîciler ve batıcılar ayrışmasıdır. Bakın doğucular demiyorum. Millîciler ve batıcılar. Batıcılar doğucu da olabilir. Bugün İngiliz'in, Amerika'nın davulunu çalan yarını gider Çin'in de davulunu çalabilir. Ayrı bir konu. Yani millîcilerle öbürleri. Şu anda batı kuvvetlidir Türkiye'de, batıcılar var. 2011'den beri bunun ilk başlama vuruşu Davos'ta One Minute'li oldu. 2011'den beri Türkiye Cumhuriyeti devletini yöneten iradeyle, iktidarla, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hükümetiyle Batı arasında zaman zaman çok şiddetli, zaman zaman çok şiddetli, zaman zamansa kılıçların geriye çekildiği bir kavga ve gerilim görüyoruz. Bunun zirvesi 15 Temmuz'da, ondan sonra da Cumhur İttifakı kuruldu zaten. Cumhur İttifakı'nın özü de bu. Türkiye'nin bağımsızlaştırılması konusu. Yeni Parti'nin hareket tarzı, programı, kadroları. Yani Ekrem İmamoğlu projesinden itibaren geliş tarzı itibariyle baktığımızda Yeni Parti tam bir tanzimat partisidir. %100 batıcı bir partidir. Referansları Cüneyt Hocam söyledi, onun için batıdadır. Bundan sonra Türk siyasetindeki yeri de bu olacak. Yakın günlerde İngiliz basınından, Alman basınından, Amerikan basınından Yeni Parti'ye verilecek destek karşısına şaşırmayın. Muazzam bir destek gelecek, daha da artacak bu. FETÖ'den de aynı şekilde. Çünkü FETÖ'de CİA'nın istihbarat örgütlerinin bir aparatı olduğuna göre FETÖ'de burada yerini alacak. Bu İyi Parti budur anlamına gelmiyor. Bunu söylemiyorum. Ama Türk siyasetindeki yarılma netleşmiştir. Dikkat edin, Cumhuriyet Halk Partisi bölündü. Niye bölündü? İşte bu batıcılarla milliciler bölünmesi bu aslında. Yani Kemal Kılıçdaroğlu, ben kefil değilim ama fikir tartışmasına baktığımızda ayrımın bu olduğunu görüyoruz. Milliyetçi Hareket Partisi de aynı şekilde bölünmüştü. Evet. Şimdi bölünenlerin hepsi bu tarafta toplanıyorlar. Ha, bunu da güzel bir kılıf bulmuşlar. Erdoğan iktidarından kurtulma. Ha, konu o değil. Yani vatandaş da büyük oranda bunu artık yutmuyor. Bundan sonra ne olur bilmiyorum ama biz siyaseten yelpazedeki yerine bir çizelim.
1: Ne oldu ben söyleyeyim. Aynı olay, çok güzel söyledi. Demokratik Sol Parti'de oldu 2002'de iktidardayken. Rahmetli Ecevit'e İsmail Cem ekibi şey yaptılar. Avrupa Birliği böldüler.
0: Yeni Türkiye 130
1: Partisi. Yeni Türkiye Partisi diye İsmail Cem, Hüsamettin Özkan falan filan. İktidarda Ecevit ama hastaydı. Neyse bir balon basın çıkar %30 falan filan. O sene Devlet Bahçeli seçime gidiyoruz dedi. Bir seçim oldu %0.9. %1 bile alamadı. Gene Avrupa Birliği bilmem ne dedi. Ya bunların başına da gelecek oldu budur işte.
0: Barajı geçemeyecek dedikleri Tayyip Erdoğan da o seçimde birinci parti oldu, iktidar oldu.
2: Aynı kampanya.
1: Birebir aynısı.
3: Hepsi aynı. Verilen desteklere herkesin daha azami dikkat etmesi lazım. Netanyahu, hemen hızlı bir geçiş yapayım. 7. kez ABD'ye gidiyor. 1,5 yılda 7. kere oluyor bu Cüneyt Hoca. Geçen ertelemişti, gideceğim demişti ama ABD'den
1: Trump kabul etmedi.
3: Evet, bir böyle sıkıntılı açıklamalar geldi. Biraz Netanyahu'yu, İsrail'i rahatsız edecek. Trump ve Netanyahu Salı günü Beyaz Saray'da bir araya gelecekler. Yarın.
2: Amerikan Başkan Yardımcısı bazı laflar etti.
3: Efendim hocam?
2: Amerikan Başkan Yardımcısı.
3: Vance sinir oldular.
2: Tabii, ona sinir oldular.
3: Herhalde o sorun da aşıldı. Neyle ilgili konuşacaklar? İran'daki durum. Netanyahu'nun açıklaması bu. Tüm gündem ve İran'daki durum. Cüneyt hocam, şöyle bir durum yok mu? İran'da Trump İsrail'i karıştırmıyor. Kendisi savaşıyor. Bu gözlem, yani başında İsrail de bu sürece dahildi, o da giriyordu ama şu an tamamen dışında bıraktı. Nasıl bir strateji izliyor Trump, ne yapmaya çalışıyor sizce?
4: Şimdi zaten İsrail'in politikalarından rahatsızdı Trump. Onu beklemediği bir noktaya getirmişti. Yani inisiyatifi kaybetmişti aslında Amerika. Ve İsrail'i belli bir noktaya getirmek istedi. O da olmadı.
3: Evet.
4: Bu anlaşma metnini aslında bozan ne İran'dı ne Amerika. İsrail'in Lübnan'a karşı tutumuydu. Bunu da Trump dengeleyemedi. Yani büyüklüğüne de bir halel getirmemek için İran'a olan angajmanını devam ettirdi. Ama muhtemelen Netanyahu yeni bir paketle geliyor herhalde. Yeni bir şey önerecek.

0: O paketi bir harita üstünde konuşalım
1: veya,
0: Cüneyt Hocam.
1: Trump'ı başka yeni bir şeye zorlayacak muhtemelen.
0: Önemli de hazır.
1: Yani şimdi şöyle Orta Doğu coğrafyasına baktığımızda savaşın şeyde kitlendiğini görüyoruz.
0: Hürmüz'de kitlendi.
1: Yani Hürmüz'de kitlenmiş.
0: Evet.
1: Yani devrim muhafızları, daha doğrusu İran diyor ki geçiş seyri sefer yine benim kontrolümde olacak. Amerika bunu kabul etmiyor. Ama bunu tek şarta bağlıyor İran, İsrail'in Lübnan üzerindeki baskısını durdurması.
0: Orayı dahil ediyor bu sürece.
1: Evet. Şimdi bunun üzerine ne olacak? Bir tarafta da bir anlaşma metni var. Bir mutabakat imzalandı karşılıklı. O 60 günlük bir süre, o da dolmak üzere neredeyse.
0: Evet.
1: Dolayısıyla İsrail bu yeni bir konuma getirmesi lazım durumu Orta Doğu'da. Muhtemelen bu İbrahim Anlaşmaları denilen bu metni biraz daha yayacaklar. İşte Bahreyn var bunun içerisinde. Ve kilit burada ülke muhtemelen Suudi Arabistan olacak. Suudi Arabistan'ı bir şekliyle bu İbrahim anlaşmalarına yaklaştırırlarsa İran'a karşı bir Sunni cephe oluşturmaya çalışıyorlar.
0: Dediğiniz çok önemli, bu nükleer anlaşmaları üzerinden sıkıştırıyorlar. Suudi Arabistan'a nükleer verecek dedi Trump.
2: Evet, verecek.
0: Çok önemli bir anlaşma ama şu şartı getirdiler. Yani şart dediğim, kabul edildi dediler. Kongreye gidecek dediler ama işte İbrahim anlaşmalarına da uyması şartıyla. Caroline Leavitt, Beyaz Saray sözcüsü öyle bir açıklama yaptı ama yani yandan dolanarak açıklama yaptı. Suudiler bununla ilgili bir şey söylemediler.
1: Evet.
0: Bu çok cazip bir şey çünkü Suudilere nükleer silah veriliyor olması hem İsrail'i rahatsız edecek hem Çin'e gol atması anlamına geliyor. Çünkü bu savaş başlamadan önce Suudi Arabistan ile İran arasında Çin arabuluculuk yapıyordu. Fakat bu İbrahim anlaşmaları bir şekilde dayatılacak gibi görünüyor.
1: Şu da olabilir, bu İbrahim anlaşmalarında bir revizeye de gidebilirler. Çünkü Orta Doğu'daki Sünni şeyler, Arap ülkeleri çok fazla sıcak bakmıyorlar. Yani İsrail'e karşı bunu nasıl daha böyle uygun hale getirebiliriz? Trump onun açıklamasını da yapabilir. Yani yeni tablo şu, Orta Doğu'da doğrudan İran'a karşı değil de böyle Sünnilerin bir arada olduğu yeni bir oluşum, yeni bir bakış açısı sunacaklar. Ve İsrail de bunu destekleyecek. Yani İran'ı belki yalnızlaştırma olabilir. Bu Sünni Arap devletleri arasındaki Şiilere İran'ın baskısından kurtulacak bazı talepler de olabilir. Çünkü çok parçalı bir yapısı var Şiilerin Orta Doğu'da. Dolayısıyla yeni bir durum çıkaracaklar. Ben bunu yeni bir savaş olarak görmüyorum. Yani artık şu savaşın geldiğimiz noktasının itibariyle yeni bir safhaya geçecek bir durum yok.
0: Öyle mi artık?
1: Yani yok durum. Yani Amerikan en fazla yaptığı işte şu anda yolları, fabrikaları, tesisleri vuruyor. Daha bunun ötesinde ne yapabilir? Başka bir şey yok.
0: Kuveyt ve Bahreyn geçen İran'ın bir takım noktalarını vurdu denildi.
1: Ama yani onları da kullananlar yine Amerika'nın kendi şeyleri. Dolayısıyla şurada dikkat edersek mesela ilk olarak Bahreyn, Katar ve Kuveyt üzerinden bir cephe oluşturmak istedi. Bir siyasi bir yapı da oluşturmak istedi Amerika ama bir türlü olmadı. Yani bu Boğaz'daki rejimi düzenleyecek o tutmadı. O tutmayınca Irak üzerinde yeni bir plan yaptılar. O da olmadı. Dolayısıyla Orta Doğu'da yeni bir bakış açısı getirmek istiyorlar. İsrail'in bu konuyla ilgili bir teklifi olabilir. Yani onu göreceğiz ama ben yeni bir savaşın yeni bir safhası olarak görmüyorum bunu.
0: Hemen Amerika'ya, İran'a da bir gidelim bakalım arkadaşlar ne diyorlar. Ekber Karabağ, İrfan Sapmaz bizi bekliyor. İrfan merhabalar.
3: Merhabalar Melih, değerli konuklarımıza da merhabalar.
0: Ekber merhaba.
4: Merhabalar.
0: İrfan'la başlayalım bugün de. İrfan dışarıda, neredesin İrfan, onu soralım. Bir de bu Netanyahu geliyor. Nasıl bekleniyor? Evet, ertelemişti
3: bugün
0: ziyaret.
3: Geliyor. Bugün geliyor. Beyaz Saray'ın hemen önündeyim tabii. Biraz size gezdireceğim etrafı. Şu an itibariyle yaklaşık son bir saattir arabaya park yeri arıyorum. İnanılmaz bir şekilde tabii güvenlik önlemleri daha önce olduğu gibi Beyaz Saray'ın etrafı tamamıyla adeta gördüğünüz gibi gizli servis araçlarıyla, işte ağır kamyonlarla tamamıyla burası kuşatılmış vaziyette adeta. Gördüğünüz gibi bir taraftan gizli servis, bir taraftan FBI, bir taraftan da Washington DC polisi. Şurası hemen karşıdaki yer. Tabii içeriye girersem ondan sonra da çekim yapamam. Onun için sizi Beyaz Saray etrafında gezdireceğim biraz durum, yani bu defa gördüğüm bu 8.

0: işi. Görüyorsunuz şurası her zaman olduğu gibi karşısı zaten J.D. Vance'in başkan yardımcısı J.D. Vance'in çalıştığı yer. Arkası Beyaz Saray. Şurası hemen karşıda gördüğünüz gibi biz de gazetecilerin normalde içeriye girdiğimiz yer. Yarın sabah zaten gün boyu biz burada olacağız. Beyaz Saray'da olacağız. Gelişmeleri aktaracağız. Buranın Beyaz Saray'ın etrafındaki şu anda burası 17. cadde tamamıyla görüyorsunuz.
1: Evet, Netanyahu ile ilgili şimdi güvenlik tedbirleri henüz devreye çıkmıştır. Dolayısıyla internet bağlantılarını falan kesiyorlardır.
2: Evet.
1: Biraz sonra İrfan anlatmaya devam edecek. Yani, biz Ekber Karabay'la.
3: Hani İran'da internet yoktu?
1: Ya
3: işte bak gördün mü? Amerika'da da yok. Siyonist gelince, katil gelince Amerika'da da internet gidiyor. Demek demokrasi ki kabahat kaldı. İranların kabahati değil yani.
1: Aynen öyle. Ekber, ne diyorsun bu Amerika'daki internet problemiyle ilgili?
4: Ama bilmiyorum yani ilginçti. Yani biz sürekli bir şekilde bir sıkıntı yaşıyoruz. Özellikle bu savaş süresinde böyle bir sıkıntı yaşadı İran vatandaşları. Hatta dünya tarihinde işte en uzun süreli internet kapamaları İran'da yaşanmıştı oldu. Tabii ben işte durumla ilgili, son durum nedir onunla ilgili başlamak istiyorum. İşte malum biliyorsunuz İran ve Amerika Birleşik Devletleri arasındaki çatışmalar durdu. Bu çatışmalar neden durdu? Bununla ilgili çeşitli söylemler var. Bugün ABD Başkanı Donald Trump bununla ilgili işte diplomasiye müzakerelere şans vermek için işte böyle bir işte yönteme başvurduklarını ifade etti. Tabii diğer işte olasılıklar da gündemdedir. Diğer meseleler de tartışılıyor. Özellikle Amerika'nın hava savunma sistemlerinin mühimmatının bitme azalmasından dolayı ABD'nin böyle bir yönteme gittiği söyleniyor. Gerçi Donald Trump bizzat kendisi bunu reddediyor. Elimizde tamam işte Biden yönetiminde çok sayıda silah işte Ukrayna'ya verildi. Ancak buna rağmen elimizde silah vardı, mühimmat vardır dedi. Tabii diğer meseleler de gündeme gelmektedir. Özellikle bu mesele konuşuluyor ki Amerika Birleşik Devletleri tarafından. Yani bu 13 gün boyunca İran'a yaptığı bombardımandan istenilen sonuç alınamadı. O yüzden mesela Axios bazı ABD'li kaynaklara dayandırarak ya Amerika Birleşik Devletleri saldırılarının çapını çok çok yükseltmesi lazım. Aynen o 40 günlük savaşta olduğu gibi ülke geneli gelmesi lazım. Veya bu diplomasiyle bunu çözmesi lazım. İran cephesine gelince İran ne diyor? İran diyor ki ABD'nin saldırıları durdu ve ben de misilleme saldırılarımı durdurdum. Diğer taraftan bugün gün içinde konuşan İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai savaşın ve barışın durumunu ve bunun ne zaman olacağını Amerika Birleşik Devletleri belirleyemez. Ve diğer taraftan İran'ın sözcüsü ABD ile görüşmeler yaptığını, müzakereler yaptığını da reddetti. Böyle bir görüşmeler yok. Gerçi kendisi de kabul etti ki aracılar üzerinden mesajlar işte verilmeye devam ediyor. Ben Mali izninizle mesela bu meseleler İran medyasında nasıl yansıyor ben onu izleyicilerimize göstereyim. Mesela bu Hemşehri gazetesi İran'da çok tirajlı bir gazete. İran'daki muhafazakarlar tarafından basılan, yayınlanan bir gazete. Şöyle herhalde daha iyi görün. Dikkat ederseniz ABD Başkanı Donald Trump'ı birinci sayfasına taşımıştır. İşte elinde bir silah var ancak silah boş yani mermisi yok ve Amerika Birleşik Devletleri az önce bana sorduğunuz soruya yani neden işte başlık nedir? Çıra Amerika Arab Neşes? Neden Amerika Birleşik Devletleri geri çekildi? Birçok nedene işte burada gazeteye yer vermiş durumda. Birincisi işte az önce de bahsettiğim yani mühimmatının azalması, mühimmatının tükenmesi, azalması birinci sebep olarak gösteriliyor ki dikkat ederseniz işte ABD Başkanı çok dehşet verici bir şekilde gösteriyor. Elinde işte boş mermiler söz konusu. Silahında İran atacak mermi yoktu. Diğer taraftan petrol piyasasında oluşan şok dolayısıyla ABD'nin geri adım attığı belirtiliyor gazetenin yorumunda. Bir diğer mesele işte Hürmüz Boğazı'nın ardından Babul Mendeb'deki yaşanan sıkıntılar gösteriyor. Ve diğer meseleler dikkat edin siz burada tabutlar çekmiştir. ABD askerlerinin ölmesi meselesini ki biliyorsunuz resmi işte verilere göre en az 4 Amerikan askerinin öldüğü 100'ün üzerinde işte Amerikan askerinin işte yaralandığı ifade edilmektedir. ABD'nin bölgedeki işte sistemlerinin, patriot sistemlerinin ve diğer sistemlerindeki oluşan sıkıntılar ve birçok nedeni burada ifade etmektedir. 7-8 tane neden Amerika Birleşik Devletleri'nin geri adım atmasıyla ilgili İran medyası birinci sayfasında böyle taşımıştır ve en dikkat çeken de Donald Trump'ın işte elinde bir silah vardır ancak o silaha işte koyacak kurşunu yoktur. Kullanacak o silahta kurşunu yoktur. İşte İran medyası da genel olarak ABD'nin bu sebeplerden

0: tane Kuzey Kore'den asker almıştı. Tartus Suriye'den de askerlerini çekmişti. O 20 bin Kuzey Koreli'nin 10 bin ölmüş. Şimdi yeni 20 bin daha istiyor Kuzey Kore'den. Şimdi onun için, onu kesmek için Ukrayna'da gitti, Hazar'daki filolarını vurmaya başladı ilk defa. Ve Hazar'daki limanlarını da vurmaya başladı. Şimdiye kadar savaşın başından beri ne Amerika vurdu ne İsrail vurdu. Hazar tarafına hiç vurulmadı. Hep Basra Körfezi. Hürmüz. Ukrayna oraya girdi, şimdi vurdu. Oradan şey gitmesin diye. Rusya'ya destek Rusya'ya gitmesin
1: İngilizler
0: diye.
1: İngilizler vuruyor yani. Ukrayna'nın.
0: Tabii tabii, aynen, bravo. Tabii. Yani Zelenski dediği şey, Boris Johnson'dan sonra gelen İngiliz MI6 vuruyor yani. MI6 o tamam.
1: Da çok ilginç. İran'ı vuran İngiltere büyük ihtimal. Evet. İrfan da bu arada bağlantı kuruldu galiba. İrfan yarım kalmıştı, dinliyoruz seni.
2: Evet, şimdi herhalde jammer mi kullanıyorlar? Çünkü inanılmaz güvenlik önlemleri var. Devrim daha önceki gördüğüm güvenlik önlemlerine göre inanılmaz bir şekilde Beyaz Saray'ın etrafı tamamıyla görüyorsunuz. Gizli servis, FBI, Washington DC polisi, kamyonlar. Şöyle biraz size etrafı gezdireceğim. Bu arada da anlatacağım. Tabii Donald Trump malum daha önce Netanyahu Donald Trump'la görüşmek için inanılmaz bir şekilde yaklaşık son 2 aydır baskı uyguluyor çeşitli şekillerde. Donald Trump üzerinde, Donald Trump da kabul etmiyordu. Tabii bugün Donald Trump, şimdi onlara gireceğim ama özellikle de İsrail'le ilgili daha önce söylediği bir sözü tekrarladı. Bu çok ilginçti. Ben olmasaydım İsrail olmazdı dedi. İsrail'i ben kurtardım dedi. İsrail'i yok edecekti İran dedi. Bunu tabii işte bugün buraya geliyor. Şu anda gördüğünüz gibi burada da işte Beyaz Saray'da görüşecek. Fakat güvenlik önlemleri inanılmaz şekilde. Tabii gün boyu Donald Trump özellikle de İran'a yönelik mesajlarını gönderdi. Bir taraftan askeri baskı uygularken diğer taraftan da barış kapısını kapatmadı. Görüşmeye hazırım ama çok fazla sabrım yok. Onun için de İran'la oturup bu işi çözelim diyor. Netanyahu gelmeden önce İran'a büyük ihtimalle kendisince bir son şans vermeye çalışıyor. Tabii bu arada yarın malum Lindsey Graham'ın cenaze merasimi olacak. Cenaze merasimi tabii sembolik bir cenaze merasimi olmasından öte burada Zelenski geliyor. Donald Trump aynı zamanda da Netanyahu katılacak. Senatörler, temsilciler meclisi malum. Lindsey Graham bir numaralı İsrail hayranı, Netanyahu hayranı bir isim de sık sık Netanyahu'yla.
1: Zelenski de mi geliyor İrfan?
2: Zelenski de geliyor. İlginç. Tabii Zelenski'nin gelmesi özellikle Ukrayna'nın Hazar'da bir gemiyi, kendi iddiasıyla, Zelenski'nin iddiasıyla Hazar'da bir gemiyi silah taşıdığı Rusya'ya iddiasıyla vurduğunu söylüyor. Çok büyük ihtimalle bana göre Zelenski şimdi de bir başka Beyaz Saray'ın bir başka caddesi var. H Street dediğimiz, oraya geldim. Görüyorsunuz tamamıyla artık buralar kapatılmış. Dört tarafı Beyaz Saray'ın kapatılmış vaziyette. Zelenski çok büyük ihtimalle Netanyahu ile birlikte baskı uygulayacak. İşte Zelenski açısından baktığımız zaman Rusya'ya daha fazla kendisine silah vermesi, Tomahawk füzeleri vermesi, istihbaratı bir ara kestiğini biliyoruz tabii. Donald Trump'ın Zelenski'ye Rusya ile ilgili belki onu açmasını tekrar isteyecek. Ama tabii en gözler yarın Netanyahu ile Donald Trump'ın yapacağı bu görüşmeye çevrilmiş vaziyette. Taraflar ne istiyor? Tabii Netanyahu belli. Kesinlikle İran'a yönelik çok büyük çaplı bir saldırı yapılmasını istiyor. David Supercenter komutanı malum dünkü yaptığı açıklamalarda son 24 saatin üzerinde neredeyse bir saldırı haberi yayınlanmadı malum. Centcom'dan. O da işte şu an yapılan, yani son 11-12. Güne girdik Meli. Evet. 12 gündür yapılan saldırıların çok bir faydası olmayacağını söyleyerek daha büyük çaplı bir saldırının olması gerektiğini söylüyor. Yani bir baskı oluşturmaya çalışıyor. Şurası da normal. Tabii dön. Buradan normal şartlarda girebilirim. Beyaz Saray muhabiri olarak kartım var ama tabii bundan sonrası yayınları kesecekler için buradan girmek istemiyorum.
1: İrfan, şeyi soracağım sana. İrfan, bu Suudi Arabistan'la yapılan nükleer anlaşma konusu nasıl tartışılıyor?
2: Abi şimdi Suudi Arabistan'a bir şart koştu malum, siz de konuştunuz. İbrahim anlaşmalarını kabul etmesi şartı. Bütün Amerika bunu konuşuyor ve Suudi Arabistan'ın bu İbrahim anlaşmalarını ne kadar kabul edip etmeyeceğini tartışıyor.

0: O açıdan da tüm Muhammed Bin Salman'a çevrilmiş vaziyette. Donald Trump da bunu şart koşuyor. O açıdan işte ben de malum 7 sene Suudi Arabistan'da gazeteci olarak bulundum. Muhammed Bin Salman böyle bir riske girer mi? İbrahim anlaşmaları çerçevesinde İran'a karşı, tabii Donald Trump'ın kafasındaki proje bu. İran'a karşı bir işte barışçıl yolu nükleer çalışmaların yapılabileceğini ve 30 yıl boyunca bunun devam etmesini istediğini söylemişti Donald Trump.
1: Barışçıl ama İrfan, biliyorsun İran'a da nükleeri Eisenhower döneminde verdiler. Yani o barışçıl falan girdi mi nükleer teknoloji? Nihayete eriyor ya. Ama sonradan dahil edildi ya bu. İbrahim anlaşmaları ilk metinde de yoktu İrfan. Daha sonradan tartışılmaya başlandı.
0: Evet. Şimdi Donald Trump şunu yapmak istiyor Meri. Hatırlayacaksın. Muhammed Bin Salman buraya geldi. Buraya gelmeden önce Donald Trump hummalı bir çalışma var. Gördüğünüz gibi şu anda burada. Tabii şöyle Instagram'ın Milli Katedral'daki törenden sonra yaklaşık 2-3 mil uzaklıkta, yani bir 5 kilometre uzaklıkta buraya getirilecek. Onun için de bir hazırlık yapılıyor burada. Şimdi Donald Trump bunu yapmaya çalışıyor. Malum daha önce yani Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar'a bir ziyaret gerçekleştirmişti. Yaklaşık toplamda işte ilk etapta 5 trilyon dolar. Daha sonra da Muhammed Bin Salman'ın gelişiyle birlikte bu rakam yaklaşık 7-7,5 trilyon dolara çıkmıştı. O açıdan bir anlamda Suudi Arabistan'ı kızdırmak istemiyor. Suudi Arabistan'la köprüleri atmak istemiyor. Muhammed Bin Salman'la o anlamda ilişkileri iyi tutmaya çalışıyor. Ama orada koştuğu şartı, Muhammed Bin Salman yani İbrahim anlaşmalarına katılması gerektiği yöndeki şartı Muhammed Bin Salman ne kadar kabul edecek onu bilmiyoruz şu an itibariyle. Tabii İbrahim anlaşmalarına katılması demek İsrail'le de ilişkilerini tamamıyla daha yüksek seviyeye taşıması anlamına geliyor.
1: Evet.
0: Muhammed Bin Salman bu anlaşmayı imzalarsa Amerika'daki genel kanı zor bir süreç bu. Başka ülkelere kapıyı açar mı? O tartışılıyor. Yani Suudi Arabistan'a işte İran'a karşı çıkıyor ama Suudi Arabistan'a adı barışçıl tırnak içinde izin veriyor. Bu sürecin çok zorlu bir süreç olacağı yönünde mesajlar var ama Donald Trump şunu yapmak istiyor. 2028'de dördüncü kez başkanlık adaylığını artık resmen açıklamış oldu Donald Trump. Dikkat ederseniz
1: bir dönem daha olacağım diyor yani 2028'de.
0: Evet, şapkayı taşıyor. Anayasayı Uğur hocamın dediği gibi bu anayasayı değiştirebilir mi? Şu an itibariyle değiştirmesi zor görünüyor. Malum 435 sandalyeli Temsilciler Meclisi'nde 223-217 Cumhuriyetçiler 5 rakamla önde.
1: Senato'da da güçlü Cumhuriyetçiler.
0: Senato'da da güçlü. 53-47. 53-47 ama Uğur hocam Temsilciler Meclisi'nin şu an itibariyle İran meselesi yüzünden 37'den %29'a düşmüş vaziyette onay. Yani Temsilciler Meclisi'nde şu anda kaybetmiş gibi görünüyor. En azından kamuoyu yoklamalarına baktığımız zaman.
1: Topal ördek mi olacak? Kasım'da topal ördek mi olur?
0: Evet. Evet, şu anda o görünüyor. Onun için sözü şuraya getirmeye çalışıyorum. Yani Donald Trump'ın şu anda İran'a yönelik, evet yarın çok ciddi bir baskı oluşturacak durum odasında Netanyahu Donald Trump'a, ama Donald Trump'ın şu şartlar içerisinde 2028'deki başkanlık seçimlerini oynarken artık resmen adaylığını açıklamış oldu. İran'a saldırması demek büyük bir felaket demek kendisi için. Bütün Amerika bunu konuşuyor. Yani düşünün, şöyle fotoğraflar gelmeye başlarsa Amerikan askerlerinin öldürülmüş tabutları, yüzlerce tabut fotoğrafları gelmeye başlarsa Donald Trump artık 2028'de unutsun ki anayasaya göre şu anda öyle bir şansı görünmüyor. Yani anayasayı değiştirmesi gerekiyor. Değiştirebilir mi? Bu her şey 3 Kasım'daki seçimlere bağlı. Temsilciler Meclisi'nin 435'in tamamı değişecek. Senato 100 sandalyenin de 3'te 1'i değişecek. Çok kritik bir süreçte yani. Hey Donald Trump.
1: Evet.
0: O açıdan ben 0-0 ihtimal olarak görüyorum Donald Trump'ın büyük çaplı bir kara operasyonu İran'a yönelik.
1: İrfan, bir yandan sen evet, biraz soluklan istersen, hem görüntüleri aktarıyorsun. İrfan'a soralım, Ekber'e soralım. Ekber, Trump'ın önünde ne yol var? İran'dan nasıl çıkacak? İran'da nasıl konuşuluyor? Yani daha ağır bir bombardıman ne olabilir? Zaten her taraf vurulmuş durumda. İran nasıl konuşuyor? Trump'ın İran'dan onurlu çıkışı nasıl olur?
2: Şöyle söyleyeyim Melih, esasında az önce İrfan da bir konuya değindi. Ben onun altını çizeyim. Esasında ben söylemiştim de İrfan da onun altını çizdi. Brad Cooper'ın özellikle buradaki açıklaması önemlidir. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'nın zaten bu saldırıların onun isteği üzerine durduğuna ilişkin ABD medyasında aksesu da bir haber konusu. Orada niye diyor? Diyor ki bu saldırılar bu şiddetiyle İran'ı önlemeye yetersizdir. Diyor ki biz gereken ne varsa İran'ın güneyinde, o sahil bölgelerinde, kıyı bölgelerinde vurduk ve bu saldırılarla biz İran'ı önleyemeyiz. Ancak işte geniş çaplı saldırılar olursa işte Amerika Birleşik Devletleri bazı şeyler elde edilir. Tabii Donald Trump, Benjamin Netanyahu'nun bu ziyaretiyle ardından Donald Trump böyle bir şey yapar mı, bunu kabul eder mi? Kımalım biliyorsunuz. İsrail bu savaşa girmek istedi. Esasında denklemin her zaman bir parçası oldu, ancak çatışmaların bir parçası olmadı yani bu süreçte. Acaba yarınki görüşmenin ardından İsrail'de bu çalışmaları, çünkü eğer bir kapsamlı saldırı İran'a yapmak isterse işte İsrail'i de bunun yanına almış olacaktır. Aynen o 40 günlük savaş boyunca İran ne diyor? İran mesela bugün gün içinde İran Dışişleri Bakanlığı sözcüsü diyor, bizim İran askeri kapasitesinden, silahlı kuvvetlerimizin askeri kapasitesinden dolayı, işte verdiği, karşı tarafa verdiği zayiattan dolayı Amerika Birleşik Devletleri böyle bir geri adım atmak zorunda kaldı. Az önce de bir gazeteyi gösterdim. İran'daki o radikal kesimlerin yönettiği bir gazeteyi, o arkada sıralamalar vardı. Ne der işte? Orada da başlıca nedenlerden biri olarak İran'ın verdiği zayiat gösteriliyor. Burada da çok önemlidir. Yani Amerika, az önce İrfan'ın da belirttiği üzere bu tabutlar meselesini, 4 Amerikan askeri öldü, 100'ün üzerinde, hatta bugün gün içinde ölen ve yaralanan işte asker sayısını da işte Pentagon yenilenmiş olmuş oldu. Özellikle burada Ukrayna meselesinden dolayı işte Zelenski'nin de bir ciddi iddiası söz konusuydu ki bu üsler, yani İran bu üslere vururken Rusya'dan işte istihbarat ve uydu desteği aldığını belirtmişti. Ve az önce de İrfan'ın dediği üzere Zelenski de orada olacaktır, görüşecektir. İşte nasıl bir bilgiler Donald Trump'a verecektir. Gerçi Donald Trump dedi, ben bunu bizzat Putin'le görüşeceğim. Böyle bir şey yaptı mı yapmadı mı bunu bizzat işte kendisiyle görüşeceğim. İşte bir taraftan Zelenski'nin baskısı, bir taraftan işte İsrail Başbakanı'nın baskıları, işte telkinleri, acaba Donald Trump'ı tekrardan 40 günlük bir savaşa yöneltir mi, yöneltmez mi? Tabii bunu bekleyip göreceğiz. Tabii ben bir de Ukrayna için bir parantez açmak istiyorum. Tabii İran'dan gün içinde hem Dışişleri Bakanlığı hem sözcüsünden gelen açıklamada İran bunu kayıtsız bırakmayacağını, kapsız, yanıtsız bırakmayacağını ifade etti. Ve İran'da da bu tartışılıyor. İran'ın yanıtı nasıl olacaktır? Bazıları Hürmüz'de İran işte bunu yanıt verecektir diyor. Bazıları diyor yok, İran bunu çapını da yükselterek işte uzun menzilli füzelerle Ukrayna'nın hedeflerini vuracağını söylemektedir. Ukrayna'dan da bu konuyla ilgili cevap geldi. Hem Zelenski'den hem Ukrayna Dışişleri Bakanlığı diyor ki işte İran'ın bu tehditleriyle ilgili eğer böyle bir şey yaparsa siz ne yapacaksınız? Onun dedikleri cevap şuydu, ilginçti. Diyor ki İran zaten bizi vuruyor. Bir şekilde vuruyor. Rusya'ya verdiği insansız hava araçlarıyla, Şahit'e insansız hava araçlarıyla, onun orada üretilmesiyle ilgili, Rusya'ya verdiği izin ve lisansla ilgili, yani zaten bir şekilde bizi işte İran Tahran yönetimi vuruyordu. Zelenski'den de böyle bir açıklama geldi. Tabii yarınki görüşmeler önemli olacaktır. Zelenski ve Netanyahu nasıl bir telkinle işte ABD'nin Donald Trump'ı da geniş kapsamlı savaşa yönlendirmeyi başaracak mı, başarmayacak mı? Tabii bunu bekleyip göreceğiz.
3: Melih, çok enteresan bir haber var şu anda. Putin çok sert bir konuşma yaptı şu anda Duma'da milletvekilleriyle.
4: Özel bir konuşma.
3: Putin, özel harekat, askeri harekat devam edecek. Yeni bir dünya düzeni şekilleniyor. Bu mücadele içerisinde yeni bir dünya düzeninin hatları şekilleniyor. Burada önemli olan Rusya'dır. Rusya için her gereken her şeyi yapacağız. Rakiplerimiz cephede başarısız oldular, teröre saldırdılar, gerekenin karşılığını alacaklar.
1: Bu İran gemisiyle ilgili de
5: evet, onu da söylüyor. Bir de şu var, biliyorsunuz son zamanlarda dronlarla Rusya'nın içinde santralları, evet, elektrik işi, petrol santralı var. Rusya petrol ihraç eden dünyanın en çok ihraç eden ülkesi. Benzin bulamıyorlar şu anda. Bunu da şeye bağlı. Siz de demin söylediniz ya, yani Ukrayna'nın bunu yapacak şey yok, teknolojisi falan. İngilizler yaptırıyorlar bunu Ukrayna'dan. Bunun biraz da intikamı, yani şey, Duma'da konuştu. Yani Duma'da. Rus parlamentosunda konuştu. Yani savaş devam edecek dedi, yetki aldı.
1: Ha, bu anlama geliyor.
5: O aldı, yetki aldı. 20 bin tane Kore'den de asker istedi yeni. Savaşı da sürdüreceğiz. Bunlar terörist

0: mertçe davranıyorlar bize dedi. Yani Ukrayna yani hani mertçe savaşmıyor. Cephe olarak savaşmıyor. Arkasına almış İngiltere'yi falan. Bizim işte sivil hedefleri vuruyorlar. Bize müzahir İran'ın sivil, onlar sivil diyorlar. Ekber Bey de onu dedi. Yani aslında o gemide füzeler geliyormuş yani Basra Körfezi'de. Evet. Yok sivil ticari gemiyi vurdu diyorlar. Onu diyor intikamını alacağız diyorlar yani.
1: Tamam. Yani Rusya'nın geleceği var diyor bu gelişmelerde. Bunun için gereken her şeyi yapacağız diyor.
0: Savaşa devam edeceğiz.
2: Evet,
0: diyor.
2: Devam edelim. Şimdi tabii Zelenski'yi kullanmaya devam ediyorlar. Oo. Çok vahim bir şekilde kullanmaya devam ediyorlar. Bunu öyle sanıyorum ki İngiltere ve Siyonizm var bunun arkasında. Tabii. Şimdi Ukrayna'nın şu açıklaması kabul edilemez. Bu askeri bir gemi bile olsa efendim Rusya'ya İHA tedarik ediyordu, vurduk. O zaman biz Ukrayna'ya İHA'sı ya satıyoruz. Türkiye biz satıyoruz. Veriyoruz Ukrayna'ya. Gizli saklı bir şey de değil.
0: Rusya'da bizim uçağı vururuz.
2: Onlar da o zaman dedi Rusya'da bizim gemilerimize, yani bu büyük bir provokasyon.
3: Savaşı tırmandırmak
2: tabii,
3: için bir şey bu.
2: Tabii, bu büyük bir provokasyon. Hele Hazar gibi, Hazar Denizi gibi bir Türk gölünde bunun yapılması daha da büyük bir şey işaret ediyor. Üçgenin bir ayağı Filistin'dir. Diğer ayağı Hazar Denizi'dir, öbür ayağı Boğazlar'dır. Yani kara hakimiyet teorisinde dünyanın merkezi kalpgah dediğimiz yer burası. Şimdi o zaman sizin bir sonraki hedefiniz, provokasyonunuzun bir sonraki hedefi, denediniz Türk yapamadınız. Boğazları. Türk Boğazları mı olacak? Yani burada çok ciddi bir tırmandırma var. Özellikle yapıldığı belli. Çünkü şunu biliyoruz. Hazar Denizi'ndeki herhangi bir askeri mühimmat taşıyan gemi, askeri mühimmat taşısa bile bakın yani. Diyelim ki taşıyor. Taşıyan geminin vurulmasının savaşın kaderi üzerine hiçbir etkisi yok. Hiçbir etkisi yok. Yani gidip Moskova'da petrol rafinerisi vurursun anlamlı.
3: Savaşı tırmandıracak o. Kafkaslar'da
2: sadece,
3: tırmandıracak.
2: Sadece şey. Tırmandırmaya
3: biraz yarar. Gidelim şu haritaya isterseniz.
2: Hazar'ın
3: buyurun hocam beraber.
1: Zaten sevgili Melih 70 milyar euro Ankara'da NATO'da verildi. Gelecek yılda 70 milyar euro veriyorlar. Yani devam ettiriyorlar.
3: Devam bunu. Ettirmek için tabii. Gelecek senemizde devam edecek.
0: Kaldık ki Ukrayna NATO üyesi falan değil. Bir kuruş bile verilmemesi de lazım yani.
2: Şimdi Hazar'ın bu evet, yanında
3: hocam var mı kalemiz?
2: Hazar'ın bu yanında Türkmenistan, Kazakistan, bu yanında Azerbaycan, batı tarafını söylüyorum, Rusya evet. Ve İran var. Hazar'a komşusu olan şeyler, ülkeler. Şimdi burası, şuradaki nüfus ve Rusya kıyılarındaki nüfusu da hesaba kattığınızda %100 Türk denizidir. Bak %100 Türk denizidir. Özelliği şu, bir göl değil deniz, yasal statü itibariyle. Göl ve deniz arasında farklı.
3: Bizim Van Denizi gibi.
2: Van Gölü şöyle.
0: Uluslararası hukuka göre farklı.
3: Vanlılar da hiç göl demiyorlardı. Van Denizi.
2: Ama deniz kadar büyük tabii, zaten. Hocam burada tabii statüsü de deniz buranın. Tabii. Statüsü deniz olduğu için denizlerdeki uluslararası hukuklar,
0: kuralları, kıta sahanlığı,
2: nasıl kıta, böyle. Bravo. Aynen onlar geçerli hocam. Şimdi Hazar Denizi, bunu tabii haritanın büyüğünü göremiyoruz burada. Görsek şeyi gösterebiliriz.
3: Daha bir harita veririz ama Hazar'ı görebileceğimiz.
2: Hazar'ın kuzeyini görebileceğimiz bir şey varsa onu şey yapabiliriz. Ha.
3: Biraz buradan dur, şu mu daha iyi?
4: Ha bu daha iyi. Demin ki. Ha bu da iyi.
3: Evet,
4: bu
3: Hazar
4: daha
3: burada.
2: Tamam burada. Şimdi bakın. Şimdi Hazar Denizi'ne Volga Nehri dökülüyor. Volga Moskova'nın güneyinden doğuyor. Avrupa'nın en uzun nehri. 350 kilometre Hazar'a dökülüyor.
3: Avrupa sınırı da aslında şöyle.
2: Avrupa sınırı orası, bravo.
0: Ural'la araları.
3: Yani yani kabaca çizgi.
2: Şöyle. Şuradan çizeyim. Bu Volga olsun. Bir de Don var. Don'da Azak Denizi'ne dökülüyor. Evet. 1569'da Sokollu Mehmet Paşa'nın projesi vardı. Kanal doğru, projesi. İkisini birleştirecekti. O olmadı. Hatta bir sürü de para batırdı o işte 2. Selim zamanında. Evet. Damat olduğu için onu şey yaptılar. Affettiler. Başına bir şey gelmedi. 1952'de Ruslar birleştirdi bunu. Şu ikisini. Yani Don'la Volga'yı birleştirdiler. Bunu şunun için söylüyorum. Hazar Denizi demek aynı zamanda savaşın en etkin olduğu bölge Azak Denizi, Karadeniz, Kırım'la Hazar ve İran arasındaki bağlantının bir yolu. Şimdi siz savaşı buraya taşıdığınızda şu yola da taşımış oluyorsunuz. Burası bayağı işlek bir yol. Yani burada bir deniz yolu var. Bu gemilerden Astrahan'da indirilen şeyler, yükler Astrahan'a geliyor. Astrahan'dan önce şeye geçiyor, Volga'ya, oradan Don'a geçerek Azak Denizi'ne buraya geliyor. Yani savaşın önemli bir ikmal hattı olarak görülebilir bu ama ticari hat aynı zamanda. Şimdi dolayısıyla ne oldu? Bunu şunun için anlattım. Karadeniz, Boğazlar ve Hazar Denizi aslında bütünleşmiş vaziyette. Bunlar birbirine bağlı. Zannedildiği gibi çok ayrı yapılar değiller. Ve siz Hazar'da bir maraza çıkarttığınızda bunun burada etkisi olur.

0: yani ticaret kanalı üzerinden de olur. Ticaret kanalı üzerinden de olur. Buradaki gerilim nedeniyle de olur. Şimdi İran buraya yanıt verirse, inşallah vermez. Yani İran yanıt vereceğim diyor. Bence vermemeli. Yani İran yanıt verirse sadece gerilim tırmanır. Çünkü
1: Ukrayna'ya nasıl bir yanıt verecek mesela Cüneyt Hocam?
0: Ukrayna'da çünkü bu İran Ukrayna'ya bir yanıt veremez burası üzerinden. Yani Hazar'da olacak. O da Hazar'da bir şey olacak.
2: Yani şunu mu zorluyorlar? İran'ın elindeki o uzun menzilli füzelerle Ukrayna'yı mı vurdurtturacaklar? İran ona gelmez öyle bir şeye.
0: Ya inşallah gelmez hocam. Yani, inşallah gelmez.
3: Yani gelebilir de. Gelirse çok bence gelir.
0: Yani çok yani kendisi açısından ne olur bilemem ama sonuçta ya savaş sonuçta yayılıyor. Yani bunun anlamı
1: bu anlama gelir. Bu açıdan.
0: Yani Hazar yok bu işin içinde.
2: Ukrayna'ya da sürekli bu iş için rol veriyorlar.
0: Sürekli rol veriyorlar. Evet. Sürekli rol veriyor ve bu işin bir ucu bize dayanıyor. Yani bu kanal hikayesi falan da onlar
1: zaten
0: anlatıyor.
1: Bu adamla da baksana şimdi Amerika Birleşik Devletleri'ne Netanyahu gidiyor, o da gidiyor. Yani beraberler orada, evet. Beraber bu
0: bir yakınlıkları var zaten ya. Yani. Bir yakınlıkları
2: ve,
0: var.
2: Ve Gafar Bey'in dediği gibi Rusya'yı da bu sefer Hazar'dan da kapatmış olacaklar. Buradan yapılacak her türlü enerji hattının da riskli olduğunu gösterecek.
0: Kazakistan'la Türkmenistan'ı bloke etmiş olacak.
1: Bence Trump şunu görüyor. NATO zirvesinin gündemi neydi? Trump'ın bakış açısından söylüyorum. Rusya birinci tehdit falan değil Trump'ın kafasında, net. Adam diyor ki bütün perspektifini de değiştirmiş. Çin'le ilgili bir tasarrufu olacak. Rusya talihleşti ama NATO zirvesinde İngiltere ve Avrupa devletlerinin temel şeyi kardeşim Ukrayna savaşı devam etsin. Rusya birinci tehdit olarak evet. Kalsın. Bir şekilde Trump'ın da o politikasını değiştirmeye çalışıyorlar bu saldırıyla. Yani savaşı Rusya doğru. Üzerinden şekillendirip Rusya'nın arka bahçesinde bu işleri yaptığınız zaman ya cevap verilecek ya bir şey yapacak. Yani, NATO'nun gündemi bu olacak. Yani.
0: Avrupa'nın iddiası yani Trump buna sesini çıkarmadı. Türkiye'de kendi yani kendi hesabı ve dengesi olduğu için Türkiye o konularda çok böyle ne diyeyim hani masayı karıştıran ve bunlarla böyle maraza çıkartan ülke olmak istemiyor.
1: Evet.
0: Trump da çok dokunmuyor. Fakat Avrupa şunda ısrarcı. Rusya'nın stratejik yenilgisi hedefleri var. Ne demek stratejik yenilgi hocam? Stratejik yenilgi şu demek. Diz çöksün, bize tabi olsun. Ya böyle bir şey hayal. Evet. Bunu yapamazsınız. Yani yenebilirsiniz. Bak yenebilir. Her ülke yenilebilir.
3: Tarih ama boyunca da olmamış.
0: Olmamış. Stratejik
3: yenilgi demek. Yapamadı Hitler'de, kimse yapamadı.
0: Yani bu hevesle, bu heyecanla Avrupalılar neyi hesaplıyorlar bilmiyoruz ama yani iyice savaşı yaydığınızda şimdi mesela şurada, burada olan bir olay Azerbaycan'ın güvenliğini tehlikeye atıyor. Azerbaycan'la Türkiye ayrı ülkeler ama Azerbaycan'la Türkiye çok ortak işlerimiz var. Ve bir şey daha söyleyeyim ben. Yani Azerbaycan'ın da kendine göre iradesi var. Yani Türkiye ile Azerbaycan %100 her zaman aynı yolda yürümüyor.
1: Değil.
0: Yani
1: İsrail konusu ben de çok.
0: Mesela öyle. İsrail konusu var. Azerbaycan'ın güvenliği tehlikeye düşerse ve Azerbaycan orada "Aa benim güvenliğim tehlikeye düştü. Ben şöyle bir hamle yapıyorum." derse o da bizi etkiler.
1: Tabii ki. Her şekilde.
2: Fakat burada Türkiye'yi bir şeye zorluyorlar aslında. Mesela şu hattı Gaffar Bey söyledi. Doğu Avrupa'dan şu hattı çizerken bakın hat Türkiye'ye geliyor, tıkanıyor. Ya Türkiye tarafını Rusya tarafında veya Batı tarafında. Ha,
1: taraf seçmesini zorla.
2: Evet, mesela Trump'ın son güzellemelerine bakın sürekli Türkiye ve yine Sayın Erdoğan üzerinden yaptı. Şey getiriyor. Yani savaşı eğer şu Orta Doğu'ya doğru kaydıracaksa Türkiye'ye de bir karar vermesini istiyor da olabilir.
1: Trump bu akşam yine dediğiniz gibi Türkiye harika bir müttefik yine başladı abi. Harika orduları var ve çok güçlüler. Kimse bana ne satmamız ya da satmamız gerektiğini söyleyemez.
0: O belki Netanyahu'ya
3: Netanyahu'ya mesajı verdi. Bana bak gelip de bana Tayyip Erdoğan'ı şikayet etme baştan dedi.
1: Onu zaten çok yapıyor hocam. Evet. Harika bir ordusu var diyor. Heh. Oradan
2: başka bir şey söylemiyorum.
3: Makul ol Netanyahu dedi. Makul ol dedi. Tayyip Erdoğan çok iyi bir lider dedi.
0: Benim hatırıma seni dövmüyor diyor. Yani. Aynen öyle. Diyor. Öyle değil tabii konu. Biz hazır olduğumuzda gerekli dayağı atarız da.
4: Bu arada arkadaşlarımız bizim. Bir ek yapabilir miyim bir şey burada? Tam yeri de. Biliyorsun bu olaylar başlamadan önce Zengezur koridorunda evet. Trump geldi ve oraya başkan yardımcısı da gönderdi. İsmini de değiştirdiler. Trump koridoru. Yani oradan başlayarak enerjide Çin ve o bölgeye doğru Amerika planını yaptı. Bu onu tamamlayan parça parça gelişiyor Hazar olayı. Hazar'ın altından da Türkmenistan'ın gazını geçirip Azerbaycan üzerinden de Türkiye'ye getirmeyi planlanıyor. Hazar'da bir problem de bu. Yani enerji koridorları üzerinde bu çalışma yapılırken o bölgeyle ilgili bu yeni bir gelişme.
1: Evet.
4: Hazar'da devreye sokarak bir yeni gelişme, Çin kuşatması, Rusya'yı sıkıntıya sokma planı kademe kademe yürüyor demektir.
2: Ama bu işi Putin çözecek bence. Yani o da farkında. Bu yaptığımız analiz stratejilere

0: yaptığımıza göre.
1: Yani baktığımız zaman Putin'in bence bugün sizin söylediğiniz o konuşması Ukrayna'ya karşı yeni bir hamle, yeni bir durum düşünüyor olabilir. O cümlesi
2: o özel çok önemli. Askeri yeni dünya düzeni kuruluyor. Bu Rusya'nın geleceğidir diyor özel burada. Geleceği
1: orada
2: var.
1: Orada bir cümle var orada. Özel harekat mı diyor?
2: Özel şey, harekat.
3: Devam edecek.
2: Devam edecek. Zafere kadar devam edecek.
3: Bu özel yani şeyde Duma'da konuştu ya mecliste. Evet. Yetki aldı. Yani savaşı sürdürmek için yetki aldı.
1: Putin'in bence şu Zelenski sorununu bence ortadan kaldıracak. Yani bunu nasıl yapacak bilmiyorum.
0: Valla benim kanaatim Zelenski sorunu yani sadece durmuyor. Putin'in değil Trump'ın da sorunu.
1: Yani her yani yere giriyor çıkıyor.
0: Herkesin sorunu haline geldi. Netanyahu gibi aynen yani.
1: Amerika'da her yerde Zelenski'yi görüyoruz.
4: Onun kadar Amerika'ya zaman. Giden yok. Zaten Avrupa sözcüsü gibi yine gidiyor. Sürekli gidiyor.
0: Avrupa'nın yani şöyle söyleyeyim. Avrupa'daki diğer pek çok ülke yani Almanya, Fransa gibi merkezi ülkeler dışına kalan ülkeler açık açık şikayetçi oluyorlar. Diyorlar ki nedir bu Ukrayna kayırmacılığı? Biz Avrupa Birliği üyesiyiz. Ukrayna'ya gösterilen ilgi ve ihtimam bize gösterilmiyor. Neden efendim? Ukrayna barbar Ruslara karşı Avrupa'yı koruyormuş. Bunu da yemiyorlar yani.
4: Ya öyle ne şey. Ruslarmış? Ruslar ne yapacak? Ben onu
3: hayır,
4: da anlamadım.
3: Böyle Ukraynalı bir dediğiniz adamlar. Kendisi onlar da Ruslar. Slav, onlar da Ortodoks kendisi dinleri. Ruslar. Yani Ukraynalı Rusların öyle bir farkı yok ki. Aynı ırk, aynı dil, aynı...
4: Şey açısından diyorum hocam. Rusya ne yapacak yani? Dünyayı mı ele geçirecek? Şey mi yapacak adam? Öyle bir hali de yok, öyle bir güç de
3: ama şöyle
4: de
3: birkaç kere Putin ağzından kaçırdı. Stalin Rus coğrafyasına talibim dedi birkaç kere. Yani Doğu Avrupa üzerinde emellerim var diyese onun için Polonya falan çok korkuyor. Romanya çok korkuyor. Muazzam silahları. Almanya çok korkuyor. 125 milyar euro harcadı geçen sene. 80 sene harcamamış.
4: Güzel hocam, askeri açıdan böyle bir şey mümkün mü?
1: Ya o böyle bir şey yapamaz. Yani böyle bir durum yok. İşgal etme yani Stalin coğrafyasını kastediyorsa hakim olması için işgal etmesi lazım.
0: Bir de 2. Dünya Savaşı gibi bir savaş lazım.
1: Yani bu yani işgal yani demek Letonya, Estonya, Litvanya'dan başlıyor. Bulgaristan, Romanya ilk hat zaten.
4: Şuraya alacaklar yani evet. Şöyle.
1: O otomatikman NATO'nun devreye girmesi.
3: Tabii, NATO i̇şte tabii
1: NATO devreye. NATO devreye girdiği zaman da zaten çok yepyeni bir durum ortaya çıkıyor.
3: Ama burada zaten NATO'nun
4: yürütecek bir koz olacak ve de böyle bir şey değil mi? Yani Putin'in buna ne ekonomik olarak hazırlığı var?
1: Mümkün değil.
4: Yani nükleer kartı şey, açıldığında da başka bir şey evet, olur zaten.
1: Yani o işi sürdüremez ama ben Putin'in Ukrayna üzerinde dolayısıyla Zelenski üzerinde bir çalışma yürüttüğünü düşünüyorum. Yani,
4: Zelenski giderse değişir mi tablo? Getirirler yani bir işte, Zelenski'den.
1: Bir şey yapması gerekiyor.
0: Şimdi
1: çünkü bu devam edecek.
0: Bakanı, savunma bakanını değiştirdi Zelenski. Daha sert bir kişiyi atadı savunma bakanlığına. Başkomutanlığı da değiştirdi. Genelkurmay başkanı da değiştirdi. Ukrayna hükümet kadrolarında çok hızlı bir hareketlilik var Trump'tan beri. Bu çok ilginç bir şey. Yani sürekli olarak Zelenski, yani Amerikalılar Ukrayna'daki yönetim kademelerini ikna ediyorlar. Zelenski hemen onların kafasını kopartıyor. Amerikalılar ikna ediyor, Zelenski kafasını kopartıyor. Yani bu şeyle ilgili de öyle oldu. Mesela yolsuzlukla mücadele bürosunun yaptığı operasyonların evet. Altında da bu vardı. Aslında şu anda Amerika Biden döneminde kurgulanmış olan Ukrayna iktidarını değiştirmeye çalışıyor. Mevcut Ukrayna iktidarı Biden döneminde kurgulanmış, Obama-Biden çizgisinde kurgulanmış evet. Bir iktidar ve tam olarak o ajandayı devam ettiriyor. Avrupalılar da bunu Amerika'ya bir koz olarak, Trump'a bir koz olarak kullanıyorlar. Yani Trump'ı topal evet, ördek haline getirirler.
1: Temel
0: Trump,
1: nokta bu.
0: İran savaşından daha önemli, sıkıntılı konu şu. Ukrayna savaşında ne var? Ben bunu bitiririm dedi ve hiç olmayacak bir şey yaptı. Alaska'da Putin'le bir araya geldi.
4: Çok büyük hareket.
0: Uluslararası Ceza Mahkemesi hepsi Putin'in peşine düşmüş. Trump onunla bir araya geldi, onu misafir etti. Etti, ağırladı, anlaşmalar imzaladı. Şimdi Trump'ın elini ayağını bağlıyorlar. Zaten Ruslar da şunu söylüyor. En son ASEAN toplantısında Lavrov'la Amerikan Dışişleri Bakanı toplandı. 35 dakika sürdü sadece. Çok kısa sürdü toplantı. Lavrov ne söylediğini söyledi. Alaska'da yaptığımız, verdiğiniz sözler var, bunu tutun. Trump da bunun için çaba sarf ediyor ama gerçekten bu yani ne diyelim küreselci lobi öyle zannedildiği kadar zayıf değil. Evet, özellikle değil, Batı ülkelerinde.
4: Türkiye'de de değiller. Biz
0: Türkiye'de de değil. Türkiye değil.
4: Yani seçimlerde topal ördeğe çevirip bir hal yapmaya çalışıyorlar. Trump'ın zayıflama ihtimali bütün küreselcilerin hedefi ve kurtuluşu. Türkiye'de de öyle. Türkiye'de de çok bekleyen var bence.
2: Bir şey söyleyeceğim. Buyur hocalarıma abi. Çok önemli. Bu Hazar'a doğrudan doğruya Ukrayna'nın füze atmasının arkasında İsrail'in de bu varlığını düşünebiliriz. Çünkü bu Zelenski ile İsrail arasında bir kere bağlantı var çeşitli açılardan. Yani

0: aynı kökten gelen insanlar.
1: Evet, o da
2: Yahudi.
0: Şimdi,
2: Yahudi.
0: Bu savaşı genişletmek için İsrail büyütmek için böyle bir hareketi de Netanyahu'yla Zelenski'nin de bir beraberliği olabilir bu olayda ve böylece bir yepyeni bir cephe açıyorlar Rusya'ya, İran'a yardımcı oluyor.
2: Bence çok haklı. İkisi birden Amerika'da bak eş zamanlı Amerika'da bu tesadüf değil yani.
0: Bunu konuşacaklar orada.
2: Bu tesadüf değil yani.
1: İsrail de ister değil mi bu cephelerin devam etmesi? Nerede savaş?
2: Düşmanın iki cephede savaşsın hem güneyde hem kuzeyde bölünsün gayet normal.
1: Bayılır hatta İran'a, Ukrayna'da savaşsın.
3: Putin'i Odessa'yı işgale bile zorluyor olabilirler. Yani sırf Ukrayna'nın Karadeniz'den çıkışını kapatmak için. Çünkü
1: bu adımı atsın
3: tabii
1: artık.
3: Tabii aklındaydı o ilk şeyde operasyonda. Dolayısıyla buradan kapatıp yani şeyin Ukrayna'nın çıkışını engellemek de istiyor
2: zaten
3: olabilir.
2: Melih Bey orada Rusya'nın amiral gemisini batırdı Ukraynalar biliyorsunuz. En büyük gemisini batırdı. Onda yani, Ukrayna'da öyle bir teknoloji yok. Onu gene İngilizler batırdı. Zelenski zaferi üstlendi tabii. Zafer herkes istenir. Biz batırdık falan. Yani aslında burada İngiltere ve artı Avrupa Birliği Rusya'ya karşı savaşıyor.
1: Evet. Peki askeri açıdan hocam mümkün müdür bu Odessa'yı bu yani Karadeniz'e
3: planlamasında vardı
1: şey vardı başında.
3: Vardı o Herson var hemen şurada biliyorsunuz.
1: Evet.
3: Bu Herson
2: orası düştü.
3: Odessa tarafına kadar çıkmıştı. Yani Rus orduları orada girmişti durdular. Oraya. Daha sonra geri çekildi. Dnieper Nehri sınır kabul ediyorum dedi. Herson'un bir kısmı şeyde kaldı Odessa tarafında.
1: Trump da onlar kalsın Rusya'da evet. Zaten çözümü bu Ukrayna'da. Burası evet. Kalsın fiili durum devam. Herhalde Amerikalılar dediler.
3: İşte Türkiye de devreye girdi. Türkiye'de. O tahıl koridorun devam etmesi için Odessa'nın açık olması lazımdı.
1: Bir de öyle bir durum var. Evet. Evet.
4: Orada da başka bir şey daha var. Yine Putin'in açıklaması hatırlayalım. Putin şunu söyledi. Burada yani biz Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hatırı evet. Ve şahsi ağırlığı nedeniyle biz buna katlanıyoruz. Ukrayna sürekli ihlal ediyor bunu dedi. Yani burada bir de öyle bir durum
1: da
4: daha oldu.
1: Ya bu,
4: yani bunlar nasıl adamlar ya? Bunlar nasıl liderler? Nasıl devlet başkanları? Nasıl başbakanlar? Bunların yani bunlarda gerçekten ağırlık yok. Verdikleri söze sadakat yok. Tüm Avrupalı liderlerin durumu o yani. Bayan Meloni'yi ayır çıkar bir kenara. Diğerleri gerçekten çöpten adam gibi her biri ya. Dolayısıyla yani Trump'ın da başkalarının da dünyaya bakarken işte ben şu sadece şu insanlarla anlaşıyorum demesi yadırganmamalı.
1: Tabii,
4: yani siyaseten aynı çizgide değiller. Pek çok konuda bu insanlar ayrışıyor. Ama dünyada liderler katında artık sözünde duran adam bulmakta güçlük çekiyorsunuz.
1: Ki çok kaydı, çok önemli. Hayatta da öyledir yani ağzından çıkan sözü hükmü olmayan insanlarla. Ne oturulur
2: ama
1: ne kalkılır. Doktor
2: Bey savaşta bu sözlerin hepsi unutulur. Savaş şimdi yani o burada ahlak mahlak
4: hayır,
2: kalmıyor.
4: Hayır hocam şöyle ama tahıl koridoru anlaşması yapmışsınız.
2: Evet.
4: Savaşta üçüncü bir partiye taahhütte bulunuyor söz evet. Veriyorsunuz. Onu riyiyorsunuz. Yani tamam düşmanınıza karşı yapabilirsiniz hile. Ama mesela Türkiye sizin düşmanınız değil. Ya da efendim Azerbaycan sizin düşmanınız değil kardeşim. Ona karşı niye? Ya da Afrika'daki bir ülke düşmanınız değil. Yani burada Avrupalı küreselci ajandanın bir türlü bu hedeflerinden vazgeçmemesi söz konusu. Öyle olunca da kukla liderler istiyorlar. Macron gibi adamlar, Merz gibi adamlar, işte bu Zelenski gibi adamlar, dişlerine göre
1: Zelenski
4: adamlar.
1: Deyince de benim aklıma Bülent abinin dediği teori çok doğru yani. Bu işte İsrailsiz mümkün değil bu Hazar'da bir hareketlilik. Yani İngilizlerin de onu zaten taşımak istiyorlar. O Hazar bölgesinde de bir karışıklık istiyorlar ama
2: evet.
1: İsrail'in de istihbaratıyla şöyle buyla beraber Amerika'ya gidiyorlar bu adamlar. Yani
2: Melih Bey, ama Hazar bölgesi çok önemli. Bülent abi de söyledi. Kazakistan'ınki petrolü geçiyor altından.
1: Evet.
2: Bağlanıyor.
3: Transkafkas
2: Türkmenistan'ınki
3: var.
2: Bağlanacak.
3: Türkmenistan,
2: Avrupa'yı besleyen hat.
3: Türkiye üzerinden.
2: Bakın yani oraya geçiyor. Türkiye üzerinden girecek. Avrupa'ya gidiyor. Yani zaten mevcut boru hattına bağlanacak.
4: Tamam.
3: Ama biz bir şey daha görüyoruz burada. Dikkat nedir ederseniz bu? İsrail yavaş yavaş Orta Doğu'dan dışarıya doğru çıkıyor. Zaten çıkmıştı da hani görünür değildi. Bakın Yunanistan'la ittifak içerisine giriyor.
1: Doğru
3: anlaşmalar yapıyor. Şimdi bu zirveden sonra Ukrayna'yla da bir anlaşma da yapabilir İsrail. Dolayısıyla yavaş yavaş politikasını küresel bir şeye getiriyor.
1: Hem şu bölgeye geliyor.
3: Evet.
1: Azar Denizi'nde yani bölgeye geliyor dedim. Burada zaten İyi ilişkiler geliştirdikleri ülkeler de var ama savaş bir şekilde yayıldığında
2: yani
1: bu bölgenin
2: İsrail,
1: de stratejisini etkileyecek.
2: Azerbaycan'da
3: da
2: gizli
3: var.
2: İş birliği de var. Onu da biliyoruz yani.
1: Evet. Bu bölgede de yani stratejisinde söz sahibi.
2: Tabii.
1: İran'a doğru savaşı zaten yaymış. Cüneyt Hoca'nın dediği gibi Güney Kıbrıs'ta var. Yunanistan'da bir çerçeveleme var.
3: İbrahim anlaşmalarıyla Suudi Arabistan'la irtibata geçiyor.
2: Birleşik Arap Emirlikleri

0: arası iyiydi.
1: Bayi'de arası iyi.
0: Birleşik Arap Emirlikleri
1: ama Türkiye
0: iyi.
1: Açısından arası, bir kuşatma yapıyor.
2: Arası iyiden öte bayiyle yedikleri içtikleri ayrı gitmiyor. Ayrı devlet, aynı devlet gibi. Yunanistan'la ilgili yeni bir gelişme var. Yunanistan savunma konseyi, yani Milli Güvenlik Konseyi 3.6 milyar dolarlık savunma sistemi alımını onayladı İsrail'den. İsrail'le Yunanistan bu hava savunmasında hareket ortaklaştı. Bu çok önemli bir haber. 3.6 milyar dolar para veriyorlar o yokluğun kıtlığın arasında. Kime veriyorlar? İsrail'e veriyorlar. Bu yani Dendias'ın şeyi, başının altından çıkan bir şey. Mitsotakis de buna itiraz etmedi. Yani buraya o Aşil Kalkanı denen sistemi kuracaklar. Aşil Kalkanı'nın ben detayını bilmiyorum. Tam ne işe yaradığını bilmiyorum.
3: Daha tam kendileri de kurmadı aslında.
1: Bir yani ona cevap veriyor. Biz burada bir kuşatma gibi görüyor Türkiye'nin, değil mi? Suriye'de, evet, ve evet, Beyrut'ta da aslında. Evet. O da böyle bir kuşatma harekatını kalkış.
4: Aşil yani topu biliyorsun, yumuşak yer.
5: Bir haberde ben biliymişim.
2: Bize söker mi bilmiyorum yani.
1: Aşil topundan vururuz diyorlar yani.
2: Ya, bunlar bu uyanık Siyonistler Yunanlıların da bir 4 milyar parasını alıyor yani.
3: Onu hayır, nereye şimdi kuracaklar ki onu? Atina
0: hayır
3: mı?
0: Güney Kıbrıs'a da çöktüler bu Yahudiler.
1: Tabii yani tabii onu diyorum. Şuradan başladı hocam.
0: Tabii çok yanlış bir politika izliyor. Rumlar da Yunanlılar da. Çok başlarına büyük bir bela
1: geliyor. Bizim o Sözcü TV'de bir kızcağız var. Birden sinir krizi geçildi. Şimdi CHP'de bölünmeler falan oluyor. Kadın böyle haber sunarken izlemişsinizdir. Birden sinir krizine girdi. Kendi kendine konuşmaya başladı. Ben bu adama Cumhurbaşkanı demem. Bunlar terörist. Atatürk'ün kurduğu Türkiye Cumhuriyeti falan. Kadın delirdi herhalde yayında.
2: Delirium izleyici geçirdi, evet, evet.
1: Değil mi?
2: Delirium geçirdi.
1: Serap Belovacıklı. Ya bir bakın yani, zaten dünyadan haberiniz yok eminim de. Burada Suriye Devlet Başkanı'na yani krize girip, sinir krizine gidip saldırmanızın sebebi nedir sizin?
2: Ne gibi bir...
1: Burada İsrail rahatsız Suriye ile Türkiye'nin şey olmasından. Ya izlediniz mi o görüntüyü? Denk geldiniz mi?
2: Tabii. Tam bir komediydi yani.
1: Hakikaten çok tam bir de zavallılar. Çok cahiller tam bir de. Millete bir cahil diyorlar ama hiçbir şeyden de haberi yok. Bir konunun de... Atatürk'le alakasını anlamadım. Atatürk Hatay'ı almak için son günlerine kadar uğraştı.
0: Tabii.
1: Hatay elimizde durmasa, Suriye'de bu işler olmasa. Yani nasıl bir düşünce dünyaları var bilmiyorum ama... Geliyor, oturuyor. Eminim kafasında öyle bir şey yoktur. İsrail de onu kullanmaz. Öyle bir insanla çalışmaz İsrail. Ama yani kafaları orada hocam. Ne söylüyorlarsa İsrail'in politikalarına uyuyor. Yunanistan'ın politikalarına uyuyor.
0: Ya tamam, onlar ne diyordu?
2: Zaten şunu
0: Esad'la anlaşın diyordu. Esad uçağa binmiş, kaçmıştı bile. Yani ne anlaşıyorsun? Adam kaçmış gitmiş.
1: Hayır hocam, Ahmet Çelen sana ne yapmış ya? Başladı adama terörist merörist bilmem ne demeyi sen dedin diye. Allah akıl fikir versin yani.
2: Ahmet Şara yarın dese ki yeni partiyi destekleyeceğiz dese belli. Bir anda Ahmet Şara dünyanın en kıymetli cumhurbaşkanı haline
5: geliyor.
2: Kondisyoneller belirli bir doğrudan bakmıyorlar. Uğur Hoca'nın söylediğine bir şey ekleyip bırakayım abi size. Güney Kıbrıs'taki Yahudi yerleşimcilerini konuşuyoruz. Kuzey Kıbrıs'ta da var.
0: Var.
2: Yani biz gündeme getirdikten sonra meclis müdahale etti ama hala bugün Kıbrıs basını da yansıyor. Kıbrıslı siyasetçiler, Kuzey Kıbrıslı siyasetçiler hala çeşitli hülle metotlarıyla Siyonistlerin orada toprak alması, ev almasına aracılık ediyorlar.
0: Evet.
2: Daha doğrusu buna yol açıyorlar.
0: Yani Kuzey Kıbrıs'ta da bir tehlike var. Getirdik ve dondurdu. Kanun değişti Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde. Bunların mal alması engel ama bayağı mal almışlardı.
2: Hülle yapıyorlar hocam. Buyur, hala hülleyle alıyorlar.
1: Buyur Bülent abi.
5: Bir önemli haber de ben ekleyeyim bütün bunları. Gelecek hafta İngiltere, Amerika Hürmüz'ü aşma konusunda bir koalisyon kurmak üzere bir toplantı planlıyorlar ve buraya da Amerikan Savunma Bakanı ile Genelkurmay Başkanı da katılacak ve buraya NATO'yu da kademe kademe sokma çalışmaları.
1: Süveyş'e mi?
5: Süveyş'e değil.
0: Hürmüz'ü
5: aşma.
1: Hürmüz, ha, buraya.
5: Bu çok önemlidir. Okay. Çünkü İngiltere hep konuşuyoruz bakın hep İngiltere diye. İngiltere şu anda bu olayın da şemasını vermeye başladı. Bu toplantı eğer böyle bir şey olursa Almanya, Fransa da devreye girerse Hürmüz'ü aşmak üzere NATO'nun bir kanadı koalisyon biçimde
0: Hürmüz'e girebilir. Peki NATO nasıl girecek? Orada hiç NATO ülkesi yok. Hiçbiri NATO ülkesi değil.
1: Kimin güvenliği tehlike altında?
0: Ha yani ne Birleşik Arap Emirlikleri ne Umman ne Kuveyt hiçbiri NATO'ya istek. Yani ne, nasıl girecek NATO?
5: Şeyi açacaklar.
3: NATO görünümlü kuvvetler.
5: Koalisyon gücü olarak Hürmüz'ü açmak için gidiyorlar.
0: Ama anlıyorum da NATO bir müşterek savunma örgütü. Yani üyelerinden birine karşı yapılan hepsini. Hangi üyesine İran saldırdı ki gidecek NATO oraya?
5: İşte onun için belki.
0: Türkiye mi saldırtıracaklar İran'a?
5: Ama hocam Ankara'da NATO'da buna konuldu zaten bu madde. NATO'nun Hürmüz açık kalacaktır diye, evet. NATO'da bildiri de var bu.
1: Bu da önemli bir son dakika haberi. Teşekkür

0: Teşekkür ederiz. Geldik programın sonuna. Yayın bittiğinden sonra Merve bizim editörlerimizden 3 dakikalık konuklarımızla şey yapıyor, röportaj yapıyor.
1: Yayın arasında yapıyor. Evet.
0: Yine bu konuyla ilgili. Evet. Sebep sonuç bittikten sonra
1: 3 dakika devreye giriyor. Bu arada 3 dakika çok izleniyormuş.
0: Öyle mi?
1: Evet, yani ben şimdi Balıkesir'de vatandaşlarla konuşurken onlar söylediler. Hiç tahmin etmediğim yerlerde izlendiğini duydum. Yani güzel bir format olmuş. Arkadaşların eline sağlık.
0: Yayın aralarında yapıyor Merve. Reklam aralarında konuklar çay da içemiyorlar.
1: Biz hemen etimizden, sütümüzden bir de Merve Hanım sağ olsun görüşlerimizi soruyor. Bu
0: evet. Yine bu gündemle alakalı.
1: Yeni parti toplam üzerineydi bugünkü şey ama herhalde onu mu yayınlayacak? Evet.
2: Şimdi bir ek daha yapayım magazine.
0: Ben bir cümle alayım abi.
2: Serap Belova çıktı. Ümit Özdağ ile evlendi biliyorsunuz. Ümit Özdağ ile yapıyor. Yeni partinin kurucusu.
0: Ha, ben ismini bile şey
1: yeni partinin kurucusu mu aynı zamanda?
2: Evet.
1: Ya gazeteci ve aynı zamanda yeni parti kurucusu.
0: Ya onlar da şey oluyor biliyorsunuz. Onlara sorun şey olmuyor ama sadece
3: yeni
0: şey.
3: Yeni partiyle Zafer Partisi evlenmiş oldu şimdi. Gitti.
0: Haber sunarken bir yandan kimse bir şey söylemiyor. Tek başınızdasınız stüdyoda. Birden Ahmet Şahran'ın adı geçince ona niye cumhurbaşkanı diyelim? Suriye halkı millet değildir. Atatürk'ün kurduğu cumhuriyet falan yani. Bence bir izne çıkıp kafa dinleme vakti, sinirler gerilebiliyor. Çarşamba akşamı aynı saatte yeniden karşınızda olmak dileğiyle kendinize çok iyi bakın.
4: A Haber Radyo 24 saat haber.
5: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
6: Kendisinin cansız bedeni bu şekilde bir battaniyeye sarılmış, çarşaf gibi bir şey sarılmış, iple de bağlanmış ve ardından da ormanın içerisine atılmış.
7: Bakılmadık yer, çalmadık kapı kalmamıştı. Kayıp bildikleri evlatlarının acı haberini günler sonra gelen itirafla aldılar.
6: Öz kardeşi gidiyor, diyor ki abim, kardeş, yengeme bir şey yapmış olabilir, lütfen bu konuya bakın diyor ve bunun üzerine kayıp şahıslar büro amirliği ekipleri bu şahsı alıyorlar, Volkan Karaçay'ı.
7: 27 yaşındaydı Bedriye Karaçay, 3 çocuk annesiydi. İstanbul Kağıthane'de katledildi. Genç kadının cansız bedeni Ayazağ Ormanı'nda battaniyeye sarılı halde bulundu. Yapılan incelemeler ve ifadeler sonucunda cinayetin zanlısının eşi Volkan Karaçay olduğu tespit edildi. Katil zanlısı emniyetteki ifadesinde ise her şeyi anlattı.
6: O gece diyor bir düğün vardı, düğüne gittik. Ardından diyor yine kağıthanede oturan kayınvalidemin evine gittik. Ve oraya giderken de orada yemek yiyeceğimizi söyledi. Son zamanlarda hiç yemek yapmıyordu. Elinde hep telefon birileriyle konuşuyordu diyor. Mesajlaşıyordu. Ben artık bu durumdan çok rahatsızdım. Ve orada yemek yedikten sonra eve döndük ve gece bu telefona neden telefon hep elinde tuttuğunu, çocuklarla neden ilgilenmediği yönünde diyor bir tartışma çıktı. Sonra diyor ben boğazına sarıldım ve boğuldu diyor. Boğdum ve öldü diyor. Daha sonrasında da korktum, onu battaniyeye sardım ve ormana götürüp attım. Böyle bir ifadesi şu anda var.
7: Volkan Karaçay eşini öldürdükten bir gün sonraysa kayıp olduğunu ve ulaşamadığını Bedriye Karaçay'ın annesine iletti.
6: Saat 03 sularında kavga başlıyor, kendisini öldürüyor ve daha sonra da tam 9 kilometre mesafede bulunan Ayazağ Ormanı'na götürüyor. Sarıyer, Ayazağ ve bu yolculuk süresi yaklaşık 17 dakika sürüyor. İçeriye girdikten sonra Ayazağ Ormanı içerisinde 600-700 metre ormanın içerisine giriyor ve orada battaniye sardığı eşini, cansız bedenini ormanın içerisine atıyor. Ve ertesi gün ve 7 dakika sonra çıkış yapıyor. Ertesi günde giderek eşinin kayıp olduğunu ve eşin nerede olduğunu bilmediğini, tartışma sonucu yine evi terk ettiğini söylüyor ve hatta orada eşiyle ilgili olumsuz şeyler de söylüyor.
5: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
8: Yani estetik, emniyet açısından daha kaliteli bir şehir yaşamına kavuşmamızı mümkün kılacak bir düzenleme yolda.
9: Binalarda yapılacak tamir ve tadilatlara ilişkin kurallar yeniden düzenleniyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın hazırladığı yönetmelik taslağına göre cam balkon, çardak ve kameriye gibi yapı ruhsatı gerektirmeyen uygulamalarda görsel bütünlük esas alınacak, tüm kat maliklerinin yazılı onayı aranacak.
8: Meselenin 4 tane saç ayağı var. Birincisi mimari bütünlüğün korunması. İkincisi kat maliklerinin kendi aralarındaki müşterek kullanımın bir hukuki zemine daha net kavuşturulması. Üçüncüsü bürokrasinin sadeleştirilmesi, dördüncüsü de can emniyetiyle ilgili, güvenlikle ilgili düzenlemelerin daha net hale gelmesi.
9: Buna göre balkonlara yapılacak açılır kapanır ya da katlanır cam panel sistemleri, korkuluklar, çardak ve kamediyeler ancak binadaki benzer uygulamalarla uyumlu olması halinde hayata geçirilebilecek. Ayrıca bu işlemler için apartmandaki tüm kat maliklerinin bireysel rızasını gösteren yazılı muvaffakatname istenecek.
8: Halihazırdaki eski yapıların durumunu, ağırlıklı eski yapıların sıkıntılarını görsel açıdan ve can emniyeti açısından ortaya konmuş sıkıntıları gidermek açısından ortaya konulacak bir düzenleme olacak.
9: Düzenleme eski binalardaki kapsamlı tadilatlara ilişkin mevcut uygulamayı da değiştiriyor.
8: Yapılacak düzenlemeye eski yapılar özellikle dahil olacak zaten. Eğer mevcut düzenlemeye uymuyorsa yaptıkları tadilatlar yeni düzenlemeye göre bunu tadil etmek durumundalar.
9: Buna göre büyük çaplı tamir ve tadilatlar yangın, deprem ve enerji verimliliği kurallarına aykırı olmamak şartıyla binanın ruhsat aldığı dönemde yürürlükte bulunan mevzuata göre gerçekleştirilebilecek. Bu kapsamın dışındaki ilave işlemler içinse yapı ruhsatı alınması gerekecek.
5: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
10: FETÖ terör örgütü ajanlarını zamanında fark edemediğim için sizlerden özür diliyorum.
11: Özgür Özeller için artık Cumhuriyet Halk Partisi artık ana muhalefet partisi özelliğini kaybetmiş, Kemal Kılıçdaroğlu'yla birlikte yok olup gidecek bir parti.
7: Yeni parti genel başkanı Özgür Özel'e seslendi. CHP'yi gündeminizden çıkarın, önünüze bakın mesajı verdi.
11: Artık bütün gündemlerinden çıkmalı, adlarını bile anmamalılar. Bütün bu CHP kadrosu. Odaklanmaları gereken şey ne? İktidar, odaklanmaları gereken şey halk.
7: Cevheri Güven'in yeni partiye yönelik açıklamaları gündem oldu. FETÖ firarisi CHP'nin unutulacağını söyledi, tartışılacak açıklamalara imza attı.
11: Artık CHP defteri tamamen kapanmış olmalı. CHP unutulup yok edilip gidecek partilerden biri olmalı. Tıpkı ANAP gibi. Tıpkı Doğru Yol Partisi gibi.
7: Kemal Kılıçdaroğlu'nun basın danışmanı Atakan Sönmez'den Güven'e tepki gecikmedi. Sönmez, FETÖ kaçkınları CHP bitecek diye bayram ediyor dedi. Bu mücadele bir tek FETÖ beslemesi kalmayana kadar sürecek ifadesini kullandı.
12: Eşim tehdit ediliyor. Ya bu kadar ahlaksızlık olur mu ya? Eşim benim eşimden ne istiyorsunuz siz ya? Ne istiyorsunuz siz? Adamı troller. Hakaret, dava açıyoruz, Özbekistan'da çıkıyor. Dava açıyoruz, Pakistan'da çıkıyor.
7: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, genel merkezdeki ilk açıklamasında FETÖ başlığını açmış, kurmaylarına FETÖ ile mücadele için denetim mekanizması kurulması talimatını vermişti. Tartışmalar sürerken CHP ve yeni partinin grup toplantılarını yapacakları salonlarda belli oldu. CHP'nin grup toplantıları yine salı günleri saat 13.30'da olacak. Ancak bu hafta grup toplantısı yapılmayacak. Yeni parti de aynı gün ve aynı salonda saat 11.45'te grup toplantısını gerçekleştirecek.
5: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
7: Yol verme kavgasında birbirlerine acımasızca saldırdılar. Olay Kağıthane'de Merkez Mahallesi'nde yaşandı. İki grup arasında trafikte yol verme meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda taraflar birbirlerine bıçaklarla saldırdı. 21 yaşındaki Eyüp Ö 4 kişiyi yaraladı. Polis ekipleri tarafları ayırmak için havaya ateş açtı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.
13: Aynen, olay bunlar.
7: Şüphelilerin toplamda 86 suç kaydı olduğu ortaya çıktı. Olayın ardından kaçan bıçaklı saldırgan Eyüp Ö'yü yakalama çalışmaları sürüyor.
4: A Haber Radyo. Haberin Radyosu.
14: A Haber'e
13: ekranlarından iyi geceler efendim. Bir günü noktalıyor, yeni bir güne başlıyoruz. Ben Tahir İnan, Gece Ajansı'yla karşınızdayım. Saatler 2'yi gösterecek. Bugün de Türkiye'nin ve dünyanın konuştuğu gündem başlıklarını sizlerle birlikte değerlendireceğiz. İlerleyen dakikalarda kıymetli konuklarımız

0: olacak. Özellikle siyasette ve soruşturmalar nezdinde yargıda neler oluyor? Biraz daha o detaylara bakacağız ama önce dünyanın gündemine bir göz atalım. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump özellikle geride bıraktığımız gün ardı ardına önemli açıklamalar yapıyor. Ama bir de belki de o açıklamaları gölgede bırakacak da bir yandan önemli bir ziyaret gerçekleştirilecek Amerika Birleşik Devletleri'ne. Uzun zamandır ikili görüşmüyor diyorduk. Hatta Beyaz Saray'ın kapısından çevriliyor, randevu verilmiyor diyorduk Netanyahu'ya. Şimdi İran savaşı devam ederken, tam bu sert açıklamalar gündemdeyken acaba Netanyahu ile görüşmede gündem ne olacak? Bir yandan da merak edilen konu bu. Hemen Washington'a dönelim sıcağı sıcağına. A Haber muhabiri İrfan Sapmaz bizleri bekliyor. İrfan Sapmaz, kolay gelsin. Öncelikle hoş geldin.
1: Merhabalar Tahir, hoş bulduk.
0: Şimdi yaklaşık birkaç saat önceki yayınına şöyle bir baktım da Netanyahu geliyor diye Amerika Birleşik Devletleri'nde Beyaz Saray yakınlarında adeta kuş uçurtulmuyor, yani o derece değil mi?
1: Çok doğru, şu anda kilitlenmiş vaziyette, onun için bir saat, bir buçuk saat arabaya park yerler.
0: Trump bile o kadar
1: her
0: korunmuyor.
1: Yeri kapatmışlar. Kesinlikle, kesinlikle, çünkü çok ciddi şekilde Donald Trump Netanyahu'ya yönelik bir takım suikast tehditleri oluşabilir diye çok sıkı bir koruma var. O açıdan şimdi tüm gözler tabii yarın sabaha çevirmiş vaziyette. Biz de malum haber olarak Beyaz Saray'da olacağız ve gün boyu gelişmeleri izleyeceğiz. Ben tabii hemen bugün özellikle de Donald Trump'ın yaptığı bazı açıklamaları aktarmak istiyorum. Donald Trump bugün Sayın Cumhurbaşkanı'yla da ilgili uçakta bir açıklama yaptı. Uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlarken Trump, Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında çok olumlu ifadeler kullandı. Tabi her zaman olduğu gibi Trump F-35 savaş uçaklarının Türkiye'ye satışıyla ilgili bir soruya da şu yanıtı verdi. Yani burada tabi Donald Trump'ın söylemek istediği şey Netanyahu. Çünkü Netanyahu'nun çok ciddi bir baskısı var Donald Trump üzerinde. Bize ne satacağımızı kimseye söyleyemez diyor Tayyip. Erdoğan için Sayın Cumhurbaşkanı, Türkiye benim için büyük bir müttefik oldu. Erdoğan benim dostum. Suriye konusunda çok iyi bir iş çıkardı. Tekrarlamak istiyorum. Bu kelime ilk kez kullanıyor. Türkiye benim için büyük bir müttefik oldu. Hı hı. Erdoğan benim dostum. Suriye konusunda çok iyi bir iş çıkardı dedi. Tabii bu sözler İsrail'in Türkiye'nin yeniden F-35 programına dahil edilmesine karşı çıktığı bir dönemde geldiği için Washington'da çok dikkat çekti. Trump ayrıca Netanyahu ile İran konusunda küçük farklılıklarımız var ama genel olarak oldukça yakınız diyerek iki lider arasında tam bir görüş birliği olmadığını da kabul etti. Tabii özellikle Donald Trump bugün tekrar daha önce verdiği bir mesajı verdi Netanyahu'ya yönelik. Ona biraz dikkat çekmek istiyorum. Ben olmasaydım İsrail olmazdı. Tabii bunu Netanyahu şu saatten itibariyle artık Washington DC'ye inmiş bulunuyor. Ben olmasaydım İsrail olmazdı diyor. Yani bir anlamda yarınki görüşmeden önce bir mesaj göndermiş oluyor.
0: İrfan, bu Trump'ın ifade ettiğin söz de çok önemli. Yani Netanyahu ile görüşme daha başlamadan resmen o konuşmaya, o görüşmeye Netanyahu'ya bir ayar vermiş durumda amiyane tabirle.
1: Tabii,
0: kimse bize kime ne satacağımızı söyleyemez demesi. Tabii Yunanistan'ı da ilgilendiriyor ama özellikle Netanyahu konusunda net bir çizgiyi çizmiş anladığımız kadarıyla.
1: Kesinlikle, artık çatışmanın ne kadar büyüdüğünü zaten ben haber ekranlarında aylardır çok sık anlattım ama artık ayyuka çıkmış vaziyette, tabir yerindeyse. Amerikan akım medyası çok açık ve net bir şekilde bunu yazıyor, yorumluyorlar. Artık Donald Trump da dikkat edersen ki ara seçimlere girilmeye başlandığı bir dönemde, artık 3 Kasım'da malum seçimler var, ara seçimler var. Hem temsilciler meclisi hem senato için. Donald Trump dikkat edersen Tahir çok açık ve net bir şekilde tavrını ortaya koyuyor. Evet. Netanyahu ile ilgili, yani işte bugünkü açıklamaları onu gösteriyor. O açıdan da yarınki görüşmenin ne kadar biz yumuşak geçeceğini göreceğiz. Yarın ben şunu merak ediyorum. Sabahın erken saatlerinden itibaren hiç şüphesiz Beyaz Saray'da olacağım. Daha önce bir önceki gelişini hatırlarsan Tahir, Donald Trump'ı kuzey kapısından almamıştı Donald Trump. Yani askeri törenin düzenlendiği bir kapı var, biz gazetecilerin bulunduğu kapı. O kapıdan almamıştı. Arka kapıdan almıştı. Kimseye göstermedi. Yarın acaba Donald Trump aynı taktiği mi izleyecek? Şayet bunu izlerse bu açık bir tavır artık. Netanyahu'ya henüz daha bu görüşme başlamadan açık verilmiş bir mesaj olabilir, evet, diyebilirim işin aslına bakarsan Tahir.
0: Şüphesiz yakın takipte olacağız. Yine senin aracılığınla bizler daha içeriden önemli kulislere de sahip olacağız. İrfan Sapmaz bu görüşmeyle ilgili, ama dediğin gibi F-35 konusu başta olmak üzere İsrail'e zaten gelmeden net bir kapıyı kapatma durumu söz konusu. O görüşmenin trafiğini net bir şekilde çizmiş. Şimdilik teşekkür edelim. Her an ilerleyen saniyelerde bile Netanyahu en azından Washington'dayken yeni gelişmeler olabilir. Bunu da ifade edeceğiz. Şimdi bu görüşmede iki önemli başlıktan bahsettik. Onlardan birisi, evet, bu F-35 konusu. Onlarla ilgili Türkiye'de atılan adımlar var, ama bir de İsrail ile ABD konusu. Onunla ilgili de İsrail'den gelen bir açıklama var. Önce ülkemizdeki gelişmeyle devam edelim. Yerli ve milli uçağımız, 5. nesil savaş uçağımız Kaan'la ilgili önemli bir açıklama geldi. TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demirlioğlu'ndan. Demiroğlu dedi ki ilk 40 Kaan uçağı F-110 motoruyla teslim edilecek. İlk 40 uçak. Ama yerli ve milli motorumuz TF-35.000 motorlu teslimatlar 2033'te başlaması öngörülüyor.
2: Yani 40 tane Kaan'ı F-110 motoruyla hava kuvvetlerine teslim edecek bir noktaya varmış olacağız motorlar geldiğinde.
3: Türkiye'nin göz bebeği olan Kaan projesinde seri üretim 2028 yılının son aylarında başlayacak. İlk 40 uçak F-110 motoruyla teslim edilecek. Katıldığı televizyon programında Kaan projesindeki son gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulunan TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu, uçağın yerli motorlu versiyonunu 2033 yılından itibaren teslim etmeyi hedeflediklerini açıkladı.
2: İnşallah 2033'lü yıllarda, 33 yılında biz kendi motorumuzla da teslimatlarımıza başlamak istiyoruz.
4: Türkiye'nin gökyüzündeki 5. nesil gücü olan Kaan, en kritik aşamaları ardında bırakarak teslimat takvimine doğru ilerliyor. 3 prototipi olan Kaan'ın hem yerde hem de gökte testleri devam ediyor.
2: İnşallah yakında DAP-1 uçacak. DAP-2 ondan sonra uçacak bu sene içerisinde.
3: Demiroğlu, insansız savaş uçağı Anka 3'ün ilk prototipinden elde edilen veriler doğrultusunda platformun yeniden tasarlandığını açıkladı. Yeni konfigürasyonda faydalı yük kapasitesi 1,3 tondan 1,7 tona çıkarıldı. Radar kesit alanı daha da düşürüldü. Uçuş menzili ve havada kalış süresi artırıldı. Hava hava görev kabiliyeti eklendi. Yeni nesil boya ve radar soğurucu kaplamalar kullanılmaya başlandı. Yeni Anka 3 prototipinin 2027'nin ilk çeyreğinde ilk uçuşunu gerçekleştirmesi, teslimatların ise 2027'nin ikinci yarısında başlaması hedefleniyor. TUSAŞ Genel Müdürü, Hürjet'in NATO bünyesinde daha geniş kullanım alanı bulacağına inandığını belirterek, platformun hem ileri jet eğitim hem de hafif taarruz görevleri için önemli kabiliyetler sunduğunu ifade etti.
4: Yapılan ihracat anlaşmasıyla Hürjet İspanya'nın da jet eğitim uçağı olmuştu. Hürjet aynı zamanda Avrupa ülkelerinde radarında.
3: Mehmet Demiroğlu, Hürjet'in küresel pazarda rakip sayısının sınırlı olduğuna dikkat çekerek, bu durumun platformun önümüzdeki dönemde daha fazla ülke tarafından tercih edilmesine katkı sağlayabileceğini söyledi. Öte yandan yerli ve milli eğitim uçağı Hürkuş 2'nin teslimata hazır olduğunun altı çizildi. Demiroğlu, Azerbaycan'la ihracat anlaşmasının imza aşamasında olduğunu, Körfez ülkeleri, Afrika ve Güney Amerika'dan da yoğun ilgi bulunduğunu ifade etti.
0: Dünyada insanlık tarihi, siyaset tarihi pek çok siyasetçi tanıdı, pek çok deli tanıdığı, deli lakaplı isimler var. Pek çok hukuksuz tanıdığı, pek çok ahlaksız tanıdığı, pek çok işgalci tanıdığı, soykırımcı tanıdığı, ama kameraman arkadaşım Gökhan'dan biraz daha yakından göstermesini rica edeceğim tekli olarak. Böylesini daha önce tanımadı. Ben Gevir, İsrailli aşırı sağcı diye tabir edilen, o insanlık suçlusu, insanlık suçuna bulaşmış Ben Gavir. Bugüne kadar pek çok kişiye bulaştığı ama belki günümüz dünyasında ulaşacağı en son isimlerden birine bulaştı bu kez. Belki gider ayak

0: Trump vardı. Ben Kabir Gediyor Tahronot gazetesiydi. İsrail Ulusal Güvenlik Araştırmaları Enstitüsü'nün düzenlediği Ulusal Güvenlik Konferansı'nda konuştum. Trump'ın saflığından vazgeçmeye ikna olmasını umuyorum. O bir iş insanı ve İran konusunda son derece saf sözleriyle ABD Başkanı'na yönelik eleştirilerde bulundu. İsrail'li bakan İran'a karşı saldırı çağrısını da yineledi. Diplomasiye yer yok, konuşulacak hiçbir şey yok, güç kullanılması şart dedi. Netanyahu'nun Washington temasları öncesinde gelen bu çıkış, İsrail'in İran konusundaki sert çizgisini bir kez daha ortaya koydu. Gözler şimdi Beyaz Saray'ın Ben-Gvir'in sözlerine vereceği yanıttı.
1: Başkan Erdoğan haftanın ilk gününe Merkez Yürütme Kurulu toplantısıyla başladı. Ankara'da masadaki en sıcak başlık şüphesiz ki bu hafta meclis gündeminde olacak olan terörsüz Türkiye süreci.
2: Daha ince işçilik aşamasındayız. Bir başka boyutuyla mesele yeni başlıyor.
3: Terörsüz Türkiye sürecinde yasal adımlar için kritik haftaya girildi. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik sürecin yeni bir evreye geçtiğini vurguladı.
2: Şimdi geldiğimiz nokta daha kritik bir noktadır. Yani bir bakıma şöyle düşünelim. Artık kaldıraç bunu yerine yerleştirecek ve bunu artık yörüngesine oturtmak gerekiyor.
3: Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlık ettiği AK Parti Merkez Yürütme Kurulu toplantısı devam ederken çıktı kameraların karşısına. Yasal düzenlemelerin adım adım hayata geçirileceğini belirtti. Sürecin her türlü provokasyon ve sabotaj girişiminden uzak tutulması gerektiğini vurguladı ve ekledi.
2: Zaman propaganda zamanı değil. Zaman gerçekten doğru bir dille her bir vatandaşımıza ulaşabilecek bir zaman.
3: Yeni düzenleme için tarih de verdi.
2: Terörsüz Türkiye konusundaki hazırlıklarımız bizim devam ediyor. Hemen her gün toplantı yapıyoruz. Bugün de toplantı yapacağız. Saatler süren toplantılar yapıyoruz. İnşallah meclis kapanmadan bu yasal çerçeveyi ortaya çıkarmış olacağız.
3: Ömer Çelik'e CHP yeni parti hattındaki tartışmalar da soruldu.
2: Eskiden çok kasvetli bir dizi vardı, Alacakaranlık Kuşağı diye. Şimdi bu CHP'deki gelişmeler ona benzemeye başladı. Yani her gün yeni bir şey çıkıyor. Bu yolsuzluklar konusunda CHP'nin bir kanadının tavrıyla diğer kanadının tavrı arasındaki farklılıktan ortaya çıkan bir şey. Yeni denecek herhangi bir şey yok çünkü önceki tartışma kapanmış değil.
3: Orta Doğu'da yükselen gerilim de MYK toplantısında masadaydı.
2: Dünyanın gözü önünde Filistinlilerin ana vatanları işgal edilmeye çalışılıyor. Gazzeleştirme şeklindeki soykırım faaliyetinin İsrail tarafından Batı Şeria'ya, hatta Lübnan'a yansıtılmaya çalışıldığını görüyoruz. Bu bütün dünya için tehlikedir.
1: Artık Özgür Özel yeni partisi olan Yeni Parti ile Türkiye gündeminde haberlerde yer alıyor. 91 milletvekiliyle kurulduğu meclisteki ikinci parti konumunu da üstlendi ve 1 milyon üye hedefi var şimdi. O hedefin gerçekleşmesi için de Özgür Özel'in özellikle bir zamanlar baba ocağı dediği Cumhuriyet Halk Partilisi'nin üyelerine ve teşkilatlarına şimdi salvolar yapıyor. Tabii pek çok tartışma da beraberinde geldi ama en çok merak edilenler belediyelerde. Kim gidecek, kim kalacak?
4: Pazartesi gününden itibaren de tüm Türkiye'de hızla örgütlenmeye yeni parti başlıyor.
3: 1 milyon üye hedefiyle çıktı yola. Bir zamanlar baba ocağı dediği CHP'nin üyelerine göz dikti. Özgür Özel partiye yeni katılımlar için düğmeye bastı. 200'e yakın belediye başkanının yeni partiye geçme talebini CHP yönetimine ilettiği iddiası ise ortalığı karıştırdı.
5: Yürüyelim arkadaşlar!
3: Gözler en çok da Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'taydı. Yavaş adına açıklamayı daha partiyi kurar kurmaz Özgür Özel yaptı. Yavaş bizimle aynı çizgide dedi. Ama Yavaş'ın günlerdir sessiz kalması siyaset kulislerinde farklı senaryoları gündeme taşıdı. Yavaş'ın yeni partiye şimdilik mesafeli durarak CHP'deki süreci izleyeceğini

0: iddia edildi.
1: Mansur Bey'in de durumu, duruşu, bütün tutumu hepimizin beklediği gibidir. Özgür Özel'le yokum demeyen herkesi, bu lafı duymadığımız herkesi yanımızda biliyoruz.
0: Yeni partinin resmi olarak ikinci parti unvanını almasıyla meclis aritmetiği de değişti. CHP yıllardır kurulda oturduğu koltukları yeni partiye devredecek, meclis başkan vekilliği ve idare amirliği kontenjanlarını da tamamen kaybedecek. Oda düzeni de yeniden şekilleniyor. CHP'nin kullandığı grup yönetim alanlarının yeni partiye geçmesi, CHP'ye ise yeni odalar tahsis edilmesi planlanıyor. CHP'nin meclisteki grup toplantı salonu da yeni partiye verildi. Salona parti logosunun yer aldığı tabelalar yerleştirildi. Yeni parti salı günü kapalı grup toplantısı yapacak. Ayrıca Özel'in bu hafta MYK toplantısına da başkanlık etmesi bekleniyor. Bu toplantıda ise kongre takvimi belirlenecek.
2: Hedefimiz Eylül sonu, Ekim başı gibi bir kurultay yapmak.
0: Özgür Özel yeni parti sonrası CHP'ye karşı yürütecekleri stratejiye dair de ipuçları verdi. Bir gazeteye röportaj veren Özel, CHP yönetimini siyasi muhatap olarak kabul etmeyeceklerini söyledi. CHP'nin kurumsal kimliğine bir şey söylememiz mümkün değil. Ancak şu anda CHP seçilmemişler tarafından yönetiliyor diye de ekledi. Ve Özgür Özel'in parti meclisinde üstünü çizdiği isimler: Veli Ağbaba, Burhanettin Bulut, Özgür Karabağ, Turan Taşkın Özer. Özel soruşturma dosyalarında da adı geçen bu isimlerin kendi istekleri doğrultusunda parti meclisinde yer almadıklarını söyledi. Oysa siyaset kulislerinde Özel'in yeni partinin vitrinini bu isimlerle şekillendirmek istemediği görüşü hakim.
3: Ve Cumhuriyet Halk Partisi Kemal Kılıçdaroğlu geride kalan milletvekilleriyle bir araya geldi. Tabii bundan sonra partide, mecliste nasıl yönetilecek, bunlarla ilgili de bazı adımlar atıldı. CHP'nin Özgür Özel'den boşalan grup başkanlığı görevine Tekirdağ milletvekili Faik Öztürak getirildi. Ama CHP'deki hareketlilik tabii devam ediyor dedik ya, hala gidecek olanlar olabilir mi? Bu nedenle pek çok isim de markaj aldı.
4: Bu ulu çınarın gölgesi, haramın ve kirlenmişliğin sığınağı asla ve asla olamaz.
0: Özgür Özel'in yeni parti hamlesi sonrası CHP'de kırmızı alarm verildi. Kemal Kılıçdaroğlu'nun milletvekilleriyle acil koduyla yaptığı toplantıda Özgür Özel'den boşalan grup başkanlığı koltuğuna CHP Tekirdağ milletvekili Faik Öztürak seçildi. Pazar günü gerçekleştirilen toplantıya 44 milletvekilinden 39'unun katılması dikkat çekti. CHP'li 10 vekilin daha istifa ederek yeni partiye geçeceği iddiası ise kulisleri karıştırdı. Kılıçdaroğlu yönetiminin istifaya yakın olan vekilleri markaja aldığı konuşuluyor.
5: Niye bölünüyoruz? Bana mantıklı bir gerekçe lazım. Niye bölünüyoruz? Eğer Kılıçdaroğlu hırsızları ayıklayacaksa, onun için bölünüyoruz diyorlarsa bu daha vahim bir şey.
0: Kılıçdaroğlu bir yandan arınma hamlelerini de sürdürüyor. Şimdiye kadar 55 il başkanını görevden alan Kılıçdaroğlu'nun bu hafta süreci tamamlayarak genel merkezde düzenleyeceği toplantıyla yeni dönemin yol haritasını ele alacağı konuşuluyor.
6: Eğer yolsuzluk yapmak istiyorsan, malı götürmek istiyorsan derhal ama derhal partinin dışına çıkacaksın.
0: Genel merkeze destek vermeyen il başkanlarıyla yolların ayrılacağı, uyumlu isimlerle ise yola devam edileceği iddialar arasında. Özel'e dönüş yolu açmak için CHP'de kaldığı öne sürülen Selin Sayekböke ve Gül Çiftçi gibi isimlerin durumunun da masaya yatırılması planlanıyor. Düzce'de ise atama gerilimi vardı. Düzce il başkanlığına atanan Kenan Akın, görevi devralmak için gittiği parti binasının kapısının kilitli olduğunu görünce kapıyı tekmeleyerek kırdı. Özel ve İmamoğlu'nun afişlerini de metrelerce yükseklikten yere attı. CHP yönetiminin Özel ve yeni partili vekillerin fezlekeleri meclise geldiğinde dokunulmazlıkların kaldırılması yönünde oy kullanılacağı da iddia edildi.
4: Siyaset
6: temiz insanların işidir, temiz insanların. Ahlaklı, erdemli insanların partisiyiz biz.
0: CHP'nin cumartesi günü gerçekleştirilen Sarıyer etkinliği yeni bir gerilimin kapısını araladı. Törene kast ajanslarından 950 liraya kiralanan figüranların getirildiği iddiası üzerine CHP yönetimi suç duyurusunda bulunmuş, soruşturma başlatılmıştı.
7: Biz yoğurdu üfleyerek yiyoruz. Nedeni şu, 10 aydır buradayız. 10 ay içerisinde Bermuda üçgeniyle mücadele ediyoruz.
0: O kast ajansının skandal iddiaları CHP'den herhangi bir talimat ya da ücret alınmadı diyerek doğruladığı öne sürüldü.
8: Ajanstan açıklama, CHP'ye gönül veren bir birey olarak törende yakın dostum ve arkadaşım Samet Özkaş'a destek olmak amacıyla ajansımın tüm imkanlarını kendi irademle seferber ettim.
3: İstanbul'da eşiyle tartıştıktan sonra evden ayrılan ve 4 gün her yerde kayıp olarak aranan 3 çocuk annesi Bedriye Karaçay'ın maalesef cansız bedeni ormanlık alanda bulunmuştu. Kayıp ihbarını yapan kocası günlerce meğer tiyatro oynamış.
9: Kızın kaçtı, süsü verdi.
0: Kayıp dediği 10 yıllık eşini 26 yaşında 3 çocuk annesi Bedriye Karaçay'ı canice katletti. Cansız bedenini ormana bıraktı. Hiçbir şey olmamış gibi günlerce tiyatro oynadı.
10: 4'te görüyorum onu. Gece. Kız nerede dedim ona. Ağlıyor. Niye ağlıyorsun diyorum ona. Volkan ne oldu, bir şey mi oldu? Kızımı bul.
0: Karaçay'dan 21 Temmuz gününden beri haber alınamıyordu. Kayıp ihbarı yapan koca cinayeti kabul etti. Ellerimle boğdum dedi.
11: Katil zanlısı Bedriye Karaçay'ın cansız bedeniyle birlikte evden ayrıldı. Ve 17 dakika içerisinde Ayaza Ormanı'na, işte buraya geldi. Ardından ormana girdi ve 7 dakika içerisinde Bedriye Karaçay'ın cansız bedenini bu ormana bırakıp çıktı. O anlar an be an güvenlik kameralarına yansıdı.
12: Benim arabam.
13: Kızınızı sizin arabanızla mı ormana götürdü?
12: Evet, benim arabam ondaydı.
0: Acılı aile damatlarının ormana giderken yalnız olmadığını iddia ediyor.
12: Ablasının da abisi hain çıktı. Tek başına bunu yapma şansı 0-0-0. Ben bunlardan da şikayetçiyim.
0: Ekipler Karaçay'ın bedeninde boğulma sonucu kan tepkimesi tespit etti. Katil zanlısı genç kadının cansız bedenini sardığı halıdaki kanı temizlemeye çalıştı. Ancak delillerden kurtulamadı.
11: Olayın en dehşet verici noktalarından biri de o caninin Bedriye Karataş'ın ailesine günlerce kızlarının kayıp olduğu yalanını söylemesi ve adeta bir tiyatro sergilemesiydi. İddiaya göre cinayetin ardından evine geldi ve çocuklarıyla birlikte uyudu.
12: Gayet işleri geldi yanımıza, burada kahve içiyordu, çay içiyordu, hiçbir şey olmamış gibi de yanımıza davranıyordu.
0: Karaçay'ın bedeni adli tıp kurumuna gönderilirken cani eş tutuklanarak cezaevine gönderildi.
3: Ve tüm Türkiye'nin yakından takip ettiği Gülistan 9 soruşturması, geçtiğimiz hafta önemli bir gelişme daha yaşanmış. Eski vali Tuncay Sonel'in eşi Handal Sonel de tutuklanmıştı. Şimdi ortaya onunla ilgili bir iddia var. O iddiaya göre Handal Sonel, genç kızın cansız bedeninin ortadan kaldırılması için 100 bin lira para verdi.
0: Kayıp bir genç kız, bitmeyen bir sır. Gülistan Doku dosyasında yeni ifadeler, yeni deliller ve dikkat çeken gelişmeler peş peşe geldikçe taşlar da yerinden oynuyor.
14: Sence kız nerede öldürüldü?
15: Ben arabada diye tahmin ediyorum.
0: Soruşturmanın en dikkat çeken isimlerinden eski Tunceli valisi Tuncay Sonel'in eşi Handan Sonel'in ifadesi ortaya çıktı.
16: Benim kızım bir mezarım olsun, ben bir ifade okuyacağım.
0: Tutuklu Handan Sonel, Gülistan'ın cesedinin ortadan kaldırılması karşılığında 100 bin lira verdiği iddiasını reddetti. Hükümlü tanık Turan Güler, Mustafa Türkay Sonel'in Gülistan'ı öldürdüğünü de öne sürdü. Sonel bu suçlamayı da kabul etmedi.
17: Kızınız intihar etti dedi Tuncay Sonel bize.
0: Handan Sonel'in tutuklu oğluyla yaptığı telefon görüşmesi de dikkati çekti. O konuşmada kullandığı "arabalar temiz çıkıyor" sözü dosyaya girdi.
18: Ya senin çocukların yok mu? Senin kızın yok mu? Sen ne yapıyorsun?
0: Yeni ifadeler ve deliller ortaya çıkarken Adalet Bakanlığı bir kez daha düğmeye bastı.
19: Gülistan Doku soruşturması kapsamında 15 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirilerek 18 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin soruşturma sürecinde delillere müdahale ettiği şüphesinin doğması üzerine gözaltına alındığı açıklandı.
0: Aralarında emniyet müdürü, amir ve komiserlerin de bulunduğu çok sayıda şüpheli hakkında işlem yapıldı.
15: Türkay, ben dedi bir kızı öldürdüm dedi. Çıkardım sıktım kafasına dedi. Babam biliyor mu dedi. Hı hı. Dedi ki evet babam da biliyor. Yo dedi, o halletti zaten.
19: Erzurum'da tutuklu bulunan dönemin Tunceli valisi Tuncay Sonel, aynı zamanda yakın koruması Şükrü Eroğlu ve ihraç polis Gökhan Ertok sabah saatlerinde Erzurum cezaevinden çıkarılarak yoğun güvenlik önlemleri altında Erzurum adliyesine getirildi.
20: Tuncay Sonel'in de insan öldürmeye iştirak ettiği açık ve net bir şekilde ortadadır.
0: Gülistan Doku dosyasında şimdi gözler soruşturmanın seyrini değiştirebilecek yeni gelişme ve ifadelerde.
3: Boşanma davaları ile ilgili Yargıtay'dan emsal niteliğinde bir karar var. 43 yıllık bir evliliğin bitirildiği boşanma davasından bahsediyoruz. Gerekçeler: eve misafir kabul etmeyen, eşine hakaret eden ve sürekli ev eşyalarını değiştiren kadın Yargıtay tarafından ağır kusurlu bulundu.
21: Olur mu ya, misafir mecbur gelecek ya.
22: Misafir severim, kabul ederim.
23: Erkek daha kusurlu bulunması gerekir.
24: Evine misafir kabul etmeyen ya da sıklıkla eşya değiştiren kişiler dikkat. Yargıtay boşanma davalarında emsal olabilecek bir kararı imza attı. Şans oyunları oynayarak borçlarını ödemeyen erkeği de kusurlu bulan Yargıtay, buna karşılık eve misafir kabul etmeyen, eşine hakaret eden ve evlilik birliğini olumsuz etkileyen davranışlarda bulunan kadını ise ağır kusurlu saydı.
22: Sonuçta kumar oynamak ailenin ekonomisine çok büyük bir zarar veriyor ve bu ortak bir ekonomi olduğunu düşünüyorum ben. Fakat hani eve misafir kabul etmemek bu kadar şiddetli bir nokta değil bence.
25: Kumar oynayan erkeği daha kusurlu buluyorum ben. Çünkü evin rızkını paylaştığı için, evden gönderdiği için daha kusurludur bence.
26: Aynı evi paylaşıyorsan o eve giren para ortaktır ve hani kimsenin rızkını yemeden o evin daha da bereketlenmesini sağlamak gerekiyor diye düşünüyorum.
24: Kararla birlikte ağır kusurlu bulunan kadının eşine maddi ve manevi tazminat ödemesi gerektiğine hükmedildi. Tamam. Kurul kararında kadının eşine hakaret etmesi, evden kovması, yatakları ayırması, eve misafir kabul etmemesi ve sürekli ev eşyalarını değiştirerek masraf yapmasının ağır kusur oluşturduğunu belirtti.
21: Kumar oynayan erkek de aciz erkektir yani. Erkek daha ağır kusurlu.
27: Her ikisi de bence olumsuz.
23: Eve para getirmeyen erkek, çalışmayan erkek, borç yapıp kumardan para eve getiren erkek, erkek değil zaten. Bu bir gerçektir. Erkek dediğin hükümlüdür. Eşine, çoluk çocuğuna bakacak.
3: Son zamanlarda pek duymuyoruz ama şundan birkaç ay öncesine kadar yine davaların en çok konusu kiracı ev sahibi davalarıydı. Hatta şöyle bir algı oluşmuştu. Hukuk genellikle kanun ev sahibini haklı gösteriyor şeklindeydi ama şimdi kiracıları yakından ilgilendiren emsal niteliğindeki bir karardan bahsedeceğiz. Kira tespit davalarıyla ilgili bu kararda oturduğu evde 5. yılını dolduran kiracılar mahkeme genellikle dedik ya emsal kira bedellerini inceliyordu vesaire. Şimdi onların lehine olan bir durum var. Hatta tespit edilen, mahkemenin tespit ettiği kiranın bile düşürülmesi söz konusu.
28: Kimlik oldunuz?
29: Ev sahibiyle anlaşamadığımız için. 15-16 oturanlar var binada ama o kira tespit davasını 25'ten kapı açıyor.
0: Kira pazarlıklarının yeni tartışması kira tespit davaları. Ev sahipleri eski kiracılardan çevredeki yüksek kiraları emsal göstererek kiraya fahiş oranda zam talep ediyor. Dava açarsam kazanırım diyerek kiracısını köşeye sıkıştırıyor.
28: Kabul et yoksa dava açarım. İşte kiracılar bu cümleyi son dönemde çok sık duymaya başladı. Çünkü iddiaya göre bazı
1: bazı ev sahipleri kira tespit davasını koz olarak kullanıp enflasyonun çok üzerinde zam talep ediyor.
2: Ne yazık ki bazı ev sahipleri mahkemeye gidilmesi halinde kiracısından daha fazla alabileceğini söyleyerek, yani kiracıyı korkutmak suretiyle söz konusu kiraların hukuka aykırı bir şekilde arttırılmasını talep ediyorlar.
29: Çıkın çıkın dedi, çıkartamadı. Bu sefer de tespit davası açtı. Onda da kazanamayacağını biliyor. Avukatı uyardı muhtemelen. Şimdi de evden çıkmamız için tahliye davası açmış.
4: Bunun tespiti nasıl yapılacak? Kiracı gidip başvuruda mı bulunacak bununla ilgili? Nereye müracaat edecek? Nasıl ilerleyecek?
5: İki yolu var. Ya kavga edeceksiniz, ya evinden çıkacaksınız, ya da şikayette bulunacaksınız. Başka alternatif yok. Ya çünkü gözleri doymaz.
2: Burada ara bulucu huzurunda yeni kiranın belirlenmesi, belirlenmemesi halinde ise mahkeme tarafından yaptırılacak bilirkişi marifetiyle gerçekten ne kadar ettiğinin tespit edilmesi gerekir.
1: Kiracı mısınız, ev sahibi misiniz?
6: Ev sahibiyim.
1: Kirayı nasıl belirliyorsunuz?
6: Biz devletin belirlediğinden dışarı çıkmıyor.
0: Kira tespit davaları her zaman ev sahibinin istediği gibi sonuçlanmaz. Mahkemenin %15 ila 20 oranında belirlenen kira bedelinde indirim yapma hakkı da var. Ev sahipleri bu durumda tahliye taahhütnamesine başvurabiliyor.
2: Burada en önemli şey tahliye taahhüdünde bir, hangi gün bunun düzenlendiği, iki, evi hangi tarihte bırakacağı, üç, kira sözleşmesiyle aynı gündemi imzalanmadığı hususları mahkeme tarafından o zaman değerlendirilebilecek.
6: 90 senesinden beri ben kira alıyorum evimden. Biz kiracılarımıza kiracı demiyor, komşu diyor.
3: Ünlüler bu ara özellikle soruşturmalarla daha çok gündemde, ama en çok anıldıkları yer uyuşturucu soruşturmaları. Şimdi Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen o soruşturma kapsamında geçtiğimiz hafta yeni isimlerle ilgili de bazı soruşturmalar başlatılmıştı. Kimlerin testi pozitif, kimlerin negatif çıktı, onlar da ortaya çıktı.
24: Adli tıptan laboratuvar sonuçları çıktı. Şarkıcı İlyas Yalçıntaş'ın da olduğu 11 ismin testleri pozitif. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Sıla Gençoğlu ve İlyas Yalçıntaş'ın da aralarında bulunduğu 25 ünlü gözaltına alınmış, sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler saç ve kan örnekleri alındıktan sonra adliyeye sevk edilmişti. Saatler süren sorguların ardından mahkeme, şarkıcı İlyas Yalçıntaş, Ayşenur Balcı, Orhan Yıldız ve Şefik Ömer Dolman hakkında tutuklama kararı verdi. Sıla Gençoğlu ve Mehmet Akif Aksoy ile beraber toplamda 11 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Operasyonda gözaltına alınan isimlerin kan, idrar ve saç analiz sonuçları da belli oldu. Sıla Gençoğlu'nun 3 örneğinde de uyuşturucu veya uyarıcı maddeye rastlanmadı. Tutuklanan ünlü şarkıcı İlyas Yalçıntaş, Ayşenur Balcı ve 9 şüphelinin örnekleri ise pozitif çıktı.
3: Zonguldak Ereğli'de hastaneden taburcu olduktan sonra evine dönen bir kadın eşyalarını taşırken içinde altınlarının da olduğu çantayı kısa süreliğine çöp konteynerlerinin yanına bıraktı. Ama ne olduysa ondan sonra oldu. Çünkü çanta çöp kamyonuna yüklendi.
7: Yavaş yavaş beyler, yavaş yavaş alın.
0: Bir anlık unutkanlık altın dolu çantanın çöpe gitmesine neden oldu. Yol kenarına bırakılan çanta çöp diye kamyona yüklendi. Sahibi geri döndüğünde iş işten geçmişti. Dakikalar süren arama sonunda sevindiren haber geldi. Hastaneden çıktıktan sonra evine gelen kadın eşyalarını taşırken içinde altın bulunan çantayı kısa süreliğine çöp konteynerinin yanına bıraktı. Eve girip yeniden çıktığında ise çanta ortadan kaybolmuştu. Gerçek çok geçmeden ortaya çıktı. O sırada bölgede çalışan çöp toplama ekibi yol kenarında duran çantayı atık zannederek çöp kamyonuna almıştı. İhbarın ardından polis ve belediye ekipleri zamanla yarıştı. Çöp kamyonu durduruldu, çöpler tek tek incelendi.
8: Yolun kenarına bıraktım. Taşıyamadım. Ağırdı. Ameliyattaydım. Orada kenarda duruyordu. Eve bırakayım dedim. Geri geldim.
9: Yok, poşet.
0: Saatler süren aramanın sonunda altın dolu çanta bulunarak sahibine teslim edildi.
9: Allah razı olsun emniyetimizden, belediyemizden. Aradı hemen belediyeye, dediler yardımcı olacağız, çöp arabaları almıştır onu dediler. Hiç aklıma gelmedi, kenardaydı.
5: Oralara bakın bakayım arkadaşlar.
3: Ve filenin sultanları bir kez daha gururlandırdı bizleri. Brezilya'yı finalde mağlup ederek Milletler Ligi'nde bir kez daha şampiyon oldu.
10: Seti alıyoruz, maçı alıyoruz, şampiyon.

0: Dünyanın en iyisi olduklarını bir kez daha ispatladılar. Kupayla eve döndüler. Ülkemize gururları yaşatan Filenin Sultanları İstanbul Havalimanı'nda coşkuyla karşılandı.
1: Filenin Sultanları şampiyonlukta vatana geri döndü.
2: O maç sayısında aynı coşkuyla herkesin sıçradığını görmek, bizimle aynı sevinç gözyaşını görmek gerçekten verdiğimiz her emeğe değiyor.
3: Önümüzde daha uzun bir yol var. Bunlar başardıklarımızın yarısı ve güzel günler bence bizi çok bekliyor.
0: Amirli kadın voleybol takımımız mükemmel bir geri dönüşle Brezilya'yı devirdi. İkinci kez Milletler Ligi şampiyonu oldu.
4: Ne kadar büyük bir başarının sahibi olduğumuzun farkındayız. Harika bir turnuva geçirdik. Çok iyi oynadık. Gün ve gün çok daha iyi oynadık. Takımımla, oyuncularımla, teknik ekibimle gurur duyuyorum.
0: Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Akif Üstündağ, voleybolda Avrupa ve dünyada bir numarayız dedi.
5: Çok emek verdiler, çok çaba harcadılar, çok mücadele ettik. Kolay olmuyor. Bugün dünyanın bir numarası olmak gerek liglerde gerek milli takımlarda bir numarası olmak kolay değil.
0: Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Baksa, voleybolda verilen emeğin karşılığının alındığı mesajını verdi.
6: Kocaman alkışlar, gurur verdiniz, hedef yaşattınız, yolunuz açık olsun, sizleri seviyoruz.
0: Brezilya maçını 33 sayıyla tamamlayan Melissa Vargas, finallerde gösterdiği performansla en değerli oyuncu seçildi. Turnuvanın bitimiyle birlikte Uluslararası Voleybol Federasyonu Dünya Kadınlar Sıralaması güncellendi. Türkiye 388,35 puanla 3. sıradaki yerini korudu. Bıraktım geldim evimi
7: geride. Bir kez daha tebrik ediyoruz Filenin Sultanları'nı, devamını da diliyoruz. Tabii diğer branşlarda da aynı başarıları tüm sporcularımızdan bekliyoruz. Şimdi yurtta ve dünyada neler yaşandı, onlara kısaca göz atalım haber turlarımızda, ardından devam edelim gündemin sıcak başlıkları.
8: İstanbul Kağıthane'de iki grup arasında çıkan yol verme kavgası büyüyünce ortalık savaş alanına döndü. Polisin tarafları ayırmak için havaya ateş açtığı kavgada 3 genç bıçakla yaralandı. Olaya karışan 3 şüpheli de gözaltına alındı.
9: Bunların yüzünden çıktı olaylar.
10: Suya girdiler, pederde mahsur kaldılar, geri dönemiyorlar.
8: Osman Gazi Köprüsü'nün Kocaeli ayağında denize giren 3 kişi kıyıya dönemeyince ekipler alarma geçti.
10: Sahil güvenlik geldi, şimdi kurtarmaya başlayacak.
8: Boğulmamak için deniz fenerine çıkan gençler yardım gelene kadar orada bekledi.
11: Sahil güvenlik kurtardı, karaya çıkardı.
8: Güvenli bölgeye alınan 3 kişinin durumunun iyi olduğu öğrenildi. Antalya'da kırmızı ışıkta bekleyen otomobile çarpmamak için manevra yapan tır o esnada önünde yavaşlayan araca çarptı. Kontrolden çıkarak savrulan araç takla atarak durabildi. Kazada 3 kişi yaralandı. Bu kazanın adresi ise Tunceli'ydi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil 60 metre boyunca takla atıp Munzur Nehri'ne uçtu.
12: Yukarı gel, yukarı gel.
8: Araçtan fırlayan 27 yaşındaki Elif Zilan Söylemez tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Biri gelip iş yeri sahibini oyaladı, diğeri de kafesteki papağanı alıp kaçtı. Mardin'de kaydedilen bu görüntülerde papağan hırsızlığı an be an kameraya yansıdı. Hırsızı yakalamak için çalışma başlatıldı. Samsun'da yaşayan Atakan Kaya, garson olarak çalıştığı restorana her gün fırından aldığı yaklaşık 100 ekmeği tek seferde taşıyor.
13: Ben alışkınım ekmek taşımaya. 3 kolide su taşırım.
8: 150 ekmeğe kadar taşıyabildiğini söyleyen genç garsonu görenler de şaşkınlıklarını gizleyemiyor.
13: Sen nasıl taşıyorsun diyor. Ben de alışkınım diyor.
14: Ye bakayım. Aferin sana.
8: Tunceli'de yiyecek aramak için yerleşim yerine kadar inen tilkinin görüntüleri sosyal medyada viral oldu.
14: Nazlı, gel kızım gel. Gel, gel. Ama elim boş, dur sana et getireyim gel.
8: Elimi karnını doyuran tilki tekrar doğal yaşam alanına döndü.
14: Gel ye bakayım. Aferin sana.
8: İspanya ve Fransa'da alevlerle mücadele giderek zorlaşıyor. Yüz binler evlerini terk etmek zorunda kaldı. Orman yangınlarının Bordo'ya ilerleyişi kameraya da yansıdı. Arizona'da da silahlı saldırı vardı. Ancak polis zanlıya göz açtırmadı. Saniyeler içinde peşine düştü ve onu kıskıvrak yakaladı. Fransa bisiklet turunda Amerikalı sporcu uçuruma yuvarlanmaktan teller sayesinde son anda kurtuldu. Amerika'da bir ağaca böyle yıldırım düştü. Hindistan'da sele kapılarak hayatını kaybedenlerin sayısı 68'e ulaştı. Hüngür hüngür ağlayan o bebek yaşama tutunabilsin diye herkes canla başla çalıştı ve sonunda bebeği kurtardılar. Çinliler riskli yerlerde denize girilmemesi için çareyi teknolojide buldu. Dalga arttığında can kurtaran yerine uyarıyı dronlar yapıyor. Bu videolar eskiden Amerikalı uzmanlara astı. Ne var ki artık Çinli mühendisler de ürettikleri robotları denge ve dayanıklılık konusunda zorbalıkla test ediyor.
7: Şimdi devam ediyoruz efendim. Gündemde pek çok önemli başlık var ama Türkiye'nin tartıştığı bir konu. Çünkü şoke olanların sonrasında şoke eden açıklamalarıyla gündemi sarstığı bir süreç. Ahbap Derneği soruşturmasından bahsediyoruz. Ahbap Derneği ile ilgili daha önce derneğin özellikle hesaplarıyla ilgili bilirkişi heyetinin atandığını ifade etmiştik. Tüm harcamalar kurulduğu günden bu yana ama özellikle de asrın felaketinin yaşandığı o dönemde toplanan ve harcandığı iddia edilen o gelir gider ne varsa ekipler tarafından incelenecek demiştik. Şimdi önemli bir gelişme daha yaşandı. Yürütülen soruşturma kapsamında Ahbap Derneği'ne yürütme kayyumu da atandı.
15: Bana fazla güvenmeyin, ben her an satarım hepinizi yani.
16: Ahbap Derneği'nin tüm mal varlığının idare ve yönetim yetkisinin kayyuma devredilmesine hükmedildi. Feshedilme süreci başlatıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Ahbap Derneği'ne yönelik yürüttüğü soruşturmada önemli bir gelişme yaşandı. İstanbul 8. Sulh Ceza Hakimliği, Ahbap Derneği'ne ait taşınmazların, araçların, banka hesaplarındaki nakdi varlıkların ve diğer tüm mal varlığı derneğinin yönetimi için 3 kişiyi kayyum olarak görevlendirdi. Mahkeme kararında mal varlığı ve hesaplar üzerindeki tedbirlerin devam edeceği belirtilerek derneğin feshine ilişkin hukuki sürecinde resmen başlatıldığı kaydedildi. Ayrıca soruşturma çok yönlü olarak derinleşiyor. Ünlü isimlerin ifadeleri alınmaya devam ederken 4. dalga operasyonu içinde düğmeye basıldı. Belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı baskınlarda 13 şüpheli gözaltına alındı. Şu ana kadar Haluk Levent ve Oğuzhan Uğur'un da bulunduğu 28 şüpheli tutuklandı.
7: Şimdi konu hala tartışılıyor. Ülke gündeminde geniş yer bulmuştu. Malum felaket döneminde, özellikle o felaketin yaşandığı dönemlerde o büyük afette birileri Ahbap Derneği'ni kahramanlaştırma, cilalama, parlatma sürecine, yarışına girmişti adeta. Haluk Levent'ten daha çok anılan isimler vardı. Şimdi o konuyla ilgili savcılık ayrı bir süreç yürütüyor anladığımız kadarıyla. Ki o isimlerin, gündeme bu şekilde gelen isimlerin tek tek ifadelerine başvuruluyor. İfadesi alınmak üzere savcılığa çağrılıyor. Şimdi dikkat çeken hususlar var bu konuda ama dernekle ilgili de yeni gelişmeler var. Onları da konuklarımızla konuşacağız. Hemen kendilerine de hoş geldiniz diyerek sizlere takdim etmek istiyorum. Sosyolog yazar İsmail Öz bugün bizlerle. Hoş geldiniz.
17: Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum.
7: Çok teşekkür ediyorum. Avukat Meltem Nurçevik. Hoş geldiniz.
18: Hoş buldum. İyi yayınlar.
7: Ve gazeteci Güngör Yavuz Arslan. Hoş geldiniz.
19: Hoş bulduk. Saygılar.
7: Şimdi geçtiğimiz hafta özellikle yaşananların ardından şu soruşturmayı özetleyen açıklamayı Bakan Akın Gürlek yapmıştı. Bazı rakamlar paylaşmıştı ki tahmin ettiğimiz rakamların çok da ötesinde rakamlar olduğu ortaya çıktı şimdilik. İncelemeler hala devam ediyor. Bakan Gürlek'in öncelikle bir açıklamalarını şöyle bir hatırlayalım. Toplanan 245 milyon dolar bağış Haluk Levent'in şahsi hesabında, bahis sitelerinde 990 milyon Türk lirası kumar oynanmış dedi. Haluk Levent'in 41 kripto şirketi var. 70'ten fazla kişi Haluk Levent'ten şikayetçi. Hatırlayalım, sadece bu konuyla ilgili bir sanal para dediğimiz coin konusu gündeme gelmişti. Meğer 41 kripto şirketi varmış ve Haluk Levent'ten 70'ten fazla kişi şikayetçi olmuş. Vatandaşlarımızı sosyal medyada yönlendirenlerin de ifadeleri alınıyor. Dernekte hiçbir bağ olmayan Yeliz Kaya'nın hesabına ahbaptan milyarlarca lira aktarıldığı ve bu paraların Haluk Levent'e transfer edildiği tespit edildi. Rakamlar 1 milyar, 5 milyar gibi rakamlar. Kaya'nın, Yeliz Kaya'nın hesap bana değil Haluk Levent'e ait beyanı üzerine zaten soruşturmanın derinleştirildiği ifade edildi Bakan Gürlek tarafından. Şimdi pek çok yeni isim ifadesi alındı. Pek çok yeni ismin detaylarına yer verildi ama dikkat çeken bir noktaya editör arkadaşlarım da dikkatimizi çekmemizi istedi. İfadesi alınanlar var. Şimdi ifadesine başvurulanlar değil mi Meltem Hanım? Bu kişilerin sadece bilgisine başvurmak aynen üzere öyle. Savcılığa aynen öyle. Çağrılıyorlar. Aynen öyle. Bir suç isnat etmek için vesaire değil. Neden peki bu isimler? Biraz önce açılışta da ifade ettim ya. Asrın felaketi döneminde bir nevi büyük bir felaket yaşanmış, insanlar can kurtarma telaşındayken, insanlar yiyeceği bir lokma ekmek, giyeceği bir hırka derdindeyken sadece yardım değil, yardımla birlikte konuyu siyasi taraflara çekmeye çalışan kişiler vardı. Ve Haluk Levent'ten daha çok ahbap diyen bazı isimler vardı. Görünür yüzleri olanlar vardı. Ahbabı parlatanlar, ahbabı yere göğe sığdıramayanlar. Hatta bazıları vardı ki devlet yok deyip ahbap var diyenler vardı. Şimdi bu isimlerden bazıları Ece Güner, Fatih Portakal, Feyza Altun, Gökhan Özoğuz, Öykü Serter, Fatih Altaylı, işte Şahan Gökbakar, Ruşen Çakır, Hazal Kaya, Özlem Gürses, Hayko Cepkin, Elçin Sangu, Gülben Ergen, Mahsun Kırmızıgül, Uğur Dündar, Fatih Koparan vesaire vesaire. Liste aslında daha çok ki en çok bu konuda kullandıkları sosyal medya bu kez kendilerini ele veriyor. Yani o silah kendilerine dönmüş durumda. Çünkü geçmiş söylemleri hala sosyal medyada var. İnsanlar onlar üzerinden zaten söylüyor. Ama bir de bunları şöyle ortak noktada buluşturan bir şey daha var. Pek çoğu normal şartlarda şey denmesi beklenirdi. Ya bizim haberimiz yoktu, görmedik, duymadık, bilmiyoruz demeleri bekleniyordu. Meğer pek çoğu Haluk Levent'in ne olduğunu görmüşler, duymuşlar ve biliyorlarmış ki pek çoğu zaten bundan dolayı Ahbap Derneği'ne para bile yatırmamışlar. Yani bağışlarını yapıp yapmadıkları tabii kendilerinin o ayrıca değerlendireceği bir konu. Ama bu yardımları, bağışları Ahbap Derneği'ne yapmamışlar. Nedeni Haluk Levent'e duydukları güvensizlik. Ama milyonlarca lirayı, milyonlarca insanın ihtiyacı olan o yardım paralarını Haluk Levent'e yönlendirirken ilk sırada yer aldılar, hatta yarıştılar. Ama şu ana kadar kimsenin böyle halkın karşısına çıkıp aleni bir şekilde özür dilediğine de şahit olmadık. Güngör Yavuz Aslan, evet. Nasıl değerlendirmeliyiz bu kişilerin tavırlarını?
18: Şimdi burada en dikkat çekici ifadelerinde de bu var. Ahbaba yaptıkları bu çağrıları, desteği inkar etmiyorlar. Siz çok güzel bir bakış açısı getirdiniz yerinde. Bunların içinde işte aklımda kalan Oğuzhan Uğur. Ben diyor ahbaba diyor 1 lira bağışlamadım. Hatta ifadesinde ya da başka bir ifadede etrafındakilere para yatırmayın dedi Oğuzhan Uğur'un. Onu diyor ama insanlara para yatırın diyor. Bağış yapın. Burada Sayın Bakanımızın açıklamalarında bu bir soruşturmanın sonucu, ifşalar ortaya çıkan. Yani Haluk Levent ifadesinde yaptıklarını kabul etti. Yani çerçeveyi kabul etti. Ben bunları yaptım dedi. Şimdi soruşturma devam ediyor. Burada bizim asıl konuşulmamız gereken 2023'teki büyük felaketin olduğu o günlere dönüp ekranlarda bu izlediğimiz aktörlerin sanal medya üzerinden özellikle Ahbap'a destek verirken hem Ahbap'ın başında bulunan o dönem Haluk Levent'in hem de Ahbap sosyolojisi, ben böyle tanıyorum, o dönem bir Ahbap sosyolojisi oluştu. İş o kadar büyüdü ki Sayın Cumhurbaşkanımız Kızılay çalışıyor, binlerce kişi aş dağıtıyor, battaniye işini yapıyor açıklaması yaptı. Ve Sayın Devlet Bahçeli de MHP grup toplantısında nereden ya, ne Ahbapçıları ne Babalacıları dedi, devlet esastır. Burada temel şey iktidar karşıtlığı üzerinden o acı günlerimizde devlet karşıtlığı yaptılar. Ahbap yok devlet var, motto buydu. AFAD'a yardım etmeyin, Ahbap'a yardım edin. Yani temel motto buydu, bunu unutuyoruz.
7: Yani her ne kadar iktidara karşı bir muhalefetse de yaptıkları, aslında muhalefet ettikleri şey devletti ve milletti haliyle.
18: Burada da
7: haliyle.
18: Ahbap'ı yüceltme, Ahbap'ı taşlandırma, Ahbap şunu yaptı bunu, dağlara taşlara Ahbap, Haluk Levent Robin Hood, yani modern Robin Hood, kahraman. Bu hale getirildi. Hatta Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı olsun dendi. Vesaire vesaire. Hep bu sanal medya yayınlarında bir takım üst medyada da bugünlerce işlendi.
3: Hocam, peki Cumhurbaşkanı olsun dediler. Sadece Hatay Belediye Başkanı olsun demediler.
18: Evet, Cumhurbaşkanı adayı olsun. %60 da kazanır. Vesaire. Algılar inşa edildi. Neden? Çünkü ortada bir acı vardı. Bir mücadele vardı. Herkes seferber olmuştu. Hadi o dönemde Ahbap'a sen ne diyorsun? Siz kimsiniz de? Devlet var burada de. Seni sanal medyada nasıl linç ediyorlar? Kardeşim adam çatır çatır çatır dağıtıyor. Herkese yardım ediyor. Sen bir ağzını sus derlerdi. Ama bir gün hani çok sevdiğim güzel bir söz vardır. Gerçeklerin eninde sonunda ortaya çıkmak gibi bir huyu vardır. Akın Bey'in anlattığı devletimizin ilgili bilimleri, MASAK raporu, bilirkişi raporuyla başlayan, her şeyden önce önemlisi Haluk Levent'in itirafları üzerine. Burada kişilerde genel mottoları şu: biz böyle olduğunu bilmiyorduk ama siz önemli bir şey demiştiniz. Şunu demelerini beklerdik. Birkaç tanesi işte yaklaştı, tam demedi. Biz bir hata yaptık. Gaza geldik. Biz zaten muhaliftik, bakın. Hani şey olacaksın. Mert.
7: Ama bunu hala sadece savcılık ifadesinde sınırlı tutanlar var.
18: Ben geleceğim. Bir yayın açın. Çok devamlı yayın yapıyorsunuz. Bir yayın açın. Ya biz muhaliftik zaten belli. Haluk Levent de o dönem yaptıklarından etkilendik. Halkı yanılttık, yanlış yaptık. Bu gazetecilik örtüşmedi.
7: Konserlere burada çıkıyorsunuz, televizyonlara
18: burada
7: çıkıyorsunuz.
18: Burada mağdur olan herkesten yaptığımız bir hatadan dolayı özür diliyoruz. Bu bize büyük bir ders oldu. Esas olan devletimizdir. Devletimizdir diye bir açık kaynakta hala bir yerde böyle, hani savcı çağırdı, ifadeye gitmezsen polisle gidersin. Hani biz geldik. Bugün bir tanesi diyor ben ifadeye değil bilgi vermeye geldim vesaire. Hala kendilerini böyle bir üst perdeden konumlar.
7: Güle oynayalar.
18: Bakın
7: bir de.
18: Türkiye'den.
7: Yani hocalarımın koridorlarında tebessüm yüzlerinden eksik
18: şimdi
7: olmuyor.
18: Hocamın zamanına da riayet ederek bir şey söyleyeyim size. Hocalarımı. Türkiye'de böyle kendilerini farklı tanımlayan, kendilerini üst perdeden dönen bir kitle var. Klik var. Kendilerini dokunulmaz görüyorlar.
7: Ve devletin sahibi olarak kendilerini görüyorlar.
18: Ve sanal medyada öyle bir çamurlalan ki bunları alan uçuyor. Bunlar nerede ön plana çıktı? Haluk Levent ilk Ahbap Derneği nasıl patladı biliyor musunuz? Toplumun gözünün önüne geldi. Hatırlıyor. 2017'de kurulan bir dernek, bir kurban bayramında firari bir kurbanlı İsmail hocam gündem oldu. Satın aldılar. Satın aldı Ahbap. Artık satın aldı. Ve bir ay sanal medyada işte Ahbap bunu yaptı diye yükseldi. Ondan sonra nerede çıktı ikinci versiyonu karşımıza? Acımız vardı. Çok büyük bir afet yaşıyorduk. Orada birden Haluk Levent, Robin Hood, işte bu yapılan yayınlarla da yüceltildi. Orada son cümlem, biz şunu söylememiz lazım Tahir Bey. Orada yardımların ötesinde devlete oynadılar. Bakın bu çok önemli. Devlet algısı üzerine oynadılar. Ama bakalım, gerçeklerin de ortaya çıkmak gibi bir huyu var.
7: Mesela sosyal medya diyoruz. O isimlerden sosyal medyada daha çok böyle görünür olan, oradaki hukuk bir meslektaşınız, hukuksal anlamda daima dile gelen, yorumlar yapan ama iktidara, şu olaylarda anlıyoruz ki mevzu sadece iktidara değil, devlete muhalefetle ön plana çıkan isimlerden birisiydi Feyza Altun. Onun ifadesi de dikkat çekici, en güzel örneklerden birisi, son örneklerden birisi. Mesela kendisi diyor ki, onu da verebilirsek arkadaşından rica edeyim. Ben

0: Zaten bağış çağrısı yapmamıştım. Bağış da yapmamıştım. Herhangi bir parasal ilişkim olmamıştır. Sosyal medya üzerinden gördüğüm sahadaki çalışmaları bende güzel fikirler uyandırmıştı. Amacımız ihtiyaç sahiplerine faydalı olacağını düşündüğümüz bir organizasyon için iyi niyet göstermekti. Devlet kurumlarına dair güveni konu ettiğim tweet'i bu duygularla paylaştım. Gelinen noktada bunun hata olduğunu görüyorum. Bu rezalette anılmaktan esef duyuyorum dedi. Ne demişti? Bakın 7 Şubat 2023 depremden sadece bir gün sonra attığı tweet. Haluk Levent de ah baba tüm devlet kurumlarına güvendiğimden daha fazla güveniyorum diyor. Ama ben bağış yapmadım diyor. Herhangi bir parasal ilişkim olmadı diyor. Yani şimdi burada bir tezat var. Yani kandırılmadıysanız kandırdınız mı? Bu soruyu sormakta millete düşüyor aslında. Bizi kandırdınız mı depremzedeler ya da depremzedelere yardım da bulunmak isteyenler? Gerçi samimiyetsizlikleri sanırım depremzedeler zaten görüp bu siyasi algıya cevabı sandıkta 2023'te verdiler. Ama şimdi unutulur dediler herhalde. Bir siyasi manivela yaparız burada. Unutulur dediler. Ama işte devletin hafızası unutmadığı gibi milletin hafızası da unutmuyor. Buna nasıl bir yorum yapmak gerekiyor Meltem Hanım? Sizin de görüşlerinizi almak isterim.
1: Burada ben sadece Feyzi Altun nezdinde konuşmayacağım. İfadesine başvurulan diğer kişiler için.
0: Bu sadece bir örnek olsun diye, evet, son örneklerden birisi diye getirdim.
1: Şimdi bu noktada bir mış gibi davranma eğilimi görüyorum ben açıkçası. Çünkü bir tezatlık var durumun içerisinde. Şimdi siz halkı yönlendiriyorsunuz bağış yapması için Ahbap Derneği'ne ama siz bağış yapmıyorsunuz. Şimdi burada ben haklı olarak şu soruyu soruyorum. Biz gerçekten bir asrın felaketi yaşadık. Küçücük çocuklar kumbaralarını, yani ben gözümle gördüğüm şeyi anlatıyorum. Küçücük çocuklar kumbaralarını böyle boşaltıp elinden geldiğince depremzede kardeşlerine yardım etmeye çalıştılar. Ki az önce bahsettiğimiz isimler nispeten yüksek gelirli kişiler. Dolayısıyla herkesten fazla ben açıkçası bağış yapmalarını beklerim. Çünkü kamuoyuna mal olmuş kişiler. Etki alanları fazla.
0: Bu arada bağış yapanlar ya da yaptılar diye kimseyi burada yargılamıyoruz. Ya da bunlara bir yönelik bir eleştiride bulunmuyoruz. Herkes masumane duygularıyla depremzedelerin yardımına koştu. Burada konu aldığımız kişi ve kişiler kendileri hiçbir şekilde ahbaba yardım yapmayıp ahbaba bağışta bulunmayıp başkalarını ahbaba yönlendirdiler.
1: Yani siz açıkça söylüyorsunuz ben bağış yapmadım. Ama siz başka insanları bağış yapmaya yönlendiriyorsunuz. Akabinde bir tweet atıyorsunuz. Tüm devlet kurumlarına güvendiğimden daha fazla güveniyorum Haluk Levent ve Ahbaba. Güveniyorsan neden bağış yapmadın diye bir soru, büyük bir soru işareti oluşuyor benim kafamda. Hı hı. Burada biz neyi gördük? Hemen toparlamak gerekirse hiçbir kurum, Ahbap için söylüyorum, hiçbir kişi, yine Haluk Levent için söylüyorum, tabii ki kesinleşmiş bir karar yok ama tekrarlamak gerekirse hiçbir kurum ve kişi devletin alternatifi olamaz. Ve bu noktada şunu da ifade etmek gerekir, tabii ki herkes siyasi fikrinde özgür, muhalif olabilirsiniz, ancak iktidar karşıtlığı ile devlet karşıtlığı bambaşka şeyler. En nihayetinde bir seçim yapılır. Seçim sonucunda seçmen, yani o siyasi parti sadece seçmenin değil tüm halkın iktidarı, yani tüm halkın temsilcisi olur. Dolayısıyla bu noktada sizin devlet karşıtlığı yapmanız iktidar karşıtlığı yapmanızla aynı şey değildir. Bunun farkında olunması bence halk açısından da çok iyi, çok bilinçli bir hareket olacaktır diye düşünüyorum. Çünkü hani bu tarz paylaşımlar, devlet kurumlarına güvendiğimden daha fazla güveniyorum. Akabinde 4 milyon görüntülenme almış bu tweet. Yani bu insanların erişebildikleri insan kitlesi de geniş olduğu için bu noktada onları bir kanaat önderi gibi görenler
0: şu
1: de var.
0: Şu cümle çok ilginç değil mi? Amacımız ihtiyaç sahiplerine faydalı olacağını düşündüğümüz bir organizasyon için, tırnak içerisinde bunu ifade ediyorum, iyi niyet göstermekti. Devlet kurumlarına dair güveni konu ettiğim tweet'i bu şekilde

0: paylaştım. İyi niyetiniz devlet kurumlarına güvensizlik midir?
1: Yani bunu şimdi siz gerçekten Ahbaba ve Haluk Levent'e çok güveniyor olabilirsiniz. Bazı şeyleri söylemenin bir üslubu vardır. Yani meslektaşım da bence bunu çok iyi biliyordur diye düşünüyorum. Gerçekten güveninizi farklı farklı dillerle de dile getirebilirsiniz. Tüm devlet kurumlarına güvendiğimden daha fazla güveniyorum şeklinde lanse etmek durumu, ben bunda bir iyi niyet düşünemiyorum açıkçası. Yani çünkü dediğim gibi üslup bence her şeyde çok önemli. Siz iyi niyet duygularınız eğer varsa bunu dile getirmenin başka başka yollarını gayet tabii bulabilirsiniz. Peki. Diye düşünüyorum.
0: İsmail Hocam, evet. Peki şunu neye yormak lazım? Bilimsel olarak da bunu soracağım. Şimdi bir muhaliflik maskesinin altında ya da bunu pelerin olarak da görebiliyor anladığımız kadarıyla birileri. Mesleklerinin haricindeki daha farklı konularla genellikle gündemde olan kişiler. Evet. İşte tabii ki bir aydın olmanın, bir sanatçı olmanın gerekliliği gibi görülebilir bazen eleştiri yapmak ya da muhalif olmak. Ama burada yapılan bu değil. Burada bir iktidar muhalifliğinden bahsetmiyoruz. Burada sonu ihtiyaç sahibi milyonlarca insana dokunan bir olaydan bahsediyoruz. İktidarıyla, muhalefetiyle, tüm seçmen siyasi görüş kitleleriyle hepsini tek çatı altında sorumluluğu olan devlete yönelik muhalefetten bahsediyoruz. Devleti yıpratmaya, itibarsızlaştırmaya yönelik hareketlerden bahsediyoruz. Ama bunları yapmak için, yani ben nasıl olsa muhalifim, yalan at, iftira at, her türlü hakaretlerde bulun. İster gazeteci, ister avukat, ister işte şarkıcı, ister oyuncu, ister şovmen, ne olursanız olun. Benim bir dokunulmazlığım olur algısı oluşturuluyor. Özellikle sosyal medyada. Bakın, o kadar şey yaşanmış, hala özürleri savcılık ifadelerinde sınırlı kalıyor.
2: Evet.
0: Hiçbirisi ne açtığı sosyal medya yayınlarında, ne çıktığı konserlerde, ne haber bültenlerinde. Hiçbirisinde... Hele hele hani devleti geçelim, milleti de geçelim genelini, depremzedelerden hala özür dileyen olmadı. Belki yargı sonucunu bekliyorlardır ama kendileri daha yargı sonuçlanmadan konunun ne olduğunu söylüyorlar zaten. Ne, hangi psikolojiye sığdırmalıyız?
2: Eyvallah. Teşekkür ediyorum. Gayet çerçeveli bir soru. Ben de umuyorum çerçeveyi doldurabilirim. Şimdi aslında bizim... Yani bir tarih usulü bakımından da biraz hani bizim çok temel bir şeyimiz vardır, bir anakronizm. Hı hı. Bu hataya düşmemek, yani kronoloji hatası, onu yapmadan da bir şeyler söylemeye çalışayım. Şimdi bugünün koşullarından mevzuyu çıkarıp o günün atmosferine taşıyıp oradan bakarsak, değil mi, bir hatta oturttuğumuzda, şimdi o günün koşullarında ne vardı? Deprem, savaş, pandemi vesaire, böyle bir sürü krizin adeta ortasına düşmüş bir zemin. Ve elbette bir taraftan da bir hakikat krizi. Ya bunun adı çok açık bir şekilde bu. Oluşturulmuş bir hakikat krizi. Neye dair bir hakikat krizi? Devletin ve devletin kurumlarının varlığına dair bir hakikat krizi. Bir sanallaşma. Bir yapaylaşma, algıyla olgu arasındaki o çizginin tamamen belirsiz hale geldiği, iç içe girdiği bir durum. Mesela biz bu özellikle sanal medyadaki paylaşımlarda vesairede, hani bu gerçek ötesi durumlardan bahsederken ne söyleriz? Şimdi bu güruhun yaptığı şeyin tanımı burada aslında biraz daha oturuyor, onun için söyleyeceğim. Burada mesela diyelim ki kaynağı belli olmayan, ki onların bir tanesini biliyorsunuz, bu baraj patladı diyordu onlardan bir tanesi. Evet. Şimdi bu baraj patladı meselesinde en azından kaynak belli, değil mi? Bak, bir yalan haber, bir kaynak belli. Diyelim ki hiç kaynağı belli olmayan, ki bu FETÖ'cü hesaplar bunu çok yaptılar. Binlerce bot hesaptan fake, o yumurta diyorduk değil mi bir ara filan. Bu tip hesaplardan paylaşımlar yaptılar. Hı hı. Şimdi Ola ki bu insanların içerisinden bu paylaşımlarda gerçek bir kişi bu tweet'i veya paylaşımı alıp yayınladığında, kaynağı belli olmayan bu şeyi alıp yayınladığında ve bu bir güvenilir bir insan olduğu için birilerinin gözünde diyor ki aa şimdi bu adam diyor bunu paylaştıysa bu kesin doğru. Ama kaynağı kim? Nereden neşet ediyor bu? Bilmiyoruz. Ama o kişinin onu paylaşması bir anda onu doğru haber kaynağı doğru olan bir şeye dönüştürüyor. Değil mi?
0: Evet.
2: Şimdi burada bir hakikat krizi çerçevesinde dedim ya devletin kurumları yıpratılarak. Bak burada bir şey çok açık. Bir şey çok açık. Muhalefetle yani muhalif siyasetle kol kola girmiş, onunla simbiyotik bir zeminde gelişmiş bir durumu tespit etmemiz lazım. Yani eğer CHP'nin zemininde üretilen o yapaylık, o hakikat krizi, o devlet kurumlarına alternatif bir takım paralel yapılar, işte TÜİK'e karşı değil mi? Hep hatırlayın. Yani evet, burada TÜİK vardı.
0: Hocam burada Kahraman Türk ordusuna bile dil uzatanlar oldu.
2: Uzatanlar oldu ama bir de şöyle bir şey yapıldı. Yani yerinden etme. Şimdi burada TÜİK
0: linç
2: var.
0: Kültürü.
2: Onun karşısına Enak'ı koydular değil mi?
0: Evet.
2: Aynı şey değil miydi bu? Yani bir kesim asla TÜİK'in ortaya koyduğu hiçbir istatistiği kabul etmezken Enak onlar için hakikatin en temel kaynağıydı. Onu kullandılar.
0: Pek çok kuruma, pek çok isme yönelik itibarsızlaştırma kampanyaları
2: paralel bir takım sanal kurumlar, efendim sahte sanal karakterler üretildi. Ve bu aynı zeminde bu da AFAD'a, Kızılay'a alternatif olarak üretildi. Mesela yine aynı ilginç, muhalif zeminde üretildi bu. Unutmayın.
0: Şu yaşananlara ilginç bir tepki var.
2: Evet.
0: Şarkıcı Gülben Ergen. Şimdi kendisi şöyle bir paylaşımda bulunmuştu 2023 yılında 10 Şubat. Haluk Levent'e bu ülke laf söyletmez. Kendini korumaya ve savunmaya ihtiyacı olmayacak kadar iyilik peşinde bir adam.
2: Ya.
0: Ve koca bir Anadolu yüreği taşır demişti. Bugün işte, ne diyor? Ya,
2: bu cümleler nasıl akredite ediyor değil mi?
0: Evet.
2: Birini nasıl parlatıyor, birini nasıl bir yere taşıyor? Yani Haluk Levent'in bütün kötü niyetliliklerine ve kumar bağımlılığına ne kadar büyük bir korumacı bir şemsiye sunuyor değil mi?
0: Evet. Ama şimdi yaşanan sürece dair ilginç bir soru soruyor. İyilik ve adalet arayışıma son verip X hesabımı donduruyorum.
2: Bak hala adalet ve hakikat arayışıma diyor bak.
0: Evet. Gerçekten de iyilikten maraz doğuyor.
2: Aramış gibi.
0: Haluk Levent konusundaki süreçle ilgili hangi gerekçeyle ifadem istendi bilmiyorum. Ancak gidip ifademi eksiksiz vereceğim. Meltem Hanım, neden ifadeleri isteniyor?
1: Çünkü şöyle, onlar aslında savcılık dosyasına şüpheli sıfatıyla değil, ifadelerine başvuruluyor olay hakkında bilgi alabilmek için. Yani savcılık nezdinde tabii ki hangi sorular detaylı olarak soruluyor vakıf değiliz ama buradan şunu düşünebiliriz. Bu paylaşımları yapmada herhangi bir menfaatleri var mı, bu öğreniliyordur. Herhangi bir bağış yaptılar mı, bu öğreniliyordur. Akabinde bu paylaşımları yapmadaki asıl niyetlerinin ne olduğu öğrenilerek dosyaya ilişkin diğer delillerin toplandığı gibi diğer kişilerin de bilgisine başvuruluyor.
0: Özellikle
1: aslında
0: şöyle mi diyor savcılık ya, Haluk Levent'le ilgili bugün işte Ahbap Derneği ile ilgili ortaya çıkan skandallar bu şekilde, hı-hı, tespitler bu şekilde. Hı-hı. Haluk Levent'in beyanları da bu şekilde. Bunlardan haberdar mıydınız? Eğer haberdarsanız neden bu kadar reklamını yaptınız?
1: Ya hem öyle hem de
0: yani bir nevi kısaca devlet diyor ki, yani devletin savcısı diyor ki, madem biliyordunuz, neden Haluk Levent'i parlatmak için yarışa girdiniz? Ahbaba milyon depremzedelerin ihtiyacı olan milyonlarca Türk lirasının yönlendirilmesi için çağrı yaptınız. Açık açık devlet, hani devlet yok ahbap var diyenler, hı hı, vardı ya.
2: bir alternatif bir buna, sunarak yap. Devlete bir alternatif sun bunu.
0: Çanak tutanlar
2: tek başına ki devlet sadece ve sadece ahbap üzerine bir çalışma yapsalar

0: Çok yani net.
1: X hesabını dondurmayı tercih etmiş.
2: Estağfurullah. Şimdi şöyle paylaşımı bu konunun üzerine söyledikleri bu kadarsa eğer Gülben Ergen'in, ben burada açıkçası şurada özellikle ilk cümlede iyilik ve adalet arayışıma son verip X hesabımı donduruyorum. Sanki şu demek gibi. Yani ben hala Haluk Levent'in arkasındayım. Ancak iyilik ve adalet arayışıma son veriyorum. Bir süre bunun için çabalamayacağım. X hesabımı da donduruyorum gibi ben bir açıkçası vallahi benim bu şekilde de anladım.
1: Yani, ya, ne dünün çünkü, ünlüsü yani, yani son birkaç yılındır hani var tabii de. Dünün ünlüleri biz zaten biliyorduk Haluk Levent'in ne olduğunu. O yüzden paramızı ona teslim etmedik derken.
2: Siz teslim
1: yılların,
2: etmediniz.
1: Sanat hayır, dünyasındaki birisi, ismi Gülben Ergen herhalde.
0: Hayır, birisi bana şunu da söylese yani, ben en azından biraz şöyle hani siyaseti, atmosferi naçizane takip eden bir kardeşinizim. Yani ya Gülben Ergen'i hangi hakikat arayışının içinde gördünüz? Hı. Yani böyle büyük büyük büyük davalarda, büyük hakikat arayışların içerisinde büyük bir fikir ve büyük bir düşünce insanı gibi. Ben hatırlamıyorum hangi hakikat arayışında vardı mesela Gülben Ergen.
1: Hani kendisinin bazı yani iyilik hareketleri vardı, anaokulları, yani kreşler yapımıyla.
2: Tabii tabii
0: ya, o ayrı.
1: Evet,
0: o ayrı.
1: Ben
0: hakikat arayışı ayrı bir şey
1: merak
0: yani.
1: İsmail
0: hangisi?
1: Rıza. Yani bakın dava yani bu soruşturma başlayalı 2 haftayı geçti artık. Haluk Levent konusundaki süreçle ilgili hangi gerekçeyle ifadem istendi bilmiyorum. Yani
2: burada şöyle bir konusu olabilir.
1: X hesabınızdan da haberiniz yoksa zaten kullanılmamalı herhalde bu yaşananlarla ilgili. Bugüne kadar kimler hangi gerekçeyle ifadesine başvurulmak üzere çağrıldıysa siz de bu ve benzeri
2: şu açıdan söylemiş olabilir belki. Yani ben sadece paylaşım yaptım. Yani hani benim işlediğim bir suç yok. Suç unsuru barındıran bir şey paylaşmadım. Şeklinde söylemiş olabilir. Yani hani ben birilerini yönlendirdim paylaşım ve bağış yapmaları konusunda. Ama hani bu suç oluşturmuyor. Dolayısıyla hangi suç isnat edilerek beni çağırdılar gibi bir söylem olabilir diye düşünüyorum. Yani bu arada şeyi de söyleyeyim. Yani Gülben Ergen'in ben kamuoyuna lanse olan büyük dosyaları takip etmeye çalıştığını gördüm. Hani orada da yiğidi öldür hakkını yeme.
1: Umarım ki depremzedelerin haklarıyla
0: bilmediğim için o hani cehaletimi gidereyim yani. Cehaletimi gidereyim.
2: Ama
0: yani
2: burada
0: öyle bir
2: şunu
0: şey varsa ne güzel.
2: Lazım.
0: Ne güzel.
2: Tabii ki, tabii. Keşke hepimiz evet. Birilerine yardımcı
0: elbette
2: olabilsek, bir
0: elbette
2: şeyler yapabilsek. Burada tabii ki bu kişilerden bir öncelikli bir vatandaş olarak ne beklenmesi gerekir? Siz gerçekten geniş bir kitleye hitap ediyorsanız eğer, birilerini bir şeylere yönlendirirken gerçek bir araştırma yapmak doğrusudur. Siz alelade bir vatandaş değilsiniz. Tabii. Örnek veriyorum. Yani X kişisinin attığı bir tweet'i 300-500 kişi görüntüler ve onun etki alanı düşüktür. Dolayısıyla belki de o kendini gerçek bir araştırma yapma konusunda sorumlu hissetmeyebilir. Ama bu insanlar bu araştırmayı yapmak da bence diğer insanlara göre kat ve kat evet, daha sorumlular.
1: Biliyoruz, yakından da şahidiz. İşte o okul yapmana okulu yaptırmak için pek çok kampanyalar düzenlemişti. Bazı cinayet davalarıyla ilgili yakından ilgilenmişti. Umarız ki burada milyonlarca depremzededen bahsediyoruz.
2: Ki,
1: ve
2: ki
1: onlar için toplanan milyonlarca hatta milyarlarca liradan bahsediyoruz. İhtiyaç sahiplerine ulaştırılmak için toplanan milyarlarca liradan bahsediyoruz. Umarız ki benzer adalet arayışlarını gerçekten Gülben Ergen diğer davalarda, soruşturmalarda gösterdiği o hassasiyeti burada da gösterir. Bizim sadece söylediğimiz şey, hala buradaki pek çok isimden savcılık ifadesi haricinde bir özür yok. Özrü kime yaparsınız? Orası size kalmış ama bir özür bekleyen kesim vardır ve bunu biliyoruz ki depremzedeler, çünkü o dönemde tüm siyaset depremzedeler üzerinden, onların acıları üzerinden yapıldı.
3: İfadesi özelinde öz eleştiri de yok. Yani iyilikten maraz doğar. Yaptığı çalışmalar olabilir. Toplumun takdir ettiği çalışmalar da olabilir ama metne baktığımızda işte protesto ediyorum, X hesabımı kapatıyorum. İyilikten maraz doğar diye açıklaması da çok doğru değil. Burada yaptıkları ile ilgili bir öz eleştiri yapıp toplumdan özür dilemeleri gerekir. Az önce avukat hanım söyledi. Bilgi amaçlı. Yani bir şüpheli sıfatıyla o değil. İşte adı paylaşım yapmışsınız. Konularda adınız geçiyor. Evet. Bu konuda işte ne soruluyor? Bağış yaptınız mı?

0: bu yayınları neden yaptınız? Tanıyor musunuz?
1: Amacınız neydi?
0: Amacınız da o şekilde soruyor. Şimdi burada temel, Tahir Bey, temel sorun o dönem oluşturulan algı. Şimdi siz bu gazeteci, toplumun önde giden, neyin ne olduğunu bilen insanlarsınız. Hatta şöyle bir şey var. Birkaç tanesi de ki biz Haluk Levent'i biliyorduk, ondan bağış yapmadık. Sen yapmıyorsun, millete yap diyorsun. Burada çok ciddi bir çifte standart var. Sonra da bu iş Haluk Levent patladı, söyleyeyim, ellerinde patladı. Yani bir iyilik meleği, bir Robin Hood inşa etmeye çalıştılar. Bunda
2: hatta Birleşmiş Milletler iyi niyet elçisi falan oluyormuş. Bir evet. De o gazetecinin birini dinliyorum, diyor ki geçmiş olsun diyor Haluk Levent diyor. Çok zamansız oldu diyor yani.
0: Evet. Ve bir ne yani diyelim?
2: Böyle bir garabet var.
0: Bir durum ortaya çıktı. Mevcut durum ortaya çıktı. Bu krizde de başarılı bir tepki neden geliyor? Bu açıklamalarından dolayı iyilik ve adalet arayışına son verip X hesabımı donduruyorum. Donduruyorum. Yani ifadeye çağrılmasaydı donduracak mıydı Tahir Bey?
1: Ya zaten artık savcılık bütün tweetleri vesaire zaten elindedir, artık dondurması onun için bir şey ifade etmez ama ya burada olması gereken nedir? Ben kendi şahsi fikrimi söylüyorum. Bu en başında 10 Şubat 2023'te siz etki alanı geniş bir insansınız. Bir insanı, vatandaşı ya böyle bir asrın felaketinde birilerini bir kuruma yönlendirecekseniz eğer bunun aslını aslarını araştırıp söylemesi gerektiğini düşünüyorum en başında. Kaldı ki bunu yapmadın, insansın, hata yaptın vesaire. Hadi oldu diyelim. Akabinde bugün olması gereken, başta depremzedeler olmak üzere bağış yapan herkesten, yönlendirdiği belki fikrini yanlış şekilde yönlendirdiği kişilerden samimi bir özür nispeten bence bu açıklamadan kat be kat daha iyidir. İnsan hata yapar, olabilir. Biz burada kimseyi yargılamıyoruz. Kesinleşmiş bir mahkeme kararı da yok. Ama bu noktada iyilikten maraz doğuyormuş. Ama sen, sana sorarlar, sen iyilik yapmak istiyorsun. Tamam, evet, doğru. Belki de öyle. Ama iyilik yapmak isterken öncelikli olarak sen bir sorumluluklarını yerine getir. Gerekli araştırmanı yap. Gerekli işte artık ne yapılması gerekiyorsa yap. Ve ona göre insanları bir yere yönlendir. Çünkü bu noktada da gerçekten bizim en çok kenetlenmemiz gereken günlerde biz bazı insanların tam aksine kutuplaştırmaya çalıştığını gördük. Bu noktada yani buna çanak tutan herkes, hukuki olarak söylemiyorum ama ahlaki olarak sorumludur ve ahlaki olarak sorumluluğunun karşılığı olarak bir özrü bekliyorum ben
0: açıkçası. O dönemki yayınlara ama geri gidelim. Hadi diyelim bir zaman makinesiyle geri gidelim. Şimdi Ahbap'a destek veren açıklamalar yanında isim üzerinden değil mi, genel yaptıkları başka bir yayınlar da vardı. Yardımlar nereye gidiyor? Hatırlayın, yardımları yerine evet, ulaşıyor mu? Şimdi bu iş öyle değil. Yani Haluk Levent'e biz destek verdik, elimizde patladık meselesi değil. Bir Kızılay ile ilgili yaptıkları olumsuz algının sonucunda kan bağışları düştü. Aslında normalde böyle acı olan
3: arama kurtarma çalışmaları sırasında acılı depremzedeleri AFAD personeliyle karşı karşıya getirdi bu açıklamalar.
0: Getirdi. Bir Babala isim de vereyim. Babala TV'nin yaptığı yalana haber arama kurtarmayı 4,5 saate yakın baraj Hatay'da durdurdu.
3: Baraj patladı.
0: Baraj patladı. Aslında onunla da ilgili de ne yapıldı, ben bir gazeteci olarak çok merak ediyorum. Yani
3: onunla ilgili de bir yargı süreci başlatılmıştı.
1: Beraat etti o dosyadan.
0: Ya bir ikincisi bu AFAD gibi, Kızılay gibi kurumlarımızın üzerine oluşan algıdan kan bağışlıyor. O zaman soralım, büyük soruyu soralım. Ameliyatlara gittiğimizde kritik ameliyatlarda kan stoku yapıyoruz değil mi? Kan bulamadığı için kaç kişi yaşamını yitirdi? Bir de acı bir olay yaşamışık. Bir sürü yaralımız var. Yaralımız var. Hem bölgede olan ameliyatlarda, tıbbi müdahalelerde, hem bölge dışında. Kan stoku, bakın bu çok önemli bir şey. Bu neden dolayı oldu? Gidip devletimiz kampanya yapmaya başladı. Medya kampanya yapmaya başladı. O dönem haber de dünya kadar çağrıda bulundu kan bağışı için. Ben çok iyi haberleri hatırlıyorum. Bu bırakın hani ahbap şöyle, bap böyle algısını üzerinden kurumları rencide etmeye çalışıyor. Bir şey daha söyleyeyim. Yani sadece not olarak söyleyeyim, yanlış anlaşılmasın. Kızılay'ın çadır vakası oldu değil mi? Çadır satış vakası. Onu ilk kim açıkladı?
3: Haluk Levent.
0: Ya onun için her şeyi böyle alt alta koyduğumuzda bu sıradan bir şey değil. Neydi mesela?

0: Biliyor musunuz mesela? Acı bir olay var. Devlet millet seferber olmuş. Biz buradan nasıl İsmail Hocam bir zarar verebiliriz? Sayın Erdoğan'a nasıl yıpratabiliriz? Devleti nasıl yıpratabiliriz? Bütün örgü, mesele buydu. Bütün şimdi öyle, tabii şimdi hiç kendimizi kandırmayalım. Bunu kurumlar üzerinden yaptılar. Aynen. Algılar üzerinden yaptılar. Sanal
1: yaptılar,
0: medya
1: yapmaya da devam ettiler.
0: Hala devam ediyorlar.
1: Yani afet hala. Bir afet başımıza gelmeye dursun. Yangın, sel, işte taşkınlar hatta ya da deprem. Hemen.
0: Bunu bakın ben size söyleyeyim. Ben size söyleyeyim. Bunu Gezi'de yaptılar. Gezi'de yaptılar. Evet. 17-25 Aralık'ta yaptılar. Midtırları krizinde yaptılar. 15 Temmuz hain darbe girişiminde yaptılar. Orman yangınlarında yaptılar. Uçak nerede diye ya.
2: Hayır, bir de bazı gazeteciler ya bu iktidarın gitmesi için büyük bir afetin sel mi yangın mı bir şey olması
1: diyenler
2: lazım.
1: Oldu. Maalesef.
0: Bu oldu ya. Ya
1: bunu,
0: bir de şöyle
1: durum şu.
0: Evet, bu çok zaten. Son cümle. Bu sizin işiniz mi? Neden? Yani
1: muhalefet
0: bu memlekette
1: için
0: yok şimdi
1: muhalefet olmasını bekleyenler klavye başında neredeyse bunu bekleyenler var.
0: Sayın Tahir Bey. Sayın Bey iktidarı değiştirmek sanatçının şarkıcının işi mi? Çok meraklılarsa siyaset yapsın. Mesela ben siyasete meraklı olayım. Meraklı biri olayım. Giderim kendi ideolojime, kendimi ifade bir yere kayıt yaptırım. Orada olabilirsem aday olurum, siyaset yaparım. Girerim meclise, girmem. Ya da başka bir şekilde belediye başkanı, ilgilenmezse belediye meclis üyesi olurum. Olurum, siyaseti yaparım. Yani bir bunu da konuşalım. Sizin işiniz mi bu? Bak geçen sizin yayında da anlattım. Şimdi öne çıkan toplumun sevdiği, bu bizim de dinlediğimiz, sevdiğimiz şarkıcılar var. Bunların içinde gazeteci meslektaşlarım da var. Şimdi yurt dışına gidiyorlar. Türkiye'de de yapıyorlar bazen. Kendilerine bir ödül veriliyor hasbereket. Onlar da PR'lı ödül biliyorsunuz. Para verilip alınan menajerler üzerinden, ajanslar üzerinden. Hemen yayınlar tabii Avrupa medyası öyle. Bu ödülü ülkemde ezilen mazlum ve demokrasi kurbanları için alıyorum diyor. Bakın atlıyor uçağa ezildiği. Kendine göre ezildi, ülkeye geliyor ve hala toplumun önünde gidip konser verip dizi oynuyor.
1: Ama bu bir muhalefet kültürü olmuş durumda
0: ya
1: bizim ülkemizde
0: kültür,
1: maalesef.
0: Bu kültür bülük değil. Buna ne derler Anadolu'da biliyor musun? Ekmeğini yediğin yere ihanet etmek derler. Bu vatan
1: bu
0: bizim.
1: Sadece ya, öyle onlara değil. Has değil ki. Aha. Öyle bir muhalefet modeli Türkiye'de maalesef ki oluşturuldu ki Türkiye'yi gidip iktidarı tırnak içerisinde yurt dışına özellikle Avrupa'ya şikayet etmek gibi bir muhalefet kültürü oluşturdu.
3: Maalesef. Ve bunu günde yaşadık da.
0: Ya Avrupa'ya şikayet
1: Atatürk maskesi altında Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü de kendilerine kalkan olarak kullanıp sürekli yurt dışına gidip İngiliz'e gidip Almanlara gidip Fransız'a gidip
0: ne değişiyor?
1: Türkiye'yi şikayet etme.
0: Ne oldu? Şikayet ettiler. Ne oluyor? Ne oluyor? Ne değişiyor?
1: Değişen bir şey yok.
0: Ya millet gene tercihini yapıyor. Millet gene işine bakıyor.
1: Şimdi benzer durum siyasette de yaşandı. Evet. Hatta şu süreçte biz şunu yakından tanıyoruz. Yani bu deprem döneminde de bu ahbap parlatılması döneminde de en çok kullanılan sloganlardan birisi devlet yok, ahbap var. Bunu başlatan ilk kimdi peki? Bunu başlatan bir FETÖ'cüydü. O FETÖ'cünün sosyal medya üzerinden yaptığı algı operasyonuna topyekün işte ismini burada zikrettiğimiz ya da zikretmediğimiz yüzlerce sözde sanatçı, akademisyen, sözde gazeteci, sunucu vesaire şovmen eşlik ettiler, ahbabı parlattılar, getirdiler. Şimdi siyasette yeni bir süreç yaşıyoruz. Tabii her yeni açılan siyasi parti demokrasi için bir kazanımdır. Yeni bir siyasi parti daha demokrasi hayatımıza girdi. Türk demokrasi tarihine kazandırıldı. Yeni parti. Yeni partiye de ilginç bir destek geldi. CHP'yi yıllarca destekleyen paylaşımlarıyla iktidar karşısında bildiğimiz FETÖ'cü bir isim şimdi de yeni partiye destek çıkıp CHP'yi eleştirmeye başladı.
4: FETÖ terör örgütü ajanlarını zamanında fark edemediğim için sizlerden özür diliyorum.
5: Özgür Özeller için artık Cumhuriyet Halk Partisi artık ana muhalefet partisi özelliğini kaybetmiş, Kemal Kılıçdaroğlu'yla birlikte yok olup gidecek bir parti.
6: Yeni parti genel başkanı Özgür Özel'e seslendi. CHP'yi gündeminizden çıkarın, önünüze bakın mesajı verdi.
5: Artık bütün gündemlerinden çıkmalı, adlarını bile anmamalılar. Bütün bu CHP kadrosu. Odaklanmaları gereken şey ne? İktidar Odaklanmaları gereken şey halk.
6: Cevheri Güven'in yeni partiye yönelik açıklamaları gündem oldu. FETÖ firarisi CHP'nin unutulacağını söyledi.

0: tartışılacak açıklamalara imza attı.
1: Artık CHP defteri tamamen kapanmış olmalı. CHP unutulup yok edilip gidecek partilerden biri olmalı. Tıpkı ANAP gibi, tıpkı Doğru Yol Partisi gibi.
0: Kemal Kılıçdaroğlu'nun basın danışmanı Atakan Sönmez'den Güven'e tepki gecikmedi. Sönmez, FETÖ kaçkınları CHP bitecek diye bayram ediyor dedi. Bu mücadele bir tek FETÖ beslemesi kalmayana kadar sürecek ifadesini kullandı.
2: Eşim tehdit ediliyor. Ya bu kadar ahlaksızlık olur mu ya? İşiniz benim eşimden ne istiyorsunuz siz ya? Ne istiyorsunuz siz? Adamı troller, hakaret, dava açıyoruz, Özbekistan'da çıkıyor. Dava açıyoruz, Pakistan'da çıkıyor.
0: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu genel merkezdeki ilk açıklamasında FETÖ başlığını açmış, kurmaylarına FETÖ ile mücadele için denetim mekanizması kurulması talimatını vermişti. Tartışmalar sürerken CHP ve Yeni Parti'nin grup toplantılarını yapacakları salonlarda belli oldu. CHP'nin grup toplantıları yine salı günleri saat 13.30'da olacak. Ancak bu hafta grup toplantısı yapılmayacak. Yeni Parti de aynı gün ve aynı salonda saat 11.45'te grup toplantısını gerçekleştirecek.
3: Şimdi bu konuyla ilgili tabii Yeni Parti artık siyasetteki yerini aldı. Görünen o ki haber bültenlerinde de artık Yeni Parti ismiyle daha çok yer alacak. Daha kurulduğu ilk günden bu yana pek çok konuyla gündeme geldi. İşte logosundan tutun da sosyal medya hesaplarına varıncaya kadar. Şimdi bu geldi ama Yeni Parti daha çok CHP muhalifliğiyle gündemde. Evet, bir muhalefet partisi mecliste şu an ikinci çoğunluğu bulunan parti olarak ana muhalefet partisi statüsünde. Ama muhalefeti daha çok mevcut CHP'ye. Bir iddia ortaya atıldı. Yine sosyal medya üzerinden başlayan, ardından da aralarına bazı isimlerin katıldığı bir figüran iddiası. Geçtiğimiz gün CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu malum İstanbul'daydı. İstanbul İl Başkanı da Gürsel Tekin'in de yapmış olduğu, sunuculuğunda yaptığı programda da bir CHP üye katılımı programı düzenlendi. Şimdi orada bir şeyler oldu. İddialar oydu ki üyeler aslında gerçek üye değil, figüranlardı. Detaylara bakalım. CHP'nin rozet töreninde salonda bulunanların en az 200'ü figüran CHP'li ile dolundu. Bu figüranlar 950 liraya kast ajanslarından tutulan kişilerdi. Arka bahçelerde provalar yaptırıldı. 50 kişiye CHP gençlik kolları yeleği giydirildi. Konuşmalar sırasında alkışla sloganlar kast direktörleri tarafından yönlendirildi deniliyor. İsmail Hocam, ilk ortaya çıkanlar bunlardı. Şimdi hatta ajans isimleri falan ortaya atıldı. Ajans sahiplerinin açıklamaları da var. İddialar da var. Yanıtlar da var. Ama ilginç değil mi? Yani iki parti arasındaki, CHP ile Yeni Parti arasındaki muhalefette ilk iş bu figüran konusunun olması. Evet.
4: Şimdi bu hiç tesadüf değil. Tabii her ikisi de şu anda aynı taban üzerinden seçim ve hayali düşündükleri için o seçmen tabanını konsolide edebilmek ve kendi tarafına çekebilmek için artık burada her türlü salvo yapılacak. Öyle görünüyor. Fakat şöyle bir şey var. Tabii yani sonuçta 200-300 kişiyi bir CHP yani bulamayacak kadar bir aciziyet yaşayacağı kanaatinde değilim. Ama şöyle de bir şey var. Benim Gürsel Tekin Bey'in yani bir tekrar Kemal Kılıçdaroğlu'nun işte İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı sürecinde de onun kampanya ve şeylerini o devam ettiriyordu. Bu Kağıttepe falan filan işte biliyorsunuz Kağıthane, Kağıttepe o zaman işte şeyi bile olamamıştı biliyorsunuz. Oy da kullanamadı. Kendine bile oy kullanamadı yani. Şimdi oralara bir yandan da gittim. Dolayısıyla yani Gürsel Tekin'in nasıl bir siyasi parti iletişimi yürüttüğü, nasıl bir efendim kampanya yürüttüğüne o yıllardan da biraz şeyim var. Yani mesela bir inşaat sahasına işte o zaman AK Parti belediyeciliği falan olduğu için onu kötülemek adına mesela Küçükçekmece Yarımburgaz bölgesinde bir inşaat şantiyesine gazetecileri götürüp inşaatın içindeki çamurlarda gezdirip ondan sonra bak işte İstanbul çamur içinde haberlerini yaptırdığını da biliyorum yani, anlatabiliyor muyum şimdi? Dolayısıyla böyle bir kafama bir de bu da geliyor yani. Ama buradaki temel mesele şu yani.

0: Bu 300 kişiyi CHP bugün bulamayacak bir durumda bence değil. Yani ama burada artık öyle bir noktaya gelindi ki yani mesela işte Özgür Özel'in burada ortaya koyduğu, kurduğu bir parti mesela aslında CHP'nin şu anda davalık olan mahkeme önünde bir sürü dosyayla hesap veren bütün bagajını yüklendi ve öbür tarafa gitti. Aslında CHP'nin içerisinde var olan sorgulanması ve arınması gereken herkesle birlikte öbür tarafa gittiği için adına ne kadar yeni derse desin bütün sorunlar eski ve kronik. Onlarla boğuşmak ve uğraşmak zorunda. Bunun Türkiye'ye ki mesela burada hani bugün bir hocamız da bu konuyu biraz öne çıkardı. Çok hakikaten çok önemli bir konu. Hani bu ceza hukukunda, ceza mahkemelerinde mesela hani bir şey vardır ya, bir gün ışığı kadar aydınlatılması meselelerin. Şimdi bu yarın bir gün adalet bunu durultacak değil mi? Bunlar ispatlanacak, bunlar ortaya konacak. Bu masanın ortaya koyduğu bu tablo vesaire. Benim bir de burada aslında hakikaten anlamakta zorlandığım bir şey var. Bu ayrımı hep soruyorum, sormak da
1: Geçtiğimiz gün
0: zorundayız yani.
1: Sabah gazetesi haber koordinatörü Kenan Kıran
0: Evet.
1: konuğumuzdu. Şöyle bir yorumu oldu. Türkiye siyasi tarihinde, belki de dünya siyasi
0: Evet.
1: tarihinde ilk defa yolsuzluk ve rüşveti savunmak üzere bir parti kuruldu.
0: Şu anki yani ne yazık ki bu.
1: Yani
0: Yani
1: tabii
0: bir
1: biz de
0: davalık
1: bir
0: süreci,
1: davadan, bir
0: bir
1: soruşturmadan
0: davalık süreci,
1: bahsediyoruz.
0: bir davalık süreci savunmak için parti ayrıldı ve gitti. Ama burada hiç kuşku yok gibi çıkar birliği var. Aynı
1: İlginçti.
0: çıkar, evet, aynı çıkarda
1: İlginçti. Şimdi
0: birleşmiş.
1: o
0: Yani,
1: gidenler
0: evet.
1: ve onları destekleyen medya bu kez eski partilerini
0: Evet.
1: işte sahtecilikle
0: Tabii,
1: suçluyorlar.
0: tabii.
1: Şimdi ajansın sahibi konuşmuş bu arada.
0: İtibar suikastı,
1: Evet,
0: her
1: ajansın
0: türlü.
1: sahibi de konuşmuş. Onun da bir açıklamalarını getirelim ekrana. Diyor ki şöyle bir mesaj gitti iddia ediliyor. 25 Temmuz Cumartesi 4 saatlik parti söyleşisi için 18-70 yaş arası bay bayan kişiler gerekmektedir. Gelmek isteyen herkes dönüş yapabilir. Bütçe 950 TL, nakit, iletişim, yapım ve ajansların genel koordinatörü diye. Numaralar paylaşılmış, toplam 100 kişi gerekmektedir. Şimdi öyle ya da böyle, hani her şeyi bir kenara bırakalım. Gürsel Tekin gibi tecrübeli bir siyasetçi ya da Kemal Kılıçdaroğlu gibi bir siyasetçi herhalde 100 kişiyi bulamayacak kadar siyasette gözden düşmediler ya da
0: Tabii.
1: siyasi pozisyonlarını
0: Hayır, bir
1: kaybetmediler.
0: de çok ilginç bir şey değil mi? Yani Tahir Bey, şimdi mesela sizin bir fikri takip değil mi? Yıllardır televizyondasınız.
1: Cumhurbaşkanlığı
0: Bir fikri,
1: adaylığı
0: evet.
1: yapmış
0: Bir
1: birisinden
0: fikri takip
1: bahsediyor.
0: yapıyorsunuz. Mesela şimdi hep benden daha iyi Tahir. Şimdi ya Gürsel Tekin ve Kılıçdaroğlu'nun mesela ya CHP'de makulü temsil eden noktaya gelmiş olması ve bugün bu noktada durmuyor olması da çok,
1: İşte
0: değil mi yani? Ne
1: çok
0: kadar
1: ilginç.
0: garip bir
1: Çok
0: noktaya
1: ilginç.
0: geliyorsunuz yani.
1: Diyor
0: Bak,
1: ki
0: makulü
1: ajansın
0: temsil
1: sahibi
0: ediyorlar şu anda
1: önerine,
0: yani.
1: 950 TL katılım karşılığında verilen bir figüran ücreti değildi diyor. Beni kırmayıp geldikleri için insanların cebine koyduğumuz bir gönül alma parasıydı. Ben bir ajans sahibi olarak siyasete atılan arkadaşımı desteklemeyecek miyim? Destekleyemeyecek miyim? Günlerdir uğradığım itibar suikastı yeter diyor. Şimdi bu konu CHP'li isimlere de soruluyor. Hatta iddialara böyle yanıt veriyorlar karşılıklı. O figüran manşeti de verebilirsek arkadaşından
0: Şu
1: rica edeyim.
0: cümle arızalı ya, mesela işte ceplerine harçlık koyamayacak mıyım? Yani bir dava adamının cebine
2: Çocuğu
0: harçlık koymak.
2: kandırıyorsun ya.
0: Ya
2: Ya
0: bu
2: şurada
0: yani
2: bütçe
0: bak bu
2: 950'de
0: ifade
2: yazıyor
0: hiç.
2: yani.
1: Ama
2: İnsan bir de
1: işte.
2: karşısındaki kitleyi birazcık ciddiye alıp ona göre bir açıklama yapar.
0: Tabii
2: Gönül
0: ya.
2: alma parasıydı,
0: Ne
2: beni
0: öyle şey
2: kırmayıp
0: olur? Ya
2: geldikleri
0: hangi
2: için
0: siyasi parti bunu
2: yani.
0: yapabilir yani, yapar yani?
2: Ya
1: Bir de
2: hocam, mesele
1: diğer
2: o
1: yönden
2: değil yani.
1: bakıyorum.
0: Cebine niye harçlık koyuyorsun yani?
2: Yani karşın açıklama yaptığın kesime bir ciddiye alırsın, ona
0: Evet.
2: göre bir, yani bir şey söylersin. Açık açık yazıyor bütçe 950 lira diye. Yaptıysan yaptım da
3: Bu
2: ya.
3: ajans sahibi sıkıntılı. Şimdi kaç gün önce
0: Şimdi bu ajans
3: konuştum.
0: sahibi,
1: İşte
0: bu
1: onu
0: ajans sahibinin
1: soruyorum ben.
0: niyetini
1: Sizin
0: sorgulamamız
1: yorumunuz aslında.
0: gerekiyor.
3: Bunun bu patladığı için.
1: Cumhurbaşkanlığı adaylığı yapmış,
0: Heh.
1: adaylığı olan Kemal Kılıçdaroğlu. İstanbul'da çok çeşitli görevlerde CHP içerisinde genel sekreterlik, uzun yıllar genel sekreterlik yapmış.
0: Şimdi
1: İşte Gürsel
0: burada
1: Tekin 100 kişiyi bulamayıp
0: mümkün mü
1: ajanstan
0: ya?
1: getirecek kadar
0: Öyle bir şey olabilir mi?
1: siyasette bu kadar bir kayıp mı
3: Şimdi
1: yaşadılar?
3: bu partiye katılım töreni bir. İstanbul Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanlığı yürütüyor. İki,
4: Gürsel Bey konuşmasında Şişli ilçe başkanına atıfta bulundu.

0: için salon sanırım Şişli bölgesinde. İlçe başkanıma da sordum. Şimdi burada Kemal Bey'den daha çok Kemal Bey gelmiştir. Bir genel başkan. Rozet takan kişilere bakar. İlk önce CHP'nin içinde bu faaliyetin yapıldı. Bu faaliyetle ilgili sorumlu olana bakmak lazım. İkinci de bu ajans sahibinin profiline bakmak lazım. Yani bu ajans sahibi kimlerle ilişkili, ilişkili CHP'de. Evet. Önceden CHP'ye yakın bir isim mi? Yani kirli medya tanımlaması boşuna kullanmıyorum diyor. Burada medya üzerinden de bu kirli medya demesinin sebebini de biliyorsunuz. Bir muhabirin o ajansa sızması, WhatsApp gruplarına girmesi biliyor. Ondan sonra o nasıl haber oluyor? Yani ben burada bir çok ciddi bir
1: organize, nasıl haberleştiriliyor?
0: Organize bir iş görüyorum. Yani bu yani önceden planlanmış biri. Yani 10 kişi de gitse ifşa olacaktı. 20 kişi de gitseydi ifşa olacaktı. Çünkü işin içine bir gazeteci muhabir girdiğinde tabii, artık bu WhatsApp gruplarına yani, kadar yani sızmış. Yani kendini sistemin içine dahil etmiş bir. Buna bakılması lazım.
1: Yani valla ben o dostum dediği kişinin ne kadar dostu olduğunu ben çok sorgularım yani şu ifadelere bakınca bile. Kimin dostu işte yani? Hani diyor ya dostuma yardımcı olamayacak mıyım? Bilsel Tekin'in yani, mi yoksa
0: ajans sahibinin
1: Kemal Kılıçdaroğlu'nun mu? Yani bence böyle bir dostluk yok yani.
0: Ceplerini sen şimdi bir ajans sahibisin. Evet. Resmi mevzuata tabisin. Öyle milletin cebine para koyamazsın.
1: Tabii profesyonel yani, bir ajanssın sonuçta yani.
0: Şimdi ajansta çalışanlarla sözleşmen var mı? Evet. Bir. Bu kişilerle mesela
2: hani sandviç vesaire tamam
0: bak, o ikramdır.
1: Sizin dediğiniz o insani bir şeydir zaten ya. O insani bir şeydir.
0: Ödeme
1: yani
0: yapıyorsun. Bunlardan bazıları da paralarını alamadıklarını söylüyorlar sanal medya üzerinden. Çağrıldıklarını ve paramızı evet, alamadık evet diyorlar. Öyle paylaşımlar da var. Biraz bana göre bu işin miyektaşı ajans sahibi ki CHP'de kimlerle ilintili, kimlerle görüşmüş. Tabii. Bu organizasyon oldu son hafta kimlerle temasa
1: ve hesabına bir kamikaze dalış yapmış
0: hesabına
1: yani
0: ya da açıktan yani yani para aktarılmış mı? Burada Gürsel Bey dibine kadar, Gürsel Tekin de ben tanırım. Yani siyaseten takip ettiğimiz biri. Su inatçıdır. Bu işin sonuna kadar gidecek. Orada ilçe, Şişli ilçeyi işaret ettiğine göre Gürsel Bey bir şeyler biliyor.
2: Şimdi
0: burada da bir hatırlatma.
2: Müslüm Sarı'nın açıklamaları da
0: dikkat bir hatırlatma. Özgür Özel ayrılırken son yaptığı grup toplantısında bazı arkadaşlar neden partide kaldı diye bana sormayın dedi. Kalmaları gerekir dedi. Biraz da kalanlara bakmak lazım.
2: Belediye başkanlarıyla ilgili de mi benzer bir şey? Onu soracağım birazdan. Ama Müslüm Sarı'nın açıklamaları mesela diyor ki bu organizasyonu biz yapmadık. Genel merkez olarak biz oraya gittik. Organizasyonu il başkanı yaptı. Dolayısıyla benim il başkanını savunan bir açıklama yaptık. Hukuk gerekli değerlendirmeyi yapacak. Gerçekten böyle bir durum varsa biz de gerekli değerlendirmeyi yaparız. Peki bu konuyla ilgili sosyal medyadan ne demişti? Onu da bir Müslüm Sarı'nın açıklamasını getirelim. Diyor ki partimizin törenini karalamak amacıyla ortaya atılan bu iddialar ahlak ve vicdan dışı birer iftiradan ibarettir. CHP'ye her gün binlerce yurttaşımız kendi iradesiyle bu ülkenin geleceğine nefes aldırmak için katılmaktadır. Partimize katılan insanları paralı figüran olarak nitelendirmek binlerce yurttaşımızın onuruna ve hakkına açıkça girmektir. Gazetecilik maskesi altında halkın temiz iradesine ve partimizin onurlu mücadelesine çamur atmaya çalışan bu anlayışa karşı tüm hukuki haklarımızı sonuna kadar kullanacağız diyor. Bir de Gürsel Tekin'in o açıklamasını tekrar okuyalım. Gürsel Tekin de aslında diyor ki son 10 aydır kirli medya tanımlamasını boşuna kullanmıyorum. Kirli medya dedikleri Cumhuriyet Halk Partisi'ni
1: kendi medyaları
2: özellikle çok yakın işbirliği içerisinde, yani işbirliği derken siyaset birliği içerisinde olduğu medya herkes biliyor. İstiyorum ki bu medya benim hakkımda suç duyurusunda bulunsun. Haber tamamen külliyen yalandır. Hangi firmayla böyle bir anlaşma yapılmış? Gürsel Tekin'in bir firmayla el sıkıştığına, para alıp verdiğine dair tek bir bilgi varsa kendimi Taksim Meydanı'nda asarım. Bizim asla paralı işlerle bağımız olmadı diyor. Yani o manşetler var. Yani gazetenin iddiası var. Karşılığında açıklamaları var. Şöyle özetle onu da arkadaşlarımdan rica edeceğim. Onu da görelim. Yayın organı diyor ki haberimizin arkasındayız. İftiralara karşı yargı yoluna başvuracağız.
1: Ama bütün bu iddiaları zayıflatan da ajans sahibinin ifadeleri var.
3: Yani gibi bir durum aslında.
1: Dolayısıyla yani para verdim diyor yani. Öbür tarafa malzeme bu. Yani çok açık bir malzeme. Dolayısıyla burada kimin dostu bu kişi? Burada bence ne amaçla bunu yapıyor? Bunun sorgulanması

0: gerekiyor
1: değil.
0: Bence.
1: Çünkü tabii, katılıyorum yani. Size. Yani Kemal Kılıçdaroğlu'nun katıldığı bir toplanma, üye toplantısı.
0: Üye toplantısı. Yani neyi sabote ediyorsunuz yani?
1: 100 kişi toplanamayacak Meltem bir Hanım, durum söz konusu.
2: Lafınızı balla kestim.
3: Yani bu kadar Kürsel mı? Tekin 100 Bakan. Kişiyi ajanstan geçirebilecek kadar herhalde bir organizasyondan eksik
2: Müslüm,
3: olamaz.
2: Müslüm Sarı da diyor Cumhuriyet Halk Partisi sözü. Organizasyon İstanbul İl Teşkilatı yapıyor. İl Başkanlığı yapıyor.
3: Yani şimdi, Gürsel Tekin'e.
2: Gürsel Tekin bugün Türk siyasetinde CHP'de 5 tane isim sayın değil. 5 tane. Gürsel Tekin her zaman 5'te olur. Tanınmışlık. Kendisi de İstanbul'da siyaset yapan bir çevre. Eğer Gürsel Bey o salonun yani kendisi il başkanı olarak söyleyeyim az olacağı yönde bir tedirginliği olduğunda şu telefonu var ya eline alıp telefonundaki rehberinden ya da üye oldu grupları iki mesaj yazsa ben Gürsel abiniz beni bu etkinlikte yalnız bırak.
1: Katılıyorum.
2: Oraya 1000 kişi değil 3000 kişiyi toplar.
3: Ya sadece hani, hemşeri derneklerinden yani böyle Kemal Kılıçdaroğlu bir çağrı yapsa.
2: Orada zaten Gürsel Bey'in öfkelenmesi ve işte Şişli vurgusu çok önemli. Bir şeyler oldu bak şeytan aklına gelmeyecek bir şeyler yapmışlar. Şimdi bu açıklama bile bakın sorumuzun cevabı Gürsel Bey bir şeyler biliyor. Şeytanın aklı yani o
3: organize bir şeyler var.
2: Muhabirin şimdi, sisteme sızması, ajansa evet. Gidip figüran gibi gelmesinin ötesinde bu önceden planlanmış gibi göre açıklasınlar. Yani onu da söylemeden geçemeyeceğim. Yani bir şeyi konuyu açıyorlar. Açıyorlar. Yani bunu çok yapıyorlar. Ucunu açık bırakıyor. Varsa şu yaptınız diyeyim. Burada Özgür Özel'in de birden ne olmadan savunmaya geçmesi de kocaman bir soru işareti. Gazeteci kadın arkadaşımıza yönelik bu üslup kabul etmiyoruz. Etmiyoruz. Yani burada şimdi, bir şeyler var.
4: Burada şimdi mesela biraz bu şey var ya tabii bu biraz rahmetli Mahir Kaynak'la meşhur olmuş bir şey oldu ama bir Romalı hukukçu var. Cassius Longius diye bir hukukçu var. Onun bu şeyi var hani bu kime yarıyor? Yani buradan giderek şeyi bulmaya çalışıyormuş ya. Mesela şu anda burada bu yaşanan bu hadise kime fayda sağlıyor? Yani bu ajanstan bu figüran gibi bu insanların buraya götürülmesi kimin çıkarına hizmet ediyor? Şimdi hiç kuşku
3: kimin?
4: Yok ki.
3: Ben size sorayım.
4: Hiç kuşku yok ki. Mesela şimdi Özgür Özel tarafından baktığınızda şöyle bir cümleyi kurma fırsatı veriyor. Ya o kadar berbat bir duruma düştüler ki o kadar yani biz gidince o kadar yalnız kaldılar ki 100 kişiyi bile toplayamıyorlar. Bak ne kadar büyük bir algı değil mi bu? Dolayısıyla şimdi buradan baktığın zaman bu kime yarıyor? Yani bu ajans sahibinin yaptığı hareket kime vuruyor?
1: Katılıyorum hocam.
4: Bu kadar açık yani. Şimdi hani uzakta bir şey aramaya gerek yok. Bak Roma'da 2000 sene önce Lucius Cassius bunun şeyini yöntemini bulmuş ve buradan birçok olayı çözmüş. Yani burada şu anda bu hadisede Kılıçdaroğlu'nun bir karı bir çıkarı var mı bunu yapmakta? Veya Gürsel Tekin'in bu hareketi yapmasında bir fayda var mı? Böyle bir basit bir hatayı yapabilir mi mesela Gürsel Tekin gibi birisi? Üstelik de böyle bir konjonktürde bunu yapabilir mi, yapar mı? Kendine bu kadar büyük bir zararı verebilir mi? Kötülüğü, bu kadar büyük bir kötülüğü buraya yapabilir mi? Bana göre yani o zaman bu tecrübeli siyasetçi demememiz gerekiyor yani. Ne Kılıçdaroğlu'na ne de Gürsel Tekin'e. Burada çok açık. Fakat bir de şöyle bir şey var. Tahir Bey mesela siz çok fazla bu konuyla ilgili haber yaptınız, takip ettiniz. Çok iyi biliyorum. Çünkü iyi takip ettiğim haberin ve birçok şeyini takip ediyorum. Hep haberleri de çok takip ediyoruz. Hatta yorum da bunun üzerine çok fazla yapıyoruz. Hatırlayın. Böyle kurgusal bir takım şeyler değil mi? Bir gidiyorlardı yok elektrik faturasını yatıramamış da elektriği kesilmiş de gidiyorlar sonradan arkadan bambaşka bir tiyatro çıkıyor. Bir yere gidiyorlar. Başka bir şey yapıyorlar. Ondan sonra o ağlayan mağlayan tipler. Hocam, ya bu kadar
3: biraz önceki konuda da ya konuştuk.
4: Bu tiyatral hal. Bak gerçek sorun arasalar belki bulacaklar. Ama böyle bir ideolojik bir miyopluk öyle bir hani ne diyelim yani bir perde iniyor ki galiba. Ya doğruyu araştırıp bulmak yerine onun yerine hemen bir figüran bir şeyle bir senaryo üretip bir haberleştirme mantıkları hep oldu. Hatırlayın ya. Şu
3: evet,
4: otobüs bir otobüs mevzusu vardı. Evet o durak meselesi ya işte ya ne yazık ki CHP'nin son dönemdeki siyasetinde bu hep var. Hep oldu. O depremzedenin yanına gidiyor, para veriyor. Diyor ki aslında başkanım bak ha filan. Bunlar hep ya haberlerde gördük değil mi bunları? Milletin gözünün önünde yaptılar bu tiyatroları yani.
3: Onlara
5: gitmeden yakın zamanda yani şu soruşturmalarla
4: siz yardımcı olun çünkü siz çok daha fazlasını biliyorsunuz eminim yani.
5: Süreci,
4: evet.
5: Yine devam eden yolsuzluk ve rüşvet İmamoğlu suç örgütüne yönelik işte yolsuzluk ve rüşvet soruşturmaları ki davalar. Şimdi itiraflar geliyor. Bizzat alan veren adam savcılık tarafından çizilen şemada
2: çok şey.
5: Örgüt yöneticisi olarak da gösterilen bir adam diyor ki böyle böyle aldım, ben aldım, ben verdim. Bakın parayı ben döndürdüm diyor.
4: Kayıtlar, şu telefon kayıtları, bazı kayıtları hepsi bunu ama ispatlıyor, banka ispatlıyor.
5: Bu isim hakkında da mesela tek bir yorum yapılmıyor. Evet. Bu isim hakkında da ya iftiraydı bilmem bakanım, neydi gibi bir dava açılıyor, büyüğü, şikayetçi olunmuyor.
2: Vakanın büyüğü neydi yakın siyasi dairemizde? Türk siyasetinde hiç olmayan, görmeyen, olmayan iki konu
5: Uşak
2: oldu.
5: Uşak Belediyesi.
2: Yok yok, iki tane ana başlık. İBB soruşturması. Bunun Türk siyasetine böyle bir soruşturmanın, siyaset derken hukuk dünyası böyle bir şey yok. Az önce sizin dediğiniz çok önemli. Bir de CHP'deki kongre sürecinde mahkeme kararı. Bu ikisi istisnai bir durum. Yargılama süreci devam ediyor. Onunla ilgili işte ifadeler, dosyalar bakın. Cumhuriyet Halk Partisi o dönem Özgür Özel'i. Özgür Özel şöyle bir taktik belirledi. Oradaki sizin dediğiniz o itiraflar. Ben aldım, verdim. Belgesi de bu. Bu.
4: Evet.
2: Şikayet eden CHP'li. Yani CHP'li, evet. CHP'de siyasi. Ondan uzaklaştırmak için farklı taktikler uyguladılar. Gündemi değiştirerek işte başka şeylerle bunu yaptılar. Yine bu mahkeme kararı sırasında işlerine gelen bir mahkeme kararını kabul ettiler. İşlerine gelen YSK kararını kabul ettiler. Kabul ettiler kendilerine göre. Kendilerinin beğenmedik kararları da reddettiler. Reddettiler. Bunu bir ne diyelim bir taktik olarak kullanıyorlar. Yani mevcut durum bu. Siz çok değerli bir şey söylediniz. Şimdi hayatın olağan akışı içinde ya da gazetecilik gözlemlerim olarak böyle yani toplumun önde giden bunlar holding sahibi, bunlar milletvekilliği yapmış insanlar, bunlar siyasette bir yere gelmiş insanlar. CHP sosyolojisi diyor ki ben diyor bir tanesi diyor ki ben ruhsat alamıyordum. Mecbur kaldım. Rüşveti verdim. Karşımdaki diyor vermediğim almadım desin diyor. Adam karşısında mahkemede. O almadım demiyor. Peki bunlarla ilgili bunlar CHP üyesi olduğu için söyleyeyim. Özgür Özel 2,5 yıl genel başkandı. Genel başkandı yani kongre şu bu YSK evranı kabul ediyordu vesaire. Bir tane disiplin soruşturması var mı? Bunu atlıyoruz bakın. Ya siz CHP üyesisiniz. Sizin hakkında ciddi iddialar var. Gelin bize bırakın partiden atmak gibi düşünmesin. Bize bunu izah edin. Çünkü parti tüzüğü izah edin diye bana bir tane söylesin. Kimleri attılar partiden biliyor musunuz? Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyenler attılar. Yani Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyeni attılar. Bu peki şöyle bir soru sorun. Bu mahkeme kararı olmasaydı Özgür Özel yeni parti kuracak mıydı?
4: Ya öyle bir şey olacak mıydı? Mümkün
2: hayır
4: mi?
2: Şimdi çıktı ya yeni iktidar yürüyüşüne falan çıktı ya. Şimdi bunlar kocaman bir tezat olarak karşımıza duruyor. Bu Tahir Bey bunlar hiç sıradan değil. Bakın Türk siyasetinde birileri oynuyor. Hiçbir şey yani siyasetle uğraşan izleyicilerimiz beni gayet iyi anlayacaktır. Siyasette bunlar kendiliğinden tesadüfen koltuk hırsıyla olmazlar. Size sadece bir kaynağını söyleyeceğim. Son 10 yıldır Avrupa Parlamentosu'nun Saroz'da desteklenen, Rum lobileri desteklenen, Siyonistlerin desteklediği raportörleri var. Raporları var. Bunlar sözde etkin think tank kuruluşu. Hepsi de bindirilmiş kıta. Israrla bakın izleyicilerimiz lütfen okusun. En son raporda da var. Türkiye'nin karşı çıktığı Avrupa Parlamentosu'nun raportöründe. Bu var. Israrla Türkiye'de liberal, sosyal demokrat yeni bir siyasi akımın olması gerektiğini. Sözde bizde demokrasi yokmuş ya. Bizde demokrasi yokmuş an. Onlarda çok ya. Israrla savunuyorlar. Ben hep yeni partilere şüpheli olarak bakarım. Yani bakıyoruz hep bir bölünme, hep bir parçalama ve siyaseti dizayn etme. Evet. Türk siyasetindeki bu mevcut durum ulusal güvenlik meselesidir. Bakın siyaset de ulusal bir güvenlik meselesidir. Yani biz bunları yani
4: şöyle bir anlayışın iktidara geldiğini düşündüğünde işte o anlam
2: yani
4: kazanıyor tabii
2: ki. Bu bir ulusal güvenlik meselesidir. Yani. Ya siz çok güzel bir başlık attınız. Son günlerde en fazla yayını FETÖ'cü hesaplar yapıyor. Birden CHP düşmanlığı başladılar. Birden Özgür Özel sevdası başladı bu arkadaşlardan.
5: Özgür Özel de çok anlamlı mesela. Bir de Tahir Bey kullanıyor. Diyor ki temel kriterimiz işte ağzından butlancıyım demeyen kimse benim gönlümde butlancı değildir diyor. Bir geçiş dönemindeyiz. Hassas bir dönemdeyiz ve önemli bir işi başarmak üzereyiz.
4: Burada mesela bazı şeyler benim kafama böyle hep böyle bazen
5: son dakikaları
4: öyle mi? He, tamam. Benim kafama bazen böyle işte Kemal Sunal

0: repliklerini, bazen Şener Şen repliği, bazen Bülent'i. Şimdi şu mesela hani karakolda doğru söyler, mahkemede şaşar meselesi var ya. Şimdi bir de bunlar bakıyorsun işte ahbap meselesinde herkes itirafçı. Aynı belgeler, aynı yöntem, aynı mahkeme, aynı masak. Orada doğru söylüyor ama bu taraftakini de yanlış söylüyor. Yani ahbapta doğru söylüyor, çavuşta şaşıyor. Yani böyle bir durum. Bir de bir hikaye aklıma geliyor. Mesela şu mantıktaki bu safsata meselesinde var ya, bu hakikati manipüle etme. Bu da bir mantıksal bir ilmin, bir mantık ilminin bir konusu bu yani. Bunlar bunu o kadar güzel yapıyorlar ki ben bunun örneğini aklıma şöyle geliyor yani. Bu bir fırıncı örneği vardı biliyor musunuz? Şu anda hani bu olayların içerisinde olan Uğur Dündar'ın da aynı zamanda o zaman Arena programında bir fırıncı hikayesi var. Öyle hamam böcekleri falan dolaşıyor falan da orada böyle bir ara da hatta çok gündem oldu, herkes bunu
1: Evet.
0: konuşuyordu. Çok iyi hatırlanacak bir hikaye bu bak. Aynen ona benziyor. Temel olarak hiç farkı yok ha. Mahkeme size bir şey söylüyor bak, çok net, çok gerçek. Burada bir şey var, delil. Ya hamam böceği burada dolaşıyor değil mi yani, çok net. Ama ne yapıyordu adam? Müthiş bir manevra ve kıvraklıkla, ya siz onu bırakın da gelin ben sonun diyor bir tarihini bir anlatayım diyor ya.
1: İşte o yüzden o
0: Yani
1: yayınlar
0: aynen bu
1: bile
0: değil mi yani şimdi?
1: şaibeyle hep karşılanıyor ama yeni bir siyasi evreye giriyoruz. Ana muhalefeti bölüp ana muhalefet partisi olanlar eski ana muhalefet partisine yani geldikleri yere şu anda muhalefet ediyorlar. İlginç bir durum.
0: Yani
1: Belki
0: şu anda
1: geçmişte
0: İmamoğlu mesela o masak raporlarındaki yazılanlara,
1: tabii onlar
0: çiğnenlere,
1: çıkacak hepsi.
0: bunlara cevap vermek yerine ne yapıyor? Ne yapıyor?
1: Yeni
0: Hikaye
1: parti.
0: okuyor, şiir okuyor, değil mi?
2: Evet.
0: Aynı şey değil mi
2: İsmail
0: yani?
2: Hocam.
0: Aynı şey değil mi?
2: Şimdi
1: Noktalamam
2: zamanımız,
1: gerekiyor.
0: eyvallah.
2: Türk seçmeni, Türk insanı istikrarı ve gücü sever. Güçlü iktidarı sever. Güçlü Türkiye'yi sever. Bulanık siyasette bulanık alanlara yönelmez. Bu Türk siyasetinin bir geçti gerçekliğidir.
0: Siyasetin hakikati bu zaten.
1: 2023'te biz bunu
0: Eyvallah.
1: gördük ki o kadar propagandaya rağmen, algı operasyonuna rağmen millete samimi olan kazanıyor.
0: Aynen.
1: Samimiyet en net çizgidir. Siyasette de
0: Eyvallah.
1: biz bunu gördük. Çok teşekkür ediyorum İsmail
0: Biz
1: Hocam,
0: teşekkür ederiz.
1: Meltem Hanım,
0: Eyvallah. Sağ
1: Güngör Bey.
2: Saygılar
1: Kıymetli
2: efendim.
1: değerlendirmelerinizden dolayı. Dedik ki CHP'de ilginç bir durum yaşanıyor. Geçmişte de evet CHP'de ayrılıklar yaşandı, kopup gidenler oldu ama böylesi herhalde olmadı. Kısaca bir şöyle bir CHP'nin geçmişteki kopuşlarına bakarak Gece Ajansı'nı bu gecede noktalayalım. Gece.

0: Cumhuriyet Halk Partisi, Türkiye'nin en eski siyasi partisi. Kurucu lideri Mustafa Kemal Atatürk olan bir yapı. Ancak CHP'nin 100 yılı aşkın siyasi yolculuğu sadece seçimlerle değil, aynı zamanda bitmeyen iç kavgalar, hizip savaşları, kurultay krizleri ve bölünmelerle de anıldı.
1: Türkiye ve demokratik rejim son zamanlarda zor bir döneme girmiştir. Bu zor dönemden selamete çıkmasını hepimiz istiyoruz. Bu çıkış yolları üzerinde bir görüş ayrılığından ibarettir.
2: Eski dost gibi görüştük. Yine eski dost gibi ayrıldık. Fazla söyleyecek bir şeyim yok.
0: Ana muhalefet partisi CHP yıllardır kendi iç hesaplaşmalarından başını kaldırıp milletin gerçek gündemine odaklanmakta zorlandı. Ekonomi, güvenlik, dış politika ve terörle mücadele gibi başlıklarda çözüm üretmek yerine parti içinde kim genel başkan olacak, kim kimi tasfiye edecek, hangi delege hangi tarafı destekliyor tartışmaları gündemin merkezine yerleşti.
3: Seni kaçtığın yere kadar kovalayacağım diyor. Ya her sen bu maganda ağızlarını bırak. O Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanını sen değil, senin ağabeylerin kaçıramamış. Kim oluyorsun sen? Gürültüyle gerçekleri bastıramazsınız. Senin gırtlağın yetmez. Senin gırtlağın yetmez. Senin gırtlağın yetmez. Otur oraya, otur. Otur. Haddini bil. Otur. Hepsi burada. Bu işler parası olmaz diyor. 300 bin dolara anlaşıyorlar. 300 bin doları verin işinizi halledelim diyorlar. Bize partiyi nasıl iktidara getireceğini anlatıyor. Sen bırak parti iktidara getirmeyi de dön arkandaki şu dosyaların hesabını bir ver. İstanbul'dan Şişli'den giren bir rüşvet virüsü mikrobu Balıkesir'e gitmiş. Balıkesir'den

0: çıkmış, Ankara'ya Yüksek Disiplin Kurulu'nun can evine kadar girmiş. Onu oradan söküp çıkaracağız. Söküp çıkaracağız. Bakın bu 250 bin doların alındığına ve verildiğine dair imza karşılığı hazırlanan belge burada. Günlerdir manşetlerdeyiz. Günlerdir ekranlardayız. Bayram değil, seyran değil. Medya eniştemiz bizi niye öpüyor Allah aşkına?
1: Yıllar geçti, isimler değişti. Ama CHP'de değişmeyen tek şey koltuk kavgası.
2: Parti içi iktidarı kazanmak için değil, Cumhuriyet Halk Partisi'ni, Atatürk'ün partisini iktidar yapabilmek için Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanlığı'na adaylığımı ilan ediyorum.
1: Değişim sloganıyla başlayan süreçte bile parti içi hesaplaşmalar son bulmadı. CHP'de değişim söylemi kısa süre içinde liderlik savaşı ve güç mücadelesine dönüştü.
3: Bay Kemal'in yol arkadaşı olmak için vefalı olacaksın, vefalı. Bay Kemal'in yol arkadaşı olacaksan Bay Kemal'i arkadan hançerlemeyeceksin.
2: Hiç üstüme almadım. Hiçbirimizin üstüne almadım. Cumhuriyet Halk Partisi'nde hançer yok, hançerleyecek de kimse yok.
1: Halkın gerçek gündemi olan ekonomi ve güvenlik meseleleri yerine CHP'nin gündeminde yine çekişmeler vardı. Kurultay hesapları, delege pazarlıkları, parti içi operasyon iddiaları.
4: Delegeleri size sadece oy vermek için işe aldığınız bir dönemi kabul edemiyorum.
5: Kurultayda bir sürü şaibe olduğu lafını 1500 CHP'liden duymuşumdur kurultaydan beri.
6: Kurultayda söylediler bunu ya.
5: Evet.
6: Böyle kapalı kapılar arkasında söylediler.
7: Hatta kurultayda önce söylediler.
1: Ve CHP'deki kriz artık yalnızca siyasi tartışma olmaktan çıktı. Yargıya taşınan bir kurultay süreci başladı. Süreç Özgür Özel'in genel başkan seçildiği 38. olağan kurultay sonrası ortaya atılan usulsüzlük iddialarıyla başladı. Eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş ve bazı delegeler, kurultay sürecinde delege iradesinin baskı, menfaat ilişkileri ve çeşitli vaatlerle yönlendirildiğini öne sürerek dava açtı.
8: Şaibeli kurultay. Nedir bu şaibeli kurultay? Çıkıp hayır yoktur demesi lazım.
2: Anamızın ak sütü gibi kazandığımız bu kurultay şaibeli, öyle mi?
8: Rüşvetlerin paralarının alıp verildiği yer mi sanıyorsun? Burası Cumhuriyet Halk Partisi'dir kardeşim. Burada kirlilik yoktur demeleri lazım. Partinin bu kadar sessiz kalmasını da anlamakta zorluk çekiyorum. Bu beni rahatsız ediyor.
1: İddialara göre delegelerin oy tercihleri maddi imkanlar, makam vaatleri ve siyasi baskılarla şekillendirildi. Gizli oy ilkesinin ihlal edildiği savunuldu. Kurultayın meşruiyeti tartışmaya açıldı. İlk derece mahkemesinin red kararının ardından dosya istinafa taşındı. Ve Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi dikkat çeken bir karara imza attı.
9: Bu süreç bizzat Cumhuriyet Halk Partisi delegelerinin başvurularıyla başlamış, yine CHP delegelerinin beyanları ve tanıklıklarıyla şekillenmiştir.
1: Mahkeme 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde gerçekleştirilen CHP 38. olağan kurultayının mutlak butlan kapsamında kesin hükümsüz olduğuna hükmetti. Karara göre kurultay hukuken hiç yapılmamış sayıldı. Bununla da sınırlı kalınmadı. 38. kurultaydan sonra gerçekleştirilen tüm olağan ve olağanüstü kurultaylarında zincirleme şekilde geçersiz hale geldiği belirtildi.
9: Yapılan değerlendirmeler sonucunda 4-5 Kasım 2023 tarihinde kurultay sürecinde delege iradesinin kurultay sonucunu etkileyecek şekilde sakatlığa uğradığı yönünde bir kanaate varılmıştır.
1: Mahkeme kararı doğrultusunda Kemal Kılıçdaroğlu ve eski parti yönetiminin göreve iade edilmesi gündeme gelirken Özgür Özel yönetimi ise hukuki tartışmaların merkezine yerleşti. CHP'nin tarihinde ilk kez yaşanan bir tablo değil bu. Çünkü parti tarihi olağanüstü kurultaylar, hizip savaşları ve bölünmelerle doluydu. Cumhuriyet Halk Partisi 9 Eylül 1923'te Mustafa Kemal Atatürk tarafından Halk Fırkası adıyla kuruldu. Anadolu ve Rumeli Müdafai Hukuk Cemiyeti'nin devamı olarak şekillenen yapı, Cumhuriyet'in kurucu partisi oldu. 1924'te Cumhuriyet ibaresi eklendi. 1935'te ise fırka yerine parti ifadesi kullanılmaya başlandı. Ancak Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının ardından CHP'de yeni bir dönem başladı.

0: 26 Aralık 1938'de yapılan olağanüstü kurultayda İsmet İnönü genel başkan seçildi.
1: Reis Cumhur sıfatıyla Cumhuriyet'in kanunlarına ve hakimiyet-i milliye esaslarına riayet ve bunları müdafaa, Türk milletinin saadetine, sadıkane ve bütün kuvvetinle sarf-ı mesai, Türk devletine teveccüh edecek her tehlikeyi kemal-i şiddetle men, Türkiye'nin şan-ı şerefini vikaya ve ilaya ve derefte ettiğim vazifenin icabatına has-ı nefs etmekten ayrılmayacağıma namusum üzerine söz verdi.
0: İnönü dönemiyle birlikte parti içi hizipleşmeler daha görünür hale geldi. CHP kendi içinden yeni siyasi hareketler çıkaran bir yapıya dönüştü. Türk siyasi tarihi CHP'den kopan partilerle şekillendi. 1946'da Celal Bayar, Adnan Menderes, Fuat Köprülü ve Refik Koraltan CHP'den ayrılarak Demokrat Parti'yi kurdu. 1955'te Hürriyet Partisi, 1967'de Turhan Feyzoğlu öncülüğünde Güven Partisi, 1972'de ise Bülent Ecevit ve İsmet İnönü arasındaki liderlik mücadelesi CHP'de yeni bir kırılmaya yol açtı. ...1980 darbesi sonrası CHP kapatıldı. Ancak CHP çizgisindeki bölünmeler sona ermedi. SODEP, Halkçı Parti, DSP... hepsi CHP geleneğinin içinden çıkan yapılar olarak Türk siyasetinde yer aldı.
2: Cumhuriyet Halk Partisi'ne büyük güç katmış ve çağdaşlık kazandırmış olan bir kavramı, bir temel felsefeyi unutmuş görünüyorlar. O bakımdan CHP'nin mirasçısı olamazlar.
0: 1992'de CHP yeniden açıldı. Genel başkanlığa Deniz Baykal seçildi. Ancak bu süreçte yeni hizipleşmeleri beraberinde getirdi. 2010 sonrası dönemde ise bu kez Kemal Kılıçdaroğlu dönemi tartışıldı. Parti içi muhalefet büyüdü.
3: Mustafa Kemal deyip Mustafa Kemal Atatürk diyemeyenlerle yolumu ayırıyorum.
0: Muharrem İnce Memleket Partisi'ni kurdu. Mustafa Sarıgül Türkiye Değişim Partisi ile ayrı bir yol izledi. Son yıllarda CHP'de yeni krizin merkezinde Ekrem İmamoğlu bulunuyordu. 19 Mart 2025'te İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk operasyonu kapsamında Ekrem İmamoğlu ve ekibine yönelik süreç CHP'deki gerilimi daha da büyüttü. Parti içinde güç mücadeleleri yeniden sertleşti. Bir tarafta değişim diyenler, diğer tarafta eski yönetimle hesaplaşan gruplar ve mutlak butlan kararı. Peki şimdi ne olacak? Siyasi kulislerde artık en çok konuşulan başlık, CHP'nin sadece bir yönetim krizi değil, tarihi bir parçalanma riskiyle karşı karşıya olup olmadığı. Çünkü mahkemenin verdiği mutlak butlan kararı yalnızca bir kurultayı değil, o kurultay sonrası oluşan tüm siyasi meşruiyet zincirini tartışmalı hale getirdi. Bu durumda gözler yeniden Kemal Kılıçdaroğlu ve eski parti yönetimine çevrildi. Kılıçdaroğlu ve kurmaylarının nasıl bir yol haritası izleyeceği merak konusuydu.
4: Buradayım ve buradayım. Siz de buradasınız. Vallahi de billahi de sonuna kadar mücadele edeceğim. Buradayım.
5: Çok sayıda telefon gelmiş. Arayanlar arasında Sayın Kılıçdaroğlu var. Kendisinin telefonuna henüz dönmedim. Zaten hani dönüp de ne konuşacağız? O telefona açmanın, o telefona dönmenin bir manası olmaz. Elbette telefonuna bir şekilde dönülecektir. Ona da düşüncelerimiz ifade edilecektir.
0: Ankara kulislerinde konuşulan senaryolardan biri de yeni parti iddiasıydı.
6: Ya bir yol bulacağız, ya bir yol açacağız. Hep beraber yürümeye var mısınız? Var mısınız? Yürüyelim arkadaşlar.
0: Siyasi gözlemcilere göre eğer parti içindeki güç savaşı uzar, taraflar arasında uzlaşma sağlanamazsa, Özgür Özel ekibinin yeni bir siyasi oluşuma yönelmesi ihtimaller arasında değerlendiriliyordu.
7: Temmuz ayının bitimi, Ağustos ayının başlangıcıyla birlikte bu konuda resmi adımda atılır.
0: Ve aylardır konuşulan o senaryo artık yüksek sesle dile getiriliyordu. Yeni parti. Siyasi gözlemcilere göre parti içi güç savaşında taraflar arasında uzlaşma sağlanamaması partiyi adım adım bir kopuşa sürükledi. Mutlak butlan tartışmaları ve yargı kararlarının gölgesinde genel başkanlık koltuğundan uzaklaştırılan Özgür Özel ve ekibi yeni bir siyasi oluşum için düğmeye bastı. Özgür Özel yeni kuracakları partiyi ilan etti.
7: İsim ve logo çalışıyor. bekliyoruz. İsimde bir belirginleşme ortaya çıkmaya başladı. Bir genel kabul gören isim belli. Şimdilik yeni parti.
0: Özel partinin organlarını son bir kez dinleyecek. Yeni partiye katılımlarla ilgili nasıl bir süreç olmalı, toplu mu katılmalı, kademe kademe mi ya da kimler kalmalı gibi detaylar görüşmelerden sonra netleşecek.
7: Yeni partimizi milletimizin seçtiği, ona yetkisine emanet ettiği milletvekillerimizle ilk adımını atarak kuruyoruz. Milletvekillerimizle birlikte yeni kuracağımız partimizde hiç şüpheniz olmasın ki açık ara farkla Türkiye Büyük Millet Vekil Meclisi'nin ana muhalefet partisi oluyoruz.
0: Sonuçta ortaya yine aynı soru çıkıyordu. 100 yıllık siyasi geçmişinde defalarca bölünen CHP'den kopan hareketler Türk siyasetinde ne kadar varlık gösterebildi? Tarihsel tecrübe gösteriyor ki CHP'den koparak kurulan partiler ilk etapta ciddi bir rüzgar yakalasa da seçim barajları ve tabanın ana gövdeyi koruma refleksi nedeniyle zamanla siyasi sahnede marjinalleşme riskiyle karşı karşıya kalıyor. Özgür Özel ve ekibinin bu tarihsel kısır döngüyü kırıp kıramayacağı ise önümüzdeki günlerde atacakları adımlar belirleyecek.

0: ve Türkiye'den en sıcak başlıklarla birlikte olacağız. Bültenimize ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamalarıyla başlayacağız efendim. Donald Trump Türkiye'ye F-35 satışı konusunda Washington-Ankara hattını yakından ilgilendiren açıklamalar yaptı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan için benim dostum diyen Trump Türkiye'yi büyük bir müttefik olarak tanımladı. Ankara'nın gücüne ve savunma kabiliyetlerine dikkat çekti. F-35 satışı konusunda ABD'nin kararlarını kimsenin belirleyemeyeceğini söyledi.
1: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan benim dostumdur. Türkiye büyük bir müttefikimiz.
2: ABD Başkanı Donald Trump Air Force One uçağında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Gündemin en sıcak başlıklarından biri Türkiye'ye F-35 satışıydı. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun Türkiye'ye F-35 satışına yönelik itirazlarına açık ve net mesajlarla karşılık verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan benim dostum diyerek Türkiye ile ilişkilerine vurgu yaptı.
1: Türkiye benim için harika bir müttefik olmuştur. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan benim dostumdur. Kimse bana kime neyi satıp satmamamız gerektiğini söyleyemez. Türkiye büyük bir müttefikimiz.
2: Trump, Türkiye'nin bölgesel gücüne de vurgu yaptı. Ankara'nın güçlü bir orduya ve önemli savunma kabiliyetlerine sahip olduğunu söyledi.
1: Türkiye harika ve çok güçlü bir ülke. Muhteşem bir orduları var. Çok büyük ve güçlü bir orduya sahipler. Bir sürü harika teçhizata sahipler.
2: Trump'ın gündeminde İran'la yaşanan gerilim de vardı. ABD Başkanı İran'da müzakere ihtimaline işaret etti.
1: İran görüşmek istiyor ve görüşüyoruz. İran'la bir anlaşma yapma şansımız var. İyi görüşmeler yapıyoruz. Neler olacağını göreceğiz. Bir şeylerin olma ihtimali yüksek.
2: İran savaşında Rusya'nın Tahran'a istihbarat ve görüntü desteği sağladığı iddialarına da yanıt verdi.
1: Rusya'nın İran'a görüntü gönderdiğini düşünmüyorum. Eğer Rusya İran'a bizim görüntülerimizi verdiyse işe yaramamış.
2: Trump, İsrail'in güvenliği konusunda da dikkat çeken ifadeler kullandı. ABD desteğinin önemine vurgu yaptı.
0: İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir, ABD Başkanı Donald Trump'ı İran politikaları nedeniyle eleştirdi. Ben-Gvir, Trump'ın İran konusunda son derece saf olduğunu dile getirdi. Aşırı sağcı bakanın sözleri İsrail ile ABD arasındaki İran politikasını yeniden tartışmaya açtı.
2: İran politikası üzerinden eleştirdi. Son derece saf ifadesini kullandı. Aşırı sağcı İsrail'li Bakan Itamar Ben-Gvir'in hedefinde bu kez ABD Başkanı Donald Trump vardı. Ben-Gvir, Yediot Ahronot gazetesiyle İsrail Ulusal Güvenlik Araştırmaları Enstitüsü'nün düzenlediği Ulusal Güvenlik Konferansı'nda konuştu.

0: ortaya koydu. Gözler şimdi Beyaz Saray'ın Ben Gavin'in sözlerine vereceği yanıttı.
1: Başkan Erdoğan, Senegal Cumhurbaşkanı ile telefonda görüştü. Liderler Türkiye-Senegal ilişkileriyle bölgesel ve küresel konuları ele aldı. Erdoğan görüşmede iki ülkenin savunma sanayi alanında ilişkilere ivme kazandırmasının kritik önem arz ettiğini, Türkiye'nin kazan kazan anlayışıyla adımlar atmayı sürdüreceğini ifade etti.
2: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, diğer ülkelerin liderleriyle ikili ilişkileri geliştirmek ve küresel sorunlara çözüm bulmak amacıyla telefon diplomasisini sürdürüyor. Erdoğan, Senegal Cumhurbaşkanı Bassirou Diomaye Faye ile telefonda görüştü. Görüşmede Türkiye-Senegal ikili ilişkileriyle bölgesel ve küresel konular ele alındı. Erdoğan, iki ülkenin karşılıklı ticaret hacmi hedefine ulaşması için gayret göstermeyi sürdüreceklerini, yatırım başta olmak üzere birçok alanda işbirliği geliştirilmesinin bu süreçte önemli olduğunu belirtti. İki ülkenin savunma sanayi alanındaki ilişkilere ivme kazandırmasının kritik önem arz ettiğini kaydeden Erdoğan, Türkiye'nin kazan kazan anlayışıyla adımlar atmayı sürdüreceğini ifade etti. Son yıllarda stratejik ortaklık düzeyine ulaşan Türkiye ile Senegal arasındaki ilişkilerde 700 milyon doları aşan ticaret hacmi bulunuyor.
1: ABD'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack, Ankara'da peş peşe önemli ziyaretlerde bulundu efendim. Önce Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ı, ardından Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'la bir araya geldiler. Görüşmelerde diplomasi, kültür ve turizm alanındaki işbirliği başlıkları ön plana çıktı.
2: Başkentte diplomasi trafiği hız kazandı. ABD'nin Ankara Büyükelçisi aynı zamanda Suriye ve Irak Özel Temsilcisi Tom Barrack peş peşe iki kritik temas gerçekleştirdi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Tom Barrack'ı Ankara'da kabul etti. Dışişleri Bakanlığı görüşmeyi paylaştıkları bir fotoğraf karesiyle duyurdu. Tom Barrack'ın başkentteki diplomasi trafiği Kültür ve Turizm Bakanlığı'nda devam etti. Bakan Mehmet Nuri Ersoy, ABD'li Büyükelçiyi bakanlıkta ağırladı. Bakanlıkta gerçekleştirilen görüşmede Türkiye ile ABD arasındaki köklü ilişkiler çerçevesinde kültür ve turizm alanlarında yürütülen işbirlikleri ele alındı. Görüşmede karşılıklı turizm hareketliliğinin geliştirilmesi, kültürel mirasın korunması ve kültür varlığı kaçakçılığıyla mücadelede yürütülen ortak çalışmalar üzerinde duruldu. Ülkeler arasındaki diyaloğu ve kültürel bağları güçlendirecek işbirliği imkanları da görüşmede değerlendirilen konu başlıklarından oldu. Görüşmenin ardından Bakan Ersoy, sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım yaptı. Ersoy, ülkelerimiz arasındaki diyaloğu ve kültürel bağları daha da güçlendirecek işbirlikleri üzerinde durduk dedi. Görüşme sonrası bir sosyal medya paylaşımı da ABD'nin Büyükelçisi Barrack'tan geldi. Görüşmemizde Türkiye'nin eşsiz tarihi, kültürü, çeşitliliği, misafirperverliği ve coğrafyasının turizm açısından vazgeçilmez değerler olarak en iyi şekilde değerlendirilmesinin önemini ele aldık açıklamasını yaptı.
1: Efendim, CHP'de sular durulmuyor. Yeni partinin kurulmasıyla ard arda gelen istifalar yönetimi harekete geçirdi. Kemal Kılıçdaroğlu milletvekillerini topladı. Özgür Özel'den boşalan grup başkanlığı görevine CHP Tekirdağ milletvekili Faik Öztürak seçildi. Vekiller yakın markacı alınırken bu hafta il başkanlarıyla da kritik bir toplantı planlandı.
3: Bu ulu çınarın gölgesi, haramın ve kirlenmişliğin sığınağı asla ve asla olamaz.
4: Özgür Özel'in yeni parti hamlesi sonrası CHP'de kırmızı alarm verildi. Kemal Kılıçdaroğlu'nun milletvekilleriyle acil koduyla yaptığı toplantıda Özgür Özel'den boşalan grup başkanlığı koltuğuna CHP Tekirdağ milletvekili Faik Öztürak seçildi. Pazar günü gerçekleştirilen toplantıya 44 milletvekilinden 39'unun katılması dikkat çekti. CHP'li 10 vekilin daha istifa ederek yeni partiye geçeceği iddiası ise kulisleri karıştırdı. Kılıçdaroğlu yönetiminin istifaya yakın olan vekilleri markaja aldığı konuşuluyor.
5: Niye bölünüyoruz? Bana mantıklı bir gerekçe lazım. Niye bölünüyoruz? Eğer Kılıçdaroğlu hırsızları

0: ayıklayacaksa, onun için bölünüyoruz diyorlarsa bu daha vahim bir şey.
1: Kılıçdaroğlu bir yandan arınma hamlelerini de sürdürüyor. Şimdiye kadar 55 il başkanını görevden alan Kılıçdaroğlu'nun bu hafta süreci tamamlayarak genel merkezde düzenleyeceği toplantıyla yeni dönemin yol haritasını ele alacağı konuşuluyor.
2: Eğer yolsuzluk yapmak istiyorsan, malı götürmek istiyorsan derhal ama derhal partinin dışına çıkacaksın.
1: Genel merkeze destek vermeyen il başkanlarıyla yolların ayrılacağı, uyumlu isimlerle ise yola devam edileceği iddialar arasında. Özel'e dönüş yolu açmak için CHP'de kaldığı öne sürülen Selin Sayekböke ve Gül Çiftçi gibi isimlerin durumunun da masaya yatırılması planlanıyor. Düzce'de ise atama gerilimi vardı. Düzce il başkanlığına atanan Kenan Akın, görevi devralmak için gittiği parti binasının kapısının kilitli olduğunu görünce kapıyı tekmeleyerek kırdı. Özel ve İmamoğlu'nun afişlerini de metrelerce yükseklikten yere attı. CHP yönetiminin Özel ve yeni partili vekillerin fezlekeleri meclise geldiğinde dokunulmazlıkların kaldırılması yönünde oy kullanılacağı da iddia edildi.
2: Siyaset temiz insanların işidir, temiz insanların, ahlaklı, erdemli insanların partisiyiz biz.
1: CHP'nin cumartesi günü gerçekleştirilen Sarıyer etkinliği yeni bir gerilimin kapısını araladı. Törene kast ajanslarından 950 liraya kiralanan figüranların getirildiği iddiası üzerine CHP yönetimi suç duyurusunda bulunmuş, soruşturma başlatılmıştı.
3: Biz yoğurdu üfleyerek yiyoruz. Nedeni şu, 10 aydır buradayız. 10 ay içerisinde Bermuda üçgeniyle mücadele ediyoruz.
1: O kast ajansının skandal iddiaları CHP'den herhangi bir talimat ya da ücret alınmadı diyerek doğruladığı öne sürüldü.
4: Ajanstan açıklama, CHP'ye gönül veren bir birey olarak törende yakın dostum ve arkadaşım Samet Özkaş'a destek olmak amacıyla ajansımın tüm imkanlarını kendi irademle seferber ettim.
5: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP ve yeni parti arasında yaşanan tartışmalara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bahçeli, CHP yeni parti geriliminin Türkiye'nin ana gündem maddesi haline getirilmemesi gerektiğini vurguladı. MHP lideri, CHP'nin üye katılım törenine izleyici olarak figüranların getirilmesine ilişkin iddiaların da açığa kavuşturulması gerektiğini söyledi.
6: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP yeni parti hattında yaşanan tartışmalara ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Bahçeli, CHP yeni parti geriliminin Türkiye'nin ana gündem maddesi haline getirilmemesi gerektiğini vurguladı.
7: Bugün yapılması gereken CHP yeni parti hattındaki tüm tartışmaları Türkiye'nin ana gündem maddesi haline getirmemektir. Sayın Kılıçdaroğlu ile Sayın Özel başta olmak üzere bütün tarafların sağduyu çerçevesinde hareket etmesi, karşılıklı saygıyı muhafaza etmesi ve siyasi mücadeleyi şahsi hesaplaşmanın dışına çıkarması gerekmektedir.
6: MHP lideri iki parti arasında yaşanan tartışmalarda Özgür Özel'in hedef haline getirilmemesi gerektiğini ifade etti.
7: Sayın Özel'in üzülmesini, siyasi şahsiyetinin gündelik tartışmalar arasında hırpalanmasını veya CHP yeni parti kanadında süren hesaplaşmaların hedefi haline getirilmesini arzu etmeyiz. Sayın Kılıçdaroğlu'nun hakkına nasıl hukuken riayet edildiyse, Sayın Özel'in birikim ve konumu da saygıyla karşılanmalıdır. Türk siyaseti bir hakkı teslim ederken ötekini gözden çıkaran sığ bir anlayışa cevaz vermez.
6: Devlet Bahçeli, CHP'nin üye katılım törenine izleyici olarak figüranların getirilmesine ilişkin iddialara da açıklık getirilmesini istedi.
7: Son günlerde kamuoyuna yansıyan rozet töreni, figüran ve organizasyon tartışmaları da bütün yönleriyle açıklığa kavuşturulmalıdır. Cumhuriyet Halk Partisi'nin köklü geçmişinin yapay kalabalıkların, sahte görüntülerin ve hazırlanmış mizansenlerin üzerine bir gelecek inşa ediyor olma iddiası, Türk siyasi hayatının kalbine ağır bir darbe gibi inmiştir. Bunun yanında henüz gerçekliği kesinleşmemiş iddialar üzerinden insanların şeref ve haysiyetine saldırılması ve peşin hükümlerle siyasi infaza başvurulması da kabul edilemez.
5: Efendim Başkan Erdoğan haftanın ilk gününe Merkez Yürütme Kurulu toplantısıyla başladı. Masadaki en sıcak başlık şüphesiz bu hafta meclis gündemine gelecek olan Tarafsız Türkiye ile ilgili yasal düzenlemeydi. Toplantı sürerken AK Parti sözcüsü Ömer Çelik kameraların karşısına geçerek önemli açıklamalar yaptı. Çelik, Tarafsız Türkiye süreci için daha ince işçilik aşamasındayız. Aslında bir bakıma mesele yeni başlıyor dedi. Meclis kapanmadan yasanın çıkacağı mesajını verdi.
8: Daha ince işçilik aşamasındayız. Bir başka boyutuyla mesele yeni başlıyor.
1: Terörsüz Türkiye sürecinde yasal adımlar için kritik haftaya girildi. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik sürecin yeni bir evreye geçtiğini vurguladı.
8: Şimdi geldiğimiz nokta daha kritik bir noktadır. Yani bir bakıma şöyle düşünelim. Artık kaldıraç bunu yerine yerleştirecek ve bunu artık yörüngesine oturtmak gerekiyor.
1: Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlık ettiği AK Parti Merkez Yürütme Kurulu toplantısı devam ederken çıktı kameraların karşısına. Yasal düzenlemelerin adım adım hayata geçirileceğini belirtti. Sürecin her türlü provokasyon ve sabotaj girişiminden uzak tutulması gerektiğini vurguladı ve ekledi.
8: Zaman propaganda zamanı değil. Zaman gerçekten doğru bir dille her bir vatandaşımıza ulaşabilecek bir zaman.
1: Yeni düzenleme için tarih de verdi.
8: Terörsüz Türkiye konusundaki hazırlıklarımız bizim devam ediyor. Hemen her gün toplantı yapıyoruz. Bugün de toplantı yapacağız. Saatler süren toplantılar yapıyoruz. İnşallah meclis kapanmadan bu yasal çerçeveyi ortaya çıkarmış olacağız.
1: Ömer Çelik'e CHP yeni parti hattındaki tartışmalar da soruldu.
8: Eskiden çok kasvetli bir dizi vardı, Alacakaranlık Kuşağı diye. Şimdi bu CHP'deki gelişmeler ona benzemeye başladı. Yani her gün yeni bir şey çıkıyor. Bu yolsuzluklar konusunda CHP'nin bir kanadının tavrıyla diğer kanadının tavrı arasındaki farklılıktan ortaya çıkan bir şey. Yeni denecek herhangi bir şey yok çünkü önceki tartışma kapanmış değil.
1: Orta Doğu'da yükselen gerilim de MYK toplantısında masadaydı.
8: Dünyanın gözü önünde Filistinlilerin ana vatanları işgal edilmeye çalışılıyor. Gazzeleştirme şeklindeki soykırım faaliyetinin İsrail tarafından Batı Şeria'ya hatta Lübnan'a yansıtılmaya çalışıldığını görüyoruz. Bu bütün dünya için tehlikedir.
5: Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne ilişkin 7'si tutuklu 200 sanığın yargılandığı davanın 57. duruşması tamamlandı efendim. Bir sonraki duruşmada görevinden uzaklaştırılan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat savunma yapacak.

0: Aziz İhsan Aktaş davasında 57. duruşma tamamlandı. İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nce görülen davada bir kısım sanıklar ve avukatları savcılığın esas hakkındaki mütalasına karşı beyanda bulundu. Haklarındaki suçlamaları reddeden sanıklar tahliyelerini talep etti. 7'si tutuklu 200 sanığın yargılandığı davada görevinden uzaklaştırılan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat savunma yapmadı. 337 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanan Akpolat, 58. duruşmada savunma yapacak. Akpolat, ihaleye fesat karıştırma, örgüte üye olma, rüşvet, belgede sahtecilik suçlarıyla yargılanıyor.
1: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Ahbap Derneği'ne yönelik yürüttüğü soruşturmada önemli bir gelişme yaşandı. Derneğin tüm mal varlığının idare yetkisi yönetim kayyumuna devredildi. Mahkeme kararında ayrıca derneğin fesih sürecinin de başlatıldığı belirtildi.
2: Bana fazla güvenmeyin, ben her an satarım hepinizi yani.
0: Ahbap Derneği'nin tüm mal varlığının idare ve yönetim yetkisinin kayyuma devredilmesine hükmedildi. Fesih süreci başlatıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Ahbap Derneği'ne yönelik yürüttüğü soruşturmada önemli bir gelişme yaşandı. İstanbul 8. Sulh Ceza Hakimliği, Ahbap Derneği'ne ait taşınmazların, araçların, banka hesaplarındaki nakdi varlıkların ve diğer tüm mal varlığı değerlerinin yönetimi için 3 kişiyi kayyum olarak görevlendirdi. Mahkeme kararında mal varlığı ve hesaplar üzerindeki tedbirlerin devam edeceği belirtilerek derneğin feshine ilişkin hukuki sürecinde resmen başlatıldığı kaydedildi. Ayrıca soruşturma

0: soruşturma çok yönlü olarak derinleşiyor. Ünlü isimlerin ifadeleri alınmaya devam ederken 4. dalga operasyonu içinde düğmeye basıldı. Belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı baskınlarda 13 şüpheli gözaltına alındı. Şu ana kadar Haluk Levent ve Oğuzhan Uğur'un da bulunduğu 28 şüpheli tutuklandı.
1: Efendim, yeni nesil suç örgütlerinin ünlü rapçi Blok 3'e suikast hazırlığında olduğu ortaya çıktı. İstanbul'daki kundaklama ve kurşunlama olaylarına karıştıktan sonra Bodrum'a kaçan 7 şüpheli operasyonda yakalandı. Şüphelilerin telefonlarında Blok 3 olarak tanınan rapçi Hakan Aydın'a yönelik suikast hazırlığında oldukları tespit edildi.
2: Şapkalılar adlı suç çetesi rapçi Blok 3'e suikast hazırlığındaydı. Beşiktaş'ta kundaklama, Beylikdüzü'nde de kurşunlama olaylarına karışan çete üyelerinin Bodrum'da oldukları belirlendi. Şüphelilerin Bodrum'da kaldıkları adresin tespit edilmesinin ardından yapılan operasyonda 7 şüpheli yakalandı. 4 ruhsatsız tabanca, 6 şarjör ve 8 mermi de ele geçirildi. Tutuklanan zanlıların telefon incelemelerinde Blok 3 adıyla tanınan rapçi Hakan Aydın'a yönelik suikast hazırlığında oldukları ortaya çıktı. Çetenin saldırı planını sinyal uygulaması üzerinden koordine ettiği tespit edildi.
1: Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturmasında yeni detaylar var efendim. Geçtiğimiz günlerde düzenlenen yeni dalga operasyonunda gözaltına alınan ünlü isimlerin test sonuçları belli oldu. Şarkıcı İlyas Yalçıntaş'la birlikte 11 ismin test sonucuysa pozitif çıktı.
0: Adli tıptan laboratuvar sonuçları çıktı. Şarkıcı İlyas Yalçıntaş'ın da olduğu 11 ismin testleri pozitif. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Sıla Gençoğlu ve İlyas Yalçıntaş'ın da aralarında bulunduğu 25 ünlü gözaltına alınmış. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler saç ve kan örnekleri alındıktan sonra adliyeye sevk edilmişti. Saatler süren sorguların ardından mahkeme, şarkıcı İlyas Yalçıntaş, Ayşe Nur Balcı, Orhan Yıldız ve Şefik Ömer Dolman hakkında tutuklama kararı verdi. Sıla Gençoğlu ve Mehmet Akif Aksoy ile beraber toplamda 11 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Operasyonda gözaltına alınan isimlerin kan, idrar ve saç analiz sonuçları da belli oldu. Sıla Gençoğlu'nun 3 örneğinde de uyuşturucu veya uyarıcı maddeye rastlanmadı. Tutuklanan ünlü şarkıcı İlyas Yalçıntaş, Ayşe Nur Balcı ve 9 şüphelinin örnekleri ise pozitif çıktı.
1: Efendim, tüm Türkiye'nin yakından takip ettiği Gülistan Doku dosyasında hem yeni ifadeler hem de yeni operasyonlar var. Handan Soner'in genç kızın cansız bedeninin ortadan kaldırılması için 100 bin lira verdiği iddiası gün yüzüne çıktı. Güncel deliller doğrultusunda eski vali Tuncay Soner de yeniden adliyeye götürüldü.
3: Kayıp bir genç kız, bitmeyen bir sır. Gülistan Doku dosyasında yeni ifadeler, yeni deliller ve dikkat çeken gelişmeler peş peşe geldikçe taşlar da yerinden oynuyor.
4: Sence kız nerede öldürüldü?
5: Ben arabada diye tahmin ediyorum.
3: Soruşturmanın en dikkat çeken isimlerinden eski Tunceli valisi Tuncay Sonel'in eşi Handan Sonel'in ifadesi ortaya çıktı.
6: Benim kızım bir mezarım olsun, ben bir fatiha okuyacağım.
3: Tutuklu Handan Sonel, Gülistan'ın cesedinin ortadan kaldırılması karşılığında 100 bin lira verdiği iddiasını reddetti. Hükümlü tanık Turan Güler, Mustafa Türkay Sonel'in Gülistan'ı öldürdüğünü de öne sürdü. Sonel bu suçlamayı da kabul etmedi.
7: Kızınız intihar etti dedi Tuncay Sonel bize.
3: Handan Sonel'in tutuklu oğluyla yaptığı telefon görüşmesi de dikkati çekti. O konuşmada kullandığı "arabalar temiz çıkıyor" sözü dosyaya girdi.
7: Ya senin çocukların yok mu? Senin kızın yok mu? Sen diye bunlara müdahale etme.
3: Yeni ifadeler ve deliller ortaya çıkarken Adalet Bakanlığı bir kez daha düğmeye bastı.
8: Gülistan Doku soruşturması kapsamında 15 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirilerek 18 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin soruşturma sürecinde delillere müdahale ettiği şüphesinin doğması üzerine gözaltına alındığı açıklandı.
3: Aralarında Emniyet Müdürü, amir ve komiserlerin de bulunduğu çok sayıda şüpheli hakkında işlem yapıldı.
5: Türkay, ben dedi bir kızı öldürdüm dedi. Çıkardım sıktım kafasına dedi. Ana babam biliyor mu dedi. Hı hı. Dedi ki evet babam da biliyor. Yo dedi, o halletti zaten.
8: Erzurum'da tutuklu bulunan dönemin Tunceli valisi Tuncay Sonel, aynı zamanda yakın koruması Şükrü Eroğlu ve ihraç polis Gökhan Ertok sabah saatlerinde Erzurum cezaevinden çıkarılarak yoğun güvenlik önlemleri altında Erzurum adliyesine getirildi.
9: Tuncay Sonel'in de insan öldürmeye iştirak ettiği açık ve net bir şekilde ortadadır.
3: Gülistan Doku dosyasında şimdi gözler soruşturmanın seyrini değiştirebilecek yeni gelişme ve ifadelerde.
1: İstanbul'da eşiyle tartıştıktan sonra evden ayrılan ve 4 gün her yerde kayıp olarak aranan 3 çocuk annesi Bedriye Karaçay'ın cansız bedeni ormanlık alanda bulunmuştu. Kayıp ihbarını yapan kocası günlerce tiyatro oynadıktan sonra cinayete itiraf etti. Ellerimle boğdum dedi. Tutuklanarak cezaevine gönderildi. Genç kadının cansız bedenini ormana götürdüğü anlarsa ortaya çıktı. Aile damatlarının cinayette yalnız olmadığını iddia ediyor.
10: Kızın kaçtı, süsü verdi.
3: Kayıp dediği 10 yıllık eşini 26 yaşında 3 çocuk annesi Bedriye Karaçay'ı canice katletti. Cansız bedenini ormana bıraktı. Hiçbir şey olmamış gibi günlerce tiyatro oynadı.
11: 4'te görüyorum onu. Gece. Kız nerede dedim ona. Ağlıyor. Niye ağlıyorsun diyorum ona. Volkan ne oldu, bir şey mi oldu? Kızımı bul, kızımı bul.
3: Karaçay'dan 21 Temmuz gününden beri haber alınamıyordu. Kayıp ihbarı yapan koca cinayeti kabul etti. Ellerimle boğdum dedi.
12: Katil zanlısı Bedriye Karaçay'ın cansız bedeniyle birlikte evden ayrıldı ve 17 dakika içerisinde Ayaza Ormanı'na, işte buraya geldi. Ardından ormana girdi ve 7 dakika içerisinde Bedriye Karaçay'ın cansız bedenini bu ormana bırakıp çıktı. O anlar an be an güvenlik kameralarına yansıdı.
10: Benim arabam.
11: Kızınızı sizin arabanızla mı ormana götürdün?
10: Evet, benim arabam ondaydı.
3: Acılı aile damatlarının ormana giderken yalnız olmadığını iddia ediyor.
10: Ablasınla abisi hain çıktı. Tek başına bunu yapma şansı 0-0-0. Ben bunlardan da şikayetçiyim.
3: Ekipler Karaçay'ın bedeninde boğulma sonucu kan tepkimesi tespit etti. Katil zanlısı genç kadının cansız bedenini sardığı halıdaki kanı temizlemeye çalıştı. Ancak delillerden kurtulamadı.
12: Olayın en dehşet verici noktalarından biri de o caninin Bedriye Karataş'ın ailesine günlerce kızlarının kayıp olduğu yalanını söylemesi ve adeta bir tiyatro sergilemesiydi. İddiaya göre cinayetin ardından evine geldi ve çocuklarıyla birlikte uyudu.
13: Gayet işleri geldi yanımıza, burada kahve içiyordu, çay içiyordu, hiçbir şey olmamış gibi de yanımıza davranıyordu.
3: Karaçay'ın bedeni adli tıp kurumuna gönderilirken cani eş tutuklanarak cezaevine gönderildi.
1: WhatsApp üzerinden yapılan özel mesajlaşmaların ekran görüntüsünü alıp üçüncü kişilerle paylaşanlara Yargıtay'dan kötü haber geldi. Buna göre yazışmaları başkalarına gönderenlere 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası verilebilecek.
14: Bu her ne kadar yaygın bir davranış olsa da bu davranışların, bu eylemlerin her biri suç teşkil eder.
0: Mesajlaşma uygulaması WhatsApp üzerinden yapılan özel yazışmalarla ilgili Yargıtay'dan dikkat çeken bir karar geldi. Buna göre bir kişi ait özel mesajların ekran görüntüsünü alıp üçüncü kişilerle paylaşmak belirli şartlar altında suç sayılabilecek.
15: Uygulama üzerinden bilerek ya da farkında olmadan aldığımız ekran görüntülerini üçüncü şahıslarla paylaşmanın cezası 1 ila 3 yıl arasında değişebiliyor.
0: Bir kişinin kendisine gönderilen WhatsApp mesajlarını karşı tarafın izni olmadan başkalarıyla paylaşması haberleşmenin gizliliğinin ihlali olarak değerlendirilebiliyor.
14: Zaten Türk Ceza Kanunu'nun ilgili hükümleri uyarınca haberleşmenin gizliliğini ihlal suçtur. Burada bir tarafın rızası olmadan bu konuşmaların ifşa edilmesi, üçüncü kişilerle paylaşılması hapis cezası gerektiren bir suç olarak zaten kanunumuzda düzenlenmiş. Yargıtay'ın da kararı bu yönde isabetli görünüyor.

0: deniyor.
1: Ekran görüntüsü almak tek başına suç oluşturmazken, özel yazışmaların izinsiz şekilde üçüncü kişilerle paylaşılması gizliliğin ihlali kapsamında değerlendirilebiliyor.
2: Bir delil olarak dava dosyasına hukuka uygun bir şekilde sunulacaksa ekran görüntüsü almak bu noktada suç teşkil etmeyebilir. Tabii bunun da şartlarına bağlı olarak. Onun dışında eğer karşı tarafın rızası varsa, önemli olan husus bu. Eğer karşı tarafın rızası varsa da bu ekran görüntüleri kayda alınıyorsa bu noktada da suç teşkil etmez. Fakat karşı tarafının rızasının olmadığı ve ondan habersiz bir şekilde ifşa edildiği, bu görüşmelerin, bu haberleşmenin ifşa edildiği ve haberleşmenin gizliliğinin ihlal edildiği her durum suç teşkil edecektir.
3: Efendim, kira tespit davaları son yıllarda faiz zam uygulamak isteyen ev sahiplerinin kiracılarına karşı kullandıkları bir yöntem. Oturduğu evde 5. yılını dolduran kiracılar bu davalarla karşı karşıya kalabiliyor. Ama korkulacak bir şey olmadığını söyleyebiliriz. Çünkü mahkeme genelde emsal kira bedellerini inceleyip hakkaniyetle bir karar veriyor. Hatta tespit edilen kira tutarında %15-20 oranında indirme bile gidilebiliyor. Sözünü özü hukuk kiracının da haklarını koruyor. İşte bu durumla karşı karşıya kalanların yapması gerekenler.
4: Neden mahkemelik oldunuz?
5: Ev sahibiyle anlaşamadığımız için. 15-16'ya oturanlar var binada ama o kira tespit davasını 25'ten kapı açıyor.
6: Kira pazarlıklarının yeni tartışması kira tespit davaları. Ev sahipleri eski kiracılardan çevredeki yüksek kiralara emsal göstererek kiraya fahiş oranda zam talep ediyor. Dava açarsam kazanırım diyerek kiracısını köşeye sıkıştırıyor.
4: Kabul et yoksa dava açarım. İşte kiracılar bu cümleyi son dönemde çok sık duymaya başladı. Çünkü iddiaya göre bazı ev sahipleri kira tespit davasını koz olarak kullanıp enflasyonun çok üzerinde zam talep ediyor.
7: Ne yazık ki bazı ev sahipleri mahkemeye gidilmesi halinde kiracısından daha fazla alabileceğini söyleyerek, yani kiracıyı korkutmak suretiyle söz konusu kiraların hukuka aykırı bir şekilde arttırılmasını talep ediyorlar.
5: Çıkın çıkın dedi, çıkartamadı. Bu sefer de tespit davası açtı. Onda da kazanamayacağını biliyor. Avukatı uyardı muhtemelen. Şimdi de evden çıkmamız için tahliye davası açmış.
8: Bunun tespiti nasıl yapılacak? Kiracı gidip başvuruda mı bulunacak bununla ilgili? Nereye müracaat edecek? Nasıl ilerleyecek?
9: İki yolu var. Ya kavga edeceksiniz, ya evinden çıkacaksınız ya da şikayette bulunacaksınız. Başka alternatif yok. Yani çünkü gözleri doymaz.
7: Burada ara bulucu huzurunda yeni kiranın belirlenmesi. Belirlenmemesi halinde ise mahkeme tarafından yaptırılacak bilirkişi marifetiyle gerçekten ne kadar ettiğinin tespit edilmesi gerekir.
4: Kiracı mısınız, ev sahibi misiniz?
10: Ev sahibiyim.
4: Kirayı nasıl belirliyorsunuz?
10: Biz devletin belirlediğinden dışarı çıkmıyor.
6: Kira tespit davaları her zaman ev sahibinin istediği gibi sonuçlanmaz. Mahkemenin %15 ila 20 oranında belirlenen kira bedelinde indirim yapma hakkı da var. Ev sahipleri bu durumda tahliye taahhütnamesine başvurabiliyor.
7: Burada en önemli şey tahliye taahhüdünde bir, hangi gün bunun düzenlendiği, iki, evi hangi tarihte bırakacağı, üç, kira sözleşmesiyle aynı günde mi imzalanmadığı hususları mahkeme tarafından o zaman değerlendirilebilecek.
10: 90 senesinden beri ben kira alıyorum evimden. Biz kiracılarımıza kiracı demiyor, komşu diyor.
3: Bursa'nın Orhan Gazi ilçesinde sokak ortasındaki kavga kanlı bitti. 19 yaşındaki bir genç 21 yaşındaki husumetlisini tabancayla bacağından vurdu. Olay anı ve sonrasında yaşananlarsa kameraya yansıdı.
1: Sokak ortasında dehşet saçtı. Silahlı saldırıda bir kişi yaralandı. Olay Bursa'nın Orhan Gazi ilçesinde yaşandı. Aralarında daha önceden husumet bulunan gençlerin tartışması kısa sürede kavgaya dönüştü. Taraflardan biri belinden çıkardığı silahla husumetlisini kovaladı ve peş peşe ateş etti. Saldırıya uğrayan 21 yaşındaki genç bacağından yaralandı. Yere düşen yaralıyla bir süre boğuşan saldırganı çevredeki vatandaşlar araya girerek engelledi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan yaralı hastaneye kaldırıldı.

0: Ekipleri kaçan saldırganı yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı.
1: İstanbul Eyüp Sultan'da kontrolden çıkan hafriyat kamyonu otomobile çarptı. Kamyon devrildi, otomobil ise takla attı. Kazada ise iki kişi yaralandı.
2: Önce araca çarptı, ardından devrildi. İki kişi yaralandı. Kaza Eyüp Sultan Kemerburgaz Yassıören yolunda meydana geldi. Seyir halindeki hafriyat kamyonu sürücüsü aniden direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan kamyon önce aynı yönde ilerleyen otomobile çarptı, ardından devrildi. Otomobil ise çarpmanın etkisiyle takla attı. Araçların içinde sıkışan yaralılar itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Yaralanan iki kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kamyon ve otomobilin kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.
1: Efendim, Niğde'de trafikte çıkan yol verme tartışması dehşete düşürdü. Aracından inen bir sürücü PTT'ye ait kargo aracının içine girerek görevliyi darp etti.
3: Abi dur abi.
0: Aracın içine girdi, PTT çalışanına saldırdı. Görüntü Niğde'de kayda geçti.
4: Allah'tan kayda alıyoruz.
0: İddiaya göre trafikte ilerleyen PTT'ye ait kargo aracının sürücüsüyle bir otomobil sürücüsü arasında yol verme tartışması yaşandı. Olayın büyümesi üzerine otomobil sürücüsü aşağı indi ve kargo aracının kapısını açıp içeri girdi. Daha sonra PTT çalışanını darp etti. O anlar duruma müdahale etmeye çalışan bir motosikletinin kask kamerasına yansıdı.
5: Geriye bitiriyorsun beni. Sen geriye bitiriyorsun.
0: Çevredekilerin ayırma çabaları yetersiz kalınca devreye polis girdi. Emniyet güçleri PTT çalışanı darp eden sürücü hakkında inceleme başlattı.
1: Efendim, İstanbul Esenyurt'ta aralarında husumet bulunan iki grup arasında tartışma çıktı. Taraflardan biri canını kurtarmak için dükkana sığındı ancak diğer grup da peşindeydi. Bıçaklı ve sopalı grup dükkana girerek adamı darp etti. Ortalığı ise savaş alanına çevirdi.
0: Bıçaklı ve sopalı grup dehşet saçtı. Canını kurtarmak için dükkana sığınan adam acımasızca darp edildi. Olay İstanbul Esenyurt'ta yaşandı. Aralarında husumet bulunan taraflar sokakta karşı karşıya geldi. 6-7 kişilik gözü dönmüş grup ellerindeki bıçak ve sopalarla husumetlilerine saldırmaya başladı. Canını kurtarmak isteyen adam hızla bir perde dükkanına girdi. Ancak gözü dönmüş saldırganlar durmadı. Saniyeler içerisinde sopa ve bıçaklarla dükkana dalarak ortalığı savaş alanına çevirdi.
6: Dükkanın içine sığınınca biz de hani adama zarar verecek diye önce müsamaha gösterdik. Sonra gelen arkadaşların çok fazla, çok kalabalık ve hırçın olduğunu gördükten sonra bunları çıkarmaya çalıştık. Ayrılıp gittiler. Yani hiçbir şey olmamış gibi herkes hayatına devam etti.
0: O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
1: Efendim, Tekirdağ'da ahırda hayvanlarına baktığı sırada şah damarından arı sokan 29 yaşındaki kasap Melih Ertekin'den acı haber geldi. Genç adam hastanede 2 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.
2: Arı şah damarından soktu, hayatını kaybetti. Acı olayın adresi Tekirdağ'ın Saray ilçesi. Kasap ve lokanta işletmeciliği yapan 29 yaşındaki Melih Ertekin, ahırında hayvanlarının bakımını yaptığı sırada arı sokması sonucu fenalaştı. Arının boyun bölgesindeki şah damarından soktuğu belirlenen genç adam Saray Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağırlaşan Ertekin, Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Yoğun bakımda tedavi altına alınan genç işletmeci 2 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.
1: Zonguldak Ereğli'de hastaneden taburcu olduktan sonra evine dönen bir kadın eşyalarını taşırken içerisinde altın bulunan çantasını kısa süreliğine çok çöp konteynerinin yanına bıraktı. Ama ne olduysa ondan sonra oldu. Çanta, çöp

0: kamyonuna yüklendi. Durum fark edilince bakın neler oldu.
1: Yavaş yavaş beyler, yavaş yavaş alın.
2: Bir anlık unutkanlık altın dolu çantanın çöpe gitmesine neden oldu. Yol kenarına bırakılan çanta çöp diye kamyona yüklendi. Sahibi geri döndüğünde iş işten geçmişti. Dakikalar süren arama sonunda sevindiren haber geldi.
3: Tamam, çıktı orada. Oldu bak, çıktı.
2: Hastaneden çıktıktan sonra evine gelen kadın eşyalarını taşırken içinde altın bulunan çantayı kısa süreliğine çöp konteynerinin yanına bıraktı. Eve girip yeniden çıktığında ise çanta ortadan kaybolmuştu. Gerçek çok geçmeden ortaya çıktı. O sırada bölgede çalışan çöp toplama ekibi yol kenarında duran çantayı atık zannederek çöp kamyonuna almıştı. İhbarın ardından polis ve belediye ekipleri zamanla yarıştı. Çöp kamyonu durduruldu, çöpler tek tek incelendi.
3: Yolun kenarına bıraktım. Taşıyamadım. Ağırdı. Ameliyattaydım. Orada kenarda duruyordu. Eve bırakayım dedim. Geri geldim. Yok poşet.
2: Saatler süren aramanın sonunda altın dolu çanta bulunarak sahibine teslim edildi.
3: Allah razı olsun emniyetimizden, belediyemizden. Aradı hemen belediyeyi. Dediler yardımcı olacak. Çöp arabaları almıştır onu dediler. Hiç aklıma gelmedi. Kenardaydı.
1: Oralara bakın bakayım arkadaşlar.
0: Efendim son zamanlarda kapsül deterjanlar hem bulaşıklar hem de çamaşırlar için yaygın şekilde kullanılıyor. Ancak uzmanlardan dikkat çeken bir uyarı geldi. Çocuklar kapsül deterjanları şeker sanıp yutabilir. Peki neye dikkat edilmeli? İşte uzmanından öneriler.
4: Ağızda yanmaya, salya artışına küçük çocuklarda, yutkunma zorluğuna, solunum sıkıntısına, akciğere aspirasyonla birlikte hırıltıya da sebep olabilir.
5: Mavi, pembe, yeşil. Renk renk kapsül deterjanlar çocuklar için büyük tehlike.
4: Özellikle tablet şeklindeki deterjanlarda kimyasal maddeler daha konsantre olduğu için çocuk üzerindeki bu ince zar şeklindeki kılıfını tahriş edip soyduktan sonra göz teması, ağız teması ve yüz temasıyla ciddi durumlara çocuğu maruz bırakabilir.
6: Renkleriyle dikkat çekiyor, şekilleriyle çocukların merakını uyandırıyor. Ancak temizlik tabletleri ne bir şeker ne de bir oyuncak. Uzmanlar içerdiği kimyasallar nedeniyle temizlik tabletlerinin yutulmasını ciddi sağlık problemlerine yol açabileceği konusunda uyarıyor.
4: İlk etapta panik yapmamak gerekiyor. Ağız içerisinde herhangi bir deterjan kalıntısı varsa almalarını öneririz ama kesinlikle kusturma önermiyoruz ve herhangi bir sıvı gıda verilmesini önermiyoruz. Çünkü kusturma dediğimiz durumda kimyasal maddeyle tekrar bir temas oluyor. Bu da tekrar zarara ve akciğere kaçışla birlikte aspirasyona neden olabilir.
7: Tabletleri biz daha yüksek yerlere koyuyoruz çocuğun ulaşamayacağı yerlerde. Şu anda tam zaten yürüme aşamasında olduğu için biz de daha yüksek yerlere koyuyoruz. Renk olduğu için zaten direkt hani eline alıyor, atmak istiyor ağzına falan. Ya mutfağa çok geçirmemeye çalışıyorum çocuğu ama hani evde tek olunca illa geliyor. O yüzden de daha yüksek yerlerde saklıyorum.
5: Çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı doçent doktor Feyza Ustabaş Kahraman kapsül yutulması durumunda en yakın sağlık kuruluşuna başvurulması konusunda ebeveynleri uyardı.
4: Sonrasında da en yakın sağlık kuruluşuna başvurarak ilk müdahale ve zehir danışma aranması uygundur.
6: Renkli görünümleriyle dikkat çekebilen bu temizlik tabletleri birkaç dakikalık merakın ciddi bir sağlık sorununa dönüşmemesi için hem yüksek yerlerde hem de kilitli dolaplarda muhafaza edilmeli.
8: Ben yüksek dolapların yüksek yerine koyuyorum normalde. Yani elemesinler diye.
9: Mecburen mutfakta saklıyorum ama ister istemez ulaşıyor. O yüzden böyle kapaklı ve onun ulaşamayacağı yerlerde saklamaya çalışıyorum. Zaten elini aldığı zaman hemen ağzına sokmaya çalışıyor ve sıcakta kaldığı zaman zaten eriyor. Onu da ister istemez yumuşak zaten böyle dikkatini çekiyor, patlatmaya çalışıyor. Yani kapalı kutularda ve ulaşamayacağı yerlerde saklamaya çalışıyorum.
0: Efendim Filenin Sultanları Brezilya'yı finalde mağlup ederek Milletler Ligi'nde bir kez daha şampiyon oldu. Sultanlar yurda döndü, kupa evine geldi. Karşılama ise oldukça coşkuluydu.
10: Set alıyoruz, maç alıyoruz, şampiyon oluyoruz.
11: Bıraktım geldim evimi geride, adımı aldılar kan karıştı terime.
12: Dünyanın en iyisi olduklarını bir kez daha ispatladılar. Kupayla eve döndüler. Ülkemize gururları yaşayan

0: Atan filenin sultanları İstanbul Havalimanı'nda coşkuyla karşılandı.
1: Filenin sultanları şampiyonlukta vatana geri döndü.
2: Şampiyonluğu küçük de Süleymanoğlu.
3: O maç sayısında aynı coşkuyla herkesin sıçradığını görmek, bizimle aynı sevinç gözyaşını görmek gerçekten verdiğimiz her emeğe değiyor.
4: Önümüzde daha uzun bir yol var. Bunlar başardıklarımızın yarısı ve güzel günler bence bizi çok bekliyor.
0: Amirli kadın voleybol takımımız mükemmel bir geri dönüşle Brezilya'yı devirdi. İkinci kez Milletler Ligi şampiyonu oldu.
5: Ne kadar büyük bir başarının sahibi olduğumuzun farkındayız. Harika bir turnuva geçirdik. Çok iyi oynadık. Gün ve gün çok daha iyi oynadık. Takımımla, oyuncularımla, teknik ekibimle gurur duyuyorum.
0: Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Akif Üstündağ, voleybolda Avrupa ve dünyada bir numarayız dedi.
6: Çok emek verdiler, çok çaba harcadılar, çok mücadele ettik. Kolay olmuyor. Bugün dünyanın bir numarası olmak gerek liglerde gerek milli takımlarda bir numarası olmak kolay değil.
0: Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Baksa, voleybolda verilen emeğin karşılığının alındığı mesajını verdi.
7: Kocaman alkışlar, gurur verdiniz, hedef yaşattınız, yolunuz açık olsun, sizleri seviyoruz.
0: Brezilya maçını 33 sayıyla tamamlayan Melissa Vargas, finallerde gösterdiği performansta en değerli oyuncu seçildi. Turnuvanın bitimiyle birlikte Uluslararası Voleybol Federasyonu Dünya Kadınlar sıralaması güncellendi. Türkiye 388,35 puanla 3. sıradaki yerini korudu.
8: Sırada dünyadan haber turu var.
9: İspanya ve Fransa'da alevlerle mücadele giderek zorlaşıyor. Yüz binler evlerini terk etmek zorunda kaldı. Orman yangınlarının Bordo'ya ilerleyişi kameraya da yansıdı. Arizona'da da silahlı saldırı vardı. Ancak polis zanlıya göz açtırmadı. Saniyeler içinde peşine düştü ve onu kıskıvrak yakaladı. Fransa bisiklet turunda Amerikalı sporcu uçuruma yuvarlanmaktan teller sayesinde son anda kurtuldu. Amerika'da bir ağaca böyle yıldırım düştü. Hindistan'da sele kapılarak hayatını kaybedenlerin sayısı 68'e ulaştı. Hüngür hüngür ağlayan o bebek yaşama tutunabilsin diye herkes canla başla çalıştı ve sonunda bebeği kurtardılar. Çinliler riskli yerlerde denize girilmemesi için çareyi teknolojide buldu. Dalga arttığında can kurtaran yerine uyarıyı dronlar yapıyor. Bu videolar eskiden Amerikalı uzmanlara astı. Ne var ki artık Çinli mühendisler de ürettikleri robotları denge ve dayanıklılık konusunda zorbalıkla test ediyor.

Efendim, Türkiye'nin dört bir yanında doğa yine en etkileyici yüzünü gösteriyor. Gaziantep'te göç yollarının sessiz misafirleri sulak alanlarda kanat çırparken Artvin'de kızıl akbabalar yavrularını özenle büyütüyor. İşte yaban hayatından kameralara yansıyan o sıcak anlar.

Göç yollarının önemli duraklarından Hancağız Barajı onlarca kuş türüne ev sahipliği yapıyor. Nadir türler bölgenin biyolojik zenginliğini artırıyor. Tahtalı da bu doğal yaşamın sakinlerinden biri. Burası Artvin'in Ardanuç ilçesinde bulunan Cehennem Deresi Kanyonu. Yaşam kanyonun sarp kayalıklarında büyük bir sabırla filizleniyor. Yuvaya dönen kızılakbabalar kayalara gizlenen yuvalarında varlıklarını sürdürüyor.

0: Tunceli'nin Pülümür kırsalında insan ve yaban hayatı beklenmedik bir anda aynı karede buluştu. Tilki uzatılan yiyeceği çekinmeden alırken o anlar kameraya yansıdı.
1: Mersin'in Mutu ilçesinde asırlara meydan okuyan bir zeytin ağacı görenleri kendine hayran bırakıyor. Tam 1317 yaşındaki anıt zeytin ağacı hala meyve vermeye devam ediyor.
2: Yüzyıl aşkın süredir aynı toprakta kök salıyor. Zaman geçip nesiller değişse de ürün vermeye devam ediyor. Mersin'in Mutu ilçesindeki 1317 yıllık zeytin ağacının her yıl dallarındaki zeytinler özenle toplanıyor.
3: Anıt zeytin ağacının yaşı 1317, genişliği ise 4,5 metre, boyu ise 7,5 metreyi buluyor. Aynı zamanda arkamda gördüğünüz bu tarihi anıt ağacı her yıl 200 kilogram da zeytin ürünü veriyor.
4: Şu anda 1317 yaşına girdi zeytinimiz. Ziyaretçileri bekliyoruz.
3: Gelen de var tabii, yerli
4: ve yabancı turistler geliyor ziyaretine. Tüm Türkiye'den de ziyaretçileri bekliyoruz.
3: Tarihin sayfalarında yer alan anıt zeytin ağacının kökü böyle. Aynı zamanda daha dün gibi tarihe ve yıllara direniyor.
2: Yüzyıllardır süren bereket bölgenin hafızasında yaşamaya devam ediyor.
5: Bu güzel anıtı mutlaka yaşatmak istedim. Fotoğraflarla gelecek nesillere bir şey bırakmak. İşte biz güzelliklerimize ve değerlerimize sahip çıkıyoruz demek istedim.
1: Rize'nin Çamlıhemşin ilçesindeki Huser Yaylası doğa severlerin akınına uğruyor efendim. Yayla muazzam bulut denizi ve büyüleyici gün batımı manzarasıyla ziyaretçilerine adeta bir masal dünyasının kapılarını aralıyor.
6: Ayaklarınızın altında uçsuz bucaksız beyaz bir okyanus. Karşınızdaysa Kaçkar Dağları'nın heybetli zirveleri. Burası Karadeniz'in gökyüzüne açılan kapısı Huser Yaylası. Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde 2400 metre rakımda yer alan bu doğa harikası son dönemin en gözde rotası haline geldi. Zorlu ve engebeli yolları aşarak zirveye ulaşanları aşağıda kalan şehir stresi değil, ayaklarının altında serilen beyaz okyanus karşılıyor. Bulut denizi adı verilen bu doğa olayı ziyaretçilere adeta gökyüzünün üzerinde yüzüyor hissi yaşatıyor. Uçurumun kenarına kurulan dev salıncaklarla bulutların içine doğru süzülen doğa severler hem adrenalini doruklarda yaşıyor hem de eşsiz anı fotoğraflıyor.
1: Efendim, Tuz Gölü'nde son 5 yılın en yüksek flamingo rakamına ulaşıldı. Uzmanlar yağışların koloniyi güçlendirdiğini ve Eylül-Ekim aylarında görsel şölen yaşanacağını belirtti. Aksaray, Ankara ve Konya sınırları içerisinde yer alan kapalı havza özelliği taşıyan ve Türkiye'nin tuz ihtiyacının büyük bölümünü karşılayan Tuz Gölü yaz aylarında flamingolara ev sahipliği yapıyor. Her yıl binlerce flamingo gölde beslenerek kuluçkaya yatıyor. Flamingolar üreme alanı için özellikle gölün Aksaray'ın Eskili ilçesi sınırlarında yer alan güneyi tercih ediyor. Önceki yıllarda kuraklık tehlikesinin hissedildiği Tuz Gölü'nde açıklanan verilere göre 12.800 yavru çıkışıyla son 5 yılın en yüksek rakamına ulaşıldı. Göldeki yavru flamingoların yaşamı ve anneleri tarafından beslendiği anlarsa havadan görüntülendi. Karadeniz'in meşhur yemekleri arasında kara lahana sarması da üst sıralarda yer alıyor efendim. Peki oldukça rağbet gören bu lezzet nasıl yapılıyor? Ekibimiz ustasından lezzetin tarifini aldı. İzleyelim.

0: Doğu Karadeniz denilince akla birçok yemek türü gelebilir ama özellikle bazı yemekleri var ki kökenleri Osmanlı mutfağına kadar dayanır. Mısır ekmeğidir, muhlamadır ve bunları düşünebilirsiniz ama tabii ki bu bölgenin bir de vazgeçilmezi kara lahana. Giresun'dan başlayıp Artvin'e kadar her bahçede bulabilirsiniz bu kara lahanadan ve tabii ki kara lahana sarması. Ustam, şu kara lahana sarmasını bir nedir tarihini, tabii ki coğrafi işaretle bunu başta söyleyelim. Nedir ustam?
1: Karadeniz bölgesinin yöresel bir ürünüdür kara lahana sarması. Coğrafi işareti vardır. Trabzon, Rize, Giresun, Ordu bölgesine ait bir üründür. Yarmalı ve etli olmak üzere iki şekilde yapılmaktadır bu sarmamız. Biz bugün size yarmalı sarmamızı yapacağız. Şimdi biz bunları ilk önce o acı tadını, acı suyunu alması için haşlayacağız. Kısa süre bir haşladıktan sonra soğuk suya bastıracağız.
0: Kaynar suya koyuyoruz.
1: Evet, kaynar suya, o acı tadını, acı suyunu versin diye. Hem de rengi alsın, daha rahat pişsin diye yapıyoruz.
0: Ne kadar kalacak kaynamada?
1: Kaynamada 5 dakika kalsa yeterli oluyor.
0: Kokurdaması lazım.
1: Evet, evet.
0: Çünkü hem acılığını alıyor hem de lahanayı yumuşatıp daha güzel sarılmasını sağlıyor.
1: Aynen sağlıyoruz. Öyle, evet.
0: O zaman kara lahanamızı kaynatalım. Lahanamızı kaynattık, haşladık ama o işlem bitmiyor galiba.
1: Evet, şimdi de soğuk suya basacağız ki yani hem rengini kaybetmesin hem de daha diri dursun diye, pişiminde daha rahatlık olsun diye.
0: Soklama öldürmüş gibi bir işlem.
1: Evet, soklama yapıyoruz şu an. Soğuk suyun içine bırakıyoruz. İsteyen buzlu suya da yapabilir. Bizim suyumuz soğuk olduğu için biz buza...
0: Evet, yani, Karadeniz'in suları zaten dağlarda geldiği için soğuk.
1: Aynen öyle. Gördüğünüz gibi acı suyunu da saldı zaten.
0: Hemen gösterelim. Bakın işte haşladıktan sonra o lahana yaprağın acılığını aldı. Belli oluyor çünkü rengini suya vermiş durumda. Lahana yapraklarımız hazır. Gördüğünüz gibi burada o şoklamayı da yediler. Gayet de diri gözüküyorlar. Peki ama o önemli olan nokta aslında lahananın iç harcı mı diyorum?
1: Evet, iç harcı burada ön plana atan şey aslında o lahana sarmasını.
0: Neler var?
1: Sıvı yağımız var, tereyağımız var, soğanımız var, salçamız var, pirincimiz var, mısır yarmamız var. Mısır yarması burada zaten ön plana çıkan ürün.
0: Burada
1: fırınlanmış. Evet.
0: Buranın değil mi zaten?
1: Evet.
0: Doğa.
1: Gördüğünüz üzere diridir zaten. Normal mısır ununa nazaran biraz daha böyle iri kıyım.
0: İyi bir
1: iri
0: sarma yemek gibi istiyorsanız gördüğünüz gibi ürünler doğal ve Karadeniz'den olması şart.
1: Şu anda tereyağıyla sıvı yağı iyice eriteceğiz. Tereyağı sadece atsaydık yanmış olurdu. Biz sıvı yağı da atıyoruz ki o yanma hissini vermesin.
0: Soğan çok mu kavrulacak yoksa belli bir soğan var mı?
1: Birazcık ya.
0: Turuncu mu?
1: Evet. Sarı rengini vermiş olacak turuncudan ziyade.
0: Evet. Şimdi geldik o ona harca tadını veren mısır yarması.
1: Mısır yarması, evet.
0: Dökmeye.
1: Mısır yarmasını biz bunun içinde pirinç görevi görecek şekilde kullanıyoruz. Yöreden yöreye değiştiği için bizim yöremizde de mısır olduğundan biz mısır yarmasını kullanıyoruz. Pirincimizi de atıyoruz az miktarda.
0: Ve iyice kavruluyor.
1: İyice kavrulacak.
0: Kaç dakika ortalama bu işlem, harç işlemi?
1: Aşağı yukarı 15-20 dakika sürüyor. Evet. Şimdi sarma işlemine geçeceğiz. Dibine birkaç tane ilikli kemik bırakacağız.
0: İlikli kemik çünkü ona lezzet mi verecek?
1: Tabii ki, tabii ki. Yani vejetaryen olanlar tabii ki de kemik atmak istemeyebilir. Atmasalar da olur.
2: Bunu şimdi normal evde küçük sarıyoruz. Ama biz burada büyük tencerelerde olduğu için misafirlerimize özel büyük...
0: Evde daha ufak tencerelerde.
2: Evde ufak tencerelerde ufak sarılır. Ama bu şimdi burada
0: İki
2: misafirlerimiz...
0: Biz gösterelim.
2: Tamamdır. Burada mesela şu şekil büyük sarıyoruz. Yani biz burada... Evet, burada bol kepçe. Bize gelen misafirlerimiz bu şekilde bol kepçe koyuyoruz.
3: Alamadım, sevdim de
0: sarmalarımız hazır. Biz şimdi tabii vakit kısıtlı olduğu için çünkü uzun bir sürede pişiyor eğer,
1: evet,
0: bir tencere değil. Mesela bu tencere ne kadar sürede pişiyor?
1: Bir saatle bir buçuk saat arasında
0: ama
1: pişiyor.
0: Ama yayın açısından daha kısa bir pişirme işlemi yapacağız.
1: Evet,
0: ne yapıyoruz son işlem olarak?
1: Tuzunu, tereyağını ve suyunu vereceğiz. Kapağını kapatacağız. Pişmeye bırakacağız.

0: Bakacağız.
1: Kaç dakika?
0: Aşağı yukarı 15 dakika.
1: O zaman başlayalım. Ve kara lahana sarmamız artık pişti. Açalım.
0: Şöyle gördüğünüz gibi.
1: Suyuyla beraber.
0: Evet. Görüyorsunuz fokurdanıyor var.
1: Şimdi birazdan da o muhteşem doğal lezzetlerle tadına bakacağız. Kara lahana sarmamız hazır ama ne söyledik? Lahana sarması tek başına bir o muhteşem üçlü. Nedir onlar?
0: Köy yoğurdu, kara lahana sarması ve mısır ekmeğiyle beraber yenir.
1: Yeniş şekli nasıldır peki? Yani direkt sarmaya mı yoksa?
0: Yok. İlk önce kara lahana, mısır ekmeğimizi alırız. Biraz yoğurduyla beraber yeriz. Arkasında eşlikçi olarak yarmalı kara lahana sarmamızı yeriz.
1: O zaman hemen başlayalım. Bir defa burada çatal bıçak işi yok.
0: Yok, çok nadir.
1: Mısırda filan. Gördüğünüz gibi mısır ekmeği ufanıyor. Hafif o buranın köy yoğurduna kanları ağzımıza atıyoruz ve kara lahana sarmasının tadına bakıyoruz ama yoğurt da efsane çünkü buranın muhteşem doğasından doğallığıyla yapılmış. Yani o doğallık o buranın yüksek kesimlerinde yüksek rakımda yetişmiş lahanalardan yapılan o doğallık gerçekten tadına da yansıyor. Giresun'un meşhur coğrafi işareti lezzeti kara lahana sarması yemeyenlere Karadeniz'e geldiklerinde tavsiye ediyoruz.

0: İyi akşamlar, Sebet Sonucu hoş geldiniz. Cumhuriyet Halk Partisi'ni konuşacağız bu akşam ama sıcak bir gelişme var. Ahbap'a kayyum atandı. Dördüncü dalga operasyon var biliyorsunuz. Derneğin 6 Şubat depremi sonrası konut ve konteyner için topladığı yardımlar mercek altında. Bir de bu yardım çağrılarına destek veren ünlüler vardı. Bu operasyon da onlara yapıldı. İfadelerine başvuruldu bu isimlerin. Uğur Dündar, Gülben Ergen, Mahsun Kırmızıgül, Elçin Sangu, Hayko Cepkin, bunlar ifadeye çağrıldılar. Hemen ayrıntılara bakacağız. Mustafa Kadir Mercan bizi adliyede bekliyor. Konuklarımı bir tanıtayım, sonra Kadir'e uzanalım hemen. Ne oluyor, ne bitiyor, son dakika ondan öğrenelim. Cüneyt Küsmez bizimle. Cüneyt Hocam hoş geldiniz.
1: Teşekkürler, iyi akşamlar, iyi
0: yayınlar. Sağ olun. Uğur Özgöker. Uğur Hocam hoş geldiniz.
2: Hoş merhabalar. Bulduk Melih Bey, iyi yayınlar diliyorum.
0: Bülent Erandaç bizimle. Bülent abi hoş geldin Ankara'dan.
3: Sevgili Melih, kolay gelsin, iyi yayınlar diliyorum.
0: Meclis aritmetiği değişti.
3: Değişti, salonlar değişti, aritmetik değişti.
0: Bir de bugün kıran kırana bir grup başkanlığı seçimi oldu CHP'de.
3: Tabii geldi, Faik Öztürk geldi.
0: Bir oy farkla ilk turda.
3: Tamam, o gelişini de anlatırım şimdi biraz
0: onu
3: sonra.
0: Onu merak ediyoruz.
3: Az daha gidiyordu Gürsel Ero, biraz daha dirense. Üçüncü yolcular bir darbede onları...
0: CHP'de grup başkanlığını alabilirlerdi.
3: Hani tam onlara ben şey diyorum. Matruşkalar var ya, bu CHP tam matruşka. Devamlı başka kutu çıkıyor.
0: Ayrıntıları dinleyeceğiz. Gaffar yakınca da bizimle. Gaffar hoş geldin.
4: Merhaba sevgili, hoş bulduk.
0: Gülben Ergen de varmış ifadesi alınan isimler arasında.
4: Evet.
0: En son bir 79-90'a özel yayın şeyleri açılıyordu. Orada gördüm.
4: Evet, evet.
0: Ya millet bugün kim dedi? Şimdi diyor biraz daha yani kandırılmaya müsait gibi bir ortam var insanların. Oradan da bir para mara götürmesinler diye ama.
4: Valla bence yani şöyle düşünmesinler. Aa, bir tane büyük skandal çıktı. Bundan sonra olmaz. Hayır. Aksine bundan sonra daha çok olur. Çünkü bütün uyanıklar şunu gördüler. Ya bu o kadar da zor bir şey değilmiş ya.
0: Tabii.
4: Biz de kuralım bir ahbap, dost, kardeş, kanka derneği. Ne olacak yani, sonuçta herkes çorbasına bakıyor. 3-5 ünlü de buluruz. Ben bu yani isimlerin tabii hiçbirini ben zan altında bırakmak istemem ama zan altındalar. Ben istemiyorum zan altında bırakmak ama kendileri, evet. Hepsi zan altında. Çünkü hepsi Cumhuriyet tarihinin en büyük yolsuzluk, dolandırıcılık işlerinden birine payanda oldular. Ona doğrudan destek verdiler. Yani bu isimlerin mesela şu hani bizim duayen gazeteci dediğimiz Uğur Dündar gibi tiplerin özel desteği olmasa bu adam bu vurgunu yapamazdı. Ve daha vurgunun boyutunda